0: ama Real Madrid alındığı dönemdeki hedefle şu anki arasında büyük sapma var. Çünkü o dönemde alındığı pozisyonla ilgili olarak uzmanlaşamadı oyuncu. Çünkü gerek Ancelotti döneminde gerek sonrasındaki dönemde oyuncu nerede ihtiyaç varsa orada oynatıldı. Sol bek denildi, sol bek oynatıldı. Yeri geldi sol stoper. Ne bileyim orta sahanın solu vesaire derken uzmanlaşması gereken merkez orta sahada uzmanlaşamadı bence. Ve ideal olarak da 11'de hiç başlamadı neredeyse. Yani böyle hedef olmayan maçlarda başladı. Aralarda sonradan girdi. Yarısında başladı, 11'de başladı. O yüzden ben ideal profil olduğunu düşünmüyorum. Her ne kadar Juventus iyi başarı gösterememiş olsa da Newcastle United'daki Gordon gibi mesela. Newcastle United'ın çok değerli oyuncuları var. İyi başarı gösteremediler. Düşüşteler geçen sene Premier Lig'de. O yüzden göz ardı ediliyor. Juventus'taki oyuncular da öyle. Gözünde olamadılar ama Kieran Turan çok iyi oyuncu. Kieran Turan mükemmel oyuncu bence yani. Galatasaray aradığı profil Kieran Turan'dır bir tanesi. Bir de Bernardo'yu alırsan 10 numara pozisyonu için Torreira, Kieran, Bernardo mükemmel orta saha olur. Yani
1: Bayağı etkili
0: olağanüstü
1: olur.
0: orta saha olur. Ama ikisini birden almanın da ben çok kolay olduğunu düşünmüyorum. Çünkü
1: Seviye
0: orada çok
1: atlatır değil
0: rakipler
1: mi
0: var.
1: Belli? Seviye
0: Atlatır
1: atlatır
0: abi.
1: yani.
0: Atlatır. Net atlatır yani.
1: Evet. Naspor'dan spor yorumcusu arkadaşımız Veli Yiğit. Çok teşekkür ediyorum sana Veli'cim. İyi
0: Ben
1: ki
0: teşekkür
1: katıldın
0: ederim.
1: yayınımıza. Sesini duyduk. Çok da mutlu olduk.
0: Eyvallah. Çok teşekkür ederim ben de. Çok sağ ol.
1: Görüşmek üzere. İşin gücün rast gitsin inşallah.
0: Teşekkürler. Sağ olun.
1: Veli'ye bir kere daha teşekkür ettikten sonra nereden başlayacağım ben de bilemiyorum ama bu arada aklımdayken şunu da söyleyeyim. Dün tabii benim izlediğim karşılaşmalardan bir tanesi de Filenin Sultanları'ydı. Domini'yi de devirdik. Çok da güzel bir maçtı. Milletler Ligi'nde Brezilya etabındaki ilk maçta Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 mağlup ettik. Genç bir kadroyla Brezilya'ya gitmişti kadın voleybol takımımız ama özellikle Yaprak Erkek, Defne Başyolcu ve İlkin Aydın'da tebrik ediyorum. Çünkü galibiyette çok büyük rol oynadılar. 0-540-273-10-10, 0-212-273-10-10 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde mesajlarınızı bekliyorum. Çok ama çok teşekkürler Mehmet Bey, Çağatay öğretmenim Kırklareli'nden selamlar demiş. Selamlar, sevgiler, saygılar bizden olsun hepinize. Oralarda çok güzeldir. Keşke yolumuz düşebilse. Son bir saatte çok önemli yine spor yazarlarımız olacak. Tahir Kum'a bağlanacağız. Özellikle Sayın Saadettin Saran'ın aldığı bir ceza var, onu konuşacağız. Fatih Demirkol, Haber Global Spor Koordinatörü, gazeteci arkadaşımız, Fenerbahçe seçimleriyle ilgili yine onu konuşacağız. Football Legend'dan Yalçın Türk var. Yine onunla konuşacağız. İrfan 25 yaklaşık 8 kere o aradı. 9 kere ben aradım. Bir türlü vuslata eremedik. Ama biraz sonra inşallah reklam arasında onunla da buluşacağız. Çok mesaj olduğu için izin verirseniz sıradan kimseyi es geçmemek adına Yunus Balyer, Ahmet Ertaş, Veli Gılır isimlerden gidiyorum. İsimlerinizi yazarsanız İstanbul'dan Murat, çok mesaj var çünkü beni çok güldürdünüz. Özellikle Çağlar Çağdaş devamlı bana İrfan 25 tasarımları yolluyor. Dün Arizona'da yollamıştı. Bugün Wanted yapmış. Bayrampaşa'dan Lokman Bey çok çok teşekkürler. Beşiktaş'la ilgili evet hepsine cevap vereceğim. Musa Bey hiç merak etmeyin, onlara da bağlantılarımızı yapacağız. Nevzat Ohri, Bernardo Silva pres yapabilir mi diye sorusu var. Bunların hepsini değerlendireceğiz. Sıradan gidip devam ediyorum. Halil Bey, Halil Akyol, Allah işlerinde kolaylıklar versin demiş cümlemizin. Adem Bey'i zaten söylemiştik. Orkun Kökçü Galatasaray'da muazzam iş yapar diyor dinleyicimiz. İsimlerinizi yazarsanız çok mutlu olurum. Yine sıradan gidiyorum. Yılmaz Bilge, yönetim değişirse Fenerbahçe'nin transfer limiti mi açılıyor? Aziz Bey 36 milyon euro diyor. Ufuk Bey çok teşekkürler. Üstadım sevgiler. Her zaman dinliyorlarmış. Asla 14-16'yı kaçırmıyorlarmış. Muhammed Bey, evet Kenan Yıldız'la ilgili mesajınızı da aldım. Abdullah, Cenk Bey, Hasan, İlbaş Bey,

çok çok teşekkürler. Turgay Bey, teşekkür ediyorum. O da İstanbul'dan yazmış. Bir Fenerbahçe taraftarıyım. Bir futbol izleyicisiyim. Fenerbahçe'nin en büyük gündemi başkanlık seçimi. Teknik direktör adayı içinde bir handikap var diyor. Birinde de diyor hem başkan adayı demiş. Yine buradan devam ediyorum. Serkan Bey diyor ki, gerçekten ben Aziz Başkan'a güvenim tam, taraftarlar ve kongre üyesi olarak onun yanındayız demişler. Oğuzhan Bey, Beşiktaş gündeminde kimleri bağlayacağız diyor ama zaten konuklarımıza da, sevgili Veli Yiğit'e de sormuştum. Bağlandıkları zaman Beşiktaş'ı da soruyoruz. Yine sıradan gidiyorum. Uğur Çalık, çok teşekkürler. Sorular var, cevapları da vermeye inşallah çalışacağım. Şerif Kantar, çok çok teşekkürler. Düzceli Sezgin, çok teşekkürler. Harika mesajlar var. Yılmaz Bey'e çok teşekkür ediyorum. Mehmet Bey, yine ayrıca sevgiler, saygılar. İsmail Kılıç, Burak Bey, İsmini okuyamadım. Caner Varım, çok teşekkürler. Yine yurt dışından katılan Harun Bey, Aziz Başkan Tek Yol, Hakan Safi bizim için zaman kaybı demişler. Yunus Derfin, Dane, Botan Bey, evet onun mesajını da okumuştuk. Çok ama çok mesaj var. Yaşar Kut, Orhan Özdamar, yine buradan bakıyorum. Hoş geldin mesajları da var. Genç Fenerbahçeli 1907 Derneği'nden arkadaşlarımız da yazmışlar. Dinliyorlarmış. İstanbul'dan Volkan Bey'e çok teşekkürler. Valla oku oku bitmiyor. Harikasınız. 0212 273 10 10'da ya da 0540 273 10 10'da mesajlarınızı son bir saatte de gönderebilirsiniz, yazabilirsiniz. Türkiye'nin en önemli spor yazarları yine 92.2 frekanslarında Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem programında sizlerle birlikte olacak. Oğuz Laşkıran, teşekkürler Çağatay Hocam. buna niye cevap vereyim? Ha, anladım, şimdi anladım, tamam. Dinleyicimiz ayakkabı dükkanına sahip demek ki. Kaç numara giydiğimi sormuş. Çok teşekkürler, sevgiler. Düşünmeniz bile yeterli. Mümin Bey yollamış. O da selamlarını, sevgilerini söylüyor. Tamer Bey, başkan adayları kafamda %50 %50 gidiyor. Aziz Başkan tecrübe diyorum. Hakan Safi Bey de heyecanlandırıyor. Ama limitler var diyor. Fenerbahçe'yi acaba uçuruma sürükler mi? Bu sorular kafamda deli sorular demişler. Evet. Bir araya gidelim artık çünkü çok yoğun. Bir tarafta da Çağatay Hoca Instagram adresine gelen bir sürü mesajınız var. Onları da okuyacağım, hiç merak etmeyin. Ama şimdilik sizlerden kısa bir rica ve ara istiyoruz. Lütfen bizlerden ayrılmayın.

0: Türkiye'nin en genç spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında program gayet güzel gidiyor diye düşünüyorum. Tabi sayenizde mesajları da görünce daha mutlu oluyor insan. Daha da çok motive oluyor. Dünden beri en çok merak edilen isimlerin başında gelen bir isim vardı ki o da İrfan 25'ti. Gelen telefonlar, sizlerden gelen mesajlar, tasarımlar, sevgili İrfan 25'in Arizona'daki resimlerinden tatil beldelerindeki resimlerine kadar, kayıp ilanlarından belediye halk otobüsünde ve metrobüsteki fotoğraflarına kadar, sevgili İrfan 25 sen neredesin? Seni o kadar çok merak ettik ki bir türlü buluşamadık. En son
1: evet,
0: en son evet, 25'ten geriye sayıp seni aradım, gene ulaşamadım. Ama çok şükür sağlık durumun herhalde yerinde.
1: Evet evet, sabah yayını da katıldım zaten. Evet evet, söyle, oradan mesajlar da gelmiş. Sağ olsun, dinleyiciler sormuş. Şöyle söyleyeyim, tabii yoğun bir gündem var bizde. Telefonda tabii o süreç içerisinde telefonda oluyor. Zaman zaman işte kapanıyor. Dolayısıyla ulaşmakta zorluk yaşadık. Arkadaşlar da hatta bazı meslektaşlarımızla dün mesela forma dansmanına da gidemedim ben. Hemen sormuş niye gelmedin diye, hayırdır gelmiyorsun falan diye de sordular. Ama dediğim gibi bu sabah yayına katıldım.

0: Haftalık sabah yayınımız vardı Perşembe günü. Bugün evet katıldık. Doğan'la da güzel bir yayın yaptığımızı düşünüyorum.
1: Dinleyicilerimiz de tabii, Radyo Gol dinleyenleri de seni çok çok seviyorlar. Ben de mutlu oluyorum valla.
0: Teşekkür ederim.
1: Sohbetten, keyiften. Tabii Fenerbahçe'de şimdi başkan adaylarından Hakan Safi ilk transferini duyurdu. Aziz Yıldırım'dan da yanıt gecikmedi. İmza başkan adayıyla olmaz dedi Sayın Aziz Yıldırım. Sayın Hakan Safi Luis Suarez'le anlaşma tamam dedi. Nereye doğru gidiyor bu başkanlık yarışı sana göre sevgili İrfan 25?
0: Şöyle söyleyeyim, Sayın Aziz Yıldırım bugün hem önce Nakkaştepe'de Karadeniz Fenerbahçe Derneği'nde kongreleriyle buluştu. Ardından Tuzla'ya geçti ve Tuzla'da Tuzla Fenerbahçe Derneği'nin üyeleriyle bir araya geldi. Orada kongrelerinin sorularını cevapladı. Şunu söyledi, şunu söyleyebilirim. Yani şu anda iki oyuncuyla prensipli anlaştıklar dile getirdi. Bu oyuncular zaten belli. Vedat Muriç ve Tirasi. Eğer iki oyuncuyu da istesek açıklarız ifadesini kullandı. Ama dedi açıklamayacağız. Çünkü bu oyuncularla dedi prensipli anlaştık. Ve hatta bir tanesi Türkiye'ye gelmek de istediler ama biz buna izin istemedik. Seçildikten sonra bu oyuncularla da son detayları görüşüp kadroya katacağız. Yani prensipte oyuncularla hem Vedat hem Kirasi'yle anlaşmalar tamam. Kulüpleriyle görüşmeler devam ediyor. Kulüpleriyle de aslında sözlü anlaşma sağlandı. Ama Sayın Aziz Yıldırım bu oyuncuları daha uygun maliyette kadroya katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Ama dediğim gibi eğer isterse belki de cumartesi bu iki ismi de açıklayabilir Sayın Aziz Yıldırım. Diğer taraftan stoper hattı içinde Sayın Aziz Yıldırım'ın futbol komitesi çalışmalarını sürdürüyor. Üç isim ön plana çıktı şu anda. Fulham'da forma giyen Basel. Diğerde Lens'te forma giyen Valançlar ve Meclis'in Sipomegesi'nin açı.
1: Bu isimleri senden bir daha rica edeceğim. Çünkü bu bilgiler, verdiğin bilgi çok önemli. Bu isimleri lütfen bir daha tekrar eder misin İrfan 25?
0: Fulham'dan Basley, Meclis'in Sipomegesi ve Lens'te forma giyen Valançlar. Bu üç oyuncudan en az bir tanesini kadroya katmak istiyorlar. Transfer listesinin içerisinde Basley yer alıyor. Ama diğer taraftan bu oyuncunun oldukça yüksek bir maliyeti var. Bonservis maliyeti. Görüşmeler devam ediyor. Fenerbahçe tabii forvet hattını Vedat Muriç ve Tirasi ile, Sayın Aziz Bekir forvet hattını Vedat Muriç ve Tirasi ile tamamlamış durumda. Hı-hı. Şimdi eksik olan bölge stoper hattını tamamlamak istiyor. Yerli aday olarak ise stoper hattı için Alanya Spor'da forma geliyor. Miktak'ta ve Fenerbahçe'nin altyapısında yetişmiş. Şu anda Suudi Arabistan'da forma giyen Yusuf Akçiçek de Fenerbahçe'nin yerli stoper adayları arasında yer alıyor Çağatay. Diğer taraftan Fenerbahçe yönetimi Aziz Yıldırım'ın futbol ekibi eksik olan mevkiler için sağ ön bölgesi, yani sağ kanat içinde bir transfer çalışması yürütüyor ve sağ kanat içinde Premier Lig'den bir oyuncunun transfer edilmesi planlanıyor. Hakan Safi tarafının cephesine gelirsek, Sayın Hakan Safi'de Luis Suarez'le her konuda anlaştı. Oyuncunun menajeri birkaç gündür İstanbul'daydı. Burada oyuncunun sözleşme şartları konusunda anlaşma sağlandı. Ama Sporting'de henüz daha masaya oturulmadı Çağatay, onu söyleyeyim. Sporting'de bugün Abdullah Portekiz gazetesinden çıkan haberlerde 40 milyon eurodan aşağı oyuncuyu bırakmak istiyor.
1: Bayağı bir sesli geçiyor. Evet. Ben yayına gelirken de bu arada inşallah büyük bir şey olmamıştır dinleyenlerimiz de varsa.
0: Yok, yok,
1: çünkü ben 2-3 tane ambulans ve 7-8 tane de polis arabası gördüm. Sarıyer'e doğru gidiyorlardı. İnşallah önemli bir şey olmamıştır. Lütfen şimdi, İrfan devam et.
0: Oyuncuyu şimdi tabii şu anda oyuncular konuda anlaşmaya vardılar. Ama diğer taraftan Sporting'de ise henüz daha bonservis görüşmeleri başlamadı. Sayın Hakan Safi seçildiği takdirde Luis Suarez'in bonservisi için Sporting kulübüyle masaya oturacak. Bugün Portekiz'de basında çıkan haberlerde Sporting'in 40 milyon euronun aşağı bir bedele satmayı kesinlikle düşünmediğini dile getiriyorlar. Dile getiriyor ve bunu sayfalarına taşıdı. Diğer taraftan Lewandowski için görüşmeler devam ediyor. Lewandowski'ye çok ciddi bir Yıldırım Üzer teklif etti Sayın Hakan Sarfı. O transferi de bitirmek için yoğun bir çaba sarf ediyor. Ama diğer taraftan Lewandowski'ye Suudi Arabistan'dan da Fenerbahçe'nin önerdiği, yani Sayın Hakan Sarfı'nın önerdiği rakamlara yakın rakamlarda, hatta ondan biraz daha fazla yıllık ücretli teklifler gelmiş durumda. Burada da Lewandowski tüm seçenekleri değerlendiriyor. Diğer taraftan Fenerbahçe'de Greenwood yine Hakan Sarfı'nın transfer listesinde yer alan bir isim. Bu isim için de çok yoğun bir, bu ismi de kadroya katmak için yoğun bir çaba sarf ediyor. Ama diğer taraftan burada da Roma devrede. Roma ile Marsilya arasında 40 milyon euroluk bir Roma 40 milyon euro önerdi Marsilya'ya. Ancak şu aşamada Marsilya'da 50 milyon euronun aşağısında bu oyuncu satmak istemiyor. Çünkü satışından %40'ı eski kulübü Manchester United'a gidecek. Dolayısıyla bu konuda da Greenwood konusunda da Sayın Hakan Sarfi ciddi olarak çalışmalar sürdürüyor. Dün bir transfer yaptı, aslında bugün de bir transfer ve yarın da bir transfer açıklayacağız ifadelerini kullanmıştı. Bugün Bursa'da kendisi, Bursa'da dernek ziyaretlerinde ve orada kongreleriyle bir araya geliyor. Orada belki bir açıklama yapabilir. Onu da beklemek lazım. Bugün de bir oyuncu ismini bekliyoruz kendisinden açıklamasını.
1: Sevgili İrfan, benim en çok merak ettiğim can alıcı soruyu da sorayım aslında. Senin de Fenerbahçe tecrübene dayanarak, başkan adaylarından bir tanesinin kaybetmesi durumunda, ki öyle olacak zaten. Yani ya sonuçta Hakan Safi ya da Sayın Aziz Yıldırım başkan seçilecek. Başkanlığı kaybeden taraf anlaştığı futbolcuları Fenerbahçe'ye hediye eder mi? Ya da biz anlaştık, siz de buradan devam edebilirsiniz der mi? Ne düşünüyorsun? Öngörün nedir diye merak ettim.
0: Diyebilir. Sonuçta söz konusu olan Fenerbahçe'nin menfaatleri. Yani uygun şartlarda anlaşmışsa, kulübün de menfaatlerine uygunsa, tabii diğer başkan adayının da anlaştığı isimle yola devam edebilir. Ama tabii burada şartlara bakılacaktır. Yani şimdi bir başkan adayı seçilse daha ağır şartlarda anlaşma sağlanmıştır. O zaman yeniden bir değerlendirme yapabilir diye düşünüyorum. Evet, ama bu menfaat, Fenerbahçe'nin menfaatleri geçerli olduğu için bence hani iki aday da, hangi ise Vedat Muriç'le diyelim ki anlaştı, Sayın Hakan Safi seçildi, Vedat Muriç'le bence devam eder. Ama diyelim ki işte Sayın Aziz'le seçildi, Hakan Safi Greenwood'la anlaştı. Yani mutlaka anlaşma şartlarına bakılır. Eğer Fenerbahçe'nin menfaatleri doğrultusunda bir anlaşma sağlanmışsa da Sayın Hazırım da Greenwood'la devam eder diye düşünüyorum. Hı hı.
1: Dinleyicilerimizden Çağlar Çağdaş senin bir fotoğrafını paylaşmış. Wanted aranıyor diye İrfan 25 yazmış. Diyor ki hadi Çağatay, aç şu telefonu ve kardeşim demiş de sana da kelle başına 10 milyon dolarlık bir ödül koymuş.
0: İyi, ödül bayağı fazlaymış.
1: Diyor ki Çağlar Bey, teknik patron kim olacak Fenerbahçe'de ve başkanlar ya da teknik patron Şampiyonlar Ligi hayali kuruyor mu, yoksa sadece lig şampiyonluğu mu, bir de Saadettin Saran'ın Kim Min-jae hediyesi olacakmış, bu doğru mu diye sorusu var.
0: Şöyle söyleyeyim, şimdi bir kere Sayın Aziz Yıldırım, ben Aykut Kocaman'la çalışacağını düşünüyorum. Ve bu Aykut Kocaman'ın ekibinde de işte Kayıt gibi, ondan sonra Volkan Demirel, Selçuk Şahin gibi isimler yer almasını bekliyoruz. Yine Samandıra'ya Aziz Yıldırım döneminde idari menajer olarak görev yapan Hasan Çetin, Çetinkaya Aziz Yıldırım seçilse onun da dönmesini bekliyoruz. Tabii teknik direktöründe Sayın Aziz Yıldırım, ben Aykut Hocam Hoca'yı düşünüyorum. Tabii farklı teknik adamın isimleri de var gündemde. Bunlar yönetim kurulunda masaya yatırılacak.
1: Kim var dedin, orayı kaçırdım.
0: Montel'den Nuri Şahin ve İsmail Kartal da yine adaylar arasında yer alıyor. Diğer taraftan Hakan Safi cephesinde ise Conte için yoğun bir görüşme trafiği oldu. Ancak Conte İtalya milli takımını bekliyor. İtalya milli takımının şu anda teknik direktörü yok. Boşta. Haziran ayının sonuna doğru İtalya Futbol Federasyonu'nda bir seçim olacak. Dolayısıyla buradan çıkacak sonuç ve orada Conte'nin de milli takıma da teknik direktör adayları arasında geçmesi, Conte'nin de İtalya milli takım tercihini değerlendirmesine neden oldu. O da tüm seçeneği değerlendirdikten sonra kararını vermek istiyor. Ama Sayın Hakan Safi'nin de şu anda böyle bir zamanı yok. Diğer taraftan diğer bir aday ise Farioli. Farioli de Porto'yu şampiyon yapmış bir teknik adamdan bahsediyoruz.
1: Ciddi bayağı bir ismi geçiyor. Çünkü ben her taraftan duymaya başladım Farioli'yi.
0: Ama şu var. Tabii şimdi Farioli, yani belki de Farioli'yi şöyle de yapabilir. yani seçimden sonra da açıklayabilir. Çünkü yani seçildiği takdirde açıklayabilir.

0: Çünkü Farioli Porto'da şampiyon olmuş, Şampiyonlar Ligi'nde kalmış. Direkt Şampiyonlar Ligi'ne giden bir takımı bırakıp şimdi seçim öncesi kendisinin işte anlaştım, Fenerbahçe anlaştı şeklinde bir şey beklemiyorum ben. Çünkü olası bir diyelim ki kaybetmesi durumunda Hakan Safi'nin, yine tekrar Porto'ya mı dönecek teknik adam Farioli? O yüzden orada bir şey bekleyecektir, yani bir sıkıntı var. Diğer taraftan yerli aday olarak ise İsmail Kartal var. Yine de bir de Montella var. Aslında geçtiğimiz yani dün ya da bugün Sayın Hakan Safi yaptığı konuşmada Montella'yı işaret ettiğini de gördük. Türkiye'yi tanıyan bir teknik adam, yabancı teknik adam. İşte şu anda Türkiye'yi tanıyan yabancı teknik adam da bu şartla oluyor. Yani Farioli ve Montella var.
1: Evet. Orhan Bey diyor ki, Çağatay Hocam, İrfan Bey'e sorar mısınız? Hakan Safi'nin bu açıklamalarının Sporting Lisbon'un elini güçlendirmiyor mu? Pazarlık konusunda nasıl olsa mecbur alacaklar diye. İrfan, bu arada Luis Suarez'in 60 milyon euro, bir de 80 milyon euro değişik yerlerde, mecralarda yazılıyor. Serbest kalma bedeli. Bu konuyla ilgili bir bilgin var mı?
0: Ya şöyle söyleyeyim, serbest kalma bedeli var ama illaki oyuncuyu Sporting o bedele vermeyecektir. Ama Sporting bugün Portekiz gazetelerinde çıkan haberlerde 40 milyon eurodan aşağı sapmayı düşünmediğini dile getirdi. Az önce arkadaşın dediği gibi, yani şimdi anlaştı oyuncuyla, ancak kulübüyle herhangi bir anlaşma sağlanmadı. Şimdi kongrede anlaşıyor. Mecbur o zaman almak zorunda kalacak ve aslında pazarlık şansını tamamen yitirmiş durumda olacak. Yani bu süreçte Sporting'de masaya oturdu mu, yani Sporting yetkilileri de görüştü mü? Yani Portekiz basını da oradan takip ediyoruz. Sporting'de herhangi bir yönetimine herhangi bir temas olmadığı ifade ediliyor.
1: Yılmaz Özdemir, yani Sayın İrfan 25. Gazi koşusunu izlemeye gelecek mi diye
0: sormuş. Evet, inşallah gelecek. İnşallah gelecek.
1: Ya çok çok soru var. Umut Bey, Sörlot yok mu gündemde demiş. Ama
0: Aziz Yıldırım'ın transfer listesinde var. Yani bir sürpriz olabilir. İlk başta yani Sörlot biraz Atletico Madrid'deki geleceğinin netleşmesini bekliyor. Sayın Aziz Yıldırım da daha önce ifade etmişti. Yani Sörlot şu aşamada olmadığını ama bir gün olursa da yani transfer edebileceklerini de getirmişti. Yani bunu net bir şekilde söyledi. Yani bu da aslında onların transfer listesinde yer aldığını gösteriyor. Evet.
1: Juventus konuşuluyor ama Sörlot'la ilgili bakalım.
0: Yani Juventus olabilir ama şöyle söyleyeyim, dediğim gibi orada biraz daha kendi kariyerinin geleceğini netleşmesini bekliyor.
1: Evet. Ali Bey, İrfan abiye sorar mısınız? Aziz Yıldırım kanat oyuncusu bakıyor mu diye bir soru var.
0: Evet, evet. Premier Lig'den bir sağ kanat ön bakıyorlar.
1: Evet. Çağatay abi, yayınları. İrfan abi sorar mısınız? Cengiz yeniden Fenerbahçe'ye gitti. Bir Beşiktaşlı olarak mümkünse bir daha Cengiz'i Beşiktaş'ta görmek istemiyoruz. Cengiz şu anda futbolu bıraksa kimse şaşırmaz. Bayrampaşa'dan Ramazan Bey yollamış.
0: Şöyle söyleyeyim. Cengiz evet Fenerbahçe'ye döndü. Cengiz zaman yeni sezon kadro planlamasına şu aşamada düşünülmüyor. Ama bu oyuncuları göndermek de zor. Çünkü gerçi 4,5 milyon euro civarında bir yıllık ücreti var Cengiz'in. Dolayısıyla bunu herhangi bir kulübün karşılaması zor. Anadolu'yu Türkiye değil, Türkiye'yi. Diğer yani Avrupa Ligi'nin, Avrupa'dan önemli kulüpleri de birçok takımda net 4,5 milyon euro gibi bir oyuncu Cengiz'e verse onun bürütü 8-9 milyon euro demektir ki bu da çok fazla. Yani çok fazla Avrupa kulübü dahi vermez. Hani Cengiz şu anda yeni sezon kadro planlaması düşünmüyor ama belki hani bir Arabistan yani adası olur, neden olmaz.
1: Evet. Sevgili İrfan İnbey, çok teşekkür ediyorum. Dinleyicilerimizin evet son anda seçimi kim kazanır İrfan abi diye öngörüsü nedir demişler.
0: Ama seçimi bakalım. Şöyle söyleyeyim, seçimi kazanıyor. Yani şu anda öngörüde bulunmak gerçekten biraz zor. Çünkü Fenerbahçe 47 bin kongresi var. Şimdi şu anda iğme biraz Aziz Yıldırım'a yana gözüküyor. Ama bu kongre gününe kadar her şey değişebilir. Kafa kafaya bir seçim olacaktır. Yani çok fazla böyle açık farklar bir kazanmayı beklemiyorum açıkçası. Ama benim tahminim Aziz Yıldırım biraz daha önde gözüküyor.
1: Evet. Sevgili İfahim Bey, çok teşekkür ediyorum. Sana dinleyicilerimizin yollamış olduğu vesikalık hatta çerçevelik resimleri de inşallah atarım buradan. Ya da geldiğinde de bakabilirsin.
0: Teşekkür ederim. Tüm dinleyenlere de yani ilgileri için teşekkür ediyorum.
1: Görüşmek üzere. İşlerinde kolaylıklar diliyorum. Hoşçakal.
0: Kolay gelsin.
1: 0212 273

10-10-0-540-273-10-10. Evet, Sarıyer tarafına doğru giden polis araçları ve ambulanslar vardı. Şimdi onunla ilgili bir haber düştü önüme de. Sarıyer'de ehliyetsiz olduğu öğrenilen bir sürücü yönetiminde kamyonet yol kenarında çalışan bir inşaat işçisine çarpmış. Kamyonetin altında olay yerinde hayatını kaybeden bir vatandaşımız var.

0: altına alındı. Kazağını da güvenlik kameralarına yansıdı demiş. Bu haberler de beni çok etkiliyor. Yani can gerçekten pamuk ipliğine bağlı her şey. Öyle bir hayat sürüyoruz. Çok da konuşmak istemiyorum. İstanbul'dan Sait Kızılkaya. Çağatay Hocam, artık oyuncu dedikoduları dinlemekten heyecan duyacağımızda sıkılmaya başladık diyor. Evet, bundan sonra maalesef böyle olacak. Çünkü her şeye inanmamak lazım. Her yazılana, sosyal medya dezenformasyonu diye bir şey var. Ben hep söylüyorum, imza atılmadan hiçbir habere inanmayın. Gelen mesajlardan Mehmet Bey var. Sefaköy'den Mehmet Bey. Evet, şöyle Mehmet Bey, dört büyük gündem diyoruz. Şu an gündemde ne varsa en sıcak, o haberleri bu programın formatı dahilinde en öne sıraya koymuş oluyoruz. Avrupa basında Osimhen, Liverpool, Sörloth, Galatasaray'a konuşuluyor demiş yurt dışından dinleyicimiz. Yine buradan devam ediyoruz. Çok çok teşekkürler. Evet, anons etmiştim bu arada, sevgili Tahir Kum var. Tahir abiyi de arayayım. Çünkü bugünkü Sayın Saadettin Saran'ın aldığı ceza ile ilgili nasıl bir yorum yapacak, dinleyicilerimizden de merak edenler var. Eğer Tahir abi şu anda, sevgili Tahir Kum, telefonunu açarsa dedim. Tahir abi açtı. Sevgili Tahir Kum, hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Radyo Gole, radyona. Nasılsın, her şey yolunda mı?
1: Sağ ol, teşekkür ederim, sağ olasın.
0: Müsaittin değil mi Tahir abi?
1: Evet, müsaitim.
0: Evet, Sayın Saadettin Saran'ın aldığı bir ceza var. Onunla ilgili dinleyicilerimizin de soruları var. Nasıl yorumlarsın özellikle? Bu konularda soruşturmalar da devam ediyor.
1: Şöyle, bu konuyla ilgili biliyorsunuz bu 5-6 ay önce ilk duruşması gerçekleşmişti. Bu konuda iddianameyi okuyan, iddianameyi yayınlayan bir kişi olarak benim için çıkan ceza pek sürpriz sayılmaz. Çünkü iki dosya hakkında iki farklı suçlama vardı. O iki dosyayı savcılık makamı birleştirmiş ve tek dosya haline getirmişti. Ve bu konuda bilirkişi raporu da istemişti. Mahkemeye çıkmıştı Sayın Başkan, biliyorsunuz. Ve bu konuda da bir ceza çıktım. Yani ceza çıkar ihtimali yüksek gözüküyordu. Bununla ilgili tabii bundan sonraki süreç herkes gibi Sayın Saadettin Saran için bir itiraz yolu açık tabii ki. Bunun için istinaf mahkemesine gidecek, buna itiraz edecek. Ceza onaylanır, düşer veya kalkar, onu artık istinaf mahkemesi karar verecek. Ama karar verdikten sonra eğer ceza kesinleşirse o zaman işte Sayın Saadettin Saran'ın başkanlık ve yöneticilik hayatına da bu durum etkilemiş olacak.
0: Şimdi evet, dinleyicilerimiz hemen yazmışlar. Eğer böyle bir ceza olursa ne kadarını yatacak, bir yatma var mı gibi içeride diye sorular var.
1: Tabii yani o adli kısmında bununla ilgili tabii şey konusunu tam bilmiyorum ama şu var kesin, yani bununla ilgili bir yatarı olduğu konusu da söyleniyor. Ama adli konu olduğu için adli konuda da böyle çok ahkam kesmemek lazım. Çünkü hani biz okuduğumuz gibi de olmuyor zaman zaman. Onun için istinafı beklemeden bu konuda yorum yapmak bence çok sağlıklı olmaz. Yani çünkü bir ceza çıktı, 2 yıl 6 ay şeklinde çıktı ama şimdi buna bakalım, bir istinaf mahkemesine gitsinler, kesinleşsin, ondan sonrası önemli. Yani bugün işte yatar kalkar dediğimiz zaman yarın öbür günü mahcupta olabiliriz. Onun için bir kesinleşmesini beklememiz lazım. Yani masumiyet karinesi hala Sayın Saadettin Saran için devam ediyor. Tabii.
0: Yıldırım Bey demiş ki Tahir Bey, çok çok selamlar. Şike süreci Dünya Kupası'ndan sonra beklenen kararlar açıklanır mı? Bizi aydınlatabilir mi diye bir sorusu var.
1: Yine şikayet süreci diye bir şey yok. Aslında şöyle bir şey. Savcılık makamı bir açıklama yapmıştı ama savcılık makamı meramını tam anlatamadı diye düşünüyorum. Çünkü çok futbolun içinde değiller. Yani Dünya Kupası'ndan dolayı biz bu işe ara verdik falan söylemi oldu ama bu şekilde değil. Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu Başkan ve Yönetici

0: ilerle ilgili bir inceleme yapacak. Bununla ilgili 3 Nisan tarihi itibariyle Türkiye Futbol Federasyonu Spor Bakanlığı'ndan son 5 yılda Türkiye'de görev yapan kulüp başkanı ve yöneticilerin TC'lerini istedi. Hı-hı. Bu liste Türkiye Futbol Federasyonu'na gelecek. Bunların sayısı yaklaşık 5000 civarında. Bu sayıyı geldikten sonra Türkiye Futbol Federasyonu bu kişilerin hangi yıllarda görev yaptığını sınıflandırdıktan sonra Spor Toto Teşkilatı'ndan o dönem içinde, görev yaptıkları dönem içinde bahis oynayıp oynamadıklarını tespit edecek. Eğer bu dönem içinde bahis oynayanlar varsa bununla ilgili futbol disiplin talimatı çerçevesinde bu cezalandırma yapacak. Tabii savcılık makamı da bununla ilgili kişilerin kendi müsabakalarında rakip takım kazanır şeklinde bir, daha önce olduğu gibi bir eylemi var mı, buna bakacak. Eğer bu varsa tabii ki şirket süreci gibi incelemesi olacak tabii.
1: Evet. Sevgili Tahir Kum, seni tabii uğurlayacağım ama şimdi mesajlar da geliyor. Barış Bey, Tarık Bey, Nevzat Bey, Durukan ve Niyazi Bey, Tahir Bey'in Fenerbahçe seçimi için hangi ismin Fenerbahçe başkanı olacağı ile ilgili bir tahmini var mı diye sormuşlar. İstersen cevap verebilirsin ya da...
0: Yani şöyle diyorum, yani bunu zaman zaman da bu konuda şu, yani düşüncem şöyle, elbette bir Fenerbahçe açısından düşünürsek Fenerbahçe için, son yıllara bakıldığında Fenerbahçe'nin Aziz Yıldırım tarzında bir başkana, Aziz Yıldırım'a ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Hı hı. Çünkü daha çok kulüp başkanı ve yöneticilerin söylemi, camianın ve taraftarların, medya mensuplarının söylemi, Fenerbahçe'nin haklarının bu süreç içinde korunamadığı, özellikle federasyon nezdinde de çok mağdur olduğu yönünde ifadeler, işte bunun adına da yapı denerek çok ön plana çıktı. Fenerbahçe'nin geçmişte bir parasal problemi yoktu ki işte paranın en çok olduğu kişi de Fenerbahçe başkanı oldu. Hı hı. Hiçbir zaman para sıkıntısı çekmedi, yıldız futbolcu getirme sıkıntısı da çekmedi. Ama Fenerbahçe'nin haklarını koruma ve Fenerbahçe'nin nasıl diyelim yönetme konusunda başındaki kişiler o beceriyi gösteremediler. Onun için yani iki aday arasına baktığınız zaman daha çok Fenerbahçe'nin Aziz Yıldırım'a ihtiyacı varmış gibi gözüküyor. Yani benim kendi kanaatim böyle. Eğer tabii ki bu konuda gerçekten insanlar bir yapıdan falan bahsediyorsa, işte bu yapıya karşı dik durabilecek, bununla ilgili gereğini yapabilecek kişi ve meziyetler daha çok Aziz Bey'de gözüküyor. Bundan dolayı diyorum. Yoksa ben Aziz Bey'in başkan adayı olarak çıkmasını çok doğru bulmadım. Çıkış şekli de çok normal değildi. 20 yıl başkanlık yapmış efsane bir kişi bu şekilde tırnak içinde sıradan bir başkan adayı gibi ortaya çıkıyor olmasını, ben onun çok şanına yakışır bir adaylık süreci olduğu kanaatinde değil. Yani Hakan Safi bu seçimi kaybetse bile seçimin kazananı olacaktır. Çünkü Fenerbahçe yeni bir potansiyel başkan adayı kazanmış olacak. Burada tecrübelenmiş olacak. Çok bir şey kaybetmiş olmayacak. Hakan Safi Fenerbahçe için iyi bir değerdir. Fenerbahçe'ye önümüzdeki yıllarda çok şey yapacaktır, katkı sağlayacaktır elbette. Ama şu anda sanki Aziz Bey bir adım, iki adım daha önde gibi gözüküyor. İkinci bir konu da o, son olarak onu söyleyeyim, bağlayayım. Yani bu kişilerin kalkıp işte bugün şu yöneticiyle anlaştık, şu futbolcuyla anlaştık, şu teknik adamla anlaştık demelerinin ben seçim sürecinde çok etkili olabileceğini düşünmüyorum, olmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü herhangi bir başkan adayı, herhangi bir futbolcuyla Fenerbahçe'ye gelmesi konusunda el sıkışmış olabilir. Eğer o kişi Fenerbahçe'ye gelme konusunda evet demişse, başkan seçilecek kişi o evet diyen kişiyle aynı şartlarda yeniden anlaşabilir. Yani Hakan Bey'in veya Aziz Bey'in herhangi bir kişiyle anlaşmış olması çok bir şey değiştirmez. Bunlar kişilerle değil Fenerbahçe ile anlaşacaklar. Onun için başkan olan kişi, diyelim ki bugün işte Benfica'dan işte Suarez'de Hakan Bey anlaştıysa, öyle değil mi? Hı-hı. Fenerbahçe için el sıkışmışsa, bu kişi Hakan Bey'in şirketinde çalışmayacak bu futbolcu, öyle değil mi? Yarın Aziz Yıldırım başkan olduğunda, seçildiğinde, teknik direktörü de uygun bulduğu takdirde aynı şartlarda yapılan o protokolü yerine getirip Suarez'i Fenerbahçe'ye kazandırabilir. Onun için çok adayların böyle isim açıklamasını çok doğru bulmuyorum bu konuda.
1: Evet. Yılların gazetecisi, yılların tecrübesi, gazeteci dostumuz sevgili Tahir Kum Radyo Gol'deydi. Çok teşekkür ediyorum Tahir abi yayınımıza katıldığın için. İş yerinde kolaylıklar diliyorum.
0: Sağ olun, sağ olun.
1: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de son yarım saate gireceğiz. Kısa bir araya gidiyoruz. 0212 273 10 10 0542 273 10 10 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde mesajlarınızla son yarım saate devam edeceğiz. Dediğimiz Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de son yarım saatimize de girdik. Program başında da anons etmiştim. Haber Global Spor Koordinatörü, o da tecrübeli bir isim. Sevgili Fatih Demirkol şu anda Radyo Gol mikrofonlarında. Fatih Demirkol, hoş geldin yayınımıza. Nasılsın?
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederim.
1: Evet, çok yoğun olduğunu biliyorum sevgili Fatih. Tabii Fenerbahçeli dinleyicilerimizden sana çok sorular gelmiş ama ilk olarak bir değerlendirme rica edeceğim senden. Fenerbahçe'de pazar günü yapılacak olan başkanlık seçimi öncesi tansiyon yükselmeye başladı. Başkan adayları futbolcu isimlerini zikrediyorlar. İşte Aziz Bey diyor ki yıldız oyuncu alacağım diye aday olmadım. Sayın Hakan Safi de sandıkları patlatıp eski zihniyete bay bay dedi. Süreç bu son 2-3 günde nasıl şekillendi? Nasıl görüyorsun? Tabloya nasıl bakıyorsun diye sana sormak istiyorum sevgili Fatih Demirkol.
2: Şimdi burada iki adayın birbiriyle ilgili sert açıklamaları düşünülürse, daha önceki seçimlere göre düşünülürse çok gergin bir atmosfer yok. Hı hı. Sayın Hakan Safi bazı ifadeler kullanıyor. Daha önce de işte bu yaşta yapılacak iş değil Fenerbahçe Başkanlığı, ya da 2016, 17, 18'de şampiyon yapamadınız, şimdi nasıl şampiyonluk sözü veriyorsunuz anlamında Başkan Aziz Yıldırım tarafına bazı ifadelerde bulundu. Ama Aziz Yıldırım tarafı olabildiğince sakin, olabilir böyle şeyler, bu ifadeler kullanılabilir gibi tansiyonu yükseltmeyen açıklamalarla bunları geçiştirdi. Daha önceki Aziz Yıldırım görüntüsüne, imajına aslında çok uyum sağlamıyor. Çünkü daha önceki seçimlerde Başkan Aziz Yıldırım'ın çok sert cevaplar verdiğini, çoğu zaman seçim öncesindeki o tartışma atmosferinde çok net rakiplerini eleştirdiği ifadeler kullandığını hatırlıyoruz. Ama bu kez daha itidalli davranmayı, daha kavga dilinden uzak durmayı tercih etmiş. Onu anlıyoruz, görüyoruz. Ve mümkün olduğu kadar birlik beraberlik çağrısı, mümkün olduğu kadar yapıcı ifadeler var. En fazla Sayın Hakan Safi için yani ben öyle yıldız getiriyorum demek de olmuyor. Hı. Şu anda ben bir yıldızla anlaştım deyince anlaşamazsınız, yetkiniz yok şeklinde ifadelerle onun iddialarına cevap veriyor. Ama onun dışındakilere cevap vermedi. Tabii ki son iki gün, son gün özellikle cumartesi günü konuşmalar esnasında mutlaka bir tansiyon yükselecektir. Ama genel olarak öyle çok yüksek bir tansiyon ve kırıcı ifadeler olduğunu söyleyemem. İnşallah çok dostane geçer, çok yapıcı geçer seçim. Çünkü Fenerbahçe yıllardır kendi içinde çok fazla kırılıyor. İnşallah kırıcı söylemler olmaz. Günün sonunda kim kazanırsa kazansın Fenerbahçe için hep birlikte hareket ederler.
1: Peki şu soruyu da sorabilir miyim sevgili Fatih Demirkol? İki başkan adayından bir tanesi kazanacak ve kaybeden başkan adayının anlaştığı futbolcular Fenerbahçe ile devam edebilir mi? Böyle bir şey öngörüyor musun?
2: edebilir. Cirasi'de mesela bu konu konuşuldu. Hı hı. Hatırlarsan Cirasi konusunda Başkan Aziz Yıldırım'ın da yine Sayın Hakan Safi'nin de görüştüğü belirtildi. Hatta Sayın Hakan Safi dedi ki yani kim kazanırsa gider Cirasi'yi alır gelir. Biz de konuştuk. Onlar da konuşmuş dedi. Bu anlamda bazı oyuncularla ilgili yani fiyat konusunda anlaşılan oyuncularla ilgili sorun olacağını zannetmiyorum. Fakat şöyle de bir gerçek var. Şimdi varsayalım Luis Suarez'le prensip olarak Hakan Safi anlaştı. Aziz Yıldırım seçimi kazandı varsayalım. Luis Suarez'e gitti.

0: 80 milyon euro serbest kalma maddesi çıktı karşısına.
1: Evet.
0: Zaten şu anda limit 60 milyon euro. Teknik olarak bu mümkün değil. O zaman devam edemez. Yani Sayın Hakan Safi bu transferleri biz anlaştık şeklinde açıklarken kendi çözümleriyle bunu gerçekleştireceğini söylüyor. Ama kulübün gerçekleri var, limitler var. Bu limitler açılmadan transfer yapılabilir izni onaya alınmadan transfer yapamazsınız. Yaparsanız zaten ceza almıştınız. Bu kez puan silme cezasına gider. Efendim gelirlerin yarısına el koyma cezasına gider. Daha büyük cezalar gelir. Dolayısıyla orada nasıl bir yol izlenir bilmiyorum. Nasıl anlaşıldı? Hangi şartlarda anlaşıldı? Hı hı. Futbolcunun haberi var mı? Bilmiyoruz. Mesela Luis Suarez için Sayın Hakan Safi bana söz verdi. Gol kralı olacak diyor. Demek ki haberi varmış. Ama diğer bahsedilen iki tane milli yıldız var ifadesinden sonra mesela biz Merih mi acaba dedik. Merih kendi kulübüyle sözleşme uzattı, sonrasında hı, yayınlanan videoyu paylaştı. Hakan Çalhanoğlu mu acaba dedik. Amcası başka bir şey söyledi. Dolayısıyla
2: menajerler üzerinden gidiyor değil mi Fatih? O zaman
0: evet, evet, evet. Genelde şöyle oluyor Çağatay Çıtlak. Şimdi ben kulüp başkanlığı için adaylığımı koydum. Real Madrid'de de var aynı şey. Hı-hı. İşte Haaland'la ilgili, Rodri ile ilgili aynı tartışmalar var ya. Hı-hı. Ben kulüp başkanlığına adaylığımı koydum ve Çağatay Çıtlak'a transfer etmek istiyorum. Doğrudan Çağatay Çıtlak'a da gidebilirim. Ya da Çağatay diyebilir ki arkadaş ben şu anda bir kulüpteyim, sözleşmem var, benim adımı karıştırmayın, kulüpte benim durumumu zora sokmayın, benim haberim olmadan siz ne yapıyorsanız yapın, konuşun, tamam eğer fiyatta anlaşırsak, kulüple de anlaşırsanız gelirim der ama haberim yok şeklinde uzakta durur. Aradaki diyaloglar menajerle yürür. Menajer futbolcuya der ki yıllık 15 milyon euro maaşa sen tamam mısın? Gelir misin? O der ki tamam ben 15 milyon euroya razı olurum. Ama siz önce kulüple falan anlaşın der. Bu prensip anlaşmasıdır. Ama futbolcuya sorarsan benim haberim yok diyebilir. Ben böyle bir şey demedim der. Niye? Bulunduğu kulüple ilgili sorun yaşamak istemez. Mesela Hakan Çalhanoğlu ile böyle bir görüşme yapıldıysa Hakan hem Inter'de şampiyonluk yaşadı hem milli takımda. Şimdi Hakan'ın böyle bir şeyden haberinin olmuş olması ve milli takımdayken aklının transfere doğru kaymış olması Hakan'ı çok yıpratır. Hakan'a bugün sorsak yok benim haberim yok nereden çıkarıyorsunuz? Ben bilgim dışında olmuştur, görüşmeler yapılmıştır diyebilir. Bunu da demelidir. Bu arada onu da korumak lazım. Dolayısıyla buradaki prensip anlaşmaları, ön anlaşmalar genellikle menajerler üzerinden dönüyor. Menajerler tamam bu işi biz hallederiz deyince tamam biz anlaşmaya vardık ifadeleri öyle kullanılıyor. Genellikle bir adım ileri giderse yani kulübüyle sözleşmesi bitmiş futbolcu vardır. Mesela Robert Lewandowski. Hı hı. Lewandowski ile doğrudan konuşabilirsiniz. Zaten sözleşme bitmiş, zaten bütün teklifleri açık. Lewandowski şunu diyebilir. Beni bu süreçte görsel olarak kullanmayın. Yani beni İstanbul'a çağırmayın. Benden bir açıklama falan beklemeyin. Ama kazanırsanız tamam oturur konuşuruz. Ben gelmeye sıcak bakıyorum der. Bu da bir anlaşmadır. Ön anlaşmadır. Prensip anlaşmasıdır. Ama kağıt üstüne dökülecek anlaşmaların zaten geçerliliği olmadığından çünkü anlaşmayı yapan kişi şu an resmi olarak yetki sahibi olmadığında oturup bir yazılı anlaşma pek söz konusu olmuyor bu tür durumlarda. Hı. Genellikle menajerler üzerinden ya da sözlü anlaşmalar oluyor.
2: Evet. Fatih Demirkol çok soru geliyor. Müsaaden olursa ben de bu sorulardan dinleyicilerimizden geldiği için sana iletmek istiyorum. Uğur Bey diyor ki Fatih Bey'e sorabilir misiniz? Hakan Safi Ali Koç'un devamı gibi davranmıyor mu? Aziz Yıldırım'a olan tavırları ve yaptığı konuşmalardan dolayı acaba Fatih Demirkol merak ediyorum ne düşünüyor?
0: Yani burada Sayın Ali Koç çok farklı bir hikayenin sonunda başkan olduğu iki dönem başkanlık kazandı. Dolayısıyla hatta üçüncü seçimi de kazandı. Üçüncü dönemde bir yıl kalabildi. Hı hı. Sayın Hakan Safi bambaşka bir hikayenin sonunda başkanlığa adaylığını koydu. Mesela Sayın Ali Koç 6 yıl Sayın Aziz Yıldırım'la birlikte çalışmıştı. Yönetici olarak. Kulübe hizmet etti. Çok ciddi katkıları oldu ve çok kritik anlarda 3 Temmuz gibi çok zorlu anlarda kulübe katkı sağladı. Sonrasında da yine

0: katkı sağlamaya devam etti. Sayın Hakan Safi Sayın Ali Koç'la birlikte çalıştı. Ve gelinen noktada beraber çalıştığı kişi Sayın Ali Koç'tu. Aziz Yıldırım değildi. Farklı, hikayenin farklı boyutu burası. O yüzden hani birbirleriyle ilgili açıklamalarda belki suçlayıcı ya da agresif ifadeler dikkat çekiyor olabilir. Ama buradaki fark, temel fark şu. Aziz Yıldırım ve Ali Koç arasındaki tartışmalarda ya da seçim öncesi konuşmalarda karşılıklı bir restleşme vardı ve tansiyon çok yükseliyordu. Burada Sayın Hakan Safi bazı ifadeler kullanıyor ama Aziz Yıldırım kanadı sessiz kalıyor. Çok benzemiyor. Farklı olarak bir de şöyle bir fark görüyorum ben. Sayın Ali Koç sürekli olarak kurumsal yapıdan bahsediyordu. Yani Avrupa'yı bir kulüp yapısından bahsediyordu. İşte burada kalıcı ve sürdürülebilir bir yapıdan bahsediyordu. Aha. Sayın Hakan Safi ise bir an önce şampiyonluktan bahsediyor. Yani buradaki vaatler de biraz farklı. Bir an önce şampiyon, hemen şampiyon olacağız. Bunun için ne gerekiyorsa yapacağız diyor. Yani o anlamda da ortaya konulan iddialar da biraz farklı.
1: Evet, Sayın Çağdaş demiş ki seçimi kim kazanır? Çağatay Hocam sorabilir misin? Öngörüsü nedir demiş Fatih Bey'e.
0: Yine çok fazla değişken var. Yani şu anda falanca öndedir, filanca kazanır demek çok doğru olmaz bence. Çünkü Sayın Aziz Yıldırım şu anda projelerini açıklıyor. Yönetim kadrosunu yine dün Faruk Ilgaz tesislerinde tanıttı. Ama Sayın Hakan Safi dün Luis Suarez'i açıkladı. Artı dedi ki bu daha başlangıç, benim size sürprizlerim var dedi. Şimdi kimleri açıklayacak? Mesela bir teknik direktör açıklayacak mı? Başka hangi futbolculardan bahsediyor? Mesela iki tane milli yıldız dedi. Onları açıklayabilecek mi? Bunları bilmiyoruz. Hı hı. Onlar özellikle ortada kararsız ciddi bir kesim var. Fenerbahçe kongre üyeleri arasında ve genelde gençlerden oluşuyor. Bu genç grup Fenerbahçe'nin geçmişiyle çok fazla ilgilenmiyor. Yani 3 Temmuz'da şu olmuştu, 98 yılında bunu yaşamıştık.
1: Evet.
0: 2004'te şu zorluklarla bunu başarmıştık. 2006'da elimizden kupa alınmıştı. Hatırlıyor musunuz falanlarda? Bu gruptan genellikle benim de sohbet ettiğim, benim de karşılaştığım yaş grubu 30'un altında olan grup şunu söylüyor. Biz hatırlamıyoruz.
1: %33 ya da %38 deniyor Fatih, lütfen benim yanılıyorsam düzelt. Bana gelen bilgi o. Yani genç delegasyonların %30 küsur olduğu söyleniyor. Doğru mu bu bilgi?
0: Doğru. Doğru. %40'a yakın diye ben de duymuştum. Şimdi bu şunu getiriyor. Bu grup bahsedilen dönemleri görmedi, hatırlamıyor ya da çocuktu. Yani hayal meyal hatırlıyor. Yani ne olduğunun çok farkında değil. O zamanlar bu acıyı yaşadık, şu sıkıntıyı yaşadık. Otobüs kurşunlandı, şoförü vurdular. Az daha ölüyorduk. Efendim o dönem bütün sponsorlar geri çekildi. Herkes karşımızdaydı. Bir ölüm kalım mücadelesi verdik falan bölümlerinde. Bunları anlatmaya başladığınızda sıkılıyorlar. Ve şey diyorlar. Ya tamam anladık da biz ne zaman şampiyon olacağız diyorlar. Şimdi bu böyle bir gerçekle karşı karşıyayız. Yani bunu eleştirmek için söylemiyorum. Bu gerçek. Olaya böyle bakan çok ciddi bir Fenerbahçe kongre üyesi grubu var. Toplamda 60 bin kişiyi buldu şu anda kongre üyesi sayısı ve 48.700'ü yanlış hatırlamıyorsam oy kullanma yetisine sahip. Aidatlarını ödemişler. Hı hı. Şimdi 47 bin kişi içinde %40'ı ya da %35'i genç ve biraz önce söylediğim şekilde tepki veren sayısı kaç tam olarak bilmiyoruz. Burada siz çıkıp şunu söylediğinizde arkadaşlar bakın biz Kuvayi Milliye ruhuyla işte 3 Temmuz'da sokaklara döküldük falan deyince bunu çok dinlemek istemiyor ve şeyi duymak istiyor. Tamam da biz kimle oynayacağız? Benim golcüm kim olacak? Sen onu söyle. Hocam kim olacak? Biz nasıl futbol oynayacağız? Biz nasıl şampiyon olacağız? Yani önümüzdeki Mayıs ayında, Haziran'da ben şampiyonluğu kutlayacağım mı, kutlamayacağım mı? Sen onu söyle bana. Kestirmeden bunu soruyor bu grup. Şimdi bu ve kararsız, çok ciddi bir kararsız grup var. Bu kararsız ve ağırlıkta genç olan kongre üyelerine tam olarak ne anlatılacak? Bu çok belirleyici olacak bence. Sessiz ve kararsız çok ciddi bir kesim var. Şimdi mesela onun dışında nispeten daha yaşı ilerlemiş, yaş almış, olgun kongre üyelerinde şöyle bir şey var.

0: Aziz Yıldırım bizim başkanımız, çok güveniyoruz, çok büyük işler başardı, kulüp için büyük fedakarlıklar yaptı, hapis yattı, o varsa ona veririz diyenler ve kesinlikle Aziz Yıldırım olmasın, kim olursa olsun Aziz Yıldırım'a oy vermeyeceğiz diyenler belli. Ya onları ikna etmek için bir şey yapma şansınız yok. Onlar iknalar artık. Asıl bu ortada bekleyen, kararsız, acaba öyle mi olsa, acaba böyle mi olsa, hangisi daha doğru şeklinde karar veremeyen grubun özellikle son gün, cumartesi günkü konuşmalardan çok etkileneceğini ve orada yapılacak olan açıklamaların seçimin sonucuna doğrudan etki edeceğini düşünüyorum.
1: Evet. Sevgili Fatih Demirkol, çok teşekkür ediyoruz. Çok önemli bilgiler verdin. Değerli görüşlerin de önemliydi, kıymetliydi. Teşekkür ediyorum sana. İşlerinde kolaylıklar diliyorum.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Görüşmek üzere. Hoşça kal. Evet, Türkiye'nin spor radyosunda 92.2 frekanslarında Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programının sonuna geldik. 0212-273-1010, 0542-273-1010 ve Instagram Çağatay Hoca adresinde değerli görüşlerini bizlerle paylaşan tüm dinleyenlerimize çok teşekkür ediyorum. Yarın yine saat 14'te Türkiye'nin spor radyosunda görüşmek üzere. Ben Çağatay Çıtlak. Hepinize mutlu, keyifli bir gün diliyorum. Hoşça kalın efendim.

0: büyük gündem sona erdi.
1: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Bu bir tekrar yayındır.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Doğan Öncel ve İrfan 25 ile soru cevap başlıyor.
5: Mutlu sabahlar, günaydın, sevgiler, saygılar. Türkiye'nin en dinamik spor radyosundayız. İrfan 25 birazdan bizimle beraber olacak. Hem Fenerbahçe'deki gelişmeleri aktaracak ki kılıçların çekildiği, aslında yıldız oyuncu alacağım diye aday olmadım diyen Aziz Bey'in vaatleri, düşünceleri, ardından Hakan Bey'in sandıkları patlatıp eski zihniyete bay bay şeklinde bir açıklaması ki bir daha buralara gelmeyin diyeceğiz. Transferlerde de söz verdiğim gibi yıldızları parlatacağız diye açıklamalar var. Artık son dönemeç, son düzlük gibi oldu. Bariyer dibinden mi artık ataklar yapılır? Arkadan mı gider? Ne olur, ne biter? Hemen sağ arasında mıdır? O onun bir puan önünde midir? Beş puan önünde midir? İrfan'la beraber zaten bu detayları biraz daha netleştirmeye çalışacağız. Yeni forma tanıtımları yapıldı. Özel formalar, güzel formalar diye yazılıyor. Fenerbahçe'nin 120. kuruluş yılına özel hazırlanan 2026-27 sezonu formalarının tanıtımı yapıldı. Taraftarın beğenisine sunuldu. Sarı lacivertler de yeni sezonda 3 farklı tasarımla sahaya çıkacak. Fenerbahçe'nin efsane futbolcuları lansmanda yer aldı. Başkan Saadettin Saran kongre öncesi camiaya son konuşmamız herhalde diyerek başladı. Bugüne kadar yapılan en erken lansmandır. Bu sene çok rekorlar kırıldı Feneryum'da. Devamı gelir inşallah diyerek son konuşmalarından bir tanesini yapmış oldu. Diğer taraftan milli heyecanı yaşayacağız. Çocuklar Amerika'ya gitti. Biz geldik Amerika dedi. Bütün ülkeler aslında milli takımlarını uğurlamaya, yolcu etmeye başladı. Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan A milli futbol takımımız Amerika'nın Florida eyaletine ulaştı. Otobüsle de konaklayacakları otele geçti. Ay yıldızlı kafileyi Türk taraftarlar bayraklar ve tezahüratlarla karşıladı. Teknik direktör Montella yönetimindeki ekibimiz turnuva öncesi son hazırlık maçını da 7 Haziran Pazar gecesi Türkiye saatiyle gece 1'de Inter Miami stadında Venezuela ile oynayacak. Bu bilgiyi de aktarmış olalım. Hatta çocuklarla ilgili, milli takımlarla ilgili haberler verilince tabii dünyanın birçok ülkesinden de yolculuklar yapıldı, uçaklar uğurlandı. Almanya milli takımında da ezber bozan Amerika yolculuğu var ki Almanya Futbol Federasyonu özel uçak yerine kendi hava yolu şirketlerinden

bir tanesinin LH-434 sefer sayılı Chicago tarifeli uçuşunu seçiyor. Teknik direktör Nagelsmann ve kaptan Kimmich business class'ta uçmuşlar. Sadece teknik direktör ve kaptan, diğer yolcular ekonomi sınıfında. Panzerler ekonomik geldiler şeklinde yorumlanabiliyor. Koskoca Almanya bile diye. Biz özel uçaklar, onlar şunlar bunlar gibi oluyor. Hatta bizim turnuvalar esnasında yaşadığımız en enteresan şeylerden bir tanesi, turnuvaya kalırsak aldığımız primleri hatırlıyor musunuz? Hani o primlerin dönemleri vardı. O primler Almanya'nın turnuvayı kazandığında aldığı parayla eşdeğerdi o dönem. İşte o paranın söz konusu olmadığı bir konunun futbolun bir tutku olduğunu, bunun gerçekten çok özel bir şey olduğunu, parayla oynanmaması gerektiğini falan diye söylüyordu. Ama Almanlar ekonomi uçuyorlar. İşte bak, görüyor musun aradaki farkı? Hemen kıyaslamaları yaptırıyorlar yani. Mesela Brezilya'da geldi Amerika'ya. 2026 Dünya Kupası'nın en büyük favorilerinden bir tanesi Brezilya. Ve Brezilya'yı taşıyan özel uçak yolculuk öncesinde düzenlenen bir törenle vaftiz edilmiş. İtfaiyeler uçağın kenarına yaklaşıyor, su püskürtüyor, uçak yıkanıyor falan. Onun sonrasında milli takım renkleriyle süslenen uçağın renkli kutlaması ülkede büyük heyecan yaratırken, bu sembolik başlangıç futbolcular ve taraftarlara büyük moral olduğu söyleniyor. Latin Amerika geleneği şampiyonluk yolculuğu öncesinde bir kez daha yaşatılmış durumda. Bunu da görüyoruz birkaç tane ülke açısından. Şimdi tabii İrfan 25 gelmeden milli takımla ilgili olarak aktarabileceğim birkaç tane haber, ki o geldiğinde de zaten konuşuruz. Ay Yıldızlı ekibimizin eski teknik direktörlerinden Ersun Hoca, Ersun Yanal milli takımımızda olan güvenini anlatmış. Küçük bir röportaj yapılmış. Türk futbolunun önde gelen isimlerinden Ersun Yanal ve bir dönem başında bulunduğu A milli takımın 2026 Dünya Kupası'ndaki şansını değerlendiriliyor. Tecrübeli Hoca diyor ki çok enteresan, takımdaşlık konusunda uzun süre sonra ilk kez bu kadar iyi bir ekip yakalandı. Kadroda hiçbir eksik yok. Gruptaki favori takım biziz. Turnuvada 2002'deki gibi biz başarı bir yakalanacaktır. Ve yakalanan başarı da kimseyi şaşırtmasın diyor aslında. Genele bakıldığında. Ardından Avustralya, Amerika ve Türkiye arasında geçeceğini belirten deneyimli hoca, grubun heyecanını bu maçlarda, oyun üstünlüğünün ekibimizde olacağını da düşünüyorum diyor. Montella ile yakalanan o ahenge dikkat çeken Yanal'da, iyi özelliklerimiz ve silahlarımız var. Şutör, oyunu kırabilecek bir nokta, oradaki baskı, pres, pas yüzdeleri, hatta sürpriz savunma arkası koşular, bunların hepsini yapabilecek oyunculara sahibiz diyor. İşte Arda Güler'ler, Kenan Yıldızlar, Hakan Çalhanoğlu gibi isimlerle turnuvanın belki de en kıymetli takımlarından biri haline geleceğiz diyor. 24 yıl sonra gelen bu jenerasyon kalıcı başarılara da imza atacaktır. O güçte olduğuna inanıyorum diyor. Kadroya inancım benim tamdır, herkesin de öyle olmasını isterim şeklinde bir açıklaması var. Eski milli takım teknik direktörü Ersun Yanal'ın milli takımla ilgili olarak yapmış olduğu küçük röportajda aktardıkları. Galatasaray cephesine de şöyle bir geçelim. Galatasaray'da da gündem tabii bir Icardi üzerinden gitti. Biz de dün Ali Naci Küçük'le beraber bağlantı yaptığımızda o da detayları, ayrıntıları aktardı. Takımda kalması gereken, kalmak isteyen ama bir taraftan da gitmek zorunda kalan, ki yabancı sınırlamasıyla alakalı bazı sorunların da olduğunu söylüyordu. Ama bir taraftan artık bir forvet arayışının, bir santrafor arayışının olduğu mutlaktı. O konuşuluyordu. Sözleşmesi sona eren Icardi'ye 4+1 milyon euroluk maaş teklifinde bulunan Galatasaray'ın beklemede olduğu
haberi var karşımda. Ülkesine dönen Arjantinli yıldızdan henüz bir cevabın gelmediği 7 milyon euro talep eden 33 yaşındaki santrafora taviz verilmeyeceği, Başkan Dursun Özbey'in önerdiği rakamı kabul ederse takımda kalacak.

olacak. Aksi halde Yıldız isimle de yolların ayrılacağı söyleniyor. Diğer taraftan İngilizler satılması teklif dahi edilemez diyen Başkan Dursun Özbey'i dev bir bütçeyle ikna etmeye çalışıyor. Osimhen'le ilgili olarak ateş olmayan yerden duman da çıkmıyor. Biz ne kadar böyle haberler çıktı, milli takım teknik direktörü bir transferi var falan denildiğinde ne kadar yalanlansa da parantez içinde. O yüzden Osimhen konusunda son dönemde yaşanan bu gelişmeler bu atasözünü akıllara getirmiş. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz sözünü. O yüzden Nijerya milli takımı teknik direktörü Erik Şen'in durduk yere kulüp değiştirme ihtimali söz konusu. Bu yüzden onu kadroya alamadım demesiyle ilgili olarak Ali Naci de zaten daha kolu tam olarak kaynamadı. O yüzden Dünya Kupası'na da gidemeyecek olan milli takımın bir hazırlık maçında hocam beni de es geç, hani alma beni takıma diye yapmış olduğu tekliften sonra hocanın biraz boş boğazlılık diye yapmış olduğu açıklama diye aktarmıştı. Ne yazık ki sözleri bağlamından koparıldı ve fazlasıyla abartıldı dedi Osimhen de. O yüzden sarı kırmızılı kulüpten resmi teklif yok mesajı iletildi. Ama Chelsea diyor ki ben 130 milyon veririm. Serbest kalış maddesi nedir? Onu söyleyeyim bana diyor. Sular bir süreliğine belki durmuş gibi gözüküyor ama bu Dünya Kupası'nda yaşanacak olaylar, ön plana çıkabilecek oyuncular haricinde eğer bir yıldız olmazsa, çünkü başka Osimhen yok şeklinde de yorumlanıyor ya da öyle oyuncu dünyada en fazla 3 tane 5 tane bir elin 5 parmağını geçmiyor şeklinde yorumlanıyor. Sezonu 10. sırada tamamlayan Chelsea'nin de artık bundan sonraki hedeflerinde İngiltere'de Premier Lig'de daha iyi yerlere gelebilmek, iyi bir kadro kurabilmek şeklinde. O yüzden Osimhen'le ilgili fikirler de daha ön plana çıkmış. Victor Osimhen'i belirleyen kulüplerden sadece bir tanesi Chelsea. Burada Real Madrid'in gündeme gelebileceği, Juventus'un bir teklif yapabileceği iddiaları da var. Ama satılması teklif dahi edilemez diyen Başkan Dursun Özbey'in nasıl bir tavır sergileyeceği, o da merak konusu. Bunları da aktarmış olalım. Zubkov resmen AYK'ya gitti. Hemen hızlı hızlı birkaç haber aktarayım. Trabzonspor'da Alexander Zubkov'un AYK'ya transfer olduğu açıklandı. Bonservis bedeli 4 milyon euro, 500 bin euro da bonus maddesi var. Yunan ekibi ayrıca sonraki satıştan da Bordo Mavili kulübe %10 pay vereceğini de açıklamış durumda. 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu için Gimareş 11.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Böylece genç yıldız Bordo Mavili kulübün en pahalı transferi olacağı söyleniyor. Trabzonspor'da giden oyuncuların yanında transfer fırtınası da hız kesmeden devam ediyor. Milinovski, Terry Karadeniz, Ernest Muçi ve Gabral'dan sonra Bordo Maviller bir bomba daha patlatıyor. Roma ve Benfica'nın da peşinde olduğu Portekizli futbolcu Saviolo'nun işini bitirmiş. Noah Saviolo, Portekiz'in yüksek tirajlı Record gazetesinin haberine göre Karadeniz ekibi Gimareş'le 11,5 milyon euro bonservis bedeli artı bir sonraki satıştan %15 pay karşılığında anlaşmaya vardığını, piyasa değeri 10 milyon euro olan 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu bu imzayla Bordalı Mavili kulübün tarihine geçecek. Muçi transferiyle yeni kırılan 8,5 milyon euroluk kulüp rekoru Saviolo'nun gelişiyle de tarihe gömülecekmiş gibi gözüküyor şeklinde yorumlar var. Bunlar akılda kalanlar. Demin milli takımlar üzerinden gidiyorduk. Dünya Kupası'na 7 gün kaldı. Ve tabii ezber bozan şeyler görmek istiyor futbol severler. Bakalım oradaki statlarda aynı heyecanı alabilecek miyiz? Çekim kalitesi çok güzel olabilecek mi? Bunun için hazırlıklar var mı? Havanın çok sıcak olacağı söyleniyor. Tarihinin en sıcak dönemlerinden birini yaşayacak, belki yüzyılın en sıcak günlerine denk gelecek diye iddia ediliyor. İklim
belki zorlayacak deniliyor oynanacak olan maçları. Tabii sabah mı maçlar diye düşünülüyor. Biraz inceleme yaptığınız zaman gün içerisinde oynanacak maçların gece 22'de de akşamüstü 19'da da 18'de de bazı maçları görebileceğiz ama ağırlıklı olarak gece 1 sabaha karşı 4, 5, 7 gibi saatlerde saat farkı dolayısıyla o saat aralıklarında çoğu maç oynanacak ama gün içerisinde de belli gruplarda A grubunun maçı 7'deyken başka bir grubun maçını da akşam saat 22'de, 23'te, 01'de ya da akşamüstü saatlerinde tam 19-18 gibi görebiliriz. Oynayacak olan takımları seyredebileceğiz, yani onu söyleyebilirim. Milli takımları uğurlama olayında az önce tarifeli uçakla aynı zamanda ekonomi uçan, business'ta sadece teknik direktörü ve kaptanı bulunan Almanların yanı sıra Brezilya'nın uçağının itfaiye tarafından vaftiz edilmesine kadar olan kısmı anlatmıştık ama bir taraftan da kaçırmışım. İsviçre milli takımının golcüsü Embolo kafileyle birlikte Amerika'ya gidememişti. Yıldız futbolcunun uçağa alınmamasının nedeninin Basel'de karıştığı kavga nedeniyle tehdit suçundan hüküm giymiş olmasıymış. Güvenlik soruşturmasına takılan Embolo vize engeline değil doğrudan sabıka kaydına takılarak Amerika seyahatinden mahrum kalmış durumda. İsviçre milli takım Amerika'ya giderken de böyle bir sıkıntıyla karşı karşıya kalmış. Bunu da aktarmış olalım. Yavaş yavaş İrfan da geliyordur. Biz de onun hazırlıklarına başlayalım. Fenerbahçe'de tabii kıran kırana bir seçim yarışı başlayacak. İmza başkan adayıyla olmaz diyen Aziz Bey'in açıklamalarının yerine benim transferlerim imzamdır diyen Hakan Bey'in Luis Suarez'le ilgili olarak anlaşma tamamdır açıklaması yapmış olması acaba genel kurul üyelerini ne kadar etkiliyor? 2-3 tane transfer haberiyle seçimin kaderi ne kadar değişebilecek? Bunları detaylarıyla konuşacağız. Siz de düşünceleri, görüşleri, önerileri, akla gelenleri 0212-273-1010 üzerinden bize aktarabilirsiniz ama önce kısa bir reklam arası. Devam ediyoruz gündeme dair konuları. Abi Zubkov'a Galatasaray talip olsaydı kim bilir kaç para bonservis isterdi Trabzon, bir de o açıdan baksana demiş. Uğur İrfan diye mesaj atmış. Selamünaleyküm İzmir'den Ercan. Fenerbahçe'de her sene alışkın olduğumuz bir seneye merhaba diyecek kadro sil baştan, teknik direktör değişimi, başkanlık seçimi, kiralıktan dönen onca oyuncu, plansız projesiz şampiyonluk sözleri, senaryo aynı, oyuncular farklı. Son olarak Okan Buruk istifa ederim, başka da bir şey demem şeklinde araya da onu sıkıştırma yapmış. Diğer taraftan günaydın abi, Trabzonspor'un transfer harekatına erken başlaması hakkındaki düşüncen nedir? Stoper transferi bence mantıklı ve iyi bir transfer diye düşünüyorum demiş ki biz de az önce paylaştık zaten düşüncelerimizi. Zaten oturmuş bir kadrosu vardı. Üzerine takviyelerle belki de önümüzdeki sezonun en hazır 2-3 takımından bir tanesi zaten Trabzonspor. Yarışa gerçekten iyi başlayacaktır. O havayı yakaladıktan sonra camia içerisinden çatlak seslerin de ortadan kaldırılması, yerel medyanın da fırsat kollamasına fırsat verilmemesi takımı ayakta tutabilecek olan detaylar arasında yer alır. Yıllardır öğrendiğimiz bunlardır aslında. Fenerbahçeli de aynı şeyleri söylüyoruz sürekli olarak. Onu İşte ayrılan yöneticilerden de duyduk, başkanlardan da duyduk. Orada görev almayıp da içine girdikten sonra kulübün ya biz de düşman çok fazla dışarıda arıyorduk, içimizdeymiş meğerse bütün düşmanlar şeklinde yapılan yorumlarla ilgili olarak konuşmalarımızı bütün sezon boyunca yaptık zaten. Ama diğer taraftan tabii anka kuşu gibi küllerinden tekrar doğmak isteyen bir Aziz Başkan gerçeği var. Ve işte bir hedefi var, bir hedef koyuyor. İşte iyi bir takım oluşturabilmek, iyi bir yönetim oluşturabilmek, onun sonrasında işte camiada birlik beraberlik mesajları gibi yorumlar yapılabiliyor. Bununla ilgili olarak bir hava yakalanmak istiyor ama Aziz Bey'in böyle düşüncelerinin ön plana çıkması işin içinde kendisi olduğu sürece var.
kendi yokken en iyi muhalefetlerden bir tanesi. Her zaman demokrasinin kılıcı gibi arkada duruyor zaten başkan. Kimse, Ali Bey de olsa, Saadettin Bey de olsa, yerine gelebilecek başka bir isim de olsaydı, bir gün Aziz Bey şeklinde zaman zaman divan kurulunda, zaman zaman genel kurullarda yapmış olduğu açıklamalar ya da basın mensuplarına bir haftalık malzeme verebilecek, bir ay konuşulabilecek bir iki cümlesini hep beraber yaşadık, gördük, biliyoruz zaten. Tabii burada şimdi hedefler ve vaatler var. Oyuncular başkan adaylarıyla değil, sonunda kulüple imzalamak zorundadır. Bunu unutmayın. Şahıslar gelir geçer. Belki baki

olan Fenerbahçe'dir. Hiçbir isim Fenerbahçe'den büyük değildir. Bizim hedefimiz net. Fenerbahçe'de oynamak isteyen ben bunları okurken sanki Aziz Bey'den kulağınıza öyleymiş gibi gelmiyor mu? Bana öyle geldi mesela. Fenerbahçe'de oynamak isteyen ve ihtiyacımız olan her futbolcuyu alırız. Daha önce yaptığımız gibi o futbolcuyu cia çubukluyu giydiririz. Sahaya da çıkartırız. Bizim gücümüz bunu fazlasıyla yapabilecek güçtür. Harcama yaparken gelirleri düşünmek gerektiğini de biliyoruz. Bununla ilgili birçok çalışmamız da var. Gelir getirecek birçok projede hazırladık. Kulübümüze 1 milyar dolar gelir hedefi koyduk. Çalışmalara başladık. Pazar vereceğimiz her oy şampiyonluk yürüyüşümüzün de bir meşalesi olacaktır şeklinde yorumlanmış. Tabii pazar günü sıradan bir kongre yapılmayacak. Ve bunun altı her defasında çiziliyor. Fenerbahçe'yi yeniden ayağa kaldırma girişimleri sadece Aziz Bey cephesinde değil elbet. Bununla ilgili olarak hani Aziz Bey biz kendi içimizdeki ayrışmaları engelleyebilirsek, tek yürek olursak karşımızda durabilecek bir gücün olmayacağını herkes biliyor şeklinde yorumluyor. Son yıllarda yaşananlar üzerinde oynanan oyunlar, hatta bizim üzerimize oynanan oyunlar diye ekliyor. Bizi yıpratmaya çalışanlar bilsinler ki düştüğümüzü sananlar çok büyük yanılgı içindeydi. Tıpkı anka kuşu gibiyiz, küllerimizden yeniden doğacağız. O şanlı çubuklu formanın ağırlığını, Fenerbahçe isminin büyüklüğünü dosta düşmana yeniden hatırlatacağız sözleriyle ifade ediyor. Ben de bu konuşmaların artık oy verecek olan potansiyeli çok da etkilemediğini düşünenlerden biri olarak yorumlayayım. Bu hani Aziz Bey'e karşı olan bir tavır ya da Hakan Bey'e olan bir yakınlık gibi asla düşünülmesin. İkisine de belli bir mesafem var. Çok da yakın olmak zorunda değilim. Beni de ilgilendiren bir durum söz konusu değil ama sadece meslek icabıyla alışık olduğum bir durum. Seneye de zaten bir seçim olacak Fenerbahçe'de. Belki tek bir başkan adayıyla çıkılacak. Belki de 3-4 başkan adayıyla beraber tarihinin en kalabalık seçimlerinden birine şahit olacağız. Eğer şampiyonluk gelmezse, gelirse zaten mevcut olan yönetimin devam edebilme ihtimali belki bir başkan adayıyla, iki kişilik iki başkan adayıyla beraber yeni bir seçim ihtimalini doğurabilir ama oraya da araya biri girer mi, ne bileyim kaymağını biz de yiyelim şeklinde bir düşünce mi olur bu şampiyonluğun, orasını bilemem ama Hakan Bey de güçlü bir şekilde geliyor Aziz Bey'e karşı. Aziz Bey bu arada anketlerde hep etrafta konuşulan konularda çok az da olsa önde diye hep yorumlanıyor. Ki transferi bitirdim. Suarez bana Türkiye Ligi'nin gol kralı olacağına söz verdi. Kendisine bonusu 15 golden başlatacaktık. 20'den başlatmamızı istedi. Vay! Böyle gel hani böyle. 15 diyoruz bonus başlaması için. Sen ne diyorsun? 15 mi? Bana yapılan bir haksızlık gibi düşünüyorum. 20 olsun diyorum falan diye. 20 mi? 20 diyorum falan diye. Öyle bir şey olmuş yani. Artık yeter. İyi futbol, iyi futbolcularla oynanır şeklinde bir açıklama yapıyor. Başkan adayı Hakan Safi, rakibi Aziz Yıldırım'la aynı saatte Ankara'da genel kurul üyeleriyle bir araya geldi. Bir İstanbul buluşması gerçekleştirildi. Biliyorsunuz Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım dün Faruk Ilgaz tesislerinde kongre üyeleriyle bir araya gelirken Luis Suarez transferini açıklayan Hakan Safi'yi de eleştirdi. Gün içinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda benim adım Aziz Yıldırım, ben yıldız oyuncu diyerek seçim kampanyası yapmam ve aday olmam, ben yıldız sözü değil şampiyonluk sözü veriyorum ifadelerini kullandı. Oradan da işte Safi'nin Hakan Bey'in Sporting Lisbon forması giyen Kolombiyalı golcü Luis Suarez'le anlaştığını, sözümü tutacağımı söylemiştim size. Biz önce kadro kalitemizi çok yüksek seviyeye getireceğiz. İşte ilk bombayı söylüyorum, bugünden sonra devamı da gelecek dedi. Luis Suarez açıklamasını yaptı. Daha iki tane de milli takımdaki Türk yıldız var. İşte onların isminin açıklanması ne kadar etkiler? Milli takımda dengeleri bozar mı? Olay farklı yerlere gider mi? İşte biraz konsantrasyonda bir bozulma, dağılma söz konusu olur mu? Burada profesyonel bir hayat var. Sadece olayı
çok da karıştırıp da çomak sokmazsak buradan

0: çocuklarla konuşmaya çalışıp da ne diyorsun ne diyorsun işte yeni transfer bilmem ne falan gibi yorumlar yapmasın. Odaklanmamız gereken tek konunun milli takım olduğunu da unutmamamız gerekiyor. O yüzden burada Hakan Çalhanoğlu mu olur? Burada işte Melih Demiral mı gelir? Arkasından bir Zeki Çelik açıklaması mı yapılır? Onu çok fazla bilemem. Ama bu isimler ön planda çok fazla konuşulan isimler. Onu da hep beraber duyduk zaten. Tabii Hakan Bey'in yaptığı transferlerle beraber Luis Suarez gelecek dendiğinde asgari ücretle mi şeklinde tabii yorumlar da yapılıyor ki sarı lacivertlerinin yaşadığı bir problemmiş gibi gözüküyor. Hakan Safi limit tartışmaları ve o kulübün Kerem Aktürkoğlu transferinden ceza aldığı yönündeki iddialara da dün bir cevap verdi. Fenerbahçe cezayı Kerem'den yemedi. Hodri meydan diyorum, gelin ispatlayayım size, cezayı sizin oylamadan geçirmediğiniz maddeler yüzünden yedik. O nakit akışını UEFA'ya geç verdiğiniz için ceza aldık. Siz yine Fener'inize milyonlarca lira zarar vermiş oldunuz dedi. İçerideki düşmanlar kısmına bir kere daha Hakan Bey de açıklık getirdi. Burada hep söyledi, dışarıda aramaya çok fazla gerek yok dedi. Şimdi Hakan Safi'nin Fabrizio'nun gönderisini ekrana vermesine ne diyorsun Doğan abi? Kendi söylemesi yetmiyordu. Sence nasıl yorumlanır bu acaba diye. Biraz da destek istiyor tabii. Yani ben söyleyeyim. Bak burada dünyanın takip ettiği isimler de bu transferi açıklıyorlar. Bu olayın öyle yalan dolan olduğunu düşünmeyin sakın. Bütün dünya bu haberi konuşuyor gibi bir destek istiyor aslında. Selamünaleyküm, yayınlar. Kolay gelsin sana Dodo Yençek. Daha önce kötü yönetim kurmuş ve yanına aldığı kişiler değildi de şimdi nasıl bir yönetim kuracak? Demek ki bu zamana kadar kandırmış Aziz Yıldırım. Gelirse şayet yine aynı şekilde Mehter takımına benzer geçsinler bu yalanları. Hakan Safi iyi olur derim ben diye düşünmüş. Dodom, Türkiye şarkısını çalar mısın? Karadeniz şarkıcısı Recep'imden sevgiler saygılar demiş. Milli takım forması giydirilmiş Doğan Öncel fotoğrafları paylaşan yapay zekayla bu hale getiren arkadaşlara selamlar. Vay be. İrfan 25'in de saçların bir kısmı kırmızı bir kısmı beyaza boyanmış. Milli takım forması yakışmışız ne? Beyaz formayı sana giydirmişler, kırmızı formayı bana giydirmiş İrfan. İnanamıyorum, inanamıyorum. Onur bir mesaj yollamış. Hakan Safi'nin futbolcu ödemeleri için yaptığı açıklamalara ceza vermeyen TFF'nin kendisinin yapı olduğunu düşünüyorum demiş. İlk çıktığında 80 bin kişi tıkladı bir anda demiş. Recep'im şarkısıyla ilgili olarak arkadaşa destek veriyorum diyor. Dodo Tünaydın, bir an konuğun İrfan 25 yayında yanında Aziz Yıldırım başkanı getirdin sandım. Acaba o mu, on beraber mi geliyorlar, niye geç kaldılar demiş.
1: Evet evet, bugün kahvaltısı vardı.
0: Bugün kahvaltısı var. Dün de Faruk Ilgaz tesislerinde kongre üyeleriyle buluştu. Oldukça İstanbul çıkarması diye adlandırdı ama
1: 4500 kongreyesi falan vardı. 4500-5000 civarında kongreyesi vardı.
0: Hepsinden oy gelecek gibi gözüküyor mu?
1: Evet evet, yani büyük ihtimalle.
0: Peki Hakan Bey'in Ankara çıkartmasında, buluşmasında aynı saatte Luis Suarez açıklamasının yapılması bir anda konuşmanın başlangıcını değiştirdi. Yani hani Luis Suarez açıklaması geldi Sayın Başkan deyince Aziz Bey'e, biz futbolcular üzerinden değil, biz işte buraya başkan olmaya geldik, yıldız futbolcu getireceğiz sözleri, transferle başkan olunmaz dedi
1: yani. Doğru, yani baktığı zaman evet, Sayın Aziz Yıldırım başından itibaren aynı ifadeleri kullanıyor. Normalde transferler iki transferi bitirdi biliyorsun. Cirasi ve Vedat Muriç transferlerini Sayın Aziz Yıldırım bitirdi. Yani prensipte sözlü olarak oyuncularla anlaştı. Kulüpleriyle de...
0: Cirasi transferini aslında Saadettin Saran Bey ekibi mi bitirdi?
1: Bitirmedi. Görüşmeler devam ediyordu. Belli bir noktaya gelmişti ama henüz daha nihai sonuca ulaşmamıştı. Şu anda sözlü olarak Sayın Aziz Yıldırım ekibi, özellikle futbol ekibi...
0: Saadettin Bey'i bırakmak istemedi. Yani bir beş yasnek olayı olmasın diye.
1: Yok. Yani şöyle söyleyeyim, ikisini de bitirmişti. İstese yani iki ismi de açıklayabilirdi ama şöyle söyleyeyim. Şimdi Sayın Hakan Safi, evet, oyuncuyla sözlü olarak anlaştı ama daha henüz Sporting'de anlaşmadı. Yani oyuncu şöyle söyleyeyim, oyuncunun serbest kalma bedeli 80 milyon euro gibi bir serbest kalma bedeli var.
0: Hı hı.
1: Ve oyuncunun yani serbest kalma bedelini öderseniz oyuncu serbest kalabiliyor. Ve Sporting tarafı da özellikle daha henüz bu konuya evet demiş değil. Zaten Sayın Hakan Safi seçilirse Sporting'de bonservis konusunda görüşmelere başlayacak. Ama şöyle de bir durum var. Şimdi sen oyuncuyu açıkladın. 80 milyon euro serbest kalma bedelin var. Yani şimdi oyuncuya kulübü Sporting pazarlıklar yapıp bu aşağı mı çeker, yoksa aynı bedeli ister mi ki? Bir de biliyorsun Fenerbahçe'nin
0: oyuncu... Bence onu görüşmüşlerdir.
1: Ya görüşmüşlerdir ama...
0: O son aşamaya ama gelmeden böyle bir isim açıklanmaz, çünkü bu yarışa girilecek ya.
1: Sporting tarafı henüz daha bunu bizimle görüşen yok şeklinde bir ifade yapıyor. Hani Portekiz Nabula gazetesi falan yayınlandığı zaman. Ama şunu söyleyeyim, görüşmeler devam ediyor. Seçilirse bu sefer Sporting'de bonservis konusunda pazarlığa oturacak. Bugün de yeni bir isim açıklayabilir Sayın Hakan Safi.
0: Açıklayacak. Evet, her bugün, güne bir isim.
1: Her güne bir isim yani. Bugün de bir isim açıklamasını bekliyoruz.
0: Var mı duyum?
1: Lewandowski olabilir. Lewandowski konusunda yoğun bir girişim var.
0: İlk o isim açıklanacak diye bekleniyordu. Bir anda Suarez ismi geldi. Hatta şöyle de söyleyeyim. Dün de programda konuşurken Lewandowski'ye, hatta Anna'ya, eşine bir soru soruluyor. Türkiye'ye gelme ihtimaliniz nedir diye. Türkiye oluyor şeklinde bir cevap vermiş karısı.
1: Ya Suudi Arabistan'da isteyen kulüpler de var. Yani Lewandowski ve Fenerbahçe'nin verdiği rakamdan daha iyi rakam sunuyor. Ama eşinin Suudi Arabistan'a gitmeme gibi bir düşüncesi var. Avrupa'da en azından bir sene daha devam etmesini istiyor. Dolayısıyla burada son kararı Lewandowski verecek. Ama Lewandowski de tüm seçenekleri masaya yatırıyor. Sayın Hakan Safi de oyuncuyu bitirmek için yoğun bir çaba sarf ediyor. Tabii onun amacı da Lewandowski ismini de açıklayıp öyle seçime girmek. Artık çok kısa bir süre kaldı. Yani cumartesi günü zaten konuşmalar, pazar günü de oy verme işlemi var. Ama şunu da belirteyim. Şimdi Luis Suarez ismi, yani dünya yıldızı mı olarak nitelendirilirsin? Yani oradan soru işareti var. Onu söyleyeyim. Hani Sayın Hakan Safi şunu söylemişti. Dünya yıldızı alacağız ifadesi kullanmıştı. Hani dünya yıldızı olarak nitelendiremeyiz ama Fenerbahçe'ye yararlı bir transfer olur. Çok önemli bence. Son iki senesinde özellikle Portekiz'e çok iyi performans sergiliyor oyuncu. Dolayısıyla Hakan Safi seçilir de Luis Suarez'i Fenerbahçe'nin golcüsü olsa bence önemli bir katkı olmuş olur Fenerbahçe'ye.
0: Tabii Suarez'ler öyle ki bir anda, şimdi bir ısıran Suarez vardı biliyorsun, bir de Luis Suarez var. Şimdi Luis Suarez'le ilgili olarak şöyle bir gerçek var. Bu yıldızın gelip Fenerbahçe'de güzel işlere imza atması, yani kaç gol denmiş, 15 gole bonuslar açıklanmış, ne 15'i, 20'den başlayın demiş mesela. O da çok tam havaya sokabilecek açıklamalar bunlar, anladın mı? Gaza getiren açıklamalardır bunlar. Tabii sürekli forvet derken takımda herkes tam taşlar yerine oturmuş da, işte 4 tane isim açıklandığında senin Şikrinyar'ın bir yedeği ya da ne bileyim yanında oynatabileceğin bir oyuncun var mı mesela? Hep forvet eksikliği hissedilip belki şampiyonluğun buradan kaçtığını söylüyoruz da bütün kozlar forvet üzerinden gidiyor.
1: Ya şöyle söyleyeyim, şimdi Sayın Aziz Yıldırım'ın futbol ekibi çalışmalar sürdürüyor. İki forvetle anlaştılar. Dediğim gibi Vedat Muriç ve Cirasi. Şu anda da stoper için görüşmeler sürdürüyorlar. 3 tane stoper adayı var ön plana çıkan. Bir tanesi Malangsar, Lens'te forma giyen. Diğeri Ache, Manchester City'de forma giyen. Üçüncüsü de Bassey, Fulham'da forma giyen. Tabii Fenerbahçe bu üç isimden bir tanesini kadroya katmak istiyor. Tabii Bassey transferi biraz daha zor, çünkü yüksek bir bonservis bedeli istiyorlar. Ache ile ilgili görüşmeler devam ediyor. Oyuncunun şartlarına soruldu.
0: Hangi teknik direktör üzerinden?
1: Aykut Kocaman üzerinden. Yani ben Aykut Kocaman'la çalışacağını düşünüyorum. Ben Aziz Yıldırım'ın daha ilk şöyle söyleyeyim, başkanın adaylığını açıkladığı günden itibaren buradaki yayınlara da çıktığımız hep Aykut Kocaman. Aykut Kocaman söyledim.
0: Hatta sen duygusal anlamda da istediğini söylemiştin. Ama ben şu anki gelişmelere bakıldığında da o yönde ilerlediğini söylüyorsun zaten.

0: Son anlamda değil. Yani ben Aykut Hoca'yı severim. Sevdiğim ve saydığım bir teknik adam. Ama aynı zamanda ben onun bu süreç içerisinde, yani bu süreçten Fenerbahçe'yi en doğru bir şekilde çıkaracak kişi olduğunu da düşünüyorum.
1: Hakan Bey'in Conte ile anlaştığı doğru mu?
0: Daha henüz anlaşma yok. Conte'nin çünkü İtalya milli takımını bekliyor şu anda. İtalya milli takımında şu anda biliyorsun teknik adamı yok. Ve Conte de bu adaylar arasında yer alıyor. Ve İtalya'da bir futbol federasyonu seçimi var Haziran ayının sonunda. Dolayısıyla Conte de bu teklifleri değerlendirmek istiyor. Yani tüm seçenekleri değerlendirip sonra karar vermek istiyor. Ama diğer taraftan da Sayın Hakan Safi de Conte'yi ikna etmek için...

0: Diyor ki 2 yıllık 15 milyon euroyu aşan bir 5 milyon euro da bonuslarını aşan bir teklif sunduğunu en azından biliyoruz. Ama diğer taraftan dediğim gibi ben Aykut Kocaman da azizimle çalışacağını düşünüyorum. Eğer anlaşma sağlayamazsa mesela Sayın Hakan Safi, ikinci teknik adamı ise Farioli. O da biliyorsun Benfica'yı Porto'yu şampiyon yapan teknik adam. Onun sözleşmesinde 15 milyon euro gibi bir tazminat varmış. O tazminatı ödeyip Farioli'yi de takım başına getirme ihtimali söz konusu. Yani o da anlaşabilir. Ama orada şöyle bir sıkıntı var. Şimdi seçilip seçilmeyeceği belli değil. Dolayısıyla Farioli de böyle bir denklem içerisinde kendi isminin açıklanmasını ister mi? Çünkü Porto ile yola devam ediyor. Hı hı. Porto ile sözleşmesi devam eder.
1: Şampiyonlar Ligi'ne gidecek sonuçta.
0: Şampiyonlar Ligi'ne
1: yani.
0: Gidecek. Şöyle söyleyeyim. Belki Sayın Hakan Safi seçilir. Seçildiği Palatesi günü seçildikten sonra Farioli ismini açıklayabilir. Ama seçilmeden önce Farioli ismini açıklaması...
1: O Türkiye'yi bilen teknik adam mantığı mı?
0: Tabii. Yani Farioli...
1: Karagümrük, Maragümrük falan çalıştırdı.
0: Farioli ciddi olarak adaylar arasında yer aldığını söyleyebilirim. Yani şeyin teknik adamlar arasında, Hakan Sami teknik adamlar arasında Farioli yer alıyor. Diğer bir
1: ya isim... Bir kariyer planlamasında bir insan hani Şampiyonlar Ligi'ne gidip işte Porto'da şampiyon olduktan sonra böyle bir yani önemli liglere doğru gittiğinde, şimdi Portekiz Ligi mi, Türkiye Ligi mi kıyasını yapmıyorum burada da. Hani sonuçta gene Şampiyonlar Ligi'nin ve UEFA'nın gediklileri, anladın mı? Hani biz de ne kadar ilerleyebiliyoruz, onlar ne kadar kalabiliyorlar diye bakmak lazım.
0: Mesela şimdi Porto'da Farioli'nin aldığı ücret belki 2,5'tur.
1: Burada kariyer planlamasını kariyer anlamında değil de duygusal anlamda yapıyorsan.
0: Tabii 4 yıl yani daha onun 4 katı bir ücret aldığı zaman niye gelmesin?
1: Aynısını işte Vincenzo Italiano işte Beşiktaş'la anlaşmak üzere diyor. %99 ihtimal veriliyor mesela. Doğan Gündoğdu da yazmış bugün. O hoca üzerinden gidiyordu. Bir isim daha var. Arce ismi ön plana çıktı. Güney Amerika'da yeni bir iddia. Ekvador'daki habere göre öyle bir iddia var. Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü arasında Alex Arce'nin de adının geçtiği söyleniyor.
0: Ya Beşiktaş'ta tabii bir an önce teknik adamını belirlemesi gerekiyor.
1: Teknik adamlarla alakalı. Arne Slot'lar konuşuldu, onlar konuşuldu da tabii burada o da gelirken şey diyecek. Ya sen geçtiğimiz 3 sezona baktım. 9 tane teknik adam değiştirmişsin. O zaman ben sözleşmemde serbest kalır maddemden tut tazminatıma kadar ki rakamları aldığım paradan daha fazla yaparım der yani.
0: Ya şöyle
1: beni
0: söyleyeyim.
1: Kovarsan yani gönderirsen.
0: Bir de şöyle söyleyeyim. Şimdi bu yönetim bir yıllığına gelecek. Hı-hı. Bir yıl sonra yeniden seçim var. Dolayısıyla yabancı bir teknik adam bir yılına gelinmiyor. Mesela Farioli'yi bir yılına ikna edebilir misin? Çünkü Farioli dediğin gibi Porto'da şampiyonluk yaşamış bir teknik adam. Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidecek. Yani bu noktada Farioli'yi bu şekilde ikna edebilir misin? Bir soru işareti. Ama Hakan Safi'nin teknik direktör adayları arasında ciddi bir seçenek olarak yer alıyor. Ama diyelim ki yabancı teknik adamla anlaşmadı. Bu kez yerli teknik adam olarak İsmail Kartal. Hakan Safi'nin teknik adayları arasında yer alıyor.
1: Peki harcama limitleriyle alakalı bir açıklama var mı şu an kulüple ilgili olarak?
0: Ya kulüple ilgili yok ama şöyle söyleyeyim. UEFA Sayın Aziz Yıldırım'ın ifadesiyle göre UEFA'ya sorduklarını ve 60 milyon euro civarında Fenerbahçe'nin bir harcama limiti olduğunu dile getiriyor. Yani öyle ciddi şey yok Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe niye harcama limiti yok? Fenerbahçe'nin 39 tane futbolcusu var Doğan. Sözleşmesi devam eden 39 tane futbolcusu var ve bu futbolcuların hepsine para veriyor.
1: Zaten yani bir Beşiktaşlı olarak diyor ki bir dinleyici, ben Fenerbahçe'de gelenlerden çok gidenleri merak ediyorum. Kimler gidecek acaba?
0: Ya bir şey söyleyeyim. Hiç transfer yapmasa Fenerbahçe, bak hiç transfer yapmasa 28 yani 11 tane oyuncu göndermek zorunda. Hiç transfer yapmasa.
1: Neredeyse 50 tane yabancı listesi mi olur ya bir takımda?
0: Bak işte bak 18 şu anda bir de şöyle bir durum var. 16-4 olacak yeni sezonda. 19 tane yabancım var. Bu kurala uyan 3 tane yabancı var. Zaten hiç transfer yapmasan 5 tane oyuncunu göndermek zorundasın. Yani Fenerbahçe'nin aslında az önce arkadaş da çok güzel söylemiş. Gidenleri nasıl gönderecek? Yani bir de öyle bir durum var. Yani oradan zaten ancak şöyle olur, satarsın. Sattığın zaman bonservis geliri zaten o harcama limitinin üzerine ekleniyor. Dolayısıyla harcama limitini de artırabilirsin. Ya kimlere transfer teklifi var? Brown'un gitmek istediğini biliyoruz. İngiltere'den teklifler var. Osterwolde'ye Roma'dan ve yine Premier Lig'den teklifler var. İşte başka kim olabilir? Semedo'ya teklifler var. Fred gitmek istiyor. Atletico Mineiro'yla Brezilya ekibiyle anlaştı. Yani bunlardan iyi bir bonservis bedeli

0: elde ederse bu harcama limitinin üzerine ekleniyor. Yani dolayısıyla 60 milyon euronun üzerine belki bir 60 daha eklersin, 120 milyon euroya çıkar bu rakam. Hı hı. Ama hani o harcama limitini aşabilirsin. Ama diğer taraftan yani şimdi kadro maliyeti zaten yüksek Fenerbahçe'nin. Yani oldukça yüksek kadro maliyeti. Yani şimdi bakıyorsun Ederson 11, Kante 11, Asensio 9.5, işte Skriniar 7.5, Gendouzi'ler 5-6 civarında. Yani kiralık gönderdiğin oyuncuların da şeylerini ödüyorsun, ücretlerini ödüyorsun. Yani burada Fenerbahçe'nin en önemli sıkıntısı bu kadroyu minimum bu kadro kalabalığından minimum zarar, maksimum gelirle bu kadro kalabalığından kurtulmak olacaktır. Yani yoksa Fenerbahçe'yi gerçekten bir de 22 Temmuz sürecinde ilk maçını oynayacak, erken açacak şeyi sezonu. Yani belki de Şampiyonlar Ligi önerilmesine tam olarak hazır olmadan da girecek. Dünya şampiyonası var, birçok oyuncusu, 12 tane oyuncusu dünya şampiyonasında Fenerbahçe'nin. 7 tane yerli oyuncusu dünya şampiyonasında. Belki de o şampiyonada ilerledikçe, Türkiye şeyde ilerledikçe belki şeye bile yetişmeyebilir. Yani Şampiyonlar Ligi'nin ilk önerilme maçına.
1: Olabilir. Her şey açık olmak gerekiyor. Ama önce tabii seçimi geride bırakmak gerekiyor. Başkanı seçmek gerekiyor. Bununla ilgili senin de düşüncelerini, yokladığın nabzı biraz hani objektif olarak ortada duran bir İrfan 25 olarak bekliyorum senden. Hani İrfan da ortada durmuyor. Tarafı belli falan gibi yorumlar da yapılıyor da. Sen bir gazeteci kimliğinle de sordum. İrfan'a da sordum. Bir de muhabir İrfan'a sordum. Yorumcu İrfan'a sordum.
0: Ben şöyle söyleyeyim. Benim işim yok. Yani ben gazeteci olarak, ama ben her zaman söylüyorum. Ben bunu
1: şu an burada Ahmet Konaş'la da konuşuyoruz. Ahmet Ercanlar'la da yayın yapıyorum. Etraftan dinlediğim, izlediğim Fenerbahçe yorumcularının birçoğu da şu gerçeği kabul ediyor. Aziz Bey çok az farklı önde gözüküyor. Ya çok diye böyle bir konuşma var. Yani 5 puan mı dersin, 10 puan mı dersin, ama böyle bir uzak ara gibi değil.
0: Ya kafa kafaya bir seçim olacaktır. %55'e %45, %60'a %40 civarında. Hı hı. Şu anda Aziz Durum önde gözüküyor, ama bunun sürecinde açıklayacağı yeni transferler bunu tersine çevirebilir mi? Yani insanlar sadece transfere göre oy verir mi? O da bir soru işareti.
1: Mesela Suarez ve Lewandowski transferlerini açıkladığı iki tane de milli yıldız geliyor dedi Hakan Bey. Ne kadar değişir?
0: Daha henüz milli yıldızlarla anlaşmadı.
1: Dedi diyelim, anlaştığını söyleyelim.
0: Ancak şunu sözlü olarak anlaştım. Yani şöyle söyleyeyim, burada bir protokol yok.
1: Aziz Bey de protokol imzalamış
0: mı? Abi yani şöyle söyleyeyim, Aziz Yıldırım ama ismini açıklamadı. Ben dedi ki ben sözlü olarak
1: Vedat Muriç ve Cirasi var.
0: Hatta onunla ilgili şöyle söyledi. Biliyorsun Cirasi ile ilgili Sayın Hakan Safi söyledi aslında. Ben dedi 23 Nisan'da görüşmüştüm dedi ilk olarak dedi. Ama dedi işte şeyde diğer adayımız dedi Sayın Aziz Yıldırım'a hitaben. Şimdi çirkinlik yapıyor. Ben bir daha görüşüp gidip görüşeceğim demişti. Ama şu ana kadar en az gibi Borussia Dortmund'da görüşen bir görüşme falan olmadı. Ha, çıkıp onu söyleyebilir, Cirasi'yi söyleyebilir veya başka bir şey söyleyebilir. Ama şu anda Sayın Aziz'in bilerek zaten isteyerek de açıklamıyor. İstese kendisi de açıklayabilir. Yani ben de şu oyuncuları aldım diyebilir. Ama burada sonuçta burada hangi aday seçilirse seçilsin. Sonuçta Fenerbahçe kazanan Fenerbahçe olsun.
1: Gelen yani mesajlara da bakalım, ama bir reklam arasına gitmem gerekiyor. Reklama gidip dönelim. Sonra tekrar birlikteyiz. Fenerbahçe'deki seçim sürecini iyisiyle doğrusuyla her şeyle konuşacağız. Ayrılmayın. Devam ediyoruz İrfan 25'te birlikteliğimize. Gündeme dair konuları, ayrıntıları inceliyoruz. Fenerbahçe'de bir seçim süreci var ve şunun şurasında çok da az bir zaman kaldı. Başkan adayları toplantılarını yapıyor. Dün bir gövde gösterisiydi aslında Faruk Ilgaz tesislerindeki kongre üyeleriyle buluşması. Ve bu buluşma esnasında aslında aktardıklarını konuşmamız lazım. Biraz anka kuşu gibi küllerimizden doğacağız şeklinde bir açıklaması var Aziz Bey'in. Onun üzerinden gidelim istersen.
0: Şöyle söyleyeyim, Aziz Yıldırım en başından beri başkanlığı açıkladığını, başkanlığa aday olduğunu açıkladığından itibaren hep birleştirici bir dil kullanıyor. Dikkat edersen. Yani şimdi en son geçen konuşmasında da hem Ali Koç'a hem Hakan Safi'ye yine birleşme çağrısında buldu. Gelin dedi birleşelim. İstediğiniz görevi alın. Bu 120. yılında Fenerbahçe şampiyon yapalım dedi. Ama şimdi özellikle Sayın Hakan Safi'nin ise son 15 gün içerisinde inanılmaz derecede dilinin sertleştiğini görüyoruz. Söylemlerin çok sertleştiğini görüyoruz. Hatta zaman zaman kaflar yaptığını da şahit, kaflar yapmasına da şahit oluyoruz. Hı hı. Çünkü özellikle kullandığı bir kelime var ki, yani bilmiyorum, yani herhalde bir Fenerbahçe kongreleri bu sözü duyunca şaşırmıştır. Fenerbahçe'nin namusunu korumaya geliyoruz gibi bir cümle kurdu ki daha sonra bu cümle, yani tabii bununla ilgili bir açıklama
1: da bunu tabii daha öncesini ilgilendirir, daha önceki dönemlerde neydi ki bu şimdi böyle bir şey yapıyorsunuz.
0: Tabii yani böyle bir cümle kurması çok enteresandı. Yine mesela İrfan Can Kahveci'nin de parasını ben ödüyorum şeklinde bir cümle kullandı ki aslında Kerem konusunda zaten Fenerbahçe sıkıntı yaşamıştı.
1: Kerem konusunda bir sıkıntı olmadığını da söylüyor.
0: Hayır
1: da.
0: Şöyle, Kerem konusunda sıkıntı şöyleydi. O sözleşmede yeniden düzenlemeye gidildi. Yani kulüp tarafından yani düzenlemeye gidildi. UEFA niye Fenerbahçe'yi ekstradan denetleme gönderdi? Çünkü itirazlar Kerem üzerinden geldiği için ondan dolayı Fenerbahçe'ye bir denetleme göndermiş. Yani Fenerbahçe'ye ekstra olarak denetlemişlerdi. Tabii bu sözler aslında daha sonra tabii bu sözünü bir sonraki şeyde düzeltti. Onu da söyleyeyim Sayın Hakan Safi. Ama özellikle konuşmalarında işte Sayın Aziz Yıldırım'a oy verecek olan kişilere azınlık olarak nitelendirmesi. İşte onlara bay bay diyeceğiz bir daha, onlara bay bay diyeceğiz buradan. Yani bu söylemler çok ağır söylemler, onu söyleyeyim. Ben hani Sayın Ali Koç'ta, Sayın Aziz Yıldırım döneminde bile bu kadar söylemlerin sertleştiğini açık söyleyeyim çok da fazla şahit olmamıştım.
1: Şimdi bir de mevcut yönetim var, hala da görevde olan Saadettin Bey yönetimi. Tedesco'yu göndermemiz doğru karardı şeklinde bir açıklama yaptı.
0: Doğru karardı da geç kalan bir karar.
1: Yani doğru zamanda mı doğru sorusunu zamanda, sorduruyor tabii ister yani istemez. Endesiri'nin nasıl gittiğini açıkladı. Ve biz Fenerbahçe'ye geldiğimizde aldığımızdan daha iyi bir şekilde bırakıyoruz diye de bir açıklama yaptı.
0: İşte bu
1: Saadettin Bey ne yaptı? Yani bunları söylerken mesela elde ne var mesela? Evet, gelir gelmez şunları yaptı bunları yaptı dediğimizde ne oldu mesela?
0: Mesela aldığımızdan daha iyi bıraktık kelimesini açıklaması lazım Sayın Saadettin Saran.
1: Mali açıdan mı
0: mali açıdan mı? O zaman çıkıp bu konuda,
1: yoksa biraz heyecan açısından mı, konuda, ne bileyim birliktelik açısından
0: bu konuda
1: mı?
0: Bu konuda detaylı bir açıklama yapılması gerekiyor, onu söyleyeyim. Şimdi En-Nesyri konusundaki şeydi de, yani En-Nesyri'yi şimdi En-Nesyri krizini bence iyi yönetemedi Fenerbahçe. Bir de oyuncuya yani ayrılması için neredeyse mobbing yapıldı. Ya onu da biliyoruz. Yani sen bu oyuncu elinde forvet transfer alamayacaksan en azından En-Nesyri'yi elinde tutman gerekiyordu Fenerbahçe'nin. Ki forvetsizlik nedeniyle Fenerbahçe şampiyonluğu kaybetti bu sene. Yani forvet olmuş olsaydı, iyi bir forvet olmuş olsaydı belki de şampiyondu. Galatasaray kaç defa Fenerbahçe'ye elinin tersiyle yani Galatasaray kaç defa şey yaptı, fırsat sundu ama Fenerbahçe bu fırsatların hiçbirini değerlendiremedi. Yine Sayın Saadettin Saran'ın şu şeyi de önemli, Lukman'ın alınmamasının sebebi teminat mektubu değil dedi. Çünkü malum sebeplerden sonra, yani çünkü biliyorsun Lukman'la görüşüyordu Sayın Saadettin Saran. Prensipte büyük de aşama kaydetmişti bu transferde. Ama diğer taraftan bu transferin gözaltı gibi bir karar çıkınca dönmek zorunda kaldı ve artık ondan sonra zaten Türkiye'ye döndükten sonra transfer süreci uzadı. Yoksa Lukman transferini alacaktı, teminat mektubu vermemekten dolayı da değil dedi. Onu da söyleyeyim.
1: Şurada soruyu ben daha önce de bu konuyu konuştuğumuzda örneğini vermiştik. Aziz Bey'in işin içinde olmadan hiçbir zaman birlik mesajı vermediğini, ne zaman ki aday olduğunda hemen birlik mesajını ortaya çıkarttığından rahatsızlık duyan bir seçmen var. Tabii burada kararsızlar arasında da böyle düşünceye sahip olanlar olabilir.
0: Bir şey söyleyeceğim şimdi. Sayın Aziz Yıldırım 2018'deki genel kurulda nasıl gitti? Yuvalan olarak gönderdi değil mi?
1: Kötü gitti diyelim.
0: Evet, şöyle söyleyeyim. Protesto edildi. Konuşmasına neredeyse konuşmasına izin vermedi. Konuşurken protesto edildi. Ondan sonra şu anda da sosyal medyada birkaç tane kendini bilmez yine yazıyor işte şeyden gitti diye, otoparktan kaçtı gibi cümleler ifade ediyor.
1: Onu söylemişti, nereden gideceğiz başka yerden mi?
0: Başka yerde bir aracı getirdi,
1: attık geldik falan diye.
0: Yani şimdi o süreçten sonra ne oldu Fenerbahçe'de? 3 sene Fenerbahçe çok mu iyi gitti? Yani bir sonraki sene 2019'da

0: 2018-2019 sezonunda Fenerbahçe küme düşme hattındaydı. Herhangi bir Aziz Yıldırım'dan açıklama duydunuz mu? Çıkıp açıklama yapabilirdi istese. Yani diyebilirdi ki işte gördünüz, ben ayrıldıktan sonraki durumu gördünüz diyebilirdi. 3 sene konuşmadı, Sıda'da gitmedi. Sıda'da gitseydi belki de insanlar, birçok insan da o zaman ilk son 3 Ali Koç'un, Sayın Ali Koç'un ikinci defa aday olacağı dönemde birçok kongresi pişmanlığını bile belirtiyordu konuştuğumuzda. Keşke o dönemde vermeseydim diye, Ali Koç'a oy vermesin diye pişmanlığını belirten kongreleri vardı. Ya şimdi gitse Sıda'da, statta Aziz Yıldırım diye tezahürat yapılmayacak mıydı takım kötü giderken? Yani süreçte işte sonra Sayın Ali Koç'un da açıklaması var. Kendisine özel, o şiklin yanına alınma sürecinde kendisine Sayın Aziz Yıldırım'a Yüksek Divan Kurulu toplantısında teşekkür ettiğini. Bundan niye unutuluyor? Ama şu var, özellikle sosyal medyada Sayın Aziz Yıldırım'ın konuşmalarını, tamam mı, başından sonundan böyle küçük bir şey kesip konuşmalarını dikkatlice dinliyorlar herhalde. Tamam, onun konuşmalarından bir parçayı kesip karşı şeyde bir algı yaratma çabasında olan çok sayıda hesap var. Yani bu hesaplar o kadar ileri gitti ki Doğan. Mesela çelişki var diye bir tane şey çıkardılar. Aziz Yıldırım'ı neredeyse Yüksek Divan Kurulu toplantısında, o konuşmanın başını sonunu, yani toplantının içerisinde başını sonunu daha dinlemeden Aziz Yıldırım'a şike imasında bulunan, bunu yapan da Fenerbahçe Kongresi üyesi olduğunu iddia edilen şey vardı, çelişki var diye bir şey açtılar Twitter'da. Aykut Kocaman'ın Topukkale'si tesisinde yaptığı bir basın toplantısındaki söylemini paylaşıyorlar. Yani o kadar çirkinleşti ki şey, sosyal medyada o kadar çirkinleşti ki kendi değerlerine savaş açılıyor. Oğuz Çetin Fenerbahçe'nin önemli bir değeridir. Fenerbahçe'de yıllarca futbol oynamıştır. Belki de Türkiye Ligi'nde, yani Türkiye'de Oğuz ismini taşıyan birçok oyuncuya belki o yüzden Oğuz ismini vermiştir aileleri. Ama burada bakıyorum sosyal medyada ortada hiçbir şey yok. Oğuz Çetin işte nasıl şey yapılır? Ya şimdi bir tarafa bakıyorsun. Ya şimdi bunu söyleyince insanlar tepki gösterecek ama şunu söyleyeyim, yani bak ortada bir gerçek var. Sayın Aziz Yıldırım ne diyor? Ben bir futbol aklı oluşturdum. Bu futbol aklının başında Oğuz Çetin ve eski futbolcular var diyor. Ve transfer görüşmelerinde bu isimler ön planda, yani takımın eksiklerini.
1: Hatta Volkan'ı kaydı.
0: Volkan kayıt da bu içerisinde yer alacak. Kayıt hatta kayıtla anlaştığı da ifade ediliyor. Şimdi bakıyorsun, yani bu isimler var içerisinde. Eski futbolcuların olduğu bir futbol aklı var. Onlar işte Fenerbahçe'nin eskide biliyor. Şimdi bu taraftan Oğuz Çetin'i eleştiren kişilere soruyorum mesela. Şunu sormak istiyorum.
1: Ya bunlardan Hakan, bir tanesi Tahir Kum'du.
0: Sayın Hakan Safi mesela.
1: Şey söylüyor mesela, diyor ki ne yaptı ki milli takımlarda da çok fazla bir şey yapmadı. Hani neden böyle eskilere gitme, işte eğer öyle bir şey olsaydı bit pazarına nur yağardı gibi yorumlanıyor. Eski arayışlar. Neden yeni bir futbol aklı anlayışı yok? Oğuz Hoca, neden Oğuz Hoca? Hani Volkan ve Kayt falan diye devam etseydi belki bu kadar tepki almayacaktı, ama Oğuz Hoca'nın milli takımda da çok başarılı olamadığını söylüyor Tahir Kum, örneklerden bir tanesi mesela.
0: Tahir abi Aykut Kocaman için de aynısını söylüyor.
1: Aykut Hoca için de eleştiriyor.
0: Çünkü
1: o da Konya'da, Başakşehir'de aldığı son dönemde.
0: Peki bir şey söyleyeceğim
1: diye.
0: Yani tamam, son dönemde Konya'da mesela Konya'yı UEFA kupasına taşıyan, Türkiye kupasını kazanmasını sağlayan, ligi 3. bitirmesini sağlayan da Aykut Kocaman'dı. Niye mesela onlar değerlendirmiyor? Başakşehir'den Aykut Kocaman neden, nasıl ayrıldığını da biliyoruz. Yani orada da algı yapıyorlar. İşte küme düşme hattındaydı. Hayır, bıraktığında tamam ama şöyle söyleyeyim. Orada farklı bir sebep de vardı içerisinde. Yani Aykut Kocaman'ın ayrılması nedeniyle. Ya bir de yani yıl işte 4 sene 5 sene takım çalıştırmayı yüzden İşte neden geliyor diye eleştirilerde bulunuyor. Ben şunu Aykut Kocaman fobisini açık söyleyeyim, anlayamıyorum.
1: Saadettin Saran dedi ki ilk defa duyacaksınız, En-Nesyri için bizi adamı sattılar diye eleştiriyorlar ya. Kocaeli maçında hoca onu 65. dakika civarında oyundan aldı. Maç bittikten sonra oyuncular soyunma odasına gittiğinde En-Nesyri duşunu almış ve vedalaşmadan gitmişti. Çünkü yuhalanmanın sosyal medyada yazılanların etkisi oluyor. Diğer oyuncuların karısı için yazılıyor. Bunlar gencecik insanlar, etkilenmiyor mu sanıyorsunuz diyor. Biz transfer yaparken artık bu oyuncu böyle bir baskıyı kaldırabilir mi diye de bakıyoruz diyor. Oyuncularımızın birçoğu, özellikle de Türk oyuncularımız, kendi sahamızda oynamak bile istemiyor şeklinde durum var. Biz de Ahmet Konaş'la da Salı günü yaptığımız programda şunu söyledim. Bir değişime gidiliyor. Yeniden bir futbolcu arayışı, yeni bir sistem, yeni bir teknik adam.

0: yeni bir başkan falan gibi konuşurken acaba türbünlerin de yenilenmesi gerekmiyor mu diye sordum Ahmet Konanç'a. Çok önemli bir konu dedi. Bence ilk değişmesi gereken şeylerden bir tanesi. Çünkü milli takım maçında bile dedi, Kuzey Makedonya maçında bile yine bir karışıklık var dedi. Migros türbünü bağırırken öbür tarafta farklı sesler çıkabiliyor dedi. Kimse uyum içerisinde değil. O eski Şükrü Saraçoğlu baskısını ne rakibe ne de kendi oyuncusuna hissettiremiyor dedi. Zaten VIP türbünlerin biliyorsun tam maratondaki o kısımdaki sıkıntısı ortada. Bununla ilgili olarak bir düşüncesi var mı Aziz Bey cephesinin ya da Hakan Bey cephesinin? Şimdi çünkü bu grupların bedava bilet bulma, biraz daha ön plana çıkma, bıdı bıdı gibi gibi böyle şeyleri var.
1: Sayın Nazire Hanım şunu söyledi, tribünde de birlik olmamız lazım dedi. Herkes dedi tribünde dedi bağıracak, tezahürat yapacak, takımına destek olacak. Oyuncusuna küfür etmeyecek, hı hı, şeklinde dedi. Yani zaten bunun demek ki burada bir düzenleme yapacaklarının açık aslında.
0: Zaman zaman bir düzenleme yapılmadı mı ara ara? Bazı insanlar aralarına gönderildi, susturulmaya çalışıldı, içeri girilmelerine izin verilmedi, bir sürü şey yaşandı
1: yani
0: aslında.
1: Şöyle söyleyeyim. Önce tabii yani oradaki taraftar yapısının biraz değişmesi, başarı gelirse aslında biraz şey olur. Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntısı uzun yıllardır başarılı gelmemesi bence. Ama başarı gelirse yani bir şampiyonluk falan olursa tribünlerde de zamanla düzelir. Ama bir anda komple hani bu sezon hadi tribünleri düzenleyelim de sen bu sıkıntıyı çözemezsin. Yani Fenerbahçe'de çok tribünlerde çok fazla grup var aslında. Yani bunların bir kere düzülmesi lazım. Kaç tane, 10 tane grup sayardım sana tribünlerde. Galatasaray'da kaç tane? Galatasaray'da var mı grup? Yok. Bir tane Uğurtlu Aslan var değil mi Galatasaray'da?
0: Bir de işte pilot Uğurtlu Aslan ama, karşı tarafta ama, da ama, o da onların arasına giremediği için karşıdan bir destek olsun ama diye. Ama bir bölünmüşlük yok.
1: Fenerbahçe'de kaç tane sayıyorsun? 30, neredeyse onun üzerinde sayıyorsun.
0: Öyle yani mi diyorsun gerçekten? Evet. Hani 3 tane 4 tane olsa başa çıkacaksın da 30 tane falan deyince.
1: 10 tane de var yani, çok fazla var.
0: Yani gerçekten türbün
1: zaten 4
0: tane türbün var.
1: GFB, Anadolu GFB sayıyorsun sayıda.
0: Kaçar yakın kişiden oluşuyorlar mesela türbünlerde, örnek veriyorum. İşte basın türbünü hemen yan tarafında ya da solunda veya sağında.
1: Maraton 3'te var işte. Kale arkaların iki tarafında var. Yani onlar kendi şey. Hatta bazen farklı kıyafetler, yani farklı şeyler de giyiyorlar kendilerini temsil edecek. Ona yakın şey var. Grup var neredeyse Fenerbahçe'de. İşte herkes sonra farklı.
0: Kimse de bir grup üzerinden de birleşmek istemiyor mesela. Genç Fenerbahçeliler diye böyle bir birleşim de olsun istemiyorlar.
1: Onların arasında da bölünme var ki Anadolu GFB, Genç Fenerbahçeliler var.
0: Kendi içinde de orada ikiye bölünmüş.
1: Kendi içinde de ikiye bölünmüşlük var. Ya onun içerisinde de insanlar tepki var. Yani şu anda Fenerbahçe inanılmaz bir parçalanmış bölünmüşlük var Fenerbahçe'de. Zaten sosyal medyaya bu yansıyor. Yani sosyal medyadaki o troll hesaplar bu bölünmüşlüğü daha da işine, ateşin altına şey yapıyorlar yani.
0: Hı-hı. Bir daha benzin, körükle gidiyorlar.
1: Körükle gidiyorlar. Benzin döküyorlar. Yani bakıyorsun zaten birisi bir konuşma yapıyor. Hakan Safi ile ilgili olumlu bir şey söylüyor. Altına 10 tane. Sayın Aziz Yıldırım'la olumlu bir şey söylüyorsun. Altına bir dünya kadar yorum yapıyor. Yorum yapanların birçoğunun da isimsiz cisimsiz, ismi belli olmayan, cismi belli olmayan troll hesaplar oldu, ortaya çıkıyor. Yani bunlar zaten Fenerbahçe'nin en önemli şeylerinden bir tanesi. Bence bunlar. Sıkıntıları bunlar. Ama şu var, hatta bir tanesi şeyi yazmış. Diyor ki eğer Aziz Yıldırım seçilirse işte ben tribüne gideceğim, protesto edeceğim. Şimdi bu mantıktaki bir insan. Yani düşünebiliyor musun ya? Fenerbahçe'nin başarısı, şimdi şöyle söyleyeyim, bu adamdan ne bekleyeceksin yani? Fenerbahçe'nin başarılı olmasını mı istiyor şimdi? Kendi istemediği bir insan seçildiği zaman diyor ki ben tribüne gideceğim, protesto edeceğim diyor. Ha biz bunu 2017-2018 sezonunda gördük. Bazıları yorum yapıyordu işte televizyonlarda falan çıktıkları zaman. Gitmeyin maça, almayın formaya. Hani şimdi bak Sayın Saadettin Saran ne diyor? Oyuncular sahaya çıkarken çıkmak istemiyor hani küfür yedikleri için. 2017-2018 sezonun aynısıydı. Aynı şeyi yaşadı. Bunu çok net biliyorum ki Aykut Kocaman oyuncularına şunu söylüyordu. Saracoğlu'nda sahaya çıktıkları zaman tribünden gelen protestolara kulaklarınızı tıkayın. Siz oyun taktiğine bağlı kalın. Yani düşünsene, kendi taraftarının önünde bu soyunma odasında bu konuşma yapılıyor. Ve bu takım 2017-2018 sezonunda daha tribünlere gitmeyenler, hatta yorum yapanlar tribüne gitmeyin, ürün almayın, işte bağırarak bu takımı şey yapmayın, desteklemeyin.
0: Ali Bey bunların sıkıntılarını yaşamadı mı?
1: Yaşadı ama onu söyleyeyim, bak şunu söyleyeyim, ama o süreci hatırlasana 2017-2018 sezonu. Ya şimdi taraftar protesto ediyor. Sen o süreç içerisinde oyuncular o zamanki futbolcu sahaya çıkmak istemiyordu ya. Bak sahaya çıkmak istemediklerini çok
0: aynı
1: seviyor.
0: Aynı yıl olmuş 2026.
1: Aynı.
0: Saadettin Saran aynı açıklama yapıyor.
1: Ama şöyle söyleyeyim, 2017-2018 bu şekil. 2018-2019'da küme düşme hattındaydı Fenerbahçe ilk yarıda. Tribünler fulldü. Dolu tribünler oynuyordu Fenerbahçe. Şampiyonluğu oynarken boş tribünler oynayan Fenerbahçe bir sezon sonra dolu tribünler oynuyordu. O yüzden hatta bak şu önemli. İşte Fenerbahçe'nin zaten bu bölünmüşlükle, bu parçalanmışlıkla başarılı olma ihtimali sıfır. Ben sana söyleyeyim bak, bölünmüşlükle, parçalanmışlıkla. Yani çünkü niye? Şu anda diyelim ki Aziz Yıldırım seçildi. Bir grup Aziz Yıldırım'ın başarısız olması için tribünde belki protesto edecek veya ilk yenilgide veya ilk beraberlikte protesto edecek.
0: Forma tanıtımları ile ilgili olarak ne diyeceksin?
1: Bence güzeldi. Özellikle eski futbolcuların...
0: En erken lansman mıydı bu?
1: Evet herhalde hatırladım, en erken lansman. Formalar güzel.
0: Hani Saadettin Bey bir şeyler yapıyorum öyle gidiyorum mu demek istedi.
1: Ya sen de şimdi Saadettin Bey'e sürekli...
0: Ama hayır bu... Ben böyle söyleyince sana da sürekli olarak Aziz Bey'i övme programına döndü diye devam ediyor.
1: Aziz Bey'i ben böyle şöyle söyleyeyim. Överim çünkü niye överim? 20 yıldır abi adam Fenerbahçe'de başkanlık yapmış. Ben 25 yıldır bu mesleğin içerisindeyim. Tamam 25 yıl. Ya ben Aziz Yıldırım döneminde şampiyonluklar gördüm. Ya ne yapayım şimdi? Yani ne yapayım? Yani ondan sonra şampiyonluk görmedik biz. Ya şimdi bakıyorsun bak, Aziz Yıldırım geçmişini eleştiriyorlar ya mesela.
0: Peki bu bir yılda şampiyonluk görmezsen ki süreçte Aziz Bey Fenerbahçe ilişkisi kopar mı?
1: Ya şöyle söyleyeyim. Adam ne diyor Aziz Yıldırım? Ben şampiyon yapmaya geldim. Şampiyon yapacağım diyor. Ha şampiyon yapamazsa zaten bir yıl sonra seçim var. Kimse seçmez kongrelerinde. Söyleyeyim.
0: Peki
1: hangi aday olursa olsun, aday şampiyon yapamayan
0: zaten Aziz Bey bir yıllık falan konuşmuyor. 4 yıllık konuşuyor.
1: Abi şöyle söyleyeyim. Şimdi projelerle geliyor adam. Ya şampiyon olduğun zaman zaten taraftar seni bırakmaz ki. Kongresi seni bırakmaz ki. Hakan Safi de seçilse, Sayın Hakan Safi de seçilse, seçildiği andan itibaren yani şampiyon yaptı. Bir daha 2027'de hiçbir kongresi Sayın Hakan Safi de şey mi yapar? Yani der mi gitsin der mi? Hayır, 12 yıl sonra gelen şampiyonun ardından bu şampiyon yapan başkanı kalmasını ister.
0: Peki formalar diyorum. Sen de Saadettin Bey'e laf söyle diyorsun. Kalan, şöyle kalan futbolcular, ben giden futbolcularla ilgili o kadar çok soru var ki.
1: Sayın Saadettin Saran.
0: Bunun kararını teknik adamlar mı verecek?
1: Teknik adamlar verecek.
0: Yani şu an mesela teknik adamların vermediği kararları yönetimler veriyor ya. Oyuncuları getiriyor ya şimdi patır patır.
1: Ya hani... ben şunu söyleyeyim bak, ben sana söylüyorum. Fenerbahçe'de şimdi...
0: Mesela Aziz Bey ve ekibinin kafasında gidecek mevcut kadroda mi? Gidecekler belli mi?
1: Belli.
0: Yerli var mı içinde?
1: Yerli de var. Yabancı da var.
0: İrfan sormadan bir şey konuş Allah aşkına. Bir şey söyleyeceğim. Cengizler, Mengizler falanlar filanlar. Artık
1: niye
0: şey...
1: beni zorluyorsun ya?
0: Kimi zorlayacağım başka? Senden daha şu an Aziz Bey'e söylesem senden daha net cevap veremez. Bak o kadar eminim ben ya. Şimdi burada ne biliyor
1: Aziz
0: musun?
1: Aziz Başkan her zaman bak, her şeye net cevap verir. Onu da söyleyeyim daha da şeydesinler.
0: Sen de Aziz Bey diye.
1: Aziz Yıldırım ben programı diyeniz daha da şey yapsınlar.
0: devam. Şimdi.
1: Aziz Başkan'ı seviyoruz, o yüzden ben şey yapıyorum.
0: İrfan Can Kahveci geri dönüyor mu? Aziz Bey gelirse.
1: Bak şöyle söyleyeyim. Ben bir kere baştan gidecek oyunculara söyleyeyim sana.
0: Hadi söyle.
1: Gitme ihtimali olanlar. Bir kere Osterwold'e gitmek istiyor. Ederson gitmek istiyor.
0: Onlar zaten teklifi olan.
1: Ama şöyle söyleyeyim. Ederson ayrılmak istiyor. Hı-hı. Ama Sayın Aziz Yıldırım Ederson'a devam etmek istiyor. Ve bence mantıklı bir yaklaşım var. Çünkü diyor ki Ederson'a biz 11 milyon euro yıllık ücret veriyoruz. Şimdi onun ayarında bir kaleci, şimdi 26 toplam bonservisle beraber 26 milyon euroya mal olmuş bize diyor. Biz ödemiş olacağız 26 milyon euroya. Dolayısıyla diyor yani bu oyuncuyu göndersek, kaleci transfer etsek bir o kadar da bonservis bedeli ödemek lazım. Bir de oyuncu yani aynı ayarda bir kaleciye o civarda bir yıllık ücret ödemek zorundayız. O yüzden biz Ederson'un kalmasını istiyoruz diyor. Ederson ayrılmak istiyor. Sayın Aziz Yıldırım seçilse Ederson'la yola devam etmek istiyor. Archie Brown'da teklifler var. Osterwold'a gitmek istiyor. Osterwold'a büyük ihtimalle ayrılacak. Zaten Fenerbahçe o bölgeye, stoper mevkiine, sol stopere, özellikle Aziz Yıldırım ekibi sol stopere iki tane transfer yapmak istiyor. Bir tanesi yerli, bir tanesi yabancı. Yabancılar az önce saydık. Yerlilerde Ümit Aktağ ve Yusuf Akçiçek. Yani bu isimler

0: ön planda. Alanyaspor'dan Ümit Ak'ta, şeyden de yani Fenerbahçe'nin eski oyuncusu, altyapıdan yetiştirdiği Yusuf Akçiçek de Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan bir isimler. Yine sahaya döndüğümüz zaman, sağ beke döndüğümüz Semedo'nun ayrılma ihtimali söz konusu. Fred'le yollar ayrılacak. Fred Atletico Mineiro'yla her konuda anlaşmaya vardı. Şu anda yeni yönetimin gelmesi...
1: Dur, kalem kağıdı alamadı insanlar. O kadar hızlı gidiyorsun ki insanlar yazmak istiyorlar belki.
0: Yeni yönetimin gelmesini
1: bekliyor. Yabancılarda kim vardı? Osterwolde, Ederson ayrılmak istiyor ama Aziz Bey gitmesini istemiyor. Fred,
0: Semedo. Ondan sonra çünkü sağ bek arayışı var Fenerbahçe'de, Aziz Yıldırım cephesinde. Musaba'nın ayrılma ihtimali...
1: Neden?
0: Yani şu an olmadı yani, onu çok fazla belki teknik heyet, yeni gelecek teknik heyet karar verir ama Musaba'nın ayrılma ihtimali oldukça yüksek çünkü sağ öne bir oyuncu arayışı var. Yani sağ öne transfer arayışı. Oğuz'la devam etmek istiyorlar.
1: Ya sağ ön arayışında Oğuz alternatif konumda mı olacak? Yedek kulübesi,
0: takımı. Orada bir tane sağ öne.
1: Oğuz bunu istiyor mu? Oğuz oynamak istemiyor mu? Oğuz Trabzon'a gitmek istemiyor mu?
0: Şöyle söyleyeyim. Oğuz'u bırakmayacaklar eğer şey olursa. Oğuz iyi bir oyuncu, kaliteli bir oyuncu ve Oğuz'dan yararlanmayı düşünüyorlar. Diğer taraftan
1: İsmail'i satanı biz de satarız'a dönen çok tepkiler aldım.
0: Ya İsmail, şöyle söyleyeyim, İsmail'i satacağını kim söyledi?
1: Bir de bu arada hayır, böyle bir iddia, İsmail kendi ayrılmak istiyor denildi.
0: İsmail ayrılmak ister çünkü İsmail Kartal döneminde de İsmail'e çok ciddi Avrupa'dan teklifler vardı. O zaman bırakmamıştı efendim, ya gitmemişti. Yine geçen sezonda vardı teklifler ama İsmail kalmayı tercih etmişti. Tabii İsmail şimdi önüne bakacak. Yani çünkü önde Gendouzi var, Kante var. Yani şimdi oyuncu da milli takımın değişmez ismi. Yani Avrupa Şampiyonası'nda, Dünya Şampiyonası'nda iyi bir performans sergilerse İsmail'e mutlaka transfer teklifleri gelecektir. Eğer tabii İsmail de gitmek isterse bir değerlendirilebilir ama ben İsmail'in göndereceğini düşünmüyorum. Şimdi yerlilere dönersek Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü kadroda düşünülmeyen isimler. Ama onlarla nasıl yollar ayrılacak? O da soru işareti çünkü bu oyuncuların yıllık ücretleri 4 milyon euronun üzerinde. Yani 4,5 milyon euro civarında hem Çağlar hem Cengiz'in ücreti. Hatta biliyorsun Beşiktaş 1 milyon 750 bin eurosunu Beşiktaş, 2,250'sini Fenerbahçe ödüyordu. Ama yani Beşiktaş Cengiz'in.
1: Peki bu arada Cengiz falan derken az önce Ederson'la ilgili söylediğinde benim de aklıma geldi de dinleyici de hatırlatmış. Ben de şeyi düşündüm. Ya gitmek isteyen bir oyuncuyu zorla tuttuğunda ondan nasıl bir performans bekleyebilirsin abi, deyip Ederson.
0: Zorla tutmayacaklar ya, oyuncuyu da konuşacaklar.
1: Ay şimdi burada camiadan da rahatsız ya. Hani eşine sosyal medya üzerinden yapılanlar, tribünlerde sürekli olarak homurdanmalar. Hani Ederson'un en küçük hatasında tekrar kıvılcım. Ya
0: bir şey söyleyeceğim.
1: Öyle şeyler.
0: Ederson Dünya Şampiyonası'nda şimdi oynasa Brezilya milli takımı çok iyi bir performans gösterse, bu sefer de satırsa derler ki bu oyuncu niye sattın?
1: Çünkü sakal bıyık durumu.
0: Şöyle getireceğin kaleci de belki Ederson ayarında bir kaleci olmayacak yani. Veya onun kadar performans sergileyemeyecek.
1: Ya bu konuda tabii ki en büyük şansı Galatasaray yaşadı. Hani Muslera gibi bir kaleciden sonra Uğurcu'nun...
0: Bir şey söyleyeyim. Muslera ilk geldiği zaman eleştirilmiyor muydu? Eleştiriliyordu hatta, biliyor musun? Yorumcular falan var.
1: Elleri küçük falan denmişti yani tabii ki.
0: Elleri küçük diye yorumcular var. Ama sonra ne oldu? Bence biraz da Ederson'un niye bu kadar kötü performans sergilediğini de bakmak lazım. Çünkü Fenerbahçe'nin kaleci...
1: Ederson'un ikinci senesi mi bu?
0: Bu ikinci olacak.
1: İkinci olacak. Yani o zaman şey benzetmesi yapabilirim. İlk geldiğinde İrfan Can Kahveci ne kadar eleştirildiyse, evet, ikinci sene sezonun en iyi oyuncusu seçilmişti mesela. Yani şöyle, Ederson da aynı performansı verebilir diyorsun.
0: Şöyle söyleyeyim tabii. Çünkü Ederson normalde hani savunma anlamındaki Fenerbahçe'nin geçen sezon en önemli şeylerinden bir tanesi savunmaydı. Yani savunmadaki yaptığı hatalar. Yani ceza sahasında yapılan her orta gol oluyordu. Yani bazı
1: maçlarda ilk gelen top gol oluyordu. İlk gelen gol aslında.
0: Yani Ederson'un işte derbide mesela Beşiktaş derbisinde kurtardığı şutlar vardı birçok maçta.
1: Evet.
0: Yani Galatasaray'da
1: yani o 34 maçlık seride en fazla 4 maç falan sayabilirsin Ederson'un.
0: Ama önünde savunma anlamında çok sıkıntılar vardı. Yani onu
1: tabii arkaya atılan toplarda bir tarafta Osterwolde'nin hataları, sırtına çarpıp girilen gol, Osterwolde'nin belki forvetlerden daha fazla golü vardı kendi kalesinde.
0: Şöyle söyleyeyim, şimdi bir de hani diyorlar ya hani yeni teknik adam, işte Ederson'un kalması da aslında yeni teknik adamın görüşü doğrusunda kalıyor. Onu da söyleyeyim. Yani kalması isteniyor. Çünkü Ederson
1: topu... Ya mali açıdan da bakıldığında, isim açısından da bakıldığında kalması gerekiyor.
0: Ayağı daha düzgün.
1: Geriden ama ayağında zaten sorun yok. Ellerinde abi problem olduğu için. Niye çıkıyorsun Ederson durumu?
0: Şöyle olabilir. Yani o pozisyonda da baktığın zaman, yani bir an dedim yine defansın hatası vardı. Yani orada da
1: İsmail'e çarpmıştı.
0: İsmail'e Çağlar.

0: işte uzaklaştıramamıştım falan. Şimdi Ederson gider, gitmeyecek daha doğrusu. Şey var, Amrabat'la Diego Carlos, onlar kesin olarak gidecek. Her iki oyuncuyu göndermeyi planlıyor Fenerbahçe. Az önce saydık, Cengiz gidecek. Livakovic var. Dinamo Zagreb'de bu sezon, o da Hırvatistan.
1: Peki ben sana şimdi sayıyorum. Ha. Ederson'u konuştuk. Livakovic
0: gitti.
1: Gitti. Mimovic
0: gitti demiyorum, gidecek.
1: Gidecek
0: yani.
1: Diyelim. Mimovic
0: gidecek.
1: Omar Fayet
0: gidecek.
1: Semedo
0: gidecek.
1: Şikrinyar kalır.
0: Şikrinyar kalır.
1: Osterwolde
0: gitme ihtimali var, gidecek.
1: Diego Carlos
0: gidecek.
1: Bekao
0: gidecek. Ya Bekao'yu unuttuk bak, görüyor musun?
2: Sayıyorum sana işte.
0: İşte Bekao gidecek.
2: Evet. Ben unutur muyum? Sen unutursun, ben unutmam.
0: Ama işte şöyle bir şey var. Bu oyuncuların hepsi çok yüksek yıllık ücret alıyor Doğan.
1: Brown.
0: Archie Brown gidecek. O onun Premier Lig'den
1: Amrabat.
0: Amrabat da gidecek.
1: Fred.
0: Fred'in gitmeyecek.
1: Genduzi kalır. Kante kalır. Asensio kalır. Talisca kalır. Şerif kalır.
0: Şerif kalır, evet.
1: Nene.
0: Nene de kalır. Nene çünkü şey.
1: Ama Musabba gider.
0: Bak, Nene 16-4'e uyuyor.
2: Ona uyuyor.
0: 16-4'e uyuyor yani.
1: Sırf o yüzden mi kalır?
0: Nene bir de şöyle söyleyeyim. Nene
1: Şerif'le ikisi uyuyor.
0: Şöyle söyleyeyim. Nene çok yüksek yıllık ücret almıyor. 1,5 milyon euro civarında bir ücret alıyor. Hı hı. Şimdi adamın 18 milyon euro, evet, bir bonservis şey verildi ama yani oyuncu 16 10 gol 10 asistlik bir performans var. Yani iki çift rakamla gollere ulaştı. Dolayısıyla bir rotasyon oyuncusu da olsa Nene, bence Nene'nin kalması çok mantıklı.
1: Peki Mason Greenwood olayıyla ilgili Aziz Bey'in de bir girişimi var mı?
0: Yani şu aşamada duymadım yani, onu söyleyeyim.
2: Sen duymadıysan kim, Greenwood da duymamıştır.
0: Evet, olabilir de yani.
1: Çünkü Hakan Bey'in vaatleri arasında sanki bu isimle Mason çok fazla.
0: Mason Greenwood, evet, çok önemli ama orada Roma.
1: Ama Roma'ya da Roma gitme ihtimali Roma, çok fazla.
0: Roma'da devreye girdi ve Roma 50 milyon euro
1: artı bonuslar talep etmiş, evet, Marsilya'nın İngiliz yıldızına.
0: Manchester United bu oyuncuyu satarken %40'ını satıştan bir sonra %40'ını pay olarak kendisinde kaldığı için Marsilya bunu çok yüksek rakamlarla satmak istiyor.
1: Yıllık maaş teklifi ne olur Greenwood'a tahmini? Roma 4,5 milyon veriyormuş.
0: 4,5, biz 3 katını veririz ona, ben sana söyleyeyim. 12,5.
1: O yüzden merak ettim yani. 10-11 olması lazım
0: yani
1: bizde.
0: Fenerbahçe'de 11.
1: Kurtarmaz çünkü bizde.
0: Kante 11 alıyor. İşte şey 11
1: bilmiyor
0: alıyor.
1: Bilmiyor mu?
0: Ederson alıyor.
1: Borsaya girse i̇şte görecek şey, zaten
0: o da,
1: her şeyi.
0: O da 11 alır yani. Bir de Kante, biliyorsun Ederson 11 alıyor ama bunun vergisi işte bonuslarla falan 13-14 milyon euroya geliyor. Mesela şey Ederson'un maaşı. Yani o da o civarlarda verirler yani, 11 falan verirler yani, gelmiş hem. Ya şimdi Türkiye'ye getirmek için Özcan böyle yıldız oyuncu, adam şeyi düşünüyor. Bak yani 5 büyüklükte oynamayı daha, yani o Avrupa'da oynamayı daha şey görüyor, Türkiye'yi ikinci seçenek olarak görüyorlar.
1: Belki transferiyle ilgili bir girişim var mı?
0: Kusit'i istiyor.
1: Belki mi?
0: Evet.
1: Hmm. Acun'un da canının.
0: Acun Bey istiyor.
1: Hull City'ye Premier Lig'de.
0: Şöyle söyleyeyim, Berke için de 20 milyon euro bonservis istiyormuş kulübü. Ya şimdi bir kere onu şu var, şimdi Berke niye mesela, hani Fenerbahçe biliyorsun Eyüp Spor'daydı, belki %50 satın şey bir sonraki satıştan pay alacaktı. O paydan vazgeçti ama niye vazgeçti Fenerbahçe onu bilmiyorum. Ama şimdi Berke'yi o şimdi herhalde Hull City falan transfer edecek gibi gözüküyor. Sayın Acun Bey ilgileniyor onunla.
1: Bana gelen bir sürü mesajdan bir tanesi, böyle çok farklı işlerle de ilgilenen arkadaşlarımız var. Hani transfer bilmem ne falan derken, dün seni Çağatay programı bağlayacakmış da yüzde aramış, bağlayamamış mı, neredeydin İrfan diye soruyorlar sana. Ya dün büyük bir ihtimalle İstanbul buluşmasındaydın.
0: Ya bence
1: Faruk Ilgaz tesislerindeydin. Yani İrfan'ın telefonda bir sorun var zaten.
0: Bende telefonda sorun var.
1: Evet, orada
0: ben telefonda şey yapıyorum şimdi. Oğlana diğer yeni telefon var. Hı. Ona söz verdim, dedim ki sınavda dedim.
1: İyi alırsan
0: dedim, tamam mı? Telefonu sana vereceğim dedim. Bekliyorum şimdi. Sınavdan iyi almasını bekliyorum. Sınavdan iyi almazsa telefonu kullanacağım. Yeni bir telefon alma şeyim olmaz yani.
1: Peki. Aziz Bey'in Zeki Çelik'e resmi teklif yaptığı iddia ediliyor, sağ doğru mu?
0: Sağ bek arayışı var. Evet. Sağ bek arayışı var.
1: Hakan Bey'in de Merih Demiral'la anlaştığı iddia ediliyor.
0: Şöyle söyleyeyim, Merih Demiral'ı istiyor. Zaten Merih Demiral'ın menajeri şu anda Hakan Safi ile birlikte, o hani yani transfer çalışmalarında bizzat yanında yer alan bir isim. Ve Merih Demiral da Fenerbahçe'ye dönmek istiyor ama şöyle söyleyeyim, 2029 yılına kadar uzatılan bir sözleşme var. 12 milyon euro, 12-13 milyon.
1: 12 milyon net maaş aldığı söyleniyor.
0: 12 milyon euro net maaş alıyor. Şimdi şöyle bir şey var. Fenerbahçe'nin 6 milyon

0: milyon eurosunu Fenerbahçe'nin verip 6 milyon eurosunu eski kulübünün, yani normal mevcut kulübünün verip Fenerbahçe'nin bir yıllık oyuncuyu kiralama gibi bir düşüncesi var.
1: Ya ben Roger Ibanez'le iyi bir uyum yakalamışlardı hani Meri'yi izlerken, ama ilk sezonunda da tabii eleştiri okları onun üzerine de geldi. Şimdi Çağlar Merih ikilisini milli takımda izlerken keyif alıyorduk ama Çağlar düşünülmeyen bir oyuncu konumuna geldi.
0: Bak, dünya şampiyonasına gitti Çağlar. Belki evet. Dünya şampiyonasına iyi kadro.
1: Samet de gitti ona bakarsan. Tekrar iyi bir performans sergilerse deyip
0: döndürmeyin diye. Belki hani iyi performans sergiler şey yapardı ya.
1: Hep oradan eleştiriliyor ya, o yüzden
0: Avrupa'dan teklif geldi falan diye düşündük.
1: Yani tabii ki şey olabilir. Her keşke müthiş performanslar sergileseler. İki tane, bir tane Çağlar'ın kafa golü, bir tane Samet'in kafa golüyle de gruplardan çıksak yani keşke. Ben isterim. Hani utanır da birçok kişi aslında. Ama şeyi düşünüyorum, hani Merih, evet, oyun kurma, oyuna sahip olma, daha az sakatlanma, hani bunları yaşayabiliriz, anladın mı? Düşünce olarak. Ama Çağlar kısmına gelindiğinde çok soru işareti var. Hani adam kaçırma, işte pozisyon alamama, kademe anlayışının olmayışı, offside bozma, bir sürü şeyden dolayı Çağlar'la ilgili çok negatif düşünce var kafada.
0: Senin şu üç saydıklarına göre Çağlar stoper değil zaten.
1: Çağlar gerçekten.
0: Hayır, hepsini saydın ya, o yüzden.
1: Düğüne çağırmazları.
0: Hayır, hepsini saydın ya.
1: Adı sahaya çağırmaz.
0: Bütün yani yapılan bir stoperin yapmaması gereken tüm hataları
1: saydın.
0: Hangisini
1: yapmadı saydıklarımdan bu sezon? Hepsini yaptı çünkü yani.
0: Yani seni şeyde göre Çağlar stoper değil yani. Ama şöyle.
1: Ya Çağlar yanında iyi biri olunca belki şey diyeceğim, hani daha ön plana çıkabilir.
0: Abi yanında Skriniar vardı.
1: Çok da Skriniar'la oynayamadı biliyor musun aslında?
0: İşte Osterwold'de oynadı.
1: Hep Osterwold ile oynadı. Yusuf'la falan
0: abi
1: oynadı.
0: Adam da Osterwold'de de stoperden başka bir yerde oynamak istemiyorum diye. Ben burada Tedesco gitsin dediğim zaman bana millet tepki gösteriyordu ya. Ha, ne oldu? Burada abi her şeyi söyledik burada ya. Yerlilerle sorun var, şeylerle sorun. Millet daha bir ay sonra sormaya başladı.
1: Peki Aziz Bey'in ya da Hakan Bey'in cephesinden de aldığım bilgiler. Hakan Bey biraz daha sıcak bakıyor ama Aziz Bey bu konuya hiç girmedi. Galatasaray'ın federasyona sunmuş olduğu 10+4 yabancı kuralıyla alakalı değişim isteğine Aziz Bey sıcak bakıyor mu?
0: Bir değerlendirme yapacaklar. Ama önce bir kadroyu görsünler. Kim bir teknik heyetten sonra bir görüş alışverişinde buldum. Ondan sonra bir değerlendirme yapacaklar.
1: Yani sıcak bakabilme ihtimali var aslında.
0: Baktığın zaman Fenerbahçe'de avantajı elinde. İki tanesi uyuyor zaten. Bir tanesi Şerif. Şerif kalacak.
1: Bir tanesi Nene.
0: Bir tanesi Nene. Hatta Aşı Buran da uyuyor. Aşı Buran da kaldığı bir noktada 3 olur.
1: 3 olur.
0: Dolayısıyla Fenerbahçe'nin şu anda baktığın zaman
1: 2023'e mi çekildi eğer elindeyse bir sene daha?
0: Yani elindeyse uyuyor. Sözleşmesi uyuyor. Evet. Sözleşmesi devam etse
1: değilse 2024 mi oluyor?
0: Tabii sözleşmesi şey olduğun zaman uyuyor.
1: 2004 oluyor.
0: Evet, evet. Yani sen şimdi adamı aldın genç yaşta. Şimdi adam da 2 yıllık 3 yıllık o sözleşme uyuyor. Yani o devam ediyor uyum şeyi. Dolayısıyla Nene ile Nene uyduğu için işte Şerif uyduğu için Fenerbahçe için avantajlı. Yani bununla bir değerlendirme yaparlar. Ondan sonraki süreçte hep birlikte göreceğiz.
1: Borçlarla ilgili olarak ne diyorsun?
0: Çok kötü diyorum. Yani şöyle söyleyeyim,
1: Peki bunun sebebi Ali Bey dönemine ait mi? Saadettin Bey döneminde mi?
0: Borç konularına girmiyorum. Hani, Ali
1: artık
0: Bey'de
1: tabii anlatıyorsun KDV'yi bilmem neyi de falan söyleyince, vergi borcu falan da diye sen dile getirince.
0: Vergi borcu, çok ciddi vergi borcu var ya Fenerbahçe'nin.
1: Ama yani, iki elinin yanına açıp Hakan Bey'de, Aziz Bey'de para bizde diyebiliyorlar mesela, bu kadar net.
0: Şöyle söyleyeyim şimdi, niye?
1: O konuda endişe duymasın kimse genel kurulu üyeleri diyor
0: çünkü,
1: mesela.
0: Çünkü Sayın Aziz Yıldırım'ın gerçekten mahallandan güçlü bir yönetim var. Sadece şey değil, futbol AŞ'de de çok önemli isimler var.
1: Ne diyor? 1 milyar dolar gelir hedefi koyduk diye açıklama yapıyor. 1 milyar dolar Aziz Bey dünkü konuşmasında.
0: Şimdi şöyle söyleyeyim. 1 milyar dolar değil mi? Projeler var şimdi. Bir tane projesi dijital para gibi, yani dijital banka gibi bir projesi var. Sonra emlak projeleri var. Fenerbahçe Koleji'nin yeniden hayata geçirilmesi. Onun için Kayış Dağı'nda normalde şöyle bir şey söylemişlerdi, onu söyleyeyim. Normalde Ülker Spor alanının yanındaki arazide Fenerbahçe'nin bir önceki 2018'de Aziz Yıldırım Emlak Konut'la sözlü olarak anlaşmaya vardığında Fenerbahçe oradan bir kolej vereceklerdi. Yani oraya inşaat yapılacaktı ama bir butik otel ve bir Fenerbahçe

0: Boğaziçi Koleji'de yapıp Fenerbahçe'ye tahsis edecekti. Sonra para alacaktı. Artı gelirinden pay alacaktı Fenerbahçe. Şimdi bu yeni anlaşmada Fenerbahçe Koleji arazisi yok orada. Yani Fenerbahçe böyle bir, hem Fenerbahçe Koleji hem Fenerbahçe butik yok. Butik otel yapılmayacak. Dolayısıyla Fenerbahçe'de arazi yılım seçilirse devletle, yani hükümet yetkilileriyle görüşerek Ataşehir'den bir arazi tahsisi isteyecek ve bu araziye de Fenerbahçe Koleji yapılacak. Hatta daha da söyleyeyim, Türkiye'nin çeşitli illerine Fenerbahçe Kolejlerinin yapılması, açılması planlanıyor. Yani projeler var, projeleri hayata geçirmeyi istiyorlar ki Aziz Yıldırım hani bir şeyi yapacağım dediyse yapar. Onu da daha önce 20 yılda yaptıklarıyla ortada zaten. Yani baktığın zaman kulübe geldiği zaman herkes şunu söylüyor. Kulüp çok kötü durumda, işte herhangi bir şey yok. Ama Aziz Yıldırım göreve geldiğinde de ilk başkanlığı döneminde de biliyorsun kulüp çok iyi bir durumda değildi. Tapulu arazisi daha yoktu Fenerbahçe'nin. Ama ne yaptı? Tesisleşme hamlesi, salonlar, Faruk Yılmaz tesisi, terazini yeniden yaptı. Ülker Spor Arena yapıldı. Topukaylası'nın arazisi alındı. Topukaylası'nın arazisi mesela Fenerbahçe'ye ait. Tapulu malı. Hı hı. Yani şu anda orayı satmak istese Fenerbahçe belki 40 milyon dolar, 50 milyon dolara satar orayı.
1: Fenerbahçe'de 23 yaş altı saydığın oyuncuların hiçbiri 11 oyuncusu değil. Onlar 11 oynadığı için takım bu halde zaten.
0: Abi ne işte rotasyon olacak işte, o yüzden diyorum. Yani hepsi 14 oyuncunun hepsi de 11 oyuncusu olmaz ki. Yani bazı oyuncular da rotasyondan oyuna dahil olacak. Dolayısıyla sana girdiğinde oyuna katkı sağlayacak isimler. Nene de bu isimlerden bir tanesi.
1: Bu sezon Fenerbahçe son saniyelerin takımıydı. Futbolda çok puan kaybetti ama basketbolda da çok şey kazanıyor son saniyelerde.
0: Evet ya, 18 sayıdan gelip illaki 10 bak ya, Fenerbahçe.
1: Efes karşısında yine aynı senaryo vardı.
0: Tabii 18.
1: Dinleyici de yazmış, İrfan abi ne düşünüyor bu son saniyeler, abi, son dakikalarla ilgili?
0: Ben basketbol maçlarında son şeyi izlemiyorum. Son 5 dakikada açıyorum.
1: Son periyodu mu?
0: Tabii canım, ben son 5 4 dakikada falan, çünkü dayanamıyorum çünkü yani. Böyle hani ya harbiden ya, işte 3 periyot falan çok.
1: Ben Bahçeşehir maçını da seyrettim Beşiktaş'ın, gene son saniyelere kaldı.
0: Ya bir şey söyleyeyim.
1: Hani yarı finale yakışır mücadeleler
0: son, de. Son maçta yani ilk maçta bütün maçı geride götürüyorsun. Bir dakika kala mı ne, bir öne geçti yani, son şeyde gitti kazandı. Bu geçen yine 18 sayı geriye düşüyorsun. Yine geriden gelerek kazanıyorsun. Abi Fenerbahçe taraftarına basketbolda da şey yok, böyle hadi rahat kazandık kazandık yok yani. Ben çünkü diyebiliyorsun gruplarda şöyle yazıyor, isyan ediyorlar, tamam mı, yeter alan burada da kaybettik işte bilmem ne, herkes isyanda, sonra fark kapanıyor, az kaldı falan, işte son bir dakika kaldı, son ana kadar heyecan içerisinde izliyorsun.
1: Vallahi ama
0: bir şey söyleyeceğim, bir şey söyleyeceğim
1: abi, şey var elinde yani, Tarık ve Takır gibi iki tane isim var.
0: Kalp hastası yapar Fenerbahçe adamı ya.
1: Olmamaları şu ana kadar zaten büyük bir mucize olur.
0: Bir şey var zaten. Ben diyorum ya, yan tarafa şey yapması lazım Fenerbahçe. Kenan Evren Lisesi arazisinin olduğu yere yakın ya, hemen oraya bir hem şey olarak bir hastane açılması lazım yakın zamanda. Fenerbahçe'de
1: sadece acil ünitesi olsa yeterli.
0: Abi.
1: Ayakta tedavi.
0: Abi Kasım, bu sene Kasımpaşa ile Rize maçında yaşanan şok.
1: Ya
0: sonunda ya öne geçip de yani 96
1: Alanya'da eklenebilir yani.
0: Alanya'da tamam da eklenir de.
1: Direkten dönen top.
0: Ya diyor, o da tamam ya. O ancak Fenerbahçe'de olur zaten. Ya.
1: Karagümrük 2-0.
0: Hatırlamak istemiyorum ben. Yani. Ben mesela bak, Karagümrük'ü hafızamdan silmişim bak. Sen hatırlattın. Yani o hiç yaşanmamış bir anı olarak kaldı. Ben
1: neyse
0: mesela,
1: bu seni çok hatırlamayacaksın. Yok çünkü karşıda rakip olarak.
0: Hayır, bir şey söyleyeceğim.
1: Şey demeyeceksin. Travmatik bir durum, dejavu.
0: Abi bir şey diyeceğim. Ben Giresun'dayım. Giresun'a yenildi Fenerbahçe Giresun döneminde. Ya, küme düştü o sezon ya Fenerbahçe.
1: Ya Türkiye'de il sayısı 102'ye 105'e çıkacakmış. 100 taneydi.
0: Bulancak da.
1: Bulancak yok mesela.
0: Olmuyor ki. Olamaz.
1: Bir şey söyleyeyim. Ya bu arada Giresun'a 24 saatte gitmişler bayramda, biliyor musun? Evet, buradan İstanbul'dan 24 saat sonra gitmişler.
0: Bir şey söyleyeyim, o Samsun Ordu tarafında falan tıkanıyor yol ya.
1: Ya tıkanmak mı?
0: Ve millet kenarda oturuyor.
1: Lavabo aç dökmüşler, gene olmamış. Orada öyle bir tıkanma.
0: Abi bir de şöyle söyleyeyim bak, bulancağın il olma ihtimali sıfır.
1: Bu arada şey diyorlar, çünkü ben Giresun'da birisiyle karşılaştım.
0: Çünkü niye biliyor musun?
1: Abi Bulancak çok büyük bir yer. Giresun çok küçük bir yer diyor bize.
0: Abi şöyle söyleyeyim, Bulancak düz, arkaya doğru genişleyebiliyor. O yüzden Giresun arkası hemen dağlı bugün. Şehir merkezi çok fazla genişleme imkanı yok. Ama diğer taraftan Bulancak Giresun tam Ordu'nun da tam ortasında. Yani il olma ihtimalimiz hiç yok. Öyle
1: ondan dolayı diyorsun.
0: Yani uzak olsak belki il olurduk ama neyse. Biz bir il gibiyiz.
1: Birçok yer var.
0: 28 buçuğuz biz de falan diyorsun. 35 kadar. 28
1: buçuğuz.
0: Ha, bu arada şey vardı. Geçen Çağatay'ın programına birisi bağlanmış, şey demiş. Arkadaş dinliyorsa ya demiş, İrfan demiş, o da Giresun Trabzonluymuş. Her örnekte demiş Trabzon örnek veriyor falan demiş. Bana biraz tepki göstermiş tabii.
1: Öyle. Ama

0: Hemşerimin abi Giresunlu hemşerilerimin eleştirilerini saygıyla karşılıyoruz.
1: Karşılıyorum canım, herkes eleştiriyor.
0: Giresunlu'muzu seviyoruz. Gidemedim bayramda.
1: İyi ki gitmemişsin, dönemezdin çünkü yani. Gidemezdin ki.
0: Uçakla giderdim ben ya.
1: Büyük ihtimalle öyle bir şey yapmak lazım ama orada da havaalanında sırada bekleyenleri gördüm ben, mahşer yeri gibiydi yani.
0: Abi bir de uçakla şeyi de azaltmışlar ya.
1: Sefer sayısı.
0: Sefer sayısı. Trabzon'a daha fazla. Lan Giresun'un daha fazla havalimanı şey kaldı, uçak kaldı. Ben burada da Trabzon, bak yine Trabzon örnek gösterdim. Allah'ım yarım. Kaçtı aslında.
1: Az önce kendi kendini imha eden bir İrfan 25 dakika.
0: Ne bileyim abi, onu söylüyoruz ya. Ama doğru.
1: Söz bir daha yapmayacağım. Ama Trabzon'da da böyle diye hemen örnek veriyor ya.
0: Biz Giresunlular olarak bir şeyin şeyini çekiyoruz yani, evet. Abi daha fazla uçak sayısını artırmalar lazım ya. Çok fazla yolcu var. Bak Giresun büyük bir şehir. Yani büyük şehir değiliz ama yakın olacağız inşallah falan diyor.
1: Çalışmalarımız devam ediyor diyorsun.
0: Giresun milletvekillerine buradan sesleniyoruz lütfen.
1: Peki.
0: Biraz ilinize sahip çıkın. Ya Giresun'da bak giderken hiç dikkat et. Bak sana şunu söyleyeyim Doğan. Bu şeyde Giresun tabelalarda yer, şey yok. Yazıyor Ordu, Samsun, Trabzon. Arada Giresun yok. Yani Giresun'u da o şey esasında eklemeli lazım, o yolda otobanda giderken falan. Yani bizim memleketimiz güzeldir ama ya. Gözümde tuttu bak şimdi, bak Giresun dedin.
1: Hangi uçakla gideceksin, Safi'nin mi diye yazmışsın.
0: Ya bir şey söyleyeceğim.
1: Çok tehlikeli insanlar var.
0: Bir şey söyleyeceğim. Kardeşim artık.
1: Ben bile koruyamam seni.
0: Bir şey söyleyeceğim. Karar verin artık ya. Hakan Zahmi'nin adamı mıyım? Azizci miyim? Yani karar verin yani.
1: Ulaşıma göre değişir. Ulaşıma göre değişir diye böyle. Doğan Bey, iyi yayınlar diliyorum. Keyifle dinliyorum. Konu ilden açılmışken Bulancağ'ın il olması zor dediği gibi Şebin Karahisar var. Hatırlatır mısınız lütfen İrfan
0: Bey?
1: Evet,
0: Şebin Karahisar uzak, bak Şebin Karahisar il olabilir.
1: Olsun zaten. Daha önce çok düşünülmüştü.
0: Şebin Karahisar herhalde bildiğim kadarıyla daha önce çok eskiden Giresun şey Şebin Karahisar falan şeymiş yani. Oraya da gidiyorduk biz ya. Tamdere, Tamzara falan. Buraları bilirim ya. Biz bir Eğribel geçidinden oraya geçip yaylalarda hava bozuk olduğu zaman oraya, o tarafa geçiyorduk biz.
1: Samu Güney Köyü'nden sevgiler saygılar.
0: Samu Güney Köyü. Ben de Ucarlı Dikmen Köyü'ndeyim. Bak biliyorum Samu Güney Köyü'nü de biliyorum.
1: Nasıl mutlu oldum, suratımda bir anda diyor gülümsem oldu Bulancak'tan bahsedince diyor. O da bir şey mi abi? Ankara'ya 12.30 saat sürdü. Sabah 11.30'da bindim, gece indim bayramda.
0: Ya bak otobüsle biz bir kez gittik. Harbiden bak çocukla falan.
1: 12 saatte gitmişler Ankara'ya.
0: Çocuklarla falan gitmiştik, perişan olmuştuk.
1: Gaffar Karakoç selamlar.
0: Ha, perişan olmuştuk, o yüzden bir dahakine şeyle gitmiştim ben. Uçak bileti almıştım.
1: Mikrofona doğru biraz.
0: Ondan uçak bileti almıştım ama ondan sonra da uçak bileti de çok tuzlu geldi. Sonra kendi araçla gittik.
1: Sen yeter ki iste, Aziz Bey sana uçak bileti tavsiye ederdi bir şey.
0: Ya da bak. Kardeşim ya bir şey söyleyeceğim. Ben Aziz Yıldırım'ı seviyorum ve sayıyorum. Ben Hakan abiyi de çok sevdiğim, saydığım birisi. Benim hemşerim çünkü Hakan abi. Giresunlu hemşerim. Ya onunla da yani oturduk, muhabbet ettik, sohbet ediyoruz. Halen de arar sohbet ederim ama yani sıkıntı yok benim için.
1: İrfan abi 19 saatte gittim memlekete. Dönerken erken döneyim dedim. 21 saatte döndüm.
0: Bence var ya geç dönseydin.
1: Uçak biletleri 9000 küsürdü.
0: Önceden alırsan daha uyguna geliyor.
1: Tabii bir sene.
0: Yani bir sene önceden. 6 ay önceden. Ama o da şey ama ayıp ya. 9000 harbiden çok pahalı ya. Bizim Giresun'da bak bir de öyle bir durum var. Uçak biletleri de düşmüyor. Antalya'ya 1000 liraya gidiyorsun. Bizim öyle en küçük 2500-3000'e gidiyorsun ya.
1: Ferdi Kadıoğlu'nun Fenerbahçe'ye dönme ihtimali.
0: İhtimali sıfır.
1: Peki.
0: Çünkü
1: nasıl
0: niye?
1: Nasıl döndün bir anda Fenerbahçe? Ben nasıl döndüm?
0: Bir şey söyleyeceğim. Çünkü niye? Adam Premier Lig'de haftanın kaç defa Premier Lig oyuncusu gelsin. Satmaz ki abi Brighton onu. Satarsa da en az bir 40 milyon 45 milyon euro bonservis ister. Yani Ferdi konusu evet, Fenerbahçe. Ferdi kendi gitmek istemiş, onu da söyleyeyim. Düzelteyim buradan yani, öyle söyleyeyim. Sayın Ali Koç da bunu özellikle söyledi. Kendi gitmek istemiş. Yani Sayın Ali Koç ve ekibi Ferdi'yi takımda tutmak istemiş. Çok çaba göstermişler. Ve Ferdi Kadıoğlu için yani takımda kalması adına onun ücretinde de artırılma gitmişler. Ama ne yazık ki Ferdi ayrılmak istemiş. Yani ayrılmak istediği için takımdan yani gitmiş. Yoksa Ferdi'yi bırakmak istemiyormuş Sayın Ali Koç.
1: Peki burada bir soru var.
2: hoca kampa yetişecek mi diye soruyorlar da herkesin arkadaşlar yani.
0: Çok güzel soru değil mi? Hoca kampa yetişecek.
2: Beşiktaş'la ilgili mi soruyorlar acaba?
0: Bak en tabii o şimdi oyuncu transferleri yapıyor, hoca yok yani, görüyorsun ya. Hoca kampa yetişecek.
2: Hoca kampa yetişecek mi, iyiymiş yani.
0: Bak sen Sayın Aziz Yıldırım'ın
2: arkadaşlar, hocalar hazır zaten kenarda bekliyorlar.
0: Kenarda bekliyorlar.
2: Yani kabin bavullarıyla, kabin tipi küçük bavullarla duruyorlar yani.
0: Vallahi
2: belki siz... daha önceden eşyalar bile gelmiş olabilir.
0: Ya o kadar da değil canım da şimdi.
2: Hazırlanmıştı.
0: Yönetim kurulu tartışacak. Sayın Aziz Yıldırım ekibi şey yapacak. 4 tane isim gündemde. İsmail Kartal. Ben İsmail Kartal olacağını pek düşünmüyorum. Ondan sonra
2: Hakan Bey'in.
0: Şey Aziz Bey'in.
2: Aziz Bey'in listesinde de
0: şöyle 4 tane isim. İsmail Kartal, Montella, Nuri Şahin, Aykut Kocaman. Yönetim kurulu içerisinde Montella ve Nuri Şahin'i isteyenler var. Ama benim düşüncem Sayın Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman'la çalışıyor.
2: Nuri Şahin ismi Beşiktaş'ta da anılıyor biliyorsun.
0: Evet, orada da anılıyor.
2: Başakşehir bu konuya nasıl bakıyor peki?
0: Ben Nuri Şahin'in Fenerbahçe'de başarılı olacağını düşünmüyorum açıkçası.
2: Beşiktaş'ta gelirse?
0: Beşiktaş daha uzun vadeli bir sözleşme imzalar. O zaman bir şey olur. Çünkü bak Fenerbahçe'nin hedef çok şey. Direkt ilk senede şampiyonluk hedefiyle geliyorsun ya.
2: Olmak zorundasın diye olmak başladığı zorunda. Kaçıncı senem bu?
0: 12. sene işte.
2: İşte
0: 13. 10 çekirdik.
2: Yani zor bir süreç. Hoca kampa yetişecek mi sorusunu Fenerbahçe için sormadım, Beşiktaş için sordum diye valla onu da hemen söyleyelim. Futbol direktörü Önder Özen'in yaptığı görüşmelerde Vincenzo Italiano'da sorun olmadığı, Başkan Serdal Adalan'ın da okey verirse ya, teknik adamla İtalyan anlaşma o, sağlanacağı söyleniyor.
0: Değil mi?
2: Evet.
0: Ama şey var yani dar kadroyla yani zor bir şeyde iyi sonuçlar alan bir hoca. Yani tam Beşiktaş'ın hocası diyebiliriz aslında.
2: Bir taraftan Arce ismi geçiyor, Alex Arce ismi geçiyor. Bir de Arne Slot konuşuluyordu ama yerli teknik adamlar arasında Nuri Şahin'le de görüşüldüğü iddiaları çok fazla konuşuldu. Tabii Beşiktaş yönetiminin projelerinden de memnun kaldığını anlatıyor Sayın Italiano. Fiorentina ve Bologna'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti bu teknik adam. Ama şunu da söyleyelim, gelirken mi yoksa geldikten sonra mı ya da şimdiden mi Önder Özen vasıtasıyla mı oyuncularla yollar ayrılacak? Hocaya kalacak bazı oyuncular var. Önder Özen'in mesela sildiği oyuncular var. Bunlar dediği net bir şekilde bir liste çıkmıştı biliyorsun.
0: Cengiz yoktur arada.
2: Yok, Cengiz yok maalesef. Yani
0: sildiği oyuncular arasında yok değil mi?
2: Hayır, var.
0: Ya yapma özürü seni.
2: Cengiz'i gönder. Cengiz sizde. Cengiz siz.
0: Alsanız?
2: Yani Sergen Hoca ile çalışırsanız Cengiz kalır sizde.
0: Ya Sergen Hoca Allah aşkına.
2: Oraya döndü abi konu. Yanılıyor muyum yani?
0: Ya şey demişler diye bir tanesi yazmıştı, Tedesco. Bizim Ahmet söylemişti onu ya. Ahmet mi söylemişti? Ahmet Konaşa'ya şey demişti. Tedesco Beşiktaş, Sergen Fenerbahçe. Ben de şey yazmıştım. Silkelen kendine gel Ahmet yazmıştım. Twitter'dan.
2: İyi demişsin.
0: Silkelen kendine gel demiştim yani. Ahmet Konaş da bulanacaktı bu arada biliyorsun değil mi? O da hemşer.
2: İrfancığım.
0: Evet canım.
2: Dikmen köyüne bizim oradan çıkılıyor diye neresi yazmışlar. Az önce bahsettiği yerlerde. Samu Güney.
0: Hayır be, bu şehir merkezinden çıkıyoruz biz ya.
2: Benim köy, oradan da çıkılıyor.
0: Ucarlı üzerinden değil, benim köy Ucarlı. Ucarlı Dikmen
2: işte. Bu arada Yastı Bahçe'den de selamlar yollamış.
0: Aleyküm selam ya. Bak hep bizim o taraflar. Bak özet şey yaptım. Yastı.
2: Hani İstanbul'da sürekli olarak Sivaslı vardı.
0: Abi Giresun'da daha fazla, ben sana söyleyeyim. Giresun'da çok var ya.
2: Giresun tarafları nerede biliyor musun? Ben Bahçeköy'de ikamet ettim.
0: Bizim Gazi Osman Paşa şeyde, Eyüp Sultan'da var.
2: Bak Eyüp Sultan tarafında ve Bahçeşehir Bahçeköy tarafında çok fazla var.
0: Oralar yeşil ya.
2: Bir muhacırlar var. Orası Karadeniz Mahallesi gibi olduğu için Karadeniz Mahallesi.
0: Beykoz tarafında da var. Bayrampaşa'da da Giresun'da çok.
2: İspir fasulyesinden çok güzel şey fasulye yaparlar. Kuru fasulye.
0: Abi Giresun'un şeyi aslında şeyi de güzel. Bak yemeğe girdik yine. Pidesi.
2: Yemeğe girdik.
0: Giresun'un pidesi.
2: Doğan da program yapıyorsun herhalde. Masterchef
0: gibi. Biz bak bir şey söyleyeceğim sana. Masterchef de bizde mesela şey yok. Bizde bahçede yetişen bütün otları yiyoruz biz ha.
2: Az önce İrfan bütün program boyunca konuşurken Aziz Bey derken Hakan abi de severim deyip Hakan abi dedi ya. Hemşerim olur hep aynı zamanda dedi ya. Bir anda Hakan Safi'den Hakan abiye geçiş çok hızlı olmadım İrfan diye yazmıştı.
0: Ne abi Hakan abi diyorum ya, ne demişsin Hakan abi, Hakan Bey diyeyim yani.
2: Hakan Bey'di. Hakan. Yani Aziz Bey'di, Hakan Bey'di seçime kadar.
0: Hadi Sayın Hakan Safi diye söylüyorum bak bütün yayınlarda Sayın diye
2: söylüyorsun zaten canım.
0: Yani ama dedim gibi Hakan Safi'yi de çok severim yani, saydığım bir insandır benim.
2: Ben yarın Sabah 7'de yayındayım burada.

0: Emre Tilev yok. Bir yere sunuma gidiyor. Onun yerine sabah 7'de. Hani bu sabah 7'de geleceğiz İrfan ne yapacağız diye bahsettiğim bir şey değil, öyle anlaşılmasın.
1: Geleyim istiyorsan. Geleyim istiyorsan.
2: Gel, niye gelmeyeceksin?
1: Cuma günü şey var ya, kahvaltıya gideceğim.
0: He, buradan git.
1: Aziz Yıldırım'ın şeyde, Bakırköy'de kahvaltı var, oraya gideceğim.
0: Hakan Bey'in?
1: Hakan Bey'in de programı ya.
0: Akşam da onu yemeyeceğim.

0: öğretmen gibisin şu
1: an. Tabii yeni nesil falan çalışmayı sevmiyor ya. Adamla çok rahatlar ya.
2: Sen ne de iyiydin?
1: Ben TMC'ydim, ben Türkçe matematik mezunuyum.
0: Öyle mi?
1: Hamdi Bozman Anadolu Lisesi mezunuyum.
0: Eşit ağırlık mı?
1: Tabii. Ben Hamdi Bozman Anadolu Lisesi mezunuyum. 7 sene okudum ya, İngilizce okuduk biz. 7 sene bir de bize matematiği bile İngilizce okuttular ya. Vay lise be. Bile kadar. Sınavda İngilizce soru soruyor.
0: 1, 2, 3, 4.
1: Hayır, ben şöyle söyleyeyim. Soruyu, bak, soruyu İngilizce soruyorlardı ya. Benim mesela şey havuz problemi. Yanlış çevirdin, geçmiş olsun, gitti. Soru gitti yani. Fiziği falan İngilizce gördük ya. Bak düşünsene, biyoloji İngilizce görüyorsun, düşünsene.
0: Vay be.
1: Abi orada çok bak.
0: Abi bir tane transfer haberi versene demiş. Şimdi arkadaşlar bir Dünya Kupası'na odaklanan Allah aşkına transfer haberi. Zaten Hakan Bey bugün büyük bir ihtimalle bir transfer haberi açıklayacak eğer Fenerbahçe'ye
1: ben Lewandowski,
0: ama
1: ben Lewandowski açıklamasını bekliyorum bugün.
0: Luis Suarez'den sonra bir Lewandowski bombası gelebilir diyorsun. Yani ben de Galatasaraylılara şunu söyleyebilirim. Bu arada Trabzon'da bakma güzel gidiyor.
1: Abi Trabzon mesela
0: müthiş hamleler yapıyor transfer bir şey konusunda. Bence Gabral geldi.
1: Bir şey söyleyeceğim.
0: Gabral mı okunuyor? Gabral mı deniyor?
1: Bir şey söyleyeceğim. Ben sana söyleyeyim. Trabzon son dönemlerde özellikle yani Ertuğrul Doğan'a yani buradan tebrik etmek lazım. Geçen eleştirdiğimiz için tabii tepki göstermişlerdi ama hani Ali Koç döneminde ben Brozek kardeşleriyle ilgili bir şeyi hatırlatmıştım. O zaman tepki göstermişlerdi. Ama şimdi de tebrik etmek lazım. Yani bence transferde en akıllı hamleleri, çok akıllı hamleler yapıyorlar. Bak şeyi tekrar kiralayacaklarmış herhalde. Onanayı.
0: Hı hı.
1: Kiralama konusunda.
0: Yok, o da City istemediği için, United istemediği için.
1: Vallahi iyi ki istemiyor. Ben olsam Onanayı, ben olsam hani Fenerbahçe illaki Ederson'dan ayrılacaksa ben Onanayı isterim Fenerbahçe. Bence doğru bir seçenek olur. Kiralarsın. Yani o Ederson'dan ayrılırsan Onanayı kiralarsın. Artı şu var. Mesela Zubkov'u 5 milyon euro gibi bonservis bedelinde sattı. Yani sat ve
0: 4 milyon euro 500 bin de bonus maddesi.
1: Ya işte 4,5 5 milyon euro. Ama şunu söyleyeyim. Bir de Trabzonspor kadrosundaki şu anda mevcut kadrosundaki tüm oyuncularına inanılmaz teklifler geliyor. Augusto'ya geliyor. Yani orta sahadaki oyuncusuna geliyor. Olay isine geliyor. Stoperlerine geliyor. Bence bu anlamda Trabzonspor akıllı davranıyor. Ya doğru hamleler yapıyorlar. Onların scout ekibini tebrik etmek lazım.
0: Bu arada Serkan Reçber de Ahmet Spor'la anlaştı arkadaşlar. Onu da söyleyelim.
1: Sergen Yalçın'ı da istiyormuş.
0: Diyor ki Serkan Reçber Ahmet Spor'a gitmiş. Başarısız olsa da işsiz kalmıyor. Hemen iş bulabilen teknik adamlar mı? İnanamıyorum. Nasıl olacak Ahmet Spor'da başarılı? Onu da göreceğiz diyor. Gerçi inanmıyorum diyor da.
1: Ahmet de yani ciddi olarak transfer falan yapacak yani. O yüzden başarılı olmak istiyor.
0: Bu arada Fenerbahçe'nin şampiyon olamamasının tek faydasını formaların ucuzlamasından yana görürüm. Geçen sezonun forması 2-400'e düşmüş.
1: Ama her sene öyle. Şöyle söyleyeyim, her sene öyle. Sezon sonu yeni formalar çıktıktan sonra eski formalar elindeki formaları uyguna satıyorlar.
0: Stoğu azaltmak amacıyla.
1: Tabii stokta formalar olunca onu uyguna satıyorlar.
0: Büyük ihtimalle Anadolu'ya dağıtılıyor zaten.
1: Biz de şöyle söyleyeyim. Ben memlekete gidince çok kişi forma istiyor. Öyle yapıyorum zaten. Yani. Uygun alıyoruz, şey yapıyoruz. Şey zannediyorlar ya bize. Herkes forma veriyor bize falan.
0: Herkes öyle zannediyor tabii canım. Bizim bagajda sürekli olarak Feneryum gibi, işte Kartal Yuvası gibi, Galatasaray Store gibi şeyler var zannediyorlar ya. Bir de imzalı istiyorlar.
1: Biliyorsun. Ya imzalı var ya, bak harbiden bu sene kabul etmeyeceğim yani. Harbiden evde 10 tane formaları imzalatıyorum.
0: Elinde sürekli poşetle geziyorsun zaten.
1: Bir şey söyleyeceğim. Hayır, formaları veriyorlar. Unutuyorum ben kimin olduğunu. Bekliyor evde forma. Acaba diyorum kim verdi?
0: Bendim o.
1: Ulan diyorum, tamam mı? Bekliyorum.
0: Çökme durumu.
1: Bana öyle çok oldu biliyor musun? Forma bir ay bende durdu. Bekliyorum aramasını, kimin olduğunu.
0: Aramıyorlar mı?
1: En sonunda arıyorlar, abi ben sana forma vermiştim. Hangisini verdin diyor. Onu veriyorum. Bunu gidiyorum veriyorum.
0: İyi bari. Üstüne yazsana ya.
1: Oğlum yazıyorsun da 10 tane forma var. Doğru.
0: Ramazan pidesi gibi.
1: Ne yapacağım, İrfan
0: yazıyorum. Hiç verdiler diye.
1: Yazıyorum İrfan diye yazıyorum. Ama İyi. Sonra hadi karışmasın diye. Sonra geliyor formalara bakıyorum işte. Şu.
0: Geçmiş olsun. Bitirdik koca yayını. Vallahi.
1: Güzel geçti vallahi.
0: Vallahi güzel geçti. Güzel anlattık. Sıkıştırma beni dedin ya, orada çok keyif aldım. Köşeye kıstırılmış gibi hissettin mi kendini bir an? Yani hayırlısı olsun. Seçim süreciyle ilgili şu an vaatler, yani iki gün daha var. Bu iki günde her güne bir isim açıklama durumu. Suarez'de başlayan, bugün Lewandowski bekleniyor Hakan Bey'den.
1: Sürpriz isim de olabilir.
0: Yerli isimler mi?
1: Şöyle söyleyeyim, Hakan Bey sürpriz isim de açıklayabilir bugün. Yani ciddi anlamda.
0: Yani Lewandowski de olmayabilir.
1: Yani Lewandowski değil de baş,

0: başka belki, başka mevkilerde
1: saklanabilir. Çok dillendiği için belki.
0: Tabii, evet.
1: Ya sürpriz olmaz çünkü Lewandowski için maç
0: kazanırsa. Hayır, Lewandowski olmaz. Hadi başka bir isim. Mesela bugün şeye gidecek, Bursa ve derneklerinde, belki Bursa derneğinde konuşmada açıklar.
1: Bursa'da mı bugün?
0: Ya bugün Bursa'da kendisi.
1: Aziz Bey nerede?
0: Aziz Bey bugün işte dedim ki sabah kahvaltıdaydı. Saat kaç? 10 bitmiştir kahvaltı.
1: Hmm.
0: Şeydeydi. Karadeniz Fenerbahçe derneğinin kahvaltısındaydı. Bak yayına geldim, o yüzden gidemedim.
1: Sana helal olsun be.
0: Arayacaktım seni, diyecektim.
1: Yarın gideceksin ya, her gün de gideceğiz ki. yarın neredeydi kahvaltı?
0: Ya, Bakırköy.
1: Bakırköy'de.
0: Bakırköy tarafı. Ömür'deymiş.
1: Ömür. Tamam. Teşekkür ederim.
0: Gidelim beraber.
1: Pazar günü kongrede görüşürüz büyük.
0: Sen geleceksin mi?
1: Gelirim herhalde. Takip ederiz yani. Büyük ihtimalle röportaj yaparız falan. Akşam da yayınlarız televizyonda. Yayın devam ediyor çünkü, bizde bitmedi sezon.
0: Ben ne yapamazsın tabii de.
1: Sen ne yaparsın?
0: Ya TGRT'ye nasıl alacağım beni?
1: Hayır, oradan bir mikrofonla falan şey yaparız büyük ihtimalle.
0: Hayır, radyo söyleşim. Hayır, radyo için yaparız da Sözcü Gazetesi deyince TGRT'ye röportaj vermez de.
1: Hayır, orada yönetim kurulundan şey isimlerle desin, seçilen şeylerle.
0: Ha, onlara yardımcı oluruz.
1: Onlarla konu.
0: Şey onlarla yaparız. Yardımcı oluruz ya. Gideriz yanlarına yani.
1: Kim varsa artık bakalım. Hani bir taraftan Yusuf Kenan Çalık, diğer taraftan kim yürütüyordu? Aziz
0: Yusuf
1: Bey.
0: Mertol.
1: Yusuf Mertol.
0: Murat Tayhan.
1: Evet. Onlarla bağlantıları kurduk zaten, söyledik ettik ama bir liste oluşturulmuş, bir program yapılmıştı zaten. Başkan olduktan sonra belki bir programa.
0: Şöyle söyleyeyim, çok katılırlar. Yoğun. Gerçekten çok yoğun. Yani Sayın Aziz Yıldırım'ı harbiden yani şu aşamada büyük enerji veriyor. Maşallah diyelim.
1: Yaz biraz uzaklaştırıldı mı yanından?
0: Yaza uyarı geldi.
1: Geldi değil mi?
0: Biraz uyarı geldi. Çünkü sosyal medya çok çirkinleşti ya Doğan. İnanılmaz. Yani kız
1: transferi ona sormalar, teknik adamı belirledim mi diye sorular.
0: Çocuğa soruyorlar. Çocuk da kendi düşüncesini dile getiriyor.
1: Babam başladı, ben de ilk kadın başkan olacağım falan.
0: Fenerbahçe sevgisi üst düzeyde ama ya inanılmaz gerçekten. Bazıları bunu da meslektaşlar, hani eski meslektaşlar olan YouTube'da yorum yapanlar da algı yapıyorlar. Yanlış yapıyorlar, onu ben söyleyeyim yani.
1: Evet.
0: Yani çocuk kendi safi saf duygularıyla görüşlerini dile getiriyor. Fenerbahçe sevgisi üst düzeyde, babası gibi. Ama diğer taraftan insanlar yine buna hep bir taraftan algı yaparak farklı yöne çekmeye çalışıyorlar. Peki. Yanlış yapıyorlar.
1: Teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Cihan'cığım görüşürüz. Birazdan size
0: Cihan gelmiş.
1: Atakan Kurt. Bağlantı Atakan. Yok, telefon bağlantısı. Atakan Kurt şu an Beşiktaşlı yöneticilerin yazdıklarında geziyor sürekli. Her gün bir başka yazdıkta. Bugün de Beşiktaş'ın değerli isimlerinden arkadaşımızın hafızındayız. Şimdi onun Hasan Arat'ın teknesindeyiz. Serdal Adalı'nın şu an çiftliğindeyiz diyor. Öyle öyle geziyor. Buram buram Anadolu
0: yapıyor. Bu da bak, niye bana şey yapıyorsunuz? Bak her gazeteci öyle şey yapıyor.
1: Birazdan Cihan Dişli sizlerle.
2: Doğan Önçel ve İrfan 25 ile soru cevap devam edecek. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Atakan Kurt'la birebir başlıyor.
5: Hanımlar, beyler, herkese merhabalar. Radyo Gol frekanslarından selamlar, sevgiler. Ben Cihan Dişli. Yaklaşık bir saat boyunca Atakan Kurt'la birlikte olacağız. Umarım o saate kadar siz de bizimle beraber olursunuz. Herkese tekrar merhabalar diyelim. Umarım gününüz huzurlu geçiyordur, keyifli geçiyordur. Tam da böyle dilediğiniz gibi geçiyordur. İşlerinizde kolaylıklar dileyelim. Gününüzün de güzel geçmesini dileyip Atakan Kurt'a bir merhaba diyelim. Atakan abi selam, nasılsın?
6: Selamlar Cihan'cığım, teşekkür ederim kardeşim, sen nasılsın?
5: Ben de iyiyim abi, teşekkür ediyorum. Tabii Fenerbahçe'nin seçim süreci var. 6-7 Haziran seçimli genel kurulu var ama ondan öncesinde Beşiktaş'la bir başlamak istiyorum. Beşiktaş hocasını hala neden bulamadı abi? Yani Sayın Serdal Adalı hani Türkiye Kupası'ndan elendiği gün zaten Sergen Yalçın'ın istifa edeceğini hissetmiştir. Tüm kamuoyunun hissettiği gibi. Yani yaz başında da futbolcu için, bir Sancho için böyle son dakikaya kadar kovalanmıştı. Ama onun yerine Jota Silva gelmişti. Şimdi de şöyle haberler mi yaptırılıyor yoksa çıkıyor mu? Yani Serdal Bey çok iyi bir hoca kovalıyor. O olmazsa B planına gidecek deniyor. Vincenzo Italiano konuşuluyor. Farklı isimler var. Yani bu ne zaman bir son noktalanacak, sona varacak Atakan Kurt'a göre?
6: Yancım, bazen gerçekçi olmak lazım. Niye? Çünkü son 5 senedir aslında ligi havlu atmış bir Beşiktaş var. Sürekli kaos ortamında, sürekli Avrupa kupalarından elenen, ligde başarılı olamayan, tutunamayan, ardından sürekli teknik direktör değiştiren, sürekli başkan değiştiren, yönetim değiştiren ve sürekli zirve yarışını Fenerbahçe ile Galatasaray'a kaptıran bir Beşiktaş var. Yani teknik direktörler buraya gelmeden önce soruyorlar, araştırıyorlar, bakıyorlar. Ne yapmış, ne etmiş, Solskjaer'i arıyorlar, Van Bronckhorst'u arıyorlar. Onun dışında menajerlere soruyorlar. Tabii bu korkutuyor çünkü sen adama gidiyorsun ve planlama istiyorsun. Diyorsun ki biz bir planlama içerisinde olacağız, sana sabredeceğiz. İşte şudur budur bir türlü vaatte bulunuyorsun. Adam şimdi buradaki dostlarını, menajerleri arıyor. Diyorlar ki mesela Serdal Adal'da sallanıyor diyorlar mesela. Şimdi adamların gelmesi de kolay olmuyor. Çok fazla para vereceksin, bir şekilde ikna edeceksin, etmeye çalışacaksın, anca öyle getireceksin. Onun için Beşiktaş'ın önde özen işi kolay değil. Beşiktaş taraftarı da ve kamuoyu da bence çok baskı yapmaması lazım. Biraz sabretmek lazım. Çünkü sen Galatasaray değilsin. Şimdi Galatasaray'da Okan Buruk ayılsın. Galatasaray o kadar kolay teknik direktör boş ki. İnanılmaz. Çünkü niye? Adam son 4 sene şampiyonu. Geçen sene son 16 yapmış Şampiyonlar Ligi'nde. Osimhen'leri var, bir sürü yıldızları var, Sane'leri var. Gittiği zaman alırsın. Öbür tarafta Fenerbahçe'de biraz kaos var ama şimdi başka ama orada da mesela gittiğin teknik direktör Kante, Asensio bir telefon açsa işte hocam gelin sizle çalışalım vesaire diye Kante arıyor, Asensio arıyor, sende yıldız da yok. Yani onun için Beşiktaş'ın işi çok kolay değil. Onun için ben çok böyle beklemek taraftarıyım. Çok baskı yapmama taraftarıyım. Eleştirmeme taraftarıyım. Bekliyorum. Yani
5: peki Atakan abi yani bekliyorsun ama mesela Sergen Hoca gidelim. Yani neredeyse 17-18 gün olacak. Şimdi bulacakları hocayı yarın imza atıp getirse Beşiktaş, ertesi gün işbaşı yapsa, işte takımı analiz etmesi, işte değerlendirmesi vesaire, o da 15 gün geçer, o da işte izleyeceği videolardan ne çıkarabilirse. Ya yani bu beklemenin sonu sezona hazırlıksız girmeye işaret değil midir? Bekleyelim yani diyorsun, evet, ama
6: çok 15 gün olmaz ya. Yani niye olmaz biliyor musun? En iyi 3 maçını, en kötü 5 maçını, 8-10 maçını izlersin takımının. Galatasaray'ın 2, Fenerbahçe'nin 2, Trabzonspor'un 2'şer maçını izlersin. Bunlar da 3 güne 4 güne tekabül eder zaten. Ondan sonra da analizleri yaparsın. Önden özenle fikir alışverişinde bulursun. Başkanla konuşursun. 2-3 oyuncuyla konuşursun. Neresi eksik değil vesaire. Bir harita, yol haritası çıkarırsın. Yani evet kolay değil ama öyle aman aman zor da değil. Önden özen arıyor. Görüşüyor. İyi isimler var. Ya zaten Beşiktaş'ın işi hem zor hem kolay. Zor olan kısmı yıllardır birlikte kaos var. Henüz bir takım oturtulamadı. Başkanın işte geleceği konuşuluyor. İşte takımın kalite problemi konuşuluyor. Hocası yok. Burada evet zor işi. Kolay tarafı da şu. Geçen sene Beşiktaş ligi 4. bitirdi. Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı yenemedi. Küme düşme mücadelesi veren ve küme düşen bazı takımları yenemedi. Lige Kasım'da havlu attı. Ağustos'ta Avrupa'ya havlu attı. Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ve Galatasaray yokken yarı finalde Konyaspor elendi. Son 40 senenin zaten en kötü sezonu. Bundan daha kötüsü olmaz zaten şu an. Yani genel teknik adam emin ol bundan daha kötü bir performans göstermez. Onun için gelen teknik direktörün de bazı şansları olacak. Bu istatistikler onu yoğunlaşacaktır. Net bir teknik adam. Son 5-6 senesinde sürekli çalışmış bir teknik adam. Bir stratejisi, planı, programı olan, planlaması olan bir teknik adam Beşiktaş'ı ayaklandırabilir, şaha kaldırabilir. Ha, şampiyonluk bekliyor musun diye sorarsan Evet, büyük takımlarda her zaman

0: şampiyonluk olur ama ben şampiyonluk beklemiyorum. Ben en sevdiğim lige kasımda olan Beşiktaş'ın sonuna kadar zirve yarışında olmasını hayal ediyorum. Yani sonuna kadar zirve yarışında olursa Beşiktaş, finallerde kaybetse de çok önemli değil. Sonuçta o yarışta tutuyor takımı. O takım ve oyuncular ya da hoca, teknik adam. Benim için geçerli olan budur. Bir planlama yaparsın. Çünkü karşında 350 milyon euroluk bir Galatasaray var. 300 milyon euroluk bir Fenerbahçe var. Kantesi, Asensio'su, Genduzi'li bir ligin en iyi orta sahası Fenerbahçe. Diğer tarafta Osimhen, Barış, Yunus, Sané, Lemina, Torreira, Saralı, kompakt bir takım, oturmuş bir takım. İşi kolay değil. Yani ben şampiyon olacağım, transfer yapacağım. Onlar çok eskide kaldı. Yani şu anda çok zor onu yapmak. Onun için bırakacağın takım seni yarışta tutsun, geliş, planlama yap. Gelecek senelerde artık şampiyon takımı ortaya çıkarabilirsin. Çünkü Beşiktaş'ın genetiğinde zaten şey yok ya. Yani ben dünya starlarını alayım, şampiyon olayım yok. Sen Quaresma, Almeida, Simão, Fernandes, Coutinho'yu aldın. Dördüncü bitirdin ligi. Sen gittin, iki sene üstte şampiyon oldun. Ondan sonra Pepe'ler, Adriano'lar, işte Negredo'lar, bir sürü yıldızı starı getirdin. İşte o dönem şey de vardı, orta sahada oynayan kısa boylu oyuncu, şimdi ismi aklıma gelmiyor. Medel. Ya bir sürü yıldızı getirdin, dünyanın tanıdığı oyuncuları getirdin, olmadı. Ama sen nasıl şampiyon oldun? Metin Ali Feyyaz oldun. Metin Ali Feyyaz'ın üçü de milli takımda oynamazdı. Feyyaz zaman zaman girerdi. Metin çok az süre alırdı. Milli takımda en uçta Rıdvan, Oğuz, Anju oynardı. Ama 3 sene üstte 5 sene şampiyon oldu. Sen her zaman bir planlamayla şampiyonluklara gittin. 100. yılda evet nokta transferler yaptın ama öncesinde İlhanlar, Tümerler, İbrahim Üzülmez'e getirdin. Geliştin, değiştin, planlama yaptın. Mustafa Denizli ile Ertuğrul Sağlam'la geliştin, değiştin, Mustafa Hoca geldi şampiyon yaptı. Rakipler de iyi değildi. Samet Aybaba'yla geliştin, planlama yaptın. Biliş geldi, seni çok iyi bir takım yaptı. En son Şenol Hoca geldi, Gomez'le, Kovalejma'yı aldın, şampiyon oldun. Yani hep bir planlamayla oldun. Sen yıldız star alarak şampiyon olmadın. Beşiktaş'ın genetiğinde bu yok zaten. Onun için Beşiktaş'ın içi evet zor ama kolay da. O kolayı yapmak için doğru stratejiyle ve planlamayla gitmek lazım.
1: Evet, Atakan Kurt'la birlikteliğimiz sürüyor. Atakan abi, Sayın Başkan daha önce bir açıklama yapmıştı hatırlarsan. İşte Beşiktaş'a 200 milyon euroluk bir transfer bütçesi hazırladım demişti. Ve işte yapılan son toplantılarda bu hafta içinde, yönetim içinde bütçenin büyük bir bölümünün onaylandığı ifade ediliyor. Yani onaylamışlar 200 milyon. Senin az önce işte Beşiktaş bu yıldızlarla bu işi başaramadığı dediğin kısımdayız. Sence 200 milyonu nasıl değerlendirecek Beşiktaş?
0: Yani şöyle,
1: veya bu paranın veya bu paranın doğruluk payı nedir? Bu tarafını da sorayım.
0: Ben 100 milyon euro civarı duydum. 100 milyon euroya da doğru planlamayla, doğru stratejiyle, doğru scoutla 6-7 tane iyi oyuncu alabilirsin. Ya da aldığın 7 oyuncunun 4'ü 5'i iyi çıkarsa zaten seni şampiyonluğa oynatabilir ya da yarışta tutabilir. Beşiktaş'ın iyi bir teknik adama ihtiyacı var. İyi antrenmana ihtiyacı var. Doğru sisteme, doğru taktiğe ihtiyacı var. Gelen oyunculara dokunmaya, takım içinden yıldız yaratmaya ihtiyacı var. Gelen iyi oyuncuları da bir şekilde itmeye ve onlardan en iyi randımanı, performansı almaya ihtiyacı var. Sen Olaytan'ı, Murillo'yu, Oh'u aldığında bu oyuncular, diri oyuncular da sana 2-3 hafta iyi katkıda bulundular. Ama bir ay, bir buçuk ay sonra onlar da diğer oyuncuların seviyesini ve kapasitesini indiler. Çünkü niye? Beşiktaş iyi antrenman yapamıyordu, çalıştırılmıyordu, çalışamıyordu. Gelen teknik adam hep iyi çalıştırırsa, hep iyi kondisyon yüklerse, hep iyi taktik antrenmanları gerçekleştirip, özellikle 35 metreye sıkışan oyunda iyi planlamalar ve doğru oyunla, doğru stratejiyle o kilidi açtırabilirse sana, çok fazla tekrarla Beşiktaş iyi yolda olabilir. Evet, Slaven Bilic'i hep örnek veririm ben. Beşiktaş'ın şampiyon

0: kazanamadı ama Beşiktaş'a çok iyi dokunmuştu. Ben kampa gitmiştim Beşiktaş'ta Bilic'te. Emin olacağın 20-25 gün Beşiktaş'ı hep böyle kaymalarla çalıştırdı. Hep böyle takımı kompakt oynatma, yakın oynatma, hatlar arasındaki o boşlukları, araları doldurma, antrenmanları yaptırdı. Hatta zaman zaman da ip bağlamıştı oyunculara ve onun artılarını Beşiktaş'ta gördük. Beşiktaş hep doğru oyun oynuyordu, yakın oynuyordu. O takımla Arsenal'ler, Liverpool'lar, Tottenham'lara karşı kafa kafaya oynuyordu. Liverpool elemişti. Yani Olcaylar, Oğuzhanlar, Tolgaylar, Kerim Fıraylar, Mottalarla elemişti. Ersan Gülümlerle, İsmail Köybaşılarla elemişti. Yani Beşiktaş doğru planlamayla zirve yarışında olabilir. Bu işler kolay değil ama çok da zor değil Cihan.
1: Evet tabi Beşiktaş'tan, Fenerbahçe'den, Galatasaray'dan devam edeceğiz ama üstümde kalmasın. Doğan Öncel programı kapatırken senin sponsorship boyutuna bağladığını söyledi. Yani sürekli dedi Atakan teknelerde dedi, yüksek ihtimal o paralar kendi cebinden çıksa teknenin mazot parası içi gider muhtemelen dedi. Acaba hangi başkanla dedi bu yayını kapatırken bunu söyledi, bir cevap vermek ister misin Doğan Öncel'e?
0: Doğan Öncel'e selam olsun. Bizim de para verdiğimiz yerler oluyor. Arkadaşlarımızın bizi misafir ettiği yerler oluyor. Sevenimiz çok Cihan.
1: Evet, ne güzel bir
0: şey. Şükürler olsun. Sevenimiz çok. Yani tatilimizi yapıyoruz. 5 gün sonra da, daha doğrusu cuma günde, daha doğrusu yarın, yani pazartesi geldim. Yarın da inşallah İstanbul'a döneceğiz.
1: Biraz
0: sonra
1: seni
0: İstanbul'dayım.
1: Biraz seni kıskanıyorlar gibi hissettim abi. O teknede bir fotoğraf paylaştın ya benimle yayında konuşurken. O videodan sonra bu işler biraz çok ayyuka çıktı. Doğan Öncel o videodan çıkamamış yani.
0: Ay çok iyi. Doğan Öncel'e selam olsun. Doğan Öncel'i çok seviyorum. Allah inşallah bir gün hep beraber yapmayı nasip eder.
1: İnşallah.
0: Peki hatırlıyorsun abi, Melih Şendil'de 3 ay giderdi gelmezdi.
1: Melih Şendil, evet, o başka bir boyut zaten. Ona biz yarışamayız abi. Boş versen Melih Şendil'i. Melih abimize de selam olsun. Umarım kitap işleri de iyi gidiyordur kendisinin. Uzun zamandır arayıp sormuyorum. İyi hatırlattın. Yayın sonrası bir kendisine merhaba deyip. Abi Aziz Yıldırım'dan Hakan Safi'ye göndermeler geliyor. Hakan Safi aslında Aziz Yıldırım'a göndermeler yapıyordu ama Aziz Bey de dedi ki hiçbir yapı bizi durduramaz dedi. Anka kuşu gibi doğacağız tekrar küllerimizden dedi. Oyuncular adaylarla imzalamaz ifadesini kullandı. İşte Hakan Safi sürekli transfer iddialarında bulunuyor ya. Başkan da dedi ki yapıyor kardeşim, yapıyor da futbolcular aday başkanla hiçbir şey imzalamaz dedi. Ben dedi ihtiyacım olan futbolcuyu alırım. $1 milyar gelir hedefi koyduk ifadelerini kullandı. Hakan Safi de ben dedi Suarez'le anlaştım. Ben 15 gol atarsan sana bonus vereceğim dedim. Ama o da 15 değil, 5 de ben ekliyorum, 20 atarsan bana bonus veren ifadelerini kullandı. Hakan Bey böyle biraz daha para tarafında, Aziz Bey biraz daha sakin ilerlemeye çalışıyordu. O da biraz böyle şimdi son zamanlarda paradan da söz etmeye başladı. Sen ne dersin bu çekişmeye? 2-3 gün kaldı.
0: Yani kimin başarılı olabileceğini ya da kimin başkan olabileceğini, ipi gösterebileceğini kestirmek kolay değil ama sanki Aziz Yıldırım kazanacak gibi bir içimde bir his var. Çünkü daha böyle ayakları yere basan, daha deneyimli, daha tecrübeli bir başkan profili. Daha önce başarmış. Aziz Yıldırım döneminde Fenerbahçe iyi dönemler geçirmiş ama en çok Galatasaray şampiyonluğu gören başkan olma şeyini de elinde bulunduruyor Aziz Yıldırım. Çok büyük starlar, Amerikalar, Ortega'lar, Roberto Carlos'lar, Van Oydonk'lar, Alex'ler, Apiyallar, bir sürü doğru oyuncuları da Aziz Yıldırım döneminde görmüştük. Hatta Şike sezonunda o dönemden önce çok başarılıydı. Her sene 2-3 tane transfer yapan, doğru planlamalar gerçekleştiren, nokta atışlar yapan bir Fenerbahçe Aziz Yıldırım vardı. Aziz Yıldırım'ın yaptığı en büyük yanlış şuydu. Bir ara böyle bir sallanmıştı. Ersun Yanal'ı gönderdi şampiyon olduktan sonra. Orada çok büyük bir yanlış yaptı. Güç zehirlenmesi yaşadı. Çünkü başkan kulübü Fenerbahçe. Galatasaray başkan kulübü değil. Galatasaray'ın bir kulüp aklı var. Galatasaray'da kulüp aklı olduğu için bunlar çok gerçekleşmiyor. Yani sen şimdi Okan Buruk şampiyon olduktan sonra onu itibarsızlaştırıp göndermiyorsun Galatasaray'da. Ama iyileştiriyorsun. Diyorsun ki işte yanına bir iki tane antrenör verelim. İşte daha çok gelişelim vesaire. Bunu ikna edebiliyorsun kulüp aklıyla. Ama Fenerbahçe'de böyle olmuyor. Hocaları itibarsızlaştırıyorsun. İşte tesise işte kadın geldi. İşte tesislere kadınları alıyor vesaire falan. Hiç kimsenin haberi yokken bu tür olaylardan, haberlerden, detaylardan bunu Fenerbahçe kulübü insanlara sunmuş, sipariş etmiş, sipariş haberler yapmışlar. Sonra bu güç zehirlenmesiyle Aziz Yıldırım çok büyük bir başarısızlık yaşadı ondan sonra. Hatta oyunculardan intikam aldı. Ersun Yanal'ı gönderken oyuncuları da böyle peyder pey takımdan göndermişti, unutmuyorum. Sonra Beşiktaş gelişirken Samet Aybaba Piliç, sonra Şenol Hoca geldiğinde Fenerbahçe Van Persie'ler, Nani'leri, Volkan Şen'leri, Josef De Souza'ları, Fernandao'ları transfer yapmıştı. Hatta Fenerbahçe'nin kadrosu bence Beşiktaş'tan daha iyiydi bireysel olarak, ama Beşiktaş gelişen bir takım olduğu için Beşiktaş şampiyon oldu. Hatta 10 senelik sponsorluk parasını az yıldır kırdırıp transferlere para harcayınca Fenerbahçe çöküşe o gün başlamıştı Cihan. Ve ondan sonra kendine gelememişti. Ya tabii artılar eksiler var. Ama Hakan Safi'nin çok yukarıdan konuşması, işte şunu alacağız, şuna vereceğiz, şu parayı basacağız. Ondan sonra benim olduğum yerde yıldız olur. İşte bilinç ben olacağım, en büyük yıldızlara getireceğim. İşte iki tane 1.90'lık stoperi koy, iki tane hızlı kanat koy, bir tane güçlü santrafor koy. Ne var ki bunda? Çok basit. Ya iyi takım yap, teknik direktör zaten ne verebilir ki tarzı böyle talihsiz demeçlerinden sonra bazı kongre üyeleri Aziz Yıldırım'a doğru döndüler diye görüyorum ben, yani konuştuklarımda. Ha, son gün ibre değişir, Hakan Safi bir iki tane iyi proje sunar, başarılı olur, onu bilemem. İnsanları da burada yanlış yönlendirmek istemem ama sanki Aziz Yıldırım bir adım önde gibi gözüküyor. Hatta 2-3 gündür de bir sürü telefon aldım. Oğuz Çetin de benim 3-4 gün önce yaptığım bir röportaj vardı Cihan. O röportajda Alex de Souza ile alakalı şunu sormuştum Oğuz Çetin'e. Heykeli dikilmesi doğru mu demiştim. Yanlış. Heykeli dikilecek çok oyuncu var. Alex çok değerli bir oyuncu ama heykelin dikilmesi manasız. Hacı olsaydı anlardım. Sonuçta 4 sene şampiyonluk, UEFA Kupası, Süper Kupa, ama Alex Avrupa'da kupa da almadı tarzı bir cümle kurmuştu. Bunu da Hakan Safi ve yönetimi ve birçok taraftar ve gazeteci 2-3 gündür sürekli paylaşıyorlar. Bakıyorum yani bayağı 8-10 milyonda izlenmiş. Beni çok da Fenerbahçeli arkadaşım ve kongresi aradı. Şu anda inanılmaz bir yarış var. Herkes ellerindeki kozları oynuyor, öne çıkarıyor. Bakalım ne olacak, ben de merakla bekliyorum.
1: Evet, tabii farklı iddialar da söz konusu. Şimdi Sakan Bey de farklı bir seçim stratejisi uyguluyor. Bir PR yürütüyor. Maldini ile olan fotoğrafın altına ve Hakan Safi ile olan fotoğrafının altına bir emoji koymuştu. Ve iddialar var. Sırf bu emojiyi koysun diye işte Leo'ya 800 bin euro ödediği söyleniyor. Mesela bu Suarez olayı, dün açıkladığı Suarez olayı UEFA açısından bir suç teşkil etmiyor mu abi? Mesela kulübün haberi olmadan oyuncu ile transfer görüşmesi vesaire. Ya başkan olmadığı için herhangi bir anlaşma da yapamıyor. Evet, anlaştım diyor. Belki sözel olarak anlaşmış olabilir ama yani burada bir Beşiktaş açısından örnek vereceğim. İkinci bir Hasan Arat vakası olma durumu söz konusu mu sana göre? Oraya bağlayacağım Fenerbahçe olayı.
0: Olabilir. Yani şöyle başarısızlık anlamı da olabilir ama Hakan Safi'de para var. Hasan Arat'ta yoktu. Yani Hakan Safi o parayı verir. Birçok oyuncuya gider ama oyuncular tercih eder mi? Bir de 36 60 milyon euro dışında para da kulübe aktaramıyor musun galiba? Öyle bir durum varmış. Onu nasıl yapacak, nasıl edecek bilemiyorum.
1: Söyledi, imaj hakkıyla yapacağım dedi. Aziz Bey de dedi ki ben de sponsorlarla o limiti biraz da arttıracağım dedi.
0: Öyle yapabilirler ya da yurt dışında bazı kulüplere gidip kendi oyuncularına yüksek rakamlı teklifler yaptırabilirler. Öyle şey açabilirler, ekonomiyi açabilirler. Yani onu bilemiyorum nasıl yapacaklarını ama işleri kolay değil. Yani şöyle ya, projeleri anlatsalar ya da geldiğimiz zaman sürekli yarışan, şampiyon olan, yıldızları olan, taraftarın gözüne hoş gelen, futbol sergilen bir

0: amaç ortaya koyacağız, stadı yapacağız, şunu yapacağız, bunu yapacağız deseler daha doğru olur ama şu oyuncuyu yeteceğiz, bu oyuncuyu yeteceğiz çok sempatik durmuyor. Geçmişte bunun birçok örneği var. İşte Hasan Arat dedi ki işte telefonlarınıza bakın. İşte gitti El Nasser başkanı, Paris Saint Germain başkanıyla fotoğraflar koydu böyle. Enteresan, çok komik durumlara düştü. Açamayacağım kulüp başkan ya da kilit yok dedi. Bütün ülkelerle 10 dakika içinde görüşebilirim böyle enteresan. Ama tabii karşılığı oldu Beşiktaş'ta. Beşiktaş kongreleri bunu yedi. Hatta ben de yedim. Kendi açıma söyleyeyim. Ya beni de ikna etmişti Hasan Arat. Çünkü tipi, karizması, dış görüntüsü, hitabeti, diksiyonu ve koyduğu hedefler, söylediği iddialı söylemler beni de ikna etmişti. Beni de kandırdı. Yani ben de kandım. Bir şey diyemiyorum. Ama o hitabet Hakan Safi'de çok yok. Fenerbahçe kongrelerine çok ikna olmuşa da benzemiyor gibi duruyor. Hayırlısı olsun. Ama bu işler doğru değil. Sen hatırlamasın, çok çok yıllar önce Alişen başkan adaylığına, başkan adayı olmuştu. Adayla girmişti. Hatta şunu söylemişti. Kuman alacağım demiş. O zaman Barcelona'nın ve Hollanda'nın efsane kaptanı Kuman. Topları mermi gibi vurur. Çok iyi oyuncuydu. Kuman alacağım, anlaştım dedi. Hatta Cruyff'u da İstanbul'a getirmişti. Bir öğle yemeği yemişlerdi. Muhtemelen o dönemde de Alişen de Cruyff'a belli bir para vermişler getirmek için. Sonra başkan oldu. Muhabir sordu. Dedi ki başkan Kuman geliyor mu? Kuman yaşlandı dedi. Yani 3 gün önce Kuman gelecek dedi Alişen. 3 gün sonra Kuman yaşlandı dedi. Onun için bu hedefler ya da bu işte oyuncu alacağız, şu hocayı alacağız iddiaları çok doğru olmuyor. Buna da çok kanmamak lazım.
1: Evet, az önce de İrfan 25'le de içerilik konuşuyorduk. İşte Banker Castelli diye bilinen iş insanı Cevher Özden'in de Fenerbahçe'ye daha önce aday olduğu, şu kadar para vereceğini söyledi. Ama işte Fenerbahçelilerin işte senin parana ihtiyacımız yok diyerek onu seçmediğini söyledi. Bazen bu durum itici de olabiliyor zaman zaman. Ama işte şu o dönem için geçerli olabilir, şu an parasız da bir şey yapılmıyor diyerek biraz daha Beşiktaş'tan devam edelim. Yani bu işin sonu...
0: Son olarak şunu söyleyeyim. Aziz Yıldırım'ın artısı daha önce başarmış olması. Bütün Fenerbahçe'deki tesisleri Aziz Yıldırım döneminde yaptılar. Yani Deliağzı'nın geliştirilmesi, Samandıra'nın yapılması, stadın yenilenmesi, Topuk Yaylası'nın yapılması, birçok arsanın alınması hep Aziz Yıldırım döneminde oldu. 6 şampiyonluk Aziz Yıldırım döneminde 15 defada işte başarısız olundu. Az kupa alındı. Şampiyonlar Ligi'nde bir çeyrek final yapıldı. Bunlar başarı ve başarısızlıklar. Tabii Fenerbahçe kongrelere diyor ki yani Aziz Yıldırım tecrübeli, deneyimli, bunları daha önce yapmış ve bu vaatleri gerçekleştirebilir ve dinlendi, iyi paralar kazandı, bize katkısı olabilir diyorlar. Artısı bu. Eksisi şu, biraz yaşlı ve enerjisi düşük görüyor bazı kongre üyeleri. O ilerleyen süreçte düzelir mi, başkan olduktan sonra enerjisi geri gelir mi onu bilmiyorum. Yani dediğim gibi artılar eksiler var, bakalım ne olacak. Ben de merakla bekliyorum Can. Beşiktaş'a geçelim istiyorsan.
1: Evet, bu arada WhatsApp'tan gelen mesajlar var. Biliyorsunuz dostlar, artık bir standart hali aldı. Böyle saat başının sonuna doğru mesajlarınızı okumaya çalışacağım. Ama biraz programa geç girdiğimiz için bir 5-6 dakika daha sizi bekleteceğim. Lütfen kusura bakmayın. Abi, Semih Kılıçsoy olayı var. Cagliari opsiyonu kullanmadı. Dedi ki bütçeye uymuyor dedi ve Beşiktaş'a geri döneceği söyleniyor. Ne diyorsun Semih'le ilgili olarak? Beşiktaş'a bir... İlaç olur mu sence santrafor bölgesine? 22 kez Serie A'da karşılaşmada sahneye çıktı Semih ve 4 gol atabildi Serie A'da.
0: Yani Semih bazı şeyleri çok doğru yapan, bazı şeyleri de hiç yapamayan bir oyuncu. Yüzünü kaleye döndüğünde özellikle ceza sahası içi ve hemen çevresinde çok etkili olan, hatta dünyada bu konuda sayılı oyunculardan bir tanesi. Ama kaleye uzak olduğu anlarda ve noktalarda, özellikle sırtı dönük olduğunda oradaki pas alışverişleri, ikiye birleri, servisleri yetersiz olan, oyun zekası yetersiz olan, çok oynatabilen bir oyuncu değil. Bunları Beşiktaş'ta geliştirememişti. Cagliari'de de

0: denemede. İlerleyen süreçte geliştirir mi bilmiyorum. Yani şimdi çok güçlü ve kuvvetli bir oyuncu olduğu için yeni gelen teknik direktörü özellikle kamp döneminde çok ikna edebilir Semih. Çünkü yere çok sağlam basıyor. Ceza sahası içi ve çevresi çok etkili. Çalım atıp hemen vurabilir, goller atabilir. Yani amiyane tabir yeni gelen teknik direktör aklını alabilir. Ama orta ve uzun vadede sezon devam ettikçe maçlarda o kafasını kaldırmaması, oyun zekasını çok kullanmaması, aldığı anda topları arkadaşlarına aktarmaması doğru zamanda bu başına problem yaratabilir. Göreceğiz. Yani üçüncü tercih olabilir. Yani beşe zaten bir santrafor alacak. Oğyanju, yeni gelen santrafor ve Semih Kılıçsoy üç oyuncu şampiyonluk yarışına yeter ama. Yani Mustafa Eren Hekim ondan daha iyi bir oyuncu şu an için. Yani Mustafa'yı kiralık gönderirsin. Bir sene değil bu arada. İki sene böyle 60-70 maç oynaması lazım. Şu anda Beşiktaş değil, Süper Lig'de, hatta PTT, Belediyelik'te bile birçok takımda oynayamaz Mustafa. Potansiyeli var ama yetenekleri ve oyun zekası çok sınırlı. Mustafa'nın çok önünde olan bir oyuncu Semih. Bir senede kiralık gitti geldi. Üçüncü alternatif olarak değerlendirilebilir.
1: Peki Atakan Kurt'a göre kaleci ve sol bek konusunda bir bilgi var mıdır? Şey konuşuluyor, Kocaeli Spor'un kalecisi Serhat Öztaş Delen'le Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı söyleniyor ve 5 milyonu Beşiktaş'ın gözden çıkarıldığı konuşuluyor. Serhat'ı belki hatırlamayanlar vardır. Özellikle Rams Park'ta Kocaeli Spor karşılaşmasında Galatasaray maçında inanılmaz kurtarışlar yapmıştı. Altınordu'dan almıştı Kocaeli Spor 124 bin euroya ama şimdi Beşiktaş'tan 5 milyon euro istiyorlar. Duydun mu böyle bir haber? Bilgin var mıdır kaleci ve sol bek transferi konusunda?
0: Duydum. Düşünülüyor, konuşuluyor. Ama daha henüz belli değil. Şimdi Ersin'in son durumu ne olacak? O bir netlik kazansın. Beşiktaş bir kaleci daha alacak. Eğer Kocaelispor'dan Serhat gelirse o üçüncü ya da ikinci olabilir. Yani Ersin giderse onun yerine koyabilirler. Daha henüz netlik kazanmadı ama gündemde var, konuşuluyor.
1: Sol bek konusunda bir durum var mı? Orada gelecekler gidecekler.
0: Şu anda hiçbir oyuncu konusunda bir gelişme yok. Önce teknik direktör belirlenecek, sonra gidecek oyunculara.
1: Evet, biraz mesajlara geçelim istersen abi. Dinleyenlerimizin soruları var.
0: Geçelim.
1: Sergen Yalçın'ın takımda görmek istemediği Muçi'yi Trabzonspor'a transfer oldu. Ama ya Beşiktaş'a gelecek olan yeni teknik direktörün oyun planı için büyük bir kayıp olduysa bunu nasıl kurtaracağız demiş Ufuk, mesajını atmış.
0: Beşiktaş yıllar önce John Benjamin'i Toşak'a almıştı. Toşak Beşiktaş'a geldiğinde maç kasetlerini yazıyor. Sonra geliyor, diyor ki 10 numara nerede diyor. Diyorlar ki gönderdik. Sergen Yalçın'dan bahsediyor. Bazen maç kasetlerinde izlediğin ya da olmasını beklediğin oyuncular takımda olmayabiliyor. Tabii Muçi ile Sergen'i aynı seviyeye koymuyoruz. Sergen büyük oyuncuydu. Muçi de şöyle, Trabzonspor maksimum verim aldı Muçi'den. Bence halen şampiyonluğa oynayan takım için direkt 11 oyuncusu olabilecek kalibreye sahip bir oyuncu değil ama Beşiktaş hep onu yanlış yerde oynattı. Sağda oynattı, solda oynattı. Hiç forvet arkası oynatmadı. Rafa Silva var diye orada çok değerlendirmediler ama tek oynayacağı bölge orasıydı. Fatih Tekke ona özgürlük verdi. Hiç oyundan çıkarmadı. Oyuncu kendini çok rahat hissetti. O özgüveni aldı. Ve hep sağda kaldı. 90 dakika sağda kaldı. Çıkmayacağını da biliyordu. O destek ve güvenle en iyi performansı gösterdi. Bir de açık alanlarda daha etkili oldu. Yani sıkışan oyunlarda değil ama özellikle Trabzonspor öne geçtikten sonra ya da rakipler Trabzonspor'un üstüne geldikleri anda ani kontrataklarda Muçi çok etkili oldu Trabzonspor'da. Beşiktaş da böyle kullanabilirdi. Kullanmadı. Bir de Sergen Hoca maalesef gelmeden önce işte Muçi bende yok, João Mario bende yok, o bende yok, bu bende yok deyince gelir gelmez bazı oyuncuları gönderdi. Bazı oyuncular da olmayacağını anladı, gitmek istedi vesaire. Olmadı. Sonuçta Muçi Trabzonspor'da inşallah başarılı olur. Daha da başarılı olur. Arabistan'dan da onu isteyen kulüpler var. 17 milyon euro da gözden çıkarıyorlar. Yani Trabzonspor devre arası ya da sezon sonu oyuncuyu 17-27 Arabistan'a gönderebilir performansını arttırıp. Hatta daha büyük paraya da satabilir. Orada ciddi para kazanacaklardır. Hatta 4 yıla galiba vadeyi şey yapmışlar, uzatmışlar. Yani 4 yıl boyunca o parayı ödeyecekken Arabistan'a satıp tek kalemde o parayı alıp çok ciddi bir kar yapabilir Trabzonspor. O işi iyi gerçekleştirdiler. Beşiktaş'ın santrafor, sol kanat, sağ kanat, 8 numaraya Endiri gidecekse 6 numaraya, sol beke ve sol stopere ve kaleciye 7-8 tane oyuncu ihtiyacı var. En azından önündeki 4 oyuncu çok böyle nokta atışıyla alması lazım. Orta sağ, sağ kanat, sol kanat ve forvete. Çünkü Beşiktaş'ın en büyük problemi ve sıkıntısı son yıllarda ön taraf istikrarsızlığı ve kalitesizliğiydi. Bunu çözerse en azından kötü oynarken bile maçları kazanıp zirvede tutunabilir.
1: Ferhat demiş ki Icardi nasıl kalacak? 10 artı 4 kuralı geldi. Galatasaray'ın zaten yabancıları var deniliyor. Ama Fenerbahçe'ye her gün 3-4 yabancı oyuncu yazılıp çiziliyor. Fenerbahçe'nin 19 yabancısı var. Hiç kimseyi almasa bile en az 5 oyuncu göndermesi lazım. Kim nereye bu kadar yabancı oyuncuyu alıyor anlamakta zorlanıyorum demiş.
0: Kötü planlama Cihan. Yani öyle bir enkaz bırakıyorlar ki. Yani Aziz Yıldırım Ali Koç'a yarı enkaz bıraktı. Ali Koç Saadettin Sarı'na tam enkaz bıraktı. Hala bu enkaz devam ediyor. 36 tane oyuncusu varmış galiba Fenerbahçe'nin, öyle mi?
1: 32 diye biliyorum ama 36 da olabilir. 32 diye hatırladım ben.
0: Yani ya o kadar kötü bir planlama ki bu. Şimdi gelen başkan şimdi bu istemediği, düşünmediği oyuncuları elden çıkaracak. Çıkarırken zarar edecek, oyuncular gitmek istemeyecek, o paraları kimse vermeyecek. Hatta o paraların belli bir kısmını Fenerbahçe ödemek zorunda kalacak. İşi çok zor. Yani bu oyuncuları alırken daha dikkatli olmak lazım. Bir de çok sıradan oyuncu alıyorlar. Yani sıradan oyuncu alacağını, 5 tane oyuncu alacağını, 1 tane oyuncu al. Yani neden 10 tane transfer yapıyorsun ki? 4 tane transfer yap. Bak, mesela Beşiktaş'ta sayıyoruz ya mesela 7-8 oyuncu. Mesela Şenli kalsın, bu sene daha iyi olur. Ondan sonra Oyuncu zaten kalıyor, Olay'tan geldi. Bir tane forvet, sağ kanada bir tane alternatif olabilirsin. Sol kanada zaten oyuncu şart, orta sahaya bir tane oyuncu şart. 4 oyuncu, bir kaleci 5. Yani böyle de yola çıkabilirsin mesela. Devre arasında bir iki takviye daha yaparsın. Yani her sene 8 oyuncu transfer etmek doğru değil. Bir de şimdi 10 tane oyuncu alıyorlar. Biz devre arasında şunu konuşuyoruz yine. Bakın sil baştan yeniden yapılması lazım. Ya kardeşim, gelen oyuncudan verim alamıyorsun. Gelişmiyorsun, geliştirmiyorsun. Oyuncu bir önceki takımında daha iyi performans göstermiş. Sen de bunu gerçekleştiremiyor. Diyorsun ki ben bu oyuncuyu göndereyim, yerine yenisini alayım. Kardeşim geliş. 4-5 hafta aynı oyuncularla oyna, oyuncu kötü oynuyorken bile gelecek hafta yine oynasın, özgüveni gelsin, takım arkadaşlarıyla uyumu perçinleşsin, daha da gelişsin. Ya hiç bunları gerçekleştirmiyoruz. Yani sen pazartesi antrenmana çıkarken hafta sonu pazar günü oynayacağını bilmezsen ya da kafanda soru işareti varsa özgüvenin yerinde olmaz ki.
1: Evet, Çerni dedin de aklıma geldi. Yani Çerni, Endidi ve Jalo'nun Sergen Yalçın'ı göndermek için kulis yaptığı haberleri doğru mu Atakan abi? Yani özellikle takımı sabote ettikleri.
0: Ya takımı sabote etmemişlerdir de Sergen Yalçın'ı istememişlerdir haliyle. Çünkü Sergen Yalçın bu oyuncuları göndermek istedi sonuçta. Yani ben Çerni'yi istemiyorum, Jalo'yu istemiyorum. Gönderin dedi. Hatta Murillo bir de Sergen Hoca'nın gidişine çok üzülmedi. Oyuncular çok mutsuz olmadı Sergen Hoca'nın gidişinden. Ha, bu da şöyle riskli bir durum. Çok böyle oyuncuya odaklı bir sistem kurarsan çok hoca yerler. Yani hocanın yanında ve arkasında duracağını bilmeliler. Orada güçlü bir şekilde durmalı ama teknik direktöre de inanmalılar. Şimdi sen teknik direktör olarak geçmişteki kariyerinle değil, bilgi birikiminle, oyunculara kattıklarınla, sisteme verdiklerinle, taktik dehanla, dokunuşlarınla, doğru 11'ler, doğru değişikliklerle oyuncuları ikna

0: etkilemen lazım ya da etkilemen lazım. Bunları yapamıyorsan senin kimse geçmişine, geçmişteki performansına, kariyerine bakmaz. Ya umurunda olmaz adamın Sergen Yalçın eser iyi futbolcu olduğu. Adam bugüne bakar. Sergen Yalçın futbolu seven birisi değildi. Futbolu izleyen birisi değildi. Beşiktaş stadında milli takım maçı oldu, gidip izlemedi. Beşiktaş'ın teknik direktörü Tüpraş stadında oynanan bir milli maçı gidip izlemeli. Tüpraş stadında final oldu, gidip izlemedi. Çünkü Sergen Yalçın maç izlemiyor. Maç izlemeyi sevmiyor. Osimhen'i bilmiyordu, tanımıyordu. Yani sen Sergen Yalçın düşüncesinde bir teknik adamla maç izlemez, izlemeyi çok tasvip etmez, futbolu çok sevmez, daha çok gezmeyi seven bir profille zaten başarılı olamazsın. Senin net bir teknik adama, son 5 senesinde sürekli çalışmış bir teknik adama, kendisine adamış bir teknik adama ihtiyacın var.
1: Evet, kesinlikle katılıyorum. Yani o yaşı dolayısıyla eleştirilen Şenol hocamız bile işte Paris Saint Germain Bayern maçını izlemeye gitmişti. Ben söylemiştim ama, yayla adamı, dinç adam demiştim ama Sergen hocam bu tarz şeyleri yapmayı çok fazla sevmiyor. Senin de söylediğin gibi biraz daha böyle eğlence odaklı. Orkun Ariş demiş, Türk oyuncuları geçtim. Şu an milli takımımıza girebilecek seviyede yabancısı var mı ki Beşiktaş'ın? Kadro kalitesini buna göre değerlendirmek lazım zaten, diyor Ali Cemal.
0: Yani Beşiktaş'ın bence evet doğru yabancı alması lazım ama başarılar her zaman doğru yerlilerle geliyor. Çünkü yerli oyuncular, kaliteli yerli oyuncular, aidiyet duygusu hisseden yerli oyuncular takımda sahipleniyorlar takıma. Yenildikleri zaman üzülüyorlar, kazandıkları zaman daha çok mutlu oluyorlar. Yabancı oyuncuları eviriyorlar, çeviriyorlar, yönlendiriyorlar. Hatta geçen gün Oğuzhan Özyakup röportajında şunu söyledi. Biz dedi Gomez'le tartıştık, soyunma odasına devam etti. Sonra Gomez beni üzerime yürüdü. Tam böyle kavga edecektik. Olcay, Cenk Tosun ve Necip Uysal Gomez'in üstüne gidip bizi ayırdılar. Gomez'e duvara işte yapıştırdılar falan diyor. Hatta Gomez sonra otobüse yanıma geldi gülerek. Siz Türkler hep aynısınız. Hep böyle bir kavga olduğu zaman hep beraber geliyorsunuz demiş. Yani bak, Olcay Şahan, Cenk Tosun, Necip olmasaydı orada, Oğuzhan'ı muhtemelen Gomez döverdi. Oradan sonra ne olurdu? Gomez kendini farklı bir yere koyardı. O performansını da göstermezdi. Yabancı oyuncu da duracağı yeri bilmeli. Çünkü burada misafirler. Mesela Sané biliyordur. Çünkü Barış Yunus var, Kaan Ayhan var, Uğurcan var, Abdülkerim var, Eren var. Daha önce Kerem vardı. Ama Beşiktaş'ta böyle kaliteli yerli yok. Sen onun için en doğru ve hızlı bir şekilde kaliteli yerleri takıma kazandırman lazım. Orkun'u aldın, güzel iş. Git Altay'ı ya da Berke'yi al. Ersin'le sözleşme uzat. Git Sabi Özcan'ı al. Git Yusuf Sarı'yı al. Git misal Ozan Kabak ya da Melih Demiral'dan bir tanesini ikna et, al. Zeki'yi al. Yani 4-5 tane böyle kaliteli yerli al ki takıma sahip çıksınlar.
1: Evet, 0212-273-10-10'a gelen mesajlara göz atıyoruz. Sergen Yalçın bir maçta gol atsa bile içinden ben daha iyisini atarım diyordur. Hep öyle bir ego demiş. Biz ilk seçim günü söyledik. Serdal Adalı gelirse bu takımdan bir şey olmaz. Sergen Yalçın için de söyledim. Sakalımız da var aslında diyor. Yönetim kurulu da paralı gelmeli. Takım için fedakarlık yapılması lazım. Reklam için gelmemeleri gerekiyor ifadesini kullanmış başka bir dinleyenimiz. Şok olacaksınız ama transfer olacak. Futbolculardan 75 milyon euro giriş olacak demiş. Operasyon bitti bile diyor Ahmet Vahap. İlginç bir şey atmış. Fenerbahçe'nin limiti 60 milyon euro, oyuncunun bonservisi 80 milyon euro. Bu nasıl olacak demiş Vahit'ten. Böyle bir mesaj gelmiş. Hakan Safi
0: şey yapacak. Bence Fenerbahçe bazı transferlerde şunu yapacak. İşte 5 milyon 10 milyon kiralama bedeli, sezon sonunda 30 milyon satın alma bedeli yapacak.
1: Hakan Safi sürekli para para diyor. Bu işler parayla olsa Ali Koç her sene şampiyon olurdu. Farklı bir strateji izlemesi gerekmez mi? Yanlış yolda bana göre demiş Emrah Öztekin.
0: Ya para çok şey Cihan ama her şey değil.
1: Arne Slot da bekleniyor. Eldeki adamı da kaçırmayalım bence demiş. Bence kaçırın ya. Arne Slot gelirse Beşiktaş biraz sıkıntı yaşar. Beğeniyor musun abi sen Slot'u?
0: Ben beğeniyorum. Yani adam sonuçta son dönemlerinde başarılı. Orkun'la daha önce çalışmış. Sonuçta iyi bir teknik adam. Ona destek verirsen, arkasında ve yanında durursan, onu imkanı ve konforu sunarsan, başarılı olmaması için bir sebep yok. Sergen Yalçın'dan sonra geleceği için de büyük bir artısı var. Yani onu diyorum. Şimdi Beşiktaş iyi bir teknik adamla, başarılı bir teknik adamla yolunu ayırmadı. Onun için yeni gelen teknik adamlar bence şanslı olacaklar.
1: Bilmiyorum ya. Adam dünyanın en iyi 8 numarasını sağ bek oynatıyordu. Ben Arne Slot kısmında çok emin değilim ama yani yolu Türkiye'ye bence de düşecek yani. Bizim hocaları andıran durumlar var. Bu arada bir son dakika gelişmesi var abi. Saadettin Saran'a 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Yasa dışı bahse teşvik etme suçundan bu ceza verildi. Saadettin Saran'a bunun da bilgisini aktarmış olalım. Son dakika 2 yıl 6 ay hapis cezası.
0: Şöyle bir haber de okuyorum, bu doğru mu? Jose Mourinho Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne şikayet etti diye böyle bir haber geçmişler. Kasım 2024'te Trabzonspor maçına hakkında verilen Mehmet Pala cezası, futbol kurallarına bağımsız olmayıp TFF'ye bağımlı olması nedeniyle. Bu doğru mu?
1: Doğru doğru. TFF AİM'e şikayet etti Mourinho.
0: Vay vay vay. Halen adam oralarda, Real Madrid'e gitti, halen buraya kovuluyor. Enteresan.
1: Şey diyor yani, ifade özgürlüğümü falan ihlal ettiler diyor. O Trabzonspor maçının ardından PFDK tarafından kendisine bir ceza verildi ya. İşte bir de para cezası evet. da verildi. Onu diyor geri almak istiyorum ben tarzı bir böyle bir şikayette bulunmuş Jose Mourinho. Diğer tarafta da şimdi...
0: Hani avukatları yapıyordur onu yani. O dönem konuşmuşlardır. Onun duruşması devam ediyor. Hatta o zaman vermiştir. Şimdi devam ediyordur.
1: Evet, devam edelim. Biz yorumlarla, mesajlarla. Fikret Orman gelmeli bence demiş. Beşiktaş'ın Aziz Yıldırımları, Hakan Safileri yok mu? Bu takım maddi yönden sıkıntıya düştüğü için futbolcuların da mutsuzluğu vardı. Neden hep böyle sıkıntılı isimler bizi buluyor? Beşiktaş'ın zengin isimleri yok mu demiş Zafer. Var. Hüseyin Yücel vardı yani. Bence iyi de para vardı Hüseyin Bey'de ama çok fazla duramadı. Sence başka böyle isim çıkabilir mi Beşiktaş'a? Gerçi şu an hali hazırda bir başkan var, ona saygısızlık etmiş oluruz ama neden çıkmıyor diyor. Bu isyanını dile getirmiş.
0: Ya elbette ki çıkabilir. Hüseyin Yücel de sonuçta bayağı paralı bir başkan. Yani Beşiktaş'ta paralı başkanlardan ziyade planlama yapan başkanlar daha başarılı oluyor. Ya mesela Beşiktaş şampiyon olduğunda Şenol Güneş'in denesinde Beşiktaş son 4-5 haftaya kala bütün maçlarını Başakşehir'de oynadı. Ve diğerlerini deplasmanda oynadı. Ama Beşiktaş o kadar iyi oynuyordu ki, tiki takıyı o kadar iyi gerçekleştiriyordu ki rakipler Beşiktaş'ın önünde duramıyorlardı. Hatta o Beşiktaş'ta sol bekte İsmail Köybaşı, sağ bekte Andreas Beck, savunmada Rodolfo ve Ersan Gülüm vardı. Kalede Tolga Zengin vardı. Yani sen doğru takımı, doğru planlamayı, doğru stratejiyi ve doğru harmanlamayı, kenetlemeyi yapıp iyi bir takım oyunu, ekip oyunu ortaya koyarsan en uçan verim alabilirsin. Yani sen Ensakala ile Wellington'la da şampiyon oldun bu arada. Daha Wellington'la Ensakala'ya bak, kariyerlerinde nerelerdedir bilemezsin yani. Yani çünkü sadece bireysel oyuncu kalitesiyle ilerleyemiyorsun. Şimdi Kante, Asensio, Gendouzi orta sahası, Türkiye'nin iyi orta sahası bence. Galatasaray'ın da çok önünde. Ama baktığı zaman Galatasaray şampiyon oldu. Ya bu 11 kişilik beraber hareket edilebilen bir spor bu futbol. Yani basketbolda 6 oyuncu var. Her sene 3 tane iyi oyuncu alıp 3-4 sene sonra işte Avrupa Kupası'nı alabiliyorsun ama futbolda bunu yapamıyorsun. İşte Paris Saint Germain yıllarca yapamadı. City yıllarca yapamadı. 7. 8. 10. senede yaptılar. Adam Mbappe'lerle, Neymar'larla, Messi'lerle olamadı. Ondan sonra Luis Enrique'ye getirip bir planlama yaptı. İçeriden Dembele'yi yarattı. Yıldız yaptı. Ballon d'Or'u aldı adam. Kvaratskhelia geldi. Ya adamlar inanılmaz bir takım oldular. Herkes kutluyor.

0: Evet, bu arada Saadettin Sarı'na verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasının detayları da geliyor abi. Ben böyle araya giriyorum çünkü sıcak bir gelişme olduğu için. 2 yıl 6 ay hapis cezası 562.500 TL'de adli para cezası verilmiş Sayın Saadettin Sarı'na. Gerekçe de e-sport platformunda yapılan maç yayınlarında yasa dışı bahse teşvik etmek olarak belirtilmiş. Yine Saran Grup CEO'su Azade Zeynep Aksal ve e-sport genel müdürü Emre Eren hakkında da beraat kararı verilmiş. Onlarda herhangi bir yargılanma söz konusu değilmiş. Tabii Saadettin Sarı'nın duruşmaya katılmadığı, kararın avukatların hazır bulunduğu oturumda açıklandığı belirtiliyor. Kararın henüz ilk derece mahkemesi kararı olduğu, yani istinafın ve işte Yargıtay gibi üst düzey mahkeme süreçlerinin de, yani tırnak içinde itiraz yollarının da açık olduğunu da eklememiz gerek. CEO ve müdür de beraat kararı var ama Saadettin Saran'da öyle bir durum söz konusuymuş. Böyle detaylar geldikçe ben araya gireceğim. Kusura bakma lütfen.
1: Estağfurullah kardeşim.
0: Bolu'dan Vedat yazmış. Hakan Safi transfer yaparken bonservisi temsili olarak 4-5 milyon euro yazarlar. Ama Hakan Safi'nin şirketleri transfer yapılan kulübe sponsor olur. Bonservis ücretlerini bu sayede sponsor olarak ödemiş olacaktır. Kulüpten çıkmadığı için limitleri de bence etkilemeyecek demiş. Bu şekilde yapılabilir diyor. Kendi şirketleri üstünden sponsorluk gösterebilir demiş.
1: Tabii yani sonuçta, ama işte orada ceza da alabiliyor ya sonuçta. Gerçi onu Hakan Safi halletmiş, Fenerbahçe başka konudan galiba para cezası alacakmış.
0: Başka konu dediğin Kerem Aktürkoğlu konusu mu?
1: Yok, Kerem Aktürkoğlu'yu halletmişler. Halletmiş. Başka bir şeyden. Başka bir işte bir yanlış beyandan mı, o tarz bir şeyden galiba para cezası alacaklarmış.
0: Atakan Bey de duyum yok mu demiş. Bir ay sonra lig başlayacak. Trabzonspor takır takır transferleri açıklıyor. Bizim daha hoca yok. İtalyano mu gelecek, Nuri mi gelecek, kim gelecek bilmiyorum. Kafayı yemek üzereyim demiş. Zaten Beşiktaş taraftarların genel mesajları bundan ibaret. Herhangi bir duyum yok mu da?
1: Şu anda anlaşılan bir teknik adam yok. Gidilen teknik adamlar zaten yazılan teknik adamlar. Doğru teknik adamlar. İsmi çıkmamış iki tane de teknik adam varmış. Henüz yazılmamış. Ama o İtalyano, ondan sonra o Slot ismi, o diğer isimler, doğru isimler, Önder üzerinde uzun süredir de takip ettiği isimler. Vincenzo Italiano, onun da özelliği stoperleri öne çıkarıyor. Önde baskı yapmayı seviyor. Bologna'da İtalya Kupası kazandı. Deneyimli teknik adam. Fiorentina ile Konferans Ligi'nde finale çıktı. Dörtlü oynatmayı seviyor. Rafael Palladino Monza'da çok iyi işler yaptı. Inter ve Juventus'u yendi. Düşer denilen takımı 11. sırada bitirdi ligde. Fiorentina'da başarılı oldu. 6. bitirdi. Transfer bütçesi istediği için Fiorentina kulübü bu bütçeyi vermedi ve kulüpten ayrıldı. 3-4-3 oynatıyor ama Fiorentina'da 4-2-3-1 de oynattı. Atalanta'da Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kaldı. Ligde takımı 13. sırada aldı. 7. sırada bitirdi. O da geliştiren, yetiştiren potansiyel teknik adam. Palladino ve Italiano'ya çok sıcak döndür hocam. Ama tabii başka teknik adamlarla da görüşülüyor. Slot'la da görüşülüyor. İnşallah en doğru teknik adam gelir.
0: Evet, Atakan Kurt'la birlikteliğimiz sürüyor abi. Yavaş yavaş böyle programın sonlarına doğru gelirken biraz daha milli takım yapalım mı yani? Böyle psikolojik olarak biz mi bu kadar çok sahipleniyoruz, abartıyoruz takımı diye düşünüyorum ama yani milli takımımız gerçekten çok kaliteli gözüküyor kağıt üstünde. İşte yakın çevrem, dinleyenlerimiz, yani birçok kişide müthiş bir inanmışlık var. Ben de dahil, yani konuştuğum herkes memnun milli takımdan. Bence son 16 hiç sürpriz değil. Hani son 8'e bile kalırsa şaşırmam ama giriyorum işte yabancı forumlara, istatistikçilere vesaire. Onlar son 32'yi bile sürpriz görüyorlar. Bu prestijli sayfalar vesaire. Hatta bizim gruptan çıkma ihtimalimizi Amerika'dan daha düşük görüyorlar. Bizi 30. sırada falan gösteriyorlar. Yani böyle kadro kalitesi...
1: Çok güzel. Çok, çok güzel haber. Beklenti az. Harika.
0: Daha mı güzel diyorsun bu?
1: Abi canım, şimdi abi en büyük hatamız şu zaten Cihan. Şöyle yapacağız, böyle yapacağız, şunu yeneceğiz, kupayı alacağız. Yani nereye yeniyorsun? Sonuçta karşındaki takımlar fizik olarak çok güçlü takımlar. Bak, Amerika maçı çok zor maç olacak. Adamlar kendi evinde oynuyor. Ondan sonra fizik olarak çok iyi seviyedeler. Gelişen bir futbolda ülke, Inter Miami.

vesaire Amerikan Ligi sürekli para aktarıyorlar oraya. Kolay değil. Ha, bizim artımız şu, kapalı kutuyuz. Üstümüze gelecekler bizi yenmek için. Bizde ani kontra atakları çok iyi yapan, geçiş oyunu çok iyi yapan oyuncular var. İşte Can gibi, Kenan gibi, Kerem gibi, Barış gibi, Yunus gibi. Sonra hızlı tek topları yatan Hakan gibi.

0: Fenerbahçe sağ kanatta Arda, orta sahada Orkun İsmail Hakan, solda Kenan, forvette Kerem'le başlamak daha doğru olur. İkinci yarıda yorulan rakiplere karşı Barış ve Yunus'u alıp o şekilde oynayabilir. Çünkü Arda evet orta sahada çok iyi işler yapıyor ama özellikle rakipler bu Real Madrid'de de bu problemi yaşadı bence. Arda top ayağındayken çok iyi oynayan, oynatan büyük bir oyuncu ama top rakipteyken orta sahayı biraz fiziksel olarak boş bırakabiliyor ve rakipler orta sahayı çok kolay geçebiliyorlar. Yani bu problemi de orada yaşayabiliriz. Yani Hakan İsmail Arda üçlüsü bazı maçlarda etkisiz kalabilir. Ha, tabii ki de oynatacağım maçlar olur ama üçlü takımlara karşı özellikle Orkun İsmail Hakan üçlüsünün ben daha doğru olacağını düşünüyorum.
1: Hazırlık.
0: Çünkü bizim milli takımın en büyük handikapı şu. Bizim milli takım çok rakipleri ısırmıyor. Çok hamleli oynamıyor, çok sert oynamıyor. Rahatsız etmiyor. Tek rahatsız eden oyuncumuz Salih Özcan ve İsmail. Şimdi orada onlardan bir tanesini oynatıyorsun. Şimdi rakipler çok kolay alıyor, veriyor, dönüyor. Orada hamle yapmadığın için, rakibi de ısırmadığın için adamlar çok iyi takımsa, Fransa, Arjantin ve İspanya gibi takımlar yenirse seni üçlük dörtlük yaparlar. Orada daha diri bir takım yapmak lazım.
1: Evet, bu arada maç saatlerimiz evet sabahın erken saatlerinde ama işte Avustralya ile pazar sabahına denk geliyor. Yani cumartesiden birçok kişinin çalışmayacağı güne denk geliyor. Paraguay ile cumartesi sabahına denk geliyor. Bir Amerika maçı var. O bir mesai gününe denk geliyor cuma sabahı. Ama gerçi cumartesi çalışanlar da yok değil. Birçok kişi, çok fazla kişi de cumartesi çalışıyor ama hiç yoktan iyidir yani. En azından izlenebilirlik açısından hafta sonuna gelmesi güzel olmuş gibi. Ne diyorsun abi?
0: İnsanlar ne yapar biliyor musun çoğu insan? Erkenden uyurlar, alarm kurarlar, kalkarlar, maçı izlerler.
1: Yaparlar. Bence de onu yaparlar. Hatta bence hiç uyumadan izleyen bile olabilir o güne özel.
0: O çok yorar adamı ama çoğu insan işte 12'de 1'de yatan insan 9'da 9.30'da yatağa girip alarm kurup erkenden kalkıp maçı izleyebilir.
1: Ve senin beklentin ne peki? Mesela hazırlık maçında Kuzey Makedonya karşısında inanılmazlık yani. Adeta domine ettik. Evet, çok iyi bir rakip olması da sorun çıkardı. İyi takımlar da vardı Makedonya'nın. Orada bir Deniz Gül performansı ön plana çıktı. Yine Can Uzun performansı ön plana çıktı. Biraz da az süre aldıkları için bu isimleri söylüyorum. Yoksa diğer bütün oyuncularımız zaten muazzamdı. Yani çok göremediğimiz oyuncuları bu maçta gördüğümüzde acaba bunlar böyle kadroya monte edilebilir mi diye düşünmedim de değil. Sen nasıl gördün Türk milli takımımızı?
0: Yani milli takımımız çok iyiydi. Orkun'u çok iyi gördüm. Eren'i çok iyi gördüm. Onun dışında zaten Can hakikaten çok iyi futbolcu. Yani Cihan o yaşında bu kadar soğukkanlı, bu kadar doğru işler yapan, hep doğru zamanda topu ayağından çıkaran çok etkili bir oyuncu. O attığı golde böyle biri ise yakın direğe, böyle uzak direğe yaylanıp gösterip yakın direğe vurdu. Gelerek vurdu oraya. Bilinçli bir gol. Maçın hemen başına vurdu, direkten döndü. Asist yaptı. Hakikaten iyi futbolcu. Yani sol kanatta Kenan olmadığı zaman başka oyuncu oynatmaya gerek yok. Orada en doğru adam Can Uzun. Can Uzun'u oynatacaksın. Çünkü Can Uzun daha doğru bir şekilde top alıp orada etkili olabilen, topu saklayabilen, bilinçli oynayabilen bir oyuncu. Şimdi Kerem de çok önemli bir oyuncu bizim için. Ön tarafta çok rakipleri yıpratıyor, önünde baskı yapıyor ama sırtı dönük zaman zaman top kaybedebiliyor. Barış zaten en uçta oynamıyor. Yani inşallah Monte'ye en uçta Barış'ı oynatmaz. Barış'ı ya sağ tarafta oynatsın ya da hiç oynatmasın, sonradan oyun alsın. Yani en uçta Barış'ı oynatmaya kalkarsa biz 10 kişi oynarız. Çünkü Barış orada oynamayı bilmiyor. Bak Arda'yı oynat orada en uçta. Kerem'i oynat. Deniz'i oynat. Ama Barış'ı oynatma abi.
1: Evet, yani biraz da böyle sürprizlere gebe bir Dünya Kupası olacak gibi. Ne diyorsun abi, Arjantin Messi'ye veda edecek. Onun adına yaraşır bir veda için böyle kanını canını ortaya koyacaktır. Yine keza Brezilya. Onlar da son zamanlarda Arjantin'in gölgesinde kaldılar. Şimdi Ancelotti gibi bir hocaları var. Üst düzey bir hocaları var. Belki işler farklı olabilir.

0: İspanya bana göre her şeye rağmen Dünya Kupası'nın net favorilerinden bir tanesi. Çok güçlü oyun oynuyorlar. Almanya, hani orada pek böyle Nagelsmann'ın tadı tuzu yok gibi duruyor. Ve Türkiye'miz abi, yine keza Ronaldo değil mi? Ronaldo'nun da son Dünya Kupası olacak. Yani biraz böyle herhalde beraber büyüdüğümüz futbolculara da veda edeceğimiz bir Dünya Kupası ve yerine yeni neslin geldiği bir Dünya Kupası da izleyeceğiz gibi gözüküyor.
1: Tabii hayal kurmayı da severim. Kimse Portekiz'de de şey yapmıyor, yani konuşmuyor. Herkes İspanya, Fransa ve Arjantin'i konuşuyor. Tabii inşallah Türkiye'de finali görür, kupayı görür ama Portekiz'de biraz yavan atıyorlar. Ya ister misin finalde Arjantin Portekiz? Bilmiyorum yani, daha önce çeyrek final, yarı finalde eşleşirler mi? Ama finalde eşleşseler, bak yemin ediyorum, kaç milyar insan varsa hepsi izler dünyada, biliyor musun? Portekiz Arjantin finalinde.
0: Bir turnuva açılarına bakmak lazım, hani o da önemli dediğin gibi. Atakan Kurt Amerika'ya gidecek mi? Gidecekse Göcek'ten tekneyle mi gidecek diye soru gelmiş sana.
1: Ya bir şey söyleyeyim, ya Amerika vizem yok da. Bir ara böyle düşündük ya, gidelim ve ne yapalım falan diye, sonra biletlere bir baktık. İnanılmaz paralar, yani o paralar ödenmez. Çok pahalı. Hatta orada arkadaşım da vardı, ya gel beraber gidelim, işte bizde kalırsın vesaire falan dedi. Veysel Kahveciler sağ olsun, o da selam olsun. Ama gidiş dönüş inanılmaz uçak biletleri olmuş ya. Yani Dünya Kupası var diye fiyatlar 10 katı falan olmuş.
0: Onu şey, çok zeki şekilde yapmışlar, ismini vermeyeceğim şimdi, spor spikerleri önceden almışlar iadeli şekilde, hani değiştirilebilir şekilde bir planda değişiklik olursa diye ucuzdan kapatmışlar, ama şimdi dediğin gibi inanılmaz fiyatlar yüksek, zaten gidene kadar para suyunu çeker gibi gözüküyor. Zaten vize almakta bir hayli problem. Bilmiyorum, belki kolaylaştırmışlardır Dünya Kupası var diye, ama
1: öyle bir tane maç bileti alıp vize başlığında maç biletini koyduğun zaman veriyorlar.
0: Ha, süpermiş.
1: Gazeteci olduğun zaman çabuk alıyorsun. Yani zor almıyorsun, ama çok pahalı biletler. Ancak şöyle yapman lazım. İşte buradan İngiltere'ye uçacaksın. İngiltere'den Meksika'ya uçacaksın. Ya da şeye, işte Dominik'e, Panama'ya, Arjantin'e, oradan geçeceksin falan. Öyle daha şey oluyor. Biraz daha ucuzluyor biletler, ama o da iki günlü falan alır.
0: Sana bir salvo yapmış Atakan, buradayken söyler misin? Beşiktaş bir sağ kanat, bir sol kanat, bir de forvet, bir de iyi bir kaleci alırsa şampiyonluğun en büyük adayı olur mu geçen seneki gibi demiş.
1: Adayı olur.
0: 3-5 tane Gülen'in hoca yapmış.
1: Yani 7-8 transfer yerine böyle 4 tane nokta transfer yaparsan zirve yaşında olabilirsin. Dediğim gibi yani bir sol kanada kesin oyuncu alman lazım zaten. Bir tane forvet alman lazım. Oyan şu 50 maç seni götüremez. Değişe değişe oynayacaklar. Zaman zaman beraber de oynayabilirler. Orta sayı 2 yönlü 8 muhakkak almam lazım. Sağ kanatta bence Çerni kalsın. Çerni'nin yanına bir Yusuf Sarı ya da aynı ayarda belki daha iyi seviye oyuncu alınabilir. 4. Bir de kaleci 5, tamam yeter. Yani sol bekle, sol stop. Yani Şalo, Emirhan, Agbadoğ'u seni orada bir şekilde devresine kadar götürürler. Belki sol bekte de problem yaşayabilirsin. Rıdvan şey yapar mı? Yapamaz, ama yani devresine kadar bir şekilde götürebilirler seni. Ama dediğim gibi sen 7-8 oyuncu, onların gelmesi, adaptasyon probleminin ortadan kalkması, takımın oturması, kenetlenmesi falan, olay işler değil bunlar. Yani o hani al hadi olsun diyemiyorsun ki Cihan. Sen bugün benle yayın yapıyorsun, yarın başkasıyla yapıyorsun, ertesini diğeriyle yapıyorsun. Rahatlamamazsın ki. Ama uzun süredir benle yaptığın için istediğin soruyu sorabiliyorsun, istediğin yorumu yapabiliyorsun, istediğin espriyi gerçekleştirebiliyorsun. Niye? Çünkü yıllardan beri seninle yapıyoruz. Bir uyum var aramızda.
0: Doğru. Mesela Aziz Bey'le röportaj yaparken moderatörler genelde 2-3 soru sorup kenara çekiliyorlar. Yani sürekli o program partneri olsa mesela, bir de başkan adayı, tabii onun da bir ağırlığı var. Daha farklı olabilir orada işler. Atakan abi, ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim kardeşim. Yayınlar diliyorum.
0: Dikkat et kendine. Kolaylıklar diliyorum sana. Hoşça kal.
1: Sen de kardeşim.
0: Evet, Atakan Kurt'u uğurladık, kendisine teşekkür edelim. Tabii son dakika gelişmesini siz de bana sürekli gönderiyorsunuz. Biz anonsunu az önce yaptık, tekrar anonslayalım, onunla veda edelim. Saadettin Saran'a İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar çıktı. 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi ve 562.500 TL adli para cezasına çarptırıldığı söylendi. Gerekçe de yayıncısı olduğu, kendi platformunda yaptığı maç yayınlarında yasa dışı bahse teşvik etmek, yani yasa dışı bahis reklamı yapılması suçu oldu. Saadettin Bey duruşmaya katılmadı. Kararın avukatların hazır bulunduğu ortamda açıklandığı belirtiliyor. İlk derece mahkemesi tekrar hatırlatalım. Yani üst yargıya taşıyabilir, istinafa taşıyabilir. Saadettin Bey bunun da bilgisini vermiş olalım. Atakan abi hoca kampı yetişecek mi demiş. Atakan Kurt'u uğurladık. Kendisi şu an hoca ile ilgili herhangi bir bilgi yok dedi. Arne Slot konusunda Arne Slot'u beğendiğini söyledi. Benim çok beğendiğim bir hoca değil Arne Slot. Yani buraya gelirse bence Beşiktaşlara saç baş yoldurur diye düşünüyorum. Yani Liverpool'luların Arne Slot'a nasıl tezahüratlar yaptığını hatırlarsanız bence çok da fazla gelmesini istemezsiniz. Yani dünyanın en iyi oyuncularına sürekli mevkilerini değiştirerek oynatıyor. Ama yani biraz da yani Okan Hoca'nın aldığı kelle diye düşünülüyor ama Arne Slot zaten gönderilecekti, çok bile sabrettiler kendisine. Bir şekilde Premier Lig ekipleri yani takımlarına getirdikleri hocaların arkasında durmayı başarıyorlar. Yani işler kötü gitse bile inatla, ısrarla, onlar biraz daha sürdürülebilirlikten yana oldukları için düşünüyorlar. Hatta ben şey demiştim, Paris Saint Germain, tırnak içinde söylüyorum özür dileyerek sizlerden, Arne'yi tokat manyağı yapınca gönderilecektir demiştim. Bu noktada Okan Buruk Hoca birazcık daha cesur olsaydı belki o karşılaşmada işler çok farklı noktalara gidebilirdi diye düşünüyorum. Teşekkürler arkadaşlar, sağ olun. Kendinize dikkat edin. Kimsenin de sizi üzmesine izin vermeyin. Atakan Kurt'la programa bir tık geç girdik. O yüzden böyle saatler biraz farklı oldu. Yarın saat 12'de solo olarak buradayız. Sokak futbolu yapacağız. Orada daha fazla böyle interaktif, daha sohbet eşliğinde olur diye düşünüyorum. Görüşürüz.
2: Atakan Kurt'la birebir sona erdi. Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Can Genç'le kupon başlıyor.
4: Herkese selamlar, sevgiler. Türkiye'nin en genç radyosu Radyo Gol'desiniz. 92.2 frekanslarındasınız tabii ki. Bugün Dünya Kupası özel bahis programı için sizlerle beraberiz ki bugün iki tane çok değerli bağlantımız olacak. Birçok şeyi konuşacağız. Dünya Kupası'ndaki tüm ihtimalleri eşeleyeceğiz, bulacağız ve en azından belki de bir gelir, hatta belki bir kazanç sağlamak adına sizlere de bir kılavuz programı hazırlamak istedik. Naim Kayabölen bizlerle beraber. Abi hoş geldin.
5: Hoş bulduk Can. Merhaba, iyi yayınlar.
4: Çok teşekkür ediyorum. Tabii ki sen de turnuva ağacını doldurdun ama tüm grupları soracağım sana. Ama öncesinde tabii ki kim şampiyon olur sorusunu sormuyorum ama turnuvada beklentinin üstüne çıkacak iki milli takım ve turnuvada beklentinin altında kalacağı iki milli takımı senden duyabilir miyiz her şeyden önce ve nedenleriyle?
5: Harika bir soru. En zor yerden başladın ama.
4: İşte zordan kolaya gidelim. Önce bir terleyelim, sonra işin ucu kolay bir şekilde gelsin istiyorum.
5: Şahane. Şöyle ki benim beklentilerin üzerine çıkmasını beklediğim takımlarda tersten başlayalım. Beklentinin altında kalmasını düşündüğüm takım, herkesin aksine Fransa düşünüyorum. Ben bu sene Fransa'nın bu sefer geçtiğimiz turnuvalardaki daha konservatif, yani muhafazakar oyununun bu turnuvaya daha patlak verebileceğini düşünen taraftayım.
4: Tamam.
5: Ben de tabii ki de kastım şu demek değil. Hani gruptan çıkamazlar ya da sonuçta bir şey değil. ama ve lakin çeyrek final gibi elenmelerini bekliyorum diyebilirim. Bu bir de sürpriz bence bu arada.
4: Tabii. Ya en net Opta'nın da birçok istatistik sitelerinin de favori gösterdiği takımlar tabii İspanya, Fransa başta. O yüzden de çeyrek final bile

0: sürpriz olur. Peki tam tersi olarak yani pozitif manada sürpriz yapacak ülkelerden ne diyebilirsin veya eklemek ister misin Fransa'ya herhangi bir takım?
1: Fransa'ya bir takım daha ekleyeyim. Çok kısa.
0: Peki.
1: Oraya da bence açık söylemek gerekirse İngiltere diyebilirim. Yine İngiltere'den de bence bir hayal kırıklığı bekliyorum. Biliyorsun futbol şöyle bir oyun. Eğer sen gerçekten risk alıp çok fazla futbolda challenge uygularsan grandlik de bu tutmuyor.
0: Doğru.
1: Hoca da biliyorsun zaten Cole Palmer'ı almadı, Gibbs White'ı almadı vesaire. Yani aslında çok fazla tepki çektiği bir karar verdi. Ben bu tepki çeken kararın ona negatif döneceğini yine çeyrek final gibi elenebileceğini düşünüyorum.
0: Ya tabii İngiltere'nin de çeyrek finalde elendiği senaryo aslında bir nevi büyük bir sürpriz olarak yorumlanabilir. Nitekim doğrudan da gruplara geçmek istiyorum abi yani.
1: Şeyi de söyleyeyim, olumluyu da söyleyeyim.
0: Lütfen.
1: Olumluya da hadi iki tane böyle sen hiç konuşmadığımız, normalde bak üzerine de konuşmadığımız iki takım söyleyeyim.
0: Lütfen.
1: Biri geçtiğimiz turnuvada da bence ilk maçın sürprizini yapan, ilk maçlarda çok büyük sürpriz yapan ilk maçta Arjantin yenen takım Suudi Arabistan. Bence burada da Suudi Arabistan o konuma girebilir çünkü 2034 Dünya Kupası onlarda düzenleneceğini göz önünde bulundursak bir tane içerisine gireceklerini düşünüyorum. O yüzden ben Suudi Arabistan diyeyim.
0: Yani Suudi Arabistan mesela son 16'ya kalsa zaten sürpriz yani.
1: Tabii canım. Yani
0: gruptan çıkması bile sürpriz, hatta bir oranı da soracağım sana.
1: Tabii sor lütfen. Bir onu diyeceğim. İkinci takımımda da açık söylemek gerekirse bir Kuzey Afrika takımının sürpriz yapabileceğini düşünüyorum. Bu Fas değil, senin Fas'ı düşündüğünü biliyorum.
0: Tamam.
1: Sen Fas, hani ben tabii ki de Fas çok iyi takım. Onu küçümsemek istemiyorum. Benim Fas'la ilgili ben beklentileri karşılayacağını düşünüyorum zaten Fas'ı. Ama lakin Tunus veya Cezayir'den bir sürpriz görebiliriz.
0: Peki doğrudan A grubuna geçelim istiyorum. Yani aslında turnuva ağacını sen de doldurduğunu biliyorum ama burada beraber koordineli bir şekilde dolduralım istiyorum. Yani A grubundan L grubuna kadar dolduralım istiyorum. Çünkü çok fazla ihtimal var ve bu ihtimallere göre FIFA'nın resmi sitesinde ben sen tabii tercihlerini gruptaki durumları söyledikten sonra ben de bunları dolduracağım. Hatta grup grup bahisler üzerinden de gideceğiz. A grubunda yer alan ev sahibi Meksika var. Çekya var. Güney Kore var. Ve Güney Afrika var. Bu takımlarda aralarındaki maçlarda herhangi bir maçtan bir skor tahmini yapmak ister misin? Veyahut da doğrudan sıralamak mı istersin diye sana sormak istiyorum öncelikle.
1: Şöyle açıkçası Meksika, Güney Afrika başlıyor.
0: Tamam.
1: Zaten ilk maç sanırım bunu bu.
0: Öyle olsa gerek, kontrol edeyim önümdeki akıllı ekranda.
1: Hatta bildiğim kadarıyla yanlış bilmiyorsam tarihteki bir açılış maçının ikinci kez oynandığı, yani aynı ekibin oynadığı ilk kez.
0: Doğru. Meksika Güney Afrika, doğru söylüyorsun.
1: İkinci da vardı açılış maçında, burada da açılışta varlar. O yüzden bunu tarihte ilk kez görüyorum. Orada yanlış hatırlamıyorsam berabere bitmişti.
0: 1-1'di galiba sanki, öyle bir şey hatırlıyorum.
1: Öyle bir şeydi, anımsayamıyorum ben de. Şu an hazırlığımda yok ama beraber gittiğini hatırlıyorum. Burada ben Meksika'nın kazanacağını düşünüyorum ben bu sefer.
0: Meksika'nın...
1: Esnaf avantajı çünkü çok önemli. Meksika bunu yapıyor.
0: Tamam.
1: Ben burada açıkçası Meksika'nın böyle 2-0'lık bir skorla ilk maçı kazanabileceğini düşünüyorum.
0: Tamam.
1: Hemen tahminle başladım bak, farkındaysan.
0: Evet, zaten bunları istiyoruz yani programımızın içinde Naim Kaya bölenden böyle radikal tahminleri duymak istiyoruz.
1: Ha, ya ikinci burada yani şu çok zor şimdi, bence şu nokta zor açık söylemek gerekirse. Zor olan da şu, bir noktada saat yani Güney Kore ile Çekya'nın arasındaki, biz bu arada Çekya mı demeliyiz, Çek Cumhuriyeti mi, hala bir...
0: Çekya demeliyiz bence, Çekya diyelim.
1: Çek Republic yazıyor İngilizce'de.
0: Bizim ülkede Çekya deniyor ama nedense.
1: Değil mi? Çekya doğrusu.
0: Çekya diyelim ya, o konuda çok fazla şey yapmayalım çünkü yanlış anlaşılmaları sebebiyet verebilir. En çok duyduğumuz kulağımızda Çekya var, biz Çekya diyelim, öyle devam edelim abi.
1: Peki şahane. Şöyle, bence bu gruptan bu arada Meksika bence net favori. Ağır favori benim için.
0: Tamam, bir numaraya yazdım şimdi akıllı ekranımda.
1: O yüzden de bir numaraya Meksika diyorum. Bence en az 7 puanla çıkacaklardır.
0: Tamam, güzel.
1: İkinci olarak ise açık söylemek gerekirse

0: Çekya'nın biliyorsun sen de, Çekya geçtiğimiz turnuvalardan ziyade bu turnuvada tam bir şey takısı takım. 80'ler 90'lar Dünya Kupası'ndaki Doğu Avrupa konservatif takım. Yıldızı olmayan iyi bir savunma takımı, iyi savunma, iyi fiziği kaliteye sahip bir takım. Yıldızı da yok biliyorsun.
1: Doğru.
0: Ama lakin ben burada sorun çözmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum Dünya Kupası'nda. Çünkü çok daha fazla senin sorun çözen ayaklara ihtiyacın oluyor. Hı-hı. O yüzden de Güney Kore'yi bir tık önde görüyorum burada.
1: Tamam, 2 numaraya Güney Kore yazıyorum o zaman.
0: Aynen, 2 numaraya Güney Kore diyelim.
1: Tamam.
0: 3 bence Çekya, 4 de Güney Afrika diyebiliriz.
1: Tamam, A grubunu ben doldurdum. Peki mesela burada Meksika'nın 7 puan alırının altını çizdin, doğru muyum abi?
0: Doğru.
1: 4.30 oranı var.
0: Şöyle, Meksika bence 7 puanı alır. Kore ya da Çekya'dan biriyle beraber kalır.
1: Tamam. Ya 4.30'dan yazılır mı sürpriz kuponu, onu soruyorum.
0: 7, tam 7 puanlı 7 plus mı?
1: 7 puan tam olarak.
0: Yazılır bence 4.30'un puanı.
1: 4.30'dan bir sürpriz. Peki bu grupta Güney Afrika'nın grup sonuncusu olması ihtimali 1.79. Bu bahise ne dersin? Senin dediklerin ışığında.
0: Banko. Tabii. Yani Güney Afrika'nın bence burada yeri yok.
1: Tamam. Peki şöyle bakalım. Grup lideri Meksika 1.84. Banko kuponlara yazılır mı?
0: Yazılır. Çünkü ev sahibi de bir yandan. Onu düşünüyorum.
1: Tabii. Onun dışında ilk iki tercihine de bakacağım ve sonradan tabii B grubuna geçeceğim ama ilk iki tercihinde senin burada belirttiğin Meksika ve Güney Kore ikilisi var. Yani sırasız bir şekilde Meksika Güney Kore 1-2 çıkar. 2.75 oran yapıyor.
0: Ha, çok iyiymiş. Ama yine de ben burada herhalde Meksika'nın bir çıkmasını daha çok tercih ederim. Çünkü Güney Kore Çekya noktasında sonuçta çok uzak değiller birbirlerinden.
1: Peki o zaman B grubuna geçelim. A grubu aslında birazcık kafamızda netleşti. Naim Kayabölen'in dediğine göre A grubunda ev sahibi Meksika birinci, Güney Kore'nin ikinci olacağını, Çekya'nın üçüncü ve Güney Afrika'nın dördüncü olacağını söyledi. Tabii ki bütün grupları noktaladıktan sonra en iyi üçüncüleri de soracağım sana. Yani 12 takımdan 8 tanesini işaretlemeni rica edeceğim ki önümdeki tabloyu doldurabileyim diye bunun da bilgisini aktarmış olayım. B grubuna geçelim. Kanada, Bosna Hersek, Katar ve İsviçre.
0: Şimdi şöyle, Kanada sanıyorum ki Kanada net bir bilgi yok bende ama uzun yıllar sonra ilk kez katılıyor.
1: Kontrol edeyim.
0: 30 sene sonra falan muhtemelen. 30-40 sene sonra ilk kez katılıyor. Onlar da bizim gibi yani. Bizim gibi kadar değil de yani iyi bir turnuva takımı değiller. Hem de Kuzey Amerika takımı olmalarına rağmen aslında çok da zor olmayan bir yerde olmalarına rağmen. Dünya Kupası'nda çok gördüğümüz bir takım değiller.
1: Abi şöyle söyleyeyim. 2022'ye katılmışlar ama ondan önce 86'ya katılmışlar. Üçüncü kere katılıyorlar tarihlerinde.
0: Tamam, okey. O zaman yani o kalmış aklımda benim. Burada nacizane daha kısa bir grup olmasını beklediğim bir grup bu arada bu.
1: Tamam.
0: Gerçekten de gol sayısının çok az olduğu, çok az pozisyonlu olduğu, birbirine çok yakın puanda bitirebilecek 4 tane takım olduğunu düşünüyorum.
1: Tamam.
0: Her ne kadar İsviçre çok fazla öne çıkmış gibi görünse de grupta İsviçre'nin de oyunu açacak, golleri yaratabilecek bir takım değil. Sonuçta şöyle bir şey de var. Sen de biliyorsun İsviçre, evet, yani herhalde son 6-7 turnuvada 5-6 kez katıldılar.
1: Evet. Düzenli geliyorlar.
0: Ama ve lakin gruptan çıkma ya da ileriki finallere kalma başarısı olan bir takım değiller.
1: Haklısın.
0: Bunu yapamıyorlar. Yani bu ne demek? Önemli olan bir seviyede, iyi bir seviyede eşit açmayı beceremiyorlar. Birlik takım değiller daha çok.
1: Haklısın.
0: O yüzden de bunların hepsini düşündüğümüzde açık söylemek gerekirse yine bir İsviç olmakla birlikte burada ben mesela 7 puan İsviçre'nin alabileceğini düşünüyorum, biri değilim. Ben burada İsviçre'nin böyle bir galibiyet iki beraberlik gibi bir şey alarak çıkmasını bekliyorum.
1: Peki lider mi olur böyle bir tabloda diyorsun?
0: Bence yine lider olurlar, evet.
1: Peki birinci sırayı İsviçre'ye yazdım akıllı ekranda.
0: Yaz.
1: 2-3-4'ü hızlı sıralama alabiliyor muyum?
0: Bak burada bir sürpriz yapacağım.
1: Tamam, lütfen.
0: Burada 2 normalde birçok kişi burada Bosna'yı yazıyor. Ya da Kanada'yı çok fazla şey yapmıyor. Ama ben Kanada'nın ev sahibi avantajının belki çok önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Evet, bunu Güney Afrika'da görmedik. Doğru. Ama ve lakin genelde turnuvalarda ev sahibi gerçekten de önemli bir avantaj elde ediyor. O yüzden de ben Kanada 2'ye koyacağım.
1: Kanada 2'de. 3-4 nasıl sıralayalım?
0: Yani Davis

0: hani Davis ve David çekirdeğiyle bence ikinciliği alacaklar.
1: Olabilir yani. Jonathan David ve Davis Buchanan da fena oyuncu değil. Katılırım.
0: Evet. 3 Boston diyeceğim.
1: Tamam.
0: 4 de kadar.
1: Peki.
0: Şöyle bir,
1: lütfen devam et.
0: Söylemem gerekirse. Hı-hı. Böyle 5 puan, 4 puan, 3 puan, 1 puan falan bu tür bir grup bekliyorum.
1: Ona göre bir bahis aslında şöyle var. Yani grup lideri kaç puana bitirir gibi bir bahis yok ama şöyle bakıyorum, grup lideri İsviçre olur dedin. 1.73 oranı var. Sence değer mi?
0: Yok.
1: Tamam. O zaman şöyle bakalım. Grup sonuncusu Katar olur. 1.44.
0: Ya bundan ziyade ya İsviçre tabii ki burada daha önemli. Ben hala burada yani bir şey seçsem İsviçre'yi seçerim.
1: İsviçre'yi seçersin bu ikisi arasında. Peki ilk iki sırada bitirecek ülkelerde senin söylediğine göre Kanada İsviçre ikilisine 1.66 orandan yazar mıydın?
0: O çok düşükmüş. Yok, hayır, yazmazdım.
1: Yazmazdın. Peki o zaman bunun ışığında sen düşük puanlı bir grup olacağını ifade ettin. Yani grup üçüncüsü Bosna'nın gruptan çıkamayacağını mı iddia ediyorsun diye 2.40'ı sorarım.
0: Burada şöyle bir şey var. 2 puanlı bir takım gruptan çıkabilir mi? Ya da
1: yok, yani şöyle, tabii ki matematiksel olarak çıkabilir ama yaptığım sayısız simülasyonda 2 puanlı grup üçüncüsü çıkmıyor.
0: Evet, öyle bir şey var. O yüzden burada Bosna Katar maçı bence en önemli maç.
1: Hmm.
0: O grubun açık ara en önemli maçı bence Bosna Katar maçı.
1: Peki, o zaman bu grupta aslında bahisten biraz uzak durun mu demeliyiz dinleyicilerimize?
0: Evet, tabii ki, tabii ki.
1: C grubuna geçelim hızlıca diyorum. C grubuna geçiyoruz.
0: Bu arada onu da söyleyeyim. Yani bence Katar'ın beraberliği falan görmemiz lazım. Başlangıçta size baksın bir şey de diyebiliriz tabii.
1: Hmm. Peki. C grubunu konuşuyorduk. B grubunu konuştuk. C grubuna geçeceğiz. Naim Kayabölen bizlerle beraber. Abi, C grubu Brezilya'nın grubu. Şöyle bir sıralama alabiliyor muyuz?
0: Burası 1-2'nin en net olduğu grup.
1: Hı-hı.
0: Bence Brezilya ve Fas 1-2 olacaklar.
1: Brezilya, Fas 1-2. 3-4'e ne diyoruz?
0: Ben banko derim burada. 1.70 oranı varsa mesela hemen değerlendiririm.
1: Hemen bakıyorum şu anda bahis seçeneklerinden. C grubunda ilk 2 sırayı bitirecek ülkeler bahsinde. 1.72 var Brezilya, Fas.
0: Tam oran da verdim, fark ettiysen.
1: Gerçekten öyle yani. O zaman 1.72 galiba günün bankosunu bulduk.
0: Tabii. Bence banko bu.
1: 3-4'e ne diyoruz?
0: İskoçya 3 olur bence. Çünkü Haiti gerçekten çok görece çok zayıf bir takım.
1: Hı hı.
0: O yüzden de hatta İskoçya'yı şimdiden söyleyeyim. Mesela sen bana sonra atılacaksın ama İskoçya bence zaten en iyi. Yani Haiti'yi yendiği için, yeneceği için en iyi üçüncü de olacaktır bence.
1: İskoçya'yı da alacağız en iyi üçüncüler listesine. Peki grubumuza geçelim. Yani D grubuna geçelim. Amerika, Türkiye, Paraguay, Avustralya. Sıralama nasıl olur? Milli takımımız hakkında bir iki cümle alabilir miyiz senden?
0: Ya burada da 1-2 yine çok ağır bence. Brezilya ve Fas gibi neredeyse. Bence Türkiye ve Amerika 1-2 olacaklardır. Geri değişebilir.
1: Hı-hı.
0: Ben Türkiye'nin tabii ki de çok isterim birinci olmasını. Ama ve lakin Amerika'da ev sahibi. Görece yani bakma ne olursa olsun iyi takımlar.
1: Evet.
0: O yüzden de buradaki bizim Amerika'lı maçımız çok önemli. Ama Amerika'nın Türkiye'nin de Paraguay ve Avustralya üzerinden iyi puan almaları da bekliyor. Bunların hepsini düşündüğümüzde açıkçası çok zor bu arada. Hadi yani Türkiye yayınında yaptığımız için Türkiye diyeyim.
1: Türkiye'yi 1 mi yazıyoruz?
0: 1 yazalım.
1: Tamam.
0: Amerika 2.
1: Tamam.
0: Avustralya 3, Paraguay 4.
1: Avustralya 3, Paraguay 4. Tamam, yazdım D grubunu. D grubunun da bahisini sorayım. O zaman burada senin söylediklerinin paralelinde Türkiye Amerika 1-2 çıkar bahsini mi mantıklı bulmalıyız?
0: Tabii ki açık ara ben.
1: 2.24 oranı var.
0: Aa, çok şahaneymiş, ben de bunu oynayayım.
1: Bak, 2.24 ile 1.72 kombinleyelim mi C grubu ve D grubunu?
0: Evet, çok iyi, çok iyi ikili yaptıracağım.
1: 3.85 oran yapıyor.
0: Şahane.
1: Vallahi 3.85'ten aslında günün kuponunu da bulduk ama tabii ki diğer grupları ve simülasyonu doldurmaya devam ediyoruz. Hızlıca E grubuna geçelim abi. 1-2-3-4 alayım.
0: Almanya 1.
1: Tamam.
0: Burada düşünüyorum, burada hala benim yani çok kararımın değişti. Bir ekvator yazıyorum, bir fil dişi yazıyorum açıkçası. Hadi bugün fil dişi diyeyim.
1: Hadi bugün fil dişi dedin. Ekvatoru 3'e yazdım.
0: Ekvatoru 3'e yazdım.
1: E grubunda...
0: şansı yok bence kura çağı.
1: O zaman şunu soralım. Yani kura çağının gruptan grup sonuncusu olur.

0: Listesine bakıyorum da oranı çok düşük. Grup lideri Almanya olur. 1.28'den kupon doldurma maçı olur mu?
1: Yok ya, değmez bence 1.28 falan.
0: Değmez. Peki Almanya 9 puan yapar mı, onu sorayım.
1: Abi orada şöyle bir durum var. Sen de biliyorsun. Şimdi iki tane birbirine yakın takım var. Bir tane ileri giden takım var ama burada 3'te 3 yapmak birazcık zorlaşabilir. 2 tane maçı kazandıktan sonra sen 6 puana gelirsen ve sonraki rakip 2 ya da 3 puanda kalırsa son maça, yani biliyorsun, şey diye çıkıyor.
0: Formalite çıkıyor.
1: O yüzden bence değmez.
0: O zaman E grubu biraz bahisten uzak durulması gereken bir grup olarak notlarımızın arasına alıyoruz. Doğru mu?
1: Şöyle bir şey olabilir. Canlı bahis olur zaten. Hani. Kroçağ mesela Fildişi ya da Ekvator'a karşı direnç gösterir.
0: Tamam.
1: İlerleyen dakikalarda Kroçağ'ın rakibine değerlendirilebilir canlı bahisler diye düşünüyorum.
0: Peki hızlıca F grubuna geçelim. Hollanda, Japonya, İsveç ve Tunus'tan oluşan gruba.
1: Evet, burası da ilginç bir grup. Bir Hollanda.
0: Tamam.
1: Bu benim 2, 3 ve 4 inanılmaz yer değiştiriyor her
0: peki
1: seferinde.
0: Peki.
1: Ben İsveç'in o kadar da başarılı olabileceğini düşünmüyorum bu turnuvada, açık söyleyeyim.
0: Peki.
1: 2 Japonya diyeceğim.
0: 2'ye Japonya yazdım.
1: Evet. Sürpriz yapsam mı?
0: İşte sendeyiz, bunu bilemeyiz. Benim herhangi bir yönlendirmem söz konusu olamaz moderasyon koltuğunda.
1: 3 Tunus, 4 İsveç.
0: 3 Tunus, 4 İsveç. Peki. F grubunda grup lideri Hollanda olur bahisi mi güvenilir diye anlamalıyız. En azından senin söylediğinin ışığında grup lideri Hollanda 1.72.
1: Ben Hollanda Japonya'nın 1-2 olmasını da garanti bir bahis olarak görüyorum açıkçası.
0: İlk 2 sırada Hollanda Japonya. Bakalım. Hollanda Japonya 2.26.
1: Aa, ne güzel olan. Şahane.
0: Bunu peki şey kadar banko görüyor muyuz? Brezilya, Fas ve Türkiye Amerika maçları kadar banko görüyor muyuz?
1: Bence Brezilya, Fas buradaki en banko ya. Sonrasında Amerika, Türkiye ve Hollanda, Japonya, bence onlar bildiğiniz neredeyse.
0: Peki.
1: Oranlarda bunu söylüyor.
0: Peki, oranlarda doğruyu söylüyor diyorsun. Peki devam edelim o zaman G grubuyla. Mısır, İran, Yeni Zelanda ve Belçika yer alıyor. Sıralamayı alabilir miyiz?
1: Evet, eski 6. jenerasyon güveni yok Belçika'da, biliyoruz. Hı-hı. Bir yandan da Mısır'da Salah ve Marmuş'ta gerçekten hücumda çok iyi tehditler. Hı-hı. Ama yani İran'ın da Yeni Zelanda'ya göre ben yani daha net bir takım olduğunu düşünüyorum. O yüzden de açıkçası Belçika, Mısır, İran diyebilirim burada.
0: Belçika, Mısır, İran şeklinde ve Yeni Zelanda son sırada dedik. Yeni Zelanda gruptan çıkamaz 1.50.
1: Aa, ne güzel oranmış.
0: Var. Onun dışında bakıyorum, Yeni Zelanda'yı beğendiğini aldım.
1: Harika oran. Bence mükemmel bir oran.
0: Peki. Belçika ya da burada spesifik bir grupta bir takımın puan, kaç puan alırını önerebilir misin? Veyahut da lider ilk iki sıra gibi bir tahminin var mı?
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Reklam.

0: şuraya bakıyorum, bulamıyorum.
1: Hayatım, akakçeye baktın mı?
0: Akakçe.
2: Hemen bakıyorum hayatım.
0: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
3: Baba, bu ne bayramı?
4: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun futbolu.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Ne diyor? Hala uyanmadınız mı? Bizimle uyanabilirsiniz. Ama hala uyanmadı yapay zekanın bazı ağları söyleyememesi. Vah vah vah vah vah. Meslek elden gidiyor. Aman Allah'ım neler görüyoruz. Daha dur neler yaşayacağız. Hayat bize ne güzellikler çıkartacak. Tıpkı benim gibi. Mutlu sabahlar, günaydın, sevgiler, saygılar. Bugün Emre Tilev yok. Bunu da zaten söylemiştik daha öncesinde ama... Doğan Öncel ben 3 saat boyunca gündeme dair konuları, bugünkü ayrıntıları gözden geçirmeye çalışacağız. Keyifli bir 3 saat geçirme hedefi içerisindeyiz. Gündeme dair konular derken tabii Fenerbahçe'nin seçim süreciyle ilgili bütün gelişmelerini, transfer haberleriyle ilgili ayrıntıları, milli takımın Amerika yolculuğundaki macerasını düşünceleriyle, görüşleriyle hem konuklarımızla hem de sizden gelen mesajlar ve telefonlarla beraber masaya yatırmayı düşünüyoruz. Masa büyük, o yüzden hiç sıkıntı yok. Herkes istediği konu üzerinden yorum yapabilir, gündeme dair ayrıntıları paylaşabilir. Tabii ilk bağlantı üzerinden gidelim. Bu bağlantılar tabii listelenmiş durumda ve Emre Tilev'de uzun bir aradan sonra devam ediyordu. İlhan Uzundurukan'la cuma sabahları güne başlıyoruz. İlhan abi günaydın, mutlu sabahlar.
2: Günaydın, günaydın, iyi yayınlar, mutlu sabahlar.
1: Gündem gerçekten çok yoğun. Fenerbahçe'de hem bir seçim telaşı var. Daha önceki seçimlerde hep biri gitsin diye devam edilen bir oy kullanım süreci. Bu sefer eski yönetim veya efsane başkan geri gelsin mi, gelmesin mi seçimine döndü dersem katılır mısın?
2: Aynen öyle. Yani şu anda Aziz Yıldırım aday olduğunda banko kazanacağı diye düşündüğümüz bir seçim bakınca ortaya gelmiş gibi görünüyor. Ama ben yani Fenerbahçelilerin bir yıl süre kaldığı için, bir yıl sonra tekrar seçim yapılacağı için tecrübeden yana oy kullanacaklarını düşünüyorum. Ama Ali Koç ve Saadettin Saran'a atılan oylar Hakan Safi'ye gider, ne kadarı gider onu göreceğiz. Eğer çoğunluk oraya giderse tabii Hakan Safi'nin de kazanma ihtimali ortaya çıkar, ama şöyle bir şey var, herkes adaylar işte bir şeyler açıklıyorlar ama vay be, yani bir Mourinho efekti yok ortada.
1: Evet, yani ne kadar etkilemiş olabilir Hakan Bey'in elindeki kozlar, kullandığı barut. Melih Demiral'ı açıkladı dün de mesela.
2: Şimdi şöyle bir şey var, tabii ki çok sayıda kongre üyesi olunca kongre üyeleri hiçbiri, ya da diyelim ki işte 25 bin kişi geldi, 25 binin bini ancak kulübün geleceği, mali yapısı, projelere bakıyor. Diğerleri algı ne yöne doğru gidiyorsa hiç ilgilenmeyip, hiçbir şekilde bu işin içinde olmayıp o günkü işte arkadaşlarının, dostlarının birlikte hareket ettiği grubun hop oraya atıyoruz demesiyle oraya gidecek gibi görünüyor. Çok sayıda kongre üyesi olmasının böyle bir dezavantajı var. Taraftar gibi, yani kulübü değil, şampiyonluğu kim getirecek? Yani kulübü ileri götürecek değil.
1: Aslında bütün vaatler de ona göre değil mi İlhan abi zaten? Yani senin dediğin gibi sandığın başında mı karar verecek neredeyse? Ya bu sefer ona atayım mı diyecek?
2: Aynen öyle. Hiçbir şey, yani yani mesela Uğurcan da üye oy atacak. Diyorum ki ne yapacak? Ya bakarız işte, o yani işte sen ne diyorsun falan. Ben Fenerli değilim yani, ama sen ne istiyorsun? Ya bakarız o gün, işte konuşuruz çocuklarla, bir arkadaşlarla birine veririz. Yani çok da umurunda değil yani, hani Fenerbahçe başkanlığı bu kadar üye olunca öyle. Yani diğer takımlarda nispeten az olunca onları ikna etmen gerekiyor. Burada taraftarı ikna etmen gerekiyor gibi görüldüğü için

0: İşte transfer açıklıyor, o hocasını açıklamaya çalışıyor, o arkadan dolaşıyor, aynı adama teklif yapıyor falan. Öyle olunca hani buradan hayırlı bir şey nasıl çıkacak? Ben açıkçası bu kadar fazla üyeyle yapılan seçimlerin Türkiye koşullarına uygun olmadığını düşünüyorum.
1: Mesela
0: Geçen.
1: Sayın Safi'nin Melih Demiral açıklamasından sonra El Ahli'den de bir paylaşım geldi. Demiral baştan sonra El Ahlilidir diye.
0: Ya şimdi şöyle oluyor bu tür şeylerde. Adama diyorsun ki bak ben başkan olursam seni alacağım. Bunu da seçim süreci var. Türkiye'de açıklayacağım. Adam da sana diyor ki şu kadar para yatırırsan buna izin veririm. O parayı yatırınca diyor ki tamam onun ya kendisi ya da menajeri ve o parayı yatırınca o senin adını kullanma hakkı veriyor sadece sana.
1: Doğru.
0: Kazanamazsa da o para gitmiş oluyor. Kazanırsa onu hani sonrasındaki aldığı paradan düşersin hani öyle bir şey olur ama şu anda adam hiç gelmeyecek de olsa sen adama diyorsun ki abi benim böyle bir şey yapmam lazım. O da diyor ki tamam ver şu kadar para benim adımı kullan. Sonra alman şartı da yok yani illa gelirim şartını da kabul etmiyor yani. Daha önce yakınen Conte olayında bildiğim için yani Conte Saadettin Bey'e tamam bunu yapalım ama 750 bin dolar verirsin. Deyince Mourinho'ya dönmüştü o zaman işler.
1: İlhan abi, senin ikili ilişkilerin, çevren o kadar geniş ki sadece kongre üyelerine biraz bilgi vermek amacıyla, onların da beklentilerinden bir tanesi şey çünkü. Evet, iyi bir kadro kurabilirsin, ne kadar iyi teknik adam getirsen de belli bir yapının dediğimiz parantez içerisindeki güce karşı mücadele edebilecek başkan, siyasi destek de olabilecek bunun yanında tabii. Hakan Bey mi daha ön plana çıkıyor, Aziz Bey mi daha ön plana çıkıyor?
0: İkisinin de şeyle tabii iktidarla ilişkileri iyi. Sanki Ali Koç'un kötüymüş gibi bir algı var ama Ali Koç'un bütün fabrika açışlarında Cumhurbaşkanı ile yan yana oturdu. Nesi yani Türkiye'nin en büyük sanayicisiyle ülkenin bir numarasının arasının kötü olması imkanı var mı? Burada kendi kendine Fenerbahçeliler böyle bir dev yarattılar, korku imparatorluğu yarattılar. Futbol Federasyonu Başkanı'nın Galatasaray'a açıktan cephe almasına rağmen Galatasaray şampiyon oldu. Yani bu
1: Hatta
0: federasyon
1: belki de
0: başkanı
1: tarihinin en iyi kadrosuyla ilk defa bu kadar fırsat verdi Fenerbahçe 2-3 kere.
0: tamam ama sonuçta ne olursa olsun oyun sahada kazanılıyor. Rakibinle çıkıyorsun. Hakemler onlar bunlar hepsini oturup yıllardır insanlar inceliyorlar. Ya bir puan ya iki puan oynuyor. Burada hep açık ara şeyler oldu, şampiyonluklar oldu. Ve şu sırada da Fenerbahçelilerin tecrübeden yana oy kullanacağını, çünkü bir yıllık süre var diye düşünüyorum. Çünkü Galatasaray başkanı aynı başkan, aynı hoca, kadrosundan oyuncuları tutuyor, kendi satmaya çalışıyor yoğunluktan dolayı ve yerine iyi adamlar almaya çalışıyor. O zaman Galatasaray'ı geçebilmen için hemen şampiyon yapabilecek bir hoca, bu da sayılı, onlardan birini getiremezsen yine yarışa geride. Fenerbahçe'nin kadrosunda sıkıntıları var işte kalecisinin hallerini gördük, bir türlü Türkiye'ye ısınamadı. Yani golcü bulacak ama golcü diye Vedat Muriç'i getirirsen olmaz, o taraftarı kesmez. Suarez de kesmez. Kesmez. Yani bunların hepsi şu anda Fenerbahçelileri mutsuz eden gelişmeler. Hani dünya yıldızları gelecekti. Dünya yıldızları getirebilmek için 3 ay içinde, 2 ay içinde seçime hazırlandığında olmaz. 4-5 yıldır seçime hazırlanırsan ancak belki şimdi Hakan Sahibi şimdiden başlayıp bir sonraki seçime kadar bu ilişkilerini artırıp daha güçlü bir kadro açıklayabilir ama yönetim kadroları

0: da bir garip. Yani Aziz Bey bütün eski arkadaşlarını tekrar alıp, ama o eskilerle olacak yani, o günden bugüne 8-10 yıl geçti.
1: Şeyde
0: Her
1: mesela
0: şey değişti
1: bu
0: yani.
1: İktidar savaşında da en başta başlayan o yumuşak tavrın artık yavaş yavaş biraz sertleşmeye başladığını görebiliyoruz. Yani heyecan ne kadar kızışmaya başlayınca üslup da sertleşmeye başladı farkındaysan. Suçlamaların, kelimenin dozajları falan artış gösteriyor. Bununla birlikte bu seçmeni ne kadar etkiliyor sence?
0: Etkiler çünkü bloklaştırmaya çalışıyor Hakan Safi, şey yapmaya çalışıyor yani, Aziz Yıldırımcılara karşı bütün dışarıda kalan kongre üyeleri bana gelsin diye.
1: O
0: Hatta
1: kararsız kanılan, en fazla oya sahip olan kesim şu an. Evet.
0: aynen onların ne kadarını getirebilirsem o kadar iyi olur diye düşünüyor. Bu da kötü bir strateji değil, ama onun için süre bu kısa. Yani çok sayıda ziyaret yapmak, çok sayıda yere gitmek, dernekler burada önemli, işte diğer illerden gelecekler
1: O
0: önemli.
1: iki
0: Bunlar
1: kahvaltı bir akşam yemeğiyle olacak iş değil diyorsun yani.
0: değil yani. Şimdi kahvaltı, dün ben bir restoranda yemeğim vardı, bir baktım Aziz Yıldırım'ın kahvaltısının bitişine denk gelmişim. Fena değildi katılım, hani bir coşku falan. Ama ne kadar yeter? Yani mesela işte 2000 kişilik, 3000 kişilik balovari geceler yapıp hazırlanmak lazımdı. Bir strateji açıklamak lazımdı. Bir sunumlar falan. Hiç öyle bir şey yok. Biri diyor ki bana bir kağıt verdiler. Bunu şey yapayım. Öbürü çıkıyor. İşte biz biriz, büyüğüz, en güçlüsüyüz falan. Olmuyor o kadar. Şimdi bunların hepsini cesaretlendir. Direnliği. İşte Saadettin Saran da Ali Koç'a karşı sadece işte sosyal medya yapmıştı. Sosyal medya ile kazandı. Demek ki kolay kazanılabiliyor şeyi var, ama bu seferki
1: Seçim. Evet.
0: ortam daha, Galatasaray o arada bir şampiyonluk daha ortaya koyunca ve Fenerbahçe'nin ayağına 4 kere 5 kere top gelip topu taca atmasından, hani orada tecrübeye doğru gider diye düşünüyorum ben açıkçası, ama Hakan Safi de ciddi bir oy alacağı kesinleşiyor.
1: Öyle bir camia ki gündemden asla düşmüyor. Fenerbahçe demek gerçekten gündemin ta kendisi demek. Biliyorsun bir de İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Saadettin Saran'la kardeşi Kenan Saran hakkında kişileri reklam vermek ve çeşitli yollarla yasa dışı bahis oynamaya teşvik etmek suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Bir de bunun yanında 562.500 lira da adli para cezası verildi.
0: Tabii bu şimdi ilk mahkeme kararı, bunun istinafı var, Yargıtayı var. O çallıklar arasında kaybolur gider o dava. Çünkü aynı suçlamadan Acun Ilıcalı beraat etti. Şimdi yani sadece burada çeşitli mahkemelerin çeşitli kararları var. Bu yasa dışı bahis konusunu Türkiye'de
1: Buna şeyi çevirdiler. Acun Ilıcalı neden beraat etti de Saadettin Saran'a bu ceza verildi?
0: Öyle olur şimdi algısı. Muhtemelen de Saadettin Bey'in avukatları da bu savunmayı yapacaklardır istinafta. Sonuçta bir şekilde idari para cezasına kadar iner o iş. Çünkü bir başka bir yasa çalışması yapmak lazım. Bu yasa dışı bahis böyle olmaz. Yani yasa dışı bahisle oynatmaya teşvik etmek, sapla saman ya da işte düz oyuncu olmak, yasal sitelerden oynamak, bunların hepsi birbirine karışmış vaziyette. Anladığım kadarıyla da savcılar da bu konuda çok bir şey bilmiyorlar. Bahis oynadın mı oynadın, hadi bakalım herkes içeri. Bu bir şekilde normal yasal şeylerden, sitelerden oynananların kim olursa olsun hani.
1: Doğru hatırlıyorsan Sayın Akın Gürlek Cumhuriyet Başsavcısıyken İstanbul'da hakemlerle ilgili çıkan karardan sonra 2 liralık 10 liralık kuponlar sonrasında oyuncularla aynı muamele görmüşlerdi ve görevden men edilmişlerdi oynadığı için. Çünkü onlar geri döndü futbolcular, hakemler geri dönemedi mesela. Tahir Kum falan hala bunun mücadelesini veriyor.
0: Orada bir de işte maçları buradan seyredersiniz deyip adamlara bonus, otomatik sistem bonus yükler yani, hakemlere bilerek bonus yüklenmez. Üye olduğunuzda hani bir bonusu var ya bu işin. O bonusu da kendi kullanmış olabilir ya da işte Türkiye Ligi'ni oynamamış, o zaten yurt dışı Premier Lig oynamış. O oyunların hepsini affetmek lazım, bunlara bir af çıkarmak lazım. Burada çok sayıda insan boşu boşuna hapse girdi.
1: Bir de Saadettin Bey ile ilgili de İlhan abi şöyle bir şey var. Mesela seyrettiğimiz açık kanaldaki, devlet kanalındaki Şampiyonlar Ligi mücadelesinin reklamlarında da görebiliyoruz illegal bahisi.
0: Yahu illegal bahis değil ki, o ülkede serbest. Ya Dünya Kupası'nın her yerin, Şampiyonlar Ligi'nin hepsinin yasal bahis sponsorları var. Ya Türkiye Ligi'nde de herkesin, ya bizim de 2. 3. ligimizin adı bahis sitesi. Yani bu işte Portekiz Kupası'nda 90 dakika boyunca logo duruyor Türkiye'de. Tabii. Yasak olan sitenin. Bunu bilmedikleri için ne hakimler ne savcılar, yani bu spor konusunda daha uzman mahkemeler, spor mahkemelerinin kurulması şart. Görünen kesinlikle o ki bu sporun ticarileşmesi sonucu buradaki konuların uzman avukatlar, uzman savcılar, uzman hakimler gerekiyor. Bu iş böyle olmaz. Hiç bilmeyen birinin önüne geliyor. O da Türkiye'de dosya okumak diye bir şey kalmadı iş yoğunluğundan. Sen anlatıyorsun, o anlatıyor. Uzatıyor, ileri atıyor, 6 ay davalar bitmiyor. Sonunda da bir gün verelim, herkese verdiğimiz gibi buna da verelim. O gitsin istinafta halletsin. İstinaf süreci de bilmem kaç yıl sürecek. Öyle gidiyor şu anda Türk yargısında işler. Ama bu mahkemelerin kurulması konusunda da hem federasyonların hem de spor kamuoyunun biraz baskı yapması gerekiyor.
1: Ama bir şey çıkmayacağını düşünüyorsun. Tıpkı Acun Bey gibi. Aynen. Saadettin aynen. Bey de mutlaka aynen. Bu konuyla ilgili olarak davası sonuçlanacaktır. Çünkü hala da gelen mesajlarda Saadettin Bey'le uğraşıyorlar, Fenerbahçe'yle uğraşıyorlar. Hep böyle bir algı durumu söz konusu. Gelen mesajlar da var şu an bununla ilgili olarak.
0: Yani tabii ki taraftar şimdi böyle bir algı yapar. Yani bunu da niye algısı Saadettin Bey'i çok sevdiğinden dolayı değil, gelecek yıla yeni başkanlara da bir şey yapılacak korkusu taraftarın üzerinde yerleşiyor Fenerbahçe'de. Bu şeyden de çıkmak lazım. Yani
1: bak sonuçta Aziz Bey gelsin, bunların hiçbiri olmayacak diye düşünenler var. Bakalım Hakan Bey gelirse bunlarla da mücadele edebilecek mi diye düşünenler var seçmen arasında. Bakalım göreceğiz.
0: Seçmenle ya da politikayla ya da hakemlerle ilgisi yok. Güçlü oyun kimde varsa o kazanıyor. Sporun en güzel yönü de budur. Yani senin güçlü bir kadron, güçlü bir oyun yapın varsa sen kim olursa yenersin. Böyle yapmak lazım. Fenerbahçe bu sezon kaç maçta taraftarını memnun edecek bir oyun ortaya koydu? Yani bütün bu kadar iyi derbi sonuçları alıp, yani lig, küme düşüren en alttaki ligin takımından ilk yenilgisini aldı Fenerbahçe. Bunun hakemle falan, yönetimle ne alakası var?
1: Peki bu arada son bir soru olarak Galatasaray'ın yapmış olduğu yabancı sınırlamasıyla alakalı Fenerbahçe başkan adaylarının da Galatasaray'a destek vereceğini düşünüyor musun abi?
0: Bence o karar değişmez. Yani o kararı değiştirmek için gidecek yer federasyon değil. Cumhurbaşkanı'na söyledi biliyorsun Galatasaray.
1: Tabii kupayı yani verdiğinde şey, Dolmabahçe'de söylemişti.
0: Ama ben zaten Cumhurbaşkanı'nın bu yabancı şeyinden çok hoşnut olmadığını düşünüyorum. Onun için kademeli olarak daha da inecektir. Ben çok daha aşağıya inmesinden yanayım. Bu paraları harman savurmak yerine birazcık hiç kimsenin, hiçbir teknik direktörün mesela Galatasaray 5. şampiyonluğuna gidiyor. Okan Buruk bir tane altyapıdan oyuncu monte edip ya da bir tane yıldız çıkarıp satamadı. Herkes yabancının üstüne binip işte günlük başlıyor.

0: başarı peşinde koşuyor. Oysa her yıl bir yıldız çıkarsa ya da iki yıldız bir yıldız çıkarsa, bir yıldız dediğin 30-40 milyon euro. Yani 5 tane çıkardığında borcunu yarı yarıya azaltacaksın. Yani her kulübün aşağı yukarı 400 milyon euro civarında borcu var. Bunun için işte demek ne gerek? 8 tane yıldız çıkarman lazım altyapıdan.
1: Bakalım, göreceğiz. Gerçekten hareketli, heyecanlı bir lig olacak. Trabzon iyi transferler yapıyor. Kadrosunu korudu. Takviyeler de güzel. Beşiktaş kampa teknik adam yetiştirmeye çalışıyor. O bir takım kurmaya çalışacak. Bayağı karışık gibi gözüküyor. Bir taraftan ne hala güzel. Ligin tescil edilmesini istemeyen Kayseri Spor bununla ilgili mücadelesini sürdürüyor. Tahkimden bir red yedi. Karışık yani. Altı, üstü,
0: geçmiş
1: yanı.
0: Olsun,
1: her taraf çok karışık.
0: Onlara geçmiş olsun.
1: Ama şey, odaklanacağız. Artık milli takıma doğru dönüyor. Şu seçim bir bitsin Fenerbahçe'de.
0: Milli takım hep cebimizde ama transfer her zaman daha çok ilgi çekeceği için radyo böyle dinlemeye devam etsinler. Son dakika gelişmelerin hepsi orada.
1: Peki. Teşekkür ediyoruz abicim. Saygılar sunuyorum.
0: Görüşürüz.
1: Hayırlı cumalar diliyorum. Sağ olasın. Sağ olasın. İlhan Uzundurukan'la beraberdik. Gündemi değerlendirdik. Hem takımlar üzerinden hem milli takım üzerinden devam ettik. Reklama gidelim. Birazdan buradayız. Ayrılmayın. Az sonra geliyoruz.
2: Taraftar Kulübü devam edecek. Reklam.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
3: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
8: Sağlam bankacılık.
9: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Kazancım Net, Sigortam Net.
4: Reklam bitti. Taraftar Kulübü devam ediyor.
5: Gün erken başlıyor. Artık uyandığımız zaman güneşle karşı karşıya kalabiliyoruz. Nerede o kışın zifiri karanlıklarda güne başlamak, trafiğe çıkmak, o soğukta arabayı mı ısıtacaksın, kendin mi ısınacaksın, sıcak yataktan kaybolmak, ne bileyim oradan vedalaşmak falan ne kadar zor şeylerdi. Alarm kurma durumları her sabah programcısının bahsettiği konulardır. Ben de ilk defa sabah programı yapan biri değilim. Hani yılları vermiş biriyim. 92 yılından bu yana hatta daha ağırlıklı olarak sabah programıyla yayıncılık hayatım devam etmiştir. Hani o 5 dakika daha uyuyayım, hani Doğan diye uyandırmaların, onun sonrasında 5 dakika daha. Ya o sancıların falan ne demek olduğunu çok çok iyi bilirim. Hatta şu an servislerde herkesin oturma sistemi bellidir. En arkadaki uykucu şirinle en öndeki haylaz şirin arasındaki farkı da çok rahat bir şekilde anlatabilirim. Toplu taşıma araçlarında kulaklığını takıp da ne bileyim bir video seyredemediği bir dizinin bir bölümünü daha bitirmeye çalışan bir arkadaş. Biz de hayatın içinden geliyoruz. Emniyet evinin anlattığı gibi öyle lüks yaşantımız, helikopterimiz, uçağımız bilmem nemiz yok yani. Sen neysen ben de oyum. Birbirimize anca şey yapıyoruz işte, böyle para onda para bende falan diye, hani yıkamazlar beni, yıkamazlar falan diye. Oraya gider yani. Emre benle ilgili 2 dakika falan konuşuyor.

Ben Emre'nin mal varlığı ile ilgili 10 dakika anlattım mesela. Hani zenginin malı züğürdün çeresini buradan yorar ha. Al işte karşılığı çıkıyor yani ortaya. Neymiş efendim işte evimiz varmış. Cihangir'de oturuyormuşum da işte reklamdan çıkıyormuşum oraya giriyormuşum falan. Ya bak ekstralara kim koşturuyor, boşluğunu kim dolduruyor? Emre Televin. Bak programda kim burada? Ben buradayım. Emre nerede? Ekstraya gitti.

Ben çıkacağız. Öyle böyle değil ya. Peki neyse. Fenerbahçe'de kıran kırana bir seçim yarışı var. Tabii bu yarışın bir galibi çıkacak. İki aday arasında üslubun da sertleştiğini görebiliyoruz ki bu üslupla alakalı aslında transferi bitirdim diyor. Melih Demiral, işte Luis Suarez gibi isimler açıklanıyor Hakan Bey tarafından. Daha onlar değil, gerekirse Osimhen'i de alırız, gerekirse Mbappe'yi de alırız, gerekirse Bernardo Silva'lar da. Hani herkes havalarda uçuşuyor böyle, hani inanılmaz derecede. O kaos diye bir şov var ya, yapılan mesela, hani ben yaptım, ben ettim falan gibi bir moda da düşmek değil tabii ki Hakan Bey'in, ama sanki böyle örnek de gösteriliyor. İşte Hasan Arat da Beşiktaş'a başkan adayı olmadan önce 24 ülkenin anahtarı cebimde duruyor. İstediğim yere girerim, çıkarım. Para bizde, onu yaparız, bunu yaparız falan derken bir dakika ne oluyor gibi bir süreçle de karşı karşıya kalındı. O yüzden bununla ilgili düşünceleri, fikirleri kafadan süzgeçten geçirirken, daha doğrusu ince eleyip sık dokumak gerekiyor. Bu taraftan Aziz Bey ile ilgili olarak da tabii kendi yakın arkadaşları bile artık bir değişimin olması gerektiğini düşünürken, öbür taraftan böyle de bir değişim değil aslında. Çünkü zamanında şöyle olmuş. Banker Castelli, Bilo diyecektim neredeyse. Banker Castelli Fenerbahçe'ye aday olmuş yıllar öncesinde. Ali Şen'e karşı hatırlayanlar bilir. Banker Castelli şey demiş. Bende öyle bir para var ki, hani Türk parasını geç, dolar dediğiniz zaman bende. Ne gerekiyorsa, futbolcu mu falan mı derken, yıl kaçsa Banker Castelli'nin o dönemlerde parayla yapmış olduğu vaatlerle, o zamanki seçimde genel kurul üyeleri Fenerbahçe satın alınabilecek bir camia değildir. Parayla da yönetilecek değildir. Burada bizim amacımız farklıdır, şudur budur derken Ali Şen'in başkanlık süreci başlıyor. Tabii belli bir jenerasyon çok bilmez. Hani 20 küsür yıldır Aziz Bey'le ilgili bir maceranın içerisinde olan bir camiadan bahsediyoruz. Öbür tarafta da şöyle bir gerçek var. İşte bir Ali Bey geldi, bir Saadettin Bey geldi. Yani 3 başkan tanıyabildi Fenerbahçeli jenerasyon. 25-26 yaşındaki bir çocuk. Galatasaraylı öyle mi? Her 3 yılda bir, her 2 yılda bir, bir kere 6 ayda değişen bir Burak Elmas dönemi bile vardı yani. Olmayınca olmuyor. Bu teknik adam için de böyle oluyor. Bu futbolcu için de böyle olabiliyor. Biz de camianın evladı, bizim çocuğumuz. O kültürün bir şekilde uzaklaşması gerektiği, biraz daha kurumsallaşması, biraz daha tek adamcılıktan ya da uzun süreli yönetimlerden vedalaşıp belli bir sisteme oturması gerektiğini düşünenlerdenim, bilmiyorum. Belki de yanılıyor olabilirim. Aynısını işte Real Madrid'de önümüzdeki hafta sonunda yapacak bir seçimle devam edecek. İşte Perez'in devam etme ihtimali, Enrico diye bir çocuk var, 89 doğumlu. O da babası yıllardır yönetim kurullarında yer almış. Para desen onlarda da var. O da vaatlerini ve genç bir jenerasyon olarak düşüncelerini paylaşıyor. Real Madrid'in seçmeni de ona göre acaba mı diyor. 23 yıl devam eden bir başkanlık sürecinden acaba kurtulacak mı, kurtulmayacak mı diye devam ediyor. 23 yıl önceki başkan bugünkü vaatlerinde de Mourinho'yu tekrar getiriyorum diyor mesela. Yani çok benzer tarafı var Real Madrid ile Fenerbahçe arasında bu seçim süreci, başkanlık ve vaatlerle ilgili bakıldığında. O yüzden ben de bunu söyledim. Geçenlerde bu örneği verdim benim programda. Onun sonrası Real Madrid ile Fenerbahçe birbirine mi benziyor? Şaka yapıyorsunuz herhalde. Oradaki futbolcuları görmüyor musun diyor bana. Öyle cevap yazıyor. Diyorum ki hani keşke benim gibi hani veya başkaları gibi sen de kulaktan dinleyebilseydin hani. Keşke öyle bir özelliğimiz olsaydı ya. Ah Doğan abi günaydın. Seni dinlemeye özlemişiz. Eşref Kırbaş yollamış. Sana da günaydın paşam. Eksik olma. Bu sabah Nihat Sırdar'ı bırakıp sana geldik. Ne kadar sevildiğini düşün artık. En çok kazanan radyocuysa kesin Nihat'tır. Adamın boş günü yok. Her gün bir yerlerde demiş. Nihat bazen denizaltıyla, bazen uçan bir cisim yaklaşıyor dediğinizde Nihat olabilir o. Hani öyle olabilir ya. Güçlü Mete'nin de farkı yok yani. Evet o da şimdi mesajlarımızı okumak zorundasın, yoksa bu 3 saat bitmek bilmez demiş. Bak beni zorlamayın.
Beni kışkırtmayın ulan. Bir Galatasaray

olarak Hakan Safi hızlı başladı. Aziz Yıldırım başkan olması için daha iyi sanki. Aziz Başkan en azından Mehmet Topuz'u falan alıyordu demiş. Doğancığım, hafta sonu biraz işim var da benim yerime taksiye çıkma ihtimalin nedir demiş, Süleyman yollamış. Bana mevki olarak söyle. Avrupa yakasındaysa hallederiz ama Anadolu yakası bana göre değil, kaybolurum. Navigasyon bilmem ne falan kurtarmaz. Müşteri de beğenmiyor zaten. Abla bakalım falan deyip, hani abi bakalım falan deyince, hani yol buradan gösteriyor, oradan mı gidelim, ne bileyim ben, sen biliyorsun, taksici olan sensin diye cevap veriyorlar yani. Geçen bir tartışma çıktı da bir taksici kardeşimiz de aramızda. Bir arkadaş bir konu anlatıyordu. Ya ne kadar konuyu dolaştırdın dedim. Taksici gibi dedim. Sürekli dolaştırıyorsun. Gerçi hepsi öyle değil diye arkasına ekledim ama hemen anında bir telefon geldi. Hani her taksici dolaştırmıyor. Ben dedim ki her taksici dolaştırıyor diye bir şey yok. Sen de her taksici değilsin zaten. Sen her taksici gibi Taksim'in göbeğinde o dönercilerin yanından müşteri alabiliyor musun 5 dakika bekleyip dedim. Hayır dedi. Bunu yapabiliyor musun? Hayır dedi. O zaman dedim her taksici olmuyor yani. Öyle bir şey olmuyor. Her taksici dedim arabaya bindiğinde düzgün kıyafetiyle, elinde sigara olmadan, işte üslubuyla bilmem nesiyle güzel konuşabiliyor mu? Konuşamıyor. Hani gecesi gündüzü falanı filanı her şeyle, o kadar zor bir sektör ki. Hani Allah kolaylık versin hepsine. Kolay değil. Sen 10 dakika trafikte kalıyorsun. Öndekiyle ilgili olarak bir şey yaptığında 10 kere kornaya basıyorsun. E hani sabır? Daha yeni çıktın trafiğe. Adam sabah 8'den beri direksiyon sallıyor. O ne yapsın? Bu taksiciler de öne kırıyorlar, oraya yapıyorlar bunu. Ne yapacak adam? Belli bir süresi var, 12 saati var, 24 saati var. Belli bir para toplamak zorunda. Bir şey yapacak ona göre. E bunu hakkıyla yapanlar var, işi adabıyla yapanlar var. Bir de yapamayanlar var. Onlar da sürekli şeyi kirletiyorlar, sektörü kirletiyorlar. E oturmuş bir zihniyet var kafada. Türkleri almıyorlar, Arapları alıyorlar. Sürekli bir değişim halindeler, durmuyorlar. Ondan sonra telefondaki uygulamaya gidiyorlar. E biz ne yapacağız? Neye bineceğiz? Korsan falan. O zaman korsan. Sen ne yapıyorsun korsan? Sen beni almıyorsun. O arada uygulama falan. Hani herkes haklı. Her konuda herkesin kendine göre haklı olduğu tarafları var yani. Ya? Taksici de savun Doğan. Onu da konuş. Helal olsun sana kardeşim demiş. Yani onu söyleyeceğim. Var bak, her gün gömleğiyle, ceketiyle, kumaş pantolonuyla, düzgün boyalı ayakkabılarıyla başlayan var. Bir taraftan da hani ayaküstü, elinde poğaçasıyla, çayıyla bir şekilde güne başlamaya çalışan ya da gece o kadar zorluktan sonra 2 saat kenara çekmiş bir yerde uyumuş devam etmiş arkadaş da var yani. Hepsine kolaylıklar diliyorum. Kolay mı zannediyorsunuz İETT otobüs şoförlerinin de çektiklerini, koca otobüsle beraber daracık alanlarda kısa paslaşmalar yapmalarını ya? Zor arkadaşlar. Kolay mı zannediyorsunuz bir güvenlik görevlisinin gecenin köründen sabahın körüne kadar öyle devam ederek, ya gık çıkmıyor, çit çıkmıyor, uyumamak zorundasın, uyursan ölürsün falan gibi böyle bir şey. Ya Allah korusun. Kolay mı sabahın köründe un karıştırıp fırında ekmeğini atıp da sana sıcak bir ekmek, bir poğaça çıkartmak için gecenin köründen beri devam eden çalışan fırıncı arkadaşın işi? Herkesin işi zor arkadaşlar. Herkes yaptığı işi zor zannetmesin. Herkesin işinin zor olduğunu düşünerek güne başlasın. Güne de güler yüzle başlasın ya. Gülerek başlamayan esnafın bereketi olmaz diye hadis vardır ya. Onu söyleyeyim yani. O yüzden gülücükler yüzünüzden eksik olmasın. İnsan güzel, Allah'ım Rabbim güzel insanlar çıkarsın karşınıza. Herkese mutlu sabahlar, bereketli güzel bir gün diliyorum. Keyifli güzel bir gün olsun dedik. Bunları söyledik. Huzura doğru programımız devam ediyor, moduna geçmeden kaldığımız yerden devam edelim. Günaydın Doğan, Doktor Hasan Güngör'e bağlanırsın inşallah, çok güzel bilgiler veriyor bugün demiş. Bugünkü bağlantılar için şöyle söyleyebilirim, Emre bir liste verdi, hani bunları bağlarsan iyi olur dedi. Ben de dedim ki tamam bağlayayım. Bir baktım, bir tane kardiyolog, bir tane dahiliye, bir dişçi arkasından, dedim ki tıp bayramı mı acaba bugün diye bir de... dedik yani radyo sağlık,
Şimdi çocuk sağlığı ve ishal konusundaki uzman doktorum falan. Hani oraya bir şey olacakmış gibi hissettim bir anda. Dedim yok. Bir baktım arkasından deniz ateş bitenler var. İşte hocalar var, doktorlar var. Akademisyenler var. Okan Üniversitesi'nden var. Ondan sonra Emine Hanım bugün yoklar. Kendisi psikologtu, akademisyendi. Ben onunla bugün aslında hangi konuyu konuşuruz diye düşünürken, hani bir psikologla konuşabileceğimiz konu aşk olsun yani. Doğancığım, Türkiye'de yaşıyorsun, psikologla konuşacak konu mu bulamıyorsun diye sorsan, arkadaş ne demektir ya, vaktiniz varsa bugünü bana ayırabilir misiniz derim kadıncağıza yani. Öyle söylerim ya. Deli misin yani? Ya var var. Ama Hasan hocam mı, Hasan Güngör'le bir soru cevap yapacağız ilerleyen dakikalarda. Saat işte 5-10 dakika içerisinde Hasan hocamla güzel konuşmak isterim. Bak herkes biliyor şeyi, akışı da biliyor yani. Radyo Gata diye yazmışlar. Yok bir şeyin değil. Parol yazıp yollayacağım herkesi bu sabah. Öyle yollayacağım ya. Novalgin'i vereceğim, yollayacağım. Başım ağrıyor, al Novalgin falan deyip. Ama benim böbrekte Novalgin geçirir. Öyle var, ağrı kesiciyi ver yolla, ağrı kesiciyi ver yolla, ağrı kesiciyi ver yolla, devam edeceğim yani. Bak ne yap biliyor musun diye. Abi böbreklerde falan. Bak kirazın sapını, bilmem nenin çöpünü kaynatıyorsun falan deyip. Böyle doğal yollardan. Ya Rabbim tabiat anlamında bize her şeyi vermiş diyor öyle. Çok kimyasala girmeden devam edeceğiz diye. Ya boş verin arkadaşlar. Hayat devam ediyor. Sağlığın ne kadar kıymetli olduğunu bu yaşanılan zorluklarda. Bak geçenlerde kaybettik zaten. Allah gani gani rahmet eylesin. Rabbim taksiratını affetsin. Reha Muhtar'ın videoları var, paylaşılıyor. Son videoları, son açıklamaları. Hep böyle sağlığınıza dikkat edin, sağlığınıza dikkat edin, sağlığın ne kadar kıymetli olduğunu diye. Hayat öyle geçiyor böyle, ama ne olacak ki falan diye bakmamak lazım yani. Yediğin içtiğin zaten yararlı çok fazla bir şey bulamıyorsun. Zararın neresinden dönsek kârdır modunda yaşıyorsun. O yüzden sağlık çok kıymetli. Sonra geri gelmeyecek olan şeylerden bir tanesi. Zaman bile bazen bulunabiliyor da o bulunamıyor işte arkadaşlar. O son 90 artılara kalmadan işi bitirmek lazım yani. Dodo, geçenlerde canım kardeşim hayırlı sabahlar diliyorum. Bizi hastanelere düşürme oranının da eksikliğini vermesin demiş Rabbim. Eyvallah. Radyo Gata kim dediyse de çok yaşasın, çok güldüm demiş. Doğan abi, okula bırakırken seni dinliyoruz. Arada söylediğim Fenerbahçe bıdı bıdı dar alanı kısa paslaşmalar kelimelere kahkaha atıyorum seni. Seni sevdi diyor bizimkisi diyor. Ege. Ege kardeşim. Helal olsun. Yoğurdu mu yiyor? Çikolatalı. Çikolatalı bir şeyler mi var? Mamalar mı geldi mama? Attaya mı gidiyorsun sen diye orada. Tıp bayramı bugün abi demiş. Günaydın, dediğin gibi Müslümanın Müslümana gülmesi, gülümsemesi sadakadır diye devam etmiş. Eyvallah. İstanbul trafiğinde taksi kolay değil. İnsan trafiği daha fazla değil mi demiş. Biz de insanız, bizim de trafiğimiz var diyor. Bak orada kıstas, bizim neyimiz eksik deyip bak oradan bile şey yapmış, sıkıntı yaşamış yani. Sürekli trafik deyince arabalardan bahsediyorlar. Bizim de vatandaşın da yaya trafiği diye bir şey var deyip öyle geçmiş baksana. Ya. Ben mesela Beşiktaş ışıklarda kırmızı yanmadan karşıya doğru bir geçiş var, bir göç var. O göçten işte iskeleden şehre, şehirden iskeleye doğru bir insan trafiği oluyor gerçekten. Bu Kadıköy'de de öyle mesela. İskeleden şeye doğru, Boğa'ya doğru falan geçerken, Bahariye Caddesi'ne doğru mesela, o taraflarda da böyle bir insan kalabalığı oluyor. Diyorum ki şehri mi terk ediyorlar, bize mi haber vermediler, bir şey mi oluyor acaba diye. Böyle bir kavimler göçü gibi gidiliyor mesela. Herkes işte kanılarla ilerleyen, işte yaşlı teyzeler ellerinde torunlarıyla çocuklarıyla silah tutan falan. Oraya moda geçiyor ya, ne oluyor falan diyorum ya. İnanılmaz bir kalabalık oluyor yani. Ya 20 milyon küsuratıyla, sirkülasyonla, giriş çıkışlarıyla 22-23 milyon insanın yaşadığı bir şehirden bahsediyoruz yani. Nereye gitsen oha ne kalabalık, bütün İstanbul burada zannediyorum diyorsun ya. Senin gibi her yerde aynı şekilde düşünüyor insanlar. Ya
Şimdi de o kalabalık, dünyada o kalabalık Dünya Kupası için heyecanlanıyor. Biz de çocuklarımızı yolladık. Özel uçaklarla gittiler. Ondan sonra Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan A Milli Futbol takımımız bordo tişört, beyaz pantolon, hafif ekru bir ayakkabı, kemikte olabilir ya da kirli beyaz da olabilir. Ama öbür taraftan bir

0: kabuk ya da süet gibi gördüğüm hafif bir ceket kombinasyonu çok eleştirildi. Tek derdimiz çocukların giydiği kıyafetmiş gibi algılanmamalı. Özel uçakla gittiler. Sonrasında bir baktım, Almanya milli takımında ezber bozan bir Amerika yolculuğu ortaya konmuş. Nasıl ezber bozmuşlar? Almanya Futbol Federasyonu özel uçak yerine kendi havayolu şirketlerinden bir tanesinin LH434 sefer sayılı Chicago tarifeli uçuşunda teknik direktör Nagelsmann ve kaptan Kimmich önderliğinde takım business class'ta uçmuşlar. Kaptan ve teknik adam, diğer bazı oyuncuların bir kısmı ekonomik uçmak zorunda kalmış. Düşünemiyorum ben. Tabii kapıda forma sürpriziyle karşılaşan diğer yolcularsa ekonomi sınıfında panzerlerle aynı uçağı paylaşınca bir anda şey demişler. Biliyor musun şu an yanındaki motoru ya? Yanındaki motoru ya, biliyor musun şu an yanındaki motoru? Falan diye böyle çıldırmalar var yani. Fotoğraflar çektirmeler bir anda. Düşünemiyorum ben mesela. Yani düşün, Amerika uçağına biz de buradan gidiyoruz. Bir bakıyorsun yan tarafta Montella geliyor. İşte bir bakıyorsun Arda Güler'le yan yana oturuyorsun falan. Hani orada hep beraber ooo 1-2-3 Türkiye! Türkiye! Lay lay lay lay lay deyip o uçağı da havadayken nasıl zıplıyor falan diye bakarlar yani. Türbülans mı? Yok be ne türbülansı. İçeride üçlü çektiriyorlar falan gibi olur yani. Ya. Hostes hanım bir davul alabilir miyiz diye yani istekler var ya. İyi günler bir su alabilir miyim falan öyle. İyi günler bir davul alabilir miyiz diye. Lay lay lay lay lay. Öyle gider yani. Düşün ya, milli takımla aynı uçağa denk geliyorsun ya. Olur mu öyle bir şey? Düşün, tuttuğun takımla falan gidiyorsun. Ey gidey. Öyle var ülkeler. Mesela Brezilya'da 2026 Dünya Kupası'nın en büyük favorilerinden bir tanesi. Ülkede işte ben de hep şey bekliyordum ya, bizde de Montella milli takım kadrosunu açıklıyor ya, işte kalecilerimiz tık tık tık tık tık açıklanıyor, hatta altyazı olarak falan geçiyor. Ya çıksın bizim de teknik direktörümüz Brezilya teknik direktörü gibi mesela televizyonda, devlet kanalında, işte TRT Spor milli takım kadrosunu açıklayacak olan Montella'yı birazdan ağırlayacak diye Montella çıksın ve açıklıyorum kalecilerimiz falan desin mesela, geniş kadroyu açıklasın ya da ne bileyim hani 26 kişilik bir kadro düştüğünde de onu da açıklasın, desin ki kalecilerimiz işte kim var, işte Mert Günok falan, Mert Günok mu falan, hemen anında mesajlar yazılır, ne Mert'i falan diye. Öyle açıklansın defans oyuncularımız, televizyondan öğrenilsin mesela nasıl Brezilya'da izliyorlar bakıyorlar, bilmiyor mesela daha oyuncu ya, gerçekten olur mu ya böyle bir şey, nasıl bilmiyor diye. Alparslan mıydı? Göztepe'de oynarken miydi? Telefon geliyor milli takıma çağrıldınız diye. Tesislerden girişte turnikelerin üzerinden falan atlıyor. Güvenliğe sarılıyor ya. Milli takıma çağırmışlar abi beni. Milli takıma çağırmış. Alo anne milli takım falan. Nasıl bir heyecan, nasıl bir güzelliktir yani bu. Hani bunu orada öğrenmek. O coşkuyu aileyle beraber aynı anda paylaşmak falan. Müthiş değil mi yani? Orada o. Mesela Brezilya, aynı Brezilya bunu öğreniyor. Ondan sonra vay efendim ülkede böyle bir gelenek haline geliyor bu. Sonra özel uçakla beraber yolculuk düzenlenecek. Onları yolcu etmek için işte havaalanında bir kalabalık toplanıyor. Milli takımın bu arada uçağı da zarar görmesin, çocuklar da iyi olsun diye. Yani bizde mesela şey de olabilirdi. Milli takım uçağa binmeden kurban kesildi. Onun sonrasında adaklar adandı. İşte dualar edildi. İşte çocuklarımız Amerika'ya böyle uğurlandı falan diye. Brezilya da aynısını yapmış. Onlar da itfaiyeleri çağırmışlar. 3-4 tane itfaiyeyi uçağın üstüne su püskürtmüşler. Onlar da uçağı vaftiz etmişler falan diye. Hani Ameno Dorime falan. Ya Ameno falan. Sular mular gelmiş ondan sonra. Milli takım renkleriyle süslenen uçağın renkli kutlaması, sembolik olarak vaftiz edilmesi, Latin Amerika geleneği olarak şampiyonluk yolculuğu öncesinde bir kez daha yaşanmış. Böyle bir gerçek var ya. Reklam mı? Vay be, ne reklam varmış bu saatte. Maşallah maşallah.
1: Taraftar Kulübü devam edecek. Reklam.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Baksin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla, at yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklam bitti. Taraftar Kulübü devam ediyor.
2: Taraftar Kulübü devam ediyor. Telefon attığımızda da Profesör Doktor Sayın Hasan Güngör var. Hasan Hocam günaydın.
3: Günaydın Doğan Hocam, nasılsınız?
2: Teşekkür ederim, eksik olmayın. Sizler sayesinde iyiyiz ya da daha iyi olmaya çalışıyoruz diyelim. İyi ki varsınız. Tabii siz program yapıyorsunuz ama ben Emre'nin yerine bugün vekil olarak atanmış biri olarak söyleyeyim. Sizin reytinginiz çok daha fazla. Hasan Hocam ne zaman bağlanacak diye inanılmaz mesajlar aldım.
3: Yok hocam, estağfurullah hocam, biz kimiz? Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz.
2: Eksik olmayın, zaten elinizden geldiğince yardımcı oluyorsunuz. O eller dert görmesin diyelim. Böyle devam edelim. Peki. Şimdi hocam kalp dayanmaz diyoruz. Milli takımın heyecanı gerçekten çok enteresan. Bir taraftan da Fenerbahçe'nin bir seçim süreci var. Biraz sporun içinde kalmak isterim ama sizinle. Ne düşünüyorsunuz? Kalp dayanır mı?
3: Hocam şöyle, ben hep söylüyorum Emre Tilev hocamla yayınlarda, Fenerbahçeliler kanser oluyor. Biz Beşiktaşlılar kalp hastası oluyoruz. O yüzden Fenerbahçelilerin şu an kalp konusunda tuzu kuru. En çok sıkıntı çeken kişi taraftar grubu Beşiktaşlılar. Şu an daha bizim doğru düzgün hiçbir şeyimiz yok. Ayın 6'sına geldik, 5'ine geldik. Bizim böyle bir sıkıntımız var. Fenerbahçe'de de dün Hakan Safi baya bir açıklama yaptı. Ben de takip ettim. Yani söylediği isimler, Suarez'den bahsetti, Merih Demiral'la anlaştık dedi. Tabii Fenerbahçe taraftarı heyecanlandı ama hani bizim artık şeyi bırakmamız gerekiyor. Benim kendi fikrim bu. Büyük paralar verip kişiler getirip, belli bir yaşın üzerinde kişiler getirme yerine daha çok altyapıya önem verip, daha kendi çocuklarımızı ve ya da genç futbolcuları bulup dünyanın her yerinde daha üst seviyelere taşıyıp hem maddi olarak kar etsek hem başarıyı sağlasak, biraz sabretsek aslında güzel olacak. Benim kendi düşüncem bu. Milli takımla ilgili tabii çok heyecanlıyız. 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na giden bir takımımız var. Başarılar diliyorum oradaki arkadaşlarımıza, ekibe, tanıdıklarım da var içinde. Umarım güzel bir dereceyle, tabii beklentimiz kupa ama bu şartlarda bilmiyoruz tabii ne olacak. Turnuva maçları biliyorsunuz farklı geçer her zaman. Hı hı. Umarım güzel bir başarıyla ülkemizi iyi temsil ederek dönerler. Biz de mutlu oluruz, gururlanırız. Her zaman dualarımız onlarla.
2: Siz de eleştirisel mi yaklaştınız milli takımın kadrosu açıklandığında, o niye alınmadı da bu niye alındı kısmında?
3: Hocam tabii ki yani sonuçta kim alırsa alsın bir şekilde eleştirilecek. Çünkü büyük bir havuz biliyorsunuz bu milli takıma, hı hı, gidebilme potansiyeli olan kişiler. Sonuçta bu kadroyu buraya kadar taşıyan kişi Montella değil mi?
2: Doğru. Hani,
3: şey olarak bakalım, teorik
2: ki
3: olarak.
2: Ki yola çıktıklarını yolda bulduklarıyla değiştiren bir hoca da değil kolay kolay.
3: Değil işte, onu o yüzden diyorum. Yani o adam sonuçta bizi 24 yıl aradan sonra buraya kadar bu seviyeye getirerek bu kadroyla getirdi. Yani sonuçta bir şey var. Ben bir de hani biraz daha farklı bakıyorum olaya. Sporcu kalp sağlığıyla da çok uğraştığım için futbol, birçok da futbolun içinde çok şeylerimiz var. Ben biraz daha düz taraftar gözüyle değil de biraz da teknik, taktik olarak bakıyorum. Birçok futbolcunun kendine göre özellikleri var. Sonuçta uzun bir turnuva bu. İş uzayabilir yani. 3 maçlık bakmıyoruz finale kadar gittiğinde. Bu turnuvalarda birçok sakatlıklar olabiliyor biliyorsunuz. O yüzden tek bir kişi üzerinden değil de çok yönlü oynayabilen oyuncular üzerinden ben gittiğini düşünüyorum. Ama tabii ki eksikler var. Tabii ki eleştirilecek noktalar var ama şu an bunları bırakıp bizim başarıya odaklanmış bir takımın arkasında destek olmamız gerekiyor. Mesela dün bir yorumları gördüm ben, işte Miami'de futbolcular, Florida'da mı Miami'de mi ne, dolaşıyorlar böyle bir 3-4 futbolcumuz bizim. İşte insanlar soru soruyorlar, gazeteciler. Çok konuşmuyorlar. Altına neler yazmışlar böyle, işte havalanmışlar, şu olmuş. Ya belki konsantre olmaları için konuşma yasağı da getirilmiş olabilir futbolcular. Uyarılmış olabilir. Onu bilmiyoruz. Bir bilgimiz olmadan konuşmayın, röportaj vermeyin, işinize bakın demişlerdir. O yüzden sonuçta profesyonel bir basın toplantısı değil mi? Bilgilendirme toplantıları yapılıyor. Tabii. Bu turnuvalarda. Her takımın kendine göre bir basın şeyi var. 3 günde bir, 2 günde bir. Yani çok uzun zamandır bu tür turnuvaları takip ediyorum ben. Hani kişisel şeylerden daha çok resmi olarak açıklamalar yapılıyor. Çok hızlı eleştiriyoruz. Çok saçma sapan yazılar yazıyoruz.
2: Her şeyi eleştiriyoruz hocam. Yani sadece bir konuyu eleştirmiyoruz. Her şeyini, evet, duruşlarını, evet, eleştiriyoruz. Kıyafetlerini eleştiriyoruz. Evet, evet, konuşmalarını eleştiriyoruz. Oyunlarını eleştiriyoruz. Her şeyi de çok iyi biliyoruz. Maalesef. İşte
3: maalesef o çocuklar, şimdi ben bakıyorum 22-23 yaşında, 25 yaşında. Hani çok, yani insanlar çok uzaktan görünce tabii şey, ama tanışınca anlıyorsunuz o insanların da bir insan olduğunu, onların da bir kalbinin olduğunu, ne bileyim bir beyninin olduğunu, duygularının olduğunu. Biraz daha böyle yapıcı olmakta fayda var diye düşünüyorum hocam.
2: Hasan hocam, Beşiktaş'a bir İtalyan stent takılıyor sanki. Öyle düşünüyorum ben size.
3: Ya öyle bir şey okudum ama resmi açıklama gelmedi.
2: Gelmedi ama sanki bu hafta içinde netleşmesi lazım. Çünkü kampa hoca yetişmezse çok kolay kolay bir şey olmayacak gibi gözüküyor.
3: Olmaz. Yani onu da eleştiriyoruz. Kimseyi beğenmiyoruz. Yani ya birisinin gelmesi lazım. Yani birisi gelecek artık buraya. Dünyanın her takımı bir teknik direktörle çalışıyor değil mi? Yani Real Madrid'de gidip de 7-8 tane teknik direktör alıp bu hafta birisiyle, bu hafta biriyle çıkmıyor. Tabii işte başarı gelmediği için taraftar da çok sabırsız bir şekilde saldırıyor ama ben Beşiktaş'ın mali yapısını da biliyorum. İçini de çok iyi bildiğim için bizim biraz işimiz zor hocam ya. Bir iki sene daha bizim taraftarımızın beklemesi gerekecek gibi duruyor.
2: Hocam bir uyum olması gerekiyor. Tıpta da bu var. Yani bir organ naklinde de, kan naklinde de bir uyum olması gerekiyor. Aranan bir değer olması gerekiyor. Bizde de mesela futbolun içinde bunu bağdaştırabiliyor musunuz? Türkiye'yi tanıyan bir hoca, işte yoksa hocaların hepsi aynıdır aslında. Elindeki malzemeyi bilmesi yeterlidir mi dersiniz?
3: Hocam hoca faktörü var ama biz hep şunu savunuyoruz. Mesela ben Adnan Menderes Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı'nda yaklaşık işte 14 küsür sene çalışıyorum ve bir ekiple çalışıyoruz. Bizim işte 9 tane hocayız. Ve bu bizim hepimizin burada bir 14-15 yıllık macerası var ve hepimizin bir şeyi var. Şehirde bizi tanıyorlar. Hastaları da biz tanıyoruz artık. Hangi hastada ne olacak? Herkes böyle bir şeye hakim. Şimdi şöyle anlatayım. Bizim üniversite hastanesinde her 6 ayda bir, yılda bir biz şeyi değiştirsek, ana bilim dalı başkanını değiştirsek ve bizleri değiştirseler, yani ben bir sene çalıştım, buradan gitsem, başka bir yere gitsem, yeni gelen kişinin buraya adaptasyonu, hasta grubunu oluşturması, Ayşe teyzenin, Mehmet amcanın, Ahmet amcanın onu tanıması, onu ilaçlarını bilmesi, şeyini bilmesi, davranışını bilmesi, hakikaten ekiple tanışması, anjiyo ekibi, yoğun bakım ekibi, servis ekibi, çok o kadar zor ki ben bunu hep

0: Futbola da bunu şey yapıyorum, adapte ediyorum. Bizim sürekli böyle teknik direktör ve şeyi değiştirmek yerine, mesela Galatasaray'ın 2002'deki dünya 2000 yılında dünya şey UEFA'yı aldığın takımı geriye dönük hatırlıyor musunuz hocam hiç?
1: Evet.
0: Ya oradaki onu 5 yıl geri saralım, 4 yıl geri saralım. O takımın bir omurgası vardı değil mi? O takımda kim vardı? Türk futbolculardan oluşan bir omurga vardı. O takımın içine Taferel, Hacı, Popescu, Capone değil mi? 3 4 kişi aldılar. Sayabilirim yani isim olarak.
1: Evet.
0: 4 tane ya da en fazla 5 tane yabancı futbolcu vardı. Ama o takım 96'dan itibaren ya da biraz daha geriye gidelim, Prekazi dönemine gidelim. O dönemden itibaren yavaş yavaş yavaş yavaş geldi, o havayı soludu, tecrübeyi kazandı. Sonuçta bir omurga oluşturup kupayı aldı. Paris Saint-Germain için de geçerli bu. Onlar da kaç yıl biliyorsunuz uğraştılar, geldiler ve en sonunda Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu. Biz bir günde başarı istiyoruz hocam, çok zor işimiz yani.
1: Doğru söylüyorsunuz. Tabii bir ekip çalışması şart, biraz alışmak lazım. Hem hastanın hem de hasta tarafından bakıldığında hocanın da ne reaksiyon verebileceğini bilmek lazım. Aynı oksijeni solumak yetmiyor bazen. Ama sizden tabii bilgiler isteyenler de var. Hocam
0: Hocam
1: ilaç...
0: sorulara geçelim. Onlar çünkü
1: Evet.
0: sabırsızlanıyorlar. Hızlı bir
1: İlaçlarımı
0: şeyler.
1: alıyorum, ilaçlarımı alıyorum ve günde 25 bin adım atıyorum. Fazla yürüme, zararlı olur diyorlar. Katılıyor musunuz demiş.
0: Hocam yürümenin bir sınırı yok. En az 6.000 adım yürümelerini istiyoruz. Yürüyebiliyorlarsa istedikleri kadar yürümeleri hiçbir sınırı yok o konuda.
1: Peki yürümede sıkıntı yok diyorsunuz. Peki bu biraz hafif tempoda bir koşuya geçmesi falan rahatsızlık verir mi?
0: Hiç vermez. Şöyle bir egzersiz öneriyoruz. Çok kısa anlatacağım. Haftada en az 5 gün 1 saat egzersiz öneriyoruz. Bunun 40 dakikası kardiyo egzersizi, yürüyüş, bisiklet, yüzme. Geri kalan 15-20 dakikası işte ısınmayla beraber direnç egzersizleri. Küçük küçük dumbbell'larla, şınavlarla, kendi ağırlığımızla direnç egzersizi, kasları korumamız gerekiyor. Bu 40 dakikalık, 30 dakikalık kardiyo kısmında da küçük küçük sprintler, küçük küçük koşular araları ekleyebilirler. Çok da fayda görürler kalp hastaları.
1: Peki, LDL kolesterolüm 145 çıktı. Doktor efor testi istedi. Damar tıkanıklığı mı var acaba?
0: Şöyle 40 yaşın üzerindeyse, risk faktörü varsa LDL'miz 130'un üzerinde yüksek çıkmış. O yüzden bir efor testi istemişler. Efor testi yalnız her zaman yeterli olmayabilir. Eğer 40 yaşın üzerindeyse, ek risk faktörleri varsa, 40 yaş üstü erkek, 50 yaş üstü kadınsa, bu LDL'nin yanında sigara öyküsü ya da tansiyon, şeker, ailede damar hastalığı öyküsü gibi bir tane daha varsa, ben olsam kendi şeyim, efor testini yaptırırım ama yine de bir koroner BT anjiyografi ile damarın içini görüp biriken kireç var mı, kireç sert mi yumuşak mı, darlık oluşmuş mu, onunla LDL'yi birleştirip uzun vadeli plan yapardım.
1: Bu arada yaşı da 31'miş LDL'si.
0: 31 ise iş koroner BT anjiyografiye gerek yok. O zaman efor testi temizse sıkı diyet, yaşam tarzı değişikliği, haftada en az 5 gün 1 saat egzersizle yediğine içtiğine dikkat ederek o LDL'yi 130'un altına çektiğinde hiçbir sorun kalmaz. Zaten 130 ile 145'in arasında çok ciddi bir aralık yok. Hızlı bir şekilde onu düzeltebilir hocam.
1: Peki. Hocam, oğlunun iki tane aort kapağı varmış. Tansiyon ilacı kullanıyormuş. 1,5 yıldan beri de şu an iyiye gidiyor. Ama yaz tatilinde body salonuna gitmek istiyormuş. Biraz
0: Sakın.
1: kar...
0: Sakın hocam. Hiçbir şekilde body salonuna gitmeyecek. Ağırlık antrenmanı, o bizim bildiğimiz bench press'ler, büyük halterler, şeyler yasak. Çok kısa anlatayım. Normalde bizim aort kapaklarımız doğuştan 3 kapak çıklıdır. Aşağıdan baktığımızda Mercedes arabaların amblemini görürüz. 3 yıldız. Bu çocuklarda anne karnından, dünyada en sık görülen doğuştan kalp hastalığıdır bu. Anne karnında doğduklarında iki kapak çıklı bir şekilde doğarlar. Bu çocukların, bu kişilerin kapakları 30'lu, 40'lı, 50'li yaşlara doğru çok hızlı bir şekilde dejener oluyor, bozuluyor. Aort yetmezliği veya darlığı gelişebiliyor. Şöyle, 3 kişinin yapması gereken işi 2 kişi yapıyor. O yüzden çabuk yoruluyor kapakçıklar. O kişilerde anlattığımız temporal egzersiz

0: işte yürüyüş, küçük küçük ağırlık egzersizleri dışında tansiyon ilacı veriyoruz kalbi korumak için, kapakların basıncını azaltmak için. Bir de tuzu kestiriyoruz. Net bir şekilde tuz diyeti, bodybuilding antrenmanları kesinlikle yasak.
1: Merhaba hocam. Annem 4. evre mide kanseri, 4 kemoterapi ve 2 akıllı ilaç tedavisi aldı. 15 gün sonra PET çekindi. 10 günde öyle geçti. Ameliyat tarihi vereceklerini söylediler ve son kemoterapiden sonra 1 ay geçti. Herhangi bir sorun teşkil eder mi sizce?
0: Hocam genellikle bir ay falan bekliyorlar kemoterapiden sonra. Doğru yoldalar şu an. Çünkü kemoterapinin oturması, etkilerinin azalması, ameliyata hazırlanması için genellikle 15 günle bir ay arasında bekliyorlar. Çok sıkıntı olacağını düşünmüyorum.
1: Hocam bir dinleyicimiz de şöyle bir endişe duyuyor. EKG normal, efor testim normal ama şöyle bir tanı kondu bana diyor. 35 yaşındayım. Hafif mitral kapak yetersizliği ve ileri romatizmal mitral kapak darlığı.
0: İleri romatizmal mitral kapak darlığı cümlesi varsa eğer ekoda çocukluğunda 12, 13, 14 yaşlarında muhtemelen eklem romatizması dediğimiz hastalığı geçirmiş. Kalp romatizması diyorlar halk arasında. Ondan dolayı o kapakta çok ciddi hasar oluşmuş. Eğer ekoda ileri mitral darlığı diyorsa, romatizmal mitral darlığı diyorsa ileri demek ciddi demek. O zaman o kapağa müdahale edilmesi gerekiyor. Ya kapak değişimi ameliyatı ya da kapağın yapısı uygunsa kasıktan telle girerek kapalı yöntemle balonla orayı açabiliyoruz. Mutlaka orada yaşadığı şehirde güvendiği ya da bildiği bu konuda tecrübeli bir kardiyologla bağlantıya geçsin.
1: Hocam 14 yaşında bir kız çocuğumuzun göğsünde bir enfeksiyon varmış. Doktor antibiyotik tedavisi vermiş ama nasıl bir tedavi uygulayalım? 14 yaşında bir
0: Hocam,
1: çocuğa antibiyotik uygun mudur diye sorarlar.
0: tabii tabii canım mutlaka biz yeni doğana bile antibiyotik veriyoruz. Oranın antibiyotiksiz iyileşme şansı %0'dır. Asla dışarıdan böyle saçma sapan bitkisel işte halkın bazı insanların dediği şekilde
1: İşte vick sürün, sıcak tutun, bilmem ne yapın gibi bir şeyler değil diyorsunuz.
0: Hiç
1: Yok
0: onlarla
1: çörek
0: bir işimiz yok.
1: otuydu bilmem ne sapıydı
0: Hayır,
1: falan gibi miydi?
0: asla oraya bir şey sürülmez. Oradan çünkü mediasten diye bir şey var o bölgede. Kalp, aort, akciğerin o bölgeye çok yakın. Hızlı bir şekilde kalp, akciğer, aort kısmındaki o dokulara yayılıp mediastinit dediğimiz çok ağır enfeksiyona dönüşebiliyor. Çok iyi bir antibiyotik tedavisi. Antibiyotikle toparlamayacak olursa içeride akıntı ve şey varsa oraya küçük bir diren ya da vakumlu bir şeye takıyor göğüs cerrahları. O konuda çok tecrübeliler. Hekimleri ne diyorlarsa şu tedaviye devam etsinler.
1: 5 yaşında kızımda sistin taşı var. Bir ay içerisinde 3 defa genel anesteziye aldılar. Taşların bazıları kırıldı. Bir tane böbreğin yanında 16 milimetre taş kaldı. Ne yapabiliriz hocam?
0: Hocam ben kardiyoloji profesörüyüm.
1: Her şey,
0: Onlara
1: her şey.
0: mümkünse cevap vermeyeceğim. Kalple ilgili sorular sorsunlar oldu mu?
1: Evet tabii.
0: Çünkü diğer meslektaşlarımıza
1: Hocam
0: haksızlık olur bu.
1: gelebilir, yer kanal tedavisi var, dolgum düştü falan
0: Yok
1: diyen bile
0: yok
1: olabilir
0: yok yok
1: yani.
0: yok hocam. Kalple ilgili olanları hocam şey yapalım.
1: Belki başka sorumuz kalmadı hocam.
0: Çok
1: Sizi
0: teşekkür ediyorum.
1: hazır doktor bulmuşken her şeyi soralım moduna geliyor ya insanlar, o
0: O yok
1: yüzden.
0: ama şimdi diğer meslektaşlarımıza da şey olur.
1: Haksızlık
0: Hani
1: olmasın diyorsunuz. Doğru
0: o şey olur.
1: söylüyorsunuz.
0: Yani her şeye ahkam kesmek, her şeyi biliyorum diyen kişiler biliyorsunuz hiçbir şey bilmiyordur.
1: Doğrudur.
0: O yüzden şeye saygısızlık etmiyorum hocam.
1: Profesör Doktor Sayın Hasan Güngör'le beraberdik. Hocam ağzınıza sağlık. İyi hafta
0: Çok
1: sonları
0: teşekkür
1: diliyorum.
0: ediyorum.
1: Şimdiden
0: Çok
1: görüşmek
0: sağ
1: üzere.
0: olun. Saygılarımı sunuyorum hocam.
1: Saygılar
0: Kolay
1: bizden
0: gelsin.
1: hocam, eksik olmayın. Peki tabii hocamla konuştuk detayları, ayrıntıları. Tabii biz de Emre Tilev'in vekaleten atadığı kişiyiz. Zannetmeyin ki programa kayyum atandı. Öylesine bir günlüğüne geldim ben. Ondan sonra işte doktorla mı konuşuyorsun, sağlık radyosu mu, işte orası spor radyosu mu? Vay efendim, sabah numara mı almak gerekiyor? Vallahi işte öyle yani. Biz de önünüzde maskelerle burada konuşuyoruz. Yapıyoruz. Çok zor bir iş arkadaşlar, doktorluk falan diye. Ben en son öyle çok uzun soluklu New Amsterdam diye bir genel cerrah, işte hastanede bir genel cerraha seslendiriyorum. Raymond diye bir doktoru. Ameliyatlara giriyorum, çıkıyorum, işte kendi hayatım var bilmem ne falan. Seslendirdiğim en sevdiğim dizilerden bir tanesi bu zamana kadar. Çok uzun soluklu. Yaklaşık 4-5 sezon falan devam etmişti. İşte 13'er bölümden, öyle düşün yani. ameliyatlara girdim yani. Hani o kadar enteresan süreçler yaşadım ki birebir işte görüntüleri var. O işte orada işte epidural bilmem neleri falan filan derken işte oradan pens istiyorum bilmem ne istiyorum. Latince terimler çok fazla kullanıyor. İnanılmaz bir şey yaşıyorsun falan. Hatta bir tanesini hiç unutmuyorum. Bir ameliyata girdim bir gün. Hani sanki dublaja girerken bir ellerim böyle sterilize edilmiş falan diye bir eldivenler falan. Al terimi sil falan deyip öyle bekledim ya. İki tane çocuk var, işte ikiz bir doğum var. Bir tane çocuk diğerinin bütün besinini almış, gelişimi tamamlanmamış. Diğeri o kadar gelişiyor ki onu oradan almamız lazım. Diğerinin gelişiminin devam edebilmesi için kardeşinden kurtarmamız lazım falan. Bir ameliyata girdim, bir çocuğu aldım, diğerini içeride bıraktım falan. Onun göbek bağıydı bilmem nesiydi falan. Kan ter içinde ben de kaldım yani, hani böyle onu yap bunu yap falan deyip hani bir de o oyunu vermen gerekiyor, o anı zaten seyrettikçe okudukça da yaşıyorsun. Bir de onun karşılığı çok enteresan oluyor tabii. Zor bir iş. Allah herkese kolaylık versin. Az önce zor meslekleri saydık da bir tane el titremesiyle hafif kesebileceğim bir damar oraya denk gelir bir neşterle falan. Ondan sonra görürüm öyle azıcık uyuyakaldım direksiyon bariyere bir sürtmüşüm falan gibi olmaz yani o. Araba kullanırken ya da ne bileyim ay biraz pişmiş gevrek oldu simitler falan deyip fırından çıkan hafif yanık ekmeğe benzemez yani. Doktorun yapabileceği en ufak bir hata, milimetrik bir hatadan bahsediyoruz yani. Gidey. Reklama gidelim. Yeni bir saatin başlangıcı. Sonra devam edeceğiz. Ayrılmayın. Az sonra buradayız.
2: Taraftar Kulübü devam edecek. Reklam.
3: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
4: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
1: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Kale kilit.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
7: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
8: Kazancım net, Sigortam.net.
9: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
10: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
11: Yoksa sorun değil.
10: Dedim kızım, halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir, yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
9: Siz de vakıf katılım mobi şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
12: Reklam bitti.
13: 2026 Dünya Kupası stadyumları. 2026 Dünya Kupası giderek

0: yaklaşıyor ve milli takımımızın da yer alacağı bu turnuvada göreceğimiz stadyumlara gelin hep birlikte bakalım. BMO Field, 30 bin kapasiteyle 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açacak en düşük kapasiteli stadyum olan BMO Field, Kanada'nın Toronto şehrinde yer alıyor. MLS takımlarından Toronto, Amerika Kadınlar Futbol Ligi'nden Toronto Argonauts ve USL takımlarından Toronto 2 takımlarının maçlarını oynadığı BMO Field, 2015 yılında da Pan Amerikan oyunlarına ev sahipliği yapmıştı. Guadalajara Stadyumu, Meksika'nın güneybatısında Zapopan şehrinde yer alan bu stadyum 2010 yılında Copa Libertadores finaline ev sahipliği yaptı. Bu maç sonrasında stadyumun yapay zemini birçok eleştiri aldı ve Mayıs 2012'de suni çimin doğal çimle değiştirileceği açıklandı. 49.850 kapasiteli bu stadyumda turnuvaya ev sahipliği yapan stadyumlar arasında yerini alıyor. Estadio BBVA, Meksika'da Guadalupe bölgesinde yer alan bu stadyum, Meksika Ligi'nin dev kulüplerinden Monterrey'in karşılaşmalarına ev sahipliği yapıyor. 2 Ağustos 2015 yılında açılış maçının Monterrey ile Benfica arasında oynandığı 53.500 kapasiteli bu stadyum, 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açıyor. BC Place, Kanada'nın Vancouver şehrinde yer alan BC Place, günümüzde Kanada Futbol Ligi takımlarından FC Lions, MLS takımlarından Vancouver Whitecaps takımlarına ev sahipliği yapıyor. 2015 Kadınlar Dünya Kupası'nda da kullanılan BC Place, 54.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası stadyumları arasında yer alıyor. Miami Hard Rock Stadyumu, 16 Ağustos 1987 yılında kurulan Miami Hard Rock Stadyumu'nun ilk adı Joe Robbie Stadyumu'ydu. NFL takımlarından Miami Dolphins'in evi olan 64.767 kapasiteli bu stadyum, 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. Gillette Stadyumu, Boston şehir merkezinin güneybatısında yer alan Gillette Stadyumu, hem MLS takımlarından New England Revolution'ın hem de NFL takımlarından New England Patriots'ın kullanımında. 23 yıl önce açılan bu stadyum 65.878 kişilik kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası'na açıyor. Lewis Stadyumu, Kaliforniya'da Santa Clara'da yer alan Lewis Stadyumu, NFL takımlarından San Francisco 49ers'ın evi olarak biliniyor.
1: Taraftar Kulübü devam ediyor.
2: Mutlu sabahlar, bir kez daha hayırlı cumalar dileyelim. Gündeme dair konuları, ayrıntıları Emre Tilev'in yokluğunda bugün birlikte inceleme altına alıyoruz. Doğan Öncel ben. 8.17 yaptık saatleri. Bu saatte beni karşılarında bulan insanların yaşadığı hafif bir şok var. Titreme gelmiş bir anda. Oy oy hayırdır ya, tamam da kanka ne alaka der gibi. Öyle bir durum oluyor sabah sabah. O yüzden Doğan mı? Ne alaka falan. Tamam da kanka. Yeni nesil şarkılar. Bir de onları duydukça eskiden biz 90'lı yıllardan vazgeçemiyoruz dediğimizde o şarkıları dinlerken bizim bir üst jenerasyon bunlar da şarkı mı falan diyordu. Biz de aynı şeyleri şimdiki jenerasyona söylüyoruz. Hani bunları mı dinliyorsunuz falan diye aynı şeyleri tekrarlıyoruz. Fark ediyor musunuz ne kadar aslında tarih tekerrürden ibaret midir sorusu. Tarihçiler de bunu asla kabul etmiyorlar ama bunlar yaşanıyor yani. Böyle şarkılar işte hav hav hav havlar tamam da kanka falan diye böyle şarkılar falan bakınca bir anda vay be biz de yaşlanıyor muyuz acaba ya dönüyor tabii. Nasıl elde poğaçalar, börekler, sabah kahvaltılar, avokado olmadan güne başlayamayanlar, o white chocolate mokaları içenler ya... Plaza insanları, size de günaydın. Trafikte olanlar, günaydın. Herkese mutlu sabahlar. Devam edelim. Milli takımın coşkusunu artık yaşamaya başlayalım. Hazırlık maçlarımız olacak. Onun sonrasında takımın ısınması, oturması, biraz demlenmesi gerekiyor. Altına yeni çay koyduk diyebileceğimiz ki tabii taraftara da soruyoruz. Milli takımla ilgili olarak gerçekten bu gruptan çıkarız durumumuz var ya hemen. İlk maçımız Avustralya. 3 atarız. Ötekine Paraguay 5 atarız falan. Amerika biraz zorlar sanki bizi. Oraya kadar işi bitiririz gibi yorumlar yapılabiliyor. Herkesin kendine göre bir favorisi var. İşte eğer birinci çıkarsak İspanya ile sonda mı karşılaşıyoruz? Eğer grubun ikincisi olursak çeyrek final öncesinde mi büyük takımlarla karşı karşıya geleceğiz?

gibi. Daha önceki jenerasyonun da turnuvada hiçbir Avrupa takımına denk gelmeden devam etmiş olması. İşte ilk gruplarda hatırladığım kadarıyla 2002 Dünya Kupası'nda 2002 Dünya Kupası, bir dakika, grup diye yazsak 2002 Dünya Kupası Türkiye'nin grubu. İşte finallerde C grubunda Brezilya, Costa Rica ve Çin'le birlikte yer almışız. Milli takımımızın ilk rakibi turnuvanın sonunda kupayı kaldıracak olan Brezilya'dır. Ya Ulsan'da 3 Haziran'da oynanan maçta milli takımımız sahadan 2-1'lik bir yenilgiyle ayrılmıştı. Costa Rica maçını hiç hatırlayamadım mesela ben geçenlerde. Ya hatta bir bankanın yapmış olduğu reklamlar vardı. İşte ne Costa Rica ne Brezilya ne de işte Çin falan filan diye ne de falan diye öyle bir şarkısı vardı. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Türkiye la la la la la. Nasıl gaza getiriyor insanı ya. Bunlar güzel şeyler. Şimdi bir sürü marşlar var. İşte o bir marş yapmış, bu bir marş yapmış. Benziyor musunuz? Marş falan değil arkadaş onlar. Şarkı yapmışlar yani arkasına, her kafiye olan şeyin arkasına ay, yıldız, kırmızı, beyaz renklerimiz, işte hep birlikte biz bu işi beceririz falan denilen sözler yazıldığında o marş olmuyor. Yani bir şarkının marş olabilmesi için, yani elimizde çok güzel bir şarkımız var, Memleketim diye bir şarkımız var zaten. Biri de ona yeni bir uyarlama yapamadı mesela. Hani lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay falan. Hani bunun üzerine bir yoğunlaşma, o kısmını al oraya, en başına güzel bir dörtlük yaz, arkasına bunu ekle, kalıcı olabilsin, bütün tribünlerde söylenebilsin, işte dört bir yanında, eski açıkta, numaralı da, yeni açıkta, maratonda, böyle dörtlü bir şekilde sahanın ortasında, bir taraf ona başlasın, bir taraf oraya destek versin, oradan o yüklensin falan, hani yüklen falan diyebilecek bir şey olsun yani, anlatabiliyor muyum? Milli maçlarda gidiyorsun, kırmızı beyaz şampiyon Türkiye falan, yani bir şey yok arkasında, biri kendi şeyine, hani milli takım gol gol gol, milliler gol gol gol falan, o bile olmuyor yani, hani bir şey yapamıyorsun. Öyle bir oluşumun içine girebilmek çok zor. Tabii bunun için stat da çok kıymetli bir şeydi. Az önce Göksel'in de zaman zaman Radyo Gold'de duyuyorsunuz. Dünya Kupası'nda işte stadyumlar, Miami'de bu var, Florida'da şu var, işte Countdown'da bu var, öbür tarafta Dakota'da şu var falan deyip kocaman bir kıtadan bahsediyoruz. Oradan oraya, oradan oraya, sadece Amerika'da değil, Kanada'da bir taraftan, Meksika'da diğer taraftan bir şeyler oynanacak. Hani çok zor bir süreç içerisinde. Şimdi çocuklarımız o kadar enteresan ki Antalya'da kamp yapıyorlar, Erzurum'da maç oynayacaklarmış gibi. Hani hava şartlarının bile değişebildiği yerlerde mücadeleler oynanacak. Geçenlerde ülkelerden bir tanesi hazırlıklarına yapmış. Sahada, yani hazırlığı yaptıkları sahada zeminde top sekmiyor. Amerikan futboluna uygun biraz daha sert bir zemin. Futbol topu sekmiyor. Bıraktığında yere düşüyor. Vuruk diye, un çuvalı gibi yerde duruyor yani. Zor bir iş. Anlatabiliyor muyum? Bunun organizasyonu zor, bunun oluşumu zor, oraya adaptasyon zor. İşte jet lag dediğimiz olay, o kadar yolculuktan sonra kendine gelebilmek. Dün Türkiye'den uçmuştuk, bir geldik hala aynı saatte Amerika'dayız falan. 12 saat, 14 saat arada farklar var, uçuşlar yapıldı. 7 saat orayla, 9 saat burayla falan diye. Zor geçecek. Uykusuz aslında bir dönem geçireceğiz. 2026 Dünya Kupası maçları hepimizi uykusuz bırakacak. Ki Amerika, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde yaklaşık olarak burada bir rakam verilmişti az önce. 104 maçın 53'ü Türkiye saatiyle çift 0 ve 05 saatleri arasında oynanacak. Çok zor bir şey yani. Yani maç saatlerine göre dağılım incelendiğinde en yoğun başlama saati olarak saat 22 öne çıkıyor. Bu saatte toplam 19 maç görebileceğiz. Yani akşamları da maç var. Bütün maçlar saat 05'te, 06'da, 07'de falan değil. O yüzden bunu saat 23'te başlayacak 10, saat 01'de başlayacak 9 maç takip ediyor. Saat 04'teki 11 karşılaşma ise turnuvada Türk futbol severleri en zorlayıcı zaman dilimlerinden biri.
Gerçekten öyle. Sabah 4'te ne yapacağız, seyredebilecek miyiz? Kuracağız saati, kalkacağız abi. Tamam ya, yapacak çok da fazla bir şey yok diye. Yani daha kolay takip edebileceğimiz maçlar var mı? 20 ile 23 arasında o prime time kuşağında 38 maç oynanacak. Ki bu rakam turnuvadaki toplam maçların yüzde işte neredeyse 40'ına falan tekabül ediyor. O yüzden sabah kuşağı olarak değerlendirilen 05-07 saatleri arasında tam 13 maç var. 13 maç. O yüzden New York'ta oynanacak final mücadelesi de saat 22'de başlayacak Türkiye saatiyle. Keyifli olan tarafı o. 22 alışık olduğumuz bir şey. Bizim 14 Haziran'da pazar günü Avustralya maçımız Vancouver Stadında oynanacak saat 7'de, sabah 7'de. Böyle hiçbir şey değil. Yani şu an bitmek üzere falan gibi maç. Öyle düşün yani. 20 Haziran cumartesi günü Paraguay ile oynayacağımız maç San Francisco Bay Area Stadında oynanacak saat 6'da. Bitmiş olacak şu saatte o mücadele. 26 Haziran Cuma günü gruptaki son mücadelemizde Los Angeles stadındaki maçta Amerika ile saat 05'te başlıyor arkadaşlar. O yüzden D grubunda bizim grubumuzdaki mücadelelerin başlama saatleri de bu. Ama gün içerisinde de zaman zaman bir 19'da, bir 18'de, bir 20'de, bir 23'te maçlar var. Gece 01'de. 04'te, 05'te, 06-07 uç gibi düşün yani, hani kalınlaşıyor, inceliyor. Hayatımız öyle zorlaşıyor ama 4 yılda bir yapılan bu organizasyonda bundan sonraki süreçte bir Avrupa ülkesi olduğunda bütün maçların saatleri, işte gündüz maçları, akşam maçları. Ay be, çocukluk yılları hatırlanıyor tabii, hani 24 yıldır katılamayan bir ülkenin mensubu olarak, bir futbol sever olarak, hep başka ülkelerden bir favori bulmaya çalışan bir futbol sever olarak üzülüyordum. O yüzden saat 5'te, 6'da, 7'de falan, yani yeter ki katılalım, uyumadan da maç seyrederiz yani. Öyle bir şey değil yani. Ya bir daha erken saatte gelmesen Doğan demiş. Oldu. Su da içmiyorsun falan deyip, hani hayatın her şeyine karışma durumu var ya. En güzel Bir Başkadır Benim Memleketim şarkısıdır demiş, dediğim gibi. A Milli Takım şarkısı Tarkan'dan biz bir oluruz yolunadır. Boşuna uğraşmayın, daha üstüne çıkamıyoruz işte demiş. Milli takıma bir dakikalık uluslararası düzeyde doğru düzgün video hazırlanmalı. Çok geç kalınmadı mı demiş, Burak Erem yollamış mesajı. Kimine göre de daha o havaya girilmedi. Daha televizyon reklamlarına bakıyorsun. Sürekli olarak yapay zeka üzerinden bir şarkıyla bütünleştirilen işte banka reklamıydı, işte gıda reklamıydı, öbür taraftan sigorta şirketi reklamıydı, otomobil reklamlarıydı. Onlar böyle bir havaya sokmaya çalışıyor. Çocuk yaşta birinin işte ilk defa Dünya Kupası'nı seyredecek olmasıyla 24 yıldır bunu hasreti yaşayan çocukların işte yaşadıkları beklentileri, işte bir üst jenerasyon, bu benim seyrettiğim ikinci, üçüncü organizasyon diyenler de vardır aramızda herhalde. O yüzden selamlar, geçen gün seninle milli takım hocası için konuşmuştuk ya, hani sen diyordun kim gelirse gelsin, ben de sana demiştim ki ligin dördüncüsü olan hocayı mı milli takımın başına getirmek lazım, neden birincisine getiremiyoruz, neden Sergen Yalçın gelmedi o zaman, yani 13 kişiyle şampiyon olan hoca neden düşünmedi şimdi, sen bunun cevabını ver peki diye yazmış. Serdal yazmış mesajı. Serdal şey değil mi, radyo gol programcılarından daha meşhur olan dinleyici değil mi Serdal? Geçen bağlandık, hani herkesten daha fazla tanınıyor. Dodo hayırdır, sabah namazına mı kaldın? Bafralı Oktay ben, milli takım marşı da bir çal da Tarkan dinleyelim be demiş. Hiç ulaşamadığı için bir yerden. Benim internet bitti biliyor musun Doğan diye. Doğan hoş geldin, kolay gelsin. Vay be, deminki arkadaş ne güzel bulmuş. Tamam da kanka ne alaka deyip. Doğan abi selam, Vatan Aksaray istikametinden demiş. Eyvallah, şu an trafikte olan arkadaşlar da var. Hiçbir meslek Ahmet Konanç'ta yayın yapmak kadar zor olamaz diye düşünüyorum ben demiş. Ahmet Konanç'ın Saadettin Saran'dan yediği dayağı gördün mü demiş. Geçerken yumruk atma, zaten atmazsa sıkıntı vardır Saadettin Saran yanındakine. Bir çocuğun yanağını imzalamasından tutun, kafasını tutup dört bir yana sallayıp
eski çamaşır makineleri gibi devir daim yapan öyle sevinç şeyleri var, tarzları var, şekilleri. Ama o şeydir mesela,

kaslarınızın, bisepslerinizin, trisepslerinizin, işte ondan sonra ne bileyim hani aklınıza ne geliyorsa, o karın baklavaların sertliğine bakar. Şerbet oranına geçerken bir yumruklar yani o. Onda öyle bir şey var yani. Seslendirmeden parayı buldun Dodo. Ertel hafta reklamda senin sesin maşallah demiş. İyi yayınlar. Bağırsak kanser... Tamam, sorular gelmeye

0: Sorular sorduk, cevaplarını aldık diyor. Her akşam yatarken bir diz sarımsak götürüyorum. Bu iyi gelir mi acaba diye düşünmüş. Bir de kreatin hakkındaki düşüncesi nedir demiş. Ya aslında şeyi sormak lazımdı. Biraz pankreası zorluyor falan derken büyük bir ihtimalle son dönemlerde bilmiyorum. Bir anda kilo veren arkadaşlarınız oldu mu etrafınızda? Böyle iğne kullanıyor diyorlar. Bir iğne varmış işte yapıyorsun işte karın yağları bilmem ne bölgesel anlamda bütün her şeyi toparlıyor. Her şey cillop gibi oluyorsun fit görüntü. Ondan sonra ne olacak acaba iğne bitince tekrar geri dönüşü bir sıkıntı olur mu diyorlar. Pankreası zorluyor diyorlar ne diyorsun sen falan diye. Herkes kendi kendine soruyor ya da bir hastalık geçirdiğinde bunun tedavisini şimdi doktora gideceksin sıra bekleyeceksin özel hastane sigortan da yoksa aman falan deyip Google'la işi halletmeye çalışmak ya da yapay zekaya böyle bir rahatsızlığın var ne diyorsun falan deyince o en kötüsünden bakıyor. Yani hafif böyle işte serçe parmağımın kenarında küçük bir morluk hissettim bu ne demek olabilir dediğinde yapay zeka veya Google sana şey diyor 3 günlük ömrün kaldı diyor zaten senin en kötüsünden şey yapıyor. Bunun büyük bir ihtimalle şeyle bağlantısı vardır diyor kalp kapatçığıyla diyor ya da damar tıkanıklığı olabilir diyor. O yüzden diyor hani en fazla 4 gün geri kalan süreniz falan diyor 10 gün 22 saat falan gibi oraya bir geri sayım başlamış gibi hissediyorsun yani. Öleceğim ben galiba diye oraya bağlanır konu yani. Doğan abi günaydın. Sabah saatlerindeki maçları sabah namazından sonra ya çok güzel bravo tebrik ederim harika. Camilerde mi canlı yayın yapılsın falan denmiş. Biraz anlamsız bir soru sorabilir miyim diye sormuş. Belki olabilir diye düşünmüş çünkü soruyu. Neymiş soru? Dodo günaydın. Aklımın almadığı açıklarsam sevinirim. Maç cuma günü diyor. Sabah 5'te veya sabah 7'de olan maç. Bunları cumayı cumartesiye bağlayan gece mi olmuş oluyor? Yoksa cumartesiyi pazara bağlayan gece mi olmuş oluyor? Bunu anlatırsan sevinirim demiş. Şeyi düşün nasıl anlatırım diye düşünüyorum. Yani ben anlatırım da sen nasıl anlayacaksın diye onu bulmaya çalışıyorum. Abi sen akışı bilmiyorsundur. Şimdi seyirci bağlayıp kavga etmen lazım. Değiştirin radyoyu demen lazım. Tam o döneme denk geldin o an diyor. Emre çünkü bu saatte diyor dinleyici bağlar. Ondan sonra beğenmiyorsan git kardeşim der. Radyoyu dinlemen gerek. Ya başka radyo var git öbür tarafta başkasını dinle falan diye. Şimdi o bölüme geçiyormuşuz arkadaşlar. Seni sabah sabah görmek ne güzel demiş. Nereden gördün? Duymaktır o. Doğan abi kolay gelsin bu. Jose Mourinho tokatçı olan hakkında ne diyeceksin? İnsan Hakları Mahkemesi'ne vermiş Türkiye'yi galiba aldığı cezalardan dolayı. Yine tazminat kovalıyor olabilir mi acaba demiş. Vay be. Abi yemin ediyorum senin dinleyicilerin abartısı o ayda iki sefer ya da üç sefer sadece radyoya bağlanıyorum demiş. Serdal mı o bağlanan? Senin dinleyicilerin abartısı diye. Bir kişi üç kişi değil ki ya. Kaç kişi bir anda şey yaptı yani. Jordan izlemek için az uykusuz kalmadık zamanında ama çalışan insanlar için zor olabilir tabi orası ayrı bir konu demiş. Tarkan'dan bir olduğumuzu bir çal be sağlık ocağı modundan çık istiyorsan Doğancım demiş. Bir oluruz yoluna Tarkan milli takım marşı. Vay be. Bir oluruz yoluna na na na. Olsun.
1: Bilirsin zır deliyiz biz. Zır deliyiz biz. La la la.
0: Tamam da kanka ne ala.
1: Zır deliyiz. Bilirsin.
2: Zır deliyizden de alırsın.
0: Zır de al oradan. Ara.

0: coşkuyu, aynı heyecanı tabii ki 2002 ruhunu, o mutluluğu bize yaşatmaları dileğiyle diyelim. Milli takımı, çocukları sonsuza kadar desteklemek gerekiyor. Ama şöyle de bir gerçek var tabii, çocukların almış olduğu bu başarıların yanında bir de yabana atılmaması gereken kariyerleri var. Şimdi futbol gözlemevinin bir listesinde Lamin Yamal'la ilk sırada yer alan Kenan Yıldız 75 milyon euro olan değerini 133 milyon euroya çıkarmış durumda. Kenan Yıldız'ın her yükselişi Sergen Yalçın'ın daha önce yapmış olduğu yorumları akla getiriyor. O da Yıldız mı? Bir Yıldız futbolcu öyle mi olur? Top alışı, araya atışı, çekeceği şut falan derken bir kolaj video yapılıyor. O kolaj videolar sonrasında Sergen Yalçın'ın konuşmalarıyla meç yapılıyor, üst üste bindiriliyor. Sergen Hoca'nın uzun bir süre, yani teknik adamlığı da yorumculuğu da kenara bırakabilme durumunu yaşayacağı zaten buradan aşikar. Ardından Arda Güler'le ilgili de birçok basın mensubu arkadaş da vardı. İşte Arda'nın zaten yani bu fizikle, bu vücutla Real Madrid'de oynatmazlar abi onu falan derken, hem sezonun en güzel golüne imza atan, hem en başarılı genç oyuncu unvanını Şampiyonlar Ligi'nde almış olması falan utandırmaz kimseyi. Yani bu ülkede her şey olursun ama rezil olmazsın gerçeğini bir kez daha yapalım. 10 tane şey söylersin, bir de iyi şey söylersin. Zamanında onu söylemiştik de o gelişimi, o da yani ben inanmıyordum, o da inanmıyordu ki zaten falan diye devam eder. Yani o şey de var bizde. Kıvırma da var, yani yırtma da var. Yani Nesrin Topkapı'nın bile utanabileceği, Asena'nın hayretle bakabileceği, Didem dansöz Didem'in yok artık diyebileceği kıvırmaları bizler çok daha fazla yapabiliyoruz yani. O yüzden söylüyorum. Zamanında işte böyle böyle demiştiniz, işte şöyle şöyle olmuştu, ne oldu falan. Ya işte öyle oluyor, oluyor ara sıra. Yani değerlerine değer katan oyuncularımız var. 200 milyonu sadece iki kişi aşmış durumda. İşte onlardan bir tanesi, bakıyorsun Lamine Yamal, işte Erling Haaland, işte Mbappe, Kenan Yıldız, Arda Güler, aynı listede bu oyuncuları görüyorsun yani. Morgan Rogers'ları, ne bileyim Michael Olise'leri, onun sonrasında başka kim var? Kibarsi var, Pau. Daha ne olacak yani? Desire Doué falan yani. Bu çocuklar buraya giriyor da ya hani de bir tanıdık sokmuştur falan derler yani. Ya değeri yakıştıramama ve üzerine sürekli olarak eleştiri ve gömme kültüründen ben uzaklaşabileceğimize çok fazla inanmıyorum arkadaşlar yani, onu söyleyeyim. Reklama gidelim, ardından devam edelim. Az sonra buradayız.
1: Taraftar Kulübü devam edecek. Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: Reklam.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Baksin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla, at yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
2: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: hedefe ulaştınız.
1: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
2: Reklam bitti.
3: Haya uyanmadınız mı? Bizle uyanabilirsiniz.
2: Reklam.
4: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
8: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
9: Finansal özgürlük budur işte.
7: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
10: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Milli Takım'ın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Hedefe ulaştınız.
2: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
3: Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Baksin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla, at yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
4: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
5: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
6: Reklam bitti. Taraftar Kulübü devam ediyor.
7: Devam ediyoruz. Mutlu sabahlar diliyoruz. Emre Tilev'in yokluğunda 5 Haziran 2026 Cuma gününün sabahındayız. Türkiye'nin en dinamik spor radyosundayız. Hepiniz hoş geldiniz. Doğan Öncel ben. İstanbul merkezli 24 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı bir operasyon yapılmış. Yasa dışı bahis ve sanal kumar sitelerinden elde edilen 192 milyar liralık kara para trafiğini yürüten ve bunu kripto varlıklar üzerinden aklamakla suçlanan İÖÖ liderliğindeki suç ağı çökertilmiş durumda.

MASAK raporlarından yola çıkılarak yapılan dev operasyonda 80 şüpheli gözaltına alınıyor. 11 şirket, 45 araç, 16 konut, 11 tarla arsa almak üzere yaklaşık 350 milyon lira değerindeki toplam 83 menkul ve gayrimenkule el konulmuş şüphelilere ait banka ve kripto varlık hesaplarına da bloke gelmiş durumda. 24 ilde bahis operasyonu yapılmış. İşlerinde futbolcu, teknik adam, yönetici, başkan tarzında bir şey var mı yok mu bilinmiyor. Şimdi şöyle de bir gerçek var. Hep beraber tabii bu Mali Suçları Araştırma Kurulu ya da MASAK diyeyim kısaca. Ya da diğer taraftan işte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı önderliğinde, liderliğinde yapılan bu operasyonda zamanında Sayın Adalet Bakanımız, işte o dönemin Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek tarafından yapılıyordu. Sonra federasyon başkanı da söylemişti. Ardından böyle bir süreçte bir yokluk, bir durağan, bir nadasa bırakma durumu, bir sessizlik hakim oldu. Sonra dedi ki Cumhuriyet Başkan Vekili Akın Bey'in yerine devam eden kişi, ismini hatırlayamadığım için kusura bakmayın. Ondan sonra o dedi ki Dünya Kupası'ndan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz dedi. Sayın Hacı Osmanoğlu arkasından dedi ki ne yani, Dünya Kupası'na kirli mi gideceğiz dedi. Öyle bir şeyler çıktı. Kimine göre aslında bir anda tescillerin yapılması, ligin daha üçüncü takımı belli olmazken lige çıkacak olan takımda Erok Spor ve Çorum maçları oynanmamıştı falan. Oradan bir anda çıkınca tam milli takım yolculuk esnasında hazırlık maçları kıvamında o dönemi yaşarken Hacı Osmanoğlu'nun da açıklamaları arasında ya tahkim kuruluyla alakalı insan hakları mahkemesiydi, anayasa mahkemesiydi, oradan bir şeyler çıkarsa aman valla UEFA FIFA duymasın bizi bunları falan derken işlerin ne kadar kurumsal olmadığını, seçimle değil de bazı işlerin atamayla yapıldığını, bu da başkan kendisinden de bildiği için ya da diğer önceki yönetimlerde bilindiği için hani özerk bir yer olmamız gerekiyor ya aslında bizim diye konuşuyorlar ki aslında bu kadar rahat konuşabilmek de çok komik değil mi yani? İnsan aslında hani neye şaşırıyorsun? Şaşıracağım bir şey kalmadı bu ülkede dediğim anda zaten başka bir şey yaşanıyor gene, vay be o da mı oldu diyebileceğim bir şey olabiliyor yani. Ya aslında biz özerk olmamız gerekiyor ya diyor. Bir federasyon başkanı bu cümleyi kurabiliyor. O yüzden hani burada Anayasa Mahkemesi de devreye girse diyor, bizim tahkim kurulunun diyor oluşumuyla ilgili diyor bir baksa diyor. Orada diyor çok aksaklıklar var diyor. O aksaklıklar diyor başımıza diyor ileride dert açabilir diyor. Anadolu Ajansı'nın muhabiri de diyor ki aman Cefer'in duymasın diyor. Vallahi duymasın diyor. Deyip böyle sanki gündeki iki tane kadının muhabbeti gibi oluyor yani. Ha böyle bir şey olabilir mi ya? Ne kadar enteresan. Ondan sonra insan tabii ben sokaktaki bir vatandaş gibi ya da bir medya mensubu gibi insanları farklı yöne kışkırtmak ya da algıyı başka bir yere çekebilmek gibi böyle bir niyetim de hiçbir zaman olmadı ama dışarıda konuşulan konunun buraya yansıması çok zor olmaması gerek yani. Şey deniyor mesela, şampiyonlukları alacaklar diyorlar. Birinden bir fitne çıkıyor, bir kıvılcım alev almaya başlıyor bir yerde. Zaten yanmaya çok müsaitiz. Hepimiz yağla kaplıyız zaten. O yüzden şöyle bir gerçek var yani. Diyorlar ki başkanlar var diyorlar, alacak diyorlar. Kimi işte? Galatasaray diyorlar bence. Bence Galatasaray diyorlar. Galatasaray'da ne alakası var? Fenerbahçe'nin hani orada hangi maçtı? Öyle mi? Ya son maça bir bakacak diyorlar falan. Ya işte Mert Hakan üzerinden gitti diyorlar. Ya yok be abi, ne alakası var? Bak ötekini çıkardılar, Mert'i niye almıyorlar? Gördün mü? Var bir şey falan. Biz de biliyoruz oğlum falan. Biz de salak mıyız biz diyor mesela. Öyle yorumlar yapılabiliyor. O kadar kolay ki suçlayabilmek, ihtimaller üzerinden. Ya tahmin mi yapıyorsun? Temennide mi bulunuyorsun? Hani ne yaptığın da belli değil yani. Herkesin kendi kafasına göre bir şeydir var ya, böyle bir şey diyor mesela. Nasıl yani falan diyor. Ben duydum bir yerden böyle olacakmış diyor. Allah Allah diyorsun ya. Abi günaydın. Sezer ben Ataşehir'den. Sezer'cim sana da günaydın. Milli takım gruplardan 5 puan alır. Bir galibiyet, 2 beraberlikle üst tura çıkar diye düşünüyorum. İyi yayınlar demiş. Günaydın sevgili Doğan. İyi yayınlar. Kartal'dan Mustafa. Masum değiliz hiçbirimiz. Bu ahlakı erozyon engellenemezse gelecek nesillere kalacak bir ülkemiz olmayacak. O yüzden dürüst ve ahlaklı insanlar sesini mutlaka yükseltmeli diye düşünüyorum demiş. Kimse duymasın, kimse duymasın demişti. Abi hani bir söz var ya, Abidin bana yüzsüzlüğün resmini çizebilir misin? Yüzsüzlüğün mü? Mutluluk olmasın. Kulüplerin borçlarını ödeseler iyi olmaz mı bu yasa dışı bahis paralarıyla demiş.
kulüplerde zaten sürekli borç yapmaya devam etsinler. Onu ödeyecek bir kaynak bulunur zaten yani. Sabah yanına keşke Cihan'ı da alsaydın demiş. Yola öyle çıksaydınız. Tek başına uyursun sen şimdi der gibi. Doğan abi günaydın. Van Dijk kabul etmiş teklifi Galatasaray'ınkini diyorlar. Doğru mu? Vallahi arkadaşlar fikirler var. Yorumlar var. Mesela Udinese 10+4 kuralını bildiği için Zaniolo transferi için pazarlık yapmak istiyor. 5 milyon euroya Zaniolo'yu almak istiyorlar. 3,5 milyar yıllık futbolcu keşfetmek falan diye yazılmış mesela. Böyle saçma uygulamamız abi. Adamlar para vermez tabii. Fikrin nedir? Zaten gönderecek diyorlar. Ne diyorsun demiş. Kubarsi'ye Kibarsi dedin az önce demiş. O da öyle bir çocuktur belki. Uğurcan Şampiyonlar Ligi'nin en iyi kalecisi seçildi abi demiş. İçimdeki Fenerbahçe nefretiyle senin içindeki Sergen Yalçın nefreti kıyasıya yarışabilir diye düşünüyorum demiş. Doğan abi sen yapma ya, futbol bilgine senin güveniyorum ama Sergen Yalçın'ın ne demek istediğini sen anlamıyor musun? Şimdi Kenan senin gözünde yıldız mı? O zaman Avrupa'nın 5 büyük liginde Kenan Yıldız mı? Ya arkadaşlar Kenan Yıldız'ın mevki yıldız. Hani dünyada 3 yıldız var. Dördüncüsü olamaz zaten. 3 tane yıldız hakkı var. Dördüncü yıldıza zaten yer yok gibi bir şey mi? Ne kadar yıldız olabilirse olabilir. Gökyüzüne kafanı kaldırdığında bir tanesini mi görüyorsun? 3 tanesini mi görüyorsun ya? Takım yıldızları var. Öbür taraftan gruplar var. İşte Samanyolu var. İşte kendi kendine Armagedonlar var. Bilmem ne. Bir sürü şey sayabilirsiniz yani. Kayan yıldızlar var. Normal duran yıldızlar var. Göz kırpanlar var. Gıkı çıkmayanlar var, sönmek üzere olanlar var. Şimdi dersin ki yıldız olabilme potansiyeline sahiptir dersin. Daha yıldız değil ama yıldız olabilir. İnşallah da olur dersin, kapatırsın konuyu. Ben mi öğreteceğim ya bir insana konuşmayı? Yani iletişim kurabilmek dediğiniz bir şey, eğer bir yayıncılık yapıyorsanız, halka hitap ediyorsanız, sizi milyonlar izliyorsa, yani paylaşımlarınız gerçekten büyük kitlelere ulaşıyorsa, oradaki yaptığınız olduğunu konuşmayı çok bilir vaziyette, eminim kesin böyle olur olmaz falan, böyle şeylere girdiğiniz zaman arkasından toparlamanız çok zor olabilir. Buna karşılık verilen cevap var mı? Ben utandım, ben üzüldüm, ben böyle konuştuğum için pişmanım falan gibi bir açıklama duydunuz mu? Burada Sergen Yalçın'ın oyunculuk yıllarında yapmış olduklarıyla, işte koşabilseydi Avrupa'ya giderdi, koşsaydı. Onu yapsaydı, bunu isteydi falan. Hep böyle şey var abi. Hani bakarsak diye böyle konuşmaya baş. Bak. Bak abi. Bakmadan niye konuşuyorsunuz peki yani? Şimdi olaya bakarsak. Bak abi. Bakın yani. Bir konuşursam. Konuş abi. Hiç diyor musun ya? Abi düşündüm de güzel düşünmüşsün, fikir söyleyeceksin çünkü, böyle olmasa daha iyi olurdu çünkü düşünmüşsün, ihtimal verebiliyorsun, bence böyle oldu daha iyi oldu diyebiliyorsun, biraz daha düşünmek lazım demeye karar gidebiliyorsun ve fikir yürütebiliyorsun. Ama bakarsak olay böyle değil aslında, öyle yani. Kesin ahkam dediğimiz olay, ahkam dediğimiz olay çok farklı bir olay. Zamanında iyi olduğun bir şeyden sonra her şeyde de iyi olabileceksin anlamına gelmiyor. Ya da kimin iyi olup iyi olamayacağının kararını da sen veremiyorsun yani. Sergen Hoca'nın yapmış olduğu yanlışlar bunlardı. Farioli için de aynısını yaptı. Montella için de aynısını söyledi. Başarılar gelince arkasında hoca zor duruma düştü. Paris Saint Germain bir daha Şampiyonlar Ligi'ni alamaz dedi ya. Geç abi geç, geç onu diyor mesela. Candaş Tolga diyor ki mesela. Hocam Arsenal tamam, hani ya da ne bileyim Liverpool bir daha, işte Bayern Münih. Bunlar zaten şey takımları diyor Candaş. Paris Saint Germain peki geç, onlar bitti diyor, bitti. O bir kere değildi, bitti diyor mesela. Şampiyon Paris Saint Germain falan diyor. Sergen hocam ben de anlamadım nasıl oldu bir anda. Yani bilemedim ki deyip hani. Bilemedin ki hocam zaten. O zaman da bilememiştin yani.
Bir gün bir takıma el koyacaklar demiş. Görürsün demiş. Bir sabah bir bakacaklar kapısına dayanmışlar diyecekler diyor. Selamünaleyküm, günaydın, hayırlı cumalar. Seni sabah dinlemek güzel de doyan çek. Hayırdır kanka, ne alaka? Emre araziye takılmış yine sabah sahilde. Ekran kurarlar sanırım belediyeler İstanbul'da. Milli maçları da öyle seyrederiz demiş. Emre Tilevli hastane programından sonra seninle spor programına döndük. Tekrar hoş geldin Doğducuğum demiş. Yo, biz de bağladık profesörü, kardiyolog bağladık. Diyetisyen var sırada, arkasından ortopedi var, her şey yapacağız ya. Dahiliye var, hariciye var. Kantine ineceğiz hastanede. O tarafta öyle tabii EKG çektireceğiz. İki şanslı dinleyicimize MR hakkı vereceğiz falan diye böyle. Kan alacağız üç kişiden falan diye bana öyle. Bakalım hangi şanslı dinleyicimizden bugün kan alacağız falan deyip. Buyurun uzatın kolunuzu deyip böyle. Bakalım damarı kolay bulabilecek miyiz hep beraber diye. Ya. Hadi reklama gitsene Dodo demiş ya. Abi sen gelip yayın yapsana ya buraya. Allah, hani ne yapacağım Hasan. O oturduğun yerden. Ahkem Hasan. Yıldız olmayanlar yıldızmış gibi davrananlar da var demiş. Bu arada Midyatlı Ali, seni ilk seslendirici yapan kimse ona Oscar vermek lazım demiş. Günün kazananı Mehmet Bey. Teşekkür ederiz, sağ ol. Selam Doğan abi. 3 tane yıldız var. Bir havadaki yıldızlar, 2 Türkiye'deki, 3 Kenan Yıldız'dır demiş. Vay be. Muşlarla mışlarla yaşıyoruz sürekli olarak. Kenan Yıldız gereken yıldız Fenerbahçe'ye demiş. Yıldız ve Fenerbahçe'yi yan yana bir süre getirmesek mi acaba? Hani konuyu oraya getirdiğinde çünkü mesaj patlaması yaşanıyor bir anda. Arkadaş radyoyu bir açtım, şeker gibi adamı delirtmişler. Boş ver Doğan kardeşim, salla gitsin demiş ya. Bir de gökyüzündeki Armageddon, onu pek anlayamadım, ne oldu falan demiş. Kıyamet günü mü demiş. Hepsi oradan gelmeyecek mi ya? Yer bilimleri, gök bilimleri falan birlikte değil mi? Bir anda böyle sıkışınca böyle bir titreme oluyor, bir deprem oluyor, bir artçı oluyor. Bu yıldızlar o gece çok kötü diye en yakın yerdeydi falan diye. Hani hop oralara gidiyor yani. Hepsi gidiyor. Kıyamet ya. Bunlar mesajlar da öyle oluyor. Beşiktaşlı Sergen Yalçın değil, orada olan Sergen Yalçın. Neredeyse Çorum Osmancık Spor'da oynamadı sadece. Saygılar bu arada Çorum Osmancık Spor'a, değil mi? Oradan bak yırtmaya da şey yapmış. Oradan tepki de gelir midir Allah korusun falan diye. Doğan Öncel, bir Urfa'da Öncel ailesi var. Büyük bir aşiret var. Var mı bağlantın demiş. Buldular beni, merak etme. Hayırdır, sen bizden misin değil misin diye. Eyvallah. Vali atanır, kaymakam atanır, futbol federasyonu başkanı atanmaz, seçilir. Muhalefet başkanı atanmaz. Hani senin rakibin ya, ona istinaden diye söylüyorum demiş bir anda. Ya. Abi sen sabah burada mıydın ya? Biz nerelere gittik acaba demiş. Yeni keşfettim, yeni gördüm. Ya işte. Ya işte. Ya. Ya. Dodo, Ramazan'da davulcular vardı ya, bu Dünya Kupası'nda maçlar için çalışamazlar mı acaba? Milli takım kötü ya, milli takım biliyorsun şeyleri kesti ya, bütçeleri mütçeleri, daha önceki federasyonun uçaklar kaldırıp uçaklar indirdiği, hani bizim şey vardı, hanım vardı, bacanak vardı, kayınço vardı, onlar gelmediler falan deyip, dur bir dakika bir uçak yollayalım ya. Federasyon hemen alo, uçak yolluyoruz şimdi, alacaklar sizi oradan deyip, hani öyle şeyler yaşanmıştı ya bir önceki organizasyonda. Ne biletler, ne davetiyeler, konaklamalar, yolculuklar, yemeler, içmeler, gezmeler. Allah Allah. Öyle böyle değil yani. Bir estetisyen bağlayacak mısın Doğancığım demiş. Nereni yaptıracaksın? Ne eksik? Nerenin nerenden memnun değilsin? Diye bana öyle bir şey söyle. Dinleyici alsana Doğan abi demiş. Arayan yok ki hiç. Ben konuşuyorum ya, nefes almadığım için araya sıkışamayız diye düşünmüşlerdir. Tek yıldız varsa o da Tilbe'dir demiş. Ya. Oh be, Emre mi yok bu sabah diye yazmış. Bunları da bilerek okuyorum ha. Şey olsun diye. Bilinsin diye, değerimiz anlaşılsın diye öyle diye bağırmış. Dodo, en çok dalga geçtiğim futbolcu Sabri Sarıoğlu'ydu. Canlı izledim, direkt dibine vurdu o gün, utandım, itiraf ediyorum, ne top oynamıştı demiş. Arkadaşlar, Erik Gerets'ler geldi, Fatih Hocalar gitti. Öbür taraftan Maldini'ler geldi, bilmem neler geldi. Gene de ilk 11'de de forma şansı buldu.
yeri geldiğinde sağ

0: ya sürülen kurtarıcı rolünü de üstlendi. Yani bunu abi işte yapacakları belli falan diye adlandırılıyor ya. Yapacakları belliyse demek ki yapabilecek bir yeteneği var. Diğerleri etrafında çok daha yetenekli olabilir. Ama o da oraya geldiyse bir şekilde bir yerlerde başarı elde etmiş ki oralara gelebilmiş. Hani gömmek yani hiçbir şey yapamamış gibi yani. Gökhan Sazdağ için de aynısını söylüyor. Kayseri'de oynadığı topla Beşiktaş'ta olmadığı top arasında fark vardı. Necip Uysal için de aynısını söyleyebilirim. Ah bu arada işte öyle çıkınca aklı da hemen ağza geliyor. Şeyden dolayı söylüyorum. Önder Özen'e mesela işte başarı dileklerimi sundum. Yazıştık hocam falan. Dodocum diyor. O da işte sabah akşam gece gündüz. Zaten görüştüğümüz isimlerden bir tanesiydi. Başarı dileklerimizi sundum. Onur Tuğrul'la arası çok iyidir bu arada. Gerçekten hani abi kardeş baba oğul kıvamındadır. Ne kadar iki tane oğlu da olsa Önder Hoca'nın. Ama Onur'la ilişkisi farklıdır. Kıskanırım bu arada. Ondan sonra zaman zaman böyle karşılaştığımız noktalarda hani hep dilimin ucuna gelip de işine karışmak da olmasın ama şu Necip olayını bir veda mı yazsak falan diyesim geldi yani Önder Hoca'ya. Hani hatırlatmak bana düşmez, onları da söyleyeyim. Fikir vermek gibi olur. İşine karışmak gibi anlaşılabilir. O bilmiyor mu zaten bunları falan diye. Biz zaten bir yol belirlenmiştir onunla ilgili. Belki bilmediğimiz bir şeyler vardır. Biz çok duygusal bir toplum olduğumuz için, millet olduğumuz için öyle bakıyoruz yani. Melih, şey, Necip'e de bir veda yakışırdı be. Hani öyle yakışırdı belki de. Belki de yakışmayan şeyler oldu. Onu bilemeyiz ki. Öyle söylüyorum yani. Ya. Abi baktım Emre Tilev yok. Abi baktım sen varsın bir de üstüne. Daha ne olsun? Hemen buradayım, geldim demiş bir mesaj. Biz de reklama gidelim. Reklamdan sonra dinleyici bağlantılarına geçelim. 0212 273 10 10. Sonra birkaç tane telefonumuz var. Söz verdim Emre'ye. Ondan sonra alalım onları yayına dedi. Beklerler dedi. Ben de bekletmeyiz Emre'cim dedim yani. Hani program senin sonuçta. Biz öyle işte dükkan sahibi bir yere kadar gitmiş. Ondan sonra biz de yerine bakan yakını gibiyiz yani. Öyle düşünün. Yapacak bir şey yok. Reklam mı? Yeni bir saat mi? Saat 9. Günaydın.
1: Taraftar Kulübü devam edecek. Reklam

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Bahsin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla, at yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
1: Reklam bitti.
2: 2026 Dünya Kupası grupları. K grubu. Portekiz. Dokuzuncu kez turnuvaya katılan Portekiz, 1966 ve 2006 yıllarında üçüncülük başarısı göstermişti. Müzesinde Dünya Kupası bulundurmayan Portekiz, bu boşluğu Cristiano Ronaldo'nun son turnuvasında doldurmak istiyor. Ronaldo'nun yanı sıra Bruno Fernandes, Vitinha, Rafael Leao gibi yeteneklere sahip olan Portekiz, turnuvanın iddialı takımları arasında yer alıyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti. Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılacak olan Demokratik Kongo Cumhuriyeti K grubunda yer alıyor. Yohan Wissa, Noah Sadiki, Aaron Wan-Bissaka, Arthur Masuaku, Cedric Bakambu, Simon Banza gibi tanıdığımız isimleri de kadrosunda bulunduran Demokratik Kongo Cumhuriyeti heyecanla turnuvayı bekliyor. Özbekistan. Dünya Kupası'na ilk kez katılacak bir başka ülke olan Özbekistan, turnuvada performansı en çok merak edilen takımlar arasında gösteriliyor. Abdülkadir Kuşanov ve Eldor Shomurodov önderliğinde Özbekistan sürprize imza atmak istiyor. Kolombiya. 10'lar için Dünya Kupası'nın gediklisi desek yanlış olmaz. Tam 7 kez Dünya Kupası'na katılan Kolombiya, 2014 yılında James Rodriguez önderliğinde çeyrek finale kadar yükselme başarısı elde etmişti. Kadrosunda Sporting'den Luis Suarez, Bayern Münih'ten Luis Diaz, Galatasaray'dan Davinson Sanchez gibi yetenekleri bulunduran Kolombiya, grubun iddialı takımlarından birine sahip. Ha bu arada James Rodriguez hala milli takımda yer alıyor.

0: Devam ediyoruz. Mutlu sabahlar diliyoruz. Doğan Öncel ben. Emre Tilev'in yokluğunda Radyo Gold'e uyandırma servisini bugün biz devraldık. Zır zır zır zır zır zır zır. Herkesi uyandırmaya çalışıyoruz. Bir taraftan da gelen mesajları okuyoruz. Edilen telefonlara bakmaya başlayacağız dedik. İlerleyen dakikalarda Deniz Ateş Bitnel hocamı da bağlayacağım. Onunla da futbol üzerine, Dünya Kupası üzerine ya da biraz Fenerbahçe seçimi hakkında da konuşabiliriz. Yapılan transferler, yapılacak transferler ya da teknik adam seçimleriyle alakalı takımlarımızın şu anki gidişatını hep beraber gözden geçirebiliriz. Ama bir telefon alarak mı devam edelim? Peki bir tane telefon alalım. Onun sonrasında başlayalım konuşmaya dinleyicilerimizle. 98-19 günaydın, mutlu sabahlar. Hoş geldiniz.
1: Ankara'dan arıyorum. İsmim Mustafa, Fenerbahçe taraftarıyım.
0: Hoş geldiniz. Tam da konunun üzerine geldiniz.
1: Üzerine geldim.
0: Fenerbahçe'de kıran kırana bir seçim yarışı devam ediyor. Ne kadar etkileniyorsunuz başkanların ya daha doğrusu adayların bu kadar hararetli ben, konuşmasından?
1: Hakan Bey'in hırsı var görünürde, yani işte çıktığı konuşmalarda bir sürü yere katılıyor iki başkan adayı da. Yani bir sürü topladığı işte derneğe şeylerinde konuşma yapıyorlar. Ben Aziz Yıldırım'dan bir şey duydum ama gerçek mi, siz bilginiz var mı bilmiyorum da. Hani dedi Fenerbahçe'nin bana ihtiyacı var, benim Fenerbahçe'ye İhtiyacım yok da ben işte şampiyon yapmak için geleceğim bir seneliğine falan gibi bir konuşma yaptı mı?
0: En son o konuşmayı Hamit Altıntop yapmıştı, Türk futbolunun bana, benim Türk futboluna falan diye, o geldi aklıma ama.
1: Yani sanki Aziz Yıldırım da bir yerde öyle bir demiş, yani ben hani ihtiyacım yok, ben Fenerbahçe'nin işte çocuklar ağlamasın şampiyon yapmak için geleceğim. Yani gibi bir açıklaması var, duydum ben, bilmiyorum.
0: Ya tabii gerçek ki mi? Biraz eğer... buna ego mu denir, buna ne bileyim özgüven patlaması mı denir ya da geçmiş tecrübe mi denir bilinmez ama Aziz Bey'in ve Hakan Bey'in de zaten dile benden ne dilersen modunda, Aziz Bey'in de bunları yapabilecek bir varsa o da benimdir şeklindeki açıklamaları zaten hep aşikar kulakta duruyor.
1: Benim için önemli olan...
0: Hani o kelime sadece diğer... ben Fenerbahçe'nin kendisiyim sözü daha önce söylenmiş olduğu için dememiştir diyemeyeceğim. Yani duymadım ama...
1: Yani hayır işte öyle bir zihniyetle geliyorsa gene hani bir şey değişmez, ben onu demek istiyorum.
0: Yani ama orada da şeyi düşünmemek lazım. Yani ben kendisiyim dediğinde de bütün mücadeleyi onun için veriyorum anlamında kullanmak da evrilebilir yani.
1: O şekilde söylediyse o ayrı mesele ama yani ben bana muhtaç gibi bir şey de geliyorsa mu kafasında, Fenerbahçe bana muhtaç diye, o hoş değil, ben öyle düşünüyorum. Bir de sadece kendisi gelince birliktelik çağrısı yapıyor. Keşke eski başkanlarda da yanında olsaydı. Hani sıkıntılı durumlarda düştüğünde.
0: Dün de ben hani İrfan 25'e de o eleştiriyi yaptım. Yani Aziz Bey'in düşüncesi hep birlik beraberlik mesajları ama kendisi işin içinde olmadığında, muhalif kaldığında hiç birlik yani havasında olmuyor. Peki bu etkiler mi dedim mesela?
1: Evet. Yani şey inandırıcı olmuyor. Bir de ben Saadettin Saran'ın dün bir şeyi açıklandı, mahkeme kararı. Ben şimdi bir şey alırken bile bir internette bir şeyleri araştırıyorum. Hani firma düzgün, doğru mu? Ya da en uygun fiyata nerede? Galatasaray sponsorluk anlaşması yaptı. Onunla ilgili hiçbir yaptırımı olmadı başkana, yönetime, kulübe. Ama Saadettin Saran bir kanalda maç yayınlarken benim bildiğim kadarıyla bir yasal olmayan şeyinin reklamı...
0: Evet, 2 yıl 6 aylık bir hapis cezası durumu söz konusu.
1: Bunun yüzünden mi ceza aldı? Ben onu anlamadım. Yani maç yayınında bahis şirketinin reklamı yayınlandı diye mi kenardaki tabelalarda?
0: Evet, yani aslında onun tam karşılığı şöyle söyleyeceğim. Kişilere reklam vermek veya çeşitli yollarla yasa dışı bahis oynamaya teşvik etmek suçlarından Kenan Saran ve Saadettin Saran hakkında bir karar çıktı. 2 yıl 6 ay hapis cezası.
1: Yayınla alakalı değil yani. O televizyon yayın, maç yayının esnasında tabelada
0: aslında
1: reklam
0: aynı, bahsetti. Aynı suçla alakalı. Mesela Acun Ilıcalı beraat etti biliyorsunuz bu olaydan.
1: Evet, evet.
0: Saadettin Bey de...
1: Orada para mı, gelir mi elde etmiş Saadettin
0: işte
1: Saran?
0: Orada bir gelir elde etme durumu söz konusu var mı yok mu? Bu zaten istinata gidecek. Oradan tekrar aynı karar çıkacaktır diye sabah İlhan Uzundurukan'la yaptığımız bağlantıda da söyledi. Bu sadece bir kere daha itiraz edilecektir. Çünkü aynı mahkemeler ve aynı hakimler konuyu tam bilmedikleri için diyor. İlhan Uzundurukan'da. Önlerine konuyor diyor. Yani bu bir suç mudur değil midir? Biri örnek olarak şunu gösterebiliyor. Şu anın devletin ait olduğu kanalında Şampiyonlar Ligi maçları verilirken de kenarda o reklamlar dönebiliyor. Burada aynı zamanda şöyle bir suçlama yapılmıştı. Bir maç
1: izledik, tek kameradan izledik hatırlarsın.
0: Evet tabii ki işte TV8'de o zaman bir tepki evet, olarak yani falan verildi falan denilmişti. Hani düğünde bile daha güzel hiç çekim yapılıyor diye.
1: Hiç yayınlamadınlar maçı o zaman madem bu kadar titizler yani bu konuya.
0: İşte o yüzden hakim değiller. Yani hakimlerin hakim olmadığı bir konu üzerinde karar vermek zorunda kalmasından kaynaklandığını söyledi İlhan Uzundur.
1: Ama düzce adaletli mi şimdi bir kulübün bir araştırma değil yapmadan mı sponsor olmuş o da Galatasaray'a? Yani kulüp hiç araştırmamış mı? Bir federasyondan yolladık bir şey demediler demek.
0: Çözümü de şöyle bulduk. Yani bir spor mahkemesi kurulması lazım ki bu konuların İşte yasakların hangi maddeler üzerinden nasıl esneyebileceğini de düşünülebilecek bazı kişilerin görev alması gerektiğini düşündük. Çünkü istinat mahkemesine, öbür taraftan asli hukuka, ceza mahkemesine, oralara buralara verildiğinde işte iki boşanma davasından sonra bir de şöyle bir davamız var denildiğinde hakim orada bir mavi ekran verebiliyor diyor.
1: Maalesef Türkiye'de adalet şeyine göre istiyor yani karşısındaki kişiye göre istiyor ya da kuruma göre istiyor. Ben öyle düşünüyorum yani öbür kuruma niye bir yaptırım uygulamıyor?
0: Bu da size tabii malzeme olarak sorumsuz geliyor. Fenerbahçe'ye karşı hep bir karşı duruş
1: yani
0: söz
1: bakın,
0: konusu oldu.
1: Şeyi bile geride açtılar bu kurşunlama davası kapatıldı topluma zararı yok diye şimdi yeniden açılmasına karar verdi. Ne oldu ne değişti bilmiyorum da yani hani
0: ne kadar güzel gündem değişebiliyor var değil mi Türkiye'de? Hani vatandaş olmasa yani keyifli işte, ülke dediğimiz konu oluyor.
1: Valla ben Fenerbahçeli olmaktan üzülüyorum yani biz ayrı bir şey gibi böyle Samara oğlanı gibi tokatı vuruyorlar geri alıyorlar özür diliyorlar tokatı ondan sonra bir daha vuruyorlar bir daha özür diliyorlar ama tokatı yemiş oluyorsun. Yani bardak kırılıp yapıştıktan sonra eski bardak olmuyor değil mi yani kırılan bardak. Yani biz hep bu Fenerbahçe'nin başına geliyor. Diğer kulüplerin başına geldiğini şu ana kadar görmedim ben kusura bakmayın.
0: Adaletin, hukukun herkese eşit dağılması dileğiyle aynen, inşallah böyle aynen, şeylerin bir daha aynen yaşanmaması umuduyla dilerim diyelim. Öyle noktalayalım. Aynen. Teşekkür ediyoruz.
1: Maalesef
0: sağ olun.
1: Olmuyor ama.
0: Ankara'ya da başkente de sevgiler saygılar olsun. Sizin vesilenizle onlara da selam yollayalım.

0: Gelen telefonlar dedik, birkaç tane telefon hızlı hızlı alalım, konuşalım, bakalım
1: Tamam.
0: kimler varmış. 38-79 sana da günaydın.
1: Ama ne kadar yolum var.
0: 38-79.
1: Ha, merhaba Doğan abi, nasılsın?
0: Teşekkür ederim, iyiyim. Sen
1: Salim misin? Ben, Salim Ustura, Beşiktaşlı, İstanbul'dan arıyorum.
0: Hoş geldin Salim'ciğim.
1: Nasılsın abi?
0: Sağ olasın, iyiyim, seni sormalı.
1: Abi işte trafikte biliyorsun, kusura bakma, ufak bir şeye denk geldik.
0: Ne olsun?
1: Ya her yer yıkılıyor, biz de gitmeye çalışıyoruz, ben bunu anlamıyorum. Yani çok kötü bir kentsel dönüşüm yapılıyor. Her yol kapalı. Nasılsın abi, iyisin?
0: İşte ne olsun bizde. Ortalık yıkılıyor bizde de. Biz de ilerlemeye çalışıyoruz Türk futbolunda. Öyle devam.
1: Ya abi ya, hatırlıyor musun abi, bir Ergen Yalçın'la ilgili bir şey konuştuk. Ben dedim ya, ayrılır bu. Ayrıldı. Çünkü Türk futbolunda maalesef çok tutarsız var. Bence seçimi de büyütüyorlar. Yani Fenerbahçe arkadaşlar bağlanıyor. Ya biz tamam seçimi de konuşalım ama Türkiye'deki futbol iklimi çok iyi bir durumda değil. Görüyorsunuz kulüplerimizi, borçlar, yanlış transferler. Biz bunları konuşacağımıza, biz hala Aziz Yıldırım gelse şöyle mi olur? İşte yok Hakan Safi bunu yapıyor. Ya bunlar yanlış anlamayın, gazoz parasını verecek, para verecek ya. Milyon dolarlar harcanacak. Yani hiç kimse bunun bu tarafını, bu yanlış anlamasın arkadaşlar, bunu düşünmüyor. Biz bir takılmışız gündemde, böyle kısır çekişkeler. Ben anlamıyorum, önümüzde bir dünya kupası var. Bence çok büyütmemek lazım diye düşünüyorum. Onlar seçimini yapsın Doğan abi. Biz bakalım ne olacak, yani futbol ne olacak seneye. Biz bunu tartışmamız gerekmiyor ya, ben yanlış mı düşünüyorum?
0: Yani çok düşünmeye de gerek yok, bu kadar kafa yormanın da bir anlamı yok. Biz sadece izleyeniz, keyif almaya çalışıyoruz. O keyfi bize sunmaları için bir mücadele veriliyor. Ama işin içine girdiğinde, futbolun bize öğrettiği şeyler dediğimizde, vallahi 6-7 yıl tıp okumadan bir futbolcunun sakatlığının ne kadar süreceğini de tahmin eder olduk. Mali müşavir gibi takımın bütün giderlerini, gelirlerini hesaplamaya da çalıştık. Hakem de olduk, teknik adam da olduk, o kadro mu kurulur dedik. Bilmediğimiz şey kalmadı futbol sayesinde, hepsini öğrendik okumadan.
1: Yani evet, evet maalesef. Yani biz işi bilen insanlara teslim etmediğimiz sürece, federasyon da buna dahil, bunu konuşmuştuk hatırlıyorsan. Maalesef liyakat olmadığı sürece bu işler böyle oluyor. Ben sesini duymak istedim abi.
0: Teşekkür ederim. Sağ olasın. Eksik olma. Sana da kolaylıklar diliyorum. Senin vesilenle bütün taksici dostlara da sevgiler, saygılar, kolaylıklar. 87-32 sana da günaydın. Mutlu sabahlar olsun.
1: Günaydın sevgili Doğan Öncel, günaydın efendim, hayırlı işler diliyorum, hayırlı cumalar.
0: Hepimize inşallah.
1: Dinleyicilerimize selamlar, İzmir'den arıyorum ben, Galatasaray taraftarıyım, ismim Uğur.
0: Hoş geldin.
1: Ya efendim şimdi Türk futbolunun çok sorunları var aslında da, hepsini biz halı altına atıyoruz. Hı hı. Ama gün geliyor hepsi önümüze çıkıyor. Şu anda işte işte çok güzel çocuklar, bizim çocuklar Dünya Kupası'na gidiyoruz, tamam çok güzel eyvallah bizim çocuklar. Ama şimdi şurada bir gerçeklik de var. Bir buçuk ay falan da bizim lig başlıyor. Yani bizim çocuklar ülkeye dönecek, bizim lig başlayacak. Bizim lig başladığında yine ortalık geldiğin yere. Ne konuşacağız yine? Hakemler. Yok efendim onu verdi.
0: Dur da hakemlere yok. Girme. Daha takımda kalacaklar, takımdan gidecekler üzerinde yoğunlaşacağız. Transfer büyüktür maçlardan.
1: Tamam. O zaman bir yerden girmem lazımdı da nereden gireyim hani?
0: Osimhen'siz Galatasaray sence önümüzdeki sezon başarılı olur mu? Gider mi? Öyle bir ihtimal veriyor musun?
1: Şimdi şöyle ben Osimhen'e biraz böyle hani ne derler ona, gerçekçiler realistik mi diyorlardı? Hı hı. Şey olarak kelime anlamı karşı. Ben biraz daha olaylara realist bakıyorum. Osimhen'e 120 ve üzeri verirse hemen Allah'a ısmarladık, hemen teşekkür edip üstün hizmet madalyası verip hemen gönderirim. Icardi'yi de tutmamak kaydıyla, yani Icardi'ye hemen teşekkür etmek gerekiyor. Bizler uzatıyorlar Icardi'yi şimdi. Ya şimdi 3 sene bizde, pardon 2 sene Osimhen yoktu, biz şampiyon olduk değil mi Osimhen'den önce? Evet. Osimhen'den önce. O zaman da Icardi denk geldi.
0: Icardi, Barış, Yunus, Kerem.
1: Ama şimdi ne diyorum? İkisini de diyorum gönderirim. Çünkü neden? Birisinden verim alamıyorsun artık. İkincisinden de verim aldım artık kulübün kasasına diyorum. Para girerse hemen diyorum teşekkür edip yollarım. Yani önümüzdeki sene şampiyonluk benim için çok önemli değil. Avrupa'da başarı olmadığı

0: edilmesi için de Avrupa futbolunda futbolu ayarında futbolcuların transfer edilmesi gerekiyor. Bunun için de yok 12 artı 2'ymiş, 10 bilmem kaçmış. Kardeşim yerli, hani bir söz vardır ya, güzel bir söz vardı da aklıma gelmedi. Hani şey vardı da biz mi yapmadık gibicesinden. Yani bağlayamadım orasını, kusura bakma. Neyse onun gibi. Ben çok daha uzatmayayım. Dinleyicilere de şey vereyim de. Peki. Doğan abicim çok seviyorum. Bugün sabahleyin sizin de radyoda sizinle uyanmak da ayrı bir keyif, onu da söyleyeyim.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olun, eksik olmayın. Sizlerin sesini duymak da bana aynı şekilde mutluluk veriyor. Görüşmek üzere. Tekrar kolaylıklar diliyorum. Sağ olun. Vallahi çok güzel bir söz vardı da... Neydi o söz bilmiyorum ama güzel de o söz yani. Onun sadece o kadarını söyleyeyim. 8111 senle de telefon attığını şimdilik bir kapatalım. Merhabalar.
2: Selamünaleyküm. Sesim geliyor mu Doğan abi?
1: Geliyor ama çok cızırtılı ve kötü geliyor. Düzeltme şansı.
2: Abi çok az konuşayım o zaman.
1: Peki.
2: Abi ben İstanbul'dan Ahmet. Abi ben bir konuya değinmek istiyorum. Bu yabancı sınırı konusu.
1: Evet.
2: Abi mesela şimdi sana mesajı da ben atmıştım. Mesela şimdi Udinese Zaniolo'yu almak istiyor abi. Adam diyor ki yabancı sınırı var diye. İşte ben diyor buna diyor 5 milyon da versen mecbur diye adamı gönderecekler diyor abi. Sana göre çok saçma bir uygulama. Bir de abi Fenerbahçe işte Hakan Sati'nin yaptığı açıklamayı ben yanlış buluyorum. Mesela Melih Demiral'la anlaştım onunla bununla. Mesela ben Galatasaray'ın başkanı olsam. Real Madrid'de de seçim var herhalde abi. Mesela dese ki ben Osimhen'i alacağım. Ben derim ki abi sen benim futbolcumun üstüne reklam yaptın. 150 isteyeceksen derim ki 200 istiyorum abi derim. Mecbur alacağım. Sonuçta derim reklam yaptın abi. Yani bilmiyorum ben yani yanlış buluyorum bu açıklamaları. İsim vermektense desin ki 3 tane yıldız alacağım desin. Onun sözünü versin mesela. Benim fikrim bu abi. Reklam yaptıkları zaman
1: anladım.
2: Futbolcunun fiyatı artıyor.
1: Tamam. Ben de Şota'nın tercümanı gibi anlayamayanlara, ben biraz anlayabildim çünkü anlayamayanlara ben gene anlatmaya çalışayım. Sana da teşekkür ediyorum. Eksik olma. Arkadaşımızın söylediği konu Udinese, Zaniolo ile ilgili olarak takımda tutmak istiyor. Ama zaten satacaklar diyor. Yabancı kuralı olduğu için Türkiye'de. O yüzden ben diyor fiyat arttırmaya gitmek gibi bir zorunlulukla karşı karşıya kalmayayım diyor. İşte Fiorentina Perez'le ilgili olarak da Osimhen vaatini veriyorsa eğer diyor. Sen benim oyuncumla ilgili reklam yapıyorsun. Ben de fiyatını arttırırım o zaman diyor. Almak zorunda kalırsın diyor. Tıpkı Hakan Bey'in işte eğer ben gelirsem... Luis Suarez'i getireceğim. Ben gelirsem Merih Demiral'la anlaştım. Gelmezsen Merih Demiral anlaşmayacak mı? El Ahli'de açıklama yaptı. Merih bizim çocuğumuzdur. Asla vermeyiz. Merih'i satanı biz de satarız falan. Öyle durumlara geliyor ya. Öyle bir durum var. Lewandowski'ler, Hakan Çalhanoğlu'lar, Merih Demirallar, işte öbür taraftan kim var gene? Ümit Akdağ'lar, Sherlock'lar, Salah'lar, Muriç'ler. Hani çok fazla gündemde olan oyuncu var. Bir ön protokol imzalanmış, bir şeyler yapılmış, bir söz kesilmiş. Öyle diyelim aile arasında. Söze de öyle düğün salonunda söz kesmeme, bütün de herkes davetlidir, davetiye dağıtılmaz. Öyle söz kesme kendi aranda yapılır, olursa diye. Ondan sonra nişana gidersin. Başkan oldum. Fiyat nedir? Netleştirelim bu işi. Sonra evlilik yolunda ilerlersin. Hayatta böyledir yani. İlerleyiş şekli böyledir. Yani bunları yapabilmek şu an olmazsa ne yapacak mesela? Hani Hakan Bey seçildi ve dediği yıldızları getiremedi. Ya da 3 liraya alacakken seçildin mi? Şimdi 5 lira hadi bakalım alabiliyorsan al dendiğinde dile benden ne dilersen kısmının karşılığını bulabilecek mi acaba diye soruyor. Dinleyicimiz de haklı olarak. O da bir başkan adayı, vaat vermek zorunda. O da menajer, oyuncusunu pazarlamak zorunda. Ne kadar yükseğe satarsa o kadar kar elde edebilecektir. Böyle gerçekler var yani. O yüzden bunlar ilk defa yaşadığımız şeyler de değil. Yani futbolda transfer diye bir şey ilk defa bu sezon başlamıyor. Her sezon yaşanılan şey var. Ben bir gece formasını giyip yarın antrenmana çıkacak diye beklediğim oyuncunun başka bir takımda antrenmana çıktığını da gördü bu gözler. O yüzden hiçbir şeye çok inanmamak gerekiyor. Sadece gelirken bunları yapabileceğini vaat eden insanların geldikten sonra yapabileceklerini bir masaya koymak lazım. İyi incelemek lazım. Reklam sonrasında bir Deniz Hocam'a gidelim. Deniz Ateş Bitnel'e. Onunla bir sohbetimiz olsun. Ardından tekrar kalan sürede birlikte olacağız. Ayrılmayın, az sonra geliyoruz.
3: Taraftar Kulübü devam edecek. Reklam

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Hedefe ulaştınız.
2: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
3: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
4: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
5: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
6: Reklam bitti. Taraftar Kulübü devam ediyor.
7: Devam ediyoruz. Gündeme dair konuları incelemeye ve telefon bağlantılarına hattımızda da Deniz Ateş Bitner hocam var. Hocam günaydın, mutlu sabahlar.
8: Günaydın, iyi yayınlar diliyorum.
7: Hocam kılıçlar çekildi. Fenerbahçe'de pazar günü yapılacak başkanlık seçimi öncesi tansiyon çok yüksek. Üslup çok sertleşmeye başlıyor. Bugün son kozlar belki ortaya çıkacak. Başkan adayları vaatlerde, oyuncular ekonomi üzerine gidiyor ama daha hakem konusuna çok fazla girilmedi farkındaysanız. Hiçbir evet. Kulüp tarafından. Ama listemizin geçen sene bir numarası olan hakemlerimiz bu hafta 3 numaraya kadar geriledi ama tekrar bir numaraya çıkacaktır ligin başlamasıyla beraber. Hatta şöyle kıyaslama yapacağız. Abi Dünya Kupası'nda ne hakemler seyrettik diyerek kıyaslama yapacağız değil mi?
8: Kesinlikle. Yani Dünya Kupası'ndan adını bile telaffuz edemediğimiz ülkelerden hakemler olacak ve onları izlediğimiz zaman ya bu hakemler varken bizim hakemler neden yok dememiz gerekirken biz tabii yabancı hakem sevdiğimiz için ya da işte yabancı futbolcu sevdiğimiz için diyeceğiz ki bakın yabancı hakem böyle yönetiyor ya da işte onu övmeye devam edeceğiz. Ülkemizdeki hakemlerin aslında performans olarak ne kadar altta kaldığını bilmemize rağmen onların yönetenlerin aslında liyakatsizliği ya da atamalardaki dengesizlik ya da ödül ceza sistemini doğru uygulamaması hakemleri ne kadar etkiliyor onu mukayese etmemiz gerektiğini öğrenmemiz ya da bilmemiz gerekecek. Bu ne demek? Şöyle Dünya Kupası'nı izlerken bir hakemin bir hata yaptığında bir daha maça çıkamayacağını göreceğiz mesela. Ama Türkiye'de bir maçta belki 3 tane, belki 4 tane, belki de 10 tane sarı kart hatası yapan, bir siyah beyaz, iki siyah beyaz hata yapanın ertesi hafta maça çıkmasının ne kadar abes olduğunu idrak ediyor olmamız lazım. Bunu idrak edebildiğimiz zaman aslında hakem camiasını düzeltmeye başlarız. Bunu idrak edecek kişiler ne Radyo Gol dinleyicileri, ne Doğan Öncel, ne Deniz Ateş Bitner, ne Emre Tiler. Bunu idrak edecek kişi Merkez Hakem Kurulu Başkanı, yönetimi, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve yönetimi. Hakemlere bu özgüveni, bakın çok kötü bir sezon geçirdi hakemler ama o kötü sezonun defalarca hata yapan hakemlerinin ne kadar özgüvenli olduğunu görebiliyorsunuz. VAR konuşmalarında görebiliyorsunuz, maç içerisindeki hal ve hareketlerinde görebiliyorsunuz. O özgüveni bu Merkez Hakem Kurulu, bu Merkez Hakem Kurulu Başkanı, bu Federasyon Başkanı aşıladı. Olmaması gereken bir yönetim tarzı ödül ceza sistemi uygulanmadığı sürece sıkıntı. Şimdi Fenerbahçe ile ilgili çok küçük değineceğim. Tabii ki şu an seçim arifesinde her iki başkan adayının kendi icraatlarını açıklaması kadar doğal bir şey yok ama birbirlerine tabii tatlı sert her seçimde olduğu gibi sataşmalar olacaktır. Genel kurulda da bu olacaktır ama burada kazananın Fenerbahçe olması gerekiyor. Kulüplerin seçimlerinde tabii bu tarzda olması lazım. Hakem konusuna ne zaman gelirler? Hakem konusuna hangi başkan seçilirse seçilsin. Önce transfer sonra maçlardaki performanstan sonra mutlaka hakem anlamında konuşmalar olacaktır. Çünkü Türkiye

Ya da maalesef gündemi değiştirmenin ya da futbol anlamında söylüyorum bunu, gündemi değiştirmenin en kolay yolu hakemler üzerinden algı yapabilmek ya da algı yapmak ya da gerçekten o hakem hatalarını dile getirmek.

0: Ya şimdi kimi hakemin stat, takım ya da seyirci performansı ya da medya baskısına göre saniye sayma hızı değişecek. Onu söyleyeyim. Yani 5 saniye içerisinde o taç kullanılacaksa bazı takımlara karşı o 5 saniye belki bitmek bilmeyecek. Bazı takımlara karşı da 5 saniye 2 saniyede geçecek. Bakın bunu göreceğiz. Bunun kıyaslaması çok başta yapılacak. En başta da biz eski hakemler olarak aslında dikkat edeceğiz buna. Hakemin saha içerisinde vermiş olduğu kararların standart olması gerektiğini her zaman vurguluyorum ve zaten standart olduğu sürece hakemlerin tartışılmayacağını söylüyorum. Ama standarttan saptığı anda hakemler işte o zaman büyük tartışmaları beraberinde getiriyor. Aynı maçta işte taç için 5 saniyede başlayacak denilen pozisyonda bir takıma 6. saniyede hemen çalınıyor ya da taç el değiştiriyor. Diğer takıma 3. saniyede ya da 10. saniyeye kadar, bu saniyeleri tabii farazi söylüyorum, halen göz yumuluyorsa, 10. saniye 12. saniye kadar göz yumuluyorsa işte orada tartışmalar başlayacak. Ben kuralların, yani değişen kurallar oyunun hızlanması için gerçekten gerekli. Ben hep hakemlik yaptığım dönemde de söylüyordum. Futbolun kurallarının basketbola doğru evrilmesi gerçekten futbola kalite katar. Basketbol neden heyecanlı? Evet, alan küçük ama orada hep süre sınırı var. Ve süreyi masa hakemleri de tutuyor ve saha içerisindeki hakemler de her kuralı her takıma eşit uygulamaya çalışıyor. Oyun hep oynansın istiyorlar, hep hızlansın istiyorlar. Biz de futbolun,
1: O
0: ben de
1: zaman
0: diyeyim daha
1: süreye
0: doğrusu.
1: dönecek mi? Yani teknik adam bir challenge dediğimiz o vara gitme talebinde de ilerleyen dönemlerde o talebini ortaya koyabilecek mi?
0: Kesinlikle, kesinlikle zaten deneniyor bu arada, onu söyleyeyim. Challenge kart var. Hakem teknik adamlara veriliyor. Şu an deneme aşamasında, bu kabul edildikten sonra. Yani deneme aşamasında ne oluyor? İFAB denemek için bunu bir ya da birkaç ülke federasyonuna,
1: Pilot bölge
0: herhangi
1: seçiyor. Evet.
0: liginizde deneyin diyor ve bize geri bildirim yapın. Faydaları neler? Zararları neler? Ya da artıları neler? Eksileri neler? Eğer artıları eksilerinden daha iyiyse, fazlaysa ve eksilerini giderebilecek doneler ellerinde varsa bunu değerlendirip gündeme getiriyorlar. Önümüzdeki sene, yani bu sezon değil de bir sonraki sezon için ben Arsene Wenger kuralı denilen o iki oyuncunun tamamen birbirinden ayrıldıktan sonra ofsayt olacağını zaten deniyorlardı 2 yıldır. Uygulanmaya başlayacağını düşünüyorum. Onun dışındaki uygulamalarında işte atıyorum işte 5 saniyede taç, işte el değiştirecek, kale vuruşu, oyuncu topu elinden, kaleci elinden çıkarmazsa endirekt serbest vuruşlu köşe vuruşuna dönecek ya da kale vuruşu zamanında başlatılmazsa işte köşe vuruşu olacak ya da oyuncu değişikliğinde zaman geçirirse 10 saniyede çıkmazsa oyuncu hemen
1: Bir
0: 1
1: dakika
0: dakika
1: kenarda bekliyor galiba, evet.
0: bekleme cezası alacak gibi gibi gibi. Bu denemelerin futbola artı katacağını, bunun dışında şunu da olabileceğini düşünüyorum. Bakın bu çok uzak bir durum değil. Hani basketbola evrilmeli dediğim olay bu. Basketbolda karşı yarı sahaya bir geçiş süresi var. Bunu dinleyenler biliyordur. Ben çok basketbol izleyen biri değilim ama kurallarını az çok takip ediyorum. Atıyorum 4 saniyede ya da 5 saniyede karşı yarı sahaya geçiyor ve tekrar geri pas atamıyor ya da kendi sahasına geçiş yapamıyor. Futbolda da ben bunun bu şekilde olacağını ve uygulanacağını düşünüyorum. Hücum futboluna prim tanıma anlamında. Yani bir 10 saniyelik süre verebilir rakip sahaya geçmek için gibi ve geri atılan pas için orta çizgiden ayakla bir taç, bu arada taç atışlarında ayakla kullanılması gerektiğini düşünenlerdenim, onu da belirteyim yine. Dinleyenler şey, kafa karışıyordur dinleyenlerde, neler neler
1: Hocam herkes
0: düşünüyormuş Deniz
1: mavi
0: Hoca.
1: ekran verdi şu an, merak etme.
0: Deniz Hoca neler düşünüyormuş diye. Ya futbol, eğer adı üstünde futbolsa, ayak topuysa, elin bu oyunda işi yoksa, o zaman biz taç atışlarını da ayakla kullanalım. O zaman niye ayakla kullanmak hücum futboluna prim tanır biliyor musunuz? Her taç bir serbest vuruş, endirekt serbest vuruş gibi değerlendirilir. Ne demek bu? Endirekt serbest vuruş yapıldığı zaman ayakla yapılan ortalar çok daha tehlikeli olabilir. Ayakla çok daha uzağa top gönderilebilir. Zaman geçirme engellenir. Neden zaman geçirme engellenir? Bir takım kornere gitmek yerine hani topu ısrarla kovalayıp taça atmaya çalışıyor ya, çünkü taştan daha az tehlike yaratıyor oyun. Topun daha fazla oyunda kalması sağlanır ve taça da oyuncular topu göndermemekten imtina ederler. Yani göndermek istemezler topu. O yüzden diyorum, Ben Touch'ın ayakla kullanması gerekiyor.

0: gerektiğini, hücum için belli bir sürenin verilmesi gerektiğini,
1: aslında
0: geriye doğru
1: söylediğimiz gibi
0: pasların
1: yani
0: olmaması gerektiğini
1: FIFA'nın
0: düşünüyorum.
1: da İFAB'ın da oyunu hızlandıracak yeni düzenlemelere gitmesinden kaynaklanıyor bunlar. Belki
0: Evet.
1: şu an duyduğumuzda yok hocam o kadar da değildir dedirten şeyleri zamanla alışmayla yaşayacağız hep beraber. Bu taç kale vuruşları 5 saniye kuralıydı, taktik molaların bitişiydi, su molası gibi molalar verilecek Dünya Kupası'nda da. Ama VAR'ın bir de karışabileceği durumlar var artık.
0: Evet.
1: Şimdi bu bizim futbolumuzu ne kadar etkileyecek? Çünkü VAR nerede karışacağını Türkiye'de bilmiyor. VAR da bilmiyor çünkü o yüzden söylüyorum. Bir de
0: Aslında
1: üzerinde daha da
0: biliyor.
1: çok karışabileceği etkiler var.
0: Aslında biliyor ama çok biliyor. Yani çok fazla bilmek aslında futbola zarar verir. Ya da insanın çok fazla bir şeyler biliyor olması kendisine zarar verir. Biz çok biliyor
1: Öksürükten mi
0: derken,
1: vazgeçilecek hocam yani?
0: evet yani çok biliyor derken şundan bahsediyorum. Hani kimi takıma göre 5 saniye anında uygulanacakken bazı takımlara, bazı seyirci baskısına, medya baskısına kapılan hakemler 10 saniye, 12 saniyeyi bile göz ardı edebilecek duruma gelecek diyorum ya. O insan psikolojisiyle alakalı, yönetimle alakalı. O yüzden çok biliyor dememin sebebi o. Bazı takımlara karşı ekranda çok dikkatli olunurken bazı takımlara karşı biraz vurdum duymaz olunabiliyor maalesef. İnsan psikolojisi bu. Bunu yönetebilmek lazım. Hakemleri bu konuda rahatlatmak lazım. O yüzden hakemleri rahatlatacak kişiler, yine söylüyorum bakın, Deniz Ateş Bitnel değil. O Doğan Öncel değil, Emre Tilev değil ya da Radyo Gol dinleyicileri değil. Bunu yapacak kişi, onlara bunu aşılayacak kişi yine Merkez Hakem Kurulu. Bunun planlamasını yapacak kişi Merkez Hakem Kurulu Başkanı. Bunları yapamıyorlar. 2 yıldır yapamıyorlar. Türk hakemliğimizin geldiği duruma bakın. Yani o kadar büyük reklamlarla artık FIFA hakemlerimizin maçlarını yayınlamaya başladılar ki. İşte Oğuzhan Çakır U17 Avrupa Şampiyonası'nda, ya Oğuzhan Çakır 2 yıl oldu FIFA hakemi olalı. U17 Avrupa Şampiyonası'na giden hakemler FIFA'nın ilk yılında giderler benim gibi. Ben FIFA hakemi olduğumda Ocak 1'de kokartı taktım. Mart ayında 2 ay sonra U17 Avrupa Şampiyonası grup finallerine gittim. 2 ay sonra. Ama Oğuzhan Çakır 2 yıllık FIFA hakemi şaşalı bir açıklamayla böyle bir reklam yapabilecek duruma düşürdüler. Maalesef U17, U19 seviyelerine düştü hakemlerimiz. Maalesef diyorum. Çünkü bir numara elit hakemimiz Dünya Kupası'nda yok. Ama kimleri izleyeceğiz, göreceğiz.
1: Tabii ki üzülerek bunları takip ediyoruz ama bir taraftan da zaten şöyle bir gerçek var. Önümüzdeki sezon galiba son senesi Ferhat Bey'in.
0: Yani sözleşmesinin
1: Üç
0: bitimi
1: yıllık bir
0: geliyor.
1: sözleşmesi vardı.
0: Evet.
1: Son senesi galiba.
0: Evet, 3. yıl bitiyor. Federasyonun seçimi de mi önümüzdeki sene? Ben takip edemiyorum onu ama federasyon
1: Evet.
0: seçimiyle zaten o sözleşme de sona ermiş olacak. Yani federasyon başkanı tekrar seçime girdiği anda bütün kurulları zaten dolaylı olarak görev dışı kalıyor. Tekrar bir görevlendirme yapma yetkisine sahip oluyor. İbrahim Hacı Osmanoğlu aday olup seçilse dahi bu şekilde. Dolayısıyla federasyon o dönemde Merkez Hakem Kurulu'nu değiştirebilir. Federasyonun görev süresi kadar süreleri var. Sözleşmeyi de zaten ona göre yapmışlardır muhtemelen 3 yıllık süre zarfı için. Ama ben Ferhat Gündoğdu'nu şu olaydan dolayı çok eleştiriyordum. Basına çıktığı için söylüyorum bunu. İstifa istendiğinde, Merkez Hakem Kurulu'nun görev süresinden önce görevden ayrılması istendiğinde İbrahim Hoca Osmanlı'nın böyle talebi olduğu yazılmış. Ve Ferhat Gündoğdu da sözleşme şartlarımı yerine getirin, paramı verin, ayrılayım der gibi bir basına bir yansıması olmuştu. Eğer para için oradaysa, bu küçük hesapları yapıyorsa gerçekten tehlikeli bir durumdu bir Merkez Hakem Kurulu Başkanı için.
1: Yani şey mi,
0: Kimse istenmediği yerde durmamalı.
1: tarihte ilk defa tazminatı düşüren bir MHK genel başkanı mı görüyoruz?
0: Kesinlikle, kesinlikle. O da
1: Genel müdürü mü
0: tarihte ilk
1: deniliyor
0: olmasının
1: şimdi?
0: sebebi
1: Evet.
0: bu. Şu 3 yıllık bir sözleşme imzaladı. Aslında
1: Evet.
0: hak edişi var ama daha önceki Merkez Hakem Kurulları'nın hiçbirinde böyle bir durum yoktu. İstifası isteniyordu. Seninle devam etmek istemiyoruz. Normalde bunu Merkez Hakem Kurulu'nu görevden alamaz. Görev süresi dolana kadar. Ama geçmiş federasyon başkanları, sana biz bu görevi layık gördük ama istifa etmeni isteriz dediklerinde, hiçbiri istenmediğimiz yerde kalmaya devam edeceğiz biz, bu koltuk bizim demedi. Ayrıldılar görevlerinden. Ama Ferhat Gündoğdu da bunu göremedik. Biraz koltuk sevdası da var. Hakemlik düzelecek, düzelecek, düzelteceğiz, gençleşeceğiz, gençleştireceğiz dedi. Herkesi bu şekilde yaptığı sunumlarla kendisine bir şekilde ikna etti. Ama ikna olmayan bir grup var. Hakem camiası içerisinden gelip yaptığı işlerin yanlış olduğunu defalarca söyleyen bir grup var. Eski hakemler olarak biz bunu defalarca dile getiriyoruz. Bunu söyleyen kimler var? İşte Fırat Aydınus söylüyor, ben söylüyorum. Serdar Akçar eski FIFA eğitimcisi, o söylüyor. Ya da Bünyamin Gezer zaman zaman söylüyor. Ya da eski hakem olarak yakın geçmişte hakemlik yapmış bırakmış olan Deniz Çoban, Bülent Yıldırım, işte Bahattin Duran söylüyor. Eğer biz bir şeyleri görerek söylüyorsak, hakem camiasının doğru işler yapmadığını dile getiriyorsak, yani bir şekilde biz bu camiaya en az 20 yıl hizmet vermiş insanlar olarak kale alınmalıyız ya da dikkate alınmalıyız diye düşünüyorum. Ama almadıkları için zaten hakem camiası bu konumda her geçen yıl bir önceki seneyi aratıyor. Hep diyorum kötü günler geride kaldı, daha kötü günler bizi bekliyor diyorum ya. Şimdi de aynı şeyi söylüyorum. Önümüzdeki sezon Fenerbahçe'deki başkanlık değişiminden sonra, yapılacak transferlerden sonra, Galatasaray'ın şampiyon olduktan sonra yapacağı transfer takviyeleriyle, harcamalarıyla, Beşiktaş'ın getireceği yeni teknik direktörle yapılacağı takviyelerle, şampiyonluktaki iddiasıyla, Trabzonspor'un bu seneki başarısına ekleyeceği oyuncu karakterleriyle ya da oyuncu grubuyla şampiyonlukta birçok takımın iddialı olacağını, küme düşme potasının yangın yeri olacağını düşünürsek bu hakemlerle bu lig bitmez diyebileceğimiz bir senaryoyu görmemek mümkün değil. Ben önümüzdeki senede hakem hatalarını çok konuşacağımızı düşünüyorum açıkçası.
1: Kesinlikle olmasa bile zaten hataymış gibi ön plana çıkartma yetimiz de var bizim. Onu da ön plana koyacağız. Zaten kişiye ve kuruma göre de kararların değiştiğini düşünürsek hatta bir ilerleyen dönemlerde 3 korner bir penaltıya kadar gidebilir konu. Bütün değişimleri söyleyeyim hocam size. Şimdi son bir soru olarak bu taç atışıyla alakalı top toplayıcı çocuklar sana topu vermezse?
0: Top toplayıcı çocuklar da değil artık toplar. Sağ kenarlarında belli bölgelerde kukalar var. Kukaların üzerine yerleştiriliyor toplar. Hı-hı. Toplar orada bekliyor. Oyuncu gidiyor alıyor ve bunların mesafesi sıklıkla, yani top toplayıcının vermeme gibi bir durum yok. O toplar her daim orada oluyor. Top dışarı çıktığı anda oradaki bir görevli hemen getiriyor, topu oraya koyuyor.
1: Yani top toplayıcı değil, kukacı artık orada görevli. Kukacı diye çıkıyor.
0: Evet, yani futbolcu bu arada 5 saniyelik süre şöyle. Yani ele kimse yanlış anlamasın. Evet. Topu eline aldı ve hazırlığını yaptıktan sonra hakem başlıyor. Saymaya başlıyor. Yani bu hazırlık aşamasındaki süre kaybını zaten oyuna ekliyor ama bu süre kaybını engelleyebilmek de hakemlik yetisi, yeteneği. Orada önleyici hakemliği yapmak, proaktif olmak da hakemlik yeteneği. O bölgede yakın olan hakem zaten oyunu yavaşlatmak isteyen oyuncu için bak aldığın anda süreyi başlatmam, şu andan itibaren başlatıyorum derse oyuncu zaten hızlanır. Yani o zaman geçirmeyi de ekleyebilir hakemin takdirinde bu genellikle, ama top ele aldıktan sonra, hazırlık yapıldıktan sonra başlayacak o 5 saniyelik süre. Şunu engellemek amaç: ben aldım, bir sağa gittim atmadım, bir sola gittim atmadım, tam atacağım topu bıraktım, başka arkadaşım geldi, o atacak yaptı. Bunu engellemek zaten amaç. O yüzden yine de faydalı olacağını düşünüyorum. Futbolun daha hızlı olacağını, seyir zevkinin artacağını düşünüyorum.
1: Deniz Hocam, bir de şöyle bir şey var. Ağız kapatma durumu var bu şekilde konuşma olayıyla ilgili olarak. Tabii bu ırkçılık ve aynı zamanda küfürü engelleyebilmek adına alınmış bir karar ama bu kas hafızası, yani sonuçta hakeme de giderken yanlışlıkla elini götürse hocam ne yapıyorsun, yok öyle bir şey vallahi değmedi dese, ona da ceza olarak verebilir mi?
0: Sadece şöyle bir orada ayrıntı var. Futbolcunun futbolcuyla ağzını kapatarak konuşması, özellikle bu çatışma durumlarında ve oyuncuların arasındaki elektriklenme ya da işte birbiriyle olan bu fiziksel temaslarda aslında rakip oyuncuyu sinirlendirecek mi, sinirlendirmeyecek mi? Burada yine hakemlik yetisi ön plana çıkıyor. Yani yönetim tarzı, oyuncu yönetimi ya da insan yönetebilme kabiliyeti ön plana çıkıyor. Her oyuncuyu atmayabilirsiniz ya da atmak zorunda değilsiniz. Sadece mesela kas hafızası dediniz. Bir hakem gidip bak elini kapatma, bunu artık ceza, kırmızı kart görürsün diye uyardığı zaman zaten oyuncu hemen kendine gelir. Ha evet, bu kırmızı karttı diyebilir. Bunu ilk yaptığı anda kırmızı kart gösterirse bir hakem, bence bu hata olur. Onu söyleyeyim. Çünkü yeni değişen bir kural.
1: Doğru. Önce bir uyarı yapması lazım ki sonrasında kesinlikle ateş edebilsin. Öyle bir şey olması lazım. Peki. Hocam ağzınıza yüreğinize sağlık. Teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı?
0: Milli takımımızın maçı önümüzdeki hafta olacak, başlayacak. Yani milli takımdan önce tabii bizim bağlantımız olacaktır mutlaka yine ama ben Dünya Kupası'nda grup

0: gruptan çıkacağımızı düşünüyorum. Hatta 3 maçta ben 7 puan alacağımızı düşünüyorum. Onu da söyleyeyim, namağlup o gruptan çıkarız. Şanslı bir jenerasyon, iyi bir jenerasyonumuz var. Bu dakikadan itibaren milli takımla ilgili eleştirilerimi bir kenara bırakıyorum. Milli takım seçimleriyle ilgili eleştirilerim vardı. Onu bir kenara bırakıyorum.
1: Beraberlik, evet. Başlangıçta mı olur, sonda mı olur?
0: Amerika ile biraz son maçımız Amerika. Orada her iki takım da gruptan çıkmış olacağı düşüncesiyle ben beraberliğe daha yakın bir maç olur gibi düşünüyorum. Yani biraz stratejik olacak.
1: Peki. Yani bu arada bazen ikinci olmak da iyidir. Rotayla alakalı.
0: Evet, o işte strateji orada devreye girecek. O yüzden üçüncü maçta her iki takım için de strateji, diğer gruplardaki yerleşim, işte puan durumundaki yerlere göre takımlar bir strateji belirleyecektir.
1: Oradan şey duyabileceğiz, rota oluşturuldu. Değil mi? Öyle devam edecek yani. Peki.
0: Kesinlikle. Umarım şanslı bir eşleşme yaparız. Yani gruptan çıktıktan sonra 2002 Dünya Kupası'nda olduğu gibi biz Avrupa takımlarıyla eşleşmeden gidersek, devam edersek yine bir yarı final hayal değil, onu da söyleyeyim.
1: Teşekkür ediyorum hocam. Peki size sadece şunu sorayım. Milli takım oyuncularının şu an transfer gündeminde olması oyuncunun psikolojisini nasıl etkiler?
0: Yani şöyle, futbolcu psikolojisiyle bakalım. Ben Dünya Kupası'na giden, Dünya Kupası vitrinine çıkacak bir oyuncu olarak sadece orada başarılı olmayı düşünürüm. Eğer değerim 40-45 milyon euro ise bunu 60 milyon euroya çıkarmayı hedeflerim. Oyuncunun başarısı anlamında hiçbir sorun olmayacaktır. Oyuncular muhtemelen menajerlerine zaten gerekli talimatları, gerekli anlaşmaları yapmıştır menajerleriyle. Görüşmeleri oyuncular yapmayacaktır. Menajerleri yapacaktır. Ben psikolojik olarak etkileneceğini düşünmüyorum. Aksine performans olarak üst düzey olacaklarını düşünüyorum. Performanslarını yukarıya doğru ivmeli bir şekilde arttıracaklardır oyuncular.
1: Peki hocam, teşekkür ettim. İyi hafta sonları diliyorum şimdiden. Sağ olun. Görüşmek üzere. Deniz Atış Metiner'le beraberdik. Gündeme dair konuları, bugünkü ayrıntıları gözden geçirdik. İnceleme altına aldık. Sağ olsun hocam da her sorumuza cevap verdi samimiyetiyle. Yeni kurallar tabii ki çok kıymetli, çok önemli. Dünya Kupası'nda uygulanacak. Belki adaptasyon sorunu yaşayabileceğiz. Çünkü var artık hatalı ikinci sarı kartları, hatalı korner kararları, müdahale edebilme hakkına sahip olduğu, hatta oyuncu değişiklikleri 10 saniye içinde gerçekleşebilecek. Hocama göre bazen bunlar 15 saniyede bir takıma göre yapılırken 7 saniyede başka bir takımda süre bitti denilecek. Hani 1 2 3 diye saymak var. 1 2 3 4 diye saymak var dedi hocam. Tabii o oyuncu değişikliğinin aynı zamanda taç atışı ve kale vuruşlarındaki o 5 saniye içinde uygulanacak olması da büyük sıkıntı yaratabilir. İleride hep beraber göreceğiz bunu, kimlere karşı nasıl uygulamalar yapılıyor, hangi hakem bunu layıkıyla yerine getirebiliyor, hep beraber göreceğiz. Tabii sakatlanarak kenara gelen oyuncu bir dakika boyunca kenarda bekleyecek ya da sağlık ekibiyle ilgili bir işi yoksa kenarda beklemesi. Bu bizim oyunculardan birkaç tanesini hemen akla getiriyor. Ya var, çok canı yanar işte falan diye. Hemen bir takımın oyuncusuna bağlama konusunda etrafımızda yapılan konuşmalarda en çok rastladığımız şeylerden bir tanesi bu. Farkındaysanız, bilmiyorum dikkat ettiniz mi ya da bu konuyu açtıysanız. Mutlaka şey vardır, dikkate alınması gerekir. Dodo, bir dişçi var mı doktor? Bağlanabilme durumu var mı? İnanılmaz bir ağrı var demiş. Vallahi bunu herhalde Emre'ye falan yapıyorsunuzdur, söylüyorsunuzdur. Ben onun yerine atanmış bir vekaleten buradayım. Kayyum olarak gelmedim arkadaşlar. Emre Tile ve kayyum atanmış. Doğan gelmiş falan gibi. Öyle bir, öyle bir şey bakılmasın yani konuya. Günün esprisi Mahmut Uslu'dan Mbappe'yi alacak gücümüz vardır demesiydi bence demiş. Vallahi o kadar çok güzel vaatler var ki heyecanlanmamak elde değil. Ben bu ülkede seyredebildiğim için, onları canlı canlı görebildiğim için Etos'undan tutun Anelka'sına kadar, Mario Gomez'inden tutun işte ne geliyorsa Les Ferdinand'ına kadar, Mbappe'lerinden bilmem ne falan bilmem ama ben Drogba'ları, Snyder'leri, Hacı'leri seyretmiş biri olarak bu sahada da gerçekten mutluyum. Alex'i görmüş, onun belki bana yaşattığı mutsuzluğu hatırlayan ama oyunuyla, kişiliğiyle her zaman akıllarda kalmış, güzelliğiyle hatırlayabileceğim bir ton insan var. Gerçekten öyle. Marcelinho falan geldi ya. Aslında öyle gelip giden Robben'leri falan seyredemedik ama yani

İleride de tam o yaşa geldi de artık gelebilirler dedim. Ya Kluivert gibi bir teknik adam gördük. Ben oyunculuğunu çok isterdim. Her defasında hep böyle izlerken Beşiktaş forması giyse acaba ne güzel olur diye düşündüğüm bir hücum oyuncusuydu Kluivert benim için. Ama şimdi de konuşuluyor. İsimler var. Öyle yıldız isimler gelebilir. Lewandowski'lerden bahsediliyor. Öbür taraftan Girassi'lerden bahsediliyor. Var işte yani Leao'lar gelebilir Galatasaray'ın gündeminde. Luis Suarez'ler gelebilir deniliyor. Kolombiyalı futbolcunun kendisine gol krallığı ile ilgili bir sözü vardı işte. 15 gol sonunda primler olur dedi ya, 15'ten başlama, 20'den başlat, 5'te benden olsun deyip öyle bir tavır sergilediği söyleniyor. Bunlar hep karşı karşıya kaldığımız şeyler aslında. Sadece tabii sporun içinde konuşuyoruz. Detayları, ayrıntıları paylaşıyoruz. Basketbolda da biliyorsunuz heyecan devam ediyor. Yarı final heyecanı. Fenerbahçe Anadolu Efes karşısında 2-0 öne geçti ama hep böyle son saniyelerde gelen gollerdi. 73-72, 79-78 falan biten maçlardı. O son topların heyecanları çok daha farklı. Diğer taraftan yarı final mücadelesinde Anadolu Efes bugün Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Saat 20'de başlayacak mücadele. Dün de Bahçeşehir Koleji Beşiktaş mücadelesi biliyorsunuz Bahçeşehir'in üstünlüğüyle tamamlandı. Beşiktaş mağlup oldu ve seride durumu 1-1'e getirdi. Orada da artık bakalım ne olacak? 3'ü yapan kazanacak. Hep beraber göreceğiz. Bütün detayları takip edeceğiz. Hayırlısıyla diyelim. Devam edelim. Reklama gidelim. Sonrasında veda için tekrar buradayız.

0: Kulübü devam edecek. Reklam.
1: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı şen istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.
2: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
3: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
0: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
2: Bana göre vizyoner olmalı.
3: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk. Sağlam bankacılık.
4: Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Baksin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla, at yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklam bitti.
2: 2026 Dünya Kupası grupları. D grubu. Amerika Birleşik Devletleri. Turnuvaya 1994 yılında da ev sahipliği yapan Amerika Birleşik Devletleri bu yılda 3 ev sahibi ülkeden birisi olarak yer alıyor. 12. kez turnuvaya katılım sağlayan ABD, 2. kez ev sahipliği yaparken 2002'de yaşadığı çeyrek final başarısının da üzerine çıkmayı hedefliyor. Birleşik Devletler kadrosunda namı diğer Kaptan Amerika ya da bildiğimiz adıyla Christian Pulisic, Juventus forması giyen Weston McKennie ve birçok yetenekli ayağı bulunduruyor. Paraguay. Güney Amerika'nın ortalarında yer alan Paraguay, 9. kez Dünya Kupası'nda boy gösteriyor. 2010 yılında rakibi Santa Cruz önderliğinde çeyrek finale kadar yükselip tüm dünyayı şaşırtan Paraguay, geçmişe oranla daha güçsüz bir kadroya sahip olsa da genç yeteneği Julio Enciso, bir zamanlar Newcastle'da yıldızlaşan Miguel Almiron gibi isimleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Avustralya. Tim Cahill, Harry Cavill, Mark Schwarzer. Bu formayla efsaneleşmiş isimlerden sadece birkaçı. 7. kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan Avustralya, 2006 Almanya ve 2022 Katar'da son 16 başarısı gösterse de diğer turnuvalarda grup aşamasında veda etmişti. St. Pauli'de forma giyen Kaptan Jackson Irvine önderliğinde Avustralya, milli takımımızın da ilk rakibi olacak. Ve Türkiye.
3: Buluruz izini, bilirsin, zırdeliyiz biz, zırdeliyiz biz, la la la.
2: Yani bizim çocuklar.
4: Hem yazında hem kışında, nerede olsan seninleyiz.
2: Vincenzo Montella önderliğinde 2024 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale kadar yükselen A milli futbol takımımız, önce Romanya, sonra da Kosova engelini geçerek tarihinde 3. kez Dünya Kupası bileti alırken 24 yıllık hasrete de son verdik. 24 yıldır uzaktan imrenerek baktığımız bu turnuva bu sene nefesimizi kesecek. Güçlü kadromuzla inancımız tam, umudumuz yüksek, kulaklarımızda ise çalan tek bir şarkı var.
5: Ayrıldızım, at golünü coş.

Devam ediyoruz mutlu sabahlar, bir kez daha 9.58 yaptık saatleri. Bir son dakika gelişmesi, Vincenzo Italiano Beşiktaş için geliyor. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve İtalyan Teknik Direktör saat 15'te İstanbul'da buluşacaklar deniliyor. Onu da hemen ekleyelim. Yeni hocası artık yavaş yavaş belli oluyor mu acaba Beşiktaş'ın? Çünkü yaklaşık olarak senelik 6 milyon euro, ekibine 2,5 milyonluk bir teklif edildiği, tarafların 2 yıllık sözleşme üzerinde son detayları görüşüldüğü iddia edilmişti. Bununla ilgili olarak da Italiano'nun saat 15'te İstanbul'a gelecek olması, Serie A ekiplerinden Bologna'yı çalıştırmıştı. Beşiktaş yeni hocasını buldu, rekor bir maaşla gündeme geliyor, o konuşuluyor. Önder Özen yönetiminde, aynı zamanda Beşiktaş'ta idari ekipte bu çalışmaları yürütmüştü. Yeni sezonda tabii ki iyi bir takım kurmak, şampiyonluk için mücadele eden takımlar arasında yer almak kıymetliydi. O yüzden dünyaca ünlü bir ismin Türkiye'ye getirmeye hazırlanma çalışmalarına bir cevap olarak bugün saat 15'te İstanbul'a gelecek şeklinde yorumlandı. 48 yaşında başarılı İtalyan teknik adam net 6 milyon eurodan 2 yıllık sözleşmesiyle karşımızda duruyor. Bakalım ne kadar başarılı olur olmaz, anlaşılır anlaşılmaz, o açıdan bakmak lazım. Bu ekip üzerinden kimlerle çalışmaya devam edecek, kimleri takımda görmek isteyecek, kimlerle yollar ayrılacak, tabii ki çok kıymetli. Daha önce Fiorentina ve Bologna kulüplerinde oynattığı o hücum futbolunu Türkiye'ye ne kadar getirebilecek, bunu hayata ne kadar geçirebilecek, bunu hep beraber göreceğiz. O yüzden deneyimli çalıştırıcıyı ikna etme çabalarında kesenin de ağzı açılmış gibi gözüküyor. Saat 15'te bu gelişmeleri, bu ayrıntıları, bu detayları hep beraber göreceğiz. Sevgili dinleyenler, biz de sonuna kadar takipteyiz. Bunu da hatırlatmış olalım. Teşekkür ediyorum. 3 saat boyunca birlikteydik. Yeni bir haftanın başlangıcında, pazartesi gününün sabahında da kısmetse saat 10'da

0: Reklam.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
2: Birikim yapmak yetmiyor.
3: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et.
4: Bunu al, şunu sat.
3: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum. Bir gün gelecek.
8: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
7: Akakçe.
9: Hemen bakıyorum hayatım.
10: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
7: Akakçe.
11: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
0: Reklam bitti.

0: Radyo Gold'e L1 Üçgen Zamanı.
1: Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? Çünkü olamıyor. Hazır daha önce yapmışı aktörü karşımdayken onu bir sormak isterim. Yani Fenerbahçe'yi nasıl şampiyon yaptınız daha evvel ve Fenerbahçe nasıl şampiyon olur, nasıl yapacaksınız?
2: Şimdi Fenerbahçe'nin şampiyon olmak için bütün imkanları var. İyi bir takımı var. Ama bu takımın eksikleri var. O eksikleri tamamlarsak, iyi bir teknik heyet ve futbol aklını kurarsak, bu hem yöneticiler hem de dışarıdan bu kulübe geçmişte hizmet etmiş sporcuları getirerek. Zaten hep şunu söylemiyor muydu? Yani futbolu veya basketi, voleybolu hepsini şeye verelim. Geçmişte burada oynamış, deneyimli insanları getirelim. Hatta yönetimlere alın diyorlardı. Biz yönetimlere almadık ama onun dışında futbol AŞ'de bunları değerlendireceğiz. Aynı zamanda da Samandağ'da değerlendireceğiz. Yöneticilerle bu futbol hakkındaki sporcularımızı bir araya getirerek önce Samandağ'daki ruhu yaratacağız. Orada herkes birbirini sevecek, iyi çalışacaklar. O orada alınan meyveleri de getirip stada getireceğiz. Statta da tribünlerle beraber birleşince o zaman Fenerbahçe'de şampiyonluğa giden yol açılmış olacak. Camia da bunu saracak, sarmalayacak ve biz hepimiz şampiyon olacağız. 6 defa şampiyon yaptım. 3 defa son maçta kaybettik. 9 defa ikinci olduk yani. Hepsinin deneyimi bende de var, yönetimdeki arkadaşlarda. Yönetim çok değerli. Bakın söylüyorum, gençler de var, tecrübeliler de var. İleride bu kulübe bunlar hepsi çok hizmet edecekler. Bunun için biz iddialıyız. Şampiyon yapacağına inanıyoruz. Önce inanmak lazım. Çünkü başarının yarısı inanmaktır. Biz bu inanıyoruz. Ve bundan dolayı da tecrübeyle, akıl, maddi kaynaklar hepsi bir araya gelecek. Ve biz Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağız.
1: Sizin söylemizden ilhamla ben Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu yıllardaki yönetimleri çıkardım gerçekten. Evet. Ve işte 88-89 yöneticilerini yaşım yetmese de tanıyorum hala. Evet. Sizin döneminiz zaten öyle. 95-96 öyle. Siz de bir varsınız o yönetimde falan. Güçlü yönetimi çok önemsiyorum. O yüzden siz de o vurguyu yaptınız. Güçlü yönetim Samandıra'ya nasıl etkiler? Anlatıyorsunuz ama bir de nasıl olur dinlersek. Çünkü Fenerbahçe'de kronikleşmiş bir Samandıra probleminden söz edilir. Samandıra nasıl tırnak içine temizlenir?
2: Ya temizleme değil de Samandıra'da şey varsa, kulübe faydalı insanlar varsa onlar kalırlar. Ama faydalı olamayanlar varsa onlar giderler, onların yerine yeniler gelir. Biz burada Oğuz Çetin'i futbolun başına getiriyoruz. Ama yönetim kurulunda da 2-3 arkadaşla beraber

0: çalışacaklar. Beraber çalışacaklar. Transferleri beraber yapacaklar. Takımı beraber takip edecekler. Takımın içinde de oyuncuları, eksikleri tamamlamışsak bizim takım iyi. Ama bizim takımda eksikleri var. Mesela bizim takımda söylüyorum, geçen de söyledim. Biz 60 metrede top oynuyoruz. Yani biz mesela tenkit ediyoruz. Şu gelirse bu böyle oynayacak. Hayır, değişecek. Her şey değişecek. Bu değişim içerisinde İngiltere'de seyrediyorsunuz, İspanya'da seyrediyorsunuz. Takımlar nasıl oynuyorlar? Yani bu takımların çok iyi kaliteli olmayan İspanya Ligi'nin takımlarını da seyrettik. Gittik Barcelona maçında. Onlar da aynı şekilde oynuyorlar. Hep beraber sahayı daraltıyorlar. O saha içerisinde oynuyorlar. Biz de o zaman hem göze hoş geliyor hem de netice alıyorsunuz. Biz de öyle bir takım yaratacağız yani. Yani 60 metrede oynayan değil, 30 metrede, 40 metrede en fazla oynayan bir takım yaratmamız lazım. O zaman başarı getiririz.
1: Orası kesin muhakkak.
0: Gelsin.
1: Ama futbol aklı diyorsunuz, organizasyon diyorsunuz. Evet. Sizi eskiden şeydi hatırlıyorum ben. Ben yapıyorum bu takımı şampiyon diye. 2026 ya, model hazırlığı biraz daha değişti mi acaba?
0: Kaan, ben öyle söylemedim kardeşim. Hep öyle söylediler. Tamam, ben yalnız başıma şampiyon yapabilir miyim? O zaman her şeyi ben idare edeceğim. Federasyonla ben ilişkiler, hakemlerle ben ilişkiler. Efendim mesela oyuncularla ben ilişkiler, camiayla ben. O ol ve olmaz. Bir görev bölümüdür. Hepimizin bir görevi olacak. Herkes o görevi yaparsa sonunda ben yapmış olacağım. Çünkü önde benim. Ama aslında kahramanlar o yönetim kurulu ve sporcular ve camiadır. Yani bir kişi tek başına ben yapıyorum derse bu yanlış olur. Hep beraber yapacağız. Onun için hep birlik beraberliği devamlı vurguluyorum. Bundan sonra vurgulayacağım. Parçalanma olmaması lazım camiada, bütünleşme olmalı. Onu da biz sağlarız.
1: Galatasaray'a baktığımız zaman hep kurulan aile ortamı ve yaratılan hikayeden bahsetti. Evet. Sizin döneminizde bunun adı Aziz Selin'di. Sıklıkla duyduğunuz üzere. O sorumun biraz da o şeyi var. Bir de Aziz Selin şöyle bir endişe var. Konuşulduğu için sorayım, siz cevaplayınız lütfen. Yeni bir çağ değişti, nesil değişti ya. O Aziz Selin diye tabir edilen etkiler yeni nesile sirayet eder mi diye merak ederler.
0: Ya şimdi Aziz Selin aslında hadise şu. Bir motivasyon gerekiyorsa o motivasyon için yaptığım konuşma veya uyarı hep o şekilde algılandı ve

0: bir motivasyon gerekiyorsa, o motivasyon için yaptığım konuşma veya uyarı hep o şekilde algılandı veya algılanmak istedi. Aslında orada yaptığımız şey motivasyondur. Mesela Antep maçında 3-0 gerideydik. Soyunma odasına geldim. Hoca ne yapıyorsun? Bir iki değişiklik yapıyor. Ben oyuncuları topladık. Siz onlar 3 attıysa 4 atarsınız. Siz Fenerbahçe'yiz biz dedim. Çıktım odadan. Yani ille bir şey kızmak veya bağırmak etmek değil. Onların motivasyon olabilecek sözleri söylemek. Onları yaptım. Oradan sonra da eğer yerine getirdilerse onu Aziz Silin dediler. Yani öyle bir şey yok. Öyle bir şey olabilir mi? Yani bunlar hepsi genç oyuncular, işlerinde tecrübeli olanlar var. Belli takımlarda oynamışlar. Böyle bir şey olamaz. Onları ama motive etmek için bazı şeyler söyleyebiliriz. Söyledik de yine söyleyeceğiz. Önemli olan onları birlik ve beraberlik içinde oyuncuları da getirmek, onların birbirini sevmesini, ama 11 kişi sahaya çıkacak. Kadro 24 kişi, 25 bilmiyorum ne yapacaklar. O kadrodaki diğer oyuncularla oynayanlar arasında bir rekabet olması lazım. Yani bunlar oynuyor, biz oynamıyoruz. Nasıl olsa paramızı alıyoruz, her şey yerine getiriliyor, olmamalı. Onlar da oynamak için gayret göstermeli. Bir aralarında rekabet, tatlı bir rekabet olursa o zaman takım olur. O takım ruhu da bizi başarıya götürür. Yani şunu sen sormadan söyleyeyim.
1: Buyurun.
0: Yok gazeteciler yukarıdan taktiği çekiyorlar falan. Ya bizim zamanımızda da çekiyorlardı. Biz 2004'te, 2001'lerde gittik şeye. Samandıra'ya 2000-2001'lerde gittik. Samandıra'da evler vardı. O daha ekmiş olduğunuz ağaçlar daha büyümemişti. Onların üstünden hepsini görüyorlardı. Ama hiçbir hoca, ben 6 defa şampiyonluk, hiçbir tanesi gelip de ya böyle böyle yapıyorlar, tedbir alalım demediler. Yani o bu sene çıktı. Ya öyle bir şey de olamaz. Yani sen taktiği zaten gelip de sahada uyguluyorsan istediği kadar bilsin. Bak bir anımı anlatayım. Monaco'da MPB oynuyor. Çok iyi takımlar var. Bunların hepsini sattılar. Çok büyük para kazandı Monaco. Gittik oraya. Maçtan önce, yani biz yarım saat önce, 45 dakika önce Monaco sahaya çıktı. Birkaç oyuncu çıktı. Onlar orada taktik yaptılar. Yani soldan kaçıyorlar, işte sağdan geliyorlar. Sağda yapıyorlardı yani. Herkes görüyordu. Kimse rahatsız olmadı yani. Ha, bizim antrenör de gördü. Bizim oyuncular da görüyordu. Yani bunlardan şey yapmak, bir şey çıkarmak yanlış yani. Yani siz eğer doğru yapıyor, uygun yapıyorsanız problem yok.
1: Biz daha püf noktalarına odaklanalım o halde. Bunlardan bir tanesi de Kadıköy Başkanım. Mesela evet. Siz derbi, sizin zamanınızda derbi kaybetmiyordu.
0: Evet.
1: Niçin kaybetmiyordu soruluyordur size. Ne cevap veriyorsunuz?
0: İnanç vardı. Ya Galatasaray futbolcu da bizim takımlar iyiydi. Ben isim vermiyorum. Değerli bir sporcu orada da. Şimdi antrenörlük yapıyor. Bana geldi bir düğünde ailesiyle beraber sohbet ediyoruz sağdan sola. Ya biz gelirken oraya, Kadıköy'e geldiğimizde bizim ayaklarımız titriyordu. Çünkü Amerika oynuyor, Alex oynuyor, Apia oynuyor, Marco oynuyor. Yani takımın diğer oyuncuların, yani en azından 10 büyük kişiden 6-7 tanesini sayıyorlardı. Onların o oyun gücünden çekindikleri için zorlanıyorlardı burada. İlk 10-15 dakika başa baş oynuyorduk. 15 dakikadan sonra bizim oyuncular çözüyorlardı. Fark yapıyorduk. Farklarla kazanıyorduk. Şampiyon olduğumuzda 2-1'de biliyorsun Mehmet Yozgatlı son maçın bitimine yakın attı golü. 2-1 galip geldik, şampiyon olduk. Yani buradaki hadise oyuncu kalitesi. Oyuncu kalitesini sağlarsak problem çözülür.
1: Fenerbahçeliler şey internette gördün mü başkan bu arada? Bilginiz de olsun. Ben cevaplamak evet. isterseniz de lütfen rica edeceğim. 31.970 kombine sahibinden sadece 13.000'i yani %42'si iç saha maçlarının en az 12'sine gitmiş. Yani büyük bir kısmına gitmemiş. Bu bir sorun mudur? Yoksa sadece
0: sorun
1: midir?
0: Değil de
1: ya da nasıl çözülür?
0: Onların takıma güvenmemesi. Maça niye gitmezsiniz? Oradan zevk almazsınız. Yeneceğinize inanmadığınız için gitmeyebilirsiniz. Büyük maçlara gidiyorlardır. Küçük maçlara gitmiyorlardır. Bunu ortadan kaldıracağız. Herkes her maça gelecek. Hepimiz takıma sahip çıkacağız. Beraber biz de dahil olmak üzere onların arkasında duracağız. Onları tenkit etmeyeceğiz. Onları ne zaman tenkit edeceğiz? Yıl sonunda. Başarısızsa o zaman onu masaya yatıracağız. Ama sezon devam ederken onlara destek olacağız. Yani o arkadaşların hepsi de gelecektir. İnanıyorum gelecektir.
1: Peki güçlü yönetim soruları başlıklı sorulardı bunlar. Güçlü teknik kadro

0: sorusuna hala cevap vermiyorsunuz değil mi başkanım?
1: Şöyle cevap vermiyorum. Tam karar vermedik. Tamam, yani şu olsun diye. Ama ana amaçta yani yabancı da olsa, yerli de olsa burada Fenerbahçe'nin şampiyonluklarını yaşamış, Samandağ'ı iyi bilen eski sporcuların da burada olmasını arzuyordu. Mesela Volkan Demirel bizim için bir değerdi. Burada olmasını isterim. Ha konuştun mu dersin? Bir defa telefon ettim, seni arayacağım, konuşacağım dedim. Sizin ama maalesef seçimden dolayı şey, ama şeyden sonra seçimi kazanırsak ilk çağıracağım isimlerden biridir. Yani çağıracağım, kendisiyle konuşacağım. Heyetle beraber işte Oğuz Hoca ve diğer yöneticilerle onun burada olmasını arzu ediyoruz. Kayıt'ın olmasını arzu ediyoruz. Çeko'nun olmasını arzu ediyoruz. Ama bunun dışında da olabilir, önerilebilir. Çünkü bu konuları tam oturup konuşmadık. Konuşmadığım için ama benim yüreğimden ve aklımdan geçen bu oyuncuların, yani başkaları da olabilir, onlardan söylüyorum ben. Onları hepsini getirip burada o başarının içine sokmak, onlarla beraber o Samandağ'ın ruhunu yakalamamız lazım.
0: Oyun şeklinde tarif ettiniz. Yani Fenerbahçe'nin hocası tempolu oynatacak, hücum oynatacak, oyunu daraltacak, alanı daraltacak. Öyle bir oyun bekliyoruz.
1: Bak, bir şey daha söyleyeyim. Buyurun. Belki ters gelecek. Gençlere buradan bunu söylüyorum. Hoca kim olursa olsun muhakkak biz yanlış yapılıyorsa, ya yani onların gördüğü yanlışı biz de görüyoruz. Eğer hoca bu yanlışı düzeltmiyor, görmüyorsa hocayı ikaz edeceğiz yani. Söyleyeceğiz yani. Şu mantık vardı bizde eskiden. Türk kamuoyunda, sporunda. Hocaya vereceksin. Hoca ne yaparsa yapsın hiç karışmayacaksın. Sonuç hoca yanlış yaptı. Sonra profesyonel aldı paralarını, tazminatını da gitti. Başarısız yönetim oldu. Buna müsaade etmem. Ben ve yönetim sorumluysa, biz sorun varsa o sorunu çözmek de bize düşer. Ve onu çözeriz. Onun için gençler rahat olsun. Hücum eden, devamlı baskı yapan, kazanacağız. Ya biz down zamanında bir takımdan 3-4 yiyorduk. Biz ama 4-5 atacağımıza inanıyorduk. Biz o takımı yaratacağız. Yani biz herkese inanacak. Bu takım yener. Bu şeye geldiğimiz andan itibaren, mantığa ve uygulamaya geldiğimiz andan itibaren problem kalkar. Kaan Bey, şunu da gireyim araya. Şimdi geçen sene bizim takım eğer bir ilave oyuncuları göndermeseydi santrafor meselesinde veya alabilseydik, ya bu Şerif'le ilgili benim konuşmam da yanlış anlaşılmasın. Ben orada bonservisi değerli tenkit ediyorum. Yoksa oyuncu 2 sene sonra çok iyi oyuncu olabilir, ben onu da söyleyeyim. Çünkü o yetenek var, gözüküyor. Ama aldığı parasal değer olarak gelişi biraz pahalı olduğu için soru işareti. Şimdi burada yapmamız gereken kaliteli oyuncuları yapıp ondan sonra da takımı yürütmek.
0: Sizden bir de saha dışı tavır bekleniyor. Tamam. Sizinle gezerken keşfettim. Size en çok sorulan sorular onlar. Evet. Size ve Mahmut Bey'e. Mahmut Uslu'yu da görmek isteyen bir kitle var anladığım kadarıyla. Tabii çağ da değişti, ortam değişti. Siz daha deneyimli, yaşam deneyimi fazla bir insan haline geldiniz. Yine biz masayı deviren bir tarz mı göreceğiz? Daha farklı bir yol mu eseksiz? Sizi daha çok görecek miyiz?
1: Hayır. Şimdi bakın. Biz şimdi herkesle barış içindeyiz. Kimseye herhangi bir sataşmamız yok. Kendi içimizde de, dışarıda da. Önemli olan burada Fenerbahçe'nin haklarını yememesi. Haklar nedir? Hakem. Eğer doğru idare ediyorsa, herkes diyor ki iyi idare etti, takım kazanamadı. O zaman burada yapabilecek bir şey yok. Ama takım iyi oynuyor. Her şeyi yapıyor ama engelliyorlar. O zaman onlara mücadeleyi en sert şekilde yaparız. Federasyonla herhangi bir sorunumuz yok. Federasyonda bizim arkadaşların ve benim tanıdığım insanlar da var. Bir şey derdimiz varsa gider anlatırız. Onlarla çözüm üretmeye çalışırız. Ama onlar çözemiyorlarsa, aynı bizim adaletsiz bir şekilde bize etki yapıyorlarsa, o zaman tavrımızı ortaya koyarız. Yani baştan kavga edeceğiz diye bir şey yok. Ama haklarımızı da savunacağız.
0: Hakan Safi beyefendi yıldız açıklayacağını biliyoruz. Sizle bir transfer açıklamak ister misiniz? Şimdi, diye sorayım. Bize kısmet olur.
1: Yarın öbür gün biz iki tane santral alacağımızı ifade ettik. Ya bu da kamuoyunda hemen hemen biliniyor. Biliniyor. İşte bugün eğer fırsat bulursam bir konuşma yapacağım. Yarın transferlerini açıklarız da, açıklamayabiliriz de. Problem değil yani. Şimdi yıldız nedir? Yıldız nedir? Yıldız, bak yıldız oyuncu orta kadar. Çünkü Maradona'dan sonra Arjantin futbolunun en önemli ismidir otelin. Sonra kimdi? Hoydonk'tu. Hollanda'da bütün milli takımları, Feyenoord'u oralarda oynayan, onları şampiyonla, Avrupa UEFA şampiyonla Feyenoord'a götüren isimdi, yıldızdı. Şimdi Alex'e gelelim. Alex'i kim tanıyordu? Yani Türkiye kamuoyu Alex'i yıldız olarak görüyor muydu? Hayır, iyi oyuncu. İyi oyuncuydu, geldi, burada yıldızlaştı. Alex burada yıldız oldu. Ama geldiği zaman Parma'ya gitti, 3 ay oynadı. 3 ay sonra memleketine döndü.
0: Soru işaretleri vardı.
1: Tabii, başarılı olamadı, evet. Geri döndü. Sonra bize geldikten sonra normal bir oyuncu, iyi oyuncu derken kamuoyu da bunu yani takip ediyor, bilenler biliyordu belki. Ama sonradan İstanbul'da yıldız oldu. Yıldız oyuncu oldu. Onun gibi Anelka. Anelka yıldız oyuncuydu. 26 yaşında geldi. Hakikaten çok büyük transferler. Arsenal'da işte İngiltere'de transferler yapmıştı. Ama bizden sonra daha da büyüdü. Gittikten sonra Chelsea'de oynadı. İşte şu oldu, bu oldu. Daha yıldız oldu. Şimdi yıldız benim için Mbappé'dir şimdi. Mbappé'yi alıyorsan yıldız oyuncu. Efendim Haaland santrafı alıyorsan yıldız oyuncu. Ama diğer bugün isimleri geçen hepsi iyi oyuncular. Bunlar iyi oyuncular. Hangisini alırsanız alınız problem değil. Türkiye için iyi oyuncudur ve yıldız diyebilirsiniz. Ama gerçek yıldız Roberto Carlos, Ortega, işte Hoydonk, sonra Alex, işte efendim sonra Van Persie geldi. Van Persie geldiğinde İngiltere'de gol kralı olmuş, şampiyonluk yaşamış bir oyuncu. Nani Manchester United'da başarılıydı. Kaya, Souza şeyde bizim Souza şeyde Brezilya'da o zaman 8 milyon euroya bonservisini aldık. Çok pahalı aldınız dediler. Sonra ondan daha fazlaya sattık ama. Ama bunlar hepsi yıldız. Bu son söylediklerim yıldız değildi. Takım oyuncusuydu. İyi oyuncuydu. Şimdi biz de iyi oyuncuyla yıldız oyuncuyu ayırmamız lazım. Mbappé'yi alıyorsak şimdi bizim Arda Güler orada yıldız olmaya başladı. Yıldız o sınıfa gibi. Ya Arda Güler'i getirebiliyorsak yıldız tamam. Real Madrid'in yıldızını aldık diyelim. Yani bir kavramları birbirine karıştırmayalım. İyi bir takım yapmamız lazım. Burada da iyi oyuncu öne çıkacaktı. Ona yıldız diyeceğiz. Şimdi onun için problem değil yani. Biz önce iyi takım kuracağız. Mücadele eden, hep galip gelmek isteyen ve bize zevk veren, oynanan oyundan zevk veren bir takım.
0: Osimhen, odaya bakıyorlar.
1: Evet, tabii.
0: O yıldızdır. Yıldız kabul edilir.
1: Tabii, iyi oyuncu ha. Ve sahanın içinde mücadele yapan ve diğer arkadaşları da mücadeleye sevk eden bir oyuncu.
0: Şimdi siz alıştırdınız ya Fenerbahçe camiasını saydığınız isimleri de. Haliyle Osimhen'i görünce burada da böyle bir beklenti var. Belki yaratır, ondan kaynaklanır.
1: Yaratırız, onu da yaratırız. Yani hep tepkinli olmamız lazım. Önce biz takım olacağız. Sonra içine yıldızları koyarız. Her sene Fenerbahçe koyar. Fenerbahçe'nin artık geldiği noktada teknolojiyi de kullanması lazım. Bu yapay zekayı da. Dün Ankara'da da bu konuda konuşmalar yaptık. Türkiye Odalar Birliği'nde. Bu konuya orada bir kurul var diyelim. Onun yönetici ve başkanlarıyla da konuştuk. Bizde de bu konuda gelişmek üzere bir teknolojiyle ilgili kulübe nasıl ne yapabiliriz diye çalışmalar yapacağız.
0: Sizin bir cümleniz çok dikkatimi çekti sizinle gezerken. Size de çok söylendi bu söz. Ben başkan adayı değilim, liderim.
1: Ben liderim. Ben 98'de geldiğimde Fenerbahçe'nin 13 milyon bütçesi vardı, 13 milyon dolar bütçesi, 26 milyon dolar da borcu vardı. Ben orada böyle bir kulüp aldım, teslim aldım. Sonra yaptıklarım ortada. Yani bunlar artık geçmişe bakıp da ya bunları yaptı, şunları yaptı söylemek istemiyorum. Çünkü gençler bunları bilmedikleri için değerlerini de bilmiyorlar. Ama biz Fenerbahçe'yi büyüttük. 1.8 milyar dolar şeyi olan, sportif arşivde hissesi olan, değeri olan bir şirket kurduk. Ama 3 Temmuz'la beraber bu 300 milyonlara indi. Biz çok çok büyümüştük. Ve şeyde 2008'de biz 250 milyon dolarlara ulaşan bütçe ve sağlıklı bütçe ama. Geliri olan bütçe. Yani öyle yazlık bu gelir bu gelir değil. Hakikaten bizzat gelen gelirleri koyarak 250 milyon dolar bütçe yaptık. O zamanlarda bizim yani 2010'lara gelirken bizim 150 milyon dolar borcumuz vardı. Biz oradan %15 hisse satınca Hep kapatıyorduk. 100 milyon

0: bankaya koyuyorduk. 20 milyon da transfere para ayırıyorduk. 2011'in artık Nisan Mayıs'ında. Bunları ama yapılan 3 Temmuz operasyonuyla kaybettik. Ki bizim yeniden bunu yaratmamız lazım, yaşatmamız lazım. Yapılan bu yönetim kurulu ve ben tecrübeler, vizyonumuzla, geçmişte de vizyon, yani bizden sonra vizyon söylendi ama hiçbir vizyon görmedik. Hiçbir yere bir şey yapılmadı. Biz bir kere elimizde olan mevcuttan hepsini modernize hale getireceğiz. Sonra yeni sponsorluk anlaşmalarıyla. Ama bu şu anlamda söylemiyorum. Yani forma 5 milyon, bunu 7 milyona çıkardık. Bu benim için geçerli değil. Biz öyle projeler yapmayız ki 50, 60, 100, tamam, daha ileriye milyonlara giden, bir milyarlara giden bütçeler yapmamız lazım. Bunu da sağlarız. Ama bunu hepsini ben yapacağım demiyorum. Bunları biz hazırlayacağız. Bizden sonra gelen yönetimler de 5 yıllık plan, 10 yıllık plan, bunlarla hareket edecekler ve bunları sağlayacağız. Fenerbahçe gücü büyüktür. Fenerbahçe camiası büyüktür, buna inansınlar. Ama parçalanmamak şartıyla. Öyle gidiyorsunuz ki orada bir grup kurmuş, işte diyorlar ki bilmem ne derneği veya derneğe aday. Öbür tarafta başka hareketler. Tribünlerde aynısı. Bizim hepimizi kırgınlıkları, aramızdaki olumsuzlukları ortadan kaldırıp birleşmemiz lazım. Sarılmamız lazım. Bu sarılmayla biz bu sene şampiyon olacağız. O şampiyonluktan sonra yolumuzu açacağız. Onun için bütün Fenerbahçelileri bir çatı altında. Ha, karşı taraf kazanırsa onun altında. Önemli değil yani. Ama birleşmemiz lazım. Ayrışmayı artık ortadan kaldıralım. Şucu, bucu, hizipçi, yok grupçu. Yok artık. Tek Fenerbahçe var. Bakın Fenerbahçe hepimizin ortak değeridir. Bu değeri eğer biz parçalayarak bölersek başarı hiçbir zaman gelmez. Bize şans verin. Biz bunu toparlayacağız. Ve hepimiz mutlu olacağız. Ben yani 20 sene başkanlık yaptım Kaan Bey yani. Ben öyle bir sene, 3 sene yapıp da ayrılıp şimdi hevesli bir insan değilim yani. Ben Fenerbahçe'nin gidişinin iyi olmadığını, yani bunu bir ekiple dur dememiz lazım geldiğini inandığım için geliyorum. Ha seçerlerse bizi, oy verirlerse, gençlere bilhassa söylüyorum. Bakın 98'den sonra yaşanan Fenerbahçe'yi yaşamak istiyorsanız bizi seçin, oy verin. Yani yıldız oyuncu koyu, kolay. MPB'yi almak zor ama. Şeyden Barcelona'dan Lemal mı?
1: Yamal.
0: Onu almak zor. Ama onun altındaki, bir kademe altındaki oyuncuları almak kolay. Benim için yıldız onlar. Yani normal bugün isimleri geçenler büyük yıldız değil. İyi oyuncular. Ama o iyi oyuncular da büyük hizmet yaparlar kulüplerimize. Onun için yani transferde onlar şu ismi söylemişler, biz söylemişiz, önemli değil. Önemli olan seçildikten sonra bunları yerine getirmek. Biz de bunu yaparız.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Hayırlı olsun.
0: Sağ olun. Hepimize.
2: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
3: Reklam.
4: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
5: Hedefe ulaştınız.
6: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklam bitti. Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Can Genç'le kupon başlıyor.
3: Herkese selamlar, sevgiler. Türkiye'nin en genç radyosu Radyo

0: 92.2 frekanslarındasınız tabii ki. Bugün Dünya Kupası özel bahis programı için sizlerle beraberiz ki bugün iki tane çok değerli bağlantımız olacak. Birçok şeyi konuşacağız. Dünya Kupası'ndaki tüm ihtimalleri eşeleyeceğiz, bulacağız ve en azından belki de bir gelir, hatta belki bir kazanç sağlamak adına sizlere de bir kılavuz programı hazırlamak istedik. Naim Kayabölen bizlerle beraber. Abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk Can. Merhaba, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Tabii ki sen de turnuva ağacını doldurdun ama tüm grupları soracağım sana. Ama öncesinde tabii ki kim şampiyon olur sorusunu sormuyorum ama turnuvada beklentinin üstüne çıkacak iki milli takım ve turnuvada beklentinin altında kalacağı iki milli takımı senden duyabilir miyiz her şeyden önce ve nedenleriyle?
1: Harika bir soru. En zor yerden başlayalım ama.
0: İşte zordan kolaya gidelim. Önce bir terleyelim, sonra işin ucu kolay bir şekilde gelsin istiyorum.
1: Şahane. Şöyle ki, benim beklentilerin üzerine çıkmasını beklediğim takımlarda tersten başlayalım. Beklentinin altında kalmasını düşündüğüm takım, herkesin aksine Fransa düşünüyorum. Ben bu sene Fransa'nın bu sefer istediğimiz turnuvalardaki daha konservatif, yani muhafazakar oyununun bu turnuvalara daha patlak verebileceğini düşünen taraftayım.
0: Tamam.
1: Ben de tabii ki de kastım şu demek değil. Hani gruptan çıkamazlar ya da sonuçluk üzerinden vesaire bir şey değil. Ama ve lakin çeyrek final gibi elenmelerini bekliyorum diyebilirim. Bu bir de sıkıntı bence bu arada.
0: Tabii. Ya en net Opta'nın da birçok istatistik sitelerinin de favori gösterdiği takımlar tabii İspanya, Fransa başta. O yüzden de çeyrek final bile sürpriz olur. Peki tam ters olarak, yani pozitif manada sürpriz yapacak ülkelerden ne diyebilirsin veya eklemek ister misin Fransa'ya herhangi bir takım?
1: Fransa'ya bir takım daha ekleyeyim. Çok kısa.
0: Peki.
1: Oraya da bence açık söylemek gerekirse İngiltere diyebilirim. Yine İngiltere'den de bence bir hayal kırıklığı bekliyorum. Biliyorsun futbol şöyle bir oyun. Eğer sen gerçekten risk alıp çok fazla futbolda challenge uygularsan görenlik de bu tutmuyor.
0: Doğru.
1: Bence, hoca da biliyorsun zaten Paul Palmer'ı almadı. Gibbs White'ı almadı vesaire. Yani aslında çok fazla tepki çektiği bir karar verdi. Ben bu tepki çeken kararın ona negatif döneceğini, yine çeyrek final gibi elenebileceğini düşünüyorum.
0: Ya tabii İngiltere'nin de çeyrek finalde elendiği senaryo aslında bir nevi büyük bir sürpriz olarak yorumlanabilir. Hı hı.

0: düzenleneceğini göz önünde bulundursak bir trans süresine gireceklerini düşünüyorum. O yüzden ben Suudi Arabistan diyeyim.
1: Yani Suudi Arabistan mesela son 16'ya kalsa zaten sürpriz yani.
0: Tabii canım. Yani
1: gruptan çıkması bile sürpriz hatta. Bir oranı da soracağım sana.
0: Tabii tabii sor lütfen. Bir o, bir onu diyeceğim. İkinci takımımda da açık söylemek gerekirse bir Kuzey Afrika takımının sürpriz yapabileceğini düşünüyorum. Bu Fas değil, senin Fas'ı düşündüğünü biliyorum.
1: Tamam.
0: Sen Fas, hani, ben tabii ki de Fas çok iyi takım. Onu küçümsemek istemiyorum. Benim Fas'la ilgili, ben beklentileri karşılayacağını düşünüyorum zaten Fas'ı. Ama ve lakin Tunus veya Cezayir'den bir sürpriz görebiliriz.
1: Tunus veya Cezayir'den bir sürpriz görebiliriz. Peki doğrudan A grubuna geçelim istiyorum. Yani aslında turnuva ağacını sen de doldurduğunu biliyorum ama burada beraber koordineli bir şekilde dolduralım istiyorum. Yani A grubundan L grubuna kadar dolduralım istiyorum. Çünkü çok fazla ihtimal var ve bu ihtimallere göre FIFA'nın resmi sitesinde ben sen tabii tercihlerini gruptaki durumları söyledikten sonra ben de bunları dolduracağım. Hatta grup grup bahisler üzerinden de gideceğiz. A grubunda yer alan ev sahibi Meksika var. Çekya var. Güney Kore var. Ve Güney Afrika var. Bu takımlarda aralarındaki maçlarda herhangi bir maçtan bir skor tahmini yapmak ister misin? Veyahut da doğrudan sıralamak mı istersin diye sana sormak istiyorum öncelikle.
0: Şöyle açıkçası Meksika Güney Afrika başlıyor.
1: Tamam.
0: Zaten sanırım bunu bu.
1: Öyle olsa gerek kontrol edeyim önümdeki akıllı ekranda.
0: Hatta bildiğim kadarıyla yanlış bilmiyorsam tarihteki bir açılış maçın ikinci kez oynandığı aynı ekibin oynadığı ilk kez.
1: Doğru, doğru. Meksika Güney Afrika doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun.
0: İkinci maçta da vardı açılış maçında, burada da açılışta varlar. O yüzden bunu tarihte ilk kez görüyorum. Orada yanlış hatırlamıyorsam berabere bitmişti.
1: 1-1'di galiba sanki, öyle bir şey hatırlıyorum.
0: Öyle bir şeydi, anımsayamıyorum ben de. Şu an hazırlığımda yok ama beraber gittiğini hatırlıyorum. Burada ben Meksika'nın kazanacağını düşünüyorum bu sefer.
1: Meksika'nın...
0: Esnafı avantajı çünkü çok önemli. Meksika'nın tamam. Bunu yapıyor.
1: Tamam.
0: Ben burada açıkçası Meksika'nın böyle 2-0'lık bir skorla ilk maçı kazanabileceğini düşünüyorum.
1: Tamam.
0: Hemen tahminle başladım bak, farkındaysan.
1: Evet, tamam, zaten bunları istiyoruz yani programımızın içinde Naim Kaya bölenden böyle radikal tahminleri duymak istiyoruz.
0: Ha, ya ikinci burada yani şu çok zor şimdi, bence şu nokta zor açık söylemek gerekirse. Zor olan da şu, bir noktada saat yani Güney Kore ile Çekya'nın arasındaki biz bu arada Çekya mı demeliyiz, Çek Cumhuriyeti mi hala bilmiyoruz.
1: Çekya demeliyiz bence. Çekya diyelim.
0: Çek Republic yazıyor İngilizce'de.
1: Bizim ülkede Çekya deniyor ama nedense.
0: Değil mi? Çekya doğrusu.
1: Çekya diyelim ya. O konuda çok fazla şey yapmayalım çünkü yanlış anlaşılmaları sebebiyet verebilir. En çok duyduğumuz kulağımızda Çekya var. Biz Çekya diyelim, öyle devam edelim abi.
0: Peki şahane. Şöyle... Bence bu gruptan bu arada Meksika bence net favori. Ağır favori benim için.
1: Tamam, bir numaraya yazdım şimdi akıllı ekranımda.
0: O yüzden de bir numaraya Meksika diyorum. Bence en az 7 puanla çıkacaklardır.
1: Tamam, güzel.
0: İkinci olarak ise açık söylemek gerekirse Çekya'nın, biliyorsun sen de Çekya geçtiğimiz turnuvalardan ziyade bu turnuvada tam bir şey takım. Şu takım. 80'ler 90'lar Dünya Kupası'ndaki Doğu Avrupa konservatif takım, yıldızı olmayan iyi bir savunma takımı, iyi savunma, iyi fiziki kaliteye sahip bir takım. Yıldızı da yok biliyorsun.
1: Doğru.
0: Ama velakin ben burada sorun çözmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum Dünya Kupası'nda. Çünkü çok daha fazla senin sorun çözen ayaklara ihtiyacın oluyor. O yüzden de Güney Kore'yi bir tık önde görüyorum burada.
1: Tamam, iki numaraya Güney Kore'yi yazıyorum o zaman.
0: Aynen, iki numaraya Güney Kore diyelim.
1: Tamam.
0: Üç, bence Çekya. 4'te Güney Afrika diyebiliriz.
1: Tamam. A grubunu ben doldurdum. Peki mesela burada Meksika'nın 7 puan alırının altını çizdin. Doğru muyum abi?
0: Doğru doğru doğru.
1: 4.30 oranı var.
0: Şöyle, Meksika bence 7 puanı alır. Kore ya da Çekya'dan biriyle beraber kalır.
1: Tamam. Ya 4.30'dan yazılır mı sürpriz kuponu, onu soruyorum.
0: 7, tam 7 puanlı 7 plus mı?
1: 7 puan tam olarak.
0: Yazılır bence 4.30'un
1: bir oran. 4.30'dan bir sürpriz. Peki bu grupta Güney Afrika'nın grup sonuncusu olması ihtimali 1.79. Bu bahise ne dersin? Senin dediklerinin ışığında.
0: Banko.
1: Banko.
0: Tabii. Yani Güney Afrika'nın bence burada yeri yok.

0: Tamam. Peki şöyle bakalım. Grup lideri Meksika 1.84. Banko kuponlara yazılır mı?
1: Yazılır. Yazılır. Çünkü ev sahibi de bir yandan. Onu düşünün.
0: Tabii. Onun dışında ilk iki tercihine de bakacağım ve sonradan tabii B grubuna geçeceğim ama ilk iki tercihinde senin burada belirttiğin Meksika ve Güney Kore ikilisi var. Yani sırasız bir şekilde Meksika Güney Kore 1-2 çıkar. 2.75 oran yapıyor.
1: Ha, çok iyiymiş. Ama yine de ben burada herhalde Meksika'nın bir çıkmasını daha çok tercih ederim. Çünkü Güney Kore tekrar noktasına sonuçta çok uzak değiller birbirlerinden.
0: Peki o zaman B grubuna geçelim. A grubu aslında birazcık kafamızda netleşti. Naim Kayabölen'in dediğine göre A grubunda ev sahibi Meksika birinci, Güney Kore'nin ikinci olacağını, Çekya'nın üçüncü ve Güney Afrika'nın dördüncü olacağını söyledi. Tabii ki bütün grupları noktaladıktan sonra en iyi üçüncüleri de soracağım sana. Yani 12 takımdan 8 tanesini işaretlemeni rica edeceğim ki önümdeki tabloyu doldurabileyim diye bunun da bilgisini aktarmış olayım. B grubuna geçelim. Kanada, Bosna Hersek, Katar ve İsviçre.
1: Şimdi şöyle, Kanada sanıyorum ki Kanada net bir bilgi yok bende ama uzun yıllar sonra ilk kez katılıyor.
0: Kontrol 30, edeyim.
1: 30 sene sonra falan muhtemelen. 30-40 sene sonra ilk kez katılıyor. Onlar da bizim gibi yani. Bizim gibi kadar değil de yani iyi bir turnuva takımı değiller. Hem de Kuzey Amerika takımı olmalarına rağmen aslında çok da zor olmayan bir yerde olmalarına rağmen. Ben kupasını çok gördüğümüz bir takım değiller.
0: Abi şöyle söyleyeyim. 2022'ye katılmışlar ama ondan önce 86'ya katılmışlar. Üçüncü kere katılıyorlar tarihlerinde.
1: Okey. O zaman yani o kalmış aklımda benim. Burada nacizane daha kısır bir grup olmasını beklediğim bir grup bu arada bu.
0: Tamam.
1: Gerçekten de gol sayısının çok az olduğu, çok az pozisyonlu olduğu, birbirine çok yakın puanda bitirebilecek 4 tane takım olduğunu düşünüyorum.
0: Tamam.
1: Her ne kadar İsviçre çok fazla öne çıkmış gibi görünse de grupta İsviçre'nin de oyunu açacak, golleri yaratabilecek bir takım değil. Sonuçta şöyle bir şey de var. Sen de biliyorsun İsviçre evet. Yani herhalde son 6-7 turnuvada 5-6 kez katıldılar.
0: Evet, evet. Düzenli geliyorlar.
1: Ama ve lakin gruptan çıkma ya da ileriki finallere kalma başarısı olan bir takım değiller.
0: Haklı.
1: Bunu yapamıyorlar. Yani bu ne demek? Önemli olan bir seviyede, iyi bir seviyede eşit açmayı beceremiyorlar. Bir lig takımı değiller daha çok.
0: Haklı.
1: O yüzden de bunların hepsini düşündüğümüzde açık söylemek gerekirse yine bir İsviç olmakla birlikte burada ben mesela 7 puan İsviçre'nin alabileceğini düşünmüyorum biri değilim. Ben burada İsviçre'nin böyle bir galibiyet iki beraberlik gibi bir şey alarak çıkmasını bekliyorum.
0: Peki lider mi olur böyle bir tabloda diyorsun?
1: Bence yine lider olurlar. Evet.
0: Peki birinci sıraya İsviçre'yi yazdım akıllı ekranda.
1: Yazacağız.
0: 2-3-4'ü hızlı sıralama alabiliyor muyum?
1: Burada bir sürpriz yapacağım.
0: Tamam lütfen.
1: Burada iki normalde birçok kişi burada Bosna'yı yazıyor. Ya da Kanada'yı çok fazla şey yapmıyor. Ama ben Kanada'nın ev sahibi avantajının ben çok önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Evet bunu Güney Afrika'da görmedik. Doğru. Ama ve lakin genelde turnuvalarda ev sahibi gerçekten de önemli bir avantaj elde ediyor. O yüzden de ben Kanada'yı 2'ye koyacağım.
0: Kanada 2'de. 3-4 nasıl sıralayalım?
1: Yani Davis ve David çekirdeğiyle bence ikinciliği alacaklar.
0: Olabilir. Yani Jonathan David ve Davis Buchanan da fena oyuncu değil. Katılırım.
1: Evet. 3 evet. Bosna diyeceğim.
0: Tamam.
1: 4 de Katar.
0: Peki.
1: Ama şöyle bir
0: lütfen devam et.
1: Söylemem gerekirse. Böyle 5 puan, 4 puan, 3 puan, 1 puan falan bu tür bir grup bekliyorum.
0: Ona göre bir bahis aslında şöyle var. Yani grup lideri kaç puana bitirir gibi bir bahis yok ama şöyle bakıyorum. Grup lideri İsviçre olur dedin. 1.73 oranı var. Sence değer mi?
1: Yok.
0: Tamam. O zaman şöyle bakalım. Grup sonuncusu Katar olur 1.44.
1: Ya bundan ziyade ya İsviçre tabii ki burada daha önemli. Ben hala burada yani İsviçre'yi seçsem İsviçre'yi seçerim.
0: İsviçre'yi seçersin bu ikisi arasında. Peki ilk iki sırada bitirecek ülkelerde senin söylediğine göre Kanada İsviçre ikilisine 1.66 orandan yazar mıydın?
1: Çok düşükmüş oran. Yok hayır yazmazdım.
0: Yazmazdın. Peki o zaman bunun ışığında sen düşük puanlı bir grup olacağını ifade ettin. Yani grup üçüncüsü Bosna'nın gruptan çıkamayacağını mı iddia ediyorsun diye 2.40'ı sorarım.
1: Burada şöyle bir şey var. 2 puanlı bir takım gruptan çıkabilir mi? Ya da
0: yok yani şöyle, tabii ki matematiksel olarak çıkabilir ama yaptığım sayısız simülasyonda 2 puanla grup üçüncüsü çıkmıyor.
1: Evet, öyle bir şey var. O yüzden ki burada Bosna Katar maçı bence en önemli maç. O grubun açık ara en önemli maçı bence Bosna Katar maçı.
0: Peki, o zaman bu grupta aslında bahisten biraz uzak durum mu demeliyiz dinleyicilerimize?
1: Evet, öyle deriz. Tabii ki.
0: C grubuna geçelim hızlıca diyorum. C grubuna geçiyoruz.
1: Bu arada onu da söyleyeyim. Yani bence Katar'ın beraberliği falan görmemiz lazım. Maçlar sırasında baksın bir şey de diyebiliriz tabii.
0: Peki. C grubunu konuşuyorduk. B grubunu konuştuk. C grubuna geçeceğiz. Naim Kayabölen bizlerle beraber. Abi C grubu Brezilya'nın grubu. Şöyle bir sıralama alabiliyor muyuz?
1: Burası 1-2'nin en net olduğu grup. Bence Brezilya ve Fas 1-2 olacaklar.
0: Brezilya Fas 1-2. 3-4'e ne diyoruz?
1: Ben banko derim burada. 1-70 oranı varsa mesela hemen değerlendiriyorum.
0: Hemen bakıyorum şu anda bahis seçeneklerinden C grubunda ilk 2 sırayı bitirecek ülkeler bahsinde. 1-72 var Brezilya Fas.
1: Tam oran da verdim fark ettiysen.
0: Gerçekten öyle yani. O zaman 1-72 galiba günün bankosunu bulduk.
1: Tabii. Bence banko bu.
0: 3-4'e ne diyoruz?
1: İskoçya 3 olur bence. Çünkü Haiti gerçekten çok görece çok zayıf bir takım. O yüzden de hatta İskoçya'yı şimdiden söyleyeyim. Mesela sen bana sonra kuracaksın ama İskoçya bence zaten en iyi. Yani Haiti'yi yendiği için, yeneceği için en iyi üçüncü de olacaktır bence.
0: İskoçya'yı da alacağız en iyi üçüncüler listesine. Peki grubumuza geçelim. Yani D grubuna geçelim. Amerika, Türkiye, Paraguay, Avustralya. Sıralama nasıl olur? Milli takımımız hakkında 1-2 cümle alabilir miyiz senden?
1: Ya burada da 1-2 yine çok ağır bence. Brezilya, Fas gibi neredeyse. Bence Türkiye ve Amerika 1-2 olacaklardır. Yeri değişebilir. Ben Türkiye'nin tabii ki de çok isterim birinci olmasını. Ama ve lakin Amerika da ev sahibi. Ki görece yani bakma ne olursa olsun iyi takımlar. Evet. O yüzden de buradaki bizim Amerika'lı maçımız çok önemli. Ama Amerika'nın, Türkiye'nin de Paraguay ve Avustralya'nın üzerinden iyi puan almaları da bekliyor. Bunların hepsini düşündüğümüzde açıkçası çok zor bu arada. Hadi yani Türkiye yayınında yaptığımız için Türkiye diyeyim.
0: Türkiye'yi bir mi yazıyoruz?
1: Bir yazalım.
0: Tamam.
1: Amerika 2.
0: Tamam.
1: Avustralya 3, Paraguay 4.
0: Avustralya 3, Paraguay 4. Tamam, yazdım D grubunu. D grubunda bahisini sorayım. O zaman burada senin söylediklerinin paralelinde Türkiye Amerika 1-2 çıkar bahsini mi mantıklı bulmalıyız?
1: Tabii ki açık ara ben.
0: 2-24 oranı var.
1: Aa, çok şahaneymiş, ben de bunu oynayayım.
0: Bak 2-24 ile 1-72 kombinleyelim mi C grubu ve D grubunu?
1: Evet, çok iyi, çok iyi ikili yaptıracağım.
0: 3-85 oran yapıyor.
1: Şahane.
0: Valla 3.85'ten aslında günün kuponunu da bulduk ama tabii ki diğer grupları ve simülasyonu doldurmaya devam ediyoruz. Hızlıca E grubuna geçelim abi. 1-2-3-4 alayım.
1: Almanya 1.
0: Tamam.
1: Burada düşünüyorum. Burada hala benim yani çok kararımın değişti. Bir ekvator yazıyorum, bir fil dişi yazıyorum açıkçası. Hadi bugün fil dişi diyeyim.
0: Hadi bugün fil dişi dedin. Ekvatoru 3'e yazdım.
1: Ekvatoru 3'e yazdık.
0: E grubunda...
1: Şansı yok bence Kura Çağ'ın.
0: O zaman şunu soralım. Yani Kura Çağ'ın gruptan grup sonuncusu olur bahisine bakıyorum da oranı çok düşük. Grup lideri Almanya olur. 1.28'den kupon doldurma maçı olur mu?
1: Yok yani değmez bence 1.28'den.
0: Değmez. Peki Almanya 9 puan yapar mı onu sorayım.
1: Abi orada şöyle bir durum var. Sen de biliyorsun. Şimdi iki tane birbirine yakın takım var. Bir tane ileri giden takım var ama... Burada 3-3 yapmak birazcık zorlaşabilir. 2 tane maçı kazandıktan sonra sen 6 puana gelirsen ve sonraki rakip 2 ya da 3 puanda kalırsa son maça yani biliyorsun şey diye çıkıyor.
0: Formalite çıkıyor.
1: O yüzden bence değmez.
0: O zaman E grubu biraz bahisten uzak durulması gereken bir grup olarak notlarımızın arasına alıyoruz. Doğru mu?
1: Şöyle bir şey olabilir. Canlı bahis olur zaten. Hani. Kura Çağı mesela Fildişi ya da Ekvator'a karşı direnç gösterir.
0: Tamam.
1: İlerleyen dakikalarda Kura Çağı'nın rakibine değerlendirilebilir canlı bahisler diye düşünüyorum.
0: Peki hızlıca F grubuna geçelim. Hollanda, Japonya, İsveç ve Tunus'tan oluşan gruba.
1: Evet, burası da ilginç bir grup. Bir Hollanda.
0: Tamam.
1: Bu benim 2, 3 ve 4 inanılmaz yer değiştiriyor her seferinde.
0: Peki.
1: Ben İsveç'in o kadar da başarılı olabileceğini düşünmüyorum bu turnuvada, açık söyleyeyim.
0: Peki.
1: 2 Japonya diyeceğim.
0: 2'ye Japonya yazdım.
1: Evet. Siz yapsan mı?
0: İşte sendeyiz. Bunu bilemiyorum.

0: Biz. Benim herhangi bir yönlendirmem söz konusu olamaz moderasyon koltuğunda.
1: 3 Tunus 4 İsveç.
0: 3 Tunus 4 İsveç. Peki. F grubunda grup lideri Hollanda olur bahisi mi güvenilir diye anlamalıyız. En azından senin söylediğinin ışığında grup lideri Hollanda 1.72.
1: Ben Hollanda Japonya'nın 1-2 olmasını da garanti bir bahis olarak görüyorum açıkçası.
0: İlk 2 sırada Hollanda Japonya. Bakalım Hollanda Japonya 2.26.
1: Aa, ne güzel oran. Şahane.
0: Bunu peki şey kadar banko görüyor muyuz? Brezilya, Fas ve Türkiye Amerika maçları kadar banko görüyor muyuz?
1: Bence Brezilya, Fas buradaki en banko ya. Sonrasında Amerika, Türkiye ve Hollanda, Japonya bence onlar bildiğiniz neredeyse.
0: Peki.
1: Onlar da bunu söylüyor.
0: Peki oranlarda doğruyu söylüyor diyorsun. Peki devam edelim o zaman G grubuyla. Mısır, İran, Yeni Zelanda ve Belçika yer alıyor. Sıralamayı alabilir miyiz?
1: Evet, eski 6. jenerasyon güveni yok Belçika'da biliyoruz. Hı. Bir yandan da Mısır'da Salah ve Marmuş'ta gerçekten hücumda çok iyi tehditler. Hı. Ama yani İran'ın da Yeni Zelanda'ya göre ben yani daha net bir takım olduğunu düşünüyorum. O yüzden de açıkçası Belçika, Mısır, İran diyebilirim burada.
0: Belçika, Mısır, İran şeklinde ve Yeni Zelanda son sırada dedik. Yeni Zelanda gruptan çıkamaz 1.50.
1: Aa, ne güzel oranmış.
0: Var. Onun dışında bakıyorum Yeni Zelanda'yı beğendiğini aldım.
1: Harika oran. Bence mükemmel bir oran.
0: Peki. Belçika ya da burada spesifik bir grupta bir takımın kaç puan alırını önerebilir misin? Veyahut da lider ilk iki sıra gibi bir tahminin var mı?
1: Ben Mısır'la İran'ın 4'er puanla bitirebilirim.
0: Şöyle bakalım. Mısır 4 puan 3.75. İran 4 puan 3.75. Yani gerçekten sayılarla aranın iyi olduğunu biliyordum ama yani bu kadar da değil diyordum yani.
1: Eyvallah.
0: Senden sonra bir başka sayılarla iyi olan, arası iyi olan Yunus Aydın'la beraber olacağız bu arada. Bunun da bilgisini verelim dinleyicilerimize. Peki G grubunda o zaman 4 puan 3.75'ten yazılabilir diyorsun bu ülkelere.
1: Tabii.
0: Yeni Zelanda'yı da bankoda yazabiliriz diyorsun.
1: Tabii ki bence Yeni Zelanda'yı ben de değerlendirmeyi düşüneceğim.
0: Peki H grubuna geçeceğiz. Uruguay, İspanya, Cape Verde yani Yeşil Burun Adaları ve Suudi Arabistan. Burada sıralaman nasıl olur?
1: İspanya, Uruguay, Suudi Arabistan, Yeşil Burun bence.
0: Peki burada peki şöyle bir cümle kurmuştun yayının başında. Suudi Arabistan gruptan çıkacaktır şeklinde. Gruptan çıkar 2.05 oranı var yalnızca.
1: Çok iyi. Çok iyi. Kesin aldım şu an. Yayın sonrasında ben bunu bahis olarak alırım.
0: Peki. Bunu sormuş olayım sana ve hızlıca devam edeyim tabii ki senin gruplarını yapmaya. I grubuna geçeceğim. Fransa, Senegal, Norveç, Irak. 1-2-3-4 alayım.
1: Şimdi bu ölüm grubu adayı bence. Bu arada bu grup. Bence çok zor bir grup. Bir Fransa diyelim.
0: Tamam.
1: Ama ben 7 puan alabileceklerini düşünmüyorum.
0: Tamam.
1: İkinci olarak yani hadi 2 Norveç 3 Senegal diyelim.
0: 2 Norveç 3 Senegal dedik. Peki burada en iyi 3. yani Senegal'in gruptan çıkacağını düşünüyor musun? Önce onu sorayım o sırada oranlara bakmadan.
1: Güzel bir soru açıkçası.
0: Yaptığın projeksiyonda böyle bir şey var mı?
1: Biraz zor açık söylemek gerekirse. Irak durumundan ötürü ama bence Irak'a yeneceklerdir. O zaman çıkar. Senegal'de çıkar.
0: Senegal'de çıkar diyorsun. Yani gruptan çıkar 1.47 var Senegal'in.
1: Riskli bir tahmin ama yani mesela deminki konuştuğumuz Yeşil Burun muydu?
0: Evet, evet.
1: Yeşil Burun'un çıkamama ihtimali bence daha yüksek.
0: Peki şunu sorayım.
1: Yeni Zelanda demiştik. Özür dilerim.
0: Tamam. Grup sonuncusuna bakıyorum. Grup sonuncusu Irak olur. 1.28 kupon doldurma olur mu?
1: Olur. Kesin olur.
0: Peki devam ediyorum farklı bir grupla abi. J grubuna geçiyoruz. Arjantin, Cezayir, Avusturya ve Ürdün.
1: Burada çok hızlı söyleyeyim. Arjantin, Avusturya, Cezayir. Garantiye gideceğim.
0: Tamam. Ona göre geçtim. Burada peki bahis olarak J grubunda şöyle önümdeki akıllı ekrandan kontrol ediyorum. Arjantin grup lideri olur. Bahsine güvenir misin çok?

0: Güvenmem.
1: Güvenmezsin.
0: Avusturya'nın ters gelebileceğini düşünüyorum orada.
1: Peki 1-2 sırada, yani 1 ve 2 Arjantin Avusturya 1.50'den oynar mıyız?
0: Yani diğer daha iyi oynayabileceğimiz bahisler var bence 1-2 için.
1: Peki Ürdün grup sonuncusu olur, mantıklı mıdır?
0: Olur, çok mantıklı. Zaten yani ilk kez katılıyorlar, yanlış bilmiyorsam. İlk katılımlarında da bir sürpriz yapmalarını bekliyorum.
1: Bak Ürdün gruptan çıkamaz 1.27, grup sonuncusu olur 1.25. Orada küçük bir oran hatası da yakaladık sayende. 1.27'den Ürdün gruptan çıkamaz diyoruz.
0: Evet, öyle diyoruz.
1: Tamam, peki o zaman J grubunda konuştuk. K grubunda Portekiz, Kolombiya, Özbekistan ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti.
0: Burada da ne diyelim, Portekiz 1, Kolombiya 2. Burası bu arada ilişkinin çok net olduğu gruplardan bir tanesi.
1: Tamam.
0: 3, Özbekistan, 4, Kongo.
1: O zaman 1-2'yi sorayım sana oran olarak. 1-2 zaten evet, 1.20 oranı var. Yazılmaz herhalde.
0: Yazılmaz tabii.
1: Peki geçelim o zaman buraya da. Özbekistan, Demokratik Kongo dedin. L grubuna, yani İngiltere, Hırvatistan, Gana ve Panama.
0: Burası çok zor bir grup.
1: Tamam.
0: Muhtemelen İngiltere 1.
1: Peki.
0: Yani niyeyse içimden bir his Gana 2 olacak diyor, 3 Hırvatistan olacak diyor. Sürpriz yapayım.
1: Peki böyle doldurdum. Şu anda tabi bu tabloda en iyi üçüncüler de karşıma çıkıyor. Yani en iyi üçüncülerde 12 tane aday var. 12 adayın 8'ini doldurmamız lazım. Hırvatistan'ı en son konuşuyorduk. Yani
0: yazabiliriz direkt, evet.
1: Alıyor muyuz?
0: Alıyoruz.
1: Senegal'i alıyor muyuz?
0: Alıyoruz.
1: İran'ı alıyor muyuz?
0: Alıyoruz.
1: Ekvador?
0: Almıyoruz.
1: Avustralya?
0: Almıyoruz.
1: Cezayir?
0: Alıyoruz.
1: Çekya?
0: Alıyoruz.
1: İskoçya?
0: Kesin alıyoruz onu.
1: Kesin alıyoruz. Tunus? Bekliyor muyuz? Bak 4 tane takım kaldı. Tunus, Özbekistan, Suudi Arabistan, Bosna Hersek.
0: Suudi Arabistan kesin çıkar. Özbekistan kesin çıkamaz.
1: Tamam. Bosna mı, Tunus mu çıkıyor?
0: He?
1: Bosna mı, Tunus mu çıkıyor son 32'ye?
0: Çok güzel bir soru. Ne diyelim? Senin gönlünden ne geçiyor?
1: Ben bir şey söyleyemem. Burada bugün moderasyon rolündeyim.
0: Hadi Bosna diyelim.
1: Hadi Bosna diyelim. Peki. Belki de milli takımımızın en iyi üçüncü konusunda rakibi ortaya çıkmış olacak ama artık son 32 tur eşleşmelerini hızlı hızlı soracağım. Tık tık geçeceğim ve turnuva ağacını dolduracağız. Sonra da teşekkürümüzü edeceğiz Naim Kayabölen'e. Peki.
0: Çok hızlı.
1: Tamam. Almanya, İskoçya. Son 32 tur maçı.
0: Almanya.
1: Fransa, İran.
0: Fransa.
1: Güney Kore, Kanada.
0: Güney Kore.
1: Hollanda, Fas.
0: Fas.
1: Kolombiya, Gana.
0: Kolombiya.
1: İspanya, Avusturya.
0: İspanya.
1: Türkiye, Bosna Hersek. Ki son anda Türkiye. Getirdin orada Bosna Hersek'i karşımıza.
0: Türkiye'yi yapmışım. Türkiye diyelim, geçelim hemen.
1: Tamam. Belçika, Çekya.
0: Belçika.
1: Peki devam ediyorum. Brezilya, Japonya.
0: Brezilya ki en son yani çok çok iyi maçtı. Brezilya konuşuyor, hazırlık maçı.
1: Peki. Fil dişi, Norveç.
0: Fil dişi
1: yazdım. Meksika, Suudi Arabistan.
0: Meksiko
1: City'de kazanır dedi son 32 turundan Naim Kayabölen. İngiltere, Senegal.
0: İngiltere.
1: Arjantin, Uruguay.
0: Arjantin.
1: Amerika, Mısır.
0: Amerika.
1: İsviçre, Cezayir. Son 32 tur maçı.
0: Cezayir
1: ve son olarak Portekiz, Hırvatistan. Son 32 turunun son eşleşmesinde ne olur?
0: Portekiz.
1: Peki devam ediyorum. Şimdi tabii ki son 16 turunda burada Almanya, Fransa. Dev maç, ne olur?
0: Uf.
1: Uf tabi.
0: Almanya.
1: Almanya Fransa'ya eler dedi. Son 16'da Fransa'ya veda ettirdi Naim Kaya Ölen, ilginç. Güney Kore Fas.
0: Abi Güney Kore diyeceğim sanırım.
1: Güney Kore.
0: Fas diyeceğim, özür dilerim.
1: Fas diyeceğim. Fas, tamam, Fas'ı yazdım. Kolombiya İspanya.
0: İspanya.
1: İspanya yazdım. Türkiye Belçika.
0: Belçika.
1: Belçika eler dedi. Son 16'da Türkiye'nin veda edeceğini söyledi Naim Kaya Ölen. Devam ediyorum. Brezilya fil dişi.
0: Brezilya.
1: Brezilya. Meksika İngiltere.
0: İngiltere.
1: İngiltere. Arjantin Amerika.
0: Arjantin.
1: Arjantin. Cezayir Portekiz.
0: Portekiz.
1: Portekiz, tamam. Devam ediyorum çeyrek finallerle. Almanya Fas.
0: Almanya.
1: Almanya yarı final, ilk adayı yaptı Naim Kebölen. Evet, İspanya Belçika.
0: İspanya.
1: İspanya yaptı. Brezilya İngiltere.
0: Brezilya.
1: Brezilya'yı yazdık. Arjantin Brezilya. Portekiz. Messi mi Ronaldo mu?
0: Arjantin.
1: Arjantin yani Messi dedi Naim Kaya Bölen. Peki
0: her yaptığımda hep Arjantin Portekiz eşleşiyor.
1: Evet evet, bende de oldu. Bayağı bu oluyor. Bakalım biraz sonra Yunus Aydın'da da olacak mı? Peki Almanya İspanya yarı finalindeki ilk maç ne olur?
0: İspanya.
1: İspanya'yı yazdık. Peki Brezilya Arjantin, bir Copa Amerika'daki iki en büyük takım.
0: Uf. Abi ben Brezilya sürpriz yapayım ya. Çok değişik. Bak Arjantin ne kadar sevsem de. Brezilya diyeceğim.
1: Ancelotti ile Brezilya final oynar dedi Naim Kaya Ölen. Peki İspanya Brezilya'nın da galibini söylersen New York İspanya. New Jersey'de oynanacak maçta bizler, tabii bizler için çok güzel olur. Evet.
0: İspanya.
1: İspanya'yı dünya şampiyonu yapıyor Naim Kaya Bölen. Peki yani Dünya Kupası'ndan son olarak da ilginç notlarını alalım senin. Tabii ki her zaman o ajandanda çok ilginç notlar vardır. Yayının başında bir tane bizler için aktarmıştın ama yayının sonunda da bir iki ilginç notunu alıp teşekkür edelim.
0: Abi şöyle, çok ilginç şeyler var. Bir kere bana da ilk kez ev sahibi. Amerika daha önce 94'te yapmıştım. Evet. Üçüncü kez yapıyor. Hatta 3 Dünya Kupası'nda açılış maçına ev sahipliği yapan Azteca Stadyumu'nda ilk olacak. Bir de aslında 4 ülke bence çok kritik. Yani evet 48 takıma çıktı, çok fazla takım oldu ama abi Cabo Verde'yi, Kroçao'yu, Ürdün'ü, Özbekistan'ı, bu takımları görmek de bir yandan keyifli açıkçası. Benim açımdan çok iyi. Ki Kroçao'nun sen de biliyorsun zaten. 156 bin nüfuslu bir ülke, en evet. Küçük ülke, ulusal takım oldu ve aslında yakından bildiğimiz bir hoca var orada, Dick Advocaat.
1: Evet.
0: O da en yaşlı teknik direktör olması bekleniyor. Bence çok güzel bir şey. Bir noktada açıkçası şu benim açımdan çok güzel. Messi ve Ronaldo'yu 2022'de son kez izlediğimizi düşündük.
1: Değil mi?
0: Ama ve lakin bir kez daha izliyoruz ve bir kez daha izlediğimiz takdirde Dünya Kupalarına en çok katılan iki futbolcu olacaklar.
1: Ben 2030'da da bekliyorum çok ilginç bir şekilde. Yani büyük konuşmayayım ama olabilir abi.
0: Doğru, niye olmasın?
1: Yani böyle onursal olarak gelebilir yani, kadrolar bir kişi eksik bile olsa gelebilirler yani.
0: Doğru, doğru gelebilirler. Ve çok güzel, çok güzel. İkisi de ilk kez birini birbirini geçmeye de çalışmayacaklar ya. Yani şu anda da söylüyorum. İkisi de aynı sayıda turnuvaya katılmış olacaklar. 6-6.
1: Evet.
0: O yüzden bence çok güzel bir şey. Bir de Ochoa var sanırım.
1: Evet, Ochoa da katılıyor. Ochoa da var 6 dünya kupasıyla.
0: Aynen. Bir yandan işte şu da çok güzel, açık söylemek gerekirse. 2026 yılında işte yani biliyorsun sen de normalde Amerikan futbolu sahaları birçoğu.
1: Doğru.
0: O yüzden de sunum için kullanılıyor. Ama FIFA biliyorsun bunu yasaklıyor.
1: Doğru.
0: Normal doğal çim olması gerekiyor. Bu geçişin nasıl olacağını vesaire görmek bence keyifli olacak. Çünkü Amerikalılar buna alışık değil. O yüzden de bu doğal çim etkisi Amerika'da nasıl etki gösterecek? Kapalı stadyumda maç görecek miyiz? Bunları görmek açısından da bence çok değerli olacak ki kocaman çok büyük. Yani buna şey diyoruz, Amerika, Meksika, Kanada diyoruz da ya arkadaşlar hani o kadar kocaman bir alandan bahsediyoruz ki. Bir yerden diğer yere gitmenin 7-8 saat sürdüğü, 9 saat sürdüğü yerler var.
1: Ki doğru söylüyorsun. Yani mesela Toronto'dan Mexico City'ye uçak çok uzundur herhalde.
0: herhalde muhtemelen.
2: Ben uzun olur herhalde diye düşünüyorum. Çünkü Kanada'da

0: Meksika'ya.
1: Tabii, kesin öyledir. Abi yani hem çok uzun rotalar var, takımların akışı nasıl olacak, plus şunu söyleyelim. Şimdi kimsenin çok konuşmadığı, aklımıza şey geliyor mesela, Katar'da bir Dünya Kupası turnuvası düzenlendiğinde çok sıcak olur. Şeyde, Tuncay Pisan diyor, olur falan diyoruz da, ya Amerika'da da öyle. Amerika'da da 40-42 dereceleri göreceğiz. Texas'ta da maç oynanıyor çünkü, Houston'da da maç var.
0: Evet, hatta Meksika'da da göreceğiz.
1: Dallas'ta da var, Meksika'da da var. Yani bunlarda da maç var.
0: Los Angeles'da çok sıcak olacak bu arada.
1: 41-42 derece göreceğiz buralarda. Oyuncuların sağlığı açısından çok kritik. Yani sen de biliyorsun, takımlar ne kadar iyi olsa da sahada gösterdikleri fizikalite ve kondisyon da çok kritik bu Dünya Kupası maçlarında.
0: Çok haklısın. Çok haklısın abi.
1: O yüzden de bence sıcaklık X faktör.
0: Sıcaklık X faktör diyor. Peki Naim Koya Veren, çok çok teşekkür ediyoruz kıymetli vaktini bize ayırdığın için.
1: Ben teşekkür ederim Can, iyi yayınlar.
0: Sağlıcakla kal, hoşça kal. Evet, Naim Koya Veren bizlerle beraberdi. Dünya Kupası ağacının bütün bölümlerini konuştuk Naim Koya Veren'le beraber. Şimdi bir araya gideceğiz. Aranın ardından Yunus Aydın'la beraber dolu dolu geri döneceğiz. Evet, tabii ki Dünya Kupası konuşmaya devam ediyoruz. Yunus Aydın bizlerle beraber. Abi hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Selamlar, iyi yayınlar.
0: Çok çok teşekkür ediyorum ki şöyle söyleyeceğim. Şu anda önümde senin yapmış olduğun tahminler var. Açıkçası gerçekten bütün gruplara emeğinle bütün skorları doldurduğunu gördüm. Ama dilersen A grubuyla başlayalım istiyorum abi. Yani birçok şeyi doldurdun. Bunları tabii ki senden neticelerini alıp ona göre zaten en iyi üçüncüleri de ben sonraki turnuva ağacında senin önden gönderdiğin bütün skorların turnuva ağacını yerleştirdim. Yani o konuda beraber ilerleyeceğiz ama grup grup gitmek istiyorum. Çünkü arada sana bahis tercihlerinde şuna mı tercih edersin, bunu mu tercih etmelisin diye soracağım. Birçok şeyi de ayrıca konuşacağız ama A grubunda 4 tane takım yer alıyor. Meksika, Güney Afrika, Güney Kore ve Çekya. Yunus Aydın nasıl düşünür? 6 maçı simülasyonda nasıl doldurdu?
2: Yani Meksika zaten burada hani en net ev sahiplerinden bir tanesi. Bence turnuvada da adaptasyonu en kolay olacak takımlardan birisi. Hani Gimenez gibi bir golcüleri var. Evet, yani kendi ülkelerinde olması bir baskı yaratıyor onlarda ama hani bu grup için baktığında ilk maçta yani Güney Afrika ile oynuyorlar. Ben net bir galibiyet elde edeceklerini düşünüyorum. Diğer tarafta Kore Çek Cumhuriyeti maçı var. Bence çok dengeli bir maç. Yani çok berabere bitebilecek bir maç. Diğer tarafta sonrasında Çek Cumhuriyeti Güney Afrika maçı var. Orada ben Çek Cumhuriyeti'nin yani şu an yerinde bulunduğu rotasyonun tabii Hırvatistan'la birlikte söyleyeyim. Hani bunu Hırvatistan tarafına detaylı konuşuyoruz ama çok genç bir jenerasyonları olmadı ortada, bir şeyler yapabilecekleri kısıtlı bir Dünya Kupası yapacaklarsa da bence hani son Dünya Kupalarından bir tanesi, galibiyetle başlayacaklarını düşünüyorum. Diğer tarafta Meksika Kore maçı için yani Meksika'nın bence grupta kazanamayacağı tek maç.
0: Tamam.
2: Beraberlik bekliyorum.
0: Tamam.
2: Diğer tarafta hani Meksika'nın dediğim gibi tek beraberlik maçı bence. Çek Cumhuriyeti'ne karşı kazanacaklardır. Tabii burada ev sahibi olmalarının payı çok yüksek. Yani ev sahibi olmasalar bu kadar net Meksika puanlarından bahsetmek mümkün değil. Grubun son maçında Güney Afrika, Güney Kore, orada da bir net bir şekilde Kore galibiyeti bekliyorum 2-0'la.
0: Peki şimdi tabii ki ortaya çıkan tablo burada Meksika'nın birinci, Güney Kore'nin ikinci, Çekya'nın üçüncü ve Güney Afrika'nın son sırada olacağını öne sürüyor. Peki burada birçok tabii ki uzun vadeli bahis seçenekleri de benim önümde akıllı ekranımda, sana tek tek soracağım ama Güney Afrika'ya pek şans tanımamışsın burada gördüğüm kadarıyla. Ve Güney Afrika gruptan çıkamaz, 1.58 ve yanında, bunun yanında oran yükseltmek isteyen dinleyicilerimiz açısından grup sonuncusu olacak ülke Güney Afrika 1.79. Bunlardan hangisi avantajlıdır, hangisini almalı bahis severler?
2: Yani ben 0 puanla son sırada bıraktığım için hani Güney Afrika'yı grup sonuncusu oluyor. Hani çok mantıklı buluyorum. Oranı da bence çok yüksek, çok iyi. 1.79. Ama hani grup sonuncusu olur. Yani daha böyle hani benim gibi net bir şekilde gözüme çarpıyor. Hani eleneceğini dediğim gibi düşünüyorum. 2 oran da bence çok çok güzel ama yani ben bu grupta hiç şans vermiyorum açıkçası Güney Afrika'ya.
0: Peki tamam. İlk 2 sıradaki takımlarda senin dizdiğin tabii ki grafiğe göre yorumluyorum şu anda. Meksika Güney Kore ikilisinin 1-2 çıkacağını öne sürdüğün bu tabloda sırasız olarak Meksika Güney Kore veyahut da Güney Kore Meksika 1-2 çıkar. 2.75 gibi bir oranı var. Sürpriz severler yazmalı mıdır?
2: bence yazmalıdır. Yani çekim dediğim gibi yani çok sürprize

0: Hani ilk iki için bence aday değil. İlk üçüncülükte de işleri zor ama hani Meksika hem bu kadar ev sahibiyken hani diğer tarafta Güney Kore'nin bu kadar iyi bir kadrosu varken bence bu ikili net bir şekilde bir üst tura aday.
1: Son olarak da şunu soracağım bu grupla alakalı. B grubuna direkt geçiş yaparız zaten ama Meksika'nın grup lideri olur oranına bakıyorum şu anda. Yani Meksika grup lideri 1.84 veyahut da Güney Kore Meksika ikisi birden gruptan çıkar 2.75 yani 1-2 olarak çıkar 2.75. Burada bahis severler 1.84'ten Meksika liderliğini mi almalı yoksa 2.75'ten Güney Kore ve Meksika 1-2 çıkarımı almalı diye sorayım.
0: Bence 1-2 Güney Kore ve Meksika birlikte çıkarlar da hani daha az riskli. Yani dediğim gibi Çek Cumhuriyeti ve Afrika'ya ben hani çok net bir güven yok. Burada oran diğer tarafta Meksika tarafında olmasına rağmen birinci çıkar daha düşük olmasına rağmen tek maçta bütün denge değişebilir. Yani Kore-Meksika maçı benim söylediğim gibi bitmezse tam ters bir senaryo ama yine baktığında yine ilk ikide ikisine çıktığını görüyoruz. Bence hem Meksika hem Güney Kore gruptan çıkar çok daha mantıklı bir
1: çok şey. Güzel. A grubunu o zaman geride bırakalım. Direkt B grubuna geçelim istiyorum. Yani çok fazla grubumuz evet. Var. Kısıtlı vaktimiz var. Şipşak gidelim ki bütün Dünya Kupası ağacını beraber dolduralım. Aralarda da tabii ki bahis fırsatlarını da dinleyicilerimize dinletelim istiyorum. Yunus Aydın'la B grubunu konuşacağız ki B grubunda Katar, Bosna, Hersek, İsviçre ve Kanada var. Nasıl simülasyonu doldurdu Yunus Aydın?
0: Yani öncelikle Kanada'nın hani turnuva zaten yakın yerlerde olmasına rağmen net bir şekilde burada şans verdiğim takımlardan birisi değil. İlk maçta Bosna Hersek'e karşı yenilgiyle başlayacaklarını düşündüm. 2-1 Bosna Hersek bence kazanacaktır. Katar bence bu grubun en zayıf halkası. Az önceki Güney Afrika tercihim gibi düşünüyorum. Net bir şekilde İsviçre'nin galibiyetle 3-0 galibiyetle başlayacağını düşünüyorum. Diğer tarafta İsviçre Bosna Hersek maçı. Ya Bosna Hersek'in yakından tanıdığımız yıldızları da var. Görüyoruz. Dünya Kupası'na nasıl gittiklerini de biliyoruz. Hani Edin Džeko da çok aktif rol oynamıştı o süreçte ama net bir şekilde İsviçre karşısında kaybedeceklerini düşünüyorum. 2-0 bence İsviçre kazanır. Diğer tarafta Kanada-Katar maçı iki eğlenecek takımlardan bence ikisi de. Bu grubun 3-4'ü olur ama Kanada ile Katar arasında bence net bir kadro kalitesi ve fizik kalite farkı var. Kanada'nın 3-0 kazanacağını düşünüyorum. Diğer tarafta İsviçre-Kanada maçından bence yine İsviçre 1-0 ya da 2-0 galip ayrılacaktır. Bosna Hersek-Katar maçından da benim yine tahminim 2-0 Bosna Hersek galibiyeti. Zaten birinci İsviçre çıkmış oluyor. İkinci Bosna Hersek, Kanada ve Katar'da son ikide oluyorlar.
1: Şöyle yaptığın simülasyona göre bu arada diğer grupların da bilgilerini bildiğim için çok kısa bir şey düzeltmek istiyorum. O kadar fazla üçüncü çıkıyor ki Kanada verdiğin simülasyona göre gruptan üçüncü bir şekilde çok küçük bir payla çıkıyor abi. Onu öncelikle söyleyelim. Yani çok ilginç bu arada önümdeki listelerden bakıyorum. Yani gerçekten o kadar enteresan ki simülasyonlar Yunus Aydın. Yani inanamazsın şu anda. Senin verdiğin simülasyonlara göre birçok şeyi doldurdum. Peki Katar dedim burada. Yani Katar'ın grupta son sırada yer alacak ülke olmasının oranı 1.44. Ne dersin?
0: Yani çok net hani zaten düşük bir oran vermişler. Ya bence burada hani ya Katar olmasa Kanada'nın olması lazım sonucu. Bence Bosna Hersek bir şey için sonucu olma ihtimali yok. Hani ya bence şu ana kadar belki de hani verebileceğimiz ileri vadede de 12 grubun tahmini içinde yani Katar'ın bu gruptan çıkamaması sonucu olması bence en muhtemel tahminlerden bir tanesi. Yani futbol adına Avrupa futboluna ayak uyduracak hiçbir oyun üretemiyorlar. Kanada'ya karşı bir oyun üretebilecek fizik kaliteye sahip değiller. Hani yani çaresiz kalacaklar bence bu grupta.
1: Peki İsviçre, Bosna Hersek 1-2 sırasız gruptan çıkar 3.75 gibi. Yani senin söylediğinin ışığında Kanada'yı daha zayıf görmenden de dolayı burada risk yönetimi biraz daha Kanada'yı ev sahibi olduğu için daha fazla favori olarak göstermiş ilk iki konusunda ama 3.75'ten hediye gibi diyebilir miyiz İsviçre, Bosna Hersek ilk iki sıraya?
0: Ya bence net bir şekilde öyle çünkü Kanada hani verdiğin simülasyonda dediğim gibi hani Kanada en iyi üçüncülerden çıktığı için bence çok olası bir senaryo. Hani bu yüzden bu kadar da yüksek bir oran vermişken iki Avrupa futbolunun bir üst turda olacağını düşünmek bence hani oran olarak da müthiş.
1: Peki o zaman C grubuna geçiş yapmak istiyorum. B grubunda noktaladık. Tabii ki C grubunda da Yunus Aydın'ın güzel tahminleri var. Hatta gollü tahminleri var diye görüyorum şu anda önümdeki listede ama bunun detaylarını tabii ki Yunus Aydın'dan alacağız. Gruptaki 4 takımı sıralayayım. Önümdeki tabloda İskoçya, Brezilya, Haiti ve Fas yer alıyor. C grubunun sıralamasını, maçlarını, simülasyonunu Yunus Aydın'dan dinleyelim.
0: Tabii ki. Yani şimdi ilk başta dediğim gibi Brezilya ile hani Fas'ın mücadelesiyle başlayacak. Yani bir kere futbolda çok keyifli bir maç olacağını söyleyelim. 14 Haziran gecesi diğer maça göre daha izlenebilir bir saatte. Gece 12'de Türkiye saatiyle. Yani ben gollü bir maç bekliyorum. Fas da çok böyle zayıf halkalardan birisi. Bence potansiyel çeyrek final adaylarından birisi ama Brezilya çok net bence bu maçın favorisi. İki tarafta da tanıdığımız birçok isim olacak. Yani Türk futbolundan işte Ederson'lar, Yusuf Enes'ler vesaire birlikte oynamış isimler de olacak. Brezilya'nın 3-1 ben kazanacağını düşünüyorum Fas karşısında. Haiti maçı ya bence net bir şekilde hani bu ligin hani bu grubun sonuncusu olacaklarını düşünüyorum. 3-0 bence kaybedeceklerdir diye düşünüyorum. Yani grubun bence en zayıf halkası. Ben en zayıf halkaları birazcık net bir şekilde aslında belirledim. Daha sonra 3'ler üzerinden gittim.
1: Tamam.
0: İskoçya'nın ben 3-0 kazanacağını düşünüyorum. Diğer tarafta Fas bence İskoçya karşısında kazanacaktır 2-1. Çünkü Fas da bu grupta çıkma adayı olduğunu düşünüyorum. Sonrasında diğer tarafta Brezilya'nın

0: Yani ne olursa olsun böyle yıldız isimlerden.
1: Bir heyecan yarattı
0: 3-4
1: mı?
0: tane tabii ki heyecan yaratır. Ya şimdi bunun üzerine düşünebiliyor musun? Bir Greenwood'u açıkladığını. Üst senede 2 tane milli yıldız açıkladı. Ben bunları bitirdim dese insanlarda bir heyecan yaratır ister
1: Abi
0: istemez.
1: Greenwood'la ilgili de şimdi İtalyan medyasından bir haber okudum biraz evvel. Roma almak istiyor ve direkt Şampiyonlar Ligi'ne katılıyor Roma. Roma'ya da ya 50 çekmişler. İşte onlar 45'teler. İş çok ciddiye binmiş durumda. Mason Greenwood da çok büyük oyuncu mesela. Onun da minimum 50 milyon euro bonservisten
0: Minimum.
1: bahsediyoruz. Şimdi baba bir 60, bir 50 sana 110 etti mi?
0: Etti.
1: Etti sadece bonservis. Merih, şimdi bugün iki oyuncu açıklanacak deniyor.
0: Evet.
1: Merih'le
0: Hakan.
1: yok be şey Ferdi diyorlar mesela.
0: Ferdi mi?
1: Ferdi diyorlar.
0: Yok yok.
1: Şimdi bana Ferdi geliyor, sana Hakan geliyor. Ama çok muhtelif isim var. O manada söylüyorum.
0: Abi bir tanesi belki aradan Zeki Çelik o bu çıkar bilmiyorum. Her an
1: Zeki
0: her şey
1: Çelik'e teklif
0: çıkabilir.
2: Şunu
1: yapılmamış.
2: söyleyeyim
1: Söyle.
2: bendeki bilgiyi. Zeki Çelik istemiş bu arada. Fenerbahçe kulübündeki her iki başkan adayı da. Yani hem Sayın Aziz Yıldırım tarafı hem Sayın Hakan Safi tarafı. Zeki kesinlikle Türkiye'ye gelmek istemiyor. Bir dönem Galatasaray'da ilgilendi. Muhtemelen de Roma ile yeni kontrat yapacak. Şampiyonlar Ligi'ne de kaldı biliyorsunuz Roma. Roma'da devam etmeyi düşünüyor Zeki. Bunu da araya sıkıştırmış olayım.
0: Tamam.
1: Peki baba, hesap edelim. 110 bonservis etti. Merih'i aldığını düşünelim. Merih'i kaça alabilirsin sence?
0: Veri 12 alıyor.
1: 3 yıllık mukavele yaptı. Yeni
0: Evet.
1: uzattı. 36 milyonluk kontratı var.
0: 36. Bonservisi hadi aldı geldi diyelim.
1: Bugün sabah gazetesi yazmış. 5 milyon indirecekmiş parasını. Ya 3 senede 15 milyon feda. Ya olabilir mi böyle bir şey?
0: Olamaz abi.
1: Ya söz konusu değil yani.
0: Mümkün değil abi.
1: Mümkün
0: Adam
1: değil.
0: garanti parayı koymuş yere.
1: Peki Merih'in kulübü Araplar niye bedava mı verecekler sence?
0: Bence
1: Kaç
0: şu
1: verecek?
0: an vermezler. Yeni kontrat yapmışlar. Niye bedava versin? En az bir 10 kağıtta bonservisine yazın düşün. Bu yaşta.
1: 110, 120 etti.
0: Etti.
1: Başka alacak kimse var mı? Lewandowski boş.
0: Hadi
1: Ona bir şey
0: boş.
1: yok. Başka
0: O
1: alacak kimse var mı?
0: Lewandowski eşi de şu an için çok sıcak değil. Hiç fazla bir düzeni bozmayalım demiş. Suudi Arabistan'dan 20'nin üzerine teklif almış bu arada. 20 milyon euro artı bonus koymuşlar. 1 artı 1 yıllık teklif almış. Bu birinci ağız ha. Yani şey değil. Çünkü onun menajeriyle benim İngiltere'de tanıdığım menajer çok yakın dostu. Geçen sene de benim için aradı konuştu onunla arkadaşı birebir. Bana dedi ki eşinin bir pilates yeri var. Avrupa'da çok memnunlar oradan. Eşi çok yerimizi oynatmayalım. Burada yaşamaya devam edelim. Sen ille de bir yıllık bir şey yapıyorsak git gel yaparız. Ama Suudi Arabistan'a da istememiş bu arada. Türkiye'ye de çok kararsız. Şu an teklifleri değerlendiriyor. Yani Lewandowski kesin bitmiş bir ve geliyor bir olayı görmeyin yani
1: El
0: Lewandowski'de.
1: alınabilecek oyuncu ama yani
0: Ama tabii
1: bonservissiz olduğu
0: bonservisi
1: için.
0: elinde. O daha henüz bir bekleme aşamasında. Şu an bunlar dışında da çok da kimse yok. Hoca konusunda mesela diyor Sayın Hakan
1: Dur
0: Safi.
1: geçme, önce bir
0: Tamam.
1: transferi bitirelim istiyorsan.
0: Tamam.
1: Şimdi bu oyuncuları alırsa Fenerbahçe bütün dertlerinden kurtulmuş olur mu?
0: Ya abi %100 kurtulmaz mı abi? Zaten rakibi de iki tane forvet almış durumda. Yani Fenerbahçe'nin birebir ihtiyacı olan oyuncular santrafordu. Şimdi iki tane başkan adayın da santraforuna bakıyor mu? İkisi de kurtarır. Evet yani böyle Sayın Aziz Yıldırım'ın açıklayacağı iki isim de bence kongrelerinde karşılığı var. Sayın Hakan Safi'nin de açıklayacağı şu
1: Hangisininki
0: anki.
1: daha iyi sence?
0: Abi bilemiyorum onu o kadar
1: Al bak
0: ya.
1: şimdi Hakan Sabri'nin teknik direktörü futbolcuları. Teknik direktörü bırakıyorum kenara. Lewandowski, Greenwood, Suarez, Demiral, Hakan Çalhanoğlu, Ferdi Kadıoğlu diyelim. Aziz Yıldırım da Cirasi ve Muriqi dışında o şey yaptı. Topa basmış durumda. Çok da diyor ki kardeşim ben seçildikten sonra yaparım diyor. Hangisi daha mantıklı baba?
0: Şimdi
1: Kendisine oy
0: Fenerbahçe.
1: kazandıracak isimleri şimdiden söylemek mi? Yoksa ya kardeşim önce biz bir görevi alalım sonra bunu makul fiyatlarda zaten gerekeni yapacağız demek mi?
0: Aziz Bey böyle gitmek istiyor şu an. Yani bu sabah yapmış olduğum orayla da konuşmada şu. Biz Girassi ile alakalı artık kulübüyle masaya oturduk diyorlar. Yani biz oyuncuyla anlaştık. Kulübüyle de %100 anlaşalım
1: Ama
0: ki.
1: onlar da oturamıyor sanki
0: Abi
1: baba.
0: şöyle bir karşılıklı söz almak istiyorlar. Yani kulübü muhatap almak istiyor Sayın Aziz Yıldırım. Diyor ki biz böyle kulüple anlaşmadan kongreye çıkıp da biz futbolcuyu aldık. Sadece futbolcuyla anlaştık demek istemiyoruz. Bizim ihtiyacımız olan iki tane oyuncuydu. İki tane oyuncuyu ilk etapta kazandıralım camiaya. Bir garantisini verelim. Ondan sonra diğer bölgelere bakalım diyor. Peki ne yaptınız dedim. Dedi ki şey kulübüyle başkan görüşüyor dedi. Bugün de hatta bir daha görüşecek dedi. Oradan bir rakam konusunda sözlü bir mutabakata varacağız. Onunla alakalı da bir protokol yapmayı düşünüyor. Kongrede başkan Girassi ve Vedat Muriqi net olarak açıklamak istiyor. Ama dedi Sercan bak yine parantez açıyorum.

0: dedi. Özellikle biz Sörloth konusunda da çok sıcağız dedi. Yani biz Sörloth'u çok ciddi yakından takip ediyor başkan dedi. Yani burada bir sürpriz çıkabilir diyor. Peki dedim buradan Grassi mi çıkacak? Hani oldu Sörloth'la anlaştınız. Grassi'den masadan kalkıyor musunuz dedim. Hayır onu dedi taraftar çok istiyor. Gittiğimiz yerlerde de diyor başkana herkes diyor Grassi'yi getir bize Grassi'yi getirdi. Başkan diyor Grassi'den vazgeçmeyecek diyor. Ama orada diyor 5 milyon arttı diyor parası diyor. Biz haberi çıktıktan sonra diyor. Yani bir 5 lira daha fazla ödeyeceğiz dedi.
1: Ya.
0: Problem değil dedi. Ödeyeceğim demiş başkan. Bunu alıyorum demiş. Vedat'la da Sörloth arasında böyle bir masadayız dedi. Yani bizim şu an ilk etapta ihtiyacımız olan bu. Sonra demiş biz kamp programını istiyor işte Oğuz Çetin arayıp. Diyor ki kamp programını verin. Ne zaman toplanıyor ne zaman. Bir yandan da arka taraftaki ekip çalışmaya başlamış Oğuz Çetin üzerine. Peki bu ekip nasıl devam edecek? Nasıl süslenecek dedim. Ama bana şunu dediler. Biz kesin olarak dedi Hasan Çetinkaya'yı diyor. Seçildiğimiz takdirde bizim transferlerimizde ve yine Aziz Bey'in yol arkadaşı
1: Eski
0: olarak
1: idari menajer bir
0: yani
1: sportif
0: tam idari menajerden ziyade çünkü oradaki de işlerini Aziz Bey demiş
1: sportif
0: ki
1: direktör aslında.
0: yani sportif direktör ama orada da bir hayatı var. Orada bir yaşam tarzı var. Oturmuş bir sistem var. Hasan Çetinkaya'yı tamamıyla bütün her şeyi bırakıp buraya getirmemiz doğru olmaz. Ama Hasan
1: Orada dediğim
0: Çetinkaya da
1: Belçika'da. Belçika'da kulüp sahibi. Kulüp
0: evet
1: ortağı
0: yani
1: hatta.
0: biz onu demiş %90 tabii ki benim olduğum yere gelecektir Hasan Çetinkaya ve bizim bütün çalışmalarımızda bize destek olacaktır diyor. Oğuz Çetin'le beraber orada bir plan. Sonra dedim kimler olacak? Yani belli mi ekip dedim. Kayt'la görüşmüşler. Tamam demiş. Volkan Demirel görüşüyorlar. Ve dedi son olarak dedi bir Ceko'yla dedi bir görüştük dedi. Bizim Aziz Bey Ceko'dan %100 faydalanmak istiyormuş. Yani Ceko gibi bir futbolcu bir değerin buralarda olması, futbolcunun yanında olması, gelip gitmesi, burada bize yardımcı olması çok önemli demiş Sayın Yıldırım. Ve böyle bir ekip kurmuş. Ha ben bu ekibe baktığım zaman açık konuşmak gerekirse seçimi kazandığı takdirde Fenerbahçe'nin teknik direktörü şahsi düşüncem bu %99 Aykut Kocaman'dır. Çünkü şu isimlere Volkan Demirel işte Kayt, Volkan baktığım zaman Hasan Çetinkaya
1: Oğuz Çetin.
0: yani Oğuz Çetin ki Oğuz Çetin her zaman her yerde Aykut Kocaman diyor. Tamam mı? Buranın belli şablonu belli oldu İbrahim abi. Burası bu. İki santraforu bu. Ondan sonra diyor ki biz bir seçilelim. Ayağımızı sağlam yere basalım. Çünkü bu işin UEFA kriteri var diyor. Elimizdeki futbolcuların maaş planlaması var diyor. Oturalım hocayla diyor. 21-22 Haziran'da toplanalım. Takım da toplansın diyor. O esnada da diyor 7 ile 20'si arası bunların planlamasını yapalım. Ona göre arabayı çalıştıralım devam edelim diyor. Çünkü bizim diyor çok aman aman aman aman bir şeyleri değiştirmemize gerek yok. İki tane santrafora ihtiyacımız var şu an diyor.
1: Sen de bir eksiklik görüyorum ya. Şöyle. Şimdi bu oyuncular söz konusuysa çok daha coşkulu, çok daha davul zurnayla anlatman lazım. Ama ya sen ikna edici bulmuyorsun isimleri.
0: Hangi isim mesela?
1: Yani mesela bütün söylediğim konuştuğumuz isimler. Ben sadece Aziz Yıldırım için demiyorum yani. Hakan Safi için de. Yani bir belirsizlik mi var?
0: Abi var
1: Kafana
0: ya.
1: yatmayan bir yer var sanki de o yüzden onu
0: Ya
1: anlamaya
0: kafama
1: çalışıyorum.
0: yatmayan şey %100 kimin seçileceği henüz belli olmamışken bu kadar transferlerin isimlerin neredeyse bitti gibi kamuoyu paylaşılması benim kafamda bir soru işareti bu. Birçok kişinin kafasında soru işareti. Şimdi gelecekler edecekler ama bilemiyorum. Sen de benden bir farkın yok ki bu konuda. Yani hepimize böyle bir düşünüyoruz acaba nasıl olacak kısmında. Hakan Bey gözü karartmış ben bunları alacağım diyor. E bir görelim. Bir şey diyemiyorum. Aziz Bey de diyor ki ben bu iki ismi alacağım ondan sonra diyor. Ama planlamaları bu. Benim aldığım bilgileri ben birebir aktarıyorum
1: Sizin
0: buna.
1: taraftan nasıl gözüküyor bu durum?
2: Abi çok enteresan, ben Galatasaray tarihinde hiç böyle bir seçim süreci
1: Hiç açık
2: yaşamadım.
1: artırmalı olmuş muydu böyle? Açık artırmalı bir
2: Sıfır.
1: seçim.
2: Sadece rahmetli Özcan Can Aydın'ın seçilirsem Fatih Terim'i geri getireceğim gibi bir seçim
1: Gönüllerdeki hocaya
2: mottosu
1: mı?
2: olmuştu, seçim çıkışı olmuştu. Onun dışında hiç ben hatırlamam Galatasaray kulübünde böyle işte oyuncu üzerinden, teknik adam üzerinden bir seçim propagandası yapıldığını. Gerçekten hayretle izliyorum ve tırnak içinde şeye benzetiyorum ben iki başkan adayında. Yani daha doğrusu Aziz Yıldırım tabii ki daha realist, daha gerçekçi hareket ettiğini düşünüyorum ben Fenerbahçe kulübünün geleceğini düşünerek, ama özellikle Sayın Hakan Safi tarafı patron çıldırdı noktasında. Yani patron sürekli olarak vaatler veriyor, paralar veriyor, transferler ilginç şekilde ilginç rakamları açıklıyor. Bir de bir Fenerbahçe efsanesinden şimdi isim belirtmeyeyim. Dolaylı olarak bir şey duydum ben. Mesela Guressi ile Dortmund'daki oyuncuyla anlaşıldığını, 36 milyon euro bonservis, 12 milyon eurodan yıllık ücrette 3 senelik anlaşmada el sıkışıldığını duydum. Ama tabii ki Sercan...
1: Hangi taraf için?
2: Telefon trafiği yaptığında Sayın Aziz Yıldırım tarafı. Hı
0: hı. Yok tabii biz onu aynı şekilde özel haberini yaptım ben
2: daha
0: zaten ilk.
2: İyi, aynen. Yani bu net böyle çok sağlam birinden dolaylı olarak duydum şansa. Ama yani çok enteresan rakamlar abi ya.
1: Ciddi. Bana da çok yüksek geliyor ya.
2: Ya açıkçası. Bilmiyorum yani şimdi Galatasaray 12
1: golcü
2: milyon...
1: Golcü lazım. Alman abi, lazım. Bak orası kesin.
2: Ya ben mi yanlış yorumluyorum bilmiyorum. Mesela Galatasaray'da 12 milyon euro kim alıyor abi?
1: Sane alıyor.
2: Alıyor abi. Yani
1: alıyor.
2: Almanya milli takımı. Şey Bayern Münih, Manchester City. Abi bilmiyorum Dortmund dışında böyle bir üst düzey bir başarısı güresinin var mı abi?
1: Ya çok iyi oyuncu, çok iyi golcü de problemleri olan da bir adam olarak söyleniyor. Şimdi biz de bizden daha iyi bilenlere sorarak, onların dediklerine bakarak ilerlersek.
0: Şimdi biz mesela kime hemfikiriz? Yani bunu anket de açabiliriz. Yani Luis açalım, Suarez açalım. Mi yoksa Grassi mi? Hangisini istersiniz?
1: Suarez mi, Grassi mi diye bir açın yani. Çocuklar. Yani daha doğrusu 4 tane yabancıyı arka arkaya koyun, hangisi daha yüksek oy alacak bakalım.
0: Abi şöyle çok dört tane...
1: En çok hangisini çok isterdiniz diye bir yazın abi.
0: Ha, en çok hangisini isterdin evet.
1: Tamam mı? Dört oyuncuyu yazın bir anket açın bir göreyim bakayım.
2: Ya taraftar tabii ki en iyisini ister de... Hı-hı. Bir de bu işin mali tarafı var abi. Bence. Maliyet kısmı var.
1: Ya olmaz mı baba? Olmaz ya, mı? Beni zaten... Benim mesela ayağımın frende olmasının temel sebebi bu zaten.
0: Ben de aynı şey.
1: Tamam parayı veriyorsun da hangi parayı veriyorsun? Şimdi dilimde tüy bitti anlatmaktan.
2: Bin yıllık seçimi de İbrahim abi. Buyur.
1: Evet.
2: Yani harcadın bütün paraları Fenerbahçe'nin geleceğe dair bütün asetlerini tükettin. Ne oldu? Gelen düşünsün mantığında bence iki
1: abi
2: tarafta.
1: Abi ben mesela şundan korkarım. 60 milyonu aldım adamı. Tamam mı? Veya bir oyuncuya 15 milyon euro maaş verdim. Onluk adama 15 milyon euro verdim. Sana bütün ödemeleri ben önümüzdeki sene yapalım dedim. Yani bu sene hiç vermeyeyim. Seneye 15 olarak vereceğim dedim. Her şeyi öteledim. Buna hayır diyecek oyuncu olmaz bir kere. Tamam mı? Ön peşinat verirsin. Sonra bir sene sonra %50 fazlasını vermiş oluyorsun adama. Böyle yaparsan bu seneki limitten de kaçıyorsun. Düşmüş oluyorsun. Sıfır. Bir limitten kaçma yöntemi gibi gözüküyor. Abi bir sürü ödemeyi geciktirebilirsin. Ama mesela sezon sonunda şampiyonluk falan olmazsa canlı bombayı da gelenin kucağına bırakmış olursun.
0: Tabii ki.
1: Yani bu ödemelerin çoğunu yapan... Hadi diyelim ki bu sene limiti kurtardın. Çok oyuncu yolladın, kurtardın. E peki seneye ne olacak baba? Şimdi ödemeler gelecek, senin ödemen gerekecek. Ben o bölümün içinden çıkamadım bir türlü. Yani Fenerbahçe'nin bıçak kemiğe dayanmış durumdayız zaten.
0: Aziz Bey bunun farkında olduğu için devamlı ekibine şunu söylüyormuş. Yani biz içeriye girmeden, tam olaylara hakim olmadan çok bol keseden buradan atamayız demiş. Yani biz burada Fenerbahçe'nin geleceğini düşünmek zorundayız. Bir gerçekten bizim net olarak neler yapabiliyoruz kısmında... Ne kadar açabiliyoruz kısmında bir bakmamız lazım demiş. Evet bizim %100 ihtiyacımız olan ne demiş? İki santrafor. Değil mi? %100 ihtiyacımız.
1: Bence de abi iki
0: santrafor. Biz bu iki santraforu ona göre bütçemizi planlayalım. İki santrafor da çok netler yani. Ben Grassi ile alakalı anlaştılar. Bir telefon geldi bana. Oyuncuyla anlaştık. Kulübüyle de prensip anlaşmasına vardık. Tamam mı? Bizim santrafor birinci adayımız Grassi dediler mesela.
1: O da Grassi midir emin değil yani eyvallah.
0: Ha, bilemem onu kendim.
1: Hayır yani en doğru seçenek Grassi midir emin değilim açıkçası. Daha iyisi bulunur mu? İyi rakamlardan bahsediyorsun.
0: İşte belki de Hakan Bey'in şu an önerdiği isim daha iyi isim olabilir.
1: Bence Suarez ben daha tercih ederim açıkçası. Ha. Ama onun da rakamı çok fazla.
0: Çok fazla.
1: Bir de adamın mukavelesi var yani birini Dortmund satıyor öteki zaten ben... Satışın çok söz konusu olduğunu düşünmüyorum. Yani mesela deniyor ki bu Cenk Meni yazıcının Sporti kulübüyle arası çok iyiymiş. Ondan kaynaklı bir şey var. Hani flört.
0: Hep diyoruz
1: belki de flört aşamasında kalacak bir
0: Cenk
1: ilişki.
0: Cenk Meni onun futbol aklı aslında Maldini gözüküyor ama en çok görüştüğü ve beraber hareket ettiği kişi Cenk Meni.
2: Maldini ile de bir araya getiren zaten.
1: Cenk Meni değil mi?
0: Cenk Meni.
1: Abi şimdi...
0: O yüzden yani bu ikisiyle devam ediyor, hareket ediyor her yere. Beraber gidiyor.
1: Abi sebep sonucu şöyle yapmıyorum. Çok önemsemeden şunu söylüyorum ama yalnız. İyi oyuncu parasal bölümü çözebilirlerse bu tarz oyuncuların alınması Fenerbahçe için iyi de olabilir. Ama bana göre ideali teknik direktörü belirleyerek bu işlerin yapılması. Şimdi teknik direktörü de geleceğim ama ondan evvel ben bir şeyi sormak istiyorum. Baba Icardi ile ilgili anlatacağım bir şey var mı? Icardi en son 5 milyon istedi. 7 milyon Icardi'nin menajeri talep etti de bırakmıştık. 4 artı 3 istedi. Galatasaray 4 artı 1 verdi, bonuslardaydı. Evet, o doğru. 4 artı 3, 3 bonus istemişti. Galatasaray 1 bonus vermişti.
2: Doğru.
1: Ve şuradaydık. Parasal konudan dolayı bu işin olmama ihtimali daha düşük olur. Bu iş paraya bakmaz. Icardi'nin istendiğini bilmesi, önümüzdeki sezon ne kadar çok forma şansı bulacağı ile ilgili bir rahatlaması lazım gibi bir noktada bırakmıştık. Ve 15 gün geçti. Japonya'ya gitti, tatil yaptı, döndü.
2: Geldi
1: ve,
2: hatta İstanbul'a da geldi. Ve, hafta başı İstanbul'daydı Icardi. Şöyle başlayayım. Şu an anlık 11 bindeyiz.
1: 12.
2: Bir de beyin anonsu yapalım.
0: Evet, bravo.
2: Beyin de alabilirsek ve abonelik de alabilirsek, ki transfer dönemi yaklaşıyor.
1: Abi abone olmadan izleyenlerin abone tuşuna basmalarını rica ediyoruz. Ekranın sağındaki beğeni tuşuna basarsanız etkileşimde bizi üst sıralara taşır. Daha çok kişiye ulaşmamızı sağlarsınız.
2: Teşekkür
1: ederim. Lütfen beğeni tuşuna da basın bizim için.
0: Lütfen.
1: Diyoruz ve Icardi diyoruz.
2: Ya Mauro Icardi konusunda Galatasaray sunduğu şartlarda çok net bir şekilde esneme yapmayacak. Hatta Mauro Icardi kararı halen de öyle. Net bir şekilde Sayın Başkan Dursun Özbey'in kararı. Sayın Dursun Özbey'in imzası. Yani bu ne demek? Okan Buruk'un halen Icardi konusunda net bir şekilde kalmalı şeklinde bir raporu yok. Dün de bu durum bu şekilde gerçekleşti.
1: Yani muhtemelen Dursun abi oluyorum. Sen Okan Buruk'sun.
2: Ben başkanım.
1: Hocam ne yapıyoruz Icardi konusunda diye soruyorum sana. Sen ne diyorsun abi? Canlandırma yapıyoruz. Tabii ki. Uyduruyoruz.
2: Hemen söyleyeyim. Şu anki Mauro Icardi, yapacağımız kontrat yenileceğimiz Mauro Icardi, Galatasaray'da rotasyon oyuncusu olarak forma giymek zorunda kalan, yedek kulübesinde oturacak olan ikinci santrafor Mauro Icardi. Ama bizim 4 yıl boyunca çok büyük katkı aldığımız, liderlik aldığımız, kaptanlık aldığımız, şampiyonluklar yaşatan, bize goller atan Mauro Icardi 4 yıl önceydi ve çok büyük bir süperstar. Çok büyük saygı duyuluyor. O ayrı bir şey. Ama yedek golcü olan Icardi ile kontrat uzatmak riskli bu durum. Sadece Icardi'yi yönetmek değil, bu sefer belki Osimhen'i de yönetmek gerekecek. Bazı riskler ve problemler de doğurabilir Icardi ile devam etmek. Çünkü Icardi kulübede kaldığında bu sezon, açık konuşalım, Galatasaray'a kaptanlık yapmadı, Galatasaray'a liderlik yapmadı. Bütün kritik maçlarda ısınmalara çıkmadı ya da Galatasaray'ın belki de bu sezonki en önemli maçlarında süre alamadığı için o duyguyu yaşamadı, bir bütün olmadı, paylaşım yapmadı mesela.
1: Ben kafası çalışan kimin yorumunu izlesem, daha doğrusu kafası çalışan, mesela Ali Egesel'i dün Space'te dinledim, Can Tongun'un Space'inde. O Burak Yılmaz'la şey yaptı, Burak Yılmaz'dan atıfla yaptı. Mesela şey diye anlattı, o dönemde Drogba ile mi oynuyordu?
2: Evet.
1: Şey Burak. Yani normalde Burak'ın kesilmesi lazımdı. Burak öyle bir performans göstermişti ki Fatih Hoca kesememişti.
2: Evet, doğru.
1: Ve şey diye anlatıyor. Yani o kadar hırslı oyuncu için senin sadece böyle bir robot gibi görmeyin bu oyuncuyu. Forma verildiğinde koşarak girsin, pat golünü atsın, görevini yapsın gibi değil. Onun oyuna girmediği her saniye, kulübenin içindeki her saniye, kulübe üstüne üstüne gelir, kendini böcek gibi hissediyor. Kendini büyük baskı altına alıyor. Kendini dolduruyor. Aynı şekilde bir arada elektriklenme oluyor şeyle, Osimhen'le. Şimdi Osimhen'le bir elektriklenme olduğunu niye sanıyorum? Onun yancısı var ya, Buşilaba. Buşilaba'nın Icardi ile ilgili yazdıklarından anlıyorum ki, yani neredeyse düşmanca bir tavrı var şeyin, Buşilaba'nın Icardi'ye karşı. Evet. Yani onun yancıları öbürünün yancılarını sevmiyorlar gibi bir pozisyon var. Yani bu aslında çok kritik bir karar. Osimhen'i de mutlu etmen lazım. Hocayı da mutlu etmen lazım. Hoca aslında çok bayılmadı, şuradan belli. Kalsın, bitirin dese zaten çoktan bitmişti iş.
2: %100.
1: 7 milyona anlaşmışlardı. İmza atmışlardı.
2: %100. Yani çünkü arada İbrahim abi, parasal olarak, maddi olarak geçen hafta da anlattığımız gibi.
1: Sercan da verin abi, Sercan da gözüksün.
2: Çok büyük bir farkı yok. Yani biri 4 artı 1, biri 4 artı 3 istiyor. Zaten atıyorum bir daha versen anlaşırsın 6'ya. Öyle bir durum değil. Yani mesela Okan Hoca Barış Alper kalacak diye Sayın Başkan'ın başının etini yedi. Başkan da arkasında durdu hocanın. Göndermiyorum ya dedi.
1: 3-6 yaptı hatta yani. Ha, neredeyse.
2: Kaldı aynen. İstediği kontratı da verdi. İşte yabancı kural değişti. Daha doğrusu değişecekti. 12 artı 2 devam edecekti. 10 artı 4'e geldi. Federasyonun kararıyla. Abi Lemina'yla daha önce anlaşmışlardı. 2 hafta önce el sıkışmışlardı. Yabancı kural değişmesine rağmen Okan Hoca dedi ki hayır ya, Lemina kalsın. Emine bize lazım olur dedi. Yedek kulübesinde de olsa stoperde oynatırım, orta sahada oynatırım, yeri gelir bekte oynatırım. Lemine iyi bir hamle oyuncusu da olur benim için dedi. Mesela kural daha daralmasına rağmen Lemina'dan vazgeçmedi. Ama Icardi, Icardi de öyle bir...
1: Şu ana kadar saç sakaldayız yalnız. Yani geldi, dün görüştü, sonuçta bu kadar uzamasını nasıl görmemiz lazım? Yani bizi izleyenlere aslında çok net bir şey yoksa şöyle, net bir şey söyleyemeyiz
2: başkan
1: ama...
2: Başkan hala bir, net bir şekilde şunu söyleyeyim. Başkan net bir şekilde dostlar alışverişte görsün hamlesi değil. Sayın Başkan Dursun bravo. Özbey'in Icardi hamlesi. Dünkü görüşmede de başkan şunu söylüyor. Hatta masaya yumruğunu vuruyor. Diyor ki Icardi konusu netleşmeden bir santrafor konusunda hiç kimse hiçbir görüşme yapmayacak. Icardi konusu netleşmeden yabancı oyuncu transferi konusunda hiçbir somut adım atılmayacak. Önce Icardi'yi bekleyeceğiz diyor. Başkan
1: ne kadar bekleyecek peki?
2: Bu tavrı koyuyor. Yani sayın başkan yönettiği için bu süreci bence bir hafta 10 gün bekleyecek.
1: Daha bekler.
2: En az bir hafta 10 gün daha bekleyecek. Başkan orayı sıkıştırmak istemiyor. Yani Mauro Icardi'ye ya aslında biz göstermelik yaptık bu teklifi. Kararını veriyorsan ver, vermiyorsan git. Böyle bir şey yok sayın başkanın. Düşüncesi yok. Dursun evet. Özbek, Okan Buruk'a rağmen. Gerçi rağmen demeyelim. Okan Buruk'un kalsın şeklinde bir raporu olmamasına karşın. Ya da
1: pozitif ayrımcılığı olmamasına rağmen... Bireysel olarak resen diyor ki kalması lazım.
2: Icardi'nin kalması lazım diyor Sayın Başkan. Hatta belki de dün sadece bu noktada bir...
1: Final baba tarih fikir nedir? Birleşmesi yaşanmak. Final nereye kadar Galatasaray beklerse kendi transferi açısından, transfer stratejisi açısından bir sıkıntı yaşamaz.
2: Şöyle ya yavaş yavaş da o zirveyle alakalı detayları vereyim bence biraz.
1: Bir dur, bir nefes
2: ya
1: al.
2: Ya şöyle Galatasaray acele etmeyecek.
1: Yani, sen bir nefes al ama dur. Tam verme şeye gel, zirveye mi giriyordun?
2: Ya şöyle söyleyeyim ben Galatasaray'ın en az 2 hafta daha Icardi'yi bekleyeceğini düşünüyorum.
1: 2 hafta.
2: Haziran'ın 20'si, 25'i.
1: Ve bu dert olmayacak değil mi? Galatasaray için. Yani bir fırsat kaçmayacak. Alacağı oyuncuyu alamadım gibi bir durum olmayacak.
2: Kim var abi mesela Galatasaray'ın ilgilendiği? Bertu için kapıyı çalıyorsun 15 diyor. Galatasaray 5 ile gitmiş Başakşehir Futbol Kulübü'ne. 15 istemişler.
1: 5 teklif etti, 15 istedi.
2: Ya şimdi kimi isteyecek Galatasaray'ın şu an ajandasında eğer ki Icardi...
1: Muriç durum nedir?
2: Vedat Muriç ya sadece güldüler. Tebessüm ettiler. Niye tebessüm ediyorlar? Muhtemelen Vedat Muriç ile Fenerbahçe anlaştı. Hı hı. Ve şu anda yaratılan tablo, çizilen fotoğraf Galatasaray istedi alamadı. Biz Galatasaray'ın elinden Vedat Muriç'i aldık düşüncesi. Hatta çok üst düzey bir yetkili
1: Galatasaray. Şeyi yazın abi Galatasaray Muriç haberlerine gülüyor diye kalsın.
2: Yani şunu söylüyorlar. Yani Vedat Muriç çok iyi bir oyuncu. La Liga'da çok iyi bir performans sergiledi. Ve daha üst basamak kulüpler isterken İspanya'da biz Vedat Muriç'i yedek kulübesinde oturtmak için mi alacağız? Yani oyuncunun zaten kariyerine ters bir durum. Osimhen'in arkasında yedek kalacak. Kaldı ki Vedat Muriç yabancı kontenjanına girecek bir futbolcu. Yerli kontenjanında oynatamıyorsun. Diğer nokta Sayın Başkan'ın masaya yumruğunu vurduğu bir Icardi gerçeği var. Icardi varken Vedat'a teklif mi vereceğiz?
0: Çok
2: yani nereden bakarsan bak elinde kalan
1: ama
2: konuk
1: bir FaceTime kuyalar. Konuşmuş falan diyorlar.
2: Yok.
1: Yok böyle bir şey.
2: Yok. Yok net yok. Yani.
1: Net yok.
2: Net her iki taraftan da teyit ettim. Yok yani Vedat'la alakalı Galatasaray'ın attığı
0: Vedat bir adım. Vedat da Fener'e gelmek istiyor zaten. Israrla çok istiyor.
2: Abi yani yerli statüsünde
1: klasik
2: olsa.
1: Klasik numara zaten biliyorsun. Ha? Klasik numara bu yani. Birisi alacaksa öbüründen bir illa öbürünün elinden almış olması lazım. Yani çift tarafta yapıyor bunu maalesef.
2: O yüzden gülüyor diyorum yani Galatasaray.
0: Onu önce Galatasaray istemiyor ya. Ben de katılıyorum anne.
2: Abi yerli statüsünde oynasa?
0: İsterdi.
2: Olabilirdi.
0: Ya zaten yerli olsa daha fazla paraya bilirsin.
1: Ya Fenerbahçe açısından da ben adamı çok beğenmeme rağmen 17'ye satmışsın. 5 sene sonra 18'i alman da.
0: 18 değil 12 teklif etmişler abi.
1: Tamam ama adamlar 18... Çıkışı 18. 12,
0: Az Yıldırım'da 12 teklif yapmış. Yani ortada bir yerde buluşacaklar.
1: 12 fena değil yalnız. Bence bir anda daha makul geldi bana.
0: Tabii abi geçen sezon 37 maç oynamış ya.
1: Baba transfer tam böyle olur. 18 mi 12'ye indireceksin. 80 mi 60'a indireceksin. 60 mı 40'a indireceksin.
0: Doğru.
1: Ve bence maaşları da böyle hafif kırpa kırpa gideceksin.
0: Baba, Fener'in maaşları çok yüksek abi.
1: Kimin?
0: Yani Fenerbahçe'nin maaşları çok yüksek. Şu an bak biliyorsun yani ben seninle maaş durumunu konuşuyoruz bazen sen. Ya çok yüksek Fener'in maaşları. En kötü adam.
1: Baba çok ekmek yedim sayende ya. Sende maaş listesi var. O listeyi kendisi kullanamadığı için bana verdi. Ben de hemen gözlerimle fotokopiyi çektim.
3: Deşifre etmeseydiniz abi.
1: Eyvah. Hayır, liste şöyle abi, almışsın hepsini biliyorsun. Tek tek sıraladım benim için. Ben aldım, gözümle fotoğraf çektim, bitti. Her tabii programda baştan aşağı tekrar
0: veriyorum. Bu kadar net kimsede yok abi. Net o yani.
1: Çok güzel. Bravo baba, iyi gazetecilik. Bu arada transferi bir nokta koyup şimdi son dakika haberinden yürümek istiyorum. Saadettin Saran 2,5 sene hapis cezası almış. Nedir bu? Yatmalı mı alıyor? Tecilli abi mi alıyor? Ne oluyor?
0: Avukatı aradım, kulüp avukatını. Şey dedi bana, burada dedi istinafa başvuracağız. Oradan Yargıtay yolu da açık dedi. Tüm itirazları yapacağız bozulması için dedi. Bu henüz aldığı ceza kesinleşmiş bir ceza değil. Yani şu an önü açık daha. O tüm davalar onaylandıktan sonra istinaftan ve Yargıtay'dan, ondan sonra cezası kesinleşirse bile anladığım kadarıyla cezaevine girmiyor ama denetimli serbestlikten, çünkü 2 yıl olduğu için, hı hı, çok yüksek olmadığı için bu şekilde, ama diğer davaları da devam ediyor tabii, üstüne de devam ederse.
1: Bırakmamış olsa bu aldığı ceza nasıl etki yaratırdı? Bırakması gerekir miydi yani?
0: Yani bırakması gerekirdi tabii. Yani şimdi böyle bir ceza alındıktan sonra Fenerbahçe başkanı olarak kürsüye çıkmak.
1: Bir de hem tam neydi olsun, abi ona bir şey bakmak olsun,
0: zor
1: lazım.
0: Zor bir durum yani bence. Yerinde bir karar olmuş Sayın Saadettin Saran için. Ha, bu Fenerbahçe Spor Kulübü ile alakalı olan bir durum değil. Tamamıyla kendi şahsi olayı. Ama tabii şu an bu cezayı da Fenerbahçe başkanlığı koltuğunda aldığı için ister istemez Fenerbahçe Kulübü de...
1: Abi ben hatta sana
0: bundan dolayı...
1: Şimdi yasa dışı yani bahse teşvik etmek suçundan yargılandığı davada 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
4: Evet, evet. Reklam.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Reklam bitti.
3: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu başlıyor.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Dostlar, herkese merhabalar. Sokak Futbolu başladı. Burası formasına reklam almayan en asil duyguların takımı. Nasılsınız, iyi misiniz? Tekrar hoş geldiniz. Sahipsiz bıraktık mı sandınız buraları? Biz buradayız fakat yani yaklaşık bir saat sürmesi planlanan iyileştirme çalışmaları biraz uzun sürdü. Teknik dostlarımız neyse ki şu an bizi yayına atmayı başardılar. Yayındayız, böyle bir iki saat size dolgu yayınlarımızla, yine aktif yayınlarla eşlik etmeye çalıştık ama buradayız, böyle tepemde falan kablolar vesaire var ama onları daha sonra hallederler diye düşünüyorum. Ne var ne yok, iyisiniz, bir problem bir sıkıntı yoktur umarım. Tabii spora geçeceğim ama bugün radyoya gelirken şunu düşündüm, yani trafik ışıklarında o kadar çok bekledim ki, yani abartmıyorum arkadaşlar, yaklaşık bir böyle 30 dakikam falan, hani 28 dakikam trafik ışıklarında geçti diyebilirim. Sonra dedim ki ben bunu yayında dostlarıma da sorayım, yani onların böyle tırnak içinde lanet ettiği, ya Cihan bu ışıkta beklerken ömür geçiyor dediği bir yer var mı dedim. Şu Şişli'de bir işim vardı arkadaşlar, orada bir inanılmaz bir, yani yanmıyor adeta, yeşil yanmasını beklerken böyle telefondan bankacılık işlemleri için müşteri hizmetleri yetkilisine ulaşıp işinizi halledebilirsiniz, yani süreyi siz tahmin edin artık. Bir de ardından işte bu kanyon tarafında bir işim vardı. Abi o ışık yanmıyor yani, sıcak, böyle beynime artık güneş geçti. O kanyon plazaları biliyorsunuz, hemen önünde fabrikalar durağının orası, yanmıyor. Sonra araştırdım, biraz böyle Google'a falan girdim, ya bunun bir çaresi yok mu falan. Yani bazı ülkeler bunu halletmiş, bazı ülkelerde böyle yapay zekayla düzenlemeye başlamışlar. Böyle kameralı sistem var kavşakta, ne tarafta yoğunluk varsa işte oranın geçişini falan uzatıyor. Mesela işte bir tarafta araç beklemiyorsa oraya boşu boşuna işte yeşili yakmıyor. Bu sistem trafik akışını bir nebze rahatlatıyor ama bize gelmesi biraz uzun sürer tabii. Çünkü sistemi kurmak masraflı. Bir de bunun bedavası var. Yani sonuçta trafik polislerimiz bu işi bir şekilde hallediyorlar. Ben de bunu dedim, ek bir konu yapayım. Sizin de böyle beklerken ya lanet ettiğiniz, böyle bıktığınız daha doğrusu, daha kibar halini söyleyeyim, trafik ışığı var mı? O da yan konumuz olsun. Tabii Galatasaray şampiyonluğunu Ankara'da kutladı. Dursun Özbek ve Okan Buruk hedeflerinin de 27. şampiyonluk olduğunu söyledi. Diğer tarafta hem Hakan Safi hem Aziz Yıldırım cephesinde de tabii ki seçim için konuşmalar devam ediyor. Aziz Yıldırım bir senelik geleceğini söylüyor ve gelecek sene başkanlığı bırakacağını söylüyor ama bazen de mesela stadyumla ilgili cümleler de kuruyor. Bu durum benim biraz böyle aklımı karıştırıyor. Yani bir yıllık geliyorum vaadi bana çok inandırıcı gelmiyor Sayın Başkan böyle konuşunca. Ayrıca hani sürekli şampiyonluk derken ya Hakan Safi tarafı da sürekli para olayından bahsediyor. O biraz daha ilginç. Hakan Bey'den şey bekliyorum en sonunda, yani sürekli para vaadi veriyor. Hani bana oy veren herkese 5000 euro falan demesinden korkuyorum. Yapar mı yapar hiç belli değil. Çünkü her akşam düzenli olarak saat 9-10 gibi yeni bir isimle anlaştığını duyuyoruz. Mesela Merih Demiral'ı açıkladı. Dedi ki Merih'le anlaştım dedi. Bunun üzerine El Ahli de dedi ki öyle bir şey yok dedi yani. Merih bizden ayrılmayacak da dedi. Hakan Safi şöyle dedi, yani ilk transferimi açıklıyorum, devamı da gelecek. Merih Demiral'a teşekkür ederim, yapacaklarımı açıkladıktan sonra seninle her yerde olurum başkanım diye bana seslendi dedi. Kendisinin şampiyonluk yarışında kaptanlık ve büyük karakter koyacağını eminim ifadelerini kullanmıştı. Hemen de El Ahli Merih Demiral'ı paylaştı böyle kupaların önünde, hani ne tamam da kanka ne alaka diye bir şarkı var yani, çok popüler, böyle sosyal medyada önünüze çıkıyordur, zihnimizin bir taraflarında dolaşıyor. Aynı şekilde Meri'nin böyle ellerini açtığı, yani iki avucu düşünün arkadaşlar, canlandı. Radyoda olmak da çok kötü, gösteremiyorsun. Hani ne alaka demeye getiren bir fotoğraf paylaştı Suudi Arabistan temsilcisi Demiral. Baştan sona El Ahli'nin ifadelerini kullandı. Önümüzdeki dönemde ayrılması planlanmıyor. 2029'a kadar kontratı var. Transferiyle ilgili çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor ifadelerini kullandığı Merih Demiral'la ilgili. Merih de 32 maçı çıktı Suudi kulübüyle. Tam 2590 dakika süre aldı. Onun da bilgisini verelim. 0212 273 1010 WhatsApp hattımız. Buradan bizlere mesajlarınızı yazabilirsiniz. Cihan'cığım, Aziz Yıldırım da senin ayarlarınla oynamıştı. Ne alakası var ya? Merak etme, gelsin Aziz Yıldırım. O zaman görürüz, kalırım mı giderim mi? Biz dört gözle bekliyoruz demiş. Bak ciddi söylüyorum, ben de Aziz Yıldırım'ın gelmesini istiyorum. Şöyle, ben ya kimse, benim ayarlarımla Aziz Bey'in alakasını kuramadım sadece. Yoksa Aziz Bey yani 10 tane Galatasaray şampiyonluğu görmüştür yani. Temel hakikat budur. Kabul edelim. Evet, tesisleşmede başarılıdır. Diğer branşların yapılanmasında başarılıdır. Bunları inkar edemeyiz ama başkanlık süreci içinde rakibiniz yani Galatasaray 10 kez şampiyon olmuşsa hani burada çok fazla başarıdan, efsane olmaktan fazla bahsedemeyiz. Onu söylemeye çalışıyorum. Ama şu anki adaylar arasında hani ben de böyle çok manipüle etmeye çalışmayayım. Bence seçilmesi gereken kişidir. Çünkü Hakan Bey ya, hitabet yeteneği inanılmaz kötü bana göre. Hiç yani şey gibi, hani sınıf başkanlığına seçilmek için vaatler verirsin ya, Hakan Bey sürekli o şekilde vaatler veriyor ve bence iletişimdeki Yusuf abi, Yusuf Kenan Çalık ona bunu söylüyordur ama tabii insan öyle kolay olmuyor. Ekrana çıkınca, öyle binlerin karşısına çıkınca konuşmak kolay değil. Saadettin Bey de ilk zamanlarda biraz heyecanlıydı. Hatırlarsanız çok fazla terliyordu falan. Bu işler öyle kolay işler değil. Evet, uzaktan atıp tutmak kolay ama Aziz Yıldırım'dan da şöyle düşünüyorum. Hani Fenerbahçe'den acaba, bilmiyorum, sesli düşünüyorum, siz de cevap verin diye, İntikam almak için geliyormuş gibi bir his de bırakıyor bende. Açıklamalarında, konuşmalarından, şimdi çok sakin falan, böyle çok daha birleştirici bir üslupla konuşuyor. Eski dönemdeki Aziz Yıldırım'la hiç alakası yok. Daha sakin. Ama hani seçildikten sonra hop ben geldim eski Aziz Yıldırım falan diyebilir mi? Onu da bilmiyorum. Hani Aykut Kocaman da açıklayamıyor. Açıklarsa biraz böyle oy kaybetmesinden falan çekiniyor. Bilmiyorum. Evet, Fenerbahçe için hapisi yatmıştır. Doğrudur. Fenerbahçe için birçok şey yapmıştır. Elini taşın altına koymuştur. Efsane midir? Bilmiyorum. Efsane başkan nasıl olur? Daha farklı bir profil çizerseniz onu da bana söyleyebilirsiniz. Kimine göre efsanedir, kimine göre efsane değildir. Efsane dediğin kişi bence başarılarla efsane olmalıdır. İyi başkan mıdır? İyi başkandır tabii. Yani Fenerbahçe o dönemde en azından işte dediğim gibi amatör branşlarda başarılı oldu. Farklı tesisleşmede başarılı oldu. Yine futbolda yani evet, iyi kötü Aziz Bey evet 10 tane Galatasaray şampiyonluğu görse de Fenerbahçe'yi de bir şekilde şampiyon yapıyordu. Belki o noktada geldiğinde vaatlerini de yerine getirebilir. Hakan Bey ise daha farklı düşünüyor. Yani her şeyin parayla çözülebileceğine inananlardan. Selamünaleyküm demiş. Aleykümselam. Hayırlı yayınlar. Canlı yayını alacak mısın demiş. Vallahi süremiz çok kısa. İsterseniz alırız da hani WhatsApp'tan yazarsanız böyle karşılıklı daha iyi oluyor. Şimdi bağlanma aşaması oluyor. İşte kimisi tabii konuşmak istiyor, dostlarımız, sizler normal olarak. Ama bazen mesela çok uzuyor. 10-12 dakika. Diğer dostumuz da beklerken bize saydırabiliyor. Tamam ya, bekletiyorsunuz. Dinleyiciyi de kapatamıyorsun. Yani o da zar zor bağlanmış. Süre kısa, böyle 2 saatlik programlarda falan yapıyoruz ama mesajları okurum, hiç merak etmeyin. Cihan Baba Beşiktaş hocasına getiriyor. Hiç anmıyorsun bile demiş. 15'te gelecek. Beşiktaş kapandı mı? Geleceğiz canım, dur. Yavaş yavaş, daha programa gireli 9 dakika oldu ya. Vincenzo Italiano. Evet, saat 15'te gelecek. Yani Van Bronckhorst, Solskjaer, sonrasında bana göre, şimdi hadi oradan diyeceksiniz ama Beşiktaş'ın başına gelmiş üçüncü güzel şey. Yani tesadüfen neredeyse böyle arka arkaya olması da herhalde Beşiktaş'ın bahtsızlığı mı artık, ne dersin bilmiyorum. Yani mutlaka hani Vincenzo Italiano'yu yemek isteyenler olacaktır yani. Yerli hoca gelsin diye hocayı yemek için sırada bekleyenler olacaktır. Ama bu sefer Beşiktaş taraftarının ben hocaya sahip çıkacağını düşünüyorum. Geliyor da şu kafama takıldım. Bana söylenen rakam yardımcıları ile beraber 8,5 milyon euro. Çok yüksek değil mi ya 8,5 milyon euro bir teknik direktör için? Ya korkunç yüksek bir miktar bana göre, bilmiyorum. Evet, Bologna ile İtalya kupasını aldı. Fiorentina ile iki kere konferans liginde finale çıktı. Spezia'yı Serie A'ya çıkardı. Yine Trapani Onları da Seri B'ye attı falan. Böyle etiket olarak getirince başarılı. İyi bir hoca. Beğendiğim de bir hoca. Ben Önder Özen'e de güveniyorum ya. Önder abi iyidir yani. Bu işlerde planlı projelidir. Hani büyük bir olasılıkla önümüzdeki 2 yıl planlı programlı bir şekilde dirayetli bir yönetim sergilenirse Beşiktaş tarafında iyi bir futbol oynayan Beşiktaş takımının temellerini atacaktır diye düşünüyorum. Evet, hani sonuçta kimse şampiyon olmak için sevmedi. Evet, seviyorsun ya yani. Takımın senin 30 yılda şampiyon olması, o takımı tutacaksın yani. Hani sevinmek için sevmedik sloganı var ya herhalde Beşiktaş'ın muhiti o kimindi. Bence şu anki birinci konu yani gelip Italiano'nun ismi de çok havalı değil mi ya, Vincenzo Italiano falan böyle şey gibi, hani saygısızlık da etmek istemiyorum ama bir İtalyan yemeği gibi böyle. Hocanın böyle bir takımı incelemesi lazım, gitmesi gerekenlerin bir an evvel göndermesi lazım, gelmesi düşünülenlerin iyi böyle gözlem edilerek yani scout edilerek halledilmesi lazım. Öyle potansiyelli ama böyle cüzi miktarlarla, transferlerle olaya başlaması lazım. Çünkü Beşiktaş'ın o kadar paralar harcayacak ne zamanı var ne de durumu var. Zaten olanı da böyle mecburen erken kırıp nakite çevirdi Beşiktaş. Hayırlı uğurlu olsun. Bakalım saat 15'te Vincenzo İtalya, ama şu an saat değişti, 16 oldu. Onu da söyleyelim. Beşiktaş'tan şu an konuşurken bir açıklama geldi. Vincenzo Italiano'yu açıkladı Beşiktaş. Saat 16'da İstanbul'da olacağını duyurdu Beşiktaş yönetimi. Onu da aktarmış olalım. Biz 15 diye biliyorduk ama şu an Beşiktaş açıkladı. Saat 16'da burada olacakmış. YouTube yayını problemli demiş. Valla bugün birçok şey problemli olabilir. Kral Totti. Ama yarın hepsi düzelecektir diye düşünüyorum. Daha hoca gelmeden eleştiriler başladı. Bakalım ne olacak demiş. Ya Allah aşkına İbrahim Özsan. Vincenzo Italiano'yu mesela Bologna'yı açıp şöyle 90 dakika izleyen var mıdır? Bu hoca ne yapıyor, ne ediyor veya işte böyle detaylı inceleyen var mıdır? Adı çıktıktan sonra işte yapay zekaya falan yazılıyor genelde. İyi hoca ya, bak ciddi söylüyorum. Ben çok fazla iddia falan oynadığım için hep söylüyorum. Biliyorum, bu hocaları falan takip ediyorum. İşte o Trapani zamanlarından falan aklımda kalmıştı. İş yapacak, bakın görün. Beşiktaş'ı çok güzel futbol oynatacak ama işte bazı dostlarımız kendi istediği yerli hocayı getirmek için yabancı hocayı da yemek zorunda kalabilirler. Çünkü onların istedikleri yerli hoca gelirse o hocanın teknelerinde akşam partilerine katılabiliyorlar veya kendilerine bir ayrıcalık tanıdıp güzel restoranlarda yemek yiyebiliyorlar. O yüzden hocanıza sahip çıkın Beşiktaşlı kardeşlerim, Beşiktaşlı dostlarım. Ben iyi bir hoca olduğuna inanıyorum. Beşiktaş Montella hocayı alamayınca adaşı İtalyan'ı getirdi demiş. Ya Montella'yı da çok yani şey olmuştur. Federasyon demiştir ki bizim Montella'ya bulaşmayın. Dünya Kupası var. Biz bu Dünya Kupası'nda iyi işler yapacağız. Biraz bırakın hocayı yani. Belki Dünya Kupası'nın ardından bu durumlar olabilir. Şu an Beşiktaş hocasını buldu gerçi. Fenerbahçe'de de yüksek ihtimal Aziz Yıldırım seçilecek. O da Aykut Hoca ile çalışacak. Galatasaray'ın zaten hocası belli. Onun dışında Montella milli takımda zaten devam edecektir. Dünya Kupası'na götürdü. Kredi de arttı. İkinci Solskjær vakası, bak gör demiş. Allah Allah, yok be, o kadar kötü hoca değil. Bak ben sana söyleyeyim, ben Solskjær'i de seviyordum ki. Adam yani sempatikti. Sadece Sergen Yalçın'ın, o Demokles'in kılıcı gibi, Sergen Yalçın'ın adı sürekli adamın tepesindeydi. İşte İtalyano'nun tek artısı, o Sergen Yalçın kılıcı şu an üstünde olmayacak. Çünkü sürekli Sergen'i getirmeye çalıştılar. Yani Beşiktaş'ın başında bir teknik direktörü varken ısrarla hala yani Sergen dediler. Ama artık kimsenin Sergen diyeceğini de düşünmüyorum. O yüzden çok bir problem de olacağına inanmıyorum. Arkadaşlar, dostlar, döneceğim. Hemen geliyorum, bir saniye. Evet, geldim. Cihan, ben de hocayı iyi tanıyorum demiş. İtalya Ligi'ni ben de bahisten dolayı iyi takip ediyorum. Sana net bir şey söyleyeyim mi? Kasım'da olmaz, Aralık'ta havlu atar yine Beşiktaş. Hele bir de kötü bir transfer geçirirse Allah Beşiktaş'ın yardımcısı olsun demiş. Vallahi 200 milyon dolar harcayacağım dedi Serdal Adalı. Geçtiğimiz günlerde de bir toplantı oldu. Bu toplantıda da işte onaylamışlar bu bütçeyi. Herhangi bir problem, bir sıkıntı yoktur. 200 milyon iyi paraymış vallahi. Vallahi oynattığı oyun bizim ligi uygun. Hani klasik bir yorum vardır ya, bizim ligi bilmiyor falan diye, ama sonuçta futbol her yerde aynı oynanıyor. Tam bizim ligi uygun. Ama bizde de şey var, hani yabancı hoca şampiyon olamaz kuralı olduğuna inanıyoruz. Yani uzun bir zamandır yabancı hocalar şampiyon olamıyor. Ama en azından hani şampiyonluk kovalayacak seviyeye bence Beşiktaş'ı getirecek. Yani erken avlu atacağını düşünmüyorum. Önder abi de şunun farkında, yani Beşiktaş'ın büyüklüğüne farkında. Beşiktaş'a bir coşku lazım, Beşiktaş'a bir tutku lazım. Bu abimiz de, yani Vincenzo Montella da coşkulu futbol oynatan bir isim. Öyle söyleyeyim yani. Şey vardı ya, kim o? Tosic vardı, Tosic. Yani böyle stoper çıkışlarından falan böyle rahatsız olanlar vardı. Bu adam onun benzeri, yani onun çıkışlarından böyle rahatsız olmayacak bir adam. Böyle ısıran bir hoca. Ben o yüzden çok iş yapacağını düşünüyorum Süper Lig'de. Cihan abim, sempatiklik konusunda Sergen de sempatik bir adamdı. Hala eski konuşmaları Instagram postu olarak dolanıyor. Fakat burada önemli olan Beşiktaş'ın mali durumu, zayıf futbolcu durumu, zayıf yönetimi demiş. Sergen hocamım değişikti ya. Mesela onun esprileri ben yapsam gülmezdiniz. O Sergen Yalçın olduğu için, işte o yeteneksizsiniz de falan. Yani böyle durağan, donuk bir şekilde espri yapıyordu. Güldürüyordu, evet. Ama mesela dışarıdan baktığında hiç konuşmasa, ya bu adam sempatik der misin? Hiç konuşmasa demem ya. Ama konuşurken evet sempatik oluyor. Öyle söyleyeyim. Aralıkta avlu atar abi Beşiktaş demiş. Keşke Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne de iyi gittiği zamanlarda Şenol Güneş'in milli takımın hocası olsun diye konuştuğunuz zamanları unutmasaydınız demiş. Ha şey mi yaptılar diyorsun, Beşiktaş'ı baltalamak için Şenol Güneş'i milli takımın başına getirdiler, Beşiktaş'ı rampa aşağı mı yuvarladılar diyorsun. Ama o dönem hoca lazımdı ya. O dönem milli takıma hoca lazımdı. Fatih Terim vesaire herkes denenmişti. Yani Şenol Hoca da bu işi başarmıştı ya. Ne yapalım, Şenol Hoca'yı istemişlerdi ki ben karşıydım. Ben öyle istememiştim ya. O dönemler hatırlıyorum. Ya dedim, hem kulüp hocası hem milli takım hocası falan olmasına karşıydım. Ama çok isteyen vardı. Hatırladım o dönemi. Cihan selamlar kardeşim. Van Dijk gelir mi? Haberin var mı demiş. Virgil Van Dijk. Valla normalde yani yaşı geçmiş yıldızlara gitme işinin hep ben böyle bitmesi gerektiği görüşündeyim ama kendisi bu fikri sorgulatacak bir isim ya. Hani bu sezon Premier Lig, Şampiyonlar Ligi derken falan böyle 50 maçın üstünde maça çıkmış. Tek soru işareti maaşı. 15-20 milyon civarı görünüyor. Hani 30 yaş üstü futbolculara, izleyenler bilirler. Şimdi kimsenin de kalbini kırmak istemiyorum. Teşbih yapıyorum yani, teşbih. Benzetme yapıyorum. Yani 30 yaş üstündeki futbolculara orada böyle vebalı gibi bakıyorlar Premier Lig'de. Hala üst düzey oynuyor orada ve gerçekten de Van Dijk'a böyle ekmek gibi, su gibi ihtiyaç duyuyorlar. Ne kadar büyük bir oyuncu olduğunu, ne kadar büyük bir karakter olduğunu gösteriyor. Hacı abi bak, hadi Van Dijk'a ses kaydı atalım. Bak, Allah bu sene seni iki kere stada getirdi, Rams Park'a. Taraftarı böyle iyice böyle bir görmeni sağladı. Yaşın olmuş 34. Bizim lig sana çıtır çerez gelir. Yazın git. Zaten şurada ne kaldı 16'sına? 10-11 gün sonra Dünya Kupası var. Git Dünya Kupası'na oyna. Daha üst seviye turnuvaya gidecek halin yok. Zaten bu saatten sonra da yeter yani. Gel taraftar coşkusunu al. Galatasaray değil mi? Rams Park'ta oyna. 2 sene güzel sözleşme yapalım. Ha, topunu oyna. Bu camianın bir evladı ol. Söz, Galatasaray taraftarı sana koreografi de yapar falan. Van Dijk'a çağırımız. Bilmiyorum ya, maaş vesaire. Evet, Davinson, Abdülkerim ikilisi var bir taraftan da. Onlar zaman zaman Şampiyonlar Ligi'nde çok dağıldığı durumlar da oluyor ama Van Dijk bu. Yani toparlar orayı. Ama gelir mi? Bilemedim. 200 milyona hitaben. Vallahi parayla güzellik olmuyor ya demiş. Bunu Ali Koç'la denedik. Hakan Bey'le de Luis Suarez'i açıkladı. Bir yıldız da Merih Demiral dedi. Abi bunlar yıldızsa Sané, Osimhen, Icardi nedir Allah aşkına demiş. Aziz Yıldırım da öyle söylüyor. Bunlar yıldız değil diyor. Yıldız benim getirdiklerimdir diyor. Van Persie yıldızdı diyor. İşte Van Hooijdonk yıldızdı diyor. Nene yıldızdı diyor. Adam bunları söylüyor. Ben yıldızları getiriyordum diyor. Roberto Carlos yıldızdı diyor. Açıklanan oyuncular yıldız oyuncular değil. Sadece iyi oyuncular ifadesini kullandı Sayın Aziz Yıldırım. L1 üçgendi. Ufuk Kağan Karaca'nın yaptığı açıklamada Mbappe yıldızdır dedi mesela. Haaland yıldızdır dedi. Evet Aziz Başkanım, onlar yıldız da. Yani onları da getiremiyoruz Sayın Başkan herhalde diyemedi Ufuk abi. Alex'i biliyor muydunuz dedi mesela. Kim Alex'i biliyordu diyordu. Ama biliniyordu Alex de yani. Evet, Fenerbahçe'de yıldızlaştı. Hani gitti dedi, Parma'da falan olmadı vesaire dedi. Ben Alex'i burada yıldız yaptım dedi. Hazi Başkan'ın böyle çıkışları var bilirsin dedi. Her şeyi ben yaptım çıkışları. O yüzden Hakan Safi'ye biraz böyle salvolar yapmaya devam ediyor Aziz Yıldırım. İşte daha bugün Anadolu Ajansı'na konuştu. Yabancı insanlarla yarışmıyoruz dedi. Hep gerçekleri söylüyorum dedi. Ben liderim. Liderlik özelliğim var. Başkan değilim. Liderlik yapacağım. Diğer bütün arkadaşlarım görevini yapacaklar. Onlara destek olacağım dedi. Seçilmezsek yine karşı tarafı destekleriz ifadesini kullandı. Çocukların ağladığından bahsetti. İnsanlar üzgünler dedi. 12 yılda herhangi bir başarı yok. Bunu el birliğiyle ortadan kaldırmamız lazım. Bana bir şans versin Fenerbahçe taraftarı ifadesini kullandı. Belki bugün birini açıklarız dedi. Santrafor transferiyle alakalı olarak. Fenerbahçe'de santrafor yok. İyi bir çocuk şu anki isim dedi. İşte Sıdiki, ama ben daha farklı isimlerle çalışmayı düşünüyorum dedi. İkinci santrafor görüşmelerim devam ediyor ifadesini kullandı. Bunu ben de başaramazsam dedi. Yani Aziz Yıldırım olarak ben de başaramazsam bu işin arkası çok tehlikeli ifadesini kullandı. Benden başkası da zaten başaramaz ifadesini kullandı. 3 Temmuz'a girdi. Kimse bana 3 Temmuz'u unutturamaz ifadesini kullandı. Mehmet Ali Aydınlar çekilmeseydi yine aday olur muydunuz dedi. Muhabir arkadaşımız aday olacaktım tabii dedi. 3 Temmuz'u kimse bana unutturamaz. Fenerbahçe'nin kırmızı çizgisidir. Fenerbahçe'ye darbe vurulmuştur deyip onun da 3 Temmuz olayına da bir girdi. Ben olsaydım dedi. Ve 3 Temmuz olayı olmasaydı Fenerbahçe şu an başka bir yerdeydi ifadesini kullandı. Bu neden yönetiminizde hanımefendiler yok cümlesi kurulmuştu ya önceden, hatta biz de eleştirmiştik. O da hanımefendiye gerek yok, savaşa gidiyoruz, savaşa arkadaşlar ifadesini kullanmıştı. Bu soruldu kendisine, şaka yaptım dedi. Ya dedi, bir kadın üyemiz var, geçmişte de listelerimde kadınlar oldu, şu an böyle uygun gördük ifadelerini kullandı Aziz Yıldırım. Uzun bir röportajdı zaten, Radyo Gol'den de biz sizlere canlı canlı aktardık. Fenerbahçe alırsa yaşlı dersin, Galatasaray alırsa süper dersin Van Dijk için diyor. Yok, hayır. Maaşı yüksek dedim. Maaşı yüksek. Mesela Lewandowski'nin yaşı var ama bence Fenerbahçe'nin alması gerektiğini ben hep söylüyorum. Mesela ona hiç yaşlı falan demedim. Ya Lewandowski bu arkadaşlar. Ya bu adam 34 yaşında Barcelona 45 milyon bonservis verip transfer etti. Ben hala 37 yaşındaki Lewandowski'nin de oynayabileceğini düşünüyorum. İşte kimisi diyor ki ya işte Barcelona ile Fenerbahçe bir değil. Orada topu Lewandowski'nin ayağına kadar getiriyorlar. Fenerbahçe de önde ısıracak, basacak bir santrafor lazım diyorlar. Ya onu da kanatlar yapsın kardeş. Kanatlar taşısın topu. Ne bileyim 6-8 ön alana gelsin. 10 numara taşısın. Yani Lewandowski sadece bitiriciliği iyi bir santrafor ve işini de yapar. Yani Lewandowski Türkiye Ligi'nde öyle yedek olmayı kabullenecek bir karakter değil. Hani bir de Lewandowski yani. Öyle söylüyorum. Hala da kemik gibi. Yani izlediğim kadarıyla bu adamı böyle yedek bırakabilmen için kulübün adının ne bileyim bir Barcelona, bir Real Madrid, bir Manchester City falan olması lazım. Yedekliği kabullenmiyor. Ya yedek olmayı kabul ediyorsa zaten transfer etmeyin. Yani emekli ikramiyesi için geliyordur diye düşünüyorum. Ama gelirse katkı muhakkak yapacaktır. Ben Ceko'nun da kalması gerektiğini düşündüm. Vallahi bulamadı. Ceko olsaydı Fenerbahçe'de bu sezon bilmiyorum belki bir tık daha o Galatasaray'ın altın tepsiyle sunduğu puanlarda bir çıkarım yapardı yani. Orada Galatasaray al sana diyor, altın tepsi yok diyor Fenerbahçe, ben istemiyorum, al ben de sana bir altın tepsi sunayım diyordu. Belki Ceko falan, hani lider özelliği var adamın, duruşu var bu noktada. Bakalım neler olacak, göreceğiz. Abi ilk defa dinliyorum bir Beşiktaşlı olarak. Oli hocamla devam edilmeliydi, o da en az iki sezon dedi, hocayı yediler şahsen. Ben de Ole hocacıydım diyor. Taner ismim demiş. Ya işte Sergen Yalçın olayından yediler Ole hocamızı. Yoksa yemezlerdi. Yediler adamcağızı. Ben bir şeyler yapmaya çalıştığını düşünüyordum ama olmadı. Tekrar hatırlatalım. Vincenzo Italiano saat 16'da İstanbul'a gelecek. Beşiktaş açıklamasını yaptı. Evet, birkaç haber vereyim. Tekrar döneceğim mesajlara arkadaşlar. FIFA Dünya Kupası'na katılamayan ülkelerin birçok yıldız futbolcusu turnuvada boy gösteremeyecek. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'da gerçekleşecek 11 Haziran'da başlayacak Dünya Kupası. Süper Lig'den tanıdığımız bazı isimler de var. Yani dört büyüklerden bu turnuvada olamayacak isimler var. Galatasaray'dan Victor Osimhen Nijerya katılamadığı için bu kupayı kaçırıyor. Yine Şalai Macaristan olmadığı için olmayacak. Lemina olmayacak Galatasaray'dan. Gabon milli takımı Dünya Kupası'nda olamadığı için. Fenerbahçe'de Milan Škriniar yok. Slovakya olmadığı için yine aynı şekilde. Nene Mali milli takımı olmadığı için kupada forma giyemeyecek isimler olacaklar. Yine Beşiktaş tarafında Endidi aynı şekilde. Nijerya, El Bilal Ture Mali, Aslani Arnavutluk, Rashica Kosova, Olaytan Benin. Bunlar da Dünya Kupası'nda olmadığı için bu oyuncular da forma giyemeyecek. Trabzonspor'da Onaçu, Çibuke, Onana, Muçi ve Botagov olmayacak. Ukraynalı Botagov biliyorsunuz. Yine Muçi Arnavutluk. Onana da Kamerunlu. Bu oyuncular forma şansı giyemeyecek. Yine dünyadan da yıldız isimler, işte az önce bahsettiğimiz Lewandowski, Kvaratskhelia, Kvara diyelim, daha kısaltalım. Spiker arkadaşlarımız zorlandığı için onu bir süre Kvara diye okudu. Yine Donnarumma, Lukman ve Jiresi de olmayacak Dünya Kupası'nda arkadaşlar, dostlar. İtalya'da Donnarumma, Tonali, Bastoni, Di Marco, Barella, bunlar da turnuvada boy gösteremeyecek isimler. Çok fazla yıldız isimde olamayacak. Yine Vlahovic turnuvada boy gösteremeyecek. Onun dışında Hoylund, o da olmayacak. Başka Pavlidis, o da son dönemler çok ön plana çıkmıştı. Onu da Dünya Kupası'nda izleyemeyeceğiz. Cacık olmaz demiş. Kimden cacık olmaz? Taner Ültan'ı. Vallahi Lewandowski'den, Van Dijk'ten, Salah'tan. Bunlar posa demiş. Üçü de. Bak Salah'a ne olduysa bilmiyorum. Tamam mı? Bu adam bence de posası çıkmış artık. Yani fırtına gibiydi. Müthiş işler yapıyordu. Ya hocasının oynattığı mevkiyle vesaire onunla alakalı bilemiyorum. Van Dijk zaten stoper. Oynar. Ya Lewandowski de klasıyla oynar ya. Genç alıyorlar. Bu sefer de gençleri de oynatmıyorlar ki. Yani gençler de bazen problemli oluyor. O gelsin gelsin. Bir iki tane böyle yaşı büyük oyuncu lazım. Takıma abilik edecek, liderlik edecek. Mesela bu sene Galatasaray'da takıma Osimhen liderlik etti. Değil mi? İşte İlkay'ın etmesini bekliyorduk ama İlkay o performansı veremedi. Osimhen'in liderlik ettiğini gördük. Icardi zaten yedek kaldı. Onun dışında Torreira zaman zaman takım arkadaşlarını yönlendiriyor. Orta alanı, geri tarafı. Ondan önce Mustera vardı. O da böyle liderlik yapıyordu. Beşiktaş'ta Orkun var mesela. Şu an o da liderlik yapmaya çalışıyor. Fenerbahçe'de liderlik yapan oyuncu yok. Tadiç vardı mesela. Ceko vardı şu an. Kim var Fenerbahçe'de liderlik yapan? Ya işte bu takımın lideri. İsmail biraz bir şeyler yapmaya çalışıyor. Sürekli takım arkadaş. Škriniar, ha Škriniar olabilir bak. Evet Škriniar liderlik yapmaya çalışıyordu. Hatta böyle takım kaybettiğinde falan tüm oyuncular araçlarıyla giderken o takım otobüsüyle tesise falan dönüyordu. Škriniar'ı söyleyebilirim. Lewandowski gelecekse Edson Álvarez takımda kalmalı. Bana iyi uyum sağlarlar gibi geliyor. Fenerbahçe'nin orta sahası şu an Lewandowski için hiç uygun değil demiş. Sen ne düşünüyorsun diyor. Ne bileyim ya böyle Olise, Álvarez, Dembele, Declan Rice artı Lewandowski olursa olur. Neden olmasın? Bakalım ya. Amerika'ya gideceğini düşünüyorum ben. Öyle söyleyeyim sana. Ya bir de şimdi çok para bağlayacaksın. Bilmiyorum ya. Yani Ceko da vardı burada. Yani Lewandowski'yi milyonları bağlayacaksan Ceko'yu niye yolladın? Ama işte ikisi de aynı mı? Lewandowski'ye de hayır diyemiyorum ya. Dilim gitmiyor. Yani şey gibi. Hani ben Galatasaraylıyım. Icardi'nin Galatasaray'a şu an için zarar verdiğini düşünüyorum. Ama git demeye dilim varmıyor yani. Hani gitsin istemiyorum. Aynı Lewandowski de onun gibi yani. Bu adama şimdi ben gelme diyemiyorum. Lewandowski'ye kim hayır der ki ya? Yani. Bilemiyorum. Yani çok fazla da böyle yaşına takılmamak gerektiğine inananlardanım. Hani Dzeko'da olduğu gibi tüm sezon birinci santrafor olarak oynatırsan hani sezonluk performans alır mısın? Yanına böyle genç ve diri bir santrafor da alman gerekecek. Yani 3 puana ihtiyacın var mesela. Rakip iyice kapanmış. Dakika 80. Atarsın oyuna Leva'yı. alır maçı. Ama o da yedek kalmayı kabul etmez. Abi Tadiş dedin, baktım bu sezon 20 asist yapmış diyor. Ya o adam zaten Ajax'ta falan da iyiydi. Fenerbahçe'de de iyiydi. Gidiyordu çizgiye. Kendini unutturuyordu. Bir 10 numara denemediler şu adamı ya. Teknik direktör oynadı mı hiç 10 numara? Ona da bakar mısın Mirza? Hiç oynamış mı? Tam böyle 10 numara. Mesela İrfan Can Kahveci. Bu adamdan kanat oyuncusu olmaz ki. Adam ağır. Koşamıyor. Bindiremiyor. Ya İrfan'ı neden... Adamın bir sol ayağı var. Kadife sol bileği var. Koy abi İrfan Can'ı 10 numaraya. Eski stil. Bir deneyin ya. Tadiç. Tadiç'in ne işi var kanatta? Ne dripling atar, ne depar atar. Evet, çizgiye iner. Çizgiye kadar stoperleri, bekleri kendisine çeker. Ama ya yani adam orada kayboluyor. Tam böyle 10 numara adamı bu oyuncular. Denemiyorlar. Mesela Yunus Akgün de 10 numarada olmuyor Galatasaray'da. O da kanat oyuncusu. Onu da bazen Okan Hoca deniyor. Hiç denemiyorlar böyle kadife bilekleri. İrfan'ı belki Montella Hoca Dünya Kupası'nda falan bir 10 numarada oynatır ya, ne dersiniz? Ben de böyle içimde ukde kalmaz. Bir de oralarda görelim bu çocukları ya. Fenerbahçe'nin üzerinde Aykut Kocaman'ın ahı vardı. O yüzden şampiyon olamıyordu. Şimdi Aykut Kocaman teknik direktörü olduğu zaman bu ah ortadan kalkacağı için şampiyon olacaktır demiş. Artık ahı mı var? Başka bir şey mi var? İşte sen ah olduğuna inanırsın. Başkası başka bir şeye inanır. Aziz Yıldırım'ın da ahı olabilir mi? O da Ali Koç geldiğinde çok kızmıştı Fenerbahçe taraftarına. Hatta Ali Koç'a seni bu taraftarla yollayacağım demişti. Ben...

0: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
1: Reklam.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.

0: takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Yarış başlıyor.
3: 6 numaralı Mamzani Komiserler Kurulu kararıyla start almayacak. 7 numaralı Night Runner kulvarına girecek olan son isim. Altın numaralı Mamzani Komiserler Kurulu kararıyla start almayacak koşudan çıkarıldı. Ekürler favori hanesindeler. Box gerisindeki tek isim de 7 numaralı Night Runner. Tekrar kulvarına yaklaştırılacak Night Runner. O yerini aldıktan sonra yarış başlayacak. Altın numaralı Mamzani koşmayacak. Şimdi yerine yaklaştırıldı. 7 numaralı Night Runner. Ve 7 numaralı Night Runner'da starting box'taki yerini almak üzere. Start arka kapakları henüz kapatılmadı, yerini almadığı için hazırlığı devam ediyor Night Runner'ın. Biraz daha yakın baksa, şimdi kapakları da kapandı ve Night Runner da yerini aldı. Taylar hazır. Beyaz bayrak kaldırıldı, start verildi ve koşu başladı. Çıkışta iki boy geride kaldı 7 numaralı Night Runner ve 1 numaralı King of Modena. Yarışın liderliğini 14 numaralı Leonetta üstlendi. Yarım boy gerisine 12 numaralı Come On Baby geldi. 1,5 boy kadar gerilerinde 13 numaralı Cool Island. Dışında 15 numaralı Shera. 1 boy geride dışta 8 numaralı Red Smoke. İçeride 9 numaralı Viola. Yarım boy geride 2 numaralı Emeğin karşılığı bu safkanın da 1,5 boy kadar gerisinde 4 numaralı Harp ilerliyor. Safkanlar bu şekilde 1000 metre start yerine doğru ilerliyor. Öncesinde de 1200 geçiliyor. Yarışın lideri 12 numaralı Come On Baby. Fark 1,5 boy kadar. 14 numaralı Leonetta ikincilikte. 2 boy geride 8 numaralı Red Smoke. 1 boy geride içeride 13 numaralı Cool Island. Ondan 1 boy geride 15 numaralı Shera. Yarım boy geride ikincisi 9 numaralı Viola. 1 boy kadar gerilerinde orta kulvarda 2 numaralı Emeğin karşılığı. Onun hemen dışında 11 numaralı Battle Star var. 2 boy geride 5 numaralı Kuzudayı. Kuzudayı'nın yarım boy kadar gerisine dıştan artırdı. 10 numaralı Acoustic Song geldi. Onun 1 boy kadar gerisinde ortada. Evet, 3 numaralı Estocate var. Estocate'den 1 boy geride dışta 4 numaralı Harp. 3 boy geride 1 numaralı King of Modena. 2,5-3 boy geride 7 numaralı Night Runner sırasıyla son 600 metreye girilmek üzere. 12 numaralı Come On Baby 600 geçilirken en önde. Fark 1,5 boy kadar. 8 numaralı Red Smoke dışta hemen içinde 14 numaralı Leonetta var. 1 boy gerilerinde 15 numaralı Shera sırasıyla son düzlüğe çıkıldı. Son düzlüğe lider çıktı 12 numaralı Come On Baby. Şimdi ortadan temposunu artırdı. Leonetta liderliğe koymaya çalışıyor. Dışından da 8 numaralı Red Smoke geldi. En dıştan da 15 numaralı Shera. Yanından da 9 numaralı Viola. Eküler atağa kalktı. Dıştan gelen 15 numaralı Shera liderliği alıyor. Yanında 9 numaralı Viola var geriden. 10 numaralı Akus Acoustic Song da geliyor. Son metrelerde 15 numaralı Shera. İçeride Viola, dışarıdan Acoustic Song geliyor. Acoustic Song son atayla 9 numaralı Viola'yı tam podoya yakalıyor. 15 numaralı Shera koşudan 3. olarak ayrıldı değerli yarışseverler. 2 numaralı Emin karşılığı 4. 8 numaralı Red Smoke da yarıştan 5. olarak ayrıldı. 10 numaralı Acoustic Song tam

0: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında Türkiye radyolarının en çok tercih edilen spor programında sizlerle birlikte yine Türkiye'nin en önemli isimlerinden bir tanesi. Tabii en sıcak gündem Fenerbahçe. Hafta sonunda Fenerbahçe başkanlık seçimi ve olağanüstü genel kurul var. Yorumlarını almak üzere sevgili dostumuz Cüneyt Kaşerer var. Cüneyt'cim hoş geldin. Uzun zaman oldu. Seninle de görüşemedik. Nasılsın? Her şey yolunda mı?
1: İyiyim, teşekkür ederim. Sizin için de yolundadır umarım. İyi yayınlar dilerim öncelikle.
0: Çok çok teşekkürler. Tabii her konuğumuza genelde aynı soruyu soruyoruz ama tabii açıklamalar, vaatler, futbolcu vaatleri, işte daha temkinli yaklaşan bir Sayın Aziz Yıldırım, diğer tarafta bir gençliğim var, parayla alamayacağım kimse yok diye bir açıklama yapan Hakan Safi Bey var. Bu konuda hani tablo olarak, resim olarak nasıl değerlendiriyorsun, nasıl görüyorsun bu tabloyu? Kim daha akıllı yoldan mı gidiyor diye sorayım Cüneyt Kaşeder sana. Yani doğru strateji bir iletişimci olarak neler söylemek istersin?
1: Şöyle, öncelikle bu seçim kimi destekliyorum değil, kim olmasın diye oy verme seçimi haline geldi bence. İki adayın da ben kongre üyelerini ikna ettiğini düşünmüyorum. Oy verecek olanlar Aziz Yıldırım mı başkan olmasın yoksa Hakan Safi mi başkan olmasın diye oy verecekler gibi gözüküyor. Yani tamamen bir diğeri başkan olmasın diye oy verecek insanlar gibi gözüküyor. Aziz Yıldırım'ın zaten kendisinin bir kemik bir kitlesi var. Onların mutlaka oy kullanacağını biliyoruz. Burada önemli olan Aziz Yıldırım'ın başkan olmasını istemeyen geride kalan insanlardan kaçı şeye gidecek, sandığa gidecek. Yani ben Hakan Bey'in şu ana kadar insanları ikna edebildiğini düşünemiyorum. Ama Aziz Yıldırım da şöyle söyleyelim, yani onun da biliyorsunuz mottosu diyor ki yaptıklarım ortada zaten. Ben Fenerbahçe'yi güvenli limana iletirim diyor ama onun da yani işte futbol yapılanması, Oğuz Çetin, Aykut Kocaman, Volkan Demirel gibi eski isimler olması, aynı zamanda camiada yine bölünmelere yol açabileceği düşünülen insanların olması ve daha önce 2018'de Fenerbahçe'yi bıraktığında ciddi anlamda borçlar olması bazı insanlarda da tepki oluşturuyor. Dolayısıyla dediğim gibi kimin başkan olacağına değil de kimin başkan olmasını istemediği için oy vereceği bir seçim insanları. Ben baktığımda sosyal medyada ve genç insanlarda Hakan Safi daha fazla görüyorum. Ama sosyal medya dışındaki insanlarla görüştüğümde de orada da Zilir'i daha önde görüyorum. Yani netice itibarıyla bugün de sanıyorum Sayın Hakan Safi'nin Faruk Ilgaz'la kongre üyeleriyle buluşması var. O buluşma ve yarınki konuşmalar belirleyici olacak ama şu an kimin önde olduğunu söylemek çok zor bence. Yani kesin bir şey yok. Eğer şunu söyleyebiliriz, eğer katılım düşük olursa, hani böyle 17 bin, 18 bin, 15 bin, 16 bin civarında bir kişi oy kullanırsa, burada düşük diyoruz da Türkiye'deki diğer tüm kulüplere bakınca ciddi yüksek, Aziz Yıldırım kazanır. Ama evet, 20 bin üzerinde bir katılım olursa ben Hakan Safi'nin kazanacağını düşünüyorum.
0: Bu çok önemli bir tespit. Yani 20 bine kadar Aziz Yıldırım, 20 binden fazla katılım olursa da Hakan Safi diyorsun. Cüneyt, doğru anlıyoruz değil mi?
1: Doğru, onu da şöyle şey yapıyorum, ne derler, onu da şuna bağlıyorum. Ben Aziz Yıldırım'ın 10 bin civarında oy alacağını düşünüyorum. Hani hadi ben tahmin edemeyeyim, 12 bin, 13 bin olsun. Bunu da nereden çıkartıyorsun derseniz.
0: Kemik oy mu söylediğin? Yani geçen ya seçimde de 10,5 oy almıştı ya, 10.500. Cüneyt Kaşener, o yüzden söylüyorum.
1: Sevgili Çağatay, şöyle ben şimdi hatırlarsan Ali Koç'a kaybettiğinde 16.000'e 4.000'di. O günden sonra da tabii ki bir sürü insan üye oldu vesaire. Bu son seçimde Ali Koç'a karşı aldığı oy da aslında ben kazanmasını bile bekliyordum orada. Yani çünkü Ali Koç bayağı yıpranmıştı. Bu 10.000 bence yine sonuçta diğer tepki oylarını da koyduğumuzda bir 10.000 mutlaka oy alır diye düşünüyorum ben Sayın Aziz Yıldırım. Hani bunun üstüne ne kadar çıkar bilmiyorum ama hani 13.000'in üstüne çıkacağını ben nedense hiç düşünmüyorum. Tabii ki yanılabiliriz, bunların hepsi şeyler, yorum, onu da söyleyelim sayın dinleyenlere. Ama benim beklentim Sayın Aziz Yıldırım'ın 10.000 ile 13.000 arasında bir oy alması yönünde.
0: Evet. Bize gelen bilgilerde yanlışım varsa lütfen düzelt Cüneyt. %38'e yakın bir genç delege oy kullanacak dediler.
1: Çok önemli.
0: Bunu da soracaktım sana. Bu çok önemli değil mi? Belki de belirleyici yani, isimler bu delegasyonlar olacak.
1: Yani şimdi şöyle söyleyelim. Siyasette de vardır ya ilk defa oy kullanacak seçmen sayısı diye. Hani ona ulaşmaya çalışır siyasal partiler. %38 çok ciddi bir rakam ve bu çocuklar da şunu unutmayalım. Şampiyonluk görmediler. Yani dolayısıyla bu çocukları şampiyon yapacağına kim ikna ederse o daha önde olur diye gözüküyor. Çok ciddi bir rakam %38. Yani ben o çocukların belirleyeceğini düşünüyorum ve bu aslında hani hatırlarsan nasıl ki Ali Koç'un deyimiyle o dip dalgası geliyor diye çok büyük bir farkla kazanmıştı. Saadettin Saran'da da yine Ali Koç kazanır diyorlardı ama ben kendi adıma Saadettin Saran'ın kazanacağını düşünüyordum çünkü çok büyük bir tepki vardı. Yani o sessiz çoğunluk her zaman şey yapıyor, belirleyici oluyor. Ben bu sefer de yine bunun belirleyici olacağını düşünüyorum. Yani herkesi yanıltabilir o oylar. Hı hı.
0: Cüneyt Bey'e sorabilir
1: misiniz? Bunun yanı sıra ama evet. Şunu da söyleyeyim Çağatay, yani unutmadan söyleyeyim. Bu seçim kim kazanırsa kazansın, hatta Fenerbahçe bu sene şampiyon da olsa, ben önümüzdeki sene yeni bir başkan doğuracağını düşünüyorum kendi adıma.
0: Bu sabah Anadolu Ajansı'nda Sayın Aziz Yıldırım'ın röportajı da vardı. Herhalde izlemişsindir, takip etmişsindir Cüneyt Kaşeler. Orada
1: yok
0: da,
1: takip etmedim ben.
0: Orada şu ifadeyi kullandı. Aynı soru geldi bizim Bosan Memiş tarafından. Şöyle bir cevap verdi. Yani bir sene sonra evet bırakacaktım ama o günkü şartlar altında eğer Fenerbahçe şampiyon olursa o günkü şartlara göre tekrar konuşuruz dedi.
1: Yani çok Aziz Yıldırım. Yani değil mi? Bugüne kadar 30-35 kere konuşursam yer yerinden oynar dedi. 7-8 kere bu son kongrem dedi galiba her seferinde. Ya da aday olmayacağım dedi. Yani ben anlayabiliyorum Sayın Aziz Yıldırım. O da çok seviyor. Çocuğu gibi seviyor. Yani 20 sene başkanlık yapmış. Kendince doğruları var. Ama yani bu anlamda kendisinin söylediği sözleri ben çok özür dileyerek ciddiye almıyorum. Ben Sayın Aziz Yıldırım seçilirse ve Fenerbahçe şampiyon olursa ömrü yettikçe başkan olarak kalmak isteyeceğini düşünüyorum.
0: Zafer Bey
1: yani onun yanındakiler de pek heveslenmesin yani.
0: Zafer Bey sana çok selamlarını iletmiş.
1: Aleykümselam.
0: Cüneyt Bey'e sorabilir misiniz? Gerçekçi olarak milli takım kupa beklentisini sorar mısınız demiş.
1: Ben şöyle söyleyeyim.
0: Ben çeyrek final bekliyorum yorum yapmış ardından.
1: İnşallah gerçekçi olan bu zaten. Şimdi şöyle bir şey var. İspanya ve Fransa'nın olduğu bir dünya kupasında bence zaten Brezilya'nın, Almanya'nın, İngiltere'nin, Arjantin'in bile herhangi bir kupa şansı yok bence. Hani gerçekçi olarak söylüyorum. İnşallah her şey tersine döner de biz kazanırız. Çok mutlu oluruz ama ben beyefendiye %100 katılıyorum. Çeyrek final başarı olur çünkü çeyrek finalde zaten İspanya denk geliyor bize grup lideri olursa.
0: Evet.
1: Öyle bir durum söz konusu. İnşallah o çeyrek finalde de denk gelmezler ama yani şöyle maç bakmak lazım. Önce gruptan çıkalım, sonrasını sonra düşünürüz.
0: Evet. Peki Fenerbahçe delegeleri için, oy kullanacak kongre üyeleri için bir mesaj vermek ister misin Cüneyt Kaşeler?
1: Hava çok sıcak olacak. Üyelerin mesajı bu. Hava çok sıcak olacak. Bol sulu gıda tüketsinler. Yani şöyle çok zor bir seçim. Hı-hı. Hani bana deseler ki ya Cüneyt al şu oyu sen kullan, böyle bir hani kanuni durum olsa ben iki adaya da oy vermezdim. Yani benim bakış açım o. Ama 44 bin kişi oy kullanma potansiyelinde, yani kullanabilir isterse. Bugün Türkiye'de hani herkes rakamları bol bol atıyor ya, biz kolay olsun diye hesaplayalım. 4 milyon 400 binde Fenerbahçeli olsa onu bölersek o 44 bin kişiye her bir üye kaç kişiyi temsil ediyor bakıp ona göre karar versin.
0: Evet. Beşiktaşlı taraftarlardan da sana çok mesaj gelmiş sevgili Cüneyt Kaşeler.
1: Çok selamlar. Çok
0: Yılmaz
1: teşekkür ederim.
0: Bey var, Musa Bey var. Cüneyt Bey selam olsun. Beşiktaş'a nasıl transfer yolu izlenmeli? Eğer yorum yaparsa bizi çok mutlu eder. Saygılar, sevgiler demişler.
1: Şöyle, öncelikle ben Önder Özen tercihinin doğru bir tercih olduğunu düşünüyorum. Ve Önder Özen'in seçeceği teknik direktörün oynatacağı oyuna göre transfer yapılması Beşiktaş için çok daha gerçekçi olacaktır. Şöyle yani bugün eğer öncelikle teknik direktörü seçerlerse ve ne oynayacağına karar verirse Beşiktaş sonrası çok kolay olur. Avrupa kupaları var. Avrupa kupası elemeleri var. Ona göre elindekilerin den en iyi verim alacak transferleri yapacaktır. İsimlere değil de dediğim gibi tarza yönelmek çok daha önemli diye düşünüyorum. Hı hı.
0: Arzu Hanım ve Serdar Bey gelmişler. Onlar da sana çok selamlarını iletmişler. Bizim sorumuz diyor Cüneyt Bey için Greenwood, Merih, Grassi ve Suarez isimleri ne kadar gerçekçi bir yorumda bulunabilir mi demiş.
1: Şimdi Grassi ile şu andaki Saadet'in Saray yönetimi anlaştı. Dolayısıyla onu Sayın Aziz Yıldırım da alacağını söyledi. Sayın Aziz Yıldırım'da Grassi ve Vedat Muriç var. Diğer tarafta ise Luis Suarez'den bahsetti Sayın Hakan Safi. Tabii onun maliyetini falan da düşününce benim açıkçası bilmediğim bir oyuncu. Bilemiyorum. Mason Greenwood ise çok iyi bir futbolcu ama maliyetlerini de göz önünde bulundurmak lazım ama Hakan Bey ben maliyetlere bakmıyorum diyor. Kaç para olursa olsun alacağım diyor. Yani şöyle aslında ben bu soruya şöyle cevap vereyim. Merih transferi hepsinden önemli. Çünkü 10 yabancı, 23 yaşın üzerinde 10 yabancı oynatabiliyorsunuz ya. Dolayısıyla ilk 11'de 3 ya da 4 tane Türk oyuncunuz olursa bu sizin elinizi çok rahatlatır. Yani ben aslında yabancılardan çok Türk transferlerinin, Türk milli takımından yapılacak transferlerin önemli olduğunu düşünüyorum.
0: Evet. Sevgili Cüneyt Kaşeler çok teşekkür ediyorum. Beni de kırmadın bugün yayınımıza bağlandığın
1: için. Estağfurullah ne demek seve seve. Cüneyt... Hayırlı olsun Fenerbahçe için.
0: İnşallah hayırlı olsun. Cüneyt Reis'e selamlar. Totem'e devam demişler. Eyvallah. Sana da sevgilerini yollamışlar. Görüşmek üzere. Kolaylıklar
1: diliyorum. Sevgiler, saygılar.
0: Saygılar bizden. Hoşça kal. Evet bu arada İbrahim Yavuz da mesaj atmış. Hocam telefonu tam kapatırken yayın geldi. Yarın akşam 20 ile 21.30 arası A-Spor'daymış. Onu da belirtmiş olalım. Evet Ahmet Bey'den mesajlar var. Ahmet Spor'la ilgili sorular var. Teknik direktör kim olacak? Bir bilginiz var mı? Süper Ligi tabii yükseldi. Sezona da iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Ahmet Spor'da da teknik direktörlük koltuğu için dikkat çekici bir isim şu an konuşuluyor. Romanyalı çalıştırıcı hatırlarsanız Sumudika vardı. Sumudika'yı takımın başına getirmek istiyor Ahmet Spor. Türkiye'de de hatırlarsanız daha önce Kayseri Spor, Rize Spor, Malatya Spor ve Gaziantep'te de görev yapmıştı. Kulübün sportif yapılanmasını zaten Serkan Reçber'e emanet etmişlerdi. Bakalım bundan sonra kim olacak Ahmet Spor'un teknik direktörü hep birlikte göreceğiz. Bugün de bize ayrılan vaktin sonuna geldik. Cuma günü vesilesiyle yine güzel bir günde sizlerle birlikte olduk. Gönüllerinize huzur, evlerinize bereket, hayatınıza sağlık, mutluluk getirsin inşallah. Hepinize mutlu bir, huzurlu bir cuma günü diliyorum. Rabbim dualarınızı kabul etsin. İşiniz gücünüz rast gitsin. Pazartesi saat 14'te yine Türkiye'nin Spor Radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında görüşmek üzere. Ben Çağatay Çıtlak. Hepinize hoşça kalın, esen kalın diyorum.
2: Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem sona erdi.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Fenerbahçe aslında canı istese Lukman'ı çatır çatır alırdı. Fenerbahçe almamak için elinden gelen her şeyi yaptı. Şu anda menajerler üzerinden bir oyun oynanıyor. Gölge oyunu var mı? Bu gölge oyunu da kampanyayı etkilemeye dönük.
5: Ama ben Hakan Safi'nin cesaretini de tebrik ederim. Hallederim diyor.
4: Mesela ben bir çok önemli futbolcuya sordum. Fenerbahçe'nin aradığı adam mıdır Hakan Çalhanoğlu diyor. 50 bin dolara, 100 bin dolara, 10 bin dolara tweet attı. Bilinen Fabrizio Romano'nun yazdığı bir şeyi ekrana koyarak, bunu belge göstererek bir transferi açıklıyorsan ben burayı sorgularım. Yani bazı koltuklar seni çağıracak. Sen koltuğu çağırmayacaksın, istemeyeceksin. Deli gibi. Fenerbahçe'nin en büyük sorunlarından biri de teknik direktör adaylarının çok siyasileşmesi. Bence iki adaydan umudunu kesmiş, bir yıl sonraki seçime şu anda rezervasyon yaptırıyor.
5: Usta'ya hoş geldiniz. İbrahim Seten'le birlikte usta ne diyorsun bu usta diyeceğiz abi merhaba nasılsın?
4: Eyvallah kardeşim sen nasılsın?
5: Ben deyim. Önce bir Saadettin Saran'la başlamak isterim. Habertürk'e çıktı Saadettin Saran.
4: Saçların niye senin böyle şey gibi olmuş? Alttan uyandım, elektrik, duş elektrik aldım, vermişler
5: kuruttum
4: gibi.
5: Kuruttum ve geldim abi. Güzel olmuş ama hoşuma gitti.
4: Niye abi? Beğenmedim. Nasıl yani güzel olmuş?
5: Vallahi ben beğendim.
4: Onu benim söylemem lazım. Senin teşekkür ederim demem lazım.
5: Çünkü sen oradan geleceğin için çıkacağın için ben önden de savunmaya geçeyim.
4: Hiç diye. Güzel falan da olmamış bu arada da.
5: Ben bilmiyorum. Ben bakınca böyle hoşuma gitti.
4: Özgüven geldi sana yalnız biliyor musun?
5: Hangi açıdan?
4: Ne bileyim, parayı buldun herhalde.
5: Tabii çok para bulduk şimdi.
4: Öğlenleri yüzmeye gidiyorsun. Tabii, spor tabii. Yapıyorsun filan.
5: Abi o yüzme işi önemli. Fıtıklardan korunmak için birebir tedavi.
4: Yüzme biliyorsun para işi yalnız. Yani, yürümek gibi bir şeyden bahsetmiyorsun. Yüzüyorsun.
5: Tabii abi şimdi İstanbul'da yüzmenin maalesef böyle bir şey oluyor yani. Bedeli oluyor yani.
4: Allah'tan.
5: Ya o da bir şey değil abi, yapma etme.
4: Aslan besleyen ne yediğine bakmaz diyorsun. Gibi. Kendin aslansın şimdi.
5: Gibi, hiç öyle değil abi. En azından sen biliyorsun. Saadettin Saran Habertürk'e çıktı. Bence şöyle bir hata var ama bir de doğru var. Onu şimdi çok daha iyi anlayabiliyorum. Saadettin Saran aslında diyor ki ya tamam biz böyle oldu ama Saadettin Saran'ın kafasında şöyle bir şey var. Yani biz her şeyi iyi yaptık. Ama bizim dışımızda her şey gelişti. Yani bakmayın biz çok iyi yönettik ama bizim dışımızda gelişen olaylardan ötürü işler bu noktaya geldi. Bir konu sadece böyle değerlendirilebilir mi? Genel anlamıyla böyle bakılabilir mi mesela?
4: Benim baktığım açı tek net abi. Burak Elmas'ın başına ne geldiyse Galatasaray'da bence birebir aynısını yaşadı Saadettin Saran. Aradaki fark Burak Elmas gitmemek için elinden geleni yaptı, seçimi iptal ettirdi filan gibi bir takım komplikasyonlar yaşattı kulübe. Saadettin Saran giderken doğru düzgün çok düz bir çıkış yolu sağladı kulübe ve adaylara. Ne bileyim Fenerbahçe TV'yi veriyor, çıkıp böyle düzgün konuşmalar yapıyor. Bayağı yaşayan ölü pozisyonunda veda etti. Şimdi şu konuşmaları yapmasının karşılığı var mı hayatta bilmiyorum. Ben röportajı izledim.
5: Ne kaldı aklında?
4: Hiçbir şey kalmadı abi. Çene suyu çorba çünkü.
5: Benim aklımda bir nokta kaldı. Orası dikkat çekici. Oradan bakınca hak vermiyordu değilim. Dedi ki bu Lukman meselesi var ya. Biz de burada iletişim hatası yaptık. Önce biliyorsun aldık dendi. Sonra Murat Salar çıktı. Yok biz teminat mektubu vermeyiz. Bizim itibarımız bankaların itibarından daha büyüktür vesaire gibi sözlerle durumu.
4: Ama teminat mektubuyla alakası yok diyor.
5: Şimdi öyle diyor.
4: O zaman açıkladığı zaman niye çıkıp bunu söylemedin? Veya bu açıklamayı niye yaptırttın?
5: Aynen. Ki o teminat mektubu meselesi de o zaman şöyle kendi içinde etkisini yitirdi. Ben o zaman Aziz Yıldırım'la karşılaşmıştım Zarafet'te. Tam o zamanlar dedi ki ya dedi biz dedi bir sürü adama teminat mektubu verdik dedi. Yani Robin van Persie'yi alırken hatırlamıyorum ama işte Ortega'dan bahsetti. Robin Anelka'dan galiba bahsetmişti. Bir sürü oyuncudan bahsetmişti. Yani bunlar veriliyor. Ama şunu söyledi dedi ki ben dedi transfer masasındaydım. Hakkımdaki gözaltı kararı nedeniyle soruşturma nedeniyle kalkıp gelmek durumunda kaldım. Bu da karşı tarafta bir güven problemi yarattı. Şimdi bu bence anlaşılabilir bir şey.
4: Bu da başka bir mazeret bence. Teminat mektubunu nasıl böyle durum kurtarmak için söylüyorlarsa bunu da söylüyorlar abi. Ondan sonrasında bence şöyle bıraksınlar. Yani benim o konuda bildiğim şeyler var. O konuda da bildiğim şeyleri Baron da açıklayacağım büyük ihtimalle.
5: Soruşturma ile ilgili mi diyorsun?
4: Soruşturma değil ya şeyle ilgili. Lukman transferiyle ilgili o kadar değil abi. Öyle bir durum yok yani. Fenerbahçe aslında canı istese Lukman'ı çatır çatır alırdı. Fenerbahçe almamak için elinden gelen her şeyi yaptı. Sonra da bir takım mazeretler.
5: Almamak için.
4: Almamak için canım.
5: İlginç.
4: Alsa bambaşka bir dünya kurulacaktı. Yani Kante'yi almak, bütün parayı Kante'ye gömmek üzerine bir strateji yaptılar. Bu gereksiz inadın, artık inat mıdır, başka bir şey midir? Onunla ilgili fikirlerim de var da çok da her şeyi de söylemek istemiyorum. Kendileri açısından büyük hata yaptılar. Fenerbahçe'ye rakibin altın tepside birkaç defa sunduğu sezonu böyle heba ettiler. Kendilerini de heba ettiler.
5: Katılır mı?
4: Saadettin Saran şampiyon olsa, belki Fenerbahçe şampiyon olsa kalma hakkı, kalma şansı artabilirdi. Şu anda belki Fenerbahçe bence başkan olarak yola devam ederdi. Ama bence kendini de yaktı, Fenerbahçe'yi de yaktı diyerek özetleyeyim. Peki. Onun dışında anlattıklarında baba çok şöyle bir şey yok ya. Kaybetmişsin, mahvetmişsin, transfer yapmışsın.
5: Bu ifadeyi
4: yapmışsın.
5: Özellikle kullanıyorsun mahvetmişsin diye.
4: Ya mahvetmişsin şöyle abi sen şimdi mesela nerede hatalısın? Birincisi bu 12. 13. maddeler vardı ya onların evet. Oylandığı kongrede. Sen Aziz Yıldırım ekibiyle Saadettin Saran ekibi sırf Ali Koç'a ders vermek için maddelerin geçişine izin vermediler. Ali Koç ekibi canhıraş bağırdılar. Ne yapıyorsunuz deli misiniz falan diye. Hulusi Belge çıktı açıklamaya çalıştı. Ali Koç çıktı söyledi. Ya arkadaş dedi bunu 5 defa daha haber geçirdik. Bu çok rutin bir uygulama. Yapmayın dedi. Dinlemediler. Onun yüzünden Fenerbahçe UEFA'dan limit cezası alıyor. Onun yüzünden çünkü o şeyi alsan izni alsan sen Kayış'ta emlak konut işlerini bitirebiliyordun. Oradan gelecek paranın
5: da süreç, doğru.
4: Çok da rahat bir şekilde gelecekti.
5: Ataşehir de uzadı işte abi. Kayış'ta Ataşehir hepsi. Özellikle aynen. Ataşehir uzamıştı ya pardon doğru söylüyorsun.
4: Oradan sen 2 ay kaybettin ve Kasım'a kadar Kasım 30'a kadar yetiştirmen gereken para girişini yapamadın. O giriş olmadığı için zaten ceza alındı. Hakan Safi'nin söylediği Ender çok doğru şeylerden bir tanesi.
5: Orada da Aziz Yıldırım'ı suçluyor.
4: Ya Aziz Yıldırım'ı da suçlayabilirsin. Saadettin Saran'ı da suçlayabilirsin. Ama ikisine de sorsam bence ikisi de bizle alakası yok. Orada kendiliğinden gelişti durum filan da
5: yok,
4: diyebilirler.
5: Yok ama Aziz Yıldırım kongre öncesi çıktı ve şey dedi.
4: İmzalamayın dedi. Onay vermeyin dedi abi.
5: Evet bunu söyledi.
4: Ama şimdi sorsam başka bir şey söyler bence.
5: Olabilir. Yani
4: onlar da biz bilmiyorduk nereden bilelim filan derler. Ya bana sorarsan sonuç, sebep sonuç ilişkisi kurarsak bir öyle bir yanlışlık oldu. Geçti devre arasında dünya kadar transfer yaptı ya. 55 milyon euro ödeme yaptılar bu Yani sen 55 milyon euro ödeme demek ne demek biliyor musun? Senin limitine bir ekstra yük demek.
5: E tabii.
4: Yani senin bir sonraki yılda alacağın cezayı da etkilemesi demek bu. Göreceksiniz zaten bunun böyle olduğunu.
5: Peki devam ediyorum. Bir başka gündemle, ana gündemde devam ediyorum. Özellikle Hakan Safi'nin çıkışları. Aziz Yıldırım daha sakin ama Hakan Safi... Ahmet geldi bu arada, Ahmet Konaç. Bana da selam olsun.
4: Vay Ahmet Konaç, ne yapıyorsun? Vay Muzo.
5: Muzaffer'le birlikte.
6: Balonu ve yavru balonu aynı anda görmek güzel bir şey. Heyecan veriyor.
5: Neler söylüyorlar.
4: Baba bize standart cümle kurma. Nedir? Güzel bir şey. Evet he. Nedir? Nasıl? Deli misin sen? Şu anda mesajlar yağıyor. Bizi izlemeden bile yazıyorlar.
5: Doğru. Şimdi Hakan Safi'nin söylemleri Aziz Yıldırım'a karşı bir hayli sert. Aynı cümleleri Aziz Yıldırım kullansa muhtemelen şey diyecekler. Vay bak yine geliyor ortalığı karıştıracak diye. Burada bir dengesizlik var mı yok mu?
4: Abi şimdi ikiye ayıracaksın. Bir tane geçmişi olan bir başkan adayı. Efsane başkan olarak geliyor. Bir yıl daha istiyor. Öteki tarafta elinde hiçbir şey olmayan aslında 15 aylık bir yöneticilik geçmişi olan, parası çok olan, ceplerinden para taşan, en büyük enstrümanı transfer olan bir adam. Şimdi burada tabii ki bir tanesi diğerinden farklı bir söylemi benimseyecek. Daha agresif olacak, daha saldırgan olacak, daha yürüyecek ve böylece bir karşı tarafı tahrik etmeye çalışacak. İki, taraftarını konsolide etmeye çalışacak. Çünkü gördüğüm kadarıyla Aziz Yıldırım taraftarı olduğu kadar Aziz Yıldırım'ın düşmanı olan da bir kongre var. Kongre üyesi bütünü var. Onlar da biraz heyecan istiyorlar. Ne kadar çok bağırırsan, ne kadar çok isim söylersen alkışlamaya hazırlar. Ya gerçekten Serdar Dursun dese de, Serdar Dursun getiriyoruz dese ooo diyecek bir ekip. Sen ismi büyüttükçe daha çok bağırıyorlar. İşte aradığımız ruh falan diyorlar. Öteki tarafta ne oluyor lan diyor. Şimdi biz hani böyle bir seçim kampanyası hiç görülmedi bildiğim kadarıyla. Yani diğer kulüplere falan baktığımızda da ben onu getiriyorum, ben şunu getiriyorum kadar dünyada gördüğüm en manasız şey.
5: 2024'teki şey var, Mourinho meselesi var, onun dışında bir şey yok.
4: Ya orada da şöyle bir şey abi, sen kulüpsün, gidiyorsun kulüp olduğunu için teknik direktörle sözleşmeyi yapabiliyorsun. Üstüne de 3 daha fazla, 3 daha aşağı veriyorsun, konuşuyorsun ama sonuçta teknik direktörü bağlamak başka bir şey. Futbolcu da öyle değil ki. Mukavelesi olan, ya 2030'a kadar mukavelesi olan bir adamı gidiyorsun sen başkan adayı olarak, aslında kimsesin yani. Nobody olarak gidiyorsun. Anlaştım diyorsun. Nasıl anlaştın falan soracaksın herhalde, onları daha
5: soracağım,
4: detaylı
5: anlatırım. Ama bu söylemler üzerinden gideyim.
4: Söylemlerde şey yok baba. Şunu o tahrik söyleyeyim. Etmeye çalışıyor. Öbürü tahrik olmuyor.
5: Evet olmuyor. Bir de şöyle bir durum var abi. Hakan Safi'nin bence şöyle bir hata var. Hakan Safi'nin Aziz Yıldırım'ı hedef alan hiçbir açıklaması bence ona oy kazandırmaz. Hakan Safi'nin vaatleri anca oy kazandırabilir. Yani Aziz Yıldırım'a yönelik sert ya sözlerin karşılığı olacağını düşünmüyorum abi, ben.
4: Bence şöyle bir
5: hani
4: şey.
5: Ali Koç söylese bence olur. Ama Hakan Safi söyleyince oy devşirir mi sence?
4: Bence olabilir. Neden olabilir? Şimdi son kongrede 26 bin kişi mi geldi diyelim ki?
5: 26.
4: 26 bin kişi geldiyse yarı yarıya bölündü. Yarı yarıya Ali Koç'tu. Şimdi Ali Koççular, onların en büyük özelliği Aziz Yıldırım düşmanlığı. Onlar konsolide olmak için bahane arıyorlar. Yani Aziz Yıldırım'a söylenecek laflar o tarafta yankı buluyor. Dolayısıyla onlar bunların daha çok köpürtülmesini istiyor. Ve Aziz Yıldırım'ın yapamayacağını, geçmişte avunduğunu, aslında şu anda elinde bir şey olmadığını, çok durgun olduğunu, enerjisiz olduğunu, parasız olduğunu filan vurgulamaya çalışıyor. Şimdi bunlar doğru mu ayrı bir şey, yapmaya çalıştı ayrı bir şey. Yapmaya çalıştı kendisi açısından mantıklı. Ben yapar mıyım? Yapmam. Yapanı takdir ederim, tasvip etmem. Yani şundan takdir ederim. Bir başkan adaylığı kampanyasında daha hareketli bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yoksa o da Aziz Yıldırım gibi dursa hiçbir şey olmaz ki.
5: Belki.
4: Zaten 65-35 Aziz Yıldırım kazanır.
5: Şimdi Hakan Safi...
4: Diğer taraftan baba %10 çalması lazım. %15 çalması lazım. Kazanması için Hakan Safi.
5: Ben de orada şöyle abi yine söylüyorum. Hani özellikle Aziz Yıldırım'a yönelik sert sözlerin çok bir karşılık olacağını düşünmüyorum. Sadece vaat ettiği seviyede oyuncu isimlerini açıklarsa seçime doğrudan etkileyeceğini düşünüyorum.
4: Abi. Efendim? Açıklıyor.
5: Şimdi Hadesi. İlki başladı. Biz tabii sabah saatlerinde çekiyoruz. Aynı gün yayına girecek bu. Belki de yayına girdiğinde çok konuşuldu. Lewandowski belki de Hakan Safi onu da açıklayacak. Onunla ilgili bir şey var mı sende abi Lewandowski ile ilgili?
4: Abi
5: haberler benim... anlaştı noktasında.
4: Abi çarşamba itibarıyla, çarşamba, biz bugün perşembe çekiyoruz değil mi? Çarşamba evet. Gecesi itibarıyla Lewandowski bitiremediği için bir isim söylemesi gerekiyor. Gerekirken de Luis Suarez'i söylüyor. Luis Suarez neden söylüyor? Çünkü beraber çalıştığı menajer Cenk Meni yazıcı Sporting kulübüyle arası çok iyi olan bir menajer. O muhtemelen öbür tarafa diyor ki ya baba ses etmeyin. Böyle böyle bir durum var. Biz kampanyada bunu kullanacağız. Sonra da sizle masaya oturacağız. Oyuncunun menajerini de İstanbul'a getiriyoruz diyor. Fali Darmadağ'ı da İstanbul'a getiriyorlar. Oturup görüşüyorlar. Şimdi dışarıdan bakınca olay bu kadarsa makul. Değilse büyük problem. Çünkü şimdi ben sana birkaç tane soru
5: masaya
4: sorayım.
5: Masaya oturdun anlaşamadın kulüple.
4: Abi ben sana birkaç soru sorayım sen bana cevap ver. Şimdi adamın iyiliği kötülüğü dışında bu arada adı geçen golcüler içinde bence en iyisi Suarez. Hiç tartışmıyorum en iyisi. Yani yaş olarak da, üretkenlik olarak da, performans olarak da en iyisi olduğunu söyleyebilirim. Fenerbahçe uyuması açısından da en iyisi. Ama 80 milyon eder mi? Ben abi dün tanıdığım herkese sordum. Yani edeceği para 35-40. Yani sen iki katını almak durumunda kalabilirsin. Çünkü buyout klozu kullanacaksın. Çünkü zaten şu anda senin kulüpte oturacak durumun yok. Yani eli şuradan zayıf. Aziz Yıldırım da bu nedenle aynı sebepten bence bir şey yapmıyor. Çok agresif davranmıyor. Ya sen hiç kimse olarak gidip bir kulübün karşısına oturamıyorsun. Oturursan seni muhatap almıyor zaten. Senin bir kulübün imza sirkülerini almış olman lazım. Kulüp yetkilisi olarak gitmen, görüşmen lazım. Şu anda menajerler üzerinden bir oyun oynanıyor. Gölge oyunu var mı? Bu gölge oyunu da kampanyayı etkilemeye dönük. Aziz İster misin alırsın.
5: Aziz Yıldırım da
4: durumu yok ki burada.
5: Bu konuda şöyle düşünüyor ve söylüyor. Diyor ki ben diyor gidip kulüplerle bir ön görüşme yapabilirim. Ve aynı taktikle de ben bunu anlatabilirim. Ama oraya gittiğimde ben fazla para vermek zorunda kalacağım. Çünkü karşı tarafa bir koz veriyorsun.
4: %100 abi, %100. Ben sana adam 40 eder diyorum. Adamın buyout klozu 80. Sen 80'i bastıralım, alalım. Yani bastırırım alırım diyorsun. Abi bastırırsın alırsın da bildiğimiz kadarıyla bonservisi bireysel kimse alamıyor. Kulüp alabiliyor. E kulüp alacaksa bu kulübün kasasından çıkacak bir paradan bahsediyoruz. Ama 80 milyon.
5: Ben de bunu şöyle anlıyorum Hakan Sapı üzerinde. Fenerbahçe'nin kasasından hiçbir şey çıkmayacak. Bu parayı zaten ben vereceğim. Anlattığı şey o.
4: Abi bir kere bu önerme baştan yanlış. Neden yanlış biliyor musun? UEFA reglamanının 88. maddesine bakıyorsun. 3 numaralı bendinde diyor ki kardeşim bir kulüp başkanı kulübe para enjeksiyonu yapacaksa bunu da hibe yoluyla yapabiliyorsun, tamam mı? Başka da bir şey de yapamıyorsun. Sponsorlukla falan olmuyor bu yani. Cebinden alıp para koyabilecekse bunun bir üst limiti var. 60 milyon euroyu geçemiyor. Bunu neden yapmışlar biliyor musun? Konu Fenerbahçe değil. Konu bu olanların aynısı Real Madrid'de, Manchester City'de, Chelsea'de olduğu için yapmışlar. Kapatmışlar. Buradan da ağır cezalar veriyorlar sana. Para cezaları veriyorlar. Ne oluyor? Hakan Safi 300 milyon euro cebinden yakmaya karar verdi. Koydu ya kulübe. Bunun 60'ı UEFA limitine giriyor. 240'ı girmiyor. Sen istersen 240'ı harcıyorsun. Harcadıktan sonra toplama yaparken 240 zaten daha toplamanın başladığı anda 240 eksi de oluyorsun. Ve %100 oranda büyük ihtimalle limiti de aşmış oluyorsun. Onu da aşarsan sen bu sene cezayı almışsın. Garanti. Seneye bir daha ceza giriyorsun. Yani önümüzdeki senenin cezasını şu andan garantilemiş hale geliyorsun. Böyle bir performans bu. Ben yani korkmam. Limit yok. Kırarım maranında falan yok böyle bir şey.
5: Ben korkmuyorum ve çekinmiyorum. Cezaysa ceza.
4: Arkadaş zaten Fenerbahçe'nin çekinmesi lazım. Yani ben şeyi anlıyorum. Hakan Bey'i anlıyorum. Hakan Bey diyor ki kardeşim ben alırım, çözerim. Belki şunu düşünüyor. Bir yılına geliyorum, şampiyon olurum. Şampiyon olduktan sonra istediğim kadar ceza alayım. Bize ne? Avrupa'dan para cezası alsak ne olur? O cezayı da öderim diyordur. Hala farkında olmadı. O parayı ödemeye kalksan da yine üçüncü cezayı alırsın. Üçüncü cezayı aldıktan sonra da sonu çok şey. Şanapol'dan aşağı yuvarlanmak. Aslında yani onun normal olarak karşıladığı hiçbir şeyin karşılığı yok UEFA normlarında, Türkiye Futbol Federasyonu normlarında. Mesela diyor ki biz diyor nasıl yaptık diyor Kerem'i aynısını yaparız. Yapamazsın baba. Zaten UEFA geldi baktı dedi ki Kerem'i böyle yapamazsın. Sen 5 yıllık mukavele yapmışsın 4+1 yıl. Ben onu geçerli saymıyorum. Sen eğer bunu düzeltiyor musun düzeltmiyor musun bana söyle. Düzeltmiyorsan ben sana ceza veririm.
7: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
8: Reklam

0: takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: KCP beton pompalarının sunduğu parantez başlıyor.

0: Parantezde buluştuk. Ben Berksayar. Parantezde bugün biraz erken buluştuk. Bir saat kadar erken buluştuk. Sebebi yarın Fenerbahçe'de bir seçim var. Seçim gündemi var daha doğrusu. Açıklamalar var. Bir kongre var demek daha doğru orada. Fenerbahçe'de o kongrede açıklamalarda bulunacak birçok değerli kıymetli isim var. Üyelerin açıklamaları olacak. Öne çıkan açıklamalar, çok konuşulacak açıklamalar. Belki de seçimin kaderini değiştirecek açıklamalar da gelecek. Belki bazı açıklamalar, belki bazı isimler, belki bazı projeler ya da transferler orada duyurulacak. Ya da bu akşam farklı farklı yerlerde, farklı farklı konumlardaki üyelerle, taraftarlarla buluştuğu noktada. İki adaydan da, Aziz Yıldırım'dan da, Hakan Safi'den de, iki kıymetli isimden de Fenerbahçe adına bu açıklamalar gelecek. Onları konuşacağız, onları değerlendireceğiz ama Aziz Yıldırım'ın son olarak Anadolu Ajansı'na verdiği bir röportaj var. Oradaki röportaja gideceğiz. Onun öncesinde Hakan Safi'nin dün yaptığı açıklamalar öne çıktı. Onu öne çıkardı. Ama tabii orada bazı soru işaretleri de konuşuluyor. Hakan Safi'nin yaptığı açıklamalarda örneğin Melih açıklamasının ardından Arabistan cephesinden, kulüp cephesinden gelen açıklama biraz sanki orada farklı bir yere götürdü konuyu. Aynı şekilde Luis Suarez konusunda Portekiz'den gelen farklı gazetecilerden, farklı kaynaklardan iddia edilene göre Hakan Safi'nin yalanlandığı yine iddialar arasında, konuşulanlar arasında. Tüm bunların yanında Aziz Yıldırım tarafında da Hakan Safi'den en azından isim geliyor. Sizden neden somut bir isim yok? Neden bir transfer adı duyamıyoruz? İki oyuncuyla anlaştık deyip duruyorsunuz eleştirileri. Yok değil. Bu açılardan değerlendirerek tüm hepsini sizlere aktarayım ama ilerleyen dakikalarda hemen hemen her iki adayın da hemen hemen aynı dakikalar bazında, yani 30-35 dakikalık ayrı ayrı ikisi için de yaptıkları son açıklamalardan yola çıkarak sizler için bir kolaj oluşturduk. Onu da paylaşacağız. Hemen sonrasında Serkan Çetiner'le değerlendireceğiz. Şafak Malatya ile Beşiktaş gündemini değerlendireceğiz. Beşiktaş teknik direktörünü bekliyor artık. Beşiktaş tarafına bakacağız ama öncesinde tüm bu saydığım Fenerbahçe seçim gündemine ilişkin detayları, son süreçte neler yaşandı, neler yaşanmadı kısmını Berke Gültekin'le konuşacağız. Berke Gültekin, hoş geldin, selamlar.
1: Hoş bulduk, selamlar, iyi yayınlar diliyorum Berke.
0: Keyifler yerindedir umarım.
1: Keyifler yerinde. Senin de az önce aslında çok kısa bir özetle aktardın ama aslında haftalardır, belki de aylardır süre gelen Fenerbahçe seçim gündemine, seçime saatler kaldı. Seçimi atlattıktan sonra tabii ki bu yoğunluk bitecek. Bu kez de Temmuz ayının ilk günüyle birlikte aslında transfer hareketliliği, Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta kimler gelecek, kimler gidecek, bunlar için koşuşturmaya başlayacağız. Mesleğimiz bu. Severek yapıyoruz. Evet. Keyfimiz iyi. Fenerbahçe'deki gündemde ne kadar yoğun olursa bizim için, en azından ben Fenerbahçe'yi takip ettiğim için benim adıma daha iyi oluyor diyebilirim. Varsa senin özellikle başlamak istediğin bir konu, dilersen oradan başlayalım.
0: Ben özetini rica edeyim. Son bir haftalık süreçte Hakan Safi tarafını da, Aziz Yıldırım tarafını da yerinden takip etme fırsatı buldun. Buraları kovalayan, buralarda sürekli haberleri olan bir gazeteci meslektaşımızsın Berke Gültekin. Bu arada 48 yaşındaki İtalyan teknik adam saat 16'da İstanbul'da olacak haberleri var. Son dakika haberleri var Beşiktaş için. Vincenzo Italiano geliyor Beşiktaş'a. Bugün saat 16'da İstanbul'da olacağı haberleri var. 16.40-16.45 civarında da Şafak Malatya ile değerlendirmemiz olacak. O son dakikayı sizlerle paylaşayım. Tekrardan haberi sizlere vereyim. Tweet etmiş olduğumuz haberi sizlerle paylaşmış olayım. Berke Gültekin, son bir haftada hem Hakan Safi tarafını hem Aziz Yıldırım tarafını takip ettin diyordum. Sen son bir haftada nabzı nasıl ölçtün? Neler oldu? Neler bekliyor camiayı?
1: Açıkçası son bir hafta tabii seçime kalan süre azaldıkça seçimin alevi de daha fazla artmaya devam ediyor. Aziz Bey'in 20 yıllık tecrübesi, arkasındaki oy potansiyeliyle birlikte seçime inanılmaz bir rüzgarla başladı. Arkasındaki rüzgarı da büyüterek gideceği tahmin ediliyordu. Ancak sen de dile getirdin, katıldığı programlarda da bazen tepki aldı. Çünkü karşı aday Hakan Bey transferleri üst üste iki günde açıklarken Aziz Yıldırım cephesinden herhangi bir isim gelmedi. Hatta dün katıldığı bir televizyon programında Sayın Aziz Yıldırım isim açıklamaksa biz de Mbappe alırız şeklinde gülerek aslında bir mizacını da orada konuşturarak bir göndermede bulunmuştu. Her şeyin transfer ya da transfer açıklamak olmadığını vurgulamıştı. Fakat tabii bu transfer isimleri, açıklanan isimler kongrede karşılık bulabilecek isimler. Bunun da Hakan Bey çok net farkında. Bugün sabah saatlerinde Ataşehir Golf Kulübü ev sahipliğinde Sayın Sertaç Komsoğlu'nun başkanı olduğu Sarı Lacivert Derneği ve Hakan Safi'nin yönetimi Hakan Safi ile birlikte bir araya geldi. Tabii ben de oradaydım. Oradaki konuşmaları takip ettim. Oradaki gündemi takip ettim. Bir kere şunu söylemekte fayda var. Bu sıradan bir buluşma değil. Bu bir başkan adayının sıradan bir dernek buluşması değil. Bu derneğin başkanlığını Fenerbahçe'de sanırım 7 yılın tamamında vardı Sertaç Bey. Uzun yıllar yöneticilik yapmış Sertaç Bey'in başkanlığını yaptığı bir dernekle bir buluşma. Ve 22 Mayıs'a kadar, yani başkan adayları yönetim listelerini teslim edene kadar acaba Sertaç Komsuoğlu da aday olacak mı şeklinde bizler de haber yaptık. Sosyal medyada da bu haberleri takip ettik. Sertaç Bey gerçekten genel olarak Fenerbahçe düzeyinde, kongre üyeleri düzeyinde, Fenerbahçe'ye bağlı dernekler üzerinde gerçekten çok önemli bir isim desem bence yanlış olmaz. Kendileri de dile getirdi, Hakan Bey de dile getirdi. Özellikle seçimden bir gün önce bu buluşmasının gerçekleşmesini istemiş iki tarafta. Çünkü önemli bir katkı sağlayabileceğini düşünüyorlardı bu buluşmanın. Bence sağladı da. En azından bugün kahvaltı organizasyonunda ortam çok güzeldi. Yine Hakan Bey yaptığı açıklamalarla şunu da dile getirdi. Transferler açıkladık ve bu akşam da bir tane açıklayacağız. Bu akşam ne var? Onu da hemen hatırlatayım. Büyük Fenerbahçe buluşması. Sayın Aziz Yıldırım gerçekleştirmişti pazartesi günü.
0: Bu arada Büyük Sayın Fenerbahçe Yıldırım... buluşması dedin. Bu akşam açıklanacak dedin. Aklım bir Lewandowski'ye gitmedi değil ama o seçim gününe mi saklanır? Yani ya yarına açıkçası... mı saklanır? Bugün mü açıklanır bilmiyorum. Konuşuluyordu
1: açıkçası
0: çünkü.
1: Şöyle bir durum var. Hemen onu da şöyle özetleyeyim. Ben tabii Hakan Bey cephesinde de görüştüğümüz isimler var. Çevremde de Hakan Bey ile yakın olduğunu bildiğim isimlerle yaptığım görüşmeler var. Bugün sosyal medyamda sana bağlantı yapmadan önce bir bilgilendirme paylaştım.
0: Evet.
1: O görüşmeler sonrasında, hani bunu da %100 olmadığını altını çizerek paylaşayım. Bugün Mason Greenwood ya da Hakan Çalhanoğlu dışında tıpkı Luis Suarez'le, yani pazartesi günüydü sanırım Luis Suarez açıklaması. Luis Suarez'le olduğu, yok düzeltiyorum, çarşamba günüydü. Luis Suarez'le olduğu gibi hiç basına düşmemiş bir isimin açıklanması da ihtimaller dahilinde. Çünkü Hakan Bey biraz futbol yapılanmasını gizli yürütmeye çalışıyor. Hatta iletişim ekibi bile açıkçası sır vermiyor desek yanlış olmaz. Zaman zaman gazeteciler olarak yaptığımız sohbetlerde cımbızla da olsa laf almaya çalışırız. Fakat iletişim ekibi de bunun önlemini almış durumda. Tabii üst üste iki açıklamadan bahsettik. Luis Suarez'den bahsettik. Geçtiğimiz sezon 38 golle tamamlamış bir isim. Merih Demiral'a zaten değinmeye bence gerek bile yok. Bizim çocukların savunma hattının gerçekten olmazsa olmaz isimlerinden biri. Bugün de hangi isim açıklanacak? Şunu da söyleyelim. Büyük İstanbul buluşmasını ilk olarak Aziz Bey gerçekleştirmişti. Çarşamba günü yine Faruk Ilgaz tesislerinde. Kıraç sahne almıştı. Gerçekten çok güzel bir organizasyon olmuştu. Fakat bir gazeteci olarak, Fenerbahçe'yi yakından takip eden bir spor muhabiri olarak şunu söylememde fayda var. Oradaki kalabalığın tamamı, ki bu akşam da yine aynısı olacaktır kesinlikle, kongre üyesi değildi. Çünkü Fenerbahçe'li taraftarlar açık bir organizasyondu. 4.000'lik, 5.000'lik bir katılım varsa belki de 3.000'i 4.000'i kongre üyesidir. Buna kesinlikle bunun altına imzamı atabilirim. Fakat %100 bir katılım yoktu. Bugün de aynı şekilde sadece kongre üyelerine değil, Fenerbahçeli taraftarları da açık bir organizasyon olacağı için kalabalığın daha az olması ya da daha fazla olması seçim öncesinde bir şeylerin netleşmesi anlamına gelmeyecek. Bunun da altını çizeyim. Aziz Bey büyük buluşmada çok açıkçası az kalmıştı sahnede ve herhangi bir açıklama da gelmemişti transfer üzerine, ki taraftarlardan da büyük bir istek vardı. Bugün isim açıklayacağım dile getirdi Sayın Hakan Safi. Taraftarın da yüksek coşkusuyla bir değil birden fazla isim bile gelmesini ben açıkçası kuvvetle muhtemel görüyorum. Ama dediğim gibi sen Lewandowski ismini dile getirdin, ben Hakan ya da Greenwood diyorum. Bu isimleri ya da bu isimlerden birini ben cumartesine sakladığını, çünkü cumartesi günü seçimin ilk günü, iki aday da konuşmalar yapacak, kongre üyeleri söz hakkı alacak, konuşmalar gerçekleştirecek. Bu konuşmalar sırasında ben Hakan Çalhanoğlu ismini açıkçası Greenwood'dan da daha ihtimalli görüyorum. Kongre üyelerinin karşısında stadyumda bir açıklama şeklinde geleceği beklentisindeyim Hakan Safi cephesinde. Aziz Yıldırım'a dönecek olursak, Aziz Bey cephesinde de transfer görüşmeleri var. Vedat Muriç zaten bitti desek yanlış olmaz ama ilk ağızdan gelmediği için bu açıklama tabii ki biz de biraz daha temkinli konuşuyoruz. Sonuçta %100 denmedikten sonra her şeyin %1'lik de olsa bir bozulma payı var. Sadece şunu söyleyebilirim Aziz Yıldırım cephesinde. Seçime zaten saatler var. Ben değişeceğine ihtimal dahi vermiyorum ve Aykut Kocaman bir aksilik olmazsa Aziz Başkan'ın, Aziz Bey'in seçildiği senaryoda Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olacak. Anlaşma tamam. Zaten Oğuz Çetin ismini Aziz Yıldırım açıklamıştı. Futbol yönetiminde Oğuz Çetin yer alacak. Eski futbolculardan birkaç isim yer alacak ve teknik direktörlük koltuğunda da Aykut Kocaman oturacak Aziz Bey cephesinde.
0: Yani Aziz Bey cephesinde bazı şeyleri tahmin etmek çok zor değil. Neden? Önce Şekip Mostaroğlu'nun, Aziz Yıldırım'a çok yakın bir ismin, yaklaşık 2 yıl önce Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na seçildiğini hatırlatalım. Sonrasında Aziz Yıldırım'ın ekibinde yer alan, geçmişte Aziz Yıldırım'la çok iyi çalışmalar yapmış ve transferlerinden hala söz ettiren, bugün örnekler verdiren Hakan Bilal Kutlualp'in yine aynı şekilde Aziz Yıldırım'ın ekibinde olduğu süreçte sonrasında sahaya indiğini hatırladık, gördük. Mahmut Uslu'nun aynı şekilde adaylık konusunda böyle bir git geli vardı. Yani Barış Göktürk'te hatırlarsın belki Gültekin. Barış Göktürk'le beraber iki aday şeklinde bahsedilirdi son süreçte ondan. Oradan çok konuştuk. Hatta Murat Salar'ın yine Aziz Yıldırım'ın ekibinden bir isim. Ki ben inanmıyorum aralarının bozuk olduğunu Aziz Yıldırım'la mesela. Ya da işte farklı yol ilerlediklerine, farklı yol kat ettiklerine, yine onun Saadettin Saran'ın ekibiyle beraber bu işin içerisinde olmuş olması biraz da Aziz Yıldırım'ın bugününü hazırlıyordu, altyapısını oluşturuyordu. Hatta geçen yılki seçimi de örnek verebiliriz buraya, Şekip Mostaroğlu örneğinden yola çıkarak. Ki buna bir de şöyle bir eklenti yapacağım. Ben biraz böyle hafızada tutup harmanlayıp konuşmayı, yorumlamayı, böyle biraz onun harmanına verdikten sonra bütün her detayıyla ön plana çıkararak yorumlamayı severim bu tarz zamanlarda kronolojik ilerlemeyi. Aspor yayınında yanlış hatırlamıyorsam Oğuz Çetin'i kıramayarak Aykut Kocaman yayına çıkmıştı. Ve yakın çevresinden, Aykut Kocaman'ın yakın çevresinden öğrendiğim şuydu. Orada gelen tepkiler sonrasında bir daha röportaj vermek istemiyor şeklinde bir tepki gelmişti. Ama Aykut Hoca da zaten röportaj vermek istemediği bir süreçte anca kırmasa Oğuz Çetin gibi isimleri kırmazdı ve onunla beraber oraya çıkmıştı. Biraz da Aykut Hoca ve Oğuz Çetin'in dirsek temasının, çalışmalarının beraberinde geldiği o günlerden bugünü de okumak çok da zor değildi açıkçası. Birlikte hareket edeceklerini düşünmek, anlamak. Oğuz Çetin ismi demek, Aykut Kocaman ismi demek. O da net duruyor. Tabii benim görüşüm böyle. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım tarafına ilişkin. Yani bazı şeyler net gibi duruyor. Sadece futbolcu olarak bir iki isim medyada yer alıyor. Onu da Fenerbahçe'ye zarar vermemek adına açıklamıyoruz diyen bir Aziz Yıldırım tarafı var. Neler söylersin?
1: Evet, kesinlikle aslında saydığın bütün varyasyonlar diyeceğim bugünün temelini attı. Ama şunu da tabii göz ardı etmemek lazım. İsim olarak Aziz Bey'den, Aziz Yıldırım'dan bahsediyoruz ve yönetiminden başkanlar çıktı, yeni yöneticiler çıktı. Türkiye Futbol Federasyonu başkanları çıktı. Yani gerçekten inanılmaz güçlü, arkasında da inanılmaz bir güç olan isimdi Aziz Bey. Yöneticilik, başkanlık yaptığı dönemde de bu isimleri zaten sık sık görmüştük. Sen de birkaç isim saydın. Kesinlikle kurduğun tüm cümlelerin altına da imzamı atıyorum. Yine aynı şekilde Oğuz Çetin ve Aykut Kocaman arasındaki ikili diyalog da bugünün zeminini oluşturdu desek yanlış olmaz. Aykut Hoca'nın sadece şöyle bir isteği vardı. En azından kariyerine teknik direktör olarak devam ediyor. Herhangi bir futbol aklı altında çalışacak bir teknik direktörlü bir senaryoda yer almak istemediğini zaten katıldığı organizasyonlarda da dile getirmişti. Bizzat bu cümleleri kurmasa da bu cümlelere, bu anlamlara çıkacak birkaç söylemi olmuştu Aykut Kocaman'ın. O da şu anda açıkçası seçimin sonuçlanmasını bekliyor. Seçim sonrasında Aykut Hoca'nın, yani Aziz Bey'in başkan seçildiği senaryoda Aykut Kocaman'ın teknik direktör olmaması imkansıza yakın. Bir mucize gerçekleşmesi lazım. Bir anda farklı bir tercih ya da farklı bir solukla Aykut Hoca tercih edilmezse edilmez. Ama ben şu anda %99.9 diyeyim. %100 demeyerek her şeyin bir açık kapısı olduğunun aslında sinyalini de vermiş olayım. Fakat %99.9 Aykut Kocaman hocalık yapacak Fenerbahçe'de olası bir Aziz Yıldırım'ın seçilmesi durumunda. Teknik adam tercihi bu şekilde. Futbolculara bakacak olursak zaten Vedat Muriç ve Cirasi ismi gündemdeydi. Ancak şunun da altını çizmekte fayda var. Cirasi, Kim Min-jae olursa Muhammed Salah, ki şu anda gündemde değil. Malangsar, Lens forması giyiyor, sözleşmesi sona erdi. Bir isim daha vardı. Şimdi o ismi de hatırlayacağım, aktaracağım. Fakat hangi isim olduğunu yanı hatırlayamadım. Şu anki yönetimin görüştüğü isimler. Yani şu anki yönetim, futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Sayın Ertan Torunoğulları bu görüşmeleri zaten bir yere kadar getirdi. Olası bir Cirasi transferi, olası bir Vedat transferi, olası bir Kim Min-jae transferi, olası bir şu anda gündem olmasa da stoper hattında forma giyen Malangsar transferi ne Hakan Bey'e ne de Aziz Bey'e Bana göre artı yazmaz. Çünkü hali hazırda olan bir şey. Sadece onay vermiş isimler Aziz Bey olacak ya da Hakan Bey olacak. Hakan Bey biraz daha açık ilerletiyor bu süreci. Taraftarın olumlu tepkileri de Hakan Bey açıkçası transferlerde teşvik ediyor desek yanlış olmaz. Aziz Bey biraz daha gizli sürdürmek istedi. İsimlerin sosyal medyaya da basına düşmesini istemedi. Transfer süreçlerinin zarar görmesini istemedi. Ha, şuna da bence değinmekte fayda var. Hakan Bey'in açıkladığı isimlerden sonra sen de dile getirdin. Portekiz basınından farklı haberler çıktı.
0: Suudi bence Arabistan'da getirisinden çok götürüsü oluyor. Bu senin dediğin konuya tam da değineceğim. Tekrardan girdiğin konuyu az çok tahmin ettim, böldüm ama hem Arabistan cephesinden hem de Portekiz cephesinden gelen geri dönüşler bence Aziz Yıldırım'ın da yaşamak istemediği için açıklanmamasının sebebi bu anlaştıkları isimleri. Yani biraz daha tecrübeli olan tarafı bu konu özelinde Aziz Yıldırım tarafı gibi görüyorum. Sen ne dersin?
1: Kesinlikle aslında bu konu oraya çıkıyor. Evet. Fakat burada bazen zaman zaman Aziz Yıldırım cephesinin konuşması gerektiği anlarda belki de sessiz kalması da bence tamamen 20 yılın getirdiği tecrübeye dayalı. Fakat bugün Hakan Bey Ataşehir'deki organizasyonda da şunu dile getirdi. Sosyal medyada da görüyoruz, siz bu isimleri neden açıklıyorsunuz, kulüpleri nasıl izin veriyor? Arkadaşlar biz kulüpleriyle de tabii ki görüşüyoruz. Kulüplerinin izni olmadan hiçbir futbolcuyla masaya oturmuyoruz, hiçbir açıklama yapmıyoruz dedi. Ya açıkçası bir basın mensubu, Fenerbahçe takip eden bir gazeteci olarak bu benim içime su serpti. Çünkü olası bir Merih Demiral transferi senaryosunda Merih'i tekrar Türkiye'de izlemek tabii ki isteriz. Ya da Luis Suarez'i Türkiye'de izlemek isteriz, Mason Greenwood'u Türkiye'de izlemek isteriz. Bu isimlerin basına düşmesi ya da başkan adayının ilk ağzından açıklaması tabii hemen akla şu soru işaretini getiriyor. Hakan Safi Mason Greenwood'u açıkladığı senaryoyu konuşacağım şu anda. Ama Marsilya neden bu oyuncuyu 40 milyona satsın? Açıkladığı almak zorunda, bonservis ücreti 60'a çıkmalı, 70'e çıkmalı. Hayır, Hakan Bey'in bugün ilk ağızdan yaptığı açıklama, biz kulüplerle de görüşmelerimizi yaptık, kulüplerden de iznimizi aldık şeklinde olunca açıkçası çok da fazla söyleyecek bir şey kalmadı. Yarınki ilk seçimin ilk gününde Şükrü Saracoğlu stadında yapılacak konuşmalarda açıkçası ben Aziz Yıldırım cephesinden de taraftarların da orada vereceği olası destekle birlikte belki bir belki iki isim açıklayarak ertesi güne, çünkü söylediğim gibi Aziz Yıldırım rüzgarıyla başlayan seçim propagandası, seçim çalışmaları bence yavaş yavaş, seçime de saatler kaldı, 48 saatlik bir zaman dilimi kaldı şurada ve yavaş yavaş Hakan Bey'in arkasında esmeye başladı. Aziz Bey ve ekibi bunun farkında olursa bence cumartesi günü ilk ağızdan, belki de bugün yine sen saydın birçok farklı kanalda, birçok farklı platformda canlı yayına çıkacak iki başkan adayı da, belki de orada ilk defa Aziz Bey'den bir isim duyabiliriz.
0: Bu arada yani söylediğinle beraber sen Hakan Safi tarafında artık biraz daha ağırlık veriyorum, o tarafta görüyorum seçimi, oradan okuyorum diyorsun. Analizlerim, gördüklerim ve söylediklerimle beraber buraya getiriyorum konuyu diyorsun, anladığım bir gazeteci gözüyle. Doğru mudur?
1: Evet, doğrudur. Şöyle yani ilk katıldığımız organizasyonlarda, ilk yaptığımız ve girdiğimiz ikili diyaloglarda biraz hani seçimin havasını kokluyoruz ister istemez. Bilgi alışverişlerine giriyoruz meslektaşlarımızla, Fenerbahçe Kongre üyeleriyle ve ilk yaptığımız diyaloglardan bu noktaya gelene kadar bir şeylerin net bir şekilde değiştiğinin farkındayım açıkçası. Peki. Ha, bu şu demek değil tabii ki benim yaptığım gözlem %100 doğru çıkacak, Hakan Bey net bir şekilde önde değil. Ama ilk yaptığımız gözlemde benim tahminimce Aziz Bey'in yaklaşık %54'e, %46, %53'e, %47'lik bir üstünlüğü vardı. Fakat yavaş yavaş sanki Hakan Bey cephesine %51'e 49, 52'ye 48'lik kayan bir, özellikle gelen açıklamalar ve futbol yapılanmasının nasıl yapılacağına dair gösterilen somut adımlar ve somut delillerle birlikte o kararsız olarak nitelendirilen Fenerbahçe Kongre üyesi seçmeni yavaş yavaş Hakan Bey'e kayacaktır. Ve şu noktaya da değinmekte fayda var. Sertaç Bey'in başkanlığını yaptığı Sarı Lacivert Derneği ile sabah bir organizasyon yaptı Hakan Bey ve yani Ali Koç'tan bahsettik. Sayın Ali Koç'un kimi destekleyeceğinden çok bahsettik basın olarak ve Ali Bey sessiz kalmayı tercih etti. Fakat Ali Bey'in yönetiminde yıllarca görev yapmış Sertaç Bey ve yaklaşık 15 ay görev yapmış Hakan Bey aynı noktada, ki Sertaç Bey de yaptığı açıklamalarda kim kazanırsa kazansın biz Fenerbahçe'nin yanında olacağız şeklinde aslında orta yolla açıklamalar yaptı. Fakat bugünkü organizasyonun bence basındaki karşılığı ve sandıktaki karşılığı bambaşka olacaktır. Ben kararsız duran Ali Bey başkan olsaydı, Ali Bey aday olsaydı da yeniden oy verseydik diyen seçmenin de bugün sabah yapılan organizasyonla birlikte tamamı olmasa da bir kısmının Hakan Bey'e kaydığını düşünüyorum açıkçası.
0: Peki ben açıkçası dünkü o açıklamaların ardından o rüzgar oluştu. Onu ben de söylüyorum Hakan Safi tarafında. Ama karşı cephelerden yani kulüpler tarafından gelen hem gazeteci kaynaklı hem de direkt kulüp kaynaklı gelen hem Arabistan'dan hem Portekiz'den gelen haberlerin onu tekrardan düşürdüğünü ya da o durumu tekrardan aynı eski haline getirdiğini düşünen taraftayım. Hakan Safi tarafında konuşmak gerekirse. Ki bunu biraz da dinleyicilerimizin biraz da taraftarların yorumlarıyla da anlayabiliyoruz. Şurada hemen okuyacağım. Adem Muhçu, Adem Bey Fenerbahçe taraftarı yazıyor. Diyor ki Hakan Safi Ali Koç'la aynı yolda diyor ve sadece parayla olmayacak bu işler maalesef diyor Adem Bey. Hemen farklı bir dinleyicimizin mesajı, Hanifi Bey'in mesajı. Günler, iyi günler, iyi yayınlar. Telefondaki gazeteci arkadaşımız Berke Gültekin biraz önce Hakan Safi'ye kulüplerle de görüşüyoruz dedi. Dediyse neden açıkladı iki kulüp futbolcunun kulüpleri yalanlama getirdi demiş. Onu merak ediyorum demiş Berke Gültekin. Onun
1: peki,
0: yanında...
1: Bence... Tabii tamam. Sen devam et, ben öyle cevap vereyim.
0: Onun istersen. Yanında Nevzat Bey der ki selamlar Sayın Safi bana biraz Ali Koç'u hatırlatıyor der. Bir Galatasaraylı olarak merak ettiğim kendisi de peki orada bir espri yapmaya çalışmış. Geçiyoruz orayı. Başkan adaylarına ilişkin böyle cümleler kurmayalım. Yapmayalım benzetmeler en azından. Sayın Aykut Kocaman sadece Fenerbahçe'yi istiyor olması başka kulüp çalıştırmamasını neye bağlıyor? Neden başka kulüp çalıştırmıyor demiş. Cevaplayabilir misiniz konuğunuzla beraber demiş. Berk konuğuna da sormak istiyorum. Bu kadar orta sahada adam varken Hakan Bey neden? Ne olacak yani? Hakan Bey tamam iyi bir futbolcu toparlar bir şey dediğimiz yok ama yani birilerini feda etmen gerekiyor demiş. Futbol aklı deniyor ya. İşte o akıl bence Hakan Safi'de nasıl kim veriyor aklı merak ediyorum demiş. Böyle biraz karmaşık yazan dinleyicilerimizin mesajlarını okuduk. İşteyim, işte olduğum her müsait olduğum an dinliyorum demiş. Mesela Ali Bey mesajını iletmiş. Sevgiler saygıları yayınlar aynı anda girdik yayına ben de sen konuşmaya başlayınca açmıştım tam da yayını demiş ve şöyle eklemiş. Ben anlamıyorum Ali Koççu dediğiniz kişiler yıllardır başarısız olmuş geçmişte hiç başarısı olmayan kişi hala onun safında olup da Az Yıldırım'a karşı nasıl olunuyor anlamıyorum demiş dinleyicimiz. Mesela dinleyici mesajlarından bunu görüyoruz bunu anlıyoruz. Aklında kalanları sana sormuş olayım.
1: Ya aslında izleyicilerimize de çok fazla katıldığım noktalar var. İlk olarak şu soruya cevap vereyim. Değerli izleyicimiz kulüplerden ya da basından çıkan haberlerle birlikte, oradaki yerel basından çıkan haberlerle birlikte tabii ki rüzgarın tersine döndüğünü düşünebilir. Fakat yani ben bunun bir danışıklı dövüş olduğunu düşünüyorum. Yani Merih Demiral'ın Fenerbahçe başkan adayıyla fotoğrafının sosyal medyaya paylaşıldığı senaryonun ardından kulübü Merih'in gideceğine dair bir sinyalde bir paylaşım yapsa kulübü de zarar görecek, Merih de zarar görecek. Burada olması gereken ne? Merih'in sözleşmesi var, bizle devam ediyor. Bence bu çok normal bir şey. Yani burada çıkıp da evet Hakan Bey'in görüşmesine izin verdik ki hani bunu da bizzat Hakan Bey aktardığı için yani ben bunun %100 doğru olduğunu düşünerek sizlerle paylaşıyorum. Hakan Bey biz kulüplerle görüştük dediyse, biz izin aldık dediyse görüşmüştür ve izin almıştır. Burada da kulüpler tabii ki transfer yani hiçbir takım elindeki değerli oyuncusunu başka kulübe transferini gerçekleştireceği sırada tepkisiz kalmaz taraftarları. Burada da Suudi Arabistan'daki taraftarlar tabii ki Merih'in takımdan ayrılmasını istemez. Ne yapmak lazım? Burada Merih'in takımda kalacağının sinyallerini vermek lazım. Transfer sezonu açıldığında gittiğinde de taraftar yolun açık olsun diyecek Merih'e. Ben açıkçası burada bir danışıklı dövüş olduğunu görüyorum. Diğer yorumlar özelinde cevap verecek olursam kesinlikle Ali Bey'in başarısız olduğu bir dönem vardı ve kesinlikle ligimizde başarılı olmak, futbolda şampiyon olmak için sadece zengin bir başkan gerekmiyor. Hakan Bey de bunu zaten dile getiriyor. Sadece parayla değil oluşturacağımız güçlü oluşumlarla. Şimdi Fenerbahçe taraftarının, Fenerbahçe yönetimlerinin sürekli ki Hakan Bey de yapı değil lobi kelimesini kullanıyor. Bununla mücadele edebilmek için Hakan Bey de biz daha güçlüsünü kuracağız. Biz sahada daha iyi olacağız. Ki bugün yine Hakan Bey'in çok katıldığım bir açıklaması var. Hem Ali Bey döneminde bizim dönemimizde dedi hem de Saadettin Bey döneminde bu yılı kastederek şu cümleyi kurdu. Bizim elimize de fırsatlar geçti. Sürekli yapı ya da lobi diyoruz tabii ki doğrudur. Ama bizim elimize de fırsatlar geçti. Bu fırsatları neden değerlendiremedik? Çünkü kadromuz yeterli değildi dedi. Biz bu fırsatı iyi değerlendireceğiz. Biz en iyi kadroyu kuracağız şeklinde bu cümleyi Hakan Bey bugün yine sabah katıldığı organizasyonda aktardı. Kurur, kuramaz, kurabilir, kuramaz. Buna ben tabii ki bir şey diyemem fakat kurmak istediğini yaptı.

0: kadarıyla, zaten Aziz Bey de bunun farkındadır, minimum 10 bin, ortalama 11-12 bin bandında bir Aziz Yıldırım seçmeni kemik kitlesi var. Yarın sandıklar, düzeltiyorum, pazar günü sandıklar kurulacak, oy verme işlemi yapılacak. Pazar günü sandığa gelecek Fenerbahçe kongre üyelerinin sayısı 25-26 binin üzerine ne kadar çıkarsa, açıkçası Hakan Bey'in seçilme ihtimali o kadar artacak. Ne kadar altında kalırsa da Aziz Bey belki de güle oynaya seçimi kazanacak. Şu an hala çok ortada giden bir seçim. Geçtiğimiz sezon 24 bin bandında bir oy kullanıldı. 12 bin küsür Ali Bey, 12 bin küsür Saadettin Bey aldı. Yaklaşık 230 belki de 300'e ulaşmayan bir oy farkıyla geçen seçimi yılda kazanan bunu, Saadettin
1: geçen
0: Saran.
1: Geçen yılda bu hesabı Ali Koç ve Saadettin Saran seçiminde yapıyorduk. Yani Ali Koç tarafı ne kadar çok fazla katılım olursa daha kuvvetli diyorduk. Şimdi de aynısını Hakan Safi tarafı için yapıyoruz. Demek ki aynı kitleye evet, sahipler. Öyle mi diyelim? Çok mu düz mantık olur dediğim? Ya da aynı yapıya mı?
0: Biraz düz bir mantık, biraz da benzer bir mantık. Evet. Yani şöyle düşünmekte fayda var. Yani bunu bence Hakan Bey de farkında. Hakan Bey'in kemik diyebileceğimiz bin belki de 2000'lik bir seçmeni var. Çünkü 15 aylık bir yöneticilik. Ondan öncesinde Fenerbahçe'ye sponsorluklarla katkı vermiş bir isim. Fakat kongredeki karşılığı, kongre üyelerindeki karşılığı tabii ki Aziz Bey kadar etkili değil. Burada Ali Bey'in yönetiminde olduğu için Ali Bey'in etkisi çok önemli. Ali Bey sessiz kalmayı tercih etti. Ama şunu da her Fenerbahçeli taraftar, her Fenerbahçeli kongre üyesi bence kabul edecektir. Ali Bey'i destekleyen bir Fenerbahçe kongre üyesi sandıkta Aziz Bey'e açıkçası oy vermez. Ya da Aziz Bey'i destekleyen bir Fenerbahçe kongre üyesi de sandıkta Ali Bey'e oy vermez. O seçmen biraz kararsız olarak kaldı. İşte onların vereceği karar, Aziz Bey yeniden başkan olsun mu? 20 yılda Fenerbahçe'ye sayısız taşınmaz katmış, 6 şampiyonluk yaşamış, Avrupa'da basketbolda ilk kez Avrupa şampiyonluğu getirmiş bir dönem yeniden seçilsin mi? Yoksa yeni soluk Hakan Bey gelsin, Hakan Bey çok istekli, Hakan Bey'in gerçekten futbolda elle tutulur isimler açıklıyor. O gelsin ve bir sene o mu yönetsin? Burada şunu da tabii ki göz ardı etmemek lazım. Bir sene sonra Fenerbahçe yeniden sandığa gidiyor. 2024, 2025, 2026 ve önümüzdeki sene Fenerbahçe 4 sene üst üste sandığa gitmiş olacak. Yani burada gerçekten inanılmaz bir dengesizlik var. Şöyle dengesizlik var. Bugün yine Hakan Bey'in bahsettiği senaryoyu dile getirdiği cümleyi aktarayım. Stat gelirlerinden doğrudan rakip olan Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi gelirlerinden bahsetti ve sezona biz zaten 100-120 milyon euro geride başlıyoruz. Yani 1-0 geride başlıyoruz dedi. Bu geride başlamayı şöyle de özetleyebiliriz. Doğrudan şampiyonluktaki rakibi Galatasaray 4 yıldır üst üste şampiyon olurken Fenerbahçe 4 yıldır üst üste sandığa gidiyor. Burada gerçekten de bir dengesizlik var. Bir geride kalma durumu söz konusu. Hakan Bey de Aziz Bey de zaten bunu katıldığı yerlerde dile getirdiler. Önce farkı kapatacağız, sonra öne geçeceğiz. Çünkü Aziz Bey'in döneminde de Fenerbahçe'nin şampiyonluk sayısı olarak önde olduğu bir dönem vardı. Fakat o dönem içinde yine Galatasaray'ın öne geçtiğini gördük. 2011'de Fenerbahçe'nin yaşadığı süreç, Aziz Bey'in takımın başında olamadığı süreç, Aykut Hoca'nın takımın başında olamadığı süreç Fenerbahçe'yi çok aşağı çekti maalesef ki. Ve bunun etkileriyle de belki de Aziz Bey'in son 4 senesinde gelemeyen şampiyonluklar, sonrasında Ali Bey'in başaramadığı, kazanamadığı şampiyonluklar ve bu süreç Fenerbahçe'yi tamamen aslında Galatasaray'dan aşağıya doğru uzaklaştırdı. İki aday da bunun farkında. İki aday da artık daha gerçekçi açıklamalarda bulunuyor. İlk öncelik Galatasaray'ı yakalamak, sonrasında da eski Fenerbahçe'nin şaşalı şatafatlı günlerini kazandırmak. Bakalım nasıl olacak? Aziz Bey bir yıl gelelim, şampiyon yapıp gidelim demişti. Sonrasındaki hani bu açıklama da bence o anın adrenaliniyle söylenmiş bir sözdü. Çünkü şampiyon yaptığı senaryoda kimse Aziz Bey'in gitmesine izin vermez. Yani Aziz Bey oy vermemiş bir Fenerbahçe kongre üyesi bile şampiyon olduğu senaryoda Aziz Bey'in gitmesini istemez. Buna %100 eminim. Aynı şey Hakan Bey için de geçerli ki Hakan Bey zaten bir sene gelelim gidelim gibi değil de biz yarınlarımızı oluşturmak istiyoruz. Bizlere, insanlara, isimlere bağlı olmayan bir Fenerbahçe oluşturmak istiyoruz diyor. Aziz Bey cephesinde de yavaş yavaş bu söylem başladı. Umuyorum ki Fenerbahçe için, umuyorum ki sadece Fenerbahçe için değil, Türk futbolu için de hayırlara vesile olacak bir sonuç ortaya çıkar. Yarın da bu akşam büyük İstanbul buluşması Hakan Bey için gerçekleşecek Faruk Ilgaz'da. Öncesinde önemli Aziz isimler sahne alacak.
1: Olacak bugün?
0: Ve bir yandan da şöyle bir durum var. Evet. Akşam saatlerini yine Avrupa yakasındaki bir restoranda Aziz Bey de kongre üyeleriyle bir araya gelecek. Ya bugün çok hareketli. Yarın bugün

0: gerçekten daha hareketli. Pazar günü ise Fenerbahçe seçim tarihinin bu seneki en hareketli günü olacak.
1: Peki. Teşekkür ediyorum. Berke Gültekin, eklemek istediğin farklı bir detay yoksa ağzına sağlık diyeceğim.
0: Ben teşekkür ederim. Beni de konuk ettiğin için sana ayrıca teşekkür ediyorum. Yayınlarını keyifle dinliyoruz. İyi yayınlar.
1: Sağ ol, var ol. Berke Gültekin'le konuştuk ve onunla birlikte değerlendirdik ki bir yarım saati de geçen bir değerlendirme oldu. Farklı planlamıştık esasında. Yani Hakan Safi ve Aziz Yıldırım'ın açıklamalarından belirli bir bölümleri, en azından son açıklamalarından belirli bir bölümü sizlerle paylaşacaktık. Belki yine zamanımız kalır ona, ama ben araya gideceğim. Araya gitmeden önce şunun duyurusunu yaparak araya gideyim istiyorum. O kadar çok mesajınız, o kadar çok ilginiz var ki dinleyici hattını açalım, ama şöyle açalım, aramaya başlayın, ben dinleyici hattında sizlerin aramalarını göreyim reklam arasında, hemen o ilginizin ardından bizler sizlere söz verelim. Ama şöyle yapalım, Aziz Yıldırım diyorum çünkü şu şu şu sebeplerle, ya da Hakan Safi diyorum çünkü şu şu şu sebeplerle, iki adaya da karşıyım bu bu bu sebeplerle, ya da mecburen şu taraftayım, artık mecburen orayı seçeceğiz, en azından orası daha şöyle geliyor gibi gibi. Genellikle bizim hem genel seçim hem de böyle Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray olsun, bu tarz seçimlerde, Galatasaray'da hoş son zamanlarda öyle kıran kıran olmuyor da o iş, başarı varsa böyle geçer. Başkan olduğunu mesela bilmeyenler vardı, yeniden başkan seçildiğini, aa Dursun Özbek yeniden başkan seçilmiş diyor yanımdaki arkadaşım. Haberi görünce ne ara oldu gibi konuşuyor. Bilmeyenler de vardı, öyle yaklaşanlar da vardı. O yüzden böyle şu şu şu sebeple bu taraftayım, bu bu bu sebeple bu taraftayım deyip bütün ihtimalleri de size sayayım. Seçimlerdeki düşüncelerinizi, seçim özelindeki düşüncelerinizi alayım. Ama kısa, lütfen kısa, konuyu dağıtmadan, farklı noktalara gitmeden. Reklama gidiyorum. Reklamın ardından bağlantılarla devam edeceğiz. Dinleyici hattı olacağız.
2: KCP beton pompalarının sunduğu parantez devam edecek.
3: Reklam.
4: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
5: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
6: Hedefe ulaştınız.
7: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
6: Reklam bitti.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.
6: Reklam.
8: Katıl derim, katılın evim.
6: Reklam.

0: Milli Takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
1: Akakçe.
3: Hemen bakıyorum hayatım.
1: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
4: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
5: Reklam bitti.
6: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
7: KCP beton pompalarının sunduğu parantez devam ediyor.
8: Parantezde kaldığımız yerden devam ediyoruz. KCP beton pompalarının sunduğu parantez programında sezon özelinde bu sezon.

0: Sezon özelinde bizde biraz böyle geç kapandı sezon parantez programı özelinde. Son KCP parantez programı parantez kendi adıyla devam edecek bugün özelinde. Bugün haricinde daha doğrusu bugün son günü KCP beton pompaları sponsorluğunda. O yüzden KCP ailesine, Gürpom iş makineleri ailesine ve Rıfat Songür'e, Rıfat abiye selamlarımızı iletelim. Her daim her yayında olduğu gibi destekleri için de teşekkürlerimizi sunalım. Bu sponsorluğun son günü olduğu için böyle ayrıca böyle bir teşekkür günümüzü sizlerin nezdinde ileteyim istedim. Şimdi ne dedik giderken? Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin açıklamalarına tek tek gidecektik ama zamanımız olursa yeniden gideriz dedik. Sizler neden Aziz Yıldırım'ı tercih ediyorum? Neden Hakan Safi diyorum? Neden Hakan Safi'yi tercih ediyorum? Şeklinde mesajlarınızı değil de aramalarınızı yapabilirsiniz dedim. Ya aramadan çok mesaj geldi. Belki 50 tane mesaj gelmiştir. Belki 45-50 tane mesaj gelmiştir saymaya çalışsak şu an yayındayken. Arayın lütfen. Arayın alalım. Yayınımıza bağlanın lütfen diyeyim ve şöyle ilk telefonu da alalım. Neden Hakan Safi ya da neden Aziz Yıldırım? Tercihiniz neler? Fenerbahçelilere soruyoruz. Tabi zaman zaman Beşiktaşlısı, Galatasaraylısı da denk gelecektir ama onlar da farklı fikir oluşturur. Bak Galatasaraylılar da şöyle düşünüyor diye Fenerbahçeli dinleyenler aralarında konuşur. Görüyor musun? Bak Beşiktaşlı böyle düşünüyor işte. Ben de boş düşünmüyormuşum diye bazı saptamaları da yapabileceğiniz telefon bağlantıları olacaktır mutlaka. Hemen bağlantılara başlayalım. Şöyle neden seçim gündemi özelinde? Neden Hakan Safi? Neden Aziz Yıldırım? Ya da fikriniz ne seçime ilişkin, Fenerbahçe gündemine ilişkin diyelim. Kim arıyor? 4475 bizlerle. 4475 hoş geldin.
1: Merhabalar.
0: Merhaba, buyurun. Tanıyalım ve fikrinizi alalım. Çok telefonumuz var sırada.
1: Mert Bey, isim Cihat Kır. Nasılsınız?
0: Teşekkür ediyorum Cihat Kır. Sağ ol, var ol. Sen nasılsın? Hem buradan hem de zaman zaman sosyal medyada, Instagram Sayerberg'den yazıyorsun. Çok da teşekkür ediyorum takip ettiğin için.
1: Ben teşekkür ederim. İlk defa size bağlamak istedim. Evet. O yüzden biraz heyecanlıyım, kusura bakmayın.
0: Estağfurullah, buyurun.
1: Ben Aziz Yıldırım demek istiyorum.
0: Neden? Bir
1: tecrübesi, yani onun tecrübesine ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Hakan Bey de bizim sonuçta camiamızdan olan bir insan ama yani güçlü bir yönetim kurmadığını düşünüyorum. O yüzden birazcık daha zamanı olduğunu hissediyorum. Belki çok iyi transfer söylemlerinde bulunuyor ama birazcık daha realist olmamız gerektiğini düşünüyorum.
0: Peki bunu da, bunu da bir anket gibi düşünürsek belki 20 telefon alacağız, belki 10 telefon alacağız ama böyle kendimizce yapmış olduğumuz bir anket gibi düşünürsek ilk Aziz Yıldırım geldi sebebiyle beraber. Teşekkür ediyorum Cihat Kır.
1: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum.
0: Selamlar,
1: kolay gelsin, sağ olun.
0: Cihat Kır'la konuştuk ve ona sorduk. Dinleyicimiz bağlandı. 6733 bizlerle. O ne diyor? Merak ediyorum. 6733 hoş geldin.
2: Merhabalar, hoş bulduk. Cüneyt Tül ismin.
0: Hoş geldiniz Cüneyt.
2: İyi yayınlar dinliyorum. Kongre üyesiyim.
0: Teşekkürler.
2: Ben Hakan Safi diyorum. Fakat sizi arama nedenim. O kadar kararsızım ki.
0: Buyurun.
2: Yani Aziz Başkan gibi bir tecrübeyi es geçemiyorum. Hı hı. Kendisi dün Tuzla'ya toplantıya geldi. Kendisine bir soru sordum. Burada da dile getirmek istiyorum. Yıldız transferlerini hep Şampiyonlar Ligi eleme sonrasına bıraktı. Bundan önce.
0: Evet.
2: Dedi ki ben bir kere yaptım onu dedi. Ben şöyle bir şey aslında sizin varsanızla rica edeceğim. Beraber böyle eş başkan gibi Hakan Safi Bey, Aziz Başkan'la beraber el ele işte başkanın yanında olsa bir sene. Bir sene sonra biraz tecrübe edinip devam etse.
0: Bunu Sayın Aziz Yıldırım teklif etti ama Hakan Safi kabul etmedi dediğiniz teklif edildi evet. Yani.
2: Evet. Çok teşekkür ediyorum imkan verdiğiniz için.
0: Ben bölmüş oldum bu arada. Diliyorum. Farklı bir düşünceniz varsa onu da alalım ama herhalde yine de Hakan Safi diyen taraftasınız. Kararsız kaldım deseniz.
2: O kadar kararsızım. Aziz Başkan efsanedir. Türk futboluna çağırtlaşmış bir insan.
0: Peki.
2: Ama işte Hakan Bey'in de işte transferleri, vizyonu bilmiyorum, çok kararsızım. Hakkınızda hayırlısı olur inşallah.
0: Peki. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.
2: Kolay gelsin.
0: Sağ olun. Çok da böyle özellikle kararsız olan dinleyicileri bir de kongre üyesiyim diye girince konuya etkilemeyelim. Aman orada rol değişmesin bizde de. Ben hemen görüş aldım. Hakan Safi diyor ama kararsızım diyor mesela Cüneyt Bey. 42-42 nereden arar, kimdir, hangi takımlıdır özellikle ve ne der? Neden Hakan Safi tarafındadır ya da neden Aziz Yıldırım
3: İyi yayınlar.
0: Buyurun. Teşekkürler.
3: Hanifi ismim, İstanbul'dan arıyorum. Biraz önce de mesaj atmıştım. Arama imkanı verdiğiniz için bağlanmak istedim.
0: Buyurun.
3: Ben Aziz Yıldırım tarafındayım. Hakan Bey'in vaatleri bana çok inandırıcı ve gerçekçi gelmiyor açıkçası. Hani sebep derseniz de dediğiniz gibi 15 aylık bir baş yönetim deneyimi var sadece. Ve bahsettiği isim Kerem Aktürkoğlu'yla ilgili şu anda Fenerbahçe sıkıntı yaşıyor. Hani benim umurumda değil, ben yaparım demek bana çok realist, gerçekçi gelmiyor açıkçası. Çünkü bu sene yaptık, örnek veriyorum Saadettin Saran yönetiminin yaptığı seçimlerden dolayı yanlış değilsem Fenerbahçe şu anda 200 milyon dolarlık bir bütçe açığı var. Transferlerden dolayı. Hakan Safi Bey'e oy verilip aynı duruma düşersek bir sonraki sene Fenerbahçe'nin elini kolunu kıvırdatmayacağını düşünüyorum. Ve yine ekliyorum. Aziz Yıldırım diyorum. Hakan Safi Fenerbahçelidir. Kötü bir insan değildir. Ama bence tecrübesi yok. Tecrübeye bırakmak en iyisi. 7 yıllık periyotta birçok şey yapıldı ama olmadı. Bence Aziz Yıldırım her şeyini ortaya koyarak geldiği için Aziz Yıldırım diyorum. Çünkü adamın bir 20 yıllık kariyeri var. Seven sevmeyen herkes saygı duyuyor. Adam saygısını ve itibarını da ayaklar altına alıp bir yıllık bir süre istiyor. Bence Aziz Yıldırım'ın olması en iyisi. Bu benim kendi tercihim. Benim kendi görüşüm.
0: Peki. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Değerli düşünceniz için.
3: İyi yayınlar. Sağ teşekkürler.
0: Sağ olun. Devam ediyoruz bağlantıları ve şu ana dek bağlanan dinleyicilerimizin sayısı 3 ve Aziz Yıldırım 2, Hakan Safi 1 ve özellikle burada sayı değil ama neden Hakan Safi, neden Aziz Yıldırım? Bu merak konusu. 1907 bizlerle. Bakın tam da dinleyicimiz telefonuyla, belki de fikriyle, Fenerbahçeliyle buradayım diyor. Daha fikri gelmeden telefon numarası buradayım diyor. Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. Şimdi saygılar, sevgiler.
0: Adınızı alamadık. Adınızı alamadık. Galiba yoldayız. Galiba yoldayız. Adınızı alamadık.
4: Benim adım Özcan. Geliyor mu sesim?
0: Şimdi geliyor. Buyurun. Biraz hızlı yol alıyorsunuz. Öyle görüyorum ama hız sınırını geçiyorsak ona da dikkat edelim.
4: Şöyle yapayım o zaman. Bir saniye bekleyin lütfen. Bir saniye hemen sizi.
0: Peki Özcan Bey, 1907 bizlerle birlikte 1907 ile dinleyicimizle konuşuyoruz, ona soruyoruz.
4: Alo.
0: Evet, şimdi sesiniz bakın ne güzel geliyor. O kulaklıkla
4: şimdi daha net geliyor değil mi? Çünkü az önce kulaklıktan tamam. Konuşuyordum. Evet, evet. O yüzden belki yoldaydım, evet, radyoda sizi dinliyorum zaten bütün gün. Evet. Radyo Gol bizim alışkanlığımız oldu. İşte sabah kahvaltımız, öğlen yemeğimiz, akşam yemeğimiz gibi alışkanlıkları nasıl insanlara varsa bizim de Radyo Gol ailesini işte sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar, ya bunu size şımartmak için söylemiyorum yani, gerçekten yeni bir soluk getirdiği için, yeni bir heyecan getirdiği için ve dinleyenlere de çok fazla duygularını, düşüncelerini ifade etme şansı verdiği için ben açıkçası sizi tercih ediyorum ve gayet de memnunum sizi dinlemekte. Şimdi şöyle, ben konumuza geleyim uzatmadan. Ben aslında ikisinin de Fenerbahçe'ye çok da hayırlı olacağı kanaatinde değilim. Öyle. Bir kongre üyesi değilim ben, belki diğer bağlanan arkadaşlar gibi, ama ben biraz daha farklı düşünüyorum. Ben işte yaşım 50, çocukluğumdan beri hep spor basınında işte futbolu, futboldan gelen insanlar yönetsin tarzında bir tez oluşturulmuştu. Bu düşünce yıllardır hep konuşulur, edilir. Ama biz hala inşaatçılardan kurtulamadık. Cebinde parası olan herkesin spor kulüplerine başkan olma durumu ne yazık ki halen devam ediyor. Ben istiyorum ki şimdi o Oğuz, işte Çetin bizim kaptanımız, imparatorumuz değil mi? Öyle seviyoruz. İsterdim ki başkan olsun veya Aykut Kocaman keza aynı şekilde, veya Aykut Kocaman tarzı insanlar. Sırf Aykut Kocaman ismi üzerine konuşmuyorum. Yani ben ikisini de, siz baştan dediniz ki işte Aziz Yıldırım mı, Hakan Safi mi, yoksa ikisi birden değil mi? Evet. Ben ikisi birden değil kısmındayım.
0: Kararsız.
4: Çünkü ikisinin de Fenerbahçe'ye faydalı olacağını düşünmüyorum. Birincisi, bir Aziz Bey çok enerjisini kaybetmiş gördüm. Ondan dolayı Hakan Bey de
5: Yani bilmiyorum, ben herhalde ben ondan kendimi daha iyi ifade ediyorum. Konuşması bana biraz tuhaf geldi. Yanlış anlamasın, kusura bakmasın ama Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı olacak kişi biraz hitabetini düzeltmeli diye konuşuyorum.
0: Peki.
5: Size de saygılar sunuyorum.
0: Peki, ben ama şunu sorayım. Gittiniz ve oy kullanacaksınız. Kullanmak da istiyorsunuz. Bu seçim önemli bir seçim diyorsunuz. O zaman %51'iniz ne olurdu?
5: Yani evet, hitabeti kötü belki ama enerjisinden dolayı işte hani derler ya, kafana silah dayasa, yani kusura bakmayın tabirime maruz görün. Yani o öyle durumda kalsam Hakan Sarp'ı öyle verirdim ama ben ikisini de Fenerbahçe'ye fayda getireceğini zannetmiyorum.
0: Tabirinizi anlayamadım. Sesiniz biraz boğuk geldi ama kusura bakılacak bir tabirse zaten tekrar almayalım. Teşekkür edeyim.
5: Yok hani şey, yani hani derler ya, filmlerde vardır kafama silah dayasalar anca şunu seçerim.
0: Ha,
5: yani
0: peki, tamam.
5: Öyle bir şey olursa anca hani Hakan, ben ikisini de desteklemiyorum.
0: Kararsıza yazıyoruz. Kararsıza yazıyoruz size. Peki.
5: Evet.
0: Peki, teşekkür ederim.
5: İyi yayınlar diliyorum.
0: Görüşleriniz için sağ olun. 12.24 bizlerle, parantezde KCP beton pompalarının sunduğu parantez programında sizlerle birlikte dinleyici hattındayız ve mesajlar geliyor, mesajlar geldiği gibi. Bu arada Eyüp Bey der ki, arayan arkadaşa sormak isterim, neyin çağını atlatmışlar. Eyüp Bey, gelin arayın, öyle sorun. Onu diyorum ama biliyorum Galatasaraylı olduğunuzu da, onu diyorum ve işte şu adayı daha mantıklı görüyorum Fenerbahçe için. Siz de deyin, buyurun. Hep mesajdan eleştirmek olmaz, hep mesajdan ilerlemek olmaz. Bugün burayı açtık, buradan konuşalım. Gelin lütfen. 12.24, hoş geldiniz. Alo. Selamlar.
6: Hoş, merhaba.
0: Merhaba, tanıyalım. Buyurun.
6: Rıfat Bıçak benim adım. Ben Galatasaray taraftarıyım.
0: Evet.
6: Ben de az yıldırımı destekliyorum çünkü sebebini de söylüyorum. 20 senede 10 kez Galatasaray şampiyonluğu gördüğü için, daha çok şampiyon olmamız için az yıldırım diyorum. Sonuna kadar arkasındayız Aziz Başkan'ın.
0: Peki.
6: Aziz Başkan bizi bırakmasın lütfen.
0: Peki. Notlarını...
6: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Az önce de konuştuğumuz gibi bir Galatasaraylı çıkacak ve diyecek ki ben şu adayı destekliyorum diyecek. O da farklı bir görüş, farklı bir düşünce olacak sizler için diyorduk. Örneğini verdik. O örneği şu an 4. bağlantıda yaşıyoruz galiba. 5. bağlantı galiba. Aynen. Ama tabii Fenerbahçelilerin görüşlerini orada ön plana çıkardığımız için direkt onu not arasına almıyorum. 0212-273-10-10'dan arayın lütfen. 0212-273-10-10 kısa kısa. Biliyorum, arayanları görüyorum ve belki de uzun sürdü diye hemen kapatanları da görüyorum. Lütfen bir dakikayı geçirmeyelim. 30-40 saniyeyi geçirmeyelim yeri geldiğinde ve hepimize söz hakkı doğabilmesi adına burada bağlantılarımızı sürdürüyoruz. Aziz Yıldırım mı, Hakan Safi mi dedik? Kime dedik? 52.08'e dedik. Hoş geldiniz.
7: Merhaba. Melih benim. İstanbul İçişleri civarında bir yerdeyim. Şu an araç kullanıyorum. Onu hemen sağa çekiyorum. Abi ben Beşiktaşlıyım.
0: Evet.
7: Duyabiliyorsunuz değil mi?
0: Duyuyorum, evet.
7: Hı hı. Beşiktaş'ın kesinlikle Aziz Yıldırım gelmeli. Çünkü Galatasaray'a değinen takımla başka bir insanın mücadele etme şansı yok abi. Çünkü abi Galatasaray düşmüyor. Böyle sende diyor, hemen kaldırıyorlar. Ha, evet. Onun yanında şimdi Galatasaray düşmediği zaman Fenerbahçe düşünce aradaki puan farkı açılmasın diye Fenerbahçe'yi de yukarı taşıyorlar. Onlar hep Beşiktaş oluyor. Ama kesinlikle Aziz Yıldırım, bu kadar söylüyorum. Kolay gelsin.
0: Peki, teşekkür ediyorum. İyi seyirler. Sağ olun. İyi yolculuklar dileyelim. Hızlıca 0315'e döneceğiz. 0315 ne der? Hangi takımlıdır? Nereden arar? Bakın, sıra çok hızlı geliyor. Lütfen kapatmayın. Sizlere de söz hakkı verelim. Hangi takımlıdır ve Aziz Yıldırım mı der? Hakan Safi mi der? Merak ediyorum. Hoş geldiniz.
8: Berk aman Bey, dikkat. Merhabalar.
0: Aman dikkat abi. O korna sesi çok da hayırlı bir ses değil yani. Dikkat edelim.
8: İstanbul Arnavutköy'den arıyorum sizi. İsmim Ahmet.
0: Buyurun. Hoş geldiniz.
8: Hoş bulduk. Öncelikle sizi çok özledim. Bildirmek istiyorum. Uzun zamandır radyoya gelemiyorum.
0: Sağ olun. Bekleriz. Yine bekleriz.
8: İyi Beşiktaşlı olarak ilk fikrim benim Aziz Yıldırım'dı. Biraz önceki Beşiktaşlı kardeşim gibi Galatasaray'la başa çıkmasını düşündüğüm için. Ama onun konuşmalarında da fark ettim ki yapıcı olmaya değil, o da kırıcı olmaya geliyor. Gönlüm Hakan Safi'den yanaydı. Ta ki ne zaman benim olduğum yerde yapıyı ben kurarım cümlesini kullandı. O zaman Hakan Safi de benim nazarımdan düştü. Çünkü futbolumuza yapıcılık gerekiyor, yıkıcılık değil. Futbolun sahada kazanılması gerekiyor, masa başında değil. Adil bir, temiz bir lig için ben ikisinden de vazgeçmiş durumdayım. Allah Beşiktaş'ımıza da yardım etsin. İyi yayınlar diliyorum.
0: Beşiktaşlısın.
8: Evet, elhamdülillah.
0: Peki, peki. Ben hatırladım, radyoya ziyarete gelmiştin ve iki kişiydiniz geldiğinizde.
8: Evet, Kanada'nın doğum gününü kutlamıştık.
0: Evet, aynen öyle. Peki, sağ olun, var olun. Teşekkür ediyorum. Arnavutköy'de sana da selamlar. Tekrar görüşelim. Sağ ol, sağ ol Ahmet. Hatırladım, Ahmet'le de konuştuk. O da bir Beşiktaşlı olarak fikrini belirtti. Ve hızlıca şöyle tekrardan bağlantılarda dinleyicilerimizin sesini duyamıyorum an itibariyle. O problemi hemen hızlıca sizlerle de konuşuyorken çözüp geri döneceğim. Şöyle çözmeye de çalıştığım bir andayım. Bakıyorum, bir tarafta problemi gidermeye çalışıyorum. Teknik anlamda yaşadığım o problemi şöyle baktığımda çok da güzel ilerliyordu değil mi? Kendi kendime böyle bağlantılara nazar ettim. Bu olsa gerek galiba. Nazar etti demek. Uzun zamandır da ben böyle program formatını buraya çevirmezken bağladığımız platformda bir ufak problem yaşadım. Ama o problem de gördüğüm kadarıyla benim hatam. O yüzden teknik bir problemimiz var. Size hizmet veremiyoruz gibi öyle çok da klişe şeylere girmeyeceğim, onu söyleyeyim. Problem var, benden kaynaklı bir problem. Çözmeye çalışıyorum, öyle söyleyeyim. Araya gidelim, ara vaktimiz de geldi tam o sırada. Lütfen aramalarınızı sürdürün. 0212-273-1010'dan mesajlarınızı iletin. Tekrar ediyorum, 0212-273-1010'dan mesajlarınızı iletin ve aynı zamanda aramalarınızı da sürdürün. Fenerbahçeliler, Hakan Safi mi yoksa Aziz Yıldırım mı? Neden Aziz Yıldırım? Neden Hakan Safi? Bunu da belirtin dedim ama galiba problemi de çözdük. Peki, o zaman bir bağlantı daha alıp öyle gidelim. Madem çözdük problemimizi, şöyle çözüp çözmediğimizi de net olarak kontrol edeyim. Sesimizi duyar mı acaba? 8111, hoş geldiniz.
9: Alo, selam aleyküm.
0: Aleyküm selam, buyurun, hoş geldiniz.
9: Hoş bulduk abi, ben İstanbul'dan Ahmet abi.
0: Buyurun.
9: Ben Galatasaray taraftarıyım.
0: Evet.
9: Abi ben Hakan Safi'yi de dinledim. Aziz Yıldırım'ı da dinledim. Abi Hakan Safi bana hiç samimi gelmiyor ya. Yani onu alacağım, bunu alacağım, şunu alacağım diyor da. Ne bileyim abi, ben 37 yaşındayım. Yani az önceki Fenerbahçeli arkadaşım dediği gibi de. Yani hiç samimi gelmedi. Yani tecrübe olarak ben Aziz Yıldırım kazansa daha iyi olur Fenerbahçeli arkadaşlar için.
0: Peki.
9: Benim fikrim bu yönde abi. Yani çünkü daha başkan seçilmemiş. Yani diyor Merih'le anlaştım diyor. İşte onunla anlaştım. Yani şimdi anlaştım dedi futbolcuların kulüpleri. Mesela 20 milyon isteyecekse adam diyecek ki abi sen benim futbolcumun üzerinden prim yaptın. 50 milyon istiyorum da. Yani bilmiyorum ama bana çok saçma geldi yani.
0: Peki.
9: Fikrim bu abi. Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür için. Ediyorum. Selamlar. Nereden aradın? Oraya da selam gönderelim.
9: İstanbul abi, İstanbul.
0: İstanbul dedim.
9: İstanbul Gazi Osman Paşa.
0: Peki, Gazi Osman Paşa'ya selamlar. Sağ ol. Sağ ol Ahmet.
9: Hayırlı yayınlar abi.
0: Sağ ol. Ve hemen bağlantılarımızı sürdürüyoruz. Bağlantılarımıza devam ediyoruz. Şöyle gördüğüm kadarıyla az önce 8111 ile konuştuk. Onu hemen aradan çıkartmış olduk. 9420 bizlerle, ama tam ben o bizlerle dediğim anda 9420 telefonu kapatıyor. Peki. 4495 bizlerle. Hoş geldiniz. Selamlar.
10: Merhabalar, kolay gelsin, iyi günler.
0: Teşekkür ediyorum. Buyurun.
10: Fenerbahçe taraftarıyım. İstanbul Küçükköy'den Salim Polat ben.
0: Bir Gazi Osman Paşalı daha diyorsun yani.
10: Evet, biz Küçükköy'de diyoruz da.
0: Gerçi evet, orada biraz şeye benziyor işte. Evet. Yani Ofla Trabzon'a evet. Benziyor biliyorum. Yani Küçükköy'de
10: aynen.
0: Evet, Bayrampaşa'da Yıldırım'da Cevatpaşa civarında büyümüş biri olarak maçları da böyle çok kıran kırana şey geçerdi yani. Böyle çok birbirlerine
10: Küçükköy Yıldırım yani, evet.
0: Evet.
10: Biraz sıkıntılı maçlarımız oluyor sizlerle.
0: Oldu. Çok oldu abi. Olmaz olur mu? Aman şiddete kadar gitmesin yani. Onu söyleyelim.
10: Evet. Peki. Aynen.
0: Çetin Emeş'te az izlemedik maçları.
10: Seçimle alakalı ben Hakan Safi diyorum. O da bir yıllık bir süreç olduğu için seneye bir daha seçim olacak önümüzde. Başarılı olursa devam eder. Başarılı olmazsa zaten seneye tekrar seçim olacak. Aziz Başkan efsane başkanımız ama 20 yılın sonunda bir yorgunluk ve bezginlik görüyorum. Bir de yönetim listesinde olmaması gerekenler var Aziz Başkan'ın. O yüzden onu desteklemiyorum.
0: Peki, teşekkür ediyorum.
10: Rica ederim, iyi günler.
0: Küçükköy'e
10: iyi
0: selamlar yayınlar. O zaman. Memnun oldum. Teşekkürler.
10: Yıldırım'a da selamlar. Sağ olun.
0: Sağ olun. 4752 bizlerle. 4752 hoş geldiniz. Tanıyalım, buyurun.
11: Alo.
0: Buyurun, hoş geldiniz. Tanıyalım.
11: Merhabalar.
10: yayınlar. İsmim Orkut Burak. Şu an İstanbul'dayım ama yarım saat içerisinde Tekirdağ'a geleceğim. Yoldayım. Ben şöyle söyleyeyim. Ben Aziz Yıldırım tarafındayım. Neden derseniz...
0: Hangi takımlıyız?
10: Tabii ki Fenerbahçe.
0: Peki, diyeyim. Tamam.
10: Ben Aziz Yıldırım tarafındayım. Neden? Şöyle söyleyeyim. Şimdi normalde her şeyin barışla, dostlukla, kardeşlikle bir ülkede yaşadığımızı ya da yaşamak istediğimizi umut ediyorum. Ama yani biraz önce bir arkadaşlar yayında bağlanmıştı. Bu hani Galatasaray'la başa çıkacak bir kişi Aziz Yıldırım demişti. Ama inanın ki hani ben o tarzda konulara girmek istemiyorum ama kibarlıkla...
0: Kibarlıkta dediniz. Oradan itibaren duyamadık. Galiba çekmiyor.
10: Az sonra
0: sesiniz çok uzaktan geldi. Kibarlıkta dediniz, sonrasını anlayamadık.
10: Efendim?
0: Kibarlıkta dediniz, sonrasını anlayamadık. Son kelimeniz oydu anladığımız.
10: Aynen, şunu demek istedim. Hani kibarla ne bileyim hani efendilikle pek Türkiye'de bu işte olabileceğine ben inanmıyorum. Bu benim şahsi görüşüm. Yani katılan olur, katılan olmaz. Yani onlara kalmış tabii ki. Ben Aziz Yıldırım tarafındayım. Hakan Bey'e ben samimi de bulmuyorum. İnanmıyorum da. Ha, Aziz Yıldırım olmalı mı? Bence Aziz Yıldırım da olmamalı. Bir arkadaşımız gibi spordan gelen insanların bunu yapması lazım. Bilmiyorum. Bu seçim inşallah hayırlısı olur. Amacımız tabii ki ilk önce şampiyonluk. Ondan sonra Allah ne gösterir görev bilemeyiz. Dediğim gibi Aziz Yıldırımcıyım ama herkese şanslar dilerim. Ne diyeyim peki. Artık.
0: Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. İyi yolculuklar.
10: Ben teşekkür ederim.
0: Yollarda dikkat, aman. Ve bir dinleyicimize daha konuştuk. 12.00 bizlerle. 12.00 arıyor. Nereden arıyor? Hangi takımda? Onu merak ediyorum ben. 12.00'ın.
11: Buyurun. Merhabalar, kolay gelsin.
0: Merhaba, buyurun.
11: Karamürsel Kocaeli'den arıyorum, Saim ben. Açıkçası uzun zamandır dinliyorum radyonuzu ama hiç canlı yayına bağlanmamıştım. Çok Galatasaraylı Beşiktaşlı arkadaş arayınca bağlanma isteği duydum. Bir kongre üyesiyim bu arada. Pazar günü inşallah kullanacağım oyumu. Ben Aziz Yıldırım tarafındayım. Aziz Yıldırım ilk tabii Ali Koç'a devrettiğinde Ali Koç'u destekledim. Ondan sonra Saadettin Bey'i destekledim. Fakat Aziz Yıldırım'ın efsane başkan sözünü veya o mottosunu tamamlaması gerektiğini düşünüyorum. Ama seçilerek, ama seçilmeyerek bu tamamlanacak. Bunun seçilerek tamamlanması tarafındayım. Çünkü bir senelik bir görev süresi olacak. Hakan Safi'nin önünde daha zaman var. Seçilemezse bir sonraki seçimde daha kuvvetli bir şekilde gelebilir. Ama Aziz Başkan'ın bir daha bu yarışa gireceğini düşünmüyorum. Siz de aynı şeyi düşünüyorsunuzdur muhakkak. Dolayısıyla ben Aziz Yıldırım'a bu kez oy vermemiz gerektiğini düşünüyorum.
0: Ben mutlaka girmez, artık kesinlikle yok demem. Türk siyasetinde de demem, Fenerbahçe siyasetinde de demem bunu. Çok net anlamışsınız.
11: Dolayısıyla efsane başkan cümlesinin evet. Son kez seçilerek peki. İnşallah da şampiyon yaparak Fenerbahçe'yi tamamlanması tarafındayım.
0: Peki, teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık.
11: İyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin.
0: Bir kongre üyesine daha dokunduk. Onunla da konuştuk. Selamlarımızı iletelim. Karamürsel'e selamlar. Karamürsel çok severim. İzmit'te okumuş bir iletişimci, bir genç olarak. Oralarda Karamürsel'e çok gider gelirdik. Kartepe'ye çok çıkardık. Mayıs aylarında tam da şu zamanlarda ne güzel olurdu. 52-65. Oraya dönelim. 52-65'e döndük. Ve nereden arar? Hangi takımlı? Ne der? Buyurun.
12: İstanbul Gaziantep'e Fenerbahçe taraftarıyım.
0: Buyurun.
12: Benim oyun olsaydı, son üyesi değilim ama Hakan Safi derdim. Çünkü Aziz Yıldırım çok geride kalmış. Hala konuşmaları dinliyorum. Hala böyle ben yaparım, benim dediğim olur. Maçtan sonra savunmalısın, oynarım. Dünyada olmayan çok geride kalmış şeyleri anlatıyor. Ben eski Aziz Yıldırımcı olarak söylüyorum. Ve yani şu anda bir de mesela Hakan Safi bir futbolcu açıklıyor. İşte onun yalan olduğunu iddia ediyor. Yani koskoca Melih Demirhan'sınız mesela. Şöyle düşünün. Ya çıkar mısınız?
0: Sesiniz çok boğuk geliyor. Sesiniz çok boğuk geliyor ama
12: Sıvaydıktan çalışıyorum ama duyuyor musunuz şu anda?
0: Şu an duyuyorum. Yani kısa öz olarak hangi evet. takım taraftarı olduğunuz ve ne düşündüğünüzü alayım. Hangi tarafta olduğunuzu alayım.
12: Ben Fenerbahçe taraftarıyım ve Hakan Safi diyorum.
0: Peki. Onun nedenini alalım son kısımda da. Böyle daha net ilerledik.
12: Onun nedeni de Az Yıldırım çok eskide kalmış. Hala eski sistemde konuşulduğunu görüyorum.
0: Evet.
12: Yani Hakan Safi futbolcu çıkıyor. Onu yalanlıyor. Koskoca Melih Demirel diyorum ki neden kendini böyle bir sıkıntıya soksun? Yani adam dünya çapında bir futbolcu. Ben Hakan Safi diyorum.
0: Peki. Teşekkür ediyorum.
12: Rica ederim.
0: Selamlar. Sağ olun. Dinleyicilerimize bağlantılarımız sürüyor. O kadar çok telefon var ki her birine yetişmeye çalışacağız ama öyle söyleyeyim. Şu ana dek bekletme süremiz 11 dakikayı buldu, onu da görüyorum. En çok bekleyenlerden başlayalım. Şöyle hızlıca devam edelim daha doğrusu. 0829 hoş geldiniz. Tanıyalım. Nereden arıyorsunuz? Ne söylüyorsunuz? Merak ediyorum.
13: Alo, merhabalar.
0: Merhaba. Hoş geldiniz.
13: İstanbul'dan arıyorum ben. Fenerbahçe taraftarıyım.
0: Buyurun.
13: Alo.
0: Buyurun.
13: Sesim geliyor muydu?
0: Geliyor buyurun. Fenerbahçelisiniz, ne evet. düşünüyorsunuz? Hangi taraftayız?
13: Evet, ben iki taraflı değilim. Çünkü her sene iki başlarına tek yıllık geleceğini söylüyor. Ve hı-hı. yani bu sene herhangi bir seçim oldu. Bir daha olacak seneye. Bu hem camiayı yıprattığını düşünüyorum hem de futbolcuları yıprattığını düşünüyorum. İkisi de uzun vadeli bir plan sunmuyorlar taraftara. Ve bence ikisi de olmaması lazım ama bana göre... Başka bir aday olması gerekiyordu.
0: Peki, kararsızım diyorsunuz yani. Peki.
13: Evet, doğru.
0: Peki, teşekkür ediyorum. Selamlar o zaman.
13: Rica ederim. Kolay gelsin.
0: Sağ olun. Daha çok bekleyen dinleyicilerimizden bir diğerine gidelim. Kime gidelim? 2534 bizlerle. 2534 hoş geldiniz.
14: Kolay gelsin. Nasılsın?
0: Teşekkür ediyorum. Tanıyalım. Hangi takımlıyız? Buyurun.
14: Galatasaraylıyım abi, ben Azerbaycan'ı destekliyorum, toprağım.
0: Peki, teşekkür
14: yani
0: ediyoruz.
14: Yani artık bir rekabet istiyoruz abi.
0: Peki, teşekkürler, sağ olun.
14: İyi yayınlar abi.
0: Galatasaraylılar böyle düşünüyor. Beşiktaşlıların düşüncelerini aldık ve gelen aramalara dönüyorum. Bu arada bir de mesaj var. Feyyaz Akırmak'tan gelmiş, abimden gelmiş, eniştemden gelmiş. Önümüzdeki sezon eğlence sezonu olarak başlar. Başkan Hakan Safi olursa Galatasaraylılar olarak daha rahat ederiz diyor. Mesela bir Galatasaraylı görüşü de bu, onu da söyleyeyim. Ailemden gelen bir mesaj. 1989 bizlerle. Hoş geldiniz.
15: Alo, merhabalar.
0: Hangi takımlısınız onu öğrenelim, sonra fikrinizi merak ederim.
15: Galatasaraylıyım, İstanbul'dan arıyorum. Hı. İsmim Habib, Azerbaycan vatandaşıyım. Ben Hakan Safi tarafındayım. Gelirse biz daha rahat şampiyonluğa ulaşırız diye düşünüyorum. Aziz Yıldırım gelirse zorlanırız.
0: Peki.
15: Bunu söyleyeyim.
0: Teşekkür ediyorum.
15: Teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Bir şey diyordunuz, böldüm. Beşiktaş diyordunuz galiba.
15: Galatasaraylıyım.
0: Bir şey diyordunuz. Beşiktaş 5 gibi bir şey söylediniz. Bölmüş oldum. Onu söyledim.
15: Beşiktaş'ı ben ha. bu yani bu sene yani bu 2026 için diyorum. Biz şampiyon ha. olduk geçen sene, bir öncesinde 5. yıldızı taktığımızda ben Beşiktaş'ın bu sene şampiyonluğunu kastetmiştim ama radyoda bağlanıp demiştim Beşiktaş Galatasaray'a her yıldız taktığında bir sonraki sezon Beşiktaş şampiyon oluyor. O da olmadı. Galatasaraylıyım yine de. Olmadı. Galatasaray'ımız yine şampiyon oldu. Önümüzdeki sezonda Galatasaray'a başarılar diliyorum.
0: Peki.
15: Hakan Safi'nin de gelmesinden yanayım Fenerbahçe'nin başına. Gelirse Galatasaray olarak daha net bir şekilde şampiyonluğa uzanırız diye düşünüyorum.
0: Peki, teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.
15: Teşekkürler.
0: Yayına bağlanacak dinleyicilerimizden rica edelim. Kulaklıklarınız varsa kulaklığı çıkartın lütfen. Zira daha rahat bir yayın olacak sizin için de bizim için de. Onu söyleyelim. 25-25 bizi arıyor. Ne der? Hangi takımlıdır? Merak ediyorum. Hoş geldiniz. 25-25 yolda. Tabii 13 dakika telefonumu açmazsanız ben de öyle yolun rüzgarına akar giderim. Sizi de duymam diyor galiba. Doğru mu? 25-25.
16: Selamünaleyküm.
0: Aleykümselam, hoş geldiniz. Buyurun. İyi yolculuklar.
16: Abi, sizin gibi güzel bir insanı yarım saat, bir saat beklemek problem değil ya.
0: Estağfurullah. Sağ olun. Sağ olun. Sizin güzelliğiniz.
16: Selamünaleyküm. Hayırlı işler olsun abim benim.
0: Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Hangi takımlıyız ve ne diyorsunuz? Aziz Yıldırım mı, Hakan Safi mi?
16: Ben Sultan Gazi'de arıyorum. Şu anda Göktürk tarafındayım. Sultan Gazi'de oturuyorum yani. Bahrettin Eren İyi bir Beşiktaşlıyım abi.
0: Evet.
16: Kısa söyleyeyim. Ben Aziz Başkan'dan yanayım. Nedeni sorsanız, nedeni tecrübe her zaman ağır basar.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sultan Gazi'ye selamlar. Sağ olun. Size de. 35-47 bizlerle. 35-47'ye hızlıca soralım. Ne der? Hangi takımlıdır?
17: Alo.
0: Buyurun, hoş geldiniz.
17: Beş Sayan kardeşim, hayırlı yayınlar diliyorum. Radyo Gol ailesine kolay gelsin.
0: Teşekkür ederim.
17: Bugünkü yayınlarınız biraz gitti geldi ama yine de bir tekrar yayınlarını da dinledik.
0: Şöyle ben, hemen açıklık getireyim. Hemen açıklık getireyim. İyi ki değindiniz. Hemen açıklık getireyim. Sesimi alabiliyor musunuz? Hemen açıklık getireyim. 10-12.30 arasında bir radyoda deneme oldu. O deneme esnasında kesintisiz bir şekilde, en azından kim ne dedi formatımız olsa da ya da bant içeriğimiz olsa da kesintisiz bir şekilde sizlere sunmak istedik yayınlarımız ama küçük bir haliyle o tarz teknik bakımlarda aksaklık oluyor.
17: Tabii,
0: onun için özrümüzü dileyelim.
17: İyi hatırlattınız. Doğan önce de 12'ye kadar dinleyecektik ama
0: evet.
17: Doğan öncesi dinleyemedik. Biraz tekrar yayın oldu. Önemli
0: tekrar,
17: değil.
0: Tekrar,
17: olur.
0: Tekrar buluşuruz.
17: Canlı yayında böyle hadiseler olabilir. Ben
0: size.
17: Galatasaray taraftarıyım. Biraz önce bağlanan arkadaşımız Galatasaray'ın hakkından önce Aziz Yıldırım gelir dedi. Ben bu şekilde düşünmüyorum ama Aziz Başkan'ın son kez başkan olmasını isterim yani.
0: Evet.
17: Görmek isterim. Çünkü renkli bir sima. Dediklerini yapar. Hakan abimiz de ne bileyim biraz daha böyle şey buluyorum, yavan buluyorum. Yavan, yani yağlı yavan anlamında. İnşallah o da ileride Fenerbahçe için şey olur. İyi bir başkan olacağına inanıyorum. Türk futbolu kazansın. İnşallah yıldızları görürüz. İnşallah futbola doyarız. İnşallah İyi bir futbol sezonu geçiririz. Hakemlerin konuşulmadı. 27. şampiyonluğumuzu kazanır. Şampiyonlar Ligi'ne tekrar katılırız inşallah. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler.
17: Sana da kolay gelsin.
0: Sağ olun. Teşekkürler. Bir Galatasaraylı konuştu. 77-78 bizlerle. Çok kısa, çünkü çok bekleyen var. Her bir dinleyenimize ulaşmak, onu dinlemek istiyoruz. Hangi takımlıyız? Kulaklığı
17: Alo,
0: çıkartırsak
17: merhaba.
0: Kulaklığı çıkartırsak daha memnun olacağız. Hangi takımlıyız ve hangi tarafı destekliyoruz?
18: Kulaklık yok. Ben Fenerbahçeliyim. Ben öncelikle şunu söyleyeyim. Bazı arkadaşlar arayıp da ikisinin de desteklemediğini söylüyor. Yani böyle Fenerbahçelilik olmaz yani. İkisinde madem iki tane başkandan biri çıkmışsa benim destekle. İkisini de desteklemiyorum ne demek yani. İkincisi ben şunu söyleyeyim. Tabii ki Aziz Yıldırım'dan yanayım. Neden derseniz geçen sene geçtiğimiz sezon yaşananları biliyorsunuz. Federasyon başkanıyla bu sinek ikilinin arasında ne konuşuldu o belli değil yani. Düşünün, böyle bir kaos var. Bunların üzerinde Saadettin Saran hiç şey yapmadı. Üzerine düşmedi. Böyle bir şaibenin olduğu bir sezonda neden üzerine düşmüyorsun? Neden Fenerbahçe'nin haklarını korumuyorsun Sayın Saadettin Saran? Ben Aziz Yıldırım'ın bunları en üst seviyeden, en üst düzeyden yapacağını düşünüyorum.
0: Peki.
18: Ben onun için Aziz Yıldırım diyorum.
0: Sonuna Fenerbahçeliyim Aziz Yıldırım diyorsunuz.
18: Fenerbahçeliler lütfen Aziz Yıldırım'ı desteklesinler. Aziz Başkan Fenerbahçe şampiyon yapacaktır. Buna inanıyorum. Bazı Galatasaraylılar arkadaşlar da Aziz Yıldırım gelsin biz şampiyon oluruz diye. Siz bekleyin, göreceksiniz seneye.
0: Peki, teşekkür
18: İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz, sağ olun. 77-78'e konuştuk, o da dolu. 80-60 bizlerle, hoş geldiniz. Hangi takımlıyız ve çok kısa yorumunuzu alayım.
19: Alo, selam Dönüşman abi.
0: Aleyküm selam, buyurun, hoş geldiniz.
19: Abi ismim Ahmet, hoş bulduk. İstanbul Arnavutköy'den arıyorum, Fenerbahçe taraftarıyım.
0: Arnavutköy'den de bir Ahmet aradı bugün. Kaçıncı Ahmet'siniz oradan arayan?
19: Doğrudur. Abi benim de isteğim Aziz Yıldırım'a. Neden derseniz de tecrübesine dayanıyorum onun da.
0: Evet.
19: Yani geçmişte de yaptıklarını biliyoruz, görüyoruz. Hani şimdi diyorlar ya Galatasaray'a karşı dursun. Bizim aslında kimseye karşı durmamıza gerek yok. Bizim kendimizce toplanıp birlik olup aslında sabit, yani böyle güzel bir futbol oynayıp da şampiyonluğa ulaşmamız gerek. Mesela ben Hakan Safi'yi dinliyorum. Yıldız transferlerden bahsediyorlar. Bence Fenerbahçe'nin yıldıza da gereği yok. Yıldızımız da var bizim. Kante'ye gerek, Gündüz'ü. Ama biz bunları yıldızsız da yapabiliriz. Amaç futbol oynamak, futbolu oynatmak. Ya bunun da Aziz Yıldırım'ın başaracağını düşünüyorum. Yani benim tek hani düşüncem bu. Yani inşallah Aziz Yıldırım gelirse de inşallah şampiyon olur. Bunu da zaten seçimden sonra göreceğiz, bu sezon göreceğiz. Yani dileğimiz tek şey şampiyonluk. Hakan Safi de gelse o, Aziz de gelse o. Ama yani tercihim Aziz Yıldırım'dan yana. Yani bunu diyorum sadece. Başka bir şey demek istemiyorum. Çok da kısa tutayım. Fazla da ikisinin de vaktini almak istemiyorum. Yani son olarak da Erzurumluyum. Erzurum Spor'a da saygı ve başarılar diliyorum.

0: Teşekkür ediyorum.
1: Yayın aldığınız için teşekkür ederim.
0: Fenerbahçeliyim Aziz Yıldırım diyorsunuz o zaman. Doğru mu?
1: Evet, Fenerbahçeliyim Aziz Yıldırım diyorum abi. Peki, doğrudur.
0: Teşekkürler, sağ olun. Sağ olun. Az önce Aziz Yıldırım demişken, bu arada Aziz Yıldırım'ın bir sözü vardı. Onu hatırlatan bir Fenerbahçe taraftarının cümlesine takılan Galatasaraylılar haliyle olmuş ama Aziz Yıldırım'ın sözü üzerinden ilerliyor ve isim de kullanmıyor. Şu kişiye şunu diyorum demiyor mesela. Onu söyleyelim. 75-80 bizlerle. Şöyle hızlıca tekrar. Bu arada az önce bağladığımız dinleyicimiz değildir umarım. 75-80 çok da yabancı gelmedi. Hoş geldiniz. Galiba o ki telefonu kapatmak üzere. 1976. Hoş geldiniz.
2: İyi günler.
0: Teşekkürler.
2: İyi
0: hangi takımlıyız, ne diyoruz?
2: Ben Fenerbahçeliyim. İzmir'den arıyorum. Ben Aziz Yıldırım gitsin diye eskiden dua edenlerdendim. Ama pişman oldum. Bu Galatasaray'ın yöneticileriyle ancak Aziz Yıldırım gibi başkanlar mücadele edebilir. Onun için Aziz Yıldırım diyorum.
0: Fenerbahçeliyim, Aziz Yıldırım diyorsunuz.
2: Evet.
0: Teşekkürler, sağ olun.
2: İyi günler.
0: Ve lütfen tabii aynı zamanda sözlerimize, söylemlerimize de dikkat ederek ilerleyelim. Hem Hakan Safi tarafına, hem Aziz Yıldırım tarafına, hem de fark etmeksizin Saadettin Saran tarafına. Ve zaman zaman sözler kaçıyor. Bir Beşiktaş, bir Galatasaray yöneticisine, başkanına ima eden cümleler de geliyor. Ama dikkat edelim bunlara. Onun uyarısını yaparak devam edelim. 40-63. Bizlerle 40-63. Hoş geldiniz, buyurun.
3: Merhabalar. Ben İstanbul'dan arıyorum. Bir Fenerbahçe taraftarıyım.
0: Buyurun.
3: Sıcağı sıcağına ilk önce biraz evvel bağlanan arkadaşla ilgili, Aziz Yıldırım geldiğinde X bir kulübün başkanıyla dahi baş eder kelimesini ben bir Fenerbahçe taraftarı olarak yanlış buluyorum. Bizim işimiz sahada. Sahada kalalım. Biz sahadaki başarıyla yükseleceğiz. İkincisi, Aziz Yıldırım değil, tüm kişiler başarılarını istatistik olarak ortaya koymak zorunda. Aziz Yıldırım'ın yaptıkları da yapacaklarının teminatıdır. Ben Aykut Kocaman ve Aziz Yıldırım döneminde 65 dakika kendi sahamızda top çevirdiğimizi biliyorum. Sırf bu yüzden Aykut Kocaman olacaksa Aziz Yıldırım'ı istemem. Ama Aziz Yıldırım tek başına teknik direktör de olsun, ona oy veririm. Ama Aykut Kocaman'ın geldiği bir platformda Aziz Yıldırım'ı desteklemem, oyum kayar Hakan Safi'ye.
0: Peki ne diyorsunuz?
3: Teşekkür ederim.
0: Neticesinde ne diyorsunuz? Şu an itibariyle ne, şu an itibariyle ne diyorsunuz? O önemli. O gelirse, o gelmezse de bir kere.
3: Bakın Aykut Kocaman'ı aç ki bugün ben biliyorum İstanbul Avrupa yakasında toplantısı var. Benim oğlum da oraya gidecek. Hı hı. Yemeği var biliyorum. Ben de istesem giderdim.
0: Ben size söyleyeyim. Aykut Kocaman'a... 190 ihtimalle benim görüşüm, bir taraftar olarak konuşayım en azından. Gazeteciliği de bir tarafa. Mikrofonu bir tarafa bırakalım. Arkadaş ortamında konuşuyoruz. Aykut Kocaman gelecek. Aziz Yıldırım gelirse.
3: O zaman Hakan Safi.
0: Peki. Biraz eğerli, biraz kararsız. Şartlara bağlı olarak.
3: Yok. Şöyle söyleyeyim. Geçen gün bir arkadaşımız katıldı. Aykut Kocaman'la ilgili, kişiliğiyle ilgili bir şey söylemem. Karakteri falan çok düzgündür. Buna da bir şey söylemem. İmza atarım altına. Ama biz damat adayı aramıyoruz.
0: Peki.
3: Biz antrenör, teknik direktör arıyoruz. Bize top oynatacak, hızlı hücum yapacak. Yani ben maçımızı seyrederken uykum geliyordu. Mesela demin bir şey daha söyledim. Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe futbol takımından çok, evet, bütün lig takımlarına faydası vardır. Yayıncı kuruluştan ihaledeki şeyi. O diğer kulüplere faydası olduğu kadar Fenerbahçe'ye de olsaydı keşke. İsterdim. Denenmişi denemektense, eğer ki aynı şekilde geleceklerse Hakan Safi derim. Ama yok, Aziz Yıldırım yeni projeyle gelir. Ben şu antrenörü getiriyorum, şu futbolcuları getiriyorum derse sonuna kadar Aziz Yıldırım.
0: Peki, teşekkürler, sağ olun.
3: Ben teşekkür ederim.
0: Hızlı hızlı tüm aramaları cevaplayabilmek adına çok kısa bir süre vereceğim. Çünkü az da bir aramamız kaldı. Şu ana dek Aziz Yıldırım diyenler 7, Hakan Safi diyenler 3, kararsızlar 2. Fenerbahçeliler tarafında tabii çok da fazla. Diğer tarafta Galatasaraylı'nın, Beşiktaşlı'nın görüşlerini de almış olduk. Onları saymadık. 52-31 bizlerle, hoş geldiniz.
4: İyi günler.
0: Çok kısa hangi takımla olduğunuzu ve görüşünüzü alayım.
4: Bir dakika. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Sayın kardeşim.
0: Aleykümselam. Hangi takımlısınız? Görüşünüzü alayım.
4: Ben Galatasaraylıyım abi. Ben sadece senin sesini yaptım. Ben bu duymak istedim.
2: Esenler'den arıyorum. Hüseyin Necip.
0: Anlamadım.
2: İsmim Hüseyin Necip.
0: Tamam, buyurun. Görüşünüzü alalım Hüseyin Bey, sağ olun.
2: Ben Arasalaya taraftarıyım. Ben sadece sesinden duymak istedim Berk Serdar.
0: Cansın, sağ ol. Çok teşekkür ederim.
2: Ben şunu söylemek istiyorum. Bak,
0: çok rüzgar var Hüseyin Mecit arka tarafta.
2: Gelirse gelsin, ona ihtiyaçları yok. İhtiyaç olan Serdar'a sadece tut dolak.
0: Peki.
2: Bu
0: peki.
2: Kadar. Bak, yıllardan beri aynı yer.
0: Peki, tut çok teşekkür
2: ederim. Ben teşekkür ettim. Allah'a emanet olun.
0: Allah'a emanet olun. Sağ olun.
2: Teşekkür ederim Berk Serdar kardeşim.
0: Sağ olun. Sağ olun. Hüseyin Mecit'le konuştuk. Buradan da Instagram'dan da takip eden, sosyal medyada da yalnız bırakmayan, burada da yalnız bırakmayan dinleyicilerimizden sağ olsun. 18.07 bizlerle, hızlıca hangi takımlıdır ve ne der merak ederim. Buyurun.
5: Merhaba, kolay gelsin.
0: Merhaba, buyurun. Söz sizde.
5: İstanbul'dan Hasan, Galatasaray taraftarıyım. Az Yıldırım gelsin. İstiyorum Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını. Çünkü Aziz Yıldırım hak ediyor ya.
0: Peki.
5: Ta o zamanlarda gerçekten istiyordum yani, böyle Galatasaray'ın başına geçsin Aziz Yıldırım gibi bir başkan.
0: Peki. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.
5: Tamam. Çok teşekkür ederim.
0: Sağ olun, var olun. Ve hızlı hızlı lütfen kapatmayın. Son görüşleriniz varsa sizlerden de alalım. Az sayıda telefonumuz kaldı. Onları da bağlamaya çalışıyorum. 68-88 yanlış görmüyorsam. Uzağa görme problemimiz mi oldu bilmiyorum. Şöyle yanlış mı görüyorum? Doğru görüyormuşum. Peki. 68-88 hoş geldiniz. Sesimi alıyor musunuz?
6: Merhaba, Tamer ben, İstanbul'dan.
0: Merhaba, buyurun.
6: Fenerbahçe taraftarıyım.
0: Ne deriz?
6: Fenerbahçe taraftarıyım.
0: Hı-hı. Buyurun.
6: Aklımla da kalbim arasında biraz çelişiyorum. Sonuçta ikisi de bizim değerlerimiz.
0: Abi aman akılla kalp çelişiyor deme ya. O futbol programında, spor programında yıllardır neler konuşuldu onlar üzerine. Peki, işin esprisi, buyurun.
6: Dediğim gibi ikisi de bizim yerlerimiz, hangisi olursa hayırlısı olacaksa olsun. Ya elledi kafanda. İkisini de seviyoruz. Kararsızlar grubuna yazabilirsiniz.
0: Peki, kararsızlara yazılmak için geldim diyorsunuz. Selamlar. Sağ olun.
6: Evet. Sağ olun. Çok sağ olun.
0: Hızlıca devam ediyoruz. 75-80 bizlerle. 75-80 hoş geldiniz.
7: Alo.
0: Buyurun, tanıyalım.
7: Merhabalar, iyi yayınlar. İsmim Taylan. İstanbul Fatih Çapa'dan arıyorum size.
0: Selam.
7: Ben de koyu bir Fenerbahçe taraftarıyım. Tabii ki Aziz Yıldırım'dan yana. Ama bu Aziz Yıldırım sempatizanlığı değil. Şunu söyleyeceğim ben. Bir taraf parasını ortaya koymaya çalışıyor. Bir taraf yüreğini ortaya koymaya çalışıyor. Biz de elini taşın altına koyanlardan yanayız. Hı hı. Süreçlerde cezaevlerinde yatanlardan yanayız. Yani diyeceklerim bu kadar. O yüzden az yıldırım diyorum.
0: Peki.
7: Yani Hakan Sabri'nin tutarsız, yani kötü bir şey söylemek de istemiyorum da. Yani böyle konuşmada böyle bana tutarsız geliyor. Peki. İkna edici gelmiyor.
0: Peki.
7: Hani ya tamam yapacağız, halledeceğiz gibi. Çünkü niceleri geldi. Çok daha iyi konumda olanları geldi. Gördük yani. 7-8 tane başarısızlıkla sonuçlandı. Buradan çıkacak tek kişi, yani bu konumdan düze çıkaracak tek kişi bana göre Aziz Yıldırım. Gerçekten sempatizan olduğum için değil. Şu zamanda o lazım yani, öyle söyleyeyim. Size de iyi yayınlar.
0: Sağ olun, teşekkür ediyorum. Sesiniz kesildi yayınlar derken, tam da öyle zannediyorum. Teşekkür edelim. Bir Fenerbahçe taraftarı da görüşünü belirtti son kısımda. 44.09, ona da uzanalım. Yaklaşık bir saat olacak. Bağlantılara devam ediyoruz. 44.09 bizlerle. Hoş geldiniz.
8: Hoş bulduk. Selamünaleyküm.
0: Aleykümselam, buyurun.
8: Abi ben Galatasaray taraftarıyım da. Yani sorduğunuz soru Aziz Yıldırım mı Hakan Safi mi diyorsunuz? Hala insanlar Galatasaray diyor. Ya ben bunu anlamış durumda değilim. Yani Fenerbahçe başkanı adaylarını söylüyorsunuz. Hala Galatasaray'la ancak baş edebilir, şu baş edebilir diye hiç kendi hatalarını görmeyip Galatasaray'a laf atıyorlar. Sırf o yüzden bağlanmak için teşekkür ederim.
0: Laf atmak da değil bence. Haliyle en yakın rakip Yani rakibi, daha iyi olan rakibi son yıllarda. Bunu bir mesela Fenerbahçeli olarak söyleyeyim ben. Daha iyi olan rakibim benim. Ben taraftar gibi konuşayım sizlerle. Ve ben onu baz alacağım ya da onun doğrularını yanlışlarını göreceğim. Ama sizin dediğiniz nokta şuysa eğer, hala Galatasaray'a laf atıyorlar, hala yapı, hala şu, hala bu diyorsanız orada haklısınız. Orada ben de aynı düşünüyorum. Yani Ali Koç yönetiminin 8 yılın içerisindeki ilk 6 yılı ya da 7 yılı içerisinde yaptığı o davranışlar, o yapı söylemleri hep Galatasaray'a olumsuz anlamda yüklenme tarafı biraz da başarısızlığın üstünü örtmek içindi. Benim düşüncem.
8: Aynen öyle abi. Aynen öyle. Tamam, şimdi en iyi forveti getiriyorsun, en iyi orta sahayı getiriyorsun, en iyi kaleciyi getiriyorsun. Onlar biraz seviye topçular getiriyor. Ondan sonra yapı var, sapı var. Yok işte peki. Galatasaray'ın peki. Yönetimi, federasyonda şöyle şöyle şeyleri var. Ne bileyim. Hı-hı. Bana çok saçma geliyor. Peki. Profesyonel futbol oynadığım için.
0: Teşekkür
8: eskiden
0: ederim.
8: Az çok biliyorum yani. En iyi forvet sende, en iyi orta sahalar sende, en iyi de kaleci sende, halen yapı var, sapı var. Galatasaray'dan Aziz Yıldırım baş edebilir diye.
0: Peki.
8: Bana çok saçma geliyor böyle tartışmalar. Size kolay gelsin.
0: Teşekkürler, sağ olun, var olun. Bir Galatasaraylı'yı dinledik ve ne der? 69-49 ne der? Onu dinleyelim. 69-49'a bu arada önüne geçmeyelim. Öncesinde 03-06 var. Hak geçmesin diyelim. Böyle çünkü çok uzun süredir bekleyen dinleyicilerimiz de var. Söz sizde, buyurun, tanıyalım. Hoş geldiniz. 03-06.
9: Merhaba.
0: Merhaba, buyurun.
9: Nasılsınız? Teşekkür ederim.
0: Teşekkür ediyorum. Sizler de iyisiniz umarım.
9: Şimdi sizin gibi kurt bir radyocunun gözünden bir şey kaçtı. Ufak bir eleştiride bulacağım. Estağfurullah.
0: Az önce gelen sinek ikili benzetmesini söylüyorsunuz ama Aziz Yıldırım'ın sözlerinden.
9: Aynen öyle. Aynen
0: evet,
9: öyle.
0: Evet. Aziz Yıldırım'ın sözlerinden örnek vererek Aziz Yıldırım'dan
9: telefonun sonuna kadar konuşmanızı eleştiriyorum.
0: Bakınız, Aziz Yıldırım'ın sözlerinden yola çıkarak böyle bir söz söylemiş başkan var ve Saadettin Saran hiçbir şey söyleyemiyor şeklinde ilerleyen bir düşünceydi ve sonrasında da bu tarz düşüncelere girmeyelim, bu tarz söylemleri söylemeyelim diye uyarımız da oldu.
9: Doğru söylüyorsun. Ben
0: estağfurullah, kurt bir radyocu da değilim bu arada. Ben daha onu genç.
9: Duyamadım.
0: Evet.
9: Hı-hı. Onu duyamadım ama kim olursa olsun, bakın ben mesela benim Galatasaray taraftarı olarak gönlümde Aziz Başkan'ın başkan olmasını isterim.
0: Peki.
9: Mücadele olsun, şey olsun, yani rekabet olsun anlamında. Ama kim olursa olsun, yani Galatasaray taraftarı da arayıp Aziz Başkan'a kalkıp başka bir kişiye yakıştırırsa ben buna da karşı çıkarım.
0: Peki, biz de öyle.
9: Futbol sever olarak söylüyorum.
0: Biz de öyle. Hiçbir başkana, hiçbir yöneticiye gelecek söz. Kesinlikle. Kabulümüz şimdi, bu tarz bir söz. Kabulümüz değil.
9: Buradan eleştirmek çok kolay. Yani evet. Oradaki o camiayı yönetmek, buradaki eleştiri yapan insanlar var ya. Hı hı. Onlara da sormak istiyorum. Acaba böyle bir yönetimi yapabilirler mi? Onların işi de çok zor.
0: Evet.
9: Onlara da Allah kolaylık etsin. Doğru. Bütün kulüp başkanlarına.
0: Ben ayrıca yapıcı eleştiriniz için de teşekkür ediyorum yayınımız özelinde. Sağ olun.
9: Rica ederim. Son olarak da şunu söylüyorum.
0: Buyurun.
9: İşte yapıdan bahsediyorlar ama.
0: Bak yapıcı dedim, yapıya girdin yine. Gördün. Yapıcı eleştiri dedim, oradan yapıyı aldın, yapıyla yine sen devam ediyorsun.
9: Yok yok, hayır.
0: Tamam,
9: şey için diyorum. Son dakikada sen. Kasımpaşa'dan yeniden golleri falan bu yapı atmadı. Yani evet. Bunlar bu şekilde savunarak bir yerlere gelmeye çalışmasınlar. Sürekli Galatasaray üzerine oynamak ne kadar doğru bilmiyorum. Ama iyi bir yönetim, iyi bir transfer yaparlarsa ben seneye Aziz Başkan gelirse Fener'in şampiyon olacağını düşünüyorum.
0: Peki. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.
9: Galatasaray taraftarı olarak.
0: Teşekkür ediyorum. Sağ olun.
9: Rica ederim.
0: Hemen hızlıca diğer mesajlara düzeltiyorum. Mesaj okumaya da alıştığımız bir format olduğu için diğer telefonlara da bakalım. 69-49 bizlerle. Hoş geldiniz, buyurun. Söz sizde.
10: İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin.
0: Teşekkürler. Fenerbahçeli miyiz? Hangi takımlıyız?
10: Maalesef Galatasaraylıyız.
0: Peki. Ya Galatasaraylar daha çok bağlandı. Şimdi az önce de bir dinleyicimiz diyor ki.
10: Ama abi yani evet. Şimdi ben size ufak eleştirde bulunacağım. Bağlamayacaktım ama evet. O günlerden sonra bağlanmak istedim.
0: Evet.
10: Siz bir önceki seyirciye cevap verirken en yakın rakibi dediniz Galatasaray için. Yakınlık kalmadı. Çok büyük fark var şu anda Fenerbahçeli Galatasaray arasında.
0: Ben ne dedim? Bakın bir taraftar gözüyle bakıyorsunuz. Haliyle bir tarafsınız.
10: Evet, evet.
0: O yüzden eleştiriyorsunuz ama konunun özünü de dinlemeden eleştiriyorsunuz. Şöyle söyleyeyim.
10: Başkan adaylarına gelince ben Fenerbahçe'de uzun zamandır bir fark göremiyorum. Aziz Yıldırım'dan sonra devam eden süreçte ve bundan sonra tekrar Aziz Yıldırım veya Hakan Saati ben sistemin yanlış olduğu kanaatindeyim.
0: Tamam, doğrudur.
10: Hala bir kişiden, bir liderden bir medet umuluyor. Ama Galatasaray'da sistemler var. Yani hatadan çabuk dönülebiliyor. Ve Fenerbahçe'nin en kolay şampiyon olabileceği sene bu seneydi.
11: Peki.
10: Ve maalesef yine kendi hatalarından kaçırdılar.
11: Peki.
10: Kendi
11: peki.
10: Son dakikalarında kaçırdılar.
11: Peki.
10: Daha buna rağmen tekrar Galatasaray'a cevap verme çabasındalar. Ben seneye de aynı şeyin devam edeceğini düşünüyorum. Bu seneydi şampiyon olmalı gereken sene. Bunu kaçırdılar. Bundan sonrasını çok zor görüyorum. Teşekkür
11: konuşayım.
10: Ediyorum. Kolay gelsin.
11: İzniniz olursa konuşayım. 69,
10: buyurun 49. Dinliyorum.
11: Az önce dediğiniz bir cümle var. Yani siz hala Fenerbahçe tarafında rakibi olarak Galatasaray'ı görüyorsunuz. Öyle bir rekabet kalmadı dediniz. Ben daha iyi olan bir rakibi, daha iyi olan ama konuşturmuyorsunuz ki.
10: Ama rakip çok 69-49.
11: 69-49 konuşturmuyorsunuz ki.
10: Tamam. Buyurun dinliyorum. Tekrar,
11: lütfen tamam, konuşun. Dinleyelim. Sizin dinleyici attı sizin. Son cümlenizi alayım o zaman.
10: Dinliyorum, buyurun, ben sizi dinliyorum.
11: Yani diyorum ki az önce Fenerbahçe'ye baktığında en yakın rakibine bakar Fenerbahçe ve en yakın rakibi daha iyi olan son yıllarda Galatasaray diyorum. Siz bana diyorsunuz ki Fenerbahçe'nin rakibi değil Galatasaray, çok iyi artık Galatasaray vesaire, buradan giriyorsunuz. Nasıl rakip dersiniz vesaireden giriyorsunuz konuya. Ya hakikaten bazı şeyleri taraftar olduğumuz için farklı noktadan okuyoruz. Bu mesajlarda da oluyor, dinleyici hattında da oluyormuş, onu da gördük. Ama

0: Diyorum. Değerli, kıymetli görüşlerinize sağ olun.
1: Ben teşekkür ederim. Fırsat verdiniz. Kolay
0: Selamlar.
1: gelsin.
0: Estağfurullah, ne fırsatı. Sağ olun, var olun. Memnun oldum. 99.10 bizlerle, buyurun 99.10 sizi de dinleyelim. Bağlantıları geciktiriyoruz. Serkan Çetiner bekliyor. Ardından Şafak
2: bizlerle
0: olacak. Buyurun, hangi takımdayız?
2: Fenerbahçeliyim. İstanbul'dan Nurullah Salalı.
0: Buyurun Nurullah Bey, çokça mesajlar.
2: Ben Hakan Safi'nin de Aziz Yıldırım'ın da aslında aralığına çok bir fark görmüyorum. Çünkü denenmişi denemek çok mantıklı gelmiyor bana ama tecrübeyi ön plana tutarsak mecburen Aziz Yıldırım diyeceğim.
0: %51'im Aziz Yıldırım diyenlerdensiniz, doğru mu?
2: Evet. Peki, bir de deminki arkadaşın dediği gibi Türkiye'nin en büyüğüsüdür, en büyüğü budur diye bir şey yok. Bu iki kulüpte, hatta üç kulüp Beşiktaş'ta, Türkiye'nin çok büyük kulüpleridir. Yani bunların birbirlerine üstünlük sağlamak gibi bir dertleri olmamalı.
0: Peki.
2: Yani sonuç itibariyle Galatasaray'ın da 13. olduğu, 8. olduğu, çok kötü olduğu dönemler olmuştur. 14 yıl üst üste şampiyon olmadığı dönemler olmuştur. Keza Fenerbahçe için de böyledir ama büyüklüklerinden bir şey kaybettirmezler bu takımlara bunlar.
0: Peki. Teşekkür ediyorum.
2: Teşekkür ederim.
0: Kısa, öz ve net görüşünüz için. Sağ olun.
2: İyi günler.
0: 17.88 son iki telefon alacağım. Ve 17.88 ile 06.66
3: Merhabalar, olacak. Kolay gelsin.
0: Merhaba, buyurun. Söz sizde. Hangi takımlıyız, ne düşünüyoruz merak ettim.
3: Ben İstanbul'dan arıyorum. Fenerbahçe taraftarıyım. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki ben çocukluğumdan beri babadan geçen bir Fenerbahçe taraftarıyım. Ben 2007'yi 2005'leri biliyorum. Çünkü şu an 30 yaşındayım. Bir çocuk sahibiyim. Ben eskiden bilmezdim şunu. Fenerbahçe eskiden kaybetmezdi. Kaybettiği zaman da Fenerbahçe taraftarının boynu bükülmezdi. Niye biliyor musunuz? Çünkü Aziz Yıldırım'ın öyle bir heybeti vardı ki Fenerbahçe taraftarına karşı. Aziz Yıldırım her zaman Fenerbahçe taraftarının başını dik tutmuştur. Hiçbir zaman Fenerbahçe taraftarını kimseye karşı mazara etmemiştir. Ali Koç evet istedik, destekledik ama maalesef diyorum şampiyon yapamadı. Sadettin Saran geldi, Ali Koç'u arattı. Şu an Hakan Safi'ye bakıyoruz. Hakan Safi'nin konuşma tarzı, üslubu gerçekten bir insana yakışır bir üslup değil. Sonuçta Aziz Yıldırım Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 20 sene boyunca başkanlığını yaptı. Bir sene boyunca Fenerbahçe için hapis yaptı. Herkese mücadele etti. Bu adamı bu kadar üslupla rencide etmeye kimsenin hakkı yok. Bir Fenerbahçe taraftarı olarak şunu diyorum ki her zaman her yerde en büyük Fenerbahçe, benim gönlümden geçen her zaman Aziz Yıldırım'dır. Neden diye soracak olursanız biz 8 senedir görmediğim rezillikler kalmadı.
0: Peki.
3: 8 senedir bizim uğramadığımız şeyler kalmadı.
0: Peki.
3: O yüzden Aziz Yıldırım diyorum. Teşekkür ederim.
0: Teşekkür ediyorum. Fenerbahçeliyim Aziz Yıldırım diyen bir dinleyicimiz daha bağlandı. Onunla da konuştuk. Söz verdiğimiz gibi son telefon 0666. Hangi takımını merak ediyorum. Bence Fenerbahçeli değil bak şansımıza. Anket yaptığımız anlarda. Hoş geldiniz, buyurun.
4: Selam aleyküm.
0: Aleyküm selam, tanıyalım.
4: Berk kardeşim, ben İstanbul'dan Mesut Akdoğan. Öncelikle kızım Hüma'nın sana selamı var.
0: Aleyküm selam.
4: Berk abine. Şimdi konuşmuyor, okuldan aldık.
0: Peki ya, zaman zaman mesajlarınızı istiyorum. Görüyorum. Selamımı iletir misin lütfen radyodan kızıma diye. Galiba o dinleyicimizsiniz doğru hatırlıyorsam. Okul dönüşü.
4: Aynen.
0: Peki, iyi hatırladım. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.
4: Şunu söylemek istiyorum, tamam mı kardeşim? Galatasaray ile Fenerbahçe arasında bir fark açıldı, tamam mı? Bunu ben bir Fenerbahçeli olarak kabul ediyorum ama tamam. Geçen yayında da Emre Tilev'in yayınında da sabah yayınında bir abimiz katılmıştı, Galatasaraylı bir abimiz. Şunu dile getirmiyorlar, tamam mı? Bu ülkede bir şike süreci yaşandı, tamam mı? Bir şike süreci yaşandı. Bir de bu ülkede 15 Temmuz süreci yaşandı Berk.
0: Şike kumpası süreci, evet.
4: Yaşandı. Bu süreci düzenleyen, affedersin sözüm meclisten dışarı, namussuz savcıları defolup gitti, ülkeyi terk ettiler, tamam mı? Bir tanesi kalmadı bunların. Ve o zamanlarda bu Fenerbahçe'nin değeri 1 milyar TL'ye ulaşmıştı. Doğru mu?
0: Evet.
4: Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, Trabzon'un toplam değerine ulaşmıştı. Ve o günkü bizim kadromuz şu anda Galatasaray'ın kadrosundan daha üstündü. Bugün yani forvetimizde Emelikeler, Musa Soğlar, yani süper bir kadromuz vardı. Bizim kadromuzdaki adamlar PSG'ye, Arsenal'a gittiler, bizi darmadağın ettiler. Bu fark buradan açıldı. Bunu kimse dile getirmiyor. Eğer biz şike yaptıysak bizi ligden düşürmeleri gerekiyor, tamam mı?
0: Peki.
4: Ben onu kabul ediyorum. Biz şike yaptıysak bizi ligden düşürmeleri gerek.

0: gerekiyor ama kimse bunun farkında değil.
1: Peki bugünü tamam konuştuğumuzda Mesut Bey?
0: Şunu da dile getirmek istiyorum. Böyle sürekli biz bir ayağa kalkacak oluyoruz, tamam mı? Ayağa kalkacak oluyoruz, bir yerde bizim belimizi kırıyorlar. Bunu da kabul etmiyorlar. Bu peki ülkede kimin nasıl olduğunu, kimin neyle şampiyon olduğunu iyi biliyor. Geçen Instagram storylerinde bir tane eski hakem eskisi, tamam mı? Diyor ki ben Mert Hakan'ın pozisyonunu el olarak görmedim ama diyor, bana diyor Vardan diyor öyle bakın, geldiler diyor.
1: Bakın,
0: o
1: Mesut
0: sezon
1: Bey,
0: biz kafa kafaya şampiyonluğa Mesut gidiyoruz. Bey, Adana Spor maçında.
1: Mesut Bey,
0: Mert Hakan'ın golünü iptal ediyorlar.
1: Mesut Bey, pozisyonlara girersek, hele bir de maçların çok geride kaldığı süreçte pozisyonlara girersek çıkamayız.
0: Ya ben hani Galatasaray'ın
1: ben ama şuna katılıyorum. Bir şike kumpası, şike kumpası sürecini Mesut Bey,
0: kabul etmesi
1: şike
0: lazım,
1: kumpası
0: tamam
1: sürecinin Fenerbahçe'ye Mesut Bey, şike kumpası sürecinin Fenerbahçe'ye ağır zarar verdiğini ve bunun haliyle bir hain terör örgütü tarafından organize edilen, ki Aziz Yıldırım'ın da çok net bir sözü vardır. Hatta galiba dağıttığı o çakmaklara dahi onu yazdı. Benim Kıbrıs'a kaçacağımı söylüyorlar. Benim mezarım belli ama bunu yazanlar nereye kaçacak diye. Onu o çakmaklara, sosyal medyada gündem oldu dün. Katıldığı derneklerdeki organizasyonlarda dağıttığı o hediyelikler arasında yer alan galiba çakmaklara dahi kazıdıklarını görüyoruz. Öyle net bir duruşu vardı Aziz Yıldırım'ın, onu söyleyeyim. Ve katılıyorum söylediğinize bu süreçle alakalı olan bölümlere. Ama bugünü konuşalım. Aziz Yıldırım bakın.
0: Yapıyorsunuz. Bu ülkede öyle adamlar var ki üzerine tükürmeye tiksinirsin, tamam mı? Yanımda
1: peki,
0: bir kızım var.
1: Mesut Bey,
0: tükürmeye tiksinirsin.
1: Tamam. Bakın ben diyorum ki Aziz Yıldırım mı Hakan Safi mi diyorum. Yani son süreçte bugünü konuşalım diyorum. Bugün bir Fenerbahçeli olarak ne diyorsunuz diyorum. Son telefon dedik, onda da uzayacak çünkü konu.
0: Benim iki tane evladım var. İkisi de Fenerbahçeli. Fenerbahçelilik babadan oğula
1: peki
0: geçer. Fenerbahçelilik öyle basit bir şey değil, tamam mı? Şampiyon olsun olmasın hiç umurumda değil. Ben her sene formasını
1: peki
0: alıyorum. İsterse 100 sene şampiyon olmasın.
1: Görüşünüzü alayım. Görüşünüzü alayım.
0: Benim için hikaye.
1: Görüşünüzü alayım Mesut Bey. Yani Aziz Yıldırım mı Hakan Safi mi? Fenerbahçelisiniz.
2: Fenerbahçeliyim.
0: Efendim abicim?
1: Aziz Yıldırım mı Hakan Safi mi? Fenerbahçelisiniz.
0: Ben Aziz Yıldırım abi.
1: Peki,
0: Aziz Yıldırım.
1: Teşekkür
0: sonuna
1: ediyorum
0: kadar Aziz Yıldırım. Dar ağacında olsa bile son
1: sözümüzde
0: Fenerbahçe.
1: Tamam. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.
0: Selamet,
1: selamlar.
0: Selamet, yayınlar kardeşim.
1: Kuzu'ya da selamlar. Sağ olun. Allah yolunu bahtını açık etsin.
0: Kızımın da sana selamlar Berk abi.
1: Sağ olsun. Sağ olsun. Allah yolunu bahtını açık etsin.
2: Ben aslında
1: elmasını yiyeyim ama. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Hadi görüşürüz kardeşim.
1: Sağ olun, var olun. Mesut Bey ile konuştuk ama Mesut Bey biraz dolu tabii o konularda. Yani ne diyorsunuz bugüne ilişkin diyorum. Mert Hakan'dan çıkıyor. Ne diyorsunuz bugüne ilişkin diyorum. Yani burada eski hakem eskisi diyor. Birine gidiyor. Konu uzayacaktı peki. Sağ olun. Gelen mesajlar var. Mesajlara da baktık şöyle hızlıca. Onları da şöyle değerlendirme zamanımız olur belki ilerleyen dakikalarda. 18-20 arasında da birlikte olacağız, onu da hatırlatayım. Erkan Tiryaki bizlerle olacak ama hızlıca araya gideceğim, aranın ardından burada olacağım. Çoğunluk yani Radyo Gol dinleyici hattını açtığımız şu dakikalarda parantez programında anket kısmı gibi görürsek Fenerbahçelilerin kararsız ve Hakan Safi sayısının aynı olduğunu, Hakan Safi'nin de yaklaşık 2-3 katı biraz Yıldırım oyu olduğunu görüyorum. Ama tabii taraftar kongre üyesi karışık bir anket gibi görelim bunu. Şu an farklı biri dinliyordur. Az Yıldırım'ı destekleyenler dinliyordur. Belki onun etkisidir bu. Ya da bilmiyorum. Şu an farklı bir görüş, farklı bir düşünce vardır. Onun etkisidir bu. Çok da böyle gerçeği yansıtır, net bir şekilde bunu görürüz dediğim bir durum değil bu. Ama dinleyiciyi dinledik, dinleyicileri dinledik, taraftarları dinledik. Fenerbahçeliler özelinde Galatasaraylılar, Beşiktaşlıların da çok olduğu bir dinleyici hattı bölümümüz vardı. 11 Aziz Yıldırım, 3 Hakan Safi, 3 kararsız çıktı. Kararsızlardan biri de Hakan Safi'ye yakın tarafta, onu da söyleyeyim, onu da aktarayım. Bir diğeri de yanlış hatırlamıyorsam, hafızam beni yanıltmıyorsa, Aykut Kocaman gelirse ben de Hakan Safi derim diyen tarafta. 2 kararsızın da Hakan Safi'ye yakın olduğu tarafın olduğunu da hatırlatmış olayım. Araya gidiyorum, aranın ardından burada olacağız.
3: KCP beton pompalarının sunduğu parantez devam edecek.
4: Reklam

0: kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le futbol bayramına tam kadro hazır olun.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Reklam.

0: Wi-Fi ile sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le futbol bayramına tam kadro hazır olun.
1: Reklam bitti.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
3: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
4: Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim.
3: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
1: Reklam bitti.
5: Radyo Gol. Türkiye'nin reklam. Spor Radyosu.
6: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklam bitti.
2: KCP beton pompalarının sunduğu parantez devam ediyor.
9: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Galatasaray'ı Serkan Çetiner'le konuşacağız. Biraz da Beşiktaş tarafına bakacağız. Şafak Malatya ile Beşiktaş'ı 17 civarında değerlendireceğiz. Biraz uzamış olacak programımız bu vesileyle. Diğer tarafta Galatasaray tarafındaki gelişmeleri konuşmak adına Serkan Çetiner bizlerle. Serkan Çetiner, hoş geldin, selamlar.
10: Hoş bulduk Berk, yayınlar.
9: Teşekkür ediyorum. Az önce bir dinleyici bağlantısı yaptık. Orada Galatasaraylılar da çok sayıdaydı. Hatta Fenerbahçelilerden çok Galatasaraylılar aradı. Şu başkan olsun, böyle olsun, öyle olsun diyerek. Sen bir Galatasaraylı olarak, Galatasaraylı yorumcumuz olarak, zaman zaman, hatta her hafta öyle söyleyeyim, bağlantılar yaptığımız bir yorumcumuz olarak sen ne diyorsun? Merak ediyorum. Onu sorayım, sonra Galatasaray gündemine geçeyim. Çok kısa soracağım ama onu. Çok kısa bir yorum rica edeceğim.
10: Yani Galatasaray'ın şöyle, Galatasaray'ın şu an birazcık üzerinde bir ölü toprağı var.
9: Fenerbahçe tarafını sordum esasında ama Fenerbahçe'de Hakan Safi, bir Galatasaraylı gözüyle Hakan Safi Az Yıldırım çekişmesine ne diyorsun? Onu sordum çok kısa.
10: Şöyle son 100 metreye girdiğin zaman agresifleşmeler böyle başkanlık seçimlerinde oluyor. Ama bence şey etik değil. Yani Fenerbahçe kaşesi olmadan futbolcuların karşısına çıkıp ben seni alacağım, benim işte PR'ımı yap, çok etik değil. Burada kazanan rakiplerin olur. Yani menajerlerin o ağına düştüğünüz zaman gerçekten başkan seçildikten sonra karşınıza çıkacak maliyetler, hani benim param var ben alırım gibi futbol böyle bir oyun değil. Yani bunu çok örneğini gördük. Yani Cem Uzan'dan beri hatta öyle bir İstanbulspor yapılanması vardı hatırlarsan. Paris Saint Germain vardı. Yani birçok takımın böyle bir anda parayla, artık FIFA da müsaade etmiyor. Dolayısıyla bu yarışı parayla kazanamazsın. Bu yarışı bence bilgiyle, Fenerbahçelileri o futbol, o aklının getirebilecek, kim getirebilecekse onun kazanacağı bir yarış olacağını düşünüyorum. Yani ne bileyim, yani Portekiz Ligi'nin gol kralını getirerek Jardel geldi Galatasaray'a, ne oldu? Dağıldı. Yani parayla, şanla, şöhretle, iyi futbolcuyla bunun kralını yaptı zaten Ali Koç döneminde. Yani kim Ali Koç'tan zengin olabilir ki Türkiye'de? Geldi, 7 yıl bütün herkes gitsin diye gözünün içine baktı. Yani dolayısıyla parayla seçimde paranın konuşacağını düşünmüyorum ben. Yani paranın başarı getireceğini düşünmüyorum. Fenerbahçe'nin Trabzon'un yaptığı doğrulardan gitmesi gerekiyor. Ve sessiz sedasız Trabzon'da transferleri yapmaya başladı. Bence öyle bir futbol aklına ihtiyacı var. Öyle bir yönetime ihtiyacı var.
9: Peki. Peki Hakan Safi Az Yıldırım dediğimde hangisini daha yakın görüyorsun ya da olması gereken görüyorsun?
10: Ben Fenerbahçe olsam Aziz Yıldırım derim. Neden? Açıklamalar birazcık şey gibi, yani Hasan Arat'la Burak Elmas gibi geldi Hakan Safi'nin bu tarzı. Birazcık beni Yani ben birazcık futbolun biraz nedir de akademik tarafına baktığım için böyle. Ama işin magazin tarafına bakarsam Hakan Sahibi daha sempatik. Ama gerçekten
9: Galatasaraylı tarafına bakarsan, çünkü Fenerbahçeli olsam diye girdin konuya.
10: Ben Hakan Sahibi'yi seçerim Galatasaraylı tarafından bakarsan. Peki. Eğlenceli. Tamam. Galatasaray böyle başkanlarla daha başarılı olur.
9: Peki, az önce yaptığımız ankette de %64 oranlar geldi şimdi. Oran olarak baktık ona bir. Aziz Yıldırım %17, Hakan Safi %16-17 civarında da bir kararsız oy gördük. Yine aynı oranda. Onu aktaralım. Tabii bu çok gerçeği yansıtacak bir şey olmayabilir. Bu bir anket firması değil. Sadece bizim kendimizce ölçtüğümüz, o dinleyicilerimize, Fenerbahçeliler arasında üyesinden taraftarına dinleyicilerimizle aynı düşündüğüm ya da beraber düşündüğümüz, beraber konuştuğumuz bölümde onlardan aldığımız bilgi. Burada Aziz Yıldırım'ı destekleyenler o sırada denk gelmiş olabilir yayına mesela, ağırlıklı olarak, ya da tam tersi de olabilirdi. O yüzden hani net böyledir diyemem ama bu da ön plana çıkan bir durum Fenerbahçe özelinde, Fenerbahçe seçimi öncesinde. Peki Galatasaray gündemine döneceğim hızlıca. Çok kısa bir sürede onu konuşalım isterim seninle. Ki Galatasaray'daki gündem için neler söylersin? Galatasaray'daki Dursun Özbey'in başkan seçilmesi konusu, ardından Şampiyonluk Kupası en son Balıklı Göl'e mi gitti?
10: Ya Şampiyonluk Kupası, evet. Birazcık Dursun Özbey, biliyorsun, şampiyonluğu futbolculardan daha fazla bir başkan türü.
9: Evet.
10: Yani muhtemelen Eylül-Ekim ayına kadar tüm Türkiye'yi gezerek.
9: Kupayı galiba en son Şanlıurfa'ya götürdüler. Balıklı Göl'den fotoğrafını gördüm Ajans'ta az önce.
10: İşleriyle ilgilenseler daha iyi olur da. Çünkü iki tane şampiyonluktaki iki mutlak mücadele edecek takım. Başkanlık seçimi, hoca seçimi, bir sürü kafalarında problemlerle uğraşırken sen bu arada bir iki boşta olan iyi oyuncu transferini yapsan hem rakiplerinin önüne geçeceksin, hem Şampiyonlar Ligi'nde bir hazırlığın olacak. Ama işte bizimkiler, biliyorsun, son dakikada Uğur Can'a 33 milyon euro vererek getirdiği, 20'yi alacağı oyuncu 33'e alarak getiren bir yönetim, evet, şekli benimsedikleri için şu anda onlar da tatilde. Galatasaray'ın çalışanları da tatilde.
9: Tatil var ama Can Uzun savaşı da var Galatasaray'da, manşetlere, haberlere göre. Yani, ne diyorsun?
10: Koskoca Galatasaray'ın bir Can Uzun'a bu kadar kitlenmesi, yani Can Uzun, Nürnberg'de de Can Uzun'du ya bu çocuk.
9: 40 milyon 60 milyon eurolar konuşuluyor. Bir tarafın beklentisi 60, yani, diğer taraf 40 milyon vermek istiyor gibi haberler var.
10: Ben ikisini de vermem yani. Ben açık söyleyeyim.
9: Peki Naga ben, dedim. Naga Galatasaray'da kalmak istiyorum açıklaması geldi Naga'dan.
10: Naga'yı oynatmıyor ki Okan Hoca. Yani Okan Hoca Naga kalmak istiyordu. Okan Hoca oynatmıyor. Okan Hoca gençleri oynatmıyor. Zaten Can Uzun'u da almalarını o yüzden istemiyorum. Yani Okan Hoca Can'ı üzerine bir şey katacak, katabilecek bir oyun yapısı yok Galatasaray'ın. Hazır oyuncu oynuyor. Yani Can Uzun'u iki maç dener, üç maç dener. Sonra bir yere kiralık göndeririz yani, gene Almanya'ya. Yani.
9: Icardi dedim.
10: Şimdi Icardi'nin gelişini bekliyor Galatasaray. Koskoca, evet, Galatasaray. Sanki bütün planlama Icardi'nin üzerine. Icardi'nin Galatasaray'a verebileceği bir şey yok. Galatasaray'ın alabileceği bir 5 milyon var. Onu da veriyor Galatasaray. O da 7 milyon almak istiyor yani. Yani Galatasaray şu anda kötü yönetiliyor yani. Ben söyleyeyim yani. Bu başarıların falan tamamı Galatasaray'ın yönetim şeklinden değil, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yönetim şeklinden dolayı gelişiyor yani. Yoksa Galatasaray İyi yönetilmiyor ki ya. Ya önünde bir tane, yani şimdi Trabzon'a bakıyorsun, iki tane oyuncu çektiler Portekiz liginden. Bakıyorsun Real Madrid, herkes bir yerden bir konateleri falan alıyor. Sen son 16'ya kalmışsın dünyada. Bir tane transfer yapmamışsın. Icardi gidecek mi, kalacak mı? Ya seni 16'ya sokan Icardi mi? Seni 16'ya sokan acaba Icardi'nin oyunu mu? Sen Icardi'yi bekliyorsun. Seni transfer planlamanı Icardi belirliyor.
9: Evet.
10: Ya gerçekten akıl alır gibi bir şey değil ya. Amasi yani. Hani patron ne diyor? Icardi'yi taraftar çok istiyor. Ben de tutayım yani. Yani bu tarz, yani Acun Ilıcalı yapıyordu programında. Herkes alkışlarsa bir tur geçiriyordu şeyde. Yeteneksizsiniz de, onun gibi bir şey yani.
9: Bernardo Silva Dünya Kupası sonrasını erteledi haberleri var. Kararını. Oraya ne dersin?
10: Yani eğer Galatasaray Dünya Kupası'ndan sonra transferi açacaksa vay haline yani. Ben sana söyleyeyim yani. Hiç ders almıyorlar abi. Hiç sıfır ders alma yani. gitmişler mesela Salibari dün mesela.
9: Eylül'de başlıyorsun Şampiyonlar Ligi'ne. Süper Lig için mevcut kadro Şampiyonlar Ligi'ne gidene dek seni idare etmez.
10: Ya ama Şampiyonlar Ligi Eylül'de başlıyor da transfer sezonu Eylül'de herkes takımın kadrosunu kurmuş oluyor yani. Sen geçen sene Sané'yi aldın. Seninle bir idman yedi ve oyuncu adaptasyonunu tamamladıktan sonra sahalara çıktı.
9: Peki.
10: Şimdi benzer bir durumda alabileceğin böyle bir oyuncu piyasada varken hala almıyorsan gidip bir adamı gene biz Can Uzun'la başladık en son gideceğiz İstanbul Büyükşehir Belediyesi işte neydi Bartu'nun peşine düşeceğiz.
9: Başakşehir abi evet. 10 yıldır Başakşehir. 40 milyondan
10: Can Uzun'la çıkan yolda Bartu'yu 15 milyona Galatasaray alacak taraftarın önüne sussun diye yani. Bak bu hikaye böyle olacak yani. Ya hep aynı hikaye ya. 4 yıldır ben bu yönetimin bir tane akıl transferi yaptığını görmüyorum. Ya git abi Salibari'yi anlaşmışsın. Neymiş? 4 artı işte 10 artı 4'ten dolayı oyuncudan vazgeçmiş. Bayern Münih alıyormuş. Ya senin Bayern Münih'in alabilecek bir potansiyel olan bir oyuncuyu Icardi'yi mi bekliyorsun, bekletiyorsun yani? Hani PSV ile anlaşmışsın, oyuncu ile anlaşmışsın. Çek abi hemen sezon öncesi. Çek de hem de baskıyı artır, rakiplerin üzerindeki baskıyı artır. Taraftar şimdi bütün herkes neden sessiz? Fenerbahçe, Beşiktaş neden sessiz? Galatasaray sessizliğinden sessiz. Sen iki tane yıldız indirsen ortalık yangın yerine döner yani. Belki baskı kurarsın rakibinin üstüne daha fazla. Bak şampiyon adam iki tane oyuncu indiriyor, siz daha ne yapıyorsunuz falan dedirtmen lazım.
9: Peki.
10: Ama bizimkilerin rahat yerinde işte gitsinler Şanlıurfa'da kupa kaldırsınlar, dernek dernek gezsinler. Sonra çıksınlar benim başarım desinler. Hangi başarıdan bahsediyorsun ki? Türkiye Ligi, ben geçen sene Türkiye Ligi'ni bence Fenerbahçe kazanamadı. Galatasaray çok iyi sundu yani, altın tabakta sundu yani Galatasaray Ligi. Bu sene de aynı kadroyla devam ederlerse ben sana söyleyeyim yani hani Icardi ile falan sözleşme yenilerlerse zaten konuşmaya gerek yok yani. Hiç konuşmaya gerek yok. Gitsinler Galatasaray stadında Icardi'nin şarkısını dinlemek isteyenler gitsin dinlesinler. Onu da hani şöyle söyleyeyim, ilk 6 büyük diyebileceğim yani ilk 6'daki takımlara gol atamayacağı için şey koyup daha düşük çapta maçları seçsinler dinlemek için Icardi'yi yani. Başka türlü Icardi'yi de dinleyemezsin o şarkıyı yani.
9: Bu arada aklın yolu bir. Bugün yanlış hatırlamıyorsam Osman Şener'in yazısı. Kıymetli gazeteci büyüğümüz. Galatasaray'ı yıllardır takip eden bir isim ki çizgisini çok beğenirim Osman abinin, Galatasaray gazetecilerinden. Der ki spor yazarı Osman Şener, senin değindiğin konuya değinir. Diğer bir konu o genç oyuncular der köşe yazısında. Trabzonspor 10 artı 4'e takılmamak için Portekiz'den 3 genç alıyor. Bu gençler emek verilerek transfer ediliyor der. Peki Galatasaray ne kadar yararlandı? Can Armando'yu ne kadar oynatabildi? Şimdi Can Uzun'a gidiyor demeye getiriyor
10: ya
9: konuyu.
10: Ya Can Uzun'a senin gidiyor dediğin gibi. İşte. Ya bak çıldıracağım bak. Gustavo Sa diye bir oyuncu var Gomerej'de. Evet. Porto aldı 20 milyon euroya. Oyuncu daha 20 yaşında. 20 milyon euroya Portekiz'in belki de şeyi şu anda gösteriyor Arda Güler'i. Ya bu oyuncuyu almıyorsun gidiyorsun Can Uzun'un peşinde koşuyorsun. Can Uzun Avrupa'da da yabancı yani bir oyuncu. Almanya patentli olduğu için ya yani senin zaten 20 yaşında bir Avrupa'dan bir oyuncu aldığında zaten yabancı sınırını kapsamıyor. Ama sen obses gibi sadece Can Uzun'a gidildiğin için adam da sana 60 milyon çekiyor. Gidip baksana kardeşim 20 yaşında bir sürü wonderkid var piyasada. Gustavo Sa dediğin adama git bak Porto alıyor. Önümüzdeki yıl izleyeceğiz. Biz önümüzdeki yıl Porto'dan 65 milyon, 70 milyon euroya almaya çalışacağız. Ya bu paralar da nasıl buralara geldi ben inanamıyorum yani. Hani Fenerbahçe işte 80 milyon euroya bir oyuncu işte kazanırsa Hakan Safi alacakmış. Yani inanılır gibi değil. 28-29 yaşında bir adama 80 milyon euroyu nasıl veriyorsun? Kardeşim kimin parasıyla
9: veriyorsun? O da serbest kalma bedeli.

0: üzerinden hesaplanıyor bu.
1: Ya arada inanılır gibi değil ya. Ben Fenerbahçeli olsam var çıldırırım ha. Ya abi adam Portekiz'in Guiza'sı olabilir belki.
0: Halil Dervişoğlu dönüyor Galatasaray'a. Serkan Çetner. Konudan konuya atlıyorum ama her şeyi de konuşabilmek adına.
1: Kim duyamadım.
0: Halil Dervişoğlu dönüyor.
1: Halil Dervişoğlu dönüyor derken beni herhalde biraz daha tarlayabilmen için söylüyorsun yani. Halil Dervişoğlu hayır. Galatasaray hayırlı oğlu olsun diyorsun yani.
0: Ama dönüyor abi yani haber bu. Öyle.
1: Evet. Kim yaptı bu haberi? Müthiş haberciliğinden dolayı kutluyorum onu gerçekten.
0: Ya dönüyor. Kiralıktan dönüyor. Kap bildirme vesaire beklemiyoruz tabii. Öyle bir dönme değil bu.
1: Halil Dervişoğlu tekrar Galatasaray'da. Ne zaman mesela şey var ya Taylan Antalyalı Galatasaray'a geri dönüyor.
0: Evet.
1: Ama o gitti galiba artık gelmeyecek.
0: Onu bilmiyorum yani şimdi yanlış bir şey söylemiş
1: ama
0: olurum.
1: Ama ben kalbimde Taylan Antalyalı'yı hala Galatasaray'da olduğunu düşünenlerdenim.
0: Peki.
1: Yani o kadar uzun süre. Ama Halil Dervişoğlu da aynı benzer yani. Halil'le devam ederiz ama 60 milyon can uzuna vermek mantıklı değil arkadaşlar. Yani Wonderkid dediğiniz adam Arda Güler'i 25 milyon euroya Real Madrid aldı. Yani Barcelona, Real Madrid, Wonderkid adaylarına 20-25 verirken sen gidip 60 veriyorsan senin çok paran vardır. Çünkü olup olmayacağı belli olmayan bir oyuncu. Kimse şimdi herkes bir tane gol attı diye söylüyorlar da Doğukan Sinik de Antalya Spor'dayken iki tane gol atmıştı milli takımda. Ne oldu Doğukan'a? Hull City'ye gitti. Yani bu kadar da şey yapmayalım yani. Hani bu paralar büyük paralar. Bu paralara 60 milyon eurolara olmuş adam alırsın arkadaş. Yani gidersin mesela Odegaard'ı alırsın. Yani Odegaard'ı da Real Madrid'den Arsenal aldı 60'a. Yani anlatabildim mi? 23-24 yaşındaydı. Aldı yani. Hani kendini kanıtlamış olacak. Şimdi Can Uzun dediğin adam tamam çok iyi oyuncu, çok yetenekli ama Frankfurt'ta ilk 11'in değişilmez oyuncusu değildi ki. Yani Riera döneminde oynayamadı. Ondan önce kesikler yemeye başlamıştı. Frankfurt'ta liginde çok iyi bir sezon geçirmedi. Ben bu yaygarayı anlayamıyorum. Yani biri bana anlatsın yani Can Uzun geçen sene 20 artı yaptı da biz mi haberimiz yok yani Almanya'da?
0: Peki yani bir haber ki Jon Duran ihtimali çok olacağını zannetmesem de hani doğru gözüyle bakmasam
1: mantıklı.
0: Da daha doğrusu.
1: Icardi ile sözleşme yenileyeceklerine Jon Duran'a razıyım yani.
0: Galatasaray sisteminde daha farklı bir Duran mı izleriz diyorsun?
1: Yani oynatabiliyor Galatasaray abi şimdi. Ya Fenerbahçe'nin futbol iklimi gelen oyuncuları oynatmak yerine daha ziyade böyle doyurmak yönüne yani o yönde bir empoze ediliyor. Hakem zaten bize düşman, yapı var falan diyorsun. Oyuncuya zaten iyi bir maaş da veriyorsun. Oyuncu diyor ki lan ben niye oynayayım? Ama Galatasaray daha farklı birazcık. Yani Galatasaray'ın futbol iklimi birazcık oyuncuyu daha böyle aile ortamı, daha böyle bir kolej havası. Yani o oyuncu Fenerbahçe'ye de kötü oynamadı. Girdiğinde derbilerde skor yaptı. Yani maç kazandırdı. Berabere maç kurtardı yani. Dolayısıyla Jon Duran Türkiye Ligi'nin oyuncusu. Bence bir Pascal Nouma şeyi vibe alıyorum zaten. Gelirse Galatasaray bonservisiyle alsın hatta. Oynatır yani. Oynatırsan para
0: peki
1: kazanırsın oyuncudan yani.
0: Evren Göz Spor X YouTube kanalında Evren abiye selamlar. Galatasaray'daki Osimhen gelişmesini aktardı. Kış aylarında Barcelona'nın biz Osimhen'e talip olacağız büyük ihtimalle ve ciddi sakatlık olmazsa ön anlaşma bile yapmak istiyoruz şeklinde bir yaklaşımda bulunduğunu söyledi. Fakat sözlü
1: yalan
0: bir durum diyor.
1: Ya,
0: resmi değil diyor. Ne diyorsun?
1: Yalan dolan diyorum. Niye o zaman Newcastle'dan Gordon'u aldılar ilk işleri? Niye Osimhen değildi? Yani boş boş.
0: Peki bizim
1: yani
0: bizim abi, ülkemizdeki alamazlar. Takımlarımızın madem oyuncuya gidecektin niye o zaman bu oyuncuyu aldın? Madem oyuncu aklında vardı niye o zaman şu X isme gittin gibi şeyler olmuyor mu? Barcelona'da neden olmaz?
1: Olmaz abi olmaz. Bak ben sana söyleyeyim. Ne Osimhen'i alırlar ne Dembele'yi alırlar. Yani futbol 2000 dakika 2500 dakika yılda oynayan oyunculara astronomik bütçeler bağlanmaz. Yani bu paraların hepsi süperstar paraları. Bu paraları verecek takımlar da hani Galatasaray'ın istediği 150 milyon. 150 milyon süperstar parasıdır. Yılda 2500 dakika oynayan oyuncuya süperstar parası bırak kontratını vermezler.
0: Peki.
1: Yani biraz gerçekçi olalım yani.
0: Sanchez'in yerine Van Dijk ismi geçiyor.
1: Van Dijk'ı bırakmazlar. Konete gitti Real Madrid'e. Van Dijk'ı bırakmayacaklar. Bırakırlarsa da parayla bırakırlar. Verirsin 15-20. 34 yaşında adama da 15-20 vermezsin. İnşallah vermeyiz. Gelirse katkı verir ama bir yıl verir. 1,5 yıl, 2 yıl verir yani. Hani
0: Sanchez'den 20-25 milyon euro gibi bir beklenti var.
1: Ya ki, Koma mı verecek 25
0: milyon? Öyle diyor.
1: Vermez abi. Herkes bizimki gibi değil. 30 plus oyuncuları 20 milyon vermez abi. İtalya Ligi'nde Koma yani bu pazlar mazlar oynuyor yani. Hani Cunalar, Munalar bunların hepsi 21-22 yaşında çocuklar. Gidip de Davison'a 25 Peki. milyon 30-31 yaşında adama vermezler.
0: Deniz Gül ihtimali için ne diyorsun?
1: Deniz Gül iyi transfer olur. Ben de, ama işte çok köpürülüyor yani şu yabancı sorunu gibi yani ya, şu anki yabancı sistemi sanki böyle yabancı statüsünü dörde düşürmüşler de aman yandık moduna girmişler. Kardeşim çıkın o zaman yabancılarınızdan. Bir de bu sadece Galatasaray'ın sorunu değil. Fenerbahçe ve Beşiktaş daha çok ağlanacak bundan ama daha sazı eline almadılar. Seçim yönetimleri belli değil. Birinin teknik direktörü belli değil. Yoksa bu genel bir sorun. Ama ki bu bence sorun da değil. Adam sana 14 tane yabancı aldırtıyor da ne yapacaksın? Yani 10 tane yaşlı aldırttırıyor. Sen diyorsun ki yok ben 35 tane yaşlıyla oynayayım. Alma da genç al. Araştır biraz daha. Yani bir tane adam buluyorsunuz Can Uzun 60 milyon istiyorlar. Git abi o Gustavo Sa'ya git bak. Bir tane Rus liginde bir oyuncu var. Orada da Rus liginde iki tane 10 numaraları var. Rusya liginde çok hiper istatistik yapan CSKA'nın 10 numarası. Bir de Lokomotiv Moskova'nın, Spartak Moskova'nın bir 10 numarası. Yani gidin onlara abi bulun yani herkes. Trabzon nasıl buluyor yani? Ki koskoca Galatasaray'ın 4 tane gencinin şeyi mi başarısına engel olacak yani? Ya çok saçma Peki. sapan konular yani güncel yani şimdi Icardi'den çıkacaksın yerini daha iyi bir oyuncu alacaksın Peki. bu kadar basit Torreira'dan çıkacaksın ya da Lemina'dan çıkacaksın daha iyi bir orta saha bulacaksın Peki. bu kadar basit yani.
0: Teşekkür edeceğim Serkan Çetin'e reklamak istediğin farklı bir şey yoksa böyle hızlı hızlı birçok konuyu konuşmak istedim biraz da dar zaman oldu.
1: Evet evet olsun hızlı daha iyidir gündem zaten çok da alyuka çıkmadı biz şu anda medyaya çıkan isimler üzerinden konuştuk hı hı. İnşallah doğruları yaparlar eğrisi doğrusunu bulur daha çok konuşuruz zaten.
0: Peki selamlar Serkan Çetin'le tekrar görüşürüz abi. Selamlar saygılar sağ ol var ol Serkan Çetin'lerle konuştuk ve kıymetli yorumcumuzla bağlantıyı da noktaladık şimdi bir Şafak Malatya tarafına döneceğim. Şafak Malatya ile konuşacağız. Onunla değerlendirmemiz olacak. Beşiktaş'ta da hoca bekleniyor. Vincenzo Italiano bekleniyor. Şöyle bir hızlıca uçak takibini çok severiz ya. Uçağı nerede görüyorum? Şehir adı yazmıyor gördüğüm kaynakta. Ama bir Yunanistan-Türkiye sınırı olduğunu görüyorum. Muhtemelen Karaağaç'ı da gördüğümüz anda burası Edirne diyebiliriz. Edirne semalarında. Öyle söyleyelim. Yavaş yavaş Tekirdağ'a doğru oradan Malkara üstünden İstanbul'a doğru geliyor. Vincenzo Italiano gelmek üzere ve Şafak Malatya ile konuşacağız biz de. Onunla bağlantı yapacağız. Bağlantı yapmak üzereyiz diyelim. Öyle toparlayalım. Şöyle hızlıca araya gidelim. Aranın ardından burada olacağım.
2: KCP beton pompalarının sunduğu parantez devam edecek.
3: Reklam

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Baksin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla, at yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
4: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford yetkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
5: Reklam bitti.
6: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
7: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
8: KCP beton pompalarının sunduğu parantez devam ediyor.
9: Parantezde kaldığımız yerden devam ediyoruz ve Vincenzo Italiano gelmek üzere. Beşiktaş'ta İstanbul'a varmak üzere. Az önce Edirne semalarında diyorduk, izliyorduk. İzleyelim, Malkara üzerinden İstanbul'a doğru gelecek dedik. Bak, Tekirdağ'a gelmiş, Malkara semalarında şu anda. Şafak Malatya daha iyi bilir bu işleri. Çok takip eder böyle transfer dönemlerinde uçakları. Öyle biliyor.
10: Estağfurullah. Şöyle gireyim cümleye. Ben evet. Yaklaşık 2 hafta önce neredeydim? Hangi ülkedeydim?
9: İtalya.
10: Ya çözdüm geldim, görüyorsun. Ben daha doğru. Ne yapabilirim Beşiktaş camiasına? Belki.
9: Abi İtalya'da olduğunu bilmiyordum bu arada. Bak, samimi olayım. Samimi olayım, afaki konuştum yani.
10: Harbi İtalya'daydım. Gir bak şey Instagram'a. Roma, Moma, her yeri dolandım.
9: Abi Emin önündeydin. Hamdi restorandaydın ya. Bana şimdi burada yalan atma. Şafak Malatya.
10: Neredeydin?
9: Hamdi restoran. Emin önünde.
10: O bayramdı.
9: Abi 2 hafta önceydi o. Sen İtalya diye karıştırıyorsun bak. Emin önünü söylüyorsun. Bize orayı satıyorsun.
10: Bayram kaç gün önceydi? Ne 2 hafta? Senden Mogadishu'da mı yaşıyorsun?
9: Abi bilmiyorum. Lahmacun yiyordun hatta. Ya da kebap mı yiyordun? Doğru mu hatırlıyorum?
10: Vallahi işte bizim bayramda söylemesi gidiyoruz aileyle.
9: Klasik öyle. Diyorsun. Allah bozmasın.
10: Güzel bir yer. Öneririm de herkese. Şimdi işin şakası bir yana. Beşiktaş nasıl bir hoca aldı biliyor musun? Ya bu yönetimi vezir edecek ya bu yönetimi rezil edecek bir hoca aldı. Beşiktaşlara şimdiden söylüyorum. İlaç fiyatları çok oynak. Dövize endeksli. En yakın evlerine en yakın eczanelerden işte ani tansiyon yükselmelerine karşı dil altı haplar var biliyorsun. İsim vermeyelim. Yönlendirme gibi olmasın. Bazı kalp ritim düzenleyici ilaçlar var. Evlerinde tansiyon cihazlarının pilleri bittiyse 4 adet kalem pilden bolca alsınlar. Çünkü öyle bir hoca ki Vincenzo Italiano. Bir maçta 3 yiyip 5 de atabilir. Bir maçta bir anda 5 de yiyebilir. Yani tamamen hücumu düşünen, öncelikli planı saldırmak olan, tam bir Türk tipi hoca derler ya, böyle Allah ne verdiyse hücum edin diyen bir teknik adamla anlaştı. Muhtemelen alacakları kaleci de Allah'ını seven defansa gelsin diye bağıracaktır öndeki oyunculara. Böyle bir oyun oynayacak Beşiktaş. Bu bence Beşiktaşların hoşuna gidecek bir oyun tipi. Şunu vaat ediyor bize hocam. Beşiktaş maçları bu sezon keyif verir. Atar, işte yener, yenilir ama şu kesin ki 90. dakikaya kadar ne olacağı belli olmayan maçlar izleyebilir Beşiktaşlar ve Türk spor severler, futbol severler. O açıdan baktığında en başta dediğim gibi, yani ya bu yönetimi vezir edecek ya bu yönetimi rezil edecek. Çünkü Serdar Adalı'nın artık son şansıydı bu Sayın Başkan'ın. Biliyorsun, takdir edersin ki 3. hocası da başarısız olursa zaten Beşiktaş'ta artık Serdar Adalı dönemi kapanır. Tabii ki Beşiktaşlar açısından değerlendirecek olursak, ki şu an radyoya bağlanma maksadımız o. Umarım böyle bir şey olmaz. Beşiktaş açısından faydalı bir dönem geçirir hoca. şu an için hoca ile alakalı tespitlerim bu. Biraz sonra da istersen transferde hangi mevkilere öncelik vermek istiyor? Oyun planındaki şey ne? Önder Hoca ile yapmış olduğu değerlendirme ne? Bunları da
9: Önder Hoca'nın etkisini merak ediyorum açıkçası bu konuda.
10: Aa, şu bilgiyi de vereyim. Dün Serdal Başkan'la görüşme imkanım oldu. Akşam saatlerinde. Ki ona da bu açıdan haklılık payı var. Yani hoca bulmakta zorlanıyor Beşiktaş. Elit hocalar olsun veya Vincenzo Italiano klasında hocalar olsun. Çünkü burada bu adamlara gittiğin zaman ya da bunun daha üstlerine gittiğin zaman adamlar açıp şuna bakıyorlar. Bir, Avrupa'da son 5 senede ne yapmış, bu takım neredeymiş? Beşiktaş bu senede Avrupa'da başarısız olursa yani sıralamanın hani böyle Avrupa'da işte ilk 20 takım, ilk 30 takım diye böyle lig takımlarının, farklı ülkelerin takımlarının listesi yayınlanıyor. O listenin dışında kalıyor. Yani çerçeveye baktığında göremeyeceksin. İkinci sayfaya geçeceksin Beşiktaş'ı görmek için. Telefondan, bilgisayardan ya da tabletten. Bir buna bakıyorlar ki Beşiktaş orada yerlerde takdir edersin ki son 5 senede ki ilk 20'nin içerisindeydi. Bir ara ilk 15'in içine kadar girmişti Beşiktaş. Bir ikinci baktıkları kriterde son 5 senede kaç hoca, kaç yönetici değiştirmiş? Değiştirilen hocalara bakıyorsun. Giovanni gibi, Ole gibi, dünya futbolunda bilinen, tanınan Santos gibi hocalar. Bu hocaların da referansları kötü. Takdir edersin ki. O yüzden sadece parayla ikna edemiyorsun hedefi olan hocaları. Bundan dolayıdır ki elinde iki seçenek kalıyor. Ya Vincenzo Italiano gibi en üst klasmanın bir altı hocalar. Belki de bir tık daha altı. Yani bunu A, B, C, D diye sıralayacak olursak bence C diyebileceğimiz klasmanda bir hoca Vincenzo Italiano. Hani belki 2.5'tan 3 gibi C'den B'ye de ufak ufak gidiyor da diyebiliriz. Bu yoruma da açıkçası karşı gelmem. Ama sonuç itibariyle A klas bir hoca değil. Ya bu hocaları parayla ikna edemeyeceğin için ya Türk hocaya gideceksin ya da böyle hocalara gideceksin. Beşiktaş'ta böyle hocalara gitti. İşin mali boyutunu söyleyeyim istersen. Beşiktaş kulübü açıkları açıklamaz. Orası tabii ki kulüplerin utesinde. Biliyorsun son yıllarda çıkan bazı şeylere göre, düzenlemelere göre belli bir limitin altını açıklamıyor kulüpler. Bunu zaman zaman Fenerbahçe'de yapıyor. Beşiktaş'ta, Galatasaray'da. Bizim edindiğimiz istihbarat şu. Şimdi bir kere bu adam İtalya'da 4 milyon euro alıyordu. Fakat bu brüt rakam. Yani vergiler dahil rakam. Bildiğim kadarıyla %23 ile %40 arası farklı katsayılarında vergi dilimleri var İtalya'da. Biz en üst limitten alacak olursak bu adamın eline net de işte 2.5 falan geçiyor büyük bir ihtimalle orada. Beşiktaş 5 milyon euroya yakın garanti ücret yıllık. 2 yıllık sözleşme 1.5 milyon euro da ekibine verecek diye biliyoruz. Tabii ki dediğim gibi bunlar bizim edindiğimiz bilgi. Bunun altı üstü olabilir. Kulüp açıklar açıklamaz, ona bakacağız ama netice itibariyle 6.5, hadi üstten düşünelim, 7 milyonluk bir paket düşün. Beşiktaş'ın yedek kulübesi yeni sezonda böyle kafayı çevirip kulübeye baktığında yılda 7 milyon euro bir rakam olacak Beşiktaş'ta.
9: Peki aktaracağın diğer özellikle transfer kısmına ilişkin
10: Önder Özen'le bir kere şu açıklamalara katılmıyorum. İşte başkan gidip almış Önder Özen neden o zaman varmış gibi açıklamalar var. Hem medyada hem sosyal medyada. Şimdi Önder Özen zaten, yani sportif direktörler zaten hedefledikleri hocalara giderler. Planlarını anlatırlar, transfer piyasası üzerine konuşurlar, takımı anlatırlar, ihtiyaçları belirlerler. İşin parasal kısmında kulüp başkanı gider, bitirir, gelir. Beşiktaş'ta da böyle oldu. Yani bu hocayı başkan gidip almadı. Önder Özen planladı, aldı. Felipe Luiz'di birinci hedef, ikinci hedef Italiano'ydu. Üçüncü hedef Paladino'ydu. İkinci hedefinde gitti aldılar. Bu açıdan Önder Hoca'nın hakkını yememek lazım. İkincisi İtalyano'nun istediği, İtalyan teknik adamın istediği öncelikli mevki sol kanat. İkincisi hızlı bir stoper. Üçüncüsü kale. Dördüncüsü de pivot bir santrafor. Biliyorsun Lucas Torreira'yı Torreira yapan, Vlahovic'i Vlahovic yapan hoca diye tanınıyor İtalya'da. O yüzden Mario Gomez tarzı, Vlahovic tarzı bir forvet istiyor aslında. Bu mevkiler benim anladığım kadarıyla hem kulüpten edindiğim bilgi hem hoca tarafından duyduklarımız, tabii ki hocayla henüz temasımız olmadı takdir edersin ki, ama planlama açısından duyduklarımız kadarıyla bu saydığım mevkilere para harcayacak Beşiktaş. Ne demek bu? A klas oyuncular almaya gayret edecekler. Ne kadarını becerebilirler onu hep beraber göreceğiz ama üzerinde hiçbir tedirginlik yaratmayacak. Geldiğinde tak koyup oynatabileceğin adamlar bu mevkiler olacak. Neydi? Kısaca bir daha hatırlayalım. Kale, sol açık, stoper ve forvet. Bunun dışındaki oyuncularda Italiano'nun savaşçı diyebileceği, rotasyonda sıklıkla kullanabileceği isimler. Çünkü bu hocayla alakalı bir haftadır biliyorsun Türk medyasında şu dönüyor. İşte 100 küsur maça aynı 11 ile çıkmadı. Neden? Çünkü adam sahada ben yoruldum diyen, yorgunluk emaresi olan oyuncu istemediği için ve yüksek tempoyla oynattığı için sıklıkla pozisyon oyuncu değiştiriyor. Bundan dolayı bu mevkilerde ben özellikle ilk transferin sol kanat olacağını düşünüyorum. Devamında kaleci, stoper ve forvet diye devam edecektir büyük bir ihtimalle. Çünkü forvete hakikaten iyi bir yıldız almak istiyor Beşiktaş. Şeyin yanına ama, Koreli'nin yanına, onu söyleyelim. Koreli gidecekmiş gibi düşünülmesin. Böyle bir oyuncu almak istiyor. Belki o biraz daha son ana kalabilir. Ama onun dışındaki mevkilerde ben sol kanat ve kalecinin öncelikli olacağını düşünüyorum. Şu an için Beşiktaş cephesinde olanlar bu şekilde devam ediyor. Sevgili Berk.
9: Peki Beşiktaş cephesine ilişkin eklemek istediğin, hoca cephesine ilişkin eklemek istediğin farklı bir şey var mıdır diye sorayım. Ben de tam da hoca İstanbul'a giriş yapmışken bunu soruyorum. İstanbul'da Marmara Denizi üzerinde. Tabii az önce gördüğüm kadarıyla önümdeki görüntü dondu. Yenilemeye çalışıyorum. Marmara Adası var.
10: Yenileme vardır. Bu aralar çok GPS kesintisi var. Veri alamaz.
9: Peki o kesintilere böyle bir şahit olduk. Marmara Adası Erdek yakınları gibi görebilirdik kara parçası.
10: Yani son yaklaşmada geliyormuş.
9: İstanbul'a girdi. Şu an yeniledim abi bu arada. Eyvallah. İstanbul'a girdiğini gördük.
10: Şöyle söyleyeyim, dediğim gibi. Şimdi bu hoca, örnek veriyorum, Galatasaray'a gelseydi derdik ki Galatasaray'ı bu adam 3 senede bambaşka bir yere getirir. Ama Beşiktaş'ta minimum 2 seneye ihtiyacı olan bir adamdan bahsediyoruz. Buna sabredebilecek mi Beşiktaşlar? Ancak şöyle sabredebilirler. Çıkar büyük maçları alır. Çıkar konferans ya da UEFA, şu an biliyorsun UEFA'da da devam edebilir Beşiktaş, konferansta da. Burada işte atıyorum yarı final, çeyrek final, oralara yürür. İşte Nisan'ı Mayıs'ı görür Beşiktaş bu sıralamada. 2-3-1 o arada gider gelir, o zaman sabreder. Ama eğer ki işler yolunda gitmez de 4. 5.likle girerse Beşiktaş Aralık ayına falan, kongre tamtamları çalmaya başlar Beşiktaş camiasında. Ben tekrar en başta söylediğimi söyleyeyim. Beşiktaş'ın, bakın yönetimin demiyorum, Beşiktaş'ın futbol şansı yanında olsun. Çünkü Beşiktaş camiası 5 senedir hakikaten bitap durumda. Bir şekilde toparlaması lazım. Bu İtalyano ile mi olur, İspanyola ile mi olur? Orası ayrı ama biriyle olması lazım. Bu İtalyano olayı da biliyorsunuz soy isim. Bizim Türkoğlu gibi bir anlamı var. Yani adam İtalyan milliyetçisi bir adam anladığım kadarıyla. Bakalım, yani bize benzeyen bir millet zaten. Ben çok hırslı. Söylemleriyle, sağ kenarındaki eylemleriyle bu sezon adından çok söz ettirecek bir hoca olacağını düşünüyorum. Ha, şunu da bir dipnot olarak verelim. Biliyorsun 23 Temmuz sanırım Beşiktaş'ın ilk Avrupa maçı, eleme maçları. Ben hocanın yüksek tempolu bir oyun anlayışından dolayı çok ciddi bir antrenman metodu ve temposu olduğunu duyuyoruz. İtalya'daki bazı meslektaşlarımızla konuştuğumuzda Beşiktaş o maça biraz yorgun çıkarsa kimse şaşırmasın. Şimdiden söyleyeyim. Ha, bir ufak detay daha. Hocanın ekibi bayağı iyi. Yani Spezia'dan bu yana aynı ekiple çalışıyor. Hatta şöyle bir niş bilgi vereyim. Hocanın ekibindeki kaleci antrenörü İtalya'da en iyi kaleci antrenörü seçildi mesela. İşte kondisyonelleri keza öyle. Yani bu adamların bu tarz ödülleri de var. Beşiktaşlı futbolcuların Allah yardımcısı olsun. Yani Endidi, Al-Nusrati falan bunlar bu hocanın oyuncuları değil. Yani nasıl mesela Endidi'den ben Beşiktaş'ın çıkacağını düşünüyorum mecburen. Çünkü bu adamın oyuncusu değil Endidi. Evet. Bu adama bir Orkun daha alması lazım yanına mesela. Serdar Adalı'nın. Bu adamın istediğini yapabilmesi için. O yüzden transfer dönemi çok agresif geçecek bu sezon Beşiktaş adına. Tabii ki bir tarafta seçimle olan Fenerbahçe, isimler havada uçuşuyor. Bir tarafta 400 milyon euro kaynak ayırdık diyen Galatasaray. Bunların gölgesinde kalır mı, tatmin olur mu taraftar bilmiyorum. Ama Beşiktaş'ın son yıllardaki en agresif transfer dönemine hazır olsun Beşiktaşlar.
9: Kolay gelsin Berksayar. Şafak Malatya'nın bütün futbol aşkını öldürmüş Beşiktaş. Hiç Tofaşlardan bahsetmiyor artık demiş Ali Bey.
10: Ali Bey mi? Ali Bey, Tofaşlardan bahseden çocuklar öldü ya. Allah rahmet eylesin. Yani Tofaşlardan bizim bahsetmemizin artık bir anlamı yok. Tofaşlar veya işte Erman Toroğlu'lar ya da neyse artık o nesilden bahsediyorum. Bunlardan benim bahsetmemin bir anlamı yok. Bunlardan artık devletin bahsetmesi lazım. Spor Bakanlığı'nın bahsetmesi lazım. Mesela ben söyleyeceğim, kusura bakma. Bir büyük kulübün başkanına bilmem neye özendirmekten, ne o bahisi özendirmekten hapis veririz. O zaman başka bir kulübün sırtında da bahis reklamı var. Bunları artık bizim konuşmamamız gerekiyor. Bunları artık bakanlığın devreye girmesi lazım. O yüzden Ali Bey, benim konuşmamın bir anlamı yok yani. Ben konuşunca bir şey değişmiyor. Şafak, sadece ben sinirleniyorum.
9: Ya, ağzına sağlık diyeceğim. Beşiktaş'a ilişkin aktardıklarına.
10: Bence de ağzına sağlık de.
9: Beşiktaş'a yoksa... ama bak çarpıtma. Beşiktaş'a ilişkin aktardıklarınla ilgili ağzına sağlık diyorum. Diğer tarafta İflin'in yorumunu diyorum.
10: Ya bu artık kabullendim artık sevgili Berk. Yani ben o konuda hiçbir şey yorum yapmak istemiyorum spor camiası için olan biri olarak. Çünkü benim yaptığım yorumun veya benim gibi arkadaşların yaptığı yorumun bir ehemmiyeti yok. Birileri yapıyor, birileri de göz yumuyor. Ben ne konuşsam boş yani.
9: Peki. Teşekkür ediyorum Şafak Malatya katılımın için.
10: Ben teşekkür ederim, sağ olasın.
9: Tekrar görüşmek üzere, sağ ol. Beşiktaş hocasına kavuştu diyebiliriz. Vincenzo Italiano İstanbul'da ve yavaş yavaş da taraftarlarla buluşacağı o görüntülerde gelecektir, yansıyacaktır şu anda. Çok yakın artık. Diyelim ve parantez programının 2,5 saat oldu neredeyse. Oldu mu oldu. Sizlerin sayesinde öyle oldu. Normalde planlamamızda öyle bir durum yoktu. Şimdi Efe Uysal'la kazandıran saatler kısmında da böyle bir Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'un yıllık izinde olduğunu hatırladığımızda önümüzün de açık olduğunu kestirerek bir saatte erken girdiğimiz Aziz Yıldırım ve Hakan Safi gündeminden dolayı gündemi konuşmak bu kadar kısa sürede çok da olmaz dediğimiz, biraz da uzatalım hadi erken girelim dediğimiz, geç de çıkalım dediğimiz bir yayın oldu. 15'ten 17.25'e yaklaşık bir saat 15 dakika kadar fazladan sizlerle birlikte, 1 saat 20 dakika kadar fazladan sizlerle birlikte olmuş olduk. Aynı zamanda KCP beton pompalarının sunduğu parantez programında KCP adıyla, sponsorumuzun adıyla bu sezonluk son yayındı. Ona da çok teşekkürlerimizi ileterek veda etmiş olalım yayının bu bölümüne. Parantezde KCP beton pompaları sponsorluğunda yaklaşık bir ay boyunca sizlerle birlikteydik. Bir ay boyunca hatta tam olarak sizlerle birlikteydik. KCP beton pompaları ailesine, aynı zamanda Gürpom iş makineleri ailesine, Rıfat Songür'e, Rıfat abiye selamlarımızı iletelim. Değerli kıymetli desteklerinden dolayı, yayınımıza katkılarından dolayı da teşekkürlerimizi iletmiş olalım KCP beton pompalarının sunduğu parantezi. Bu sezon özelinde tabii. Dileriz ilerleyen sezonlarda da yeniden birlikte oluruz. Bu sezon özelinde son sponsorlu yayınımız olmuş oldu. Parantez kendi adıyla devam edecek. Radyo Gol frekanslarında aynı saatlerinde bir değişiklik olmadan 16 civarında yine sizlerle olacak. Her hafta diye ekleyelim. KCP'ye, Gürpom İş Makineleri ailesine, Refat Songür'e tekrar selamlar, saygılar diyelim. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Yayın uzadı dedim. Yayının uzadığı bu yaklaşık 2,5 saatlik bölümde Aziz Yıldırım, Hakan Safi arasında kimi seçersiniz dediğimizde Fenerbahçelisinden Galatasaraylısına, Beşiktaşlı'ya, tabii Galatasaraylı ve Beşiktaşlı dinleyicilerimizin yorumlarını anket kısmında baz almadık ama Fenerbahçeli kongre üyeleri, Fenerbahçeli taraftarlar, sizlerin verdiği o cevaplar bir oy ya da bir anket gibi bizlere yansıdı. 164'e yakın bir Aziz Yıldırım, 120'lere yakın bir Hakan Safi, yine 120'lere yakında bir kararsız oy çıktı. Tabii ki yanlış yönlendirme olmasın. Tabii ki yanlış bir durum olmasın. Bu bir yayında denk gelinen bölümün anketleştirilmiş bir kısmıdır. Yani belki o an daha fazla dinliyordur. Hakan Safi tarafı daha az dinliyordur. Aziz Yıldırım tarafı daha fazla dinliyordur. O an o ağır basmıştır. O an ona denk gelmişizdir. Neticesinde bağlayıcı bir yanı da yok bunun dedik. Ama o bölüm özellikle programımızın uzamasına da sebep olan bir bölümdü diyeyim. Haber masasında yeniden görüşeceğiz. Saatler 18.10 civarını gösterdiğinde birlikte olacağız. Hoşçakalın.
5: KCP beton pompalarının sunduğu parantez sona erdi.
11: Reklam.
12: Sen de katıl derim, katılın evim.
11: Reklam.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
1: Reklam.
3: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
4: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Yarış severlere müjde.
8: Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Bahsin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla. At yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
9: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
10: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
9: Akakçe.
11: Hemen bakıyorum hayatım.
9: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
11: Akakçe.
12: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
13: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
12: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
13: Mutlu akü bir numara.
14: Hedefe ulaştınız.
15: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
16: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
17: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
18: Bana göre yenilikçi olmalı.
19: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
20: Bana göre vizyoner olmalı.
21: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
17: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
22: Sağlam bankacılık.
1: Reklam bitti.

0: Kim ne dedi?
1: Ulan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir, Ahmet Konanç'la beraberiz. Birazcık geciktik. Öncelikle özür dileyelim. Buradaki yayın planlamasının birazcık uzamasından dolayı bir yarım saat rötarlı da olsa yayınımıza başlıyoruz. Başlamadan önce abi bir abonelik isteyelim.
2: Lütfen sevgili takipçilerim, takipçilerimiz. Bu kanala bir geldim abi, her taraf Galatasaraylı.
1: Nasıl
2: çünkü
1: yani?
2: Çünkü ilk yayınları Galatasaraylı muhabirlerle yapmışsınız. Zemin Galatasaraylı oluşmuş. Bugün benim için, bizim için gelen dostlar, kanala aboneliğinizi rica ediyorum. Dün kendi kanalımdaki yayında da rica ettim.
1: Ha, Digi için.
2: Hemen o 4-5 oldu Digi için tabii. Aydın müdürüme de yazdım hemen yani. Pasladım. Lütfen abone olun. Çok güzel bir kanal. Fenerbahçe içerikleri var. Herkese banttan yaptırıyorlar. Bir bana canlı yaptırıyorlar. Canlı yapmak kolay değildir. Fenerbahçelilerin hangi işi hayatında kolay oldu ki zaten?
1: Bu kameraya
2: o yüzden
1: bak,
2: hangi kamera? Bu kendimi bak. Görüyorum orada. Çok yok. Ben bir şey söyleyeyim mi?
1: Söyle abi.
2: Şapkayla ben maksimum derecede yakışıklı oluyorum, biliyor musun? Şapkayı çıkarsam çok problemli bir adama dönüyorum.
1: Yine çok mütevazisin.
2: Ama kendim ben genelde beğenmem ama şapkayla beğeniyorum abi. Baksana. Bak arkada mavi. Ben de maviyim.
1: Abi maşallahım var. Vallahi ne yaşını
2: güzeliz, güzeliz. Abone olalım. Bir de programdan önce İbrahim Seten'le Aydın Cingöz'ün programına denk geldi.
1: Evet, o da Digi Futbol'da bugün yayınlanacak. Onu yayınlanacak da bildirimleri mı açalım?
2: Yani biraz İbrahim Seten'e maruz kalmak bünyeye çok iyi gelmedi.
1: Ayda.
2: Müdahale etmek zorunda kaldım. Seslendi. Trolleme bizi diye, programın akışını başka bir yere çeviriyorsun diye. Ya kardeşim, programın 4'te 3'ü Fenerbahçe konuşuldu. Aydın sonuna doğru ayıp olmasın diye Galatasaray konuşalım dedi. Osimhen'i soruyor. İbrahim abi Fenerbahçe'ye dönüyor. Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'a dönüyor, soruyor. İbrahim abi Fenerbahçe'ye dönüyor. O 4'te 1'in en az yarısında da sürekli Fenerbahçe'ye girildi. Yani bunu neden söylüyorum aslında? Galatasaray arkadaşları kızdırmak için değil.
1: Neden söylüyorsun?
2: Bu var ya bak, 12 yıldır şampiyon olamayan bir kulüpten bahsediyoruz. Normalde taraftarının, hani alıcı kitlesinin iyice sönmesi, iyice küsmesi lazım. Öyle bir şey yok. Bu Fenerbahçe'nin en kötü günleri. En kötü gününde buysa iyi gününde neler olur? Tabii insanları heyecanlandıran da o. Hadi bakalım haberlere başlayalım.
1: Evet, yavaş yavaş gündemimize başlayalım. Ben tabii abi Sayın Başkan adayı Hakan Safi ile başlamak istiyorum. Dün konuşmalar yaptı, isimler açıkladı. Bayağı da taraftarları heyecanlandıran isimler. Özellikle tabii Luis Suarez ismi çok konuşuldu. Eğer yaparsa çok büyük bir iş olacaktır. Hı-hı. İstersen Hakan Safi'nin açıklamalarıyla bir girelim. Sen bir kongre üyesi olarak da yorumlamanı isteyeceğim. Aynı zamanda da bir spor yazarı olarak da yorumlamanı isteyeceğim. Yani bir kongre üyesi olarak düşünürsen, seni de heyecanlandırdı mı Hakan Safi'nin adayları, oyuncu adayları, abi listeler?
2: Bak, heyecanlandırmadı dersek yanlış olur. Yalnız kongredeki gidişi de bir anket açıklayarak ve Hakan Safi ile Aziz Yıldırım'ın organizasyonlarındaki insanların onlarla yaptığım konuşmalar üzerinden nabızlarını ayrıca anlatacağım. Birçok şey zaten kongre bugün de Perşembe.
1: Tabii.
2: Yarın Cuma, Cumartesi konuşmalar, Pazar seçim. Artık daha net konuşmamız lazım. Bunun farkındayım ben. Çok net bilgiler vereceğim. Ha, heyecanlandırıyor mu sorusuyla başlayayım. Kardeşim, bugün Luis Suarez dediğin adam önceki sene Almeyra'yla gol kralı olmuş Portekiz 2. liginde. Aa, 2. lig. Bitmiyor ki hikaye. Adamlar 25 milyon euroya transfer etmişler. Sporting Lisbon'la. Geçen sene de gol kralı olmuş. Evet. Şimdi bu adam nasıl heyecanlandırmayacak? Ama üzerine koyması lazım. Koya koya gelmesi lazım Hakan Safi'nin. Dün dedi ya, bugün dedi bu oyuncuyu açıklıyorum. Yarın da açıklayacağım, Cuma'da açıklayacağım. İşte yarın bugün oldu. Bugün İzmir'de değil mi?
1: Evet.
2: İzmir'de bakalım ne diyecek? Yarın Büyük İstanbul buluşması var, ona da gideceğiz. Biz Aziz Bey'e de gidiyoruz, Hakan Bey'e de gidiyoruz. Ki bakın birazdan neler söyleyeceğim. Kongre kafanıza daha da netleşecek. Anket vereceğim bir tane. Çok güvenilir bir anket. Dolayısıyla açıklamaya devam etmesi lazım. Yetmez. İyi oyuncu, heyecanlandıran oyuncu ama yetmez. Çünkü geriden geldin. Çünkü niye biliyor musun? Muzaffer. Aziz Yıldırım, bunu kabul edelim. Üyelerin büyük

0: tarafından güvenli liman olarak görülüyor.
1: Doğal olarak abi, yani hani değil en mi? Azından bir sene var önümüzde ki 2027'de zaten olağan seçim var. Hani Aziz Yıldırım bu bir seneyi kullansın diye düşünen çok insan
0: hatta
1: var.
0: Hatta daha önce Aziz Yıldırım'a karşı olan, oy vermeyen birçok insan da öyle görüyor. Zaten bir yıllık.
1: Aynen öyle.
0: Şampiyon yaparsa canıma minnet, yine seçerim. Yapamazsa da bu mesele kapanır diyor.
1: Ki Hakan Bey de o zaman aday olsa çok daha güçlü bir şekilde olur. Bence burada bir yaşayacağı kayıp Hakan Safi için şey olmaz.
0: Şey,
1: dezavantajı olmaz.
0: Olmaz, bravo. Onun da burada kaybetse bile alacakları var, avantajları var. Onlara geliriz.
1: Mason Greenwood ismi konuşuluyor, Lewandowski ismi konuşuluyor. Ama işte Luis Suarez'le alakalı yaptığı açıklamada özellikle öyle bir anlattı ki, yani hep bir para odaklı anlatış şekli
0: baba,
1: var.
0: Baba bu işler gazoz kapağıyla fış diye olmuyor ki, para odaklı oluyor abi. Ben de bu yaklaşımınızı, hani sen aracısın, sana söylemiyorum ha.
1: Ben de söyleyebiliriz.
0: Bazen alınıyorsun çünkü.
1: Yok.
0: Sen bir aracısın, kamuoyunun yansıtıcısısın bana karşı. Hep böyle konuşuyorsunuz abi. Para odaklı konuşuyor. Ne odaklı konuşacak Hakan Safi? Para odaklı konuşacak. Parayla dönüyor bu işler.
1: Abi Ali Bey geldiğinde de para konuşuluyordu. Ne
0: tam
1: oldu?
0: Ali Bey başaramadı. Hakan Safi Ali Koç değil ki.
1: Hayır,
0: Hakan
1: parayla Safi'nin... da olmuyor yani.
0: Hayır, Hakan Safi'nin. Babacığım bak, parayı bir böyle kullanma şekli vardır, bir de başka bir şekilde kullan. Hakan Safi'nin yoğurt yiyişi zaten Ali Koç'la aynı olmadığı için. Yani Hakan Safi'yi savunmak istemiyorum. Ama işler oraya gidiyor. Çok gerildiler birbirleriyle yönetim yaparken.
1: Evet.
0: Hakan Safi ile Ali Koç, yani bu iş böyle olmaz dedi. Öyle olur dedi. Ali Koç Hakan Safi'ye karşı bazen çok fazla sempati beslemedi. Kürsüde laf soktu ya Ali Koç Hakan Safi'ye. Kendini alkışlama diye. Adam heyecanından alkışlıyor. Kendini alkışlama dedi falan. Yani Hakan Safi, o kadar para vereceğim edeceğim, bir de başkandan zılgıt yiyeceğim. Onun dışında bir sürü yerde Hakan Safi ile Ali Koç anlaşamadı. Yani oraları, çok detaylara girmek istemiyorum. Para odaklı. Para odaklı konuşacak. Neyle konuşacak adam?
1: Aziz Bey'in yani oyuncu açıklamaması Hakan Safi'ye göre.
0: O neden?
1: Şimdi.
0: Aziz Yıldırım önde olduğunu biliyor. Aziz Yıldırım bak, ben dün gittim. Ben bir kez daha kağıttan konuşacağını düşünmedim. Çünkü öyle bir organizasyon hazırlanmış ki. Ha, onun da hakkını verelim. Faruk Ulgaz'ın içinde 1500 kişilik masa düzeniyle konuşacaktı. Önce masaları kaldırıyorlar. Diyorlar ki 3000 kişi gelecek. Sandalye koyuyorlar. Yemek düzeninden fazla. Sonra diyorlar ki 5000 kişi gelecek. Ki 4000 üstü geldi. Tamamen orayı kapatıyorlar. Bahçeye alıyorlar havuzun etrafına. O da deniz yoluyla geldi. Büyük bir kalabalık vardı. Anlatabiliyor muyum?
1: Evet.
0: Ha niye? Yine kağıttan konuştu mesela. Transfer söylemedi mesela.
1: Yani niye? Herkes onu bekliyor.
0: İhtiyacı yok şu anda. Önde zaten Aziz Yıldırım.
1: Ne kadar önde?
0: Ne kadar önde olduğunu birazdan söyleyeyim. Hani bir anket başlığı attım ya.
1: Hı hı.
0: Çok önde değil ama önde. Ama kazanacağını hissettiği için, bir de kağıdın dışına çıkmıyor. Bak, 2024'tü değil mi Ali Koç Aziz Yıldırım?
1: Evet.
0: Bak, o dönem Ali Koç yine gerildi. Çünkü Aziz Yıldırım tık tık tık geldi, farkı kapattı. Fakat Aziz Yıldırım, o zaman böyle iletişimcileri kağıttan konuş falan demiyorlardı. İkna edememişlerdi. Doğaçlama konuşuyordu. Son bir hafta bir şey oldu. Aziz Başkan'ın içinden bildiğimiz Aziz Yıldırım çıktı. Gergin gergin konuştu. Kazanacağı seçimi kaybetti. Bu kez hata yapmıyor. Zaten önde. Hatta çıkarken açık açık söyledi. Her seferinde söylüyor. Diyor ki arkadaşlarım bir yazı verdi, bunu okuyacağım.
1: Mecbur
0: diyor.
1: Okuyacağız diyor.
0: Mecbur, bunu da söylüyor yani. Çok da böyle şeffaf Aziz Başkan. Rahat yani, kazanacağını düşünüyor. Ondan isim vermiyor. Ondan kağıdın dışında konuşmuyor.
1: Tabii şimdi Aziz Yıldırım tarafını konuşalım. Bir kanat sürprizi dedin sen. Aziz Başkan dediğimiz gibi, yani az önce konuştuğumuz gibi,
0: evet.
1: Kendisi isim vermiyor ama doğal olarak kamuoyuna yansıyan isimler var. İstersen buradan bir başlayalım. Bak, kanat sürprizi dediğin nedir?
0: Hakan Safi'nin hocasına falan sonra mı gireceğiz?
1: Birazdan geleceğim.
0: Tamam hayatım. Bir de Twitter'da da yazdıklarımıza da bakalım.
1: Var son hepsi notlarımda abi.
0: Güzel bir program yapacağız. Çok buraya özel haberler ayırdım. Dün de sabah lansmana gittim. Saadettin Bey yönetimi, işte orada kulisler. Akşam Aziz Yıldırım, Hakan Safi tarafından haberlere erişmeye çalıştım. Dolu dolu geldik.
1: Evet.
0: Soru neydi?
1: Aziz Yıldırım'ın kanat sürprizi nedir?
0: Şimdi Aziz Yıldırım
1: kimdir
0: tarafına taraftarlar sosyal medyada, kongreleri en çok ne diyorlar eleştiri olarak? Ya niye hiç kanattan bahsetmiyor?
1: Hı hı.
0: Şimdi Nene ile Kerem'i mi düşünüyor? Evet, Kerem'le devam etmeyi düşünüyor. Çok da doğru yapıyor.
1: Bence de.
0: Ama Nene'yi düşünmüyor. Fakat Aziz Yıldırım'ın şöyle bir stratejisi var. Bak, kendisi de söylüyor bunu. Ve burada oy kaybetmemek için çok ciddi, bunu detaylandırmıyor ama belli ediyor. Haklı. Diyor ki biz diyor 5 tane oyuncu alacağız.

0: 2 santrafor, 2 stoper, sağ bek de bakıyoruz. Diğerlerine diyor elimizdekini çıkardık, elimizdeki o yoğunluğu boşalttıktan sonra bakacağız diyor. O kastettiği işte Nene'nin fiyatı düşmesin diye kanat o. Kanat alacaklar. Ve bugün buradan söylüyorum. Mason Greenwood içinde artık Aziz Yıldırım tarafı da var.
1: İki tarafta girdi.
0: Evet, Mason Greenwood'a Aziz Yıldırım tarafı da girdi. Ama çok konuşmak istemiyorlar bunu. Çünkü ellerinde 22 milyon euro verilen iyi kötü bir piyasası olan bir Nene var. Diğerlerini santraforlarımı, stoperlerimi, sağ bekimi falan alayım diyor. Sonra diyor bu arada diyor onu da göndereceğim, bunu da alacağım demeyeyim ki elimdekilerin değeri düşmesin. Mesela Nene satayım, Greenwood ya da bir tane daha kanat çekeyim diyor sağ kanata. Dolayısıyla onların da artık kanat işinde olduklarını net olarak öğrendim, teyit ettim. Bunu söyleyeyim. Bir de bak, Fenerbahçe'nin şu anda 14 yabancısı var. Evet. Doğru mu? Pardon. Edson gitti, 13.
1: Alvarez gitti, evet.
0: Tamam, 13. Carlos'u koy. Diego Carlos'u.
1: Amrabat.
0: Çünkü Como Diego Carlos'un bonservisini almayabilir. Galatasaray'dan Davinson Sanchez'i bir düşünüyorlar. Hı hı. Bak 14 oldu değil mi? 14. Evet. Amrabat.
1: Yani dönecek. Betis istiyor ama 15. O paraları verir.
0: Dönecek yani. Onlar da zorlayacaklar tabii seni. Çünkü biliyorlar senin satmak zorunda, çıkarmak zorunda olduğunu. Omar Fayet 14, 15, 16. Livakovic, Mimović 18. 18. Başka var mı ya?
1: Düşünüyorum.
0: Bak yerlileri geçtim, dönecek olanları. 18 yabancı var. Tabii. Ya bunun bir kere en az 8'ini yollayacaksın. Tamam mı? En az 8'ini yollayacaksın. 4 tane ancak alabiliyorsun. Bunun da 4'ü, minimum 4'ü 23 yaş altında olacak. Kadro planlaması çok zor. Ve bu artı 4, hani 2 tane olan 23 yaş altı zorunluluğu 4'e çıkarıldı ya.
1: Evet.
0: Bizim Galatasaraylı bazı muhabir kardeşlerimiz, Fenerbahçe için yaptınız bunu, Galatasaray'ın önünü kapatmak için yaptınız diyorlar ya. Ya ben baktım, alakası yok. Fenerbahçe daha çok vuruyor bu artı 4. Daha çok etkiliyor Fenerbahçe Galatasaray'dan. Dolayısıyla kadro planlaması çok zor. O yüzden Aziz Başkan tarafı kanat kısmını eldekileri değersizleştirmemek için çok konuşmuyorlar.
1: Yani zaten abi bence seçim vaatlerinden birisi, iki tarafın da çok böyle dile getirmedi ama az önce
0: özür
1: senin anlattığın mevzu.
0: Özür dilerim. Bekao da gelecek 19.
1: Ha, Bekao vardı.
0: Ciku gitti. Bekao da gelecek 19 abi.
1: Onu diyorum yani, eldeki oyuncular nasıl çıkartılacak? Bence iki başkan odayı bunun üzerinde durmuyor. Daha çok gelecekler üzerinde konuşuluyor ama.
0: Oy toplama çabasından ötürü anlayışla karşılıyorum. Fakat onları bekleyen bir girdap var.
1: Büyük bir girdap var.
0: Büyük abi. Bir transfer kıyameti var yani. Kolay değil yani. Onu Galatasaray 2-3 transfer yapacak, tamamlayacak. Bir de Osimhen'i tutmaya başarırsa, ki isteyenler var. Osimhen'i tutmayı başardı. Ha şunu söyleyeyim. Hakan Safi kazanırsa Vedat Muriç'i düşünmüyor. Galatasaray çeker alır. Bakın Vedat Muriç'i alın. Vedat Muriç'i alın.
1: Yakup Çınar, Vedat Muriç'le bir ilgisi yok Galatasaray'ın.
0: Aa olma. Ben sana söylüyorum, net bilgi. Vedat Muriç tarafından net bilgi. Tabii ki Galatasaray resmi teklif yapmamış. Okan Buruk'un 15 gün önce telefonu var Vedat Muriç'e. Mantıklı olan bu. Icardi'den çıkmak istiyorlar. 4 milyon vermişler. 5'e bile çıkmıyorlar. Daha önce 11 verdikleri adama. Git demek o. Yerine Vedat'ı koymak istiyorlar. Osimhen'in yokluğunda Vedat çatır çatır oynar. Bu ligi sürtlese eder. Ben Hakan Safi'nin yerinde olsam kazanacağımı düşünerek söylüyorum. Tamam, Luis Suarez, Vedat Muriç bana yeter. Ama oraya Mason Greenwood'u da çekeceksin. Anlatabiliyor muyum? Stoperlerine iki tane iyi transfer yapacaksın. Semedo'dan çıkacaksın, Arşi'den çıkacaksın. Bir de Hakan Safi kaleciden çıkmayı çok kafaya koymuş.
1: Ederson'u istemiyor yani.
0: Ya, değer vererek konuşuyor ama Ederson'la taraftarın, camianın arasının koptuğunu düşünüyor artık.
1: Ben aynı fikirdeyim bu konuda Hakan Bey'le ya.
0: Orada Aziz Bey'e katılmıyorum ben. Evet. Ederson'un kazanılması çok zor.
1: Çok zor abi yani şimdi.
0: Kazanırsa alkışlarım. Ayrı ama çok zor.
1: Lig başladı. Tekrardan bir hatalı gol ya da ne bileyim gelen ilk top gol olsa direkt kopup gidecek yani. Kopup o yüzden gidecek. Bence Ederson'u yönetmek zor ama Aziz Başkan'ın da Brezilyalılarla arası iyi olduğu için belki ona güveniyor olabilir. Ya baktığında Ahmet abi, iki başkan adayının da aslında gittiği oyuncular hemen hemen aynı isimler.
0: Evet, farklılar da var, aynıları da
1: yani
0: var.
1: Yani farklılar da var. Hakan Safi'nin teknik direktör meselesi.
0: Aa, yani gel oraya.
1: Hakan Safi'yi konuşuyoruz ama Aziz Yıldırım'ı, iki tarafı da değerlendiriyoruz. Hocası kim olacak abi? Yani bence en büyük belirsizlik bu. Yani ben Hakan Bey'in kimle çalışacağını çok kestiremiyorum.
0: Bak, dün bir adım öteye gitti verdiği ipucunda. Evet. Türkiye'yi tanıyan hoca demekten bir adım öteye gitti. Yolu Türkiye'den geçmiş bir hoca. Yolu Türkiye'den geçmiş demek de yerli değil, yabancı demek.
1: Tabii.
0: Şimdi Conte istediğini biliyorum ama Conte artık sıkıntıya düştüğü için Conte'yi bu tabiri tanımlamasıyla eledi. Conte İtalyan milli takımını ya da İngiltere'ye dönmeyi bekliyor Premier Lig'e. Hı hı. Yolu Türkiye'den geçmiş kim var abi? Farioli ki ilk biz yazdık onu biliyorsun. Evet. Söyledik diğer yayınlarda. Farioli'yi ilk biz verdik. Farioli ki getirir Porto'dan, getirmez diye bir şey yok. Verirsin parayı getirirsin.
1: Zor iki, geliyor bana ama.
0: Mancini, 3 Pirlo, 4 Jesus. Fakat kurmak istediği hücum futbolunu, heyecan verici futbolu burada oynatacak tek adam var.
1: Jesus.
0: Jesus. Fakat kastettiği Farioli. Görüştüğü Farioli. Yolu Türkiye'den geçmiş dediği adam Farioli. Ha kendine isim vermediği için açık bir kapı bırakıyor. Çat diye Jesus'a döner. Ama Farioli kastediyor. Farioli ile görüştüler. Hani menajeri öyle diyor. Onlar o hikaye. Biliyoruz biz olayı. Hikayeyi biliyoruz. Yolu Türkiye'den geçmiş adam olarak Farioli'yi kastediyor.
1: Buradan.
0: Ama bir şey söyleyeyim.
1: Heh, oraya geleceğim.
0: Yani bak şu... Farioli açıklarsa seçim kazanma ihtimali. Seçimi kazandırmaz. Ama yolu Türkiye'den geçmiş olmamasına rağmen. Der ki fırsat çıktı değerlendirdik der. Orada da kıvırabilir yani. Tabiri caizse.
1: Conte mi?
0: Conte dediği anda Hakan Safi öne geçer biliyor musun?
1: Abi Conte ve açıkladığı transferleri dün düşününce.
0: Bir iki tane daha açıklarsa Conte de derse Hakan Safi öne geçer bak söylüyorum. Ama Conte dışında hiçbirisi teknik direktör açıklaması üzerinden öne geçiremez. Ama Conte öne geçirir. Bir de Conte'de ne var? Geldiği ilk yıl şampiyon yapıyor meselesi evet. Var ya. Ulan biz bir şampiyon olalım diyor Fenerler.
1: Ona çok
0: sonrasına
1: ikna
0: bakarız
1: herkes.
0: Diyorlar. Hani.
1: Ona herkes çok ikna.
0: Böyle de bir durum var. Farioli'yi kastediyor.
1: Peki yani bu bir yıllık strateji için doğru eminim ki sen bulmuyorsun sen çünkü
0: İsmail Kartal'ı getiririm. Taş gibi takımını kurarım. Taş gibi yönetimini, lobiciliğini yaparım. Bak bakayım İsmail Kartal neler yapıyor. Ben de böyle anlatıyorum. Sanki her gün İsmail Kartal'la görüşüyorum falan zannediyor. Hayatımda iki defa gördüm. İkisinde de işte TGRT Haber için rahmetli Sabri Ugan'ın programında ben de yapımcısı, editörü her şeydim. Röportaj yaptım. Anlatıyorum bu hikayeyi. Anadolu Kavağı'nda. Semtinde. Onun dışında tanımam etmem ben İsmail Kartal'ı. Ama İsmail Kartal'ın oynattığı futbolu seviyorum kardeşim ben. Hakkının yendiğini de düşünüyorum. Ya Fenerbahçe camiası Aykut Kocaman'a da saygı duyuyorum. Ama Aykut Kocaman'dan çok İsmail Kartal'ı talep etmeli.
1: Daha yakın tarihte başardıklarından
0: dolayı. O da var. Oynattığı futbol ortada. Yani İsmail Kartal'ın arkasında dimdik duracaksın. İyi kadro vereceksin. Bazen müdahale et bir şey olmaz yani. Ben başkanların müdahale etme olayına karşı değilim ya.
1: Ya abi bir de şöyle bir durum var. Hani Aykut Kocaman bir nevi de sana katılıyorum. Yani birazcık da sürpriz yumurta gibi oluyor. Tabii ki geçmişteki başarılarını küçümsemiyoruz ya da görmezden gelmiyoruz. Ama şu anda Aykut Hoca nasıl bir durumda, formda
0: bir
1: mı?
0: Bir de ben mesela
1: bilemiyorum yani.
0: Ersun Hoca'nın yeni, Ersun Hoca son günlerde Ersun Yanal'ın işine evet. Galiba Şenol Güneş kaçtı. Felsefik konuşmaya başladı. İnsanlar diyor ki Fenerbahçe'ye mi acaba mesaj veriyor? Halbuki bir YouTube kanalı açmış herhalde. Futbola dönüyorum dediği yorumculuk üzerinden. Evet. Ben öyle anlıyorum. Son az önceki programda da Aydın burada dinletti. Ben de arkadaydım. Bir şey daha söylemiş orada Ersun Yanal. Hani
1: açayım hemen.
0: Aziz Yıldırım'a gönderme olarak kabul edilen bir kısmı dinlet. Ben.
2: Sahaya inerim, takıma karışırım, salandırada yatarım. Bu seçme seçeneksizliğidir. Fenerbahçe'nin rakiplerinin sportif ve mali açıdan her iki adayında sunduklarına baktığınız zaman tam anlamıyla sorumsuzluğun ta kendisi değil. Bu kişiler arasındaki rekabet. Daha az kötü gördükleri seçeneği evet. Tercih ediyor.
0: Yani Aziz Yıldırım'ın sahaya inerim, soyunma odasına da girerim lafları var ya gayet evet. Doğru konuşuyor Aziz Yıldırım. Hakan Safi de aynı kafada. Yani Ersun Hoca seni çok seviyoruz. Bak bu zaten futbola dönme Fenerbahçe mesajı değil. Bu yorumculuk. Teaser'ı bu.
1: Zaten teaser yapmış direkt.
0: Teaser, yorumculuk gündemi değerlendiriyor. Çünkü bak adayları değerlendiriyor falan. Hocalık isteyen adam böyle adayları değerlendirmez. Ersun Hoca teknik direktörlük eleğini, ununu eleyip asmış. Yorumcu olarak geliyorum diyor. Bildiğim kadarıyla da bir YouTube kanalı açmış.
1: Hayırlı olsun.
0: Hayırlı olsun. Yalnız burada Ersun Hoca'ya katılmıyorum. Ersun Hoca sen Fenerbahçe'de şampiyon olurken Fenerbahçe iyi futbol oynattın ama. Bir, Aziz Yıldırım yeri geldi müdahale ettiği için. İki, sana taş gibi kadro kurdukları için. Bir tarafta Sovlar, Kaytlar, Vebolar, Emre Belezoğlular, Meyreleşler, Kalede, Volkan Demireller, Emenikeler, Prime zamanları.
1: Tabii.
0: Ya sen böyle oynattın bu futbolu. Yani Fenerbahçe gibi bir takımda bir hocaya böyle bir takım verip o takımın başkanının hocaya karışmaması düşünülemez. Burası Türkiye. O yüzden yabancılar başarılı olamıyor. Yerleri biraz müdahale edilir. Ben Ersun Hoca'nın bu söylemine katılmıyorum. Aziz Yıldırım'a yaptığı göndermede bence...
1: Yersiz.
0: Hakan Safi'ye de yapıyor aslında. Hakan Safi de gerekirse karışırım modunda. Ve karışmalı, doğrusu bu.
1: Peki konularımıza devam edeceğim. Birazcık Süper Chat okuyayım. Sonrasında daha fazla konumuz var zaten. Teşekkür ederiz izleyenlerimize. Yayını beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen diye hatırlatalım tekrardan. Emre Ak demiş ki Aziz Yıldırım'ın tabanı belli, alacağı oy net. Hakan Safi kararsız ve Ali Koççu üyeleri sandığa taşıyabilecek mi? Göreceğiz. Cumartesi Hakan Safi sert ve saldırgan konuşacaktır.
0: Doğru.
1: Öyle bir dili var zaten bu arada Hakan Bey'in Aziz Bey'e göre. İşte bay bay diyeceğiz. Mi? Eski zihniyete bay bay diyor.
0: Şimdi bak.
1: Ne demek bu?
0: Hakan ya? Safi neden böyle konuşuyor?
1: Neden?
0: Kararsız olan Ali Koççuları, Aziz Yıldırım'a oy vermek istemeyen ama bu seçime de gelmek istemeyenleri içindeki anti Aziz Yıldırımcılığı kazımaya çalışıyor. Onları tahrik ederek tabiri caizse kongreye, sandığa getirmeye çalışıyor. Hı hı. Kendi açısından da mantıklı ama Aziz Bey cevap vermiyor çünkü kazanacağını öngörüyor. Peki. En azından önde olduğunu, sakinliğin kendisine yaradığını öngörüyor.
1: Peki. Serhat Bey demiş ki abi onu al bunu al harcama limiti ne olacak onu konuşun demiş.
0: Bu harcama limiti de bir tek Fener'e konuşuyoruz zaten. Herkes bir şekilde hallediyor yani. Halledeceğim diyor adam abi. Halledemezse Fenerbahçe tarihinden silinir yani.
1: Bir şüphen yok yani orada.
0: Ya halledilir be abicim ya. Kimler neler daireler verdiler bilmem neler verdi. Onu oradan bunu buradan hallettiler. Halledilir yani.
1: Demircan demiş ki bak gördün mü Kurniç'i unutamıyorum hataları kabul etmiyor. İyi adam ama yetersiz özellikle Avrupa için gelirse Conte yoksa Aykut olmalı.
0: Ya
1: demiş,
0: bir tane Kartal'ın. Bir Kurniç İsmail Kartal'ın hatası olsun ya bizim hayatta hatalarımız yok mu? Hatasız kul olur mu ya? Ki ben de çok eleştirdim Kurniç tercihi nedeniyle falan. Olabilir yani o da orada bir ders almıştır. Abi bak elimizde bana göre bak bu benim fikrim ya. İsmail Kartal'dan daha uygun bir yerli model şu anda yok. Yok abi. Verdiği ortada, verme ihtimali olan çizgi ortada. Ya ben İsmail Kartal benim babamın oğlu değil. Hı hı. Adamın oyunu üzerinden ben adamı beğeniyorum.
1: Abi bir de şunu aslında ben merak ediyorum. Seçimi kim kazanırsa kazansın. Şimdi mesela Hakan Safi'nin açıkladığı isimler beni heyecanlandıran isimler. Hı hı. Şimdi Hakan Çalhanoğlu da mesela konuşuluyor. Vardır
0: sende. Bana sağlayan chatleri de oku.
1: Okuruz yani ne bileyim baktım öyle de biraz
0: oku ya, oku ne
1: Osimhen'in sopasını gördün mü yazmış birisi okuyayım onu abi.
0: Onu değil ya Ahmet Külliyen zararsın falan demiş. Mesela Ayze Vender okusana onu ya oku ya bir şey olmaz ya.
1: Dur okuyacağım şuna bir yapayım. Özür dilerim. Estağfurullah abi. Şimdi Hakan Çalhanoğlu ismi de konuşuluyor vardır orada da sende birkaç bilgi onu açmanı isteyeceğim. Mesela oldu ki Aziz Bey kazandı. Ki ben de kendisini önde görüyorum. Hakan Safi anlaştığı oyuncular için Aziz Bey'le bir işbirliği yapacak mı? Bakın biz Luis Suarez'le anlaştık. Bu noktaya getirdik işi. Önemli olan Fenerbahçe'nin başarısı değil mi abi günün sonunda? Yoksa kişilerin
0: Hakan
1: başarısı
0: Safi
1: mı?
0: Hakan Safi seçimi kaybederse önünde iki tane yol olacak. Birincisi zaten bir yıl sonra yapılacak olan seçimi beklemek. Hı hı. Köşesinde durmak. Yeri gelince de eleştirisini yapmak. Ya da direkt ya seçim bitti. Biz aynı zamanda Fenerbahçeliyiz deyip yeşil ışık yakmak ve anlaştığı oyuncular üzerinden maddi desteklerle en azından birkaçıyla Aziz Yıldırım tarafına dümeni kırmak. Ama bunda Aziz Yıldırım'ın çağrısı önemli olacak. Zaten yaptı. Seçimden sonra da davet ediyorum dedi. Aziz Yıldırım Hakan Safi'nin değerini biliyor aslında.
1: Kesinlikle katılıyorum.
0: Bravo, değil mi? O hissiyatı evet. Alıyorsun Aziz Bey'den. Çünkü Aziz Yıldırım diyor ki ben başkan adaylığına gelmiyorum. Yani sen başkan adayısın ben değilim diyor. Bu aynı zamanda kendini yukarıda koymak değil. Onu aslında bir mesaj Hakan Safi'ye. Ben diyor liderim diyor. Gel sen benim yanıma diyor. Ben diyor zaten kaç yaşına gelmişim. Şampiyon olursa emin ol 3 yıl daha devam eder. Bir daha seçilir. Ama sonra benim yanımdan birileri çıkacak diyor. Ali Koç Aziz Yıldırım'ın yanından çıkmadı mı?
1: Öyle tabii.
0: Bence Aziz Yıldırım kazanırsa çağrısını yineleyecek. Hakan Safi'nin de çok ağır bir Fenerbahçeliliği var. Ben yakından tanık oldum buna. Sportif AŞ'ye Aziz Yıldırım Hakan Safi'yi alabilir. Kazanması durumunda. Ve Hakan Safi de buna hayır demeyebilir. Çünkü acayip Fenerli. Ya adam diyor ki bak 300 milyon euroyu yakacağım lafı var. Bir şekilde diyor ben sokacağım diyor ya Hakan Safi. Sokacağım diyor bu parayı diyor kulübe diyor. Bunun yolları var diyor yapanlar var diyor. Aziz Yıldırım da diyebilir ki buyur tamam kaybettin ama sen Fenerlisin ve Hakan Safi iyi Fenerli. Sportif AŞ'ye girebilir mesela.
1: Abi olması gereken
0: bu da çok
1: bu
0: güzel bir birleşme zaten. Olur. Seçim öncesi arzu edilen birleşme seçim sonrası olur. Bak Aziz Yıldırım orada. Bak Aziz Yıldırım olgunluğunun zirvesini yaşıyor. Ne diyor? Ben başkan adayı değilim diyor. Ben liderim diyor. Başkanlığa gelmiyorum, liderliğe geliyorum diyor. Bu Hakan Safi'ye de mesaj. Ve Hakan Safi'nin tahriklerine de hiç cevap vermiyor. Onu anlayışla karşılıyor. O farkını kapatmak istediği için. Bu aynı zamanda seçimden sonrası için de Hakan Safi'ye kapıyı açık bırakmak. Bugün bir Galatasaraylı'nın istemeyeceği ilk şey nedir?
1: Nedir?
0: Bir ve bütün Fenerbahçe Aziz Yıldırım kazanırsa Hakan Safi'yi davet etmesi, onun da kabul etmesi, Sportif AŞ üzerinden vesaire, Aziz Yıldırım'la Hakan Safi'nin seçim sonrası 8 Haziran Pazartesi günü bir şekilde buluşması, ortak noktada birleşmesidir. Bir Galatasaraylı'nın istemeyeceği şey.
1: Öyledir, katılıyorum sana ama şunu da anlayamıyorum. Anlattıkların tamam doğru güzel ama Sayın Hakan Safi de kalkıp eski zihniyet bay bay hepsini unutturacağız sileceğiz gibi çağrılar yapıyor abi. İki tane Fenerbahçe başkan adayı. İkisinin de ortak noktası ne? Fenerbahçe. Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak. Bu kadar düşmanca tavırları ben anlamıyorum. Ben Hakan Safi'nin açıklamalarını hiç hoşuma gitmedi benim Ahmet abi. Şimdi Aziz Yıldırım da koskoca yani Fenerbahçe'yi en prime dönemini yaşatmış başkan yani.
0: Doğru.
1: Sen şimdi kalkıp
0: bay bay
1: böyle
0: lafı,
1: bay bay sileceğiz bunları falan.
0: Bir kısım kongresini zaten senin gibi ya bu hoş olmadı cevabını aldı. Ama kendine göre ortaya bir strateji koydu. Aziz Yıldırım da son 4 senesinde şampiyon yapamadı diyor.
1: Tamam.
0: Başkanlık dönemi dışında hiç bu kulübe uğramadı diyor. Destek olmadı diyor. Bunun üzerinden de bu diyor eski zihniyeti sileceğiz diyor. Ben yeni bir adamım, genç bir adamım diyor. O yüzden beni seçin diyor. Buna Aziz Yıldırım bile bu kadar takılmıyor ya aslında. Çünkü ben... o da Hakan Safi'yi kazanma düşüncesini halen bence koruyor. Seçimden sonrası içinde yine bence davet edecek, seçimi kazanırsa Hakan Safi de kazanabilir. Bak Conte'yi açıklasın. Ama o zaman Aziz Yıldırım'ın da bir ne dedim ben orada? Aziz Yıldırım'la ilgili bir şey söyledim bak Twitter'daki başlıkta.
1: Aziz Yıldırım'ın son dakikaya sakladığı sürpriz edin. Az önce
0: girelim ona. Bu konuyla bağlantılı.
1: Tamam lütfen buyurun.
0: Şimdi diyelim ki Conte'yi ikna ettik ki çok zor. O yüzden Farioli daha yakın hocaya. Sayın Hakan Safi.
1: Safiye tamam.
0: Conte ile anlaştı, Conte'yi açıkladı. O 5-6 puanlık farkı kapatır öne geçer Hakan Safi. Çünkü ciddi şekilde bizi ikna et Hakan Safi diyen, bizi oraya gelmeye ikna et diyen bir kesim var. Kararsız kesim.
1: Hı hı.
0: Peki Aziz Yıldırım bir son dakika sürpriz olmaz mı?
1: Ne gibi?
0: Karşısına Aykut Kocaman diyemezsin. Artık sen de hocanı açıkla baskısında Aykut Kocaman diyemezsin. Aziz Yıldırım tarafı Hakan Safi Conte'yi açıklarsa Jesus açıklayabilir. Sayın Aziz Yıldırım Jesus'la görüştü. Ama duruma göre bakacak. Son dakika sürprizi Hakan Safi Conte'yi açıklarsa o da Jesus açıklayabilir. Jesus'la çok net olarak görüştüler.
1: Bir tarafta Conte, bir tarafta Jesus isimleri açıklanırsa kim avantajlı olur?
0: Orada denge tekrar hocadan ötürü değil. Conte ile öne geçer evet. Bir tık Hakan Safi ama Jesus açıklayınca Aziz Yıldırım'ı güvenli liman olarak görenler Jesus'un da zaten Conte'den eksiği yok. O da iyi futbol oynattı deyip oraya tekrar döner. Bu sefer Aziz Yıldırım işte atıyorum 25 binde 4000 oyla 5000 oyla kazanmaz da 1000 oyla kazanır. Benim okumam bu. Ben sana bir anket vereyim mi?
1: Buyurun.
0: Tamam bak şimdi.
1: Gelirim oluyor.
0: Sağlıkçı Fenerbahçeler Derneği bir anket yapmış. Bu artık her tarafta paylaşıldığı için yani kendi içlerinde de dışarı sızacak şekilde sıkıntı yok. Çok önemli bir dernektir Sağlıkçı Fenerbahçeler Derneği.
1: Doğru.
0: Bilabedel Fenerbahçe'ye Fenerbahçeler hizmet ederler bütün branşlarına vesaire. Bir anket yapmışlar. Ki onların yaptığı anket genelde çıkıyor. Hakan Safi yeni bir hamle yapmazsa bu ankette %46'ya küsüratlarını geçtim. %46'ya %39 Aziz Yıldırım önde. Ama bak %20-25'likte böyle bir kararsız da var. Hakan Safi orayı kazımaya çalışıyor işte.
1: Orayı çekmeye çalışıyor değil mi?
0: Aziz Yıldırım böyle yapar şöyle yapar diyerek orayı kazıyıp onları içindeki anti Aziz Yıldırım'ı kazıyıp çekmeye çalışıyor. Oran bu. Çok büyük fark yok. Ya anlatabiliyor muyum? Bir Conte iki tane daha transfer değiştirir ama o zaman son dakika sürprizi Jesus gelirse şaşırmam. Çünkü Aziz Yıldırım Jesus'la görüştü. Net bilgi. Jesus'la görüştü.
1: Yani günün sonunda şey de biraz tuhaf geliyor bana Ahmet abi. Şimdi Conte'yi açıklamadı diyelim. Hakan Safi. Şimdi birinci adayının Aziz Yıldırım'ın bildiğimiz kadarıyla Aykut Kocaman değil mi? Madem bu kadar Aykut Hoca'ya
0: soru yağıyor.
1: Evet farkındayım.
0: Farkındasın değil mi?
1: Teşekkür ederiz bütün izleyenlerimize. Vallahi bilmiyorum yoldadır belki arabada dinliyordur. İzleyemiyordur da. Çıktı ya az önce. Şeyi diyecektim. Aykut Kocaman'a bu kadar güvenmiyorken Aziz Başkan.
0: Güvenmiyor demedim.
1: Ama bak iş şuraya
0: İstiyor,
1: geliyor tamam.
0: Tam
1: hayır şunu demek istiyorum. Şimdi Conte'yi açıklarsa Hakan Safi seçime Aykut Kocaman'la giremem demek bu Ahmet abi. Seçim kaybetme korkusu Nasıl olacak bu iş? Yani sen diyorsun ki Conte'yi açıklarsa Jesus'u açıklayacak. Doğru mu anladım?
0: Jesus'u açıklamak isteyecek. Çünkü görüşmelerini hızlandıracak.
1: Bu Aykut Kocaman'a olan güvensizliği göstermez mi? Onu sormaya çalışıyorum.
0: Şöyle Aykut Kocaman'a Aziz Yıldırım güveniyor. Onu istiyor ama ekibinden de, çevresinden de, kongrenin ciddi bir bölümünden de, tabii destekleyen de var da, bu sana kaybettirir yaklaşımı da var. Sonuçta bu bir seçim savaşı. Aykut Kocaman ama bu yapının içinde mutlaka olur. CEO yapar sportif AŞ'ye, kulübe.
1: Jesus gelse de denklemde olur, olur diyorsun olur. Yani. Süper chat okuyalım biraz. Soner Oksijen demiş ki sana. Ne güzel demin limiti kandırdım diyor ama sizin hoşunuza gidiyor. TFF düzgün olmadığı için hala bu rahatlıkla devam ediyorsunuz. Sorsan hep limit bize diyorsunuz. Yahu limiti kandırıyorsunuz ve ceza yok demiş. Cevap vermek istiyor musun buna?
0: Galatasaray'ın bu arkadaş.
1: Belli ki.
0: Kendi limitlerine baksın.
1: Yunus Özmen, korkak başkan, korkak teknik adam. İstemiyorum, korkmadan oynatan bir teknik adam ve takımın sağ dışında hakkını korkusuzca savunan bir başkan istiyorum.
0: Doğru söylüyor.
1: Devam edelim. Ali Aslan, İsmail Kartal'ın takımı 19'da 19 yaparken bu takım bende olsa ben de yapardım diyenlere söylüyorum. O takımın üstüne 15 transfer yapıldı, ne oldu?
0: Doğru, bravo.
1: 10 yıldır zehirli muhalefet kulübü geriye çekti. Kadir İlbeyoğlu, Hakan Bey yanlış dil tercihiyle seçimi kaybetti. Tecrübe her daim esastır. Aziz Başkan doğru tutumda demiş. Yani bu Hakan Bey'in bu tavrı anladığım kadarıyla Fenerbahçelileri birazcık rahatsız ediyor Ahmet abi. Böyle bir durum var yani.
0: Bazı Fenerbahçelileri, bazıları da zaten Aziz Yıldırım'ı sevmeyenleri de daha da çok seçime çekiyor.
1: Devam edelim. Yunus Özmen, Hakan Safi'nin konuşma biçimi hiç hoşuma gitmiyor. Seçim taktiği olabilir ama bu kadar abartılı kötü konuşmak olmaz. Birlik olmalıyız yoksa başaramayız. Birlik çağrısı çok fazla var tabii. Serhat Gökmen, Galatasaraylıyım. Hedef Avrupa, biz Fenerbahçe falan düşünmüyoruz demiş.
0: Nasıl düşünmüyorsunuz ya? Fenerbahçe'nin yediği golden sonra yaşanan sevinci tweet atıyorsunuz. Şampiyonluğumuz konuşulmadı. Bari Fenerbahçe üzerinden bizi konuşun diye. Nasıl? Siz hayatınız Fenerbahçe ya.
1: Bizim Galatasaray mı peki?
0: Hangi Avrupa? Hangi Avrupa? Galatasaray daha bu sene biraz Avrupa'da ilerledi. Onda da ciddi puanlar kaybetti. Tedesco yüzünden Fenerbahçe şampiyon olamadı. Hangi Avrupa? Ha bu arada Saadettin Sarı'nın bana yaptığı geleceğim. İtirafa geleceğim. Geleyim. Tam yeri ya.
1: Çok fazla chat var. Hem birazcık tamam, program okay. Keyifli gidiyor diye tamam, okay. Şey yapıyorum.
0: Açıklamayacaktım bunu ama baktım dün HT Spor'a konuşmuş. Birçok şeyi hiç bilmiyorsunuz bunları deyip konuşmuş Sayın Başkan. O gün de bana bunları anlatma da demedi. Anlatmadım ben ama. Bugün anlatacağım artık yani. Millet bilsin abi.
1: Her şeyi diyorsun dökeceğim ortaya.
0: Saadettin Saran'dan Ahmet Konanç'a şok itiraf. Birazdan.
1: Birazdan evet. Az sonra Saadettin Saran. Yani ne dedi bilmiyorum ama bir yumruk yediğini gördüm.
0: O yumruk ayrı.
1: Abi nefesin kesilmiş.
0: Ya bana geldi dün lansmanda.
1: Bir şey diyeceğim. Nefesin kesiliyor
0: abi
1: senin.
0: Kesiliyor. Tatlı tatlı sanki vuruyor ama. Bir vurdu lan dedim ne oluyor acaba başkası mı vurdu böyle bir kızdım önce olan baktım başkan vurdu gitti. Onun öncesinde de bana defalarca bana YouTube'da halen sallıyor musun? Başkanlığın bitti yine sallayacak mısın? Ben dedim ki sayın başkan ben böyle bu kadar sallayan bir adam değilim dedim ya. Tamam mı? Mesela sonra bir yere oturdu ben de üst katta böyle bakıyorum. Kafayı kaldırdı beni gördü. Bana yine sallayacak mısın? Ya dedim sayın başkan size beni kim böyle inform etti? Brief verdi ben sürekli dedim size sallayan bir adam değilim ki dedim ya. Ondan sonra o kafaya takmış o. O kurmuş beni kafasında. Yumruğu yapıştırdı. Başkanlığı bitirdi. Eleştiri kaldırabilen bir adam Saadettin Saran.
1: Yani
0: iyi adam.
1: İyiydi. Eğlenceli tarafları vardı. Kısa sürdü hikayesi.
0: Tarihe geçecekti.
1: Çok da aslında geldiğinde Fenerbahçe'ye nasıl denir abi o enerjisi ilk geldiğinde geçmişti.
0: Tamam, orayı onu kurtardın gelen... kardeşim. Sonra golcü al bana. Bana golcü al.
1: Zaten devre arasında her şey mahvoldu abi.
0: Ben anlatacağım birazdan. Ben Tedesco ile ilgili anlatacağım birazdan. Bir büyük itirafını Saadettin Bey'in. Hayda. Sen sor abi.
1: Ali Hasan demiş ki Galatasaray'dan her maçta 3'er tane yiyen 10 kişi Beşiktaş'tan 4 gol yiyen Jesus'u istemiyorum. Jesus iyi futbol oynatmadı. Arda'yı bile bizim zorumuzla oynattı demiş. Yani Jesus'la alakalı da şöyle bir şey var. Yani
0: derbiler hakikaten zayıf geçti. Derbileri normal gördü. Orada bir soru işareti var Jesus'ta. Derbilere başka oynamalıydı yani daha.
1: Bir de ben neyi anlamıyorum Ahmet abi biliyor musun? Yani onu da sana sormak isterim gerçekten. Şimdi mesela işte bu sene kim Tedesco gitti geldi gitti mesela. İşte aradan 3 yıl geçiyor 4 yıl geçiyor işte Tedesco geri gelsin. Şimdi Jesus'u o zaman Beşiktaş maçından sonra bas bas bağırdık hepimiz yani. O zamanlarda da yayınlar yapmaya devam ediyorduk. Gönderilmeli, hemen bugün karar alınmalı, istifa etmeli ya da işte görevden alınmalı derken aradan 3-4 yıl geçtikten sonra Cesus niye tekrardan değerli hale geliyor? Ben onu anlamıyorum mesela.
0: Ya şimdi derbiler dışında oynattığı
1: Tamam ama bunu çözeceğine nasıl eminiz?
0: Katar'daki Dünya Kupası arasına kadar oynattığı futbol, sonra uğradığı sarı kart operasyonu falan, onu da hatırladı. Bir de gitti yine Al-Hilal'i yine şampiyon yaptı abi. Gitti ondan sonra Al-Nasr'ı şampiyon yaptı. Gittiği takımı şampiyon yapıyor. Öyle dedi zaten. Bir tek Fenerbahçe yapamadım, aklımda kaldı dedi.
1: Zaten orada bir ufak mesajı vermişti o artık.
0: Hakan Safi tarafı da görüştü Cesus'la.
1: Evet onu biliyorum.
0: Hepsi görüştü.
1: Hatta bence o mesajın verildiği zaman ilk Hakan Safi tarafı sanki daha çok.
0: Ama sonra Aziz Yıldırım da görüştü.
1: Sonra Aziz ve o verdiğim bilgi önemli. Tekrar edelim onu bu arada. Hani duymayanlar varsa. Eğer Hakan Safi tarafı Conte ismini açıklarsa buna karşı hamle olarak Aziz Yıldırım tarafı da Cesus'u açıklayabilir.
0: Bilir çünkü diyorsun. Onun altyapısını yaptılar.
1: Onunla alakalı. Sen Önder Fırat'la bir
0: abi dün
1: görüşme yaptın. Faruk Ulgaz'da onun detaylarını konuşalım.
0: Konuşma
1: istersen.
0: Bitti. Aziz Bey gitti. Yöneticiler işte üyelerle fotoğraf çektirmeye, konuşmaya, kısa sohbetler yapmaya başladı. Ben Aziz Yıldırım'ın, Sayın Aziz Başkan'ın listesindeki Önder Fırat'ın yanına gittim. Eski üyesi.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Reklam.
5: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
2: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford yetkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için...

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklam bitti.
2: Berksay'da Haber Masası başlıyor.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Haber Masası'ndan mutlu akşamlar. Ben Berk Sayar. Haber Masası'nda günün gündemini birlikte konuşacağız. Saatlerimiz 18.10'u gösteriyor. Reklamın hemen ardından sizlerle birlikte buluştuk ve 15.10, 17.25, 17.26 civarında sizlerle birlikteydik yine. 2,5 saate yakın bir yayınımız daha vardı. Orada da parantez programında gündemi birlikte değerlendirdik. Hatta öyle ki yine belki son bölüme yakın 19.20 civarı itibariyle 19.25 gibi 19.30 gibi dinleyici hattında tam da 2 saat önce yaptığımız o formatı yeniden sizlerle yaparız son gün olması sebebiyle. Fenerbahçe'deki seçim gündeminin yaklaşmış olması sebebiyle oraya tekrardan şöyle bir sizler ne diyorsunuz? Fenerbahçelisi, Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı, özellikle Fenerbahçeliler tabii, ne diyorsunuz diye şöyle bir telefon isteriz, telefon bağlantısı yaparız ama Erkan Tiryaki ile gündemi konuşacağımız bölümdeyiz, gündemi değerlendireceğimiz bölümdeyiz ve Erkan Tiryaki bizlerle. Erkan Tiryaki, hoş geldin, selamlar.
4: Hoş bulduk Berk, iyi yayınlar.
3: Teşekkür ediyorum, keyfin yerindedir umarım.
4: Yerinde çok şükür, sen nasılsın, iyi misin?
3: Teşekkür ediyorum, seninle yayında olmak güzel. Özellikle gündeminde yoğun olduğu, Fenerbahçe tarafını çok konuşuruz seninle her hafta. Fenerbahçe tarafında gündeminde yoğun olduğu bir bölümde birlikteyiz. Tabii uygunluğun olursa yarın 17 itibariyle uygun bir saatte ve seçim günü yine aynı şekilde 14 itibariyle uygun bir saat diliminde yeniden buluşacağız Erkan Tiryaki seninle. Sen Fenerbahçe özelinde seçim gündemi için Hakan Safi ve Az Yıldırım tarafını söz konusu aldığımızda neler düşünüyorsun, neler söylersin diyeyim, öyle başlayayım.
4: Ya artık dediğimiz gibi son hafta belli olacak demiştik. Ya bundan haftalar önce veya 10-15 gün önce lig bittikten sonra özellikle artık başkan adayları sahaya inmeye başladıktan sonra konuştuğumuz bir şey vardı. Aziz Yıldırım net bir şekilde önde, yani %65, %70, %30 gibi. Ama son gün, son bir hafta kala, son bir iki gün yapılacak televizyon programları Ankara'da, Ankara'daki kongre üyeleriyle bir araya gelmenin çok önemli olduğunu söylemiştik ki Suarez transferinin gündemde olduğunu, edeceğini, vaatini verdi Sayın Hakan Safi. Tabii bu akşam da devam edecek yayınlar ve daha sonra yarın artık birazcık da karşılıklı atışmalar da olacak. Ortada olan insanlar var. Çok net Aziz Yıldırım'ın yanında olanlar, çok net Sayın Hakan Safi'nin yanında olan, Sayın Aziz Yıldırım'ın yanında olan insanlar var. İki haftadan bu yana abi ne değişti dersen, %65'den %35'lerden ne değişti dersen, Hakan Safi'nin destekçileri veya Hakan Safi'nin gelmesini isteyenler transfer belki daha fazla, daha böyle sansasyonel isimler bekliyordu ya da bugün de olabilir o isimler, bilmiyoruz, veya yarın kongrede de olabilir. Ama söylem tarzı, söylem şekli neyse şunu söyleyeyim de, yine Aziz Yıldırım'ın önde olduğunu düşünüyorum. Yani Hakan Safi geçemedi. Yani %60'ı %40 gibi görüyorum hala. Belki birazcık yaklaşmış olabilir ama ben katılımı çok azalacağını düşünüyorum. Bu arada yani Fenerbahçe'nin çift adaylı seçimlerinde kongre üyesi sayısı ve katılım oranına baktığımız zaman bence en az katılımlı, son yılların en az katılımlı seçimi olacak. Çünkü her iki başkan adayının da vaatlerini beğenmeyen, ya ben ikisini de atmıyorum, bir yıl sonra gelirim şey yaparım, ikisi de benim kafama yatkın diyen çok çok fazla kongre üyeleri var. Zaten amaç özellikle kendini geride hisseden adayın ya da sürpriz yaşamak istemeyen her iki adayın da diyelim, o kararsızları veya gelmek istemeyenleri ikna etmesi lazım. Bugün baktığımız zaman bu seçim, ya şu kazanırsa ben bu kadar heyecanlı olurum, bu kazanırsa bu kadar heyecanlı olurum diye Fenerbahçelileri çok heyecanlandırmıyor açıkçası. Kimse kendini kandırmasın.
3: Yani işin neticesinde daha yakın gördüğün tarafı yüzdelikle konuşacağımız, evet, zaman ne dersin abi?
4: Aziz Yıldırım tarafına net, yani daha yakın görüyorum. Niye? Çünkü seçimin bunun birçok parametreleri var. Seçimin bir yıllık olması. Seneye seçim var. Bir yıllık olmasından dolayı zaten bir başarısızlıkla şampiyonluk hasretinin bitirilememesinde net bir şekilde Sayın Aziz Yıldırım zaten olmayacak. Sonuçta seneye başkanlık düşünen insanların da bir ekibi var. Onlar da Aziz Yıldırım'ı şey yapabilir veya belki şampiyon olsa bile bırakabilir, bilmiyorum. Diğer taraftan artık dünyanın en iyi teknik direktörünü getirdin. Bunda bir sıkıntı yok. Dünyanın en iyi kalecilerinden, Avrupa'nın en iyi kalecilerinden birine getirdin. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanmış. Fransa milli takımının kaptanlarından birine getirdin. Orta sahasını getirdin. Santrafor'a dünya para harcadın. 20 milyon euro veya maaş verdiğin bir oyuncuyu getirdin. Yine savunmaya en önemli, Avrupa'nın en önemli stoperlerinden birine getirdin. Dünyanın sayılı zenginlerinden, en zengin ailelerinden birisini başkan yaptın. Demek ki Fenerbahçelilerin, Fenerbahçe'nin derdi en zengini, enleri bulmak değil. Rakibinle psikolojik olarak mücadele etmek ve doğru yerde doğru hamleleri gösterecek bir lider arıyor Fenerbahçeliler. Hakan Safi de tabii ki çok önemli bir iş adamı, o da lider. Ama sonuçta kulüp yönetmedi. Kulüp yöneticiliği başka, kulüp başkanlığı başka. Ki Sayın Ali Koç, Koç grubu gibi çok önemli bir şirketin en üst düzeyli isimlerinden birisi, yöneticilerinden birisi, sahiplerinden birisi. Oradaki başarısına geldi kulüp başkanlığında, özellikle ilk 2-3 yılında nasıl şey yaptı. Yani holding yönetmekle kulüp yönetmek bir olmadığını defalarca bu eleştirilerini söyledik. O yüzden Aziz Yıldırım'ın tecrübesine güvenip, Aziz Yıldırım'ın o bir yıllık liderliğine güvenip, yani olmazsa da demek ki başkan artık eski formunda değil. Yani 2018'den önceki o 2014 yılına kadar, 2015 yılına kadarki formunda değil. Biz bir yıl sonra zaten gider o zaman kısmı da Aziz Yıldırım ağır bastırıyor. Böyle efsane bir başkanı 3. seçimde kaybettirmek olmaz kısmı da ağır basıyor. O yüzden bu saydığım şeylerden dolayı, bu tabii benim düşüncem, karşı tez üretenler de olabilir ve hakları da vardır. Bundan dolayı ben sanki Aziz Yıldırım'ın seçimi kazanabileceğini düşünüyorum.
3: Peki yüzdelik dedim ama oradan yine bir kaçtın.
4: Yok, yüzde söyledim. Onu belki sen mi, %60'ı evet. %40 şu anda.
3: Ha, o kısmı ben kaçırdım o zaman seni dinlerken.
4: Evet, yani yani 2 hafta önce da, %65 %70'ti. Evet. Tabii şeyi Aykut Hoca'nın belki açı, yani kesin artık o, yani başka şey değil. Hani seçimden önce açıklamayacak da belki ondan dolayı oy kaybetmiş olabilir. Sonuçta bir dinamiklerden birisidir. Hakan Saati'nin açıklamış olduğu isimler belki bugün Conte'yi açıklayacak vesaire. Onlar kazandırmış olabilir Hakan Saati. Makas biraz kapandı ama ben yine %60'a 40 gibi görüyorum Fenerbahçe Kongresi'ne.
3: Peki. Fenerbahçe'de biraz da vaatler ne kadar doğruyu gösteriyor ya da inandırıcı geliyor kısmından yaklaştığımda, sen orayı da özetleyerek esasında bu tahminini belirttin. Tahminle alakalı detay verdin. Erkan Tiryaki. Yani bir isim daha açıklanacak gibi duruyor Hakan Safi'de. Yine bir isim de yarına kalacak gibi duruyor. Bekliyoruz. Söz sende.
4: Sayın Aziz Yıldırım'ın zaten şeyleri yok. Takdir edersin. Yani şunu alacağım, bunu alacağım gibi transfer vaatleri yok. Mevcut kadroya, ya bugün bizim SİHA da sordu yayında. Yani Fenerbahçe'nin önemli olan, Fenerbahçe'ye gidecek isimleri nasıl göndereceksin? Şu anda Dünya Kupası'nda Fenerbahçe'nin 3 tane kalecisi var ya. Mert Günok, Livakovic, Ederson. Üst düzey kaleciler. Yani ama ikisini, yani iki yabancı kaleciden birini göndereceksin. Şu anda Fenerbahçe 12 oyuncu gönderiyor Dünya Kupası'na. Bu en fazla gönderen takımlardan birisi. 5 takımdan birisi Real Madrid'e geçti. Yani demek ki Fenerbahçe'nin kadrosu çok kötü değil. Fenerbahçe'nin doğru yönetilmeye ihtiyacı var. Doğru takviyelere ihtiyacı var. Santrafor'a ihtiyacı var. Kanat oyuncusuna var. Ama Fenerbahçe'nin orta sahada 6 numaraya ihtiyacı yok. Gidip 6 numara almayın mesela. Çok iyi 2 santrafor'a ihtiyacı var. Luis Suarez'in benzeri Slimani Lizbon'da neler yaptı. Ondan sonra geldi Fenerbahçe'ye. Tabii o arada herhalde bir İngiltere'si vardı. Leicester City orada çok başarılı olamamıştı. Portekiz Ligi'ndeki gol krallığı aldatmasın insanları. Fenerbahçe'nin aradığı santrafor sazdı mı? Yani ondan dolayı zaten Ankara'daki kongrede o isim herkes Lewandowski beklerken, ama belki de bu akşam açıklanacak Lewandowski, onu da bilmiyoruz. Herkes onu beklerken bir anda hayal kırıklığına dönüştü olay. O yüzden işte onu da alırım, bunu da alırım. Mbappé'de, yani Mbappé orada Yıldırım'ın demek için Osimhen gibi son gün kadroda çıkarır. kulüpsüz kalır. Yani Osimhen kulüpsüz kaldığı için geldi Galatasaray'a. İkinci gelişini demiyorum. İkinci gelişinde gerçekten büyük bir duruş veya çok büyük paraları reddederek Galatasaray'da oynamak istediğini deklar etti. Ama ilk gelişinde Napoli'de kadro dışı kaldı. Galatasaray'a fırsatı çok iyi değerlendirdi. Eylül ayında da Avrupa'nın 5 büyük liginde transfer kapandığı için Galatasaray aldı. Mbappe'de de İspanya'da 4 Eylül'de Mourinho Mbappe'yi kadro dışı bırakır. O zaman o da zaten ya Arabistan'a ya Türkiye'ye gelmek ister. Yani onu demek istedi Aziz Yıldırım. Bugün Tİ'ye alanlar falan olmuş da. Yani öyle bir şey oldu. Saldırım niye almayayım demiş yani. Osimhen'de yaptıkları yanlışı yapmam. Benim elimde El-Nesri var, Ceko var, Rektos'um var. Nerede oynayacak demem demeye getiriyor aslında alt metninde. Ben gider alırım diyor. O yüzden ama diğer taraftan baktığımız zaman tabii ki konuşulan rakamlar uçuk rakamlar. Bir de burada şöyle bir şey var yani sözleşmesi devam eden oyuncular bu dünya futbol kamuoyunda alışa gelmiş bir şey değil. Ben hatırlıyorum çok eskiden yaşlı benimle hemen hemen aynı olanlar 2002 Dünya Kupası'nda hatırlayanlardan diyeyim. Fenerbahçe Rüştü Reçber ve Ronaldinho Laporta'nın Barcelona başkanının seçim vaadiydi. Ama ikisinin de sözleşmesi bitmişti. Birinin Paris Saint-Germain ile bitmişti. Birinin Fenerbahçe ile bitmişti. Bonservisiz geldiler. Yani boşta oyuncularınla değil şeyle yani mutlaka kulüplerinden izin almışlardır. Kulüplerinden izin almışlardır. Şey yapmışlardır ama bu da bir risk teşkil ediyor. Kimse bunu da konuşmuyor. Karşı tarafın pazarlık eylemi güçlendiriyorsun. Almak zorunda kalacaksın çünkü oyuncuları. Ne kadar doğru bir strateji Fenerbahçe'ye ne kadar katkı verir orasını bilemiyorum.
3: Peki yarın da konuşmalar bekleniyor. Hulusi Belgü tarafında bir disiplin, tedbirli disiplin durumu var. Ki buna ilişkin Sports Dijital YouTube kanalında Aydın Cingöz ve Murat Aşık yayında Hulusi Belgü'yü de bağladı. O kulübe zarar vermemek adına ben bunu kongrede konuşmak isterdim ama orada da yokum dedi. Birçok eleştirim ya da birçok konuşacağım detay vardı, anlatacaklarım vardı dedi. Ama orada konuşmak daha doğru tarafındaydı Hulusi Belgü. Yani ne kadar Aydın Cingöz orada net bir cümle almaya çalışsa da, çok fazla soru sorsa da Hulusi Belgü tarafından çok da böyle... detay gelmedi buna ilişkin ama yani şunu hatırlamak gerekiyor.
4: Konuşmasına yönelik mi?
3: Anlatayım.
4: Tamam, yani kongrede mi konuşacak Hulusi Belgü?
3: Konuşamayacak. Konuşamayacak. Anlatayım.
4: Niye konuşamıyor?
3: Disipline gönderildi. Bir tedbir durumu konuldu. Yani geçtiğimiz yıllarda Saadettin Saran'ın İhraç süreciyle alakalı ne kadar dert yandığı bir süreç olmuş olsa da o süreç bugün de bir benzerini Hulusi Belgü'ye Saadettin Saran yönetimi yaşatıyor.
4: Ben bu kısmını kaçırmış olabilirim. Ne olur dinleyicilerimize yapsın. Sen de bilmeyenler için bir özet geçebilir misin? Hulusi Belgü niye düştü?
3: İşte onu anlatıyorum. İşte onu anlatıyorum. Yani Hulusi Belgü tarafında galiba eleştiriler kaynaklı bir haberdi bu. Hulusi Belgün Fenerbahçe tarafında Saadettin Saran'la arasında neler yaşadı neler oldu bilmem ama onun bir ihracı ya da tedbirli sevki düzeltiyorum. Tedbirli sevki durumu söz konusuydu ki bu sevk hem oy kullanmasını hem de Fenerbahçe tarafında Hulusi Belgün'ün farklı bir noktada açıklama dahi yani o açıklama dahi yapamayacağı cumartesi günkü o kongrenin ilk gününde açıklama dahi yapamayacağı bir durum tedbirli durumu ve şimdi orada karıştırmış da olabilirim tedbirli tedbirsiz detayını da yapamayacak bunları onu söyleyeyim.
4: Tedbirli oldu mu şey olmaz, tedbirsiz oldu mu konuşabilir.
3: Evet tedbirli, yani. Tedbirli diyebilirim.
4: Ben bu bilgiyi kaçırdığım için şey yapıyorum şu anda da yani güncel bilgi olduğu için yani taze bilgi olduğu için yani anlamda çok veremedim çünkü Son Ali Koç yönetiminin yönetimindeydi Hulusi Sayın Hulusi Belgü. Fenerbahçe'de bir dönem Başkan Aziz Yıldırım'a muhalif olarak başkan adayıydı. Gerçi Ali Koç'a da bir ara muhalifti
3: yani
4: ama
3: bu denendi.
4: Ondan önce Aziz Yıldırım'ın yönetiminde görev yapmış Fenerbahçeli bilmem ve o hakaret var çok fazla. Bilmiyorum tabii araştırmam lazım. Bilmediğim konu hakkında çok şey yapmayayım.
3: Bu denende en azından Saadettin Saran yönetimi
4: ama
3: varken.
4: Ama Hulusi Belgü'nün şeydeki kongredeki konuşması çok fazla etkili olmaz. Yani orada kongrede konuşmada başkan adaylarının birkaç kişinin yine ve işte gelirse Ali Koç konuşursa Sayın Ali Koç konuşmak ister. Yani Sayın Saadettin Saran'ın konuşması bile çok önemli olmayacak. Çünkü ya bir de Fenerbahçe'de şunu atlıyoruz çok ta 98'e gidiyorum o zaman Ali Şen aday olmamıştı. Aziz Yıldırım'ın işte Ömer Çavuşoğlu'nun ve Vefa Küçük'ün çekiştiği ve bir oyla Vefa Küçük'ün önünde seçimi kazandığı dönem Ali Şen başkanlığı bırakmıştı aday olmamıştı. Fenerbahçe'de 30 yıl sonra ilk defa mevcut başkan adayı olmuyor. Öyle konuşacak kongrede. Bunu da atlamayalım.
3: O da doğru. Bu arada bir dinleyicimiz bence bildiğim kadarıyla o tedbir bugün kalktı belki yazmış ama benim gördüğüm öyle bir durum yok. Hatta 2 saat önceki bilgi Hulusi Belgin'in direkt kendi açıklaması. Şöyle ki Sercan Hamzoğlu'nun haberi kaldırttı. Tedbir kararını Saadettin Saran kaldırttı şeklindeydi. Hulusi Belgi de Saadettin Saran tedbiri kaldırtmadı. Hukuksuz ve mesnetsiz iddialarla beni disipline şikayet etti. Disiplin de soruşturmaya gerek olmadığına karar verdi. Olmaması gereken tedbiri bu kararla kaldırmak zorunda kaldılar diyor. Farklı bir konu hakikaten. Onu da ben yeni öğreniyorum. Onu da söylemiş olalım. Fenerbahçe tarafında böyle detaylar oldu. Böyle bir gündem oldu. Ama bu gündeme Saadettin Saran tarafında geçmişte yaşadıklarıyla bakarsak yaşadığını yaşatmak istedi ya da yaşadığını yaşatıyordu diyebiliriz. Böyle yorumlayabiliriz. Bu da çok doğru olmamıştır bence. Onu söylemek gerekiyor. Bunu da aktarayım istedim. Böyle bu gündemlerle, bu başlıklarla girdiğimiz bir seçim gündemi. Yani ilginç hakikaten. Saadettin Saran tarafı var bir de işin. Erkan Tiryaki. Onu söylemek için bunu, bu konuyu hatırlatmak istemiştim. Erkan Tiryaki, sesimi alabiliyor musun?
4: Evet, alabiliyorum. Hulusi Belgi tarafının belki neden disipline sevk edildiğiyle ilgili Sayın Saran'ın da tabii açıklamasını beklemek lazım. Bu da konuşulacaktır. Ona bakmak lazım ama dediğim gibi Sayın Aziz Yıldırım ve Sayın Hakan Safi'nin konuşmaları etrafında dönecektir. Sayın Hakan Safi'nin ben bugün Conte'ye açıklamasını bekliyorum. Bir kere Conte, evet, Conte o makası kapatabilir. O konuyu atlamayalım. Yani Conte dünya çapında bir teknik direktör. Ama işte Fenerbahçe'de Mourinho gibi bir gerçek de vardı. Mourinho başarılı yapamadı Fenerbahçe'yi. Ama Conte düşüşteyken gelmiyor. Daha 2 yıl önce Napoli'yi şampiyon yapıp geldi. Gelmiş olacak. Oynattığı futbol çok böyle anormal, göze hoş gelen bir futbol değildir bu arada Conte'nin de. Bunu da söyleyelim. Üçlü savunmaya dönebilir Fenerbahçe. Türkiye'de üçlü savunmayla şampiyon olunamıyor biliyorsun. O zaman karışabilir mi başkanlar? Popülerlikten çok ağzı yandı Fenerbahçe taraftarının. Kongre üyeleri de bence böyle düşünüyor. Ondan dolayı ben Aziz Yıldırım'ı önde görüyorum belki.
3: Peki. Selamlar, iyi yayınlar. Fenerbahçe'de bu kongreyi kazanan aday kim olursa olsun başarı gelmezse seneye olan seçimde favori olmayacaktır. Ayrıca kazara Ali Koç seçime girseydi ve hiçbir yorum yapmasaydı en rahat kazandığı seçim olurdu diye düşünüyorum demiş. Katılıyor musun?
4: Yani birazcık kainlik yapacağız gibi yapmış olacağız ama evet, her iki başkan adayı da eğer seçilir, başka şampiyonu yapamazsa takımı, başarılı olamazsa, futbolda başarılı olamazsa, ya özellikle Sayın Hakan Safi gelir de bu kadar para harcayıp başarılı olamazsa ve kulübü çok ciddi yükümlülüklere bırakırsa o Fenerbahçe için felaket senaryolarından birisi olur. O zaman hangi başkan adayı çıkar gelir, ben bu kadar borcun altına giriyorum der ama Sayın Hakan Safi de çıkıp şunu diyebilir: öyle bir Fenerbahçe'di çünkü, iyi bir Fenerbahçe'di, ya bütün borcu ben yapıyorum, benim kişisel borcumdur der, hepsini ben hibe ediyorum da diyebilir. Ama her iki başkan adayı da seçilir ve futbolda o şampiyonluk gelmezse, başarı gelmezse, diğer branşları katmıyorum, futbolun başarısı gelmezse çok açık ve net bir şekilde Sayın Ali Koç gelecek yılın ve Sayın Mehmet Ali Aydınlar ya da Sayın Ali Koç başkan olur ikisinden biri.
3: Peki. Galatasaray'da gelen farklı farklı konu başlıkları var Galatasaraylı dinleyicilerimizden. Galatasaray'da da Icardi Torreira gündemi var. Farklı farklı gündem başlıkları var ama Erkan Tiryaki, ben biraz Beşiktaş tarafına da dönelim istiyorum. Senin son bölümde bağlantıyı sonlandırmadan önce Fenerbahçe ilişkin söyleyeceklerini tekrardan şöyle bir belki söyleyeceğin bir şey olursa gireriz, konuşuruz diye söyleyeyim ama Vincenzo Italiano İstanbul'a geldi. Onun için neler düşünüyorsun, neler söylüyorsun? Beşiktaş tarafında doğru bir isim miydi? Önder Özen yönetimiyle geldi bu. Yani Önder Özen'in sportif direktörlüğünde geldi daha doğrusu. Neler söylersin?
4: Bir futbol aklı teknik direktör. Yani futbol aklının yapmış olduğu bir teknik direktör. Sabretmesi lazım Beşiktaş taraftarının. Bugünden yarına büyük başarılar gerçekleştiremeyebilir. Beşiktaş'ın kere sabırlı olması lazım. Çok böyle takip ettiğimiz Avrupa futbolunun göz bebeği bir teknik direktör mü? Değil. Ama baktığımız zaman İtalya Ligi'nde kendini kanıtlamış bir isim ve dikkat edersen gittiği kulüplerde uzun yıllar çalışmış. Yani şey yapmamış hiç. Gitmiş 6 ay çalışmış, 1 yıl çalışmış, geri dönmemiş. Uzun yıllar çalışmış. Bu açıdan baktığımız zaman istikrar, Beşiktaş'a istikrarı getirme açısından faydalı olabilir ama ligi tanımaması, tabii hocanın yanına nasıl bir ekip koyacaklar, sadece Önder hocanın yukarıdan sonuçta o yönetim kısmında olacak, aşağıda kim yanında olacak, kim destek verecek, nasıl bir kadro planlaması, yapılanması yapacaklar, bir teknik direktör takımı mı olacak Beşiktaş, yoksa rakipleri gibi futbolcu odaklı, yıldız odaklı bir takım mı olacak, öyle veya böyle Galatasaray işte bir teknik direktör, evet, o teknik direktör Okan Buruk'un çok büyük başarısı var ama daha çok Galatasaray bir şey takımı, nasıl söyleyeyim, futbolcu takımı, yıldızlar takımı. Fenerbahçe zaten başarılı olamıyor. Gerek teknik direktör takımı olduğu zaman, gerek futbolcu takımı olduğu zaman nasıl bir kadro kuracaklar merak ediyorum tabii. Ama dediğim gibi bir kapalı kutu yani. Örneğin Fenerbahçe'ye Aykut Kocaman geldiği zaman 3 aşağı 5 yukarı ne verip ne veremeyeceğini bilebiliyorsunuz. Ama veya Conte'nin kariyeri ortada ama Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü bir kapalı kutu. Sadece beni umutlandıran Beşiktaş adına teknik direktörde çok istikrarlı bir teknik direktör. Yani gittiği kulüplerde 2 yıldan aşağı çalışmamış ve orta sıra takımlarla da ciddi bir şekilde, özellikle Bologna'da, sanırım Bologna'da almıştı İtalya kupasını. Bologna'yı hatta Şampiyonlar Ligi'ne kadar da götürdü diye hatırlıyorum. İtalya'da bunu yapmak kolay değildir. Çünkü 7-8 farklı denklem var orada. Roma'yı, Lazio'yu da katarsak, Napoli'si, işte Fiorentina'sı, Milan'ı, Inter'i, Juventus'u, oraya 4-5 takım aday. Başarılı bir teknik direktör. O da kendine tabii şampiyonluğa, ilk defa şampiyonluğa oynayan bir kulüpte gösterecektir. Tedesco ile benzerlikleri var gibi. O da ama Tedesco tam tersi herhalde. Tedesco
3: biraz da İtalya daha doğumlu, da kanıtlayacağı Almanya, bir yere geliyor.
4: Alman, İtalya doğumlu, evet. Almanya'da işte yaşamış, Almanya'da çalışmış. Bu hoca da Almanya'da doğmuş, İtalya'da çalışmış yıllarca. Evet. Bakalım, umarım Beşiktaş'a faydalı olur.
3: Biraz da daha da kanıtlama adına, kendisini kanıtlayabilme adına iyi bir fırsata geliyor. Yani öncesine baktığında Spezia ile ön plana çıkartacağım. Belki Venezia'daki antrenörlüğünü de konuşabileceğimiz, baktığımda geçmişine ve haliyle Fiorentina'yı konuşabileceğimiz bir geçmişi var. Bologna, Fiorentina gibi takımları konuşabileceğimiz bir geçmişi var. Buralardan Beşiktaş'a neler taşıyacak, neler getirecek, hem kendisine hem Beşiktaş'a katkı anlamında neler kazandırabilecek, bunu da izleyip göreceğiz. Tabii Şafak Malatya orada çok net konuştu parantez programındaki yayında. Ya vezir ya da rezil yapmaya geliyor gibi bir şey söyledi. Katılmıyorum, çok doğru bir üslup değil ama
4: Niye rezil yapsın Beşiktaş'ta yani, zaten?
3: Evet, değil ama Beşiktaş taraftarlarından da o yayında şu mesaj geldi mesela. Onu da görelim. Ya olur ya ölür gibi bir hava var mesajını gördüm dinleyicilerden. Neyi düşünerek böyle yorumlar yapılıyor? Şafak Malatya'da dahil. Bilmiyorum ama çok zor bir süreç Beşiktaş'ı bekliyor gibi geliyor bana yine. Ben hiç öyle hayırlı olsun Beşiktaş şöyle bir iş yapmıştır, böyle güzel bir iş yapmıştır, İşte şöyle iyi şeyler konuşmamız lazım Beşiktaş'la ilgili diyeceğim bir yorumu yapamıyorum Vincenzo Italiano tercihinde. Çünkü yakın zamanda Sergen Yalçın'ın bu kadroda şu işleri yapan Italiano'dan ne farkı vardıları konuşacağımız bir Beşiktaş var gibi görüyorum. Açık konuşayım.
4: Ya şimdi çok rahatlar olacak ama Beşiktaş'ta nasıl olacak? O futbol aklı, evet, çok değişti. Ya Önder Özen önemli bir futbol aklı. Tabii ilk dönemindeki gibi işte Bilic'le çalışmıştı değil mi ilk döneminde? Samet Hoca ile mi çalışmıştı? Bilic'le mi çalışmıştı? Tam ben de
3: Bilic. Ben Bilic diye hatırlıyorum.
4: Şimdi orada yeni bir yapılanma olacak. Galatasaray bu kadar güçlüyken son 4 yılın şampiyonu. Fenerbahçe kadrosu her ne kadar takviye ihtiyaç olsa da, kemik kadrosu, önemli isimleri olsa da, yani Beşiktaş gibi 9-10 ilk 11 oyuncusuna ihtiyacı yok Fenerbahçe'nin. Galatasaray'da kim gidecek, kim kalacak bilmiyoruz tabii, onu ilerleyen zaman gösterecek de. Yani Beşiktaş şimdi sıfır bir yapılanmayla gelecek. Zaten böyle bir dezavantajla, handikapla başlıyor. O yüzden Beşiktaş'ın, ben yine söylüyorum, yani Sergen Hoca'yla devam etmesi lazım ama 2-3 yıl ya, gerekirse bu yıl başarısız olacağız, gelecek yıl da başarısız olacağız. Yani başarıdan kastım şampiyonluk. Şampiyon olamayacağız. Üçüncü bitireceğiz, ikinci bitireceğiz. Ama şampiyonlu oynayacağız ama şampiyonlu olamayız. Ama dördüncü yıldan itibaren bu takım üst üste şampiyonluklar yaşayacak. Ve maddi olarak rahatlayacak, çok önemli yıldızlar rakiplerine geçecek. Maddi manevi bir takım oluşturacak vaadiyle çıkması lazımdı. Çünkü rakipleriniz belli bir aşamaya geldi transferde, oyuncu kalitesinde. Siz onları yakalamak için dünya para harcıyorsunuz. Çok futbolcu alıyorsunuz. Çok futbolcu almak bir iş değil. İyi futbolcu almak lazım. Kaliteli futbolcu almak lazım. Hala El Musrati her ne kadar Trabzon'da faydalı olsa da Muçi'nin zararını ödüyor Beşiktaş. O yüzden devre arası bu kadar transfer yapmaması lazımdı. Sergen Hoca'nın en büyük hatası buydu. Camiayı anlatacaktı veya gelirken ya arkadaş ben devre arası da şampiyonluk şansı vardı. Bunun için yapıldı vesaire de diyebilirler. Ama çok fazla transfer yapmayalım. İşin bir gerçekçiliği var. Beşiktaş'ı zor durumda bırakmayalım demeleri lazımdı. Beşiktaş'ın gerçekten yani transfer hakkı Önder Özen olacak gözüken. Umarım faydalı olur ama şu hoca gelip başarısız da olsa yani ben bu hocaya yazmaz. Türkiye'de gelip başarısız olan hocaların durumu hiçbir şey yapmaz. Bak Tedesco gitti, İtalya'nın orta seviye iyi takımlarından birisi. Bologna ile anlaştı. Jose Mourinho işsiz kalmadı. 3 günde Benfica'ya gitti. Şimdi Real Madrid'e gidiyor. Yani Türkiye'de başarısız olan hoca Tudor'u Karabük'te çok başarılı oldu. Galatasaray'a getirdik. Getirildi. Ya bundan hoca mı olur dedi. Bu başka bir şey dendi. İşte Juventus'u da çalıştırdı. Şeyi de çalıştırdı. Tottenham'ı da çalıştırdı. Başarılı oldu olamadı başka bir konu ama yani Türkiye'de başarılı olamayan hocanın başarısızlığı kendisinden çok kulübün faktörlerinden kaynaklanıyor.
3: Beşiktaş biraz da krediden yemeği reddetti. Bizde vardır ya.

0: Sergen Yalçın bir krediydi mesela bence. Serdal Adalı yedi
1: ama
0: için.
1: Sergen Hoca da yedi onu. Sergen Hoca da değersizleştirdiler.
0: Ama Beşiktaş tarafı. Ben, Serdal, ben yönetimden bahsediyorum. Serdal Adalı'dan. Sergen Yalçın'ı getirerek krediden yedi. Vincenzo Italiano'ya Sergen Yalçın'a sabredilen sürenin dörtte biri gösterilmeyecektir. Herhangi bir olumsuz giden sonuçta. Ki Beşiktaş için de.
1: Evet. O zaman geçen yıl getirmeyeceklerdi şeyi.

0: Konuyla ilgili net düşüncelerimi söyledim. Hatta Emre abi de, Emre Tilev de, sevgili abim de, meslek büyüğüm, Radyo Gol'ün kıymetli ismi Emre Tilev de demiş ki, Kralcığım seni dinliyorum, büyük bir keyifle yazmış. İtalyano ile ilgili, İtalya dışına iş çıkmamış. Yani yurt dışında ne yapar, nasıl bir çizgi yakalar, bu çok önemli. Madem bu kadar iyiydi, neden farklı isimler onu Avrupa futbolunun başka yerlerine almamışlar diyor. Napoli ihtimali vardı tabii. O da ama olmadı. Neden olmadığı sorgulamak gerekiyor mesela. Onu da ekleyelim parantez açıp. Bence Beşiktaş'ın böyle bir transfer ihtiyacı var mıydı sorusunu sormak lazım demiş. Emre Tilev'e selamlar, saygılar diyeyim. Emre Tilev de böyle bir mesaj katkısıyla yayınımızı dinlediğini belirtmiş.
1: Yani sevgiler, saygılar Emre abiye. Katılıyorum. Yani özellikle bu kadar şey yapıp da İtalya'da bu kadar teknik direktör sirkülasyonunun olduğu Napoli'de, Juventus'ta, Milan'da, Inter'de düşünülmemesi, o seviyeye çıkamaması tabii ki soru işareti. Ama gelip başarılı olabilir de, niye olmasın? İllaki yurt dışına çıkacak da, illaki şey yapacak da. Yani inşallah temennimiz Beşiktaş için iyi olur ve başarılı olur.
0: Umarız. Tabii Beşiktaş tarafına da hayırlı olsun. Tüm bu görüşlerimizi belirttikten sonra Emre Eren'le de konuşacağız. Emre Eren'le de değerlendireceğiz. Beşiktaş camiasını yakından bilen bir isim, takip eden bir isim. Emre Eren bizlerle birlikte olacak. Eski futbolcu Emre Eren az sonra 19-19-10 civarında bizlerle olacak diyeyim. Ve Erkan Tiryaki, gündeme ilişkin eklemek istediğin farklı bir başlık var mıdır Beşiktaş ve Fenerbahçe tarafında diyeyim. Galatasaray'a geçeceğim kısa.
1: Ya yok, iki tarafta da yok zaten. Birinde seçim var, birinde hoca geldi, artık transferler konuşulacak.
0: Evet. Sesin kesildi Erkan Tiryaki.
1: Bir yerde transferler artık konuşulmaya başlayacak. Bir yerde seçim, seçimden sonra hareketli günler bekliyor. Büyük ihtimalle pazartesi günü Fenerbahçe'nin de yeni teknik direktörü açıklanacaktır. Evet. Belki pazartesiye bile kalmayacak, pazar akşamı açıklanacaktır. Beşiktaş'a da hayırlı olsun. Yeni bir heyecan en azından. O heyecan pozitif enerji oluşturursa Beşiktaş'ta. Beşiktaş'ın artık yarışta olması lazım. Çok net bir şekilde söylüyorum. Yani Türk futbolunun Beşiktaş'ın yarışa girmesine ihtiyacı var. Trabzonspor bu yıl o heyecanı en azından son 2-3 haftaya kadar yaşattı. Beşiktaş'ın da bu heyecanı yaşatması lazım. Canı gönülden ben başarılı olmasını istiyorum yeni hocanın.
0: Bu arada teknik direktör açıklanır pazartesi günü dedin ya. Erkan Tiryaki. Evet. Tam da orada şunu söyleyeceğim. Bugüne dek düşündüğüm ama bugün de dinleyicilerimizle beraber, özellikle bir kongre üyesinin bağlanıp öyle olduğunu söyledi. Bir Fenerbahçeli kongre üyesinin bağlanıp parantez programında yaptığımız yayında, ben şu sebeple kararsızım ama şu olursa Aziz Yıldırım'ı desteklemem dediğini duyduğumda, aa dedim, tamam, demek ki Aziz Yıldırım tarafı eğer böyle bir çekince varsa bu çekince de haklı. Böyle düşünenler de iyi sayıda varlar gibi duruyor dedim. Çünkü aşağı yukarı 17-18, hatta net sayı vereyim 17, öyle hatırlıyorum. 17 Fenerbahçeli dinleyicimizle yaptığımız bağlantıydı bunlar. Hemen kısa kısa görüşlerini iletmişlerdi. Orada dinleyicimiz diyor ki, ben Aziz Yıldırım tarafını daha ağır bastığını düşünüyorum. O tarafta daha net bir görüşüm var ama Aykut Kocaman açıklanırsa Aziz Yıldırım'ı bırak oyatmayı, ben direkt Hakan Safi'yi tercih ederim gibi bir düşüncesi vardı dinleyicimizin. Taraftar ya da kongre üyesi böyle düşünüyor. O yüzden Fenerbahçe'de belki senin az önce söylediğin noktaya yeniden geleceğim. Conte açıklanır. Belki yarın bile açıklanır. Belki bu akşam dahi açıklanır. Ama Fenerbahçe'de duyamayacağımız, Aziz Yıldırım tarafında duyamayacağımız bir vaat varsa o da teknik direktör olur diye düşünüyorum. Ne dersin?
1: Bir vaat açıklamıyor. Aziz Yıldırım teknik direktörü zaten seçimden sonra açıklayacağını söyledi.
0: Evet.
1: O da seçimden sonra açıklamasının sebebi, yani öyle. Ve bir, biliyorsun Fenerbahçe'de son seçim 200 oyla kaybetti Sven Ali Koç. Bir oyun bile çok önemi var ki, zamanında 1998'de, Şubat 98'de Aziz Yıldırım bir oyla Fenerbahçe'nin başkanı olmuştu. O yüzden mutlaka seçim sonrası kararını şey yapacaktır. Ve Aykut Kocaman, yani bunu falcı, kain veya başka bir şey olmaya gerek yok. Yani papatya falı bakmaya gerek yok. O yüzden Fenerbahçe'nin eğer Sayın Aziz Yıldırım seçilirse Sayın Aykut Kocaman olur. Bu benim kendi kişisel görüşüm. Şimdi söyleyeceğim kişisel görüşüm. Ben doğru tarihte Sayın Aykut Kocaman olur zaten.
0: Katılıyorum. Aziz Yıldırım tarafında bir seçim kazanıldığı senaryoyu düşünüyorsak.
1: Sen şeye katılmıyorsun. Ben doğru tarihte Aykut Kocaman kısmına değil de, sanki biraz diğer kısma katılıyormuşsun gibi geldi.
0: Hangisine?
1: şeye. Evet, Aykut Kocaman olur Aziz Yıldırım'ın hocası.

0: ama ben şeye katılıyor musun bilmiyorum.
1: Aykut
0: Benim için doğru tercih Aykut Kocaman'dır.
1: Ben mevcut konuşulan hocalar arasında doğru tercih olduğunu düşünüyorum. Ama birkaç isim daha eklesen orada Aykut Hoca'ya katılmam, onu söyleyeyim. Ben yani evet, Aykut Kocaman'ın futbolunu benimsemiş veya beğenen biri değilim, onu söyleyeyim.
0: Varsa, evet. Yani Guardiola ya da Klopp tercihlerden birisiyse ben de onları tercih ederim.
1: Ya bu arada 5 yıl önce de Guardiola'yı bugün nasıl görüyorsan Mourinho'yu öyle görüyorduk. Oralarda da çok böyle popülist bakmamak gerekiyor.
0: Bugün Mourinho olsun, Mourinho Türkiye'ye yolu düşmemiş olsun. Bugün Mourinho, yani kimse kendini kandırmasın.
1: Kandırmayalım, onu diyorum işte. Ya bugün Guardiola için diyorsun ya. O olsa işte fikirleri değiştirir diyor. Öyle değil abi bu iş.
0: Geliyor mu sesim?
1: Geliyor. Buyur abi.
0: Karıştı herhalde seslerimiz. Annem Erzurumlu. Erzurumluların güzel bir lafı var. Çok severim, kimse yalandan kendini oynatmasın diye. Kimse yalandan kendini oynatmasın. Mourinho eğer 2 yıl önce Türkiye'ye gelmeseydi ve ismi bugün ortaya atılsaydı, A'dan Z'ye hiç kimse itiraz etmezdi ve yine seçim kazandırırdı. Jose Mourinho'dan bahsediyoruz. Türkiye'de başarısı olması, onun yaptıklarının kötü teknik direktör olduğunun, evet Türkiye'de iyi bir iz bırakmadı. Özellikle Galatasaray maçında yaptıkları vesaire veya Fenerbahçe'ye verdiği zarar futbol olarak da, futbol aklı olarak da başka bir konu. Ama dediğim gibi hiçbirimiz kain değiliz, geleceği göremiyoruz. Der miydin Okan Buruk 2021 yılında Galatasaray'ın başına, 2022'de Galatasaray'ın başına geçtiği zaman 4 yıl üst üste Fatih Terim'in rekorunu egal edecek, 4 yıl üst üste şampiyon olacak der miydin? Kimse demezdi. Bankalar Birliği'nden bu kadar girmek için uğraşıp sonra çıkmak için uğraşıp bir sürü borcu olan kulüplerin 100 milyon euroya transfer yapacağını düşünür müydün? Ya, futbol çok dinamik bir süreç. Neyin getireceğini belli olmaz. Mourinho Türkiye'de çalışmasaydı ve bugün ismi olsaydı yine Mourinho tercih edilirdi.
1: Ama tabii burada tercih edilmiş ve denenmiş bir Mourinho olması, şu an konuştuğumuz o Guardiola'nın onu konuşurken ki o seviyenin ya da hevesin biraz da gerisinde kalan bir Mourinho'yu bize gösteriyor.
0: Ya dediğim gibi Guardiola da gelse belki başarısız olacak Türkiye'de ya. Klopp da gelse başarısız olacak. Ya olmadı mı Türkiye'de bu seyirin başarısız olmadı mı? Türkiye'de ya Galatasaray bak bu şeye işte daha sonra Guardiola'la Luis Enrique'ler devam ettirdi o süreci. İlk Barcelona'ya 2002 Laporta'nın işte Rüştü Reçber ve Ronaldinho vaatleriyle beraber Frank Rijkaard'ı takımın başına getirmesiyle beraber ki o ilk yıl işte herhalde La Liga'yı 4. falan bitirmişler bir önceki yıl. UEFA Kupası'nda evet. Oynayan bir Barcelona vardı. Şampiyonlar Ligi'nde değil. O takımı 3 yılda Ronaldinho önderliğinde, Ronaldinho Eto işte o önderliğinde Frank Rijkaard uçurdu. Bugünkü işte o 2010'daki Barcelona'nın temellerini atmıştı. 2002-2006 arası Frank Rijkaard. Ne oldu? Frank Rijkaard geldi Galatasaray'a. Galatasaray'ın teknik direktörü olarak Frank Rijkaard geldi. Sezonu tamamlayamadı. Mourinho aynı şekilde ya. Aragones geldi ya. İspanya milli takımını 2008'de şampiyon yapan, o İspanya milli takımının temelini atan, tekrar İspanya'nın milli takım seviyesinde dünya futbolunda söz sahibi olmasını sağlayan Luis Aragones geldi. Dede dedik, sağ evet. kenarında uyuyor dedik. Ligi 3. sırada bitirdi gitti. Daha birçok ya şey, John Benjamin Toşak geldi, Tigana geldi. Kimler gelmedi ki? O yüzden Ben Schuster'lar geldi, Real Madrid'i çalıştırmış. Birçok yani sorun burada zaten şey değil. Birçoğu zaman teknik direktörler de olmuyor. Ya biz diyoruz ya bu da teknik direktör mü? Halı sahada takım emanet etmem. Git o zaman bu yorumu yapan lütfen siz gidin bir C lisansı alın da A lisansını, pro lisansını geçtim. Bir C lisansı alın da bakayım nasıl yapabiliyorsunuz. En kolay şey teknik direktörü suçlamak. Bizim futbolumuz ne ki biz teknik direktörü suçluyoruz hiç demiyoruz yani.
1: Galatasaray gündemine döndüğümde Galatasaray'da Şampiyonluk Kupası bugün Şanlıurfa'daydı. Balıklıgöl'deydi. Diğer tarafta Naga açıklamalarda bulundu. Verdiği röportajda Galatasaray'da kalmak istediğini söyledi. Ama tabii Galatasaray'da ne kadar oynatılıyor, ne kadar tercih ediliyor. Naga, Aspiria, Can Armando Güner bunları konuşurken bir farklı genç isim Can Uzun hala Galatasaray'la anılmaya devam ediyor. Bunun yanında Zaniolo konusunda Zaniolo ile Udinese arasında şöyle bir maaş sorunu olduğu haberleri çıktı ki Real Madrid'deki seçime bağlı olarak konuşulan da bir Camavinga haberi Galatasaraylıları heyecanlandırıyor. Tabii ne kadar oluru var onu da konuşur tartışırız. Bernardo Silva Dünya Kupası sonrasına ertelediğini söyledi ya da yakın çevresiyle paylaştı ki bu bir yerde haber oldu. Bu tarz başlıkları görüyoruz Galatasaray tarafında. Jakobs'la yola devam kararı aldığını Galatasaray'ın yine okuduğumuz haberler arasında gördüğümüzü söyleyeyim. Halil Dervişoğlu yeniden topbaşı yapacak, yeniden antrenmanlara katılacak. Galatasaray'a döndü, kiralıktan geri döndü Halil Dervişoğlu. Onu da Rizespor'un bir maçından hatırlıyoruz. Farklı bir maçı vardı bu yıl Erkan Tiryaki. Hangi maçtı bilmiyorum ama galiba bir kupa maçında Gaziantep'e 4 gol mü attı, 5 gol mü attı? Öyle bir Halil Dervişoğlu izletmişti bize kendisini. Onun haricinde de çok konuştuğumuz bir performansını hatırlamıyorum. Icardi merak ediliyor. Icardi yine bugün bazı eşyalarını toplayarak temelli döndü haberleriyle ön plana çıktı. Bunları konuşturdu. Bunun yanında Icardi bunları konuştururken bazı detaylar yine ön planda Torreira ile konuşulmaya başlandı. Konuşulmaya devam edildi daha doğrusu, öyle söyleyeyim. Bu arada Ali Dervişoğlu'nun hatırladığım maçı da 5-2'lik maçmış. Gaziantep karşısında 1-2-3 4 golü var Halil Dervişoğlu'nun o karşılaşmada, bir penaltıdan olmak üzere. Çok da önemli değil ama hatırladım diye söyleyeyim istedim. Galatasaray gündeminde saydığım gündem başlıklarına ve aynı zamanda gündemin detaylarına ilişkin, diğer detaylarına ilişkin neler söylersin diye sorayım.
0: Yani şimdi Galatasaray'da kadronun nasıl yapılacağı Dünya Kupası sonrasına kalır. Çünkü çok önemli yıldızlar, özellikle yerli yıldızları Dünya Kupası'nda oynayacak Galatasaray'ın. Sadece kendi oyuncularının performansı da etkilemeyecek Galatasaray'ın transfer politikasını. Örneğin santrafor arayışındaki takımlar bir yerde Osimhen'e dokunacaktır. Orada fiyat nasıl yükselecektir? Dünya Kupası'nda kendini gösteren oyuncuların fiyatları ne kadar artacak? O fiyatlar arttıktan sonra işte örneğin Osimhen Dünya Kupası'nda yok çünkü Nijerya milli takımı, ne kadar Osimhen'e yansıyacak? İşte Barış Alper, diğer taraftan bakalım, Barış Alper, Uğurcan Çakır'a da ben ciddi teklifler geleceğini düşünüyorum. Barış Alper, Yılmaz, Uğurcan Çakır, Abdülkerim, milli takımımızın inşallah bir çeyrek final, yarı final oynadığı ve bu oyuncuların kendilerini daha da parlattı. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde güçlerini ispat ettiler. Türkiye'de şampiyon olmuşlar. De milli takımdaki performanslarıyla da nam salarlarsa, biliyorsun işte James Rodriguez işte 3 lirayken Dünya Kupası'ndan sonra 10 liraya Real Madrid'e transfer oldu. Rakamı tam hatırlamadığım için böyle 3-10 lira bir örnek veriyorum. Buradaki oyuncular satılırsa yerleri yerlilerle, şimdi yerli giderse yerliyle nasıl dolduracaksın, yabancı giderse yabancıyla nasıl dolduracaksın, bunlar için Galatasaray bekleme süreci var. Bu bekleme sürecinde de Galatasaray'ın acelesi yok. Niye yok? Çünkü Galatasaray ön eleme oynamayacak. Avrupa'daki ilk maçın Eylül'ün ilk haftası çıkacak. Zaten lig Ağustos'un ortasında başlıyor. En fazla yeni transferleri 2-3 hafta o mevcut kadronla götürür seni. Derbi oynamıyorsun zaten 2-3-4 hafta. O yüzden ben Galatasaray'ın diğer rakiplerine göre transferde elinin, daha doğrusu elinden ziyade bakış açısının daha geniş olduğunu, zaman açısından daha rahat olduğunu söyleyebilirim. Ama Dünya Kupası sezonlarında, Avrupa Şampiyonası sezonları çok etkilemedi ama Dünya Kupası sezonlarında transfer her ülke için, yani bugün Almanya'da yapılan bir transfer pahalı bir transfer, İngiltere Ligi'nde 5 büyüklükte Yunan Ligi'ni bile etkileyebiliyor. Çünkü oraya yapılan bir transfer sonra toplumda bir oyuncu boşa çıkıyor. İşte onun için Yunan takımları devreye giriyor oluyor. Tüm Avrupa piyasasına 10-12 ligi, Başak ligleri diyelim, yani Avrupa'nın 5 büyük liginin dışında işte Hollanda'ydı, Portekiz'di, Türkiye'ydi, Yunanistan'dı, yatırım yapan liglerden bahsediyorum. Yoksa işte Sırbistan, Makedonya, Güney Kıbrıs, Yunanistan liglerinden falan bahsetmiyorum. O açıdan Dünya Kupası'ndaki performanslar ve oradaki Avrupa piyasasının, Avrupa transfer piyasasının ne kadar para harcayacağı, Real Madrid'de bir transfer olacak, başkanlık seçimi olacak, belki Osimhen'e dokunmak isteyecekler, fiyat yoklaması yapacaklar. Osimhen'i sattığım bir yerde 100-110 milyon eurodan aşağı büyük bir ihtimalle satmaz Galatasaray, kabul etmez. Yerini nasıl dolduracaksın? Icardi'nin yeri, işte John Duran deniliyor. Bilmiyorum ne kadar gerçekçi, ne kadar doğru ama başka bir tartışma konusu. Yetenek olarak mükemmel bir futbolcu, yine söylüyorum, Fenerbahçe'nin son yıllarda yetenek olarak almış olduğu en iyi oyunculardan birisi ama karakter zafiyeti olarak da almış olduğu en kötü oyunculardan birisi. Galatasaray'ın işleyen düzenini, işleyen aile ortamını bozar mı? Yönetilirse bozmaz ama iyi yönetilirse de yeteneğiyle katkı verir ama o sürenin arkasındaki santrafora da yılda 15 milyon euro maaş verilir mi? Icardi'nin yükünü çekiyordunuz zaten. Onun için Vedat Muriç onlar için biçilmiş kaftanda ama büyük ihtimalle Fenerbahçe'ye gelecek. Galatasaray'ın dediğim gibi Dünya Kupası'ndan sonra hareketlenecektir transfer politikası.
1: Evet. Peki Erkan Tiryaki, yavaş yavaş teşekkür edeceğim ama eklemek istediğin farklı bir şey var mı?

0: diye sorayım son
1: Yok,
0: bölümde.
1: ben çok teşekkür ederim. Diğer konuklarının zamanından çalmayayım. Çok teşekkür ederim.
0: Problem değil. Sağ ol, var ol abi. Teşekkürler tekrar, hafta sonu
1: Ben
0: uygunluğuna
1: teşekkür
0: göre.
1: ederim.
0: Görüşmek üzere diyeyim.
1: Yarın görüşmek üzere.
0: Sağ ol. Erkan Tiraki ile konuştuk. Onunla değerlendirmemiz oldu. Sizlerden gelen mesajlar da vardı. Onları şöyle hızlıca okuyayım ve reklama gideyim isterim diyeceğim ama reklamın saati çok fazla geçmiş olacak. Çok hızlı. Hakan Koç der ki, yayınlar güzel insan Berksayar abi, lütfen sen yapma. Aykut Kocaman'ın oynattığı futbolu beğenmeme cümlesi ne demek? Demiş ve uzun uzadıya işte 17-18 sezonunda şampiyonluğa oynaması mı, taraftar ve yorumcu hainliğine rağmen, boş tribünlere rağmen bunu yapması mı, en fazla gol ortalaması tutturması mı, nedir beğenmeme sebebin demiş. İyi ki varsın güzel İstanbul beyefendisi Berk, Erkan Bey'e de selamlar demiş. Böyle düşünmene üzüldüm ya demiş. Hakan Bey şöyle söyleyeyim çok kısa, biz biraz da düşüncesini ya da yapısını, konuşma tarzını beğeniyoruz diye. Özellikle düşüncesini, fikrini beğeniyoruz, birbirimize yakın buluyoruz diye. İnsanları hep öne çıkarız, el üstünde tutarız. Eğer siz öyle yaptıysanız yapmayın efendim. Yani illa ki farklı düşüncemiz, farklı bir noktada olduğumuz bir şey olacakmış. O da buymuş bakın. Yani öyle söyleyeyim. Ben beğenmem. 2-0'lık Galatasaray maçı gelir mesela gözümün önüne. Taraftar olarak baktığımda o 2-0'dan sonra geriye yaslanmamız gelir mesela aklıma. İlk olarak ya sizin şu yazdıklarınızı okurken bu geldi. Ama ona rağmen bir şeyi de kaçırıyorsunuz. Az önce söylediğim, bugün için doğru olan isim o diyenlere katılıyorum Aziz Yıldırım'ın gelmesi halinde. Gidip yeniden bir Tedesco'yla buradaki değerleri anlatmaya çalışacağınıza, bir Aykut Kocaman, 3 Temmuz süreciyle bu takımın yanında olan, arkasında duran bir Aykut Kocaman'ın daha net anlayabileceğini düşünüyorum. Derim, uzun uzadıya da konuşuruz ama reklam. Reklamın ardından buradayım.
2: Berksayar'da haber masası devam edecek.
3: Reklam.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
5: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
4: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
6: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
7: Baba bu ne bayramı?
8: Babacım, bu 24 yıl sonra gelen gururun futbol

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Baksin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla. At yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
2: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu Akü bir numara.
6: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
7: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
8: Reklam bitti.
9: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
8: Reklam.
7: Sen de katıl derim, katılın evim.
8: Reklam.
10: Bahar geldi, şeller 450 liraya varan bonusla

0: şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Kazancım Net, sigortam Net.
4: Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Baksin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla, at yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
1: Akakçe. En ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Hedefe ulaştınız.
6: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvenci olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
2: Reklam bitti.
3: 2026 Dünya Kupası grupları. D grubu, Amerika Birleşik Devletleri. Turnuvaya 1994 yılında da ev sahipliği yapan Amerika Birleşik Devletleri bu yılda 3 ev sahibi ülkeden birisi olarak yer alıyor. 12. kez turnuvaya katılım sağlayan ABD, 2. kez ev sahipliği yaparken 2002'de yaşadığı çeyrek final başarısının da üzerine çıkmayı hedefliyor. Birleşik Devletler kadrosunda namı diğer Kaptan Amerika ya da bildiğimiz adıyla Christian Pulisic, Juventus forması giyen Weston McKennie ve birçok yetenekli ayağı bulunduruyor. Paraguay. Güney Amerika'nın ortalarında yer alan Paraguay, 9. kez Dünya Kupası'nda boy gösteriyor. 2010 yılında rakibi Santa Cruz önderliğinde çeyrek finale kadar yükselip tüm dünyayı şaşırtan Paraguay, geçmişe oranla daha güçsüz bir kadroya sahip olsa da genç yeteneği Julio Enciso, bir zamanlar Newcastle'da yıldızlaşan Miguel Almiron gibi isimleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Avustralya. Tim Cahill, Harry Cavill, Mark Schwarzer. Bu formayla efsaneleşmiş isimlerden sadece birkaçı. 7. kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan Avustralya, 2006 Almanya ve 2022 Katar'da son 16 başarısı gösterse de diğer turnuvalarda grup aşamasında veda etmişti. San Paoli'de forma giyen Kaptan Jackson Irvine önderliğinde Avustralya, milli takımımızın da ilk rakibi olacak. Ve Türkiye.
4: Karar buluruz, izini bilirsin, zır deliyiz biz, zır deliyiz biz, la la la.
3: Yani bizim çocuklar.
5: Hem yazında hem kışında, nerede olsan seninleyiz.
3: Vincenzo Montella önderliğinde 2024 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale kadar yükselen A milli futbol takımımız, önce Romanya, sonra da Kosova engelini geçerek tarihinde 3. kez Dünya Kupası bileti alırken 24 yıllık hasrete de son verdi. 24 yıldır uzaktan imrenerek baktığımız bu turnuva bu sene nefesimizi kesecek. Güçlü kadromuzla inancımız tam, umudumuz yüksek, kulaklarımızda ise çalan tek bir şarkı var.
6: Ayrıldızım at golünü coştu.

0: Reklam.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
3: Baba, bu ne bayramı?
4: Babacım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun

0: Rezervasyon, vizesiz seçenekli gemi turları benzersiz avantajlarla Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Türkiye'nin tatil sebebi Tatil
1: Sepeti. Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Baksin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla, at yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
2: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
3: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford yetkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
6: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
7: Bana göre vizyoner olmalı.
8: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
9: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk. Sağlam
10: bankacılık. Reklam bitti. Yarış başlıyor.
11: İç kulvardan da 7 numarada Noble Princess'in atakları var. Şimdi 7 numarada Noble Princess liderliği aldı. Dıştan 10 numaralı Mariska'nın ortadan 2 numarada Crazy Tiz'in atakları var. Son 50'ye yaklaşırken 7 numaralı Noble Princess 3 boy farklı liderliğini koruyor. 2 numarada Crazy Tiz gelmeye çalışsa da 7 numaralı Noble Princess önde kaldı ve 7 numaralı Noble Princess yarışı kazandı. 9 numaralı Pehlivan Kızım, 10 numaralı Mariskal ve 2 numaralı Crazy Tiz. İkincilik için Foto'yu yakın arayla geçen Safkanlar oldu değerli izleyenler. 7 numaralı Noble Princess Gökhan Kocakaya ile kazandı.

0: Devam ediyoruz kaldığımız yerden ve haber masasında birlikteyiz. Emre Eren bizlerle. Emre Eren hoş geldin.
1: Hoş bulduk sevgili Berk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Bir yorgun ses geliyor abi sesin ya. Benim enerjim bu kadar yüksek.
1: Gayet güzelim ya. Gayet iyi. Cuma akşamı.
0: Abi, i̇şte, peki. Peki
1: Fenerbahçe
0: abi.
1: Fenerbahçe seçimi var. Hafta sonu ona kilitlendik. Bakalım seçimde ne olacak. Beşiktaş'ta önemli bir gelişme var. Vincenzo Italiano. Yani 5. İtalyan Beşiktaş'ta.
0: Abi,
1: Galatasaray'da biraz sakin geçiyor.
0: Yarın öbür gün Sergen Yalçın'ın ne kalır yanı varmışı konuşturacak gibi görüyorum Vincenzo Italiano.
1: Bu his. Giriyorsun hemen be kardeşim. Dur biz biraz umutlandık ya. Biraz heyecanlı bir adam geldi dedik. Atletik özelliği yüksek bir takım yapacak dedik. Ön alan baskısını doğru yapıyor dedik. 3 sene Fiorentina çalışmış dedik. 2 tane final oynamış dedik. 51 yıl sonra Bologna'ya İtalya Kupası'nı getirmiş bir teknik adam geldi dedik. Sen hemen dakika bir gol bir giriyorsun be kardeşim ya. Yapma bunları ya.
0: Ya 51 yıl sonra Gençler Birliği'ne kupayı getiren ya da Ankara Gücü'ne kupayı getiren hoca da bir yerlerde olsun o zaman bugün. Öyle
1: tamam, olur. O da olur. Ama bu mesela şöyle söyleyeyim. Serdar Adalı yönetimi ve Önder Özen'in ortaklaşa vermiş olduğu bir karardı bu. Felipe Luis'den sonra çok ciddi bir şekilde ilgilendiler. Projeleri anlattılar, Beşiktaş'la ilgili geleceği anlattılar, takımın durumunu anlattılar, eksiklerimizi anlattılar ve ben bu işin üstesinden gelirim dedi hoca. Yani o yüzden biraz ben heyecanlıyım, şöyle heyecanlıyım. Çünkü Beşiktaş'ın artık başka bir çaresi yok. Sevgili Başkan Serdar Adalı'nın 4. transfer dönemine gireceğiz. Yani burada da başarısız bir portre ortaya çıktığı takdirde Beşiktaş'ın bundan sonraki yıllarının sıkıntılı geçeceğini söylemek lazım. Yani kulübün 27 milyar TL'ye yakın bir borcu var. Bu yapılan transferlerle birlikte bu borç 35-40 milyar TL'lere çıkarsa, burada da olası ki ben düşünmüyorum, bir başarısızlık olursa Beşiktaş'ta çok ciddi taşlar yerinden oynar diye düşünüyoruz. O yüzden Başkan Serdar Adalı kolları sıvadı. Ben kendisiyle görüşmüştüm geçen hafta. Dünya yıldızı iki tane dev oyuncudan bahsediyor. Yani bunları getirebilirse, ki bu takıma en az 5-6 tane transfere ihtiyacı olduğunu zaten teknik direktör de biliyor. Ama elinde kalan oyuncularla birlikte bu sinerjiyi yaratabilirse neden olmasın ya? Hani çünkü geçen sene baktığımız zaman evet Galatasaray'ın 17 puan gerisinde bitirilen bir lig var ama burada bazı hakem hataları da vardı. İşte Sergen Yalçın'la oyuncu birlikteliğinin tam bir şekilde sahaya yansımaması vardı. İşte sezon ortasında Rafa Silva krizi vardı. Yeni gelen transferler vardı. Yani Beşiktaş bir kaotik ortamdan çıktı. Ama bence İtalyan teknik direktör Vincenzo ile birlikte bence önemli işler yapabilecek bir potansiyel oyun ortaya koyabilir Beşiktaş sevgili Berk.
0: Peki göreceğiz bakalım. O kısma tekrar değerlendirmelerimiz olacak. Haliyle kamuoyu olarak, futbol kamuoyu olarak yakından takip edeceğiz ama
1: ya sonuçta İtalyan transferi... liginde üst üste 5 sene çalışmış bir teknik adamdan bahsediyoruz. Fiorentina'da yani doğru bir oyun ortaya koymuş. Sonra Bologna'ya gelmiş ki son 3 haftasını izlemiştim. Yani Napoli deplasmanında önemli bir iş yapmışlardı. Önemli oyuncuları vardı. Genç ve yaşlı oyuncuların karışımı bir takım ortaya koymuştu. Ama şunu söylemek istiyorum. Evet, Vincenzo Italiano'nun teknik direktörlüğünde evet ön alan baskısı çok fazla pozisyona girmeyi yaşayacak Beşiktaş ama tabii arkada da pozisyonlar verecek. İşte buna uygun bir stoper arıyorlar Agbodo'nun yanına ki bu bence çok kısa zamanda gerçekleşecek. Yani ben biraz umutluyum. Çünkü umutlu olmak zorundayım. Beşiktaş yorumcusuyum. Beşiktaşlıların arzu ettiği bir futbol tarzını ortaya koyabileceğini düşünüyorum. Aksi şeyleri düşünmek bile istemiyorum Berk. Sen hemen yani yayına girer girmez beni böyle negatife itmeye çalıştın ama ben hala pozitif duruşumda ve o inancımda devam edeceğim. Heyecanlı, önemli bir teknik adamı olduğunu düşünüyorum. Bundan sonra amacının da Beşiktaş'ta 2 sene doğru işler yapıp işte Premier Lig'de üst seviye takımlarda çalışması gerektiğini söylemiş zaten Önder Özen'le görüşmesinde. Yani bakacağız, izleyeceğiz, göreceğiz ama tabii ki sadece teknik adamla olmuyor bu işler. Teknik adam bu işin en önemli parçalarından biri ama yapılacak transferler, yapılacak doğru transferler ve takıma motivasyon olarak hem oyun planı hem oyuncu doğru oyuncu planı bence Beşiktaş'ı başarıya götürecektir ama Beşiktaş'ın en büyük sıkıntısının bence şu olduğunu düşünüyorum. Evet teknik direktör geldi, transferler de yavaş yavaş yapılacak ama Beşiktaş takımının şöyle bir sıkıntısı var. 4 tane oyuncusunun, oynayan 4 oyuncusunun Dünya Kupası'nda olması.

0: olması tabii teknik adamın işini biraz zorlaştırıyor. Çünkü oynatacağı model oyunu oyuncularla birlikte yaşayamayacak. Tabii Dünya Kupası dönüşü bunlar olacak ama burada da biliyorsun bir UEFA'da bir ön eleme maçı var. Yani 23 Temmuz'da Beşiktaş'ın bir ön eleme maçı var. Yani buraya kadar Beşiktaş doğru bir çizgide, doğru bir oyuncu kadrosuyla bu maça çıkarsa bence Beşiktaş iyi başlayıp iyi bitireceği bir sezon bekliyorum ben Beşiktaş'tan.
1: Peki tüm bunları konuşuyorken sana gelen mesajlarda transfer haberi var mı? Emre Eren'e sorar mısın lütfen gibi?
0: Transfer haberi var. Transfer haberi var. Beşiktaş yani sezon bitmesinden bir iki hafta önce Patrick Schick transferiyle ilgili çok ciddi bir şekilde ilgileniyor. Teknik direktörün de bir Pavlidis beklentisi varmış. Bunu da konuşuyorlar yönetim kuruluyla birlikte. Yani önemli bir santrofor alacak Beşiktaş. Sır gibi saklanıyor. Çok kısa zamanda Beşiktaş'ta sözleşme imzalayacak önemli bir santrafor olacağını düşünüyorum. Tabii ki sadece santraforla yetmiyor. Yani Beşiktaş'ın sıkıntısının sadece santrafor olduğunu düşünmek çok doğru olmaz. İki tane kanat oyuncusu, kenar açık oyuncusu, bir sol bek, bir stoper, bir kaleci olmazsa olmazı Beşiktaş'ın. Bunları da zaman içerisinde yayarak hoca ve Önder Özen yönetim kuruluyla birlikte ortaklaşa bir karar alıp önemli transferlerin peşinde koşacaklar. Çünkü bütçe 125-150 milyon euro civarında bir bütçesi var. Beşiktaş'ın transfere ayırdığı bütçe. Bu sene başarıdan başka hiçbir şey beklemiyor camia. Yani aksi bir şey konuşmayı ben bugün itibariyle son vermek istiyorum. İnşallah her şey Beşiktaş'ın gönlünce olur. Beşiktaş bu ligin en değerli dinamitlerinden biridir. Her zaman yarışın içinde olması gereken kadro yaratması lazım yönetim kurulunun. Bunu da bence son derece başarılı bir şekilde teknik heyetle birlikte bunu doğru bir şekilde düşünüp değerlendirecekler diye düşünüyorum.
1: Yani özetleyecek olursak sen olumlu bir girişim olarak görüyorsun. Olumlu bir anlaşma olarak görüyorsun. Vincenzo Montella diye isimiz geliyor hep Vincenzo'yu da anarken.
0: İkinci Vincenzo geldi. Evet, Vincenzo gibi. Italiano bence heyecanlı, atletik özelliği yüksek bir takım yaratacak. Ben onda hiçbir şüphem yok. Tabii sonuçlara bağlı her şey. Sonuçlar her zaman iyi olmalı. İki takımın performansının üst seviyeye çıkabilmesi için. Ama sonuçlar kötü olduğu takdirde tabii çatlak sesler. Hatta bugün itibariyle bile sosyal medyada bakıyorum. İşte Kasım'ı göremeyiz, Aralık'ı göremeyiz yazıları var ama bunlar Beşiktaş için çok doğru şeyler değil. Zaten Beşiktaş son 5 senede çok ciddi bir kan kaybetti. Yani bu kaybettiği kanı tekrar pompalayıp yerine getirmek istiyor. Onun için de bugün yapılan teknik direktörün ben doğru bir teknik direktör transferi olduğunu düşünüyorum sevgili Berk.
1: Peki Emre Eren teşekkür ediyorum. Eklemek istediğin farklı bir detay var mı diye sorayım gündeme ilişkin.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum ama şunu söylemek istiyorum. Evet. Fenerbahçe'de bir seçim var biliyorsun. Evet. Sen hangi tarafın kazanacağını düşünenlerdensin? Ben de burada bir fikrimi söylemek istiyorum.
1: Ben Aziz Yıldırım tarafının kazanacağını düşünüyorum ama biraz krediden yediler. Yani ilk etapta Aziz Yıldırım tarafının kazanma ihtimalini daha yüksek görürken şu an Hakan Safi tarafının her ne kadar yaptığı Merih Demiral ve aynı zamanda Luis Suarez gibi açıklamalarına karşı cephelerden Portekiz'den Arabistan'dan red ya da inkar etme gibi farklı farklı noktalara gidebilecek haberler iddialar gelmiş olsa da biraz olsun ivme kazandırdığını düşünüyorum Hakan Safi tarafına ama yeterli değil, yeterli görmüyorum şu anlık. Tabii yarınki açıklamalar da önemli ama Aziz Yıldırım tarafını önde görüyorum.
0: Ben de kendi fikrimi söyleyeyim o zaman.
1: Evet. Fenerbahçe demek ki farklı benden.
0: Yani bugün biliyorsun iki başkan da bir televizyon kanalında birer saat arayla canlı yayına çıkacaklar. Bugün Hakan Safi Conte transferini açıklarsa teknik direktör Conte'yi ben açık ara Hakan Safi'nin çok net bir şekilde Fenerbahçe başkanı olabileceğini düşünenlerdenim onu söyleyeyim. Ama o transferi açıklamazsa İbre'nin ilk günden beri tabii ki Aziz Yıldırım lehine olduğunu biliyorduk. Ama bu transfere çok bağlı. O teknik direktör adımını bugün Hakan Safi yaparsa ki böyle de bir anlaşma, ön anlaşma yaptıysa ben Hakan Safi'nin Fenerbahçe'nin yeni başkanı olacağını düşünenlerdenim onu da söyleyeyim.
1: Çok daha önde diyorsun yani Conte tarafı ağır basar diyorsun.
0: Conte olursa çok ağır basar. Yani son günler her zaman çok önemlidir. Çünkü yeni kongre üyeleri de var Fenerbahçe'de. Aziz Yıldırım'ın 6-7 bine yakın net kemikleşmiş bir oyu var. Eskiden kalma ama tabii Aziz Yıldırım'la alakalı hem teknik direktörle alakalı hem transferlerle alakalı o Ederson açıklaması bence biraz onu geriye çektiğini düşünüyorum. Geçen hafta çünkü Ederson iyi bir kaleci, kalması gerekir. İyi stoperlerle, iyi defans oyuncularıyla birlikte devam etmek lazım demişti ki Ederson'la seyirci bayağı bir gerilmişti son haftalarda, evet, hatırlayacak olursam. Evet. Yani buralarda ben bu akşamki yayınların Fenerbahçe camiası adına çok etkili bir yayın olacağını düşünüyorum, onu, peki, söyleyeyim.
1: Teşekkür ediyorum Emre'den.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Ağzına görüşmek
1: sağlık.
0: Dileğiyle.
1: Tekrar görüşmek üzere. Sağ ol. Emre Eren'le konuştuk. Onunla değerlendirdik. Beşiktaş tarafını ve Fenerbahçe tarafını, kıymetli isim Emre Eren'le birlikte konuştuk dedik ve şimdi Hakan Safi ve Aziz Yıldırım'ın açıklamalarına geçeceğiz. Oraları hatırlayacağız ki yarın da o açıklamaların tazesi. Bu akşam da özellikle o açıklamaların daha yenisi gelecek. Daha farklı ne söyleyecek diye herkes orayı dinliyor olacak. Önce bir ara, aranın ardından son bölümde buradayım.
2: Berksayar'da haber masası devam edecek.
3: Reklam.
4: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Reklam bitti.
5: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
6: 2026 Dünya Kupası grupları. L grubu. İngiltere. Yedinci kez Dünya Kupası'na katılım sağlayan İngiltere, 1966'da yaşadığı şampiyonluktan bu yana bu kupaya hasret. Yıldızlardan oluşan kadrosuyla turnuvanın favorileri arasında yer alan İngilizler, gözünü en yükseğe, yani kupaya dikmiş durumda. Hırvatistan. Katıldığı 6 turnuvada 2 üçüncülük, bir kez de ikincilik başarısı gösteren Hırvatistan 7. kez Dünya Kupası'na katılıyor. 2018'de Rusya'da finalde Fransa'ya kaybeden Hırvatlar, 2022'de Katar'da ise Arjantin'e elenmiş, ardından Fas karşısında kazanarak 3. olmuşlardı. Luka Modric önderliğinde Hırvatistan bu yazda başarıya koşmayı hedefliyor. Gana. Son Dünya Kupası'nda beklentilerin altında kalan ve gruplarda elenen Gana, turnuvaya 5. kez katılıyor. 2010'da Güney Afrika'da gerçekleşen turnuvada çeyrek finale kadar yükselip trajik şekilde elenen Uruguay karşısında unutulmayan bir maça imza atan Gana, Sulemana, Thomas Partey gibi tanınan ayaklarıyla bu turnuvada fark yaratmayı hedefliyor. Panama. Daha önce sadece 2018 yılında Dünya Kupası'na katılma başarısı gösteren ve o turnuvada da İngiltere ile aynı grupta yer alan Panama yine aynı şanssız kaderle yüz yüze. Ama bu kez kaderi yenmek istiyorlar. Grubun en zayıf takımı olarak gösterilen Panama'nın en değerli oyuncusu ligimizde Beşiktaş forması giyen Amir Murillo.
3: Reklam.
7: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu 0. Hesap işletim ücreti 0. Saklama ücreti 0. Canlı veri ücreti 0. Siz de hemen en paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
8: En para, en para, bankanın güzeli.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
11: Hedefe ulaştınız.
12: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
13: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-Faturadan E-Deftere, tüm E-Belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve

0: İnkontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Reklam bitti.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Reklam.
4: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
5: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Reklam bitti.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Berk Sayar'la Haber Masası devam ediyor.
1: Kaldığımız yerden devam ediyoruz ve açıklamalar sizlerle olacak. Aşağı yukarı bir yarım saatliğine Aziz Yıldırım'ın açıklamalarını sizler için hazırladık ve hemen ardından bir yarım saatlik daha Hakan Safir'in dünkü açıklamaları üzerinden ilerleyeceğimiz, sizlerle buluşturacağımız bölümler olacak. Hemen baktığımda Hakan Safir'in o dünkü açıklamaları, Merih Demiral açıkladığı anları, salonun tepkisini, aynı zamanda Anadolu Ajansı'nda Süha Gür'ün sorularını yanıtladığı, Aziz Yıldırım'ın o yayınını bu öğle saatlerinde, bu sabah saatleri diyeyim hatta, sabah saatlerinde yapılan yayını sizlerle buluşturacağız. Önce Aziz Yıldırım'ı dinleyelim. Hemen ardından Hakan Safir'in açıklamalarını dinleyeceğiz. Sayın Yıldırım ve Sayın Safir'in açıklamaları sizlerle.
2: Uluslararası Haber Merkezi'ndeyiz. Hafta sonu çok önemli bir durum var. O da Fenerbahçe'de gerçekleştirilecek olan olağanüstü seçimli genel kurul. Bugünkü konuğumuz da 20 yıl boyunca Sarı Lacivertli Kulübe başkanlık yapmış ve bu seçimde de başkanlığa adaylığını koyan Sayın Aziz Yıldırım olacak. Ben Bolsan Memiş, arkadaşım Süha Gür'le birlikte Sayın Başkan'a sorularımızı ileteceğiz. Sayın Başkan, öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Bizi kırmadınız, geldiniz yayına. Ayaklarınıza sağlık, hoş geldiniz diyoruz.
3: Teşekkür ederim. Ben de davet ettiğiniz için size tekrar teşekkür ediyorum. Kuruma da aynı şekilde. İnşallah iyi bir yayın beraber yaparız.
2: Kesinlikle güzel bir yayın olacaktır.
3: İnşallah.
2: Ona eminiz. Evet Sayın Başkan, hiç vakit kaybetmeden sorulara geçelim. Artık seçime saatler kaldı diyebiliriz. Yarın genel kurul, evet. Pazar günü de başlıyor. Artık oylama olacak. Camia içinde siz de çok büyük bir tecrübeye sahip bir isimsiniz. 20 yıl başkanlığınız var. Daha önce 2024'te de başkan adayı olmuştunuz. Şimdi de artık başkanlığa adım adım gelmek istiyorum diyorsunuz. Ve camiayı bir araya toplamak istediğinizi söylediniz. Şu ana kadar yaptığınız temaslarda genel kurul üyeleriyle buluştunuz, derneklerle buluştunuz. Atmosferi nasıl görüyorsunuz?
3: Şimdi atmosfer gayet iyi yani. İki tarafta Fenerbahçe içinden çıkan insanlar yani. Yabancı birisiyle yarışmıyoruz. O da Fenerbahçeli, biz de. Biz asgari şekilde arkadaşlarla beraber topluma gelecekle ilgili düşüncelerimizi aktarmaya çalışıyoruz. Ama karşı tarafta da bakıyorsunuz hayaller var. Yani bu hayaller, işte yıldız oyuncu getireceğim. Bir gün bir oyuncuyu söylüyorlar. Oyuncu veya kulübü tarafından yalanlama yapılıyor. Bunlar yanlış şeyler. Çünkü kulübe zarar veriyor. Sonuçta maddi ve manevi anlamda kulübümüze zarar veriyor. Biz onun için bakın öyle bir şey yapmıyoruz. Çok iki tane santral alacağımı söyledik. İsim belirtmedik. Onlarla son seviyeye geldik. Yani artık bugün yarın her şeyle, ama hem kulübü hem kendisi anlaşma yapar, açıklarız. Bitiremezsek o zaman seçimin sonrasını bekleriz. Problem değil. Çünkü burada önemli olan Fenerbahçe'nin maddi ve manevi anlamda zarar görmemesi. Zarar görürse kulüp maddi anlamda zaten sıkıntılar var. Bu sıkıntılar daha çok artar. Manevi anlamda da bütün dünya, herkes bizim kulübün o adayı da adaylığından dolayı böyle açıklıyor diye kabul

Bu etmezler. Fenerbahçe camiası böyle yapıyor diye algı başlar ki bu çok zararlı bir şey. Onun için biz gerçekleri söylüyoruz. Gerçeklerle hareket ediyoruz. Ve gerçeklerin şeyi de dayandığı nokta da benim ve arkadaşlarımın 20 yıllık Fenerbahçe'deki tecrübesi, bilgi birikimidir. Biz ona dayanarak ve ona güvenerek gerçekleştireceğimiz şeyleri kamuoyuyla paylaşıyoruz ama yapamayacağımız şeyleri de söylemiyoruz. En önemli şey budur. Şimdi bu arkadaşların anlattıkları kadarıyla yani 300-400 milyon dolarlık bir harcamalar ortaya geldi ki yani bunlar çok tehlikeli şeyler. Şimdi seçim ne olur? Seçim tabii bütün Fenerbahçe camiasının kongreleri iki tarafın listelerine bakacaklar. Başkanlara bakacaklar. Sonra vaatleri ne yapmak istiyorlar? Ne yapacaklar? Geçmişlerinde ne yapmışlar? Bugün gelirlerse neler vaat ediyorlar? Bunları yapabilirler. Bunlara bakacaklar ve oy verecekler. Ama ben şunu söylüyorum. Arkadaşlarımla beraber ben başkan olmak için gelmiyorum. Bak bunu herkes bilsin. Kamuoyu da bilsin, camia da bilsin. Benim Fenerbahçe başkanlığına ihtiyacım yok. Benim belirli iş hayatım var. Zamanımı ailemle geçirebiliyorum. Dostlarımla geçirebiliyorum. Her şeyim mükemmel yani. Bu zamanda yaşamım güzel. Ama biz bu yaşamı bu arkadaşlarla bir araya gelerek bozuyoruz. 20 senelik bütün geçmişimizi gelecekte bu başladıktan sonra maddi olarak veya manevi olarak bütün duygularımızı, kaynaklarımızı hepsini bütün arkadaşlar olarak getirip ortaya koyacağız diyoruz. Neden? 12 senede başarısızlık var. Bu başarısızlık şu anda 7 sene şampiyonlukta fark var. Yani biz 7 sene şampiyon olursak ancak yakalarız. Bu karşı tarafın herhangi bir şampiyonluğu bunu uzatır. Ve öyle bir ana geliriz ki 20 sene arada fark olur. O farkı kapatmak artık olmaz. O zaman Fenerbahçe büyüklüğünü kaybeder. Ve bunu bütün camianın görmesi lazım. Ve bu camia buna iyice bakıp ya biz ne yapıyoruz, nasıl oy kullanmamız lazım diye düşünmesi lazım. Aksi halde yani ben onu yapacağım, ben bunu yapacağım deyip de gelip bir şey yapamama Fenerbahçe'yi çok kötü yerlere götürür ki hepimiz çok üzülüyoruz. Çocuklar ağlıyor. 2024'te de bunun için geldim. Ben liderim. Ben başkan falan değilim. Ben burada da liderlik yapacağım. Ne yapacağım? Bütün arkadaşlar görevlerini alacaklar, o görevleri yapacaklar. Ben onlara destek olacağım. Ben onların yardım istedikleri yerde yardım edeceğim. Hepsini toparlayacağım. Benim görevim bu. Yani ben kendi başıma veya şunu yapayım, bunu yapayım dersem de bugün onu yapacak güçte değilim. Ben organize yapacağım, liderlik yapacağım. Kulübün de şu anda ona ihtiyacı, bana bu şekilde ihtiyacı var. Benimle beraber yürüyen arkadaşlar hepsi çok değerli. Hem iş hayatında hem kendi yaşantılarında değerli insanlar. Kulübe ileride hepsi başkan da, divan başkanı da, başka yerlerde başkan olabilecek insanlar var içeride. Yani kulüp bana göre bizi seçerse büyük şans yakalamış olacak. Ha seçilmezsek de Fenerbahçe'yi karşı taraf seçilirse Hakan Bey'le onları destekleriz yani problem yok destekleriz. Ama görürler ki çok kısa zamanda Fenerbahçe'de hata yaptıklarını kongreleri görürler. Bak bu kadar ilk defa bu kadar açık konuşuyorum yani. Onun için toparlamamız lazım Fenerbahçe. Ayrışma var. Her yerde şimdi Ankara'ya gidiyorsunuz kaç tane dernek. İzmir'e gidiyorsunuz 2-3 dernek. Nereye gitseniz Fenerbahçe ayrılmış. Halbuki biz bunlar hepsinin şubeler altında tek topluluk ve kulübe bağlı olacaklardı. Şimdi her dernek 180 tane dernek olmuş. Bu çok parçalanıyoruz yani. Gözükmeden parçalanma oluyor. Bunların birleşmesi lazım. Her şehirde tek dernek olmalı. Birkaç dernek olmaması lazım. Fenerbahçe'nin menfaatlerini düşünüyorsak bu şekle dönmek lazım. Onun için bütün camianın birleşmesi lazım. Birlik, beraberlik içinde olmamız lazım. 2024'te de çocuklar ağlıyor diye okullarda orada. Benim çocuğumdan da biliyorum. Tanıdıkları, dostları, torunları, çocukları
Hepsinden biliyoruz. İnsanlar üzgünler.

0: Fenerbahçe tarihinde 12 yıllık bir başarısızlık yok yani. Bunu hep beraber ev birliğiyle ortadan kaldırmak lazım. Bunun geçmişte 98'de başkan olduğumda yine aynı bu pozisyonlar vardı. 2000-2001'de şampiyon olarak o süreci kırdık ve yükselmeye başladık. Şimdi aynı şeyi yapacağız. Ben bakın gelip de 3 sene, 4 sene kalacağım, 10 sene kalacağım istemiyorum. Ben 1 yıl istiyorum. 1 yılda ben bunu toparlayacağım. Çünkü ben iyi Fenerbahçeliyim, öyle şey değilim yani. Ben iyi Fenerbahçeliyim. Bu arkadaşlar da iyi Fenerbahçeli, yanımdaki arkadaşlar. Onun için bize şans versinler. Kongre bizi seçsin, ondan sonrasında rahat rahat otursunlar, seyretsinler.
1: Sayın Başkan, camia pişman olur dediniz. Sayın Hakan Safi'nin gerçekleştirilemeyecek vaatler verdiğini mi düşünüyorsunuz?
0: Tabii yani şimdi diyor, mevhi açıklıyor. Oradan federasyon başkanı diyor ki yani milli takım tam bu seviyeye gelmiş, mücadele edecek. Yani bu iş mi yani diyor. Sonra şey Arap kulübü açıklama yapıyor. Bize işte 2029'a kadar satmayacağız. Yani bir oyunlar oynanıyor. Böyle olmamalı Fenerbahçe'de. Fenerbahçe gerçeklerle hayalleri ayırsın. Gerçekler ise neyse onun üzerine gitmemiz lazım. Onunla ilgili yaşamamız lazım. Hayallerde ben de söyledim bir televizyon programında MPP'yi alıyorum. Ne? Boş. Boş altı.
2: Dünya Kupası'ndan sonra mı getireceksin?
0: Ya alabilir misin? Ya, söyleyince yani böyle hayaller kuracaksak o zaman gerçekleri göremeyiz. Fenerbahçe'nin gerçeği iyi bir takım var. Bu takıma iyi oyuncular almak lazım. İyi oyuncu nedir? Herkesin kamuoyun birleştiği bir nokta var. Santfor yok. Santfor çocuk iyi çocuk, onu da söyleyeyim. Benim tenkit ettiğim bonservisi. 22 milyon bonservis vermişler. Ya 5-6 milyon, 7 milyonu alabilirdiniz bonservisler. Almadınız, bu kadar yaptınız. Çocuğu getirdiniz, ateşe attınız. Dediniz ki bizim Santfor'umuz bu. Her şeyi bu halledecek. Çocuk o seviyede değil. Bir iki senesi var. İki sene sonra belki çok iyi oyuncu olacak. Ondan şu anda ihtiyaç ne? Bütün kamuoyu diyor ki santfor. O zaman santfor alacağız. Biz zaten öyle yapıyoruz. İki santforla görüşmeler devam ediyor. Belki bugün birini açıklayabiliriz. Veya hiç açıklamayabiliriz diye. Yani bizim kongreye oyuncu kazanacağız diye oyuncu falan lanse etmem ben. Ben gerçek. Fenerbahçe'nin gerçeği neyse o gerçeği yeniden yaratmak ve şampiyon Fenerbahçe'yi oluşturmak için biz buradayız. Yani bu oyuncuyu alalım, söyleyelim ismini, şöyle yapalım, bizi seçmen işte kongreleri seçsin. Hayır, öyle bir şey düşünmem. O kandırmacı olur. O insanları kandırma ve ona uyanlar, dün de gördüm birkaç kişi, onları kandırmacı olur. Bugün söyleriz yani Avrupa'da bir isim, hepsini biliyoruz, söyleriz ama arkası yoksa yanlış olur. Fenerbahçe'yle birbirini kandırmamalı, doğruları konuşmalı, doğruları söylemeli. Onun için gerçeklerle hayalleri Fenerbahçe Kongresi ayıracak kadar da bilinçlidir. Ve bunu da bekliyorum.
1: Sayın Başkan, peki bu seçimi Fenerbahçe'nin geleceğine dair bir yol ayrımı olarak gördüğünüzü söylemiştiniz.
0: Görüyorum çünkü de şampiyon olamazsak, sözünü kestim.
1: Estağfurullah.
0: Şampiyon olamazsak arkadan yani bunu durduracak herhangi bir şey olamaz yani. Bu gider. Ya gördüğüm gerçek lider yok yani Fenerbahçe'de şu an. Benden başka çıkıp da ben liderim, ben bunu yaparım diyebilen kimse yok. O zaman başaramazsak arkası çok tehlikeli.
1: Başkanım, orada da bir tezat yok mu? Yani Fenerbahçe bugün işte 30-40 milyon artık neyse çok fazla taraftarı olan, 60 bin kongre üyesi olan bir kulüp. Ama baktığınız zaman yine ki 20 yıl başkanlık yapmış olan siz tekrar adaysınız. Sizin dışınızda sadece bir aday var. Yani burada da bir tezat yok mu?
0: Doğru. Ben geçen sene bununla ilgili epey çalışma yaptım. Topladım gençleri. Bir araya gelin. Aranızdan birini aday yapın. Öbürü bir tane daha aday çıkarsın. 3-4 tane aday çıkarın gençler. Yarışın dedim. Ama maalesef herkes kulübün ekonomik durumundan, kulübün bazı siyasi, bak daha net konuşayım da herkes bilsin yani. O durumlarından dolayı çekiniyorlar buraya gelmeye. Çekiniyorlar yani. Yani zamanımızı ayırmak, işte tribünlerin halinin bozuk olması. Bozuk derken yani kimse kimseyi sevmiyor gibi.
1: Birçok taraftan
0: 30 tane, 29 tane hafşalamış gruplar.
1: Doğru.
0: Tamam mı? Samandıra başka, stat başka, eski birlik beraberlik yok. Bunlar bir insanları korkutuyor yani. Bir gelirsem bunlarla nasıl mücadele edeceğim? Bir de başaramadığı zaman iyi Fenerliyken kötü Fenerli olacak. İnsanlar çekiliyorlar tabii.
2: Sayın Başkan, yani diyorsunuz ki Fenerbahçe'de aslında lider var ama öne çıkmıyorlar.
1: Şartlardan dolayı.
0: Lider anlamında söylüyorum da başkan adayı.

0: Sayın Mehmet Ali Aydın'ın da adaylığı söz konusuydu ama tabii adaylığını duyurmadan sonra önce aday olmayacağını belirtmişti kendisi. Mesela siz kendisiyle konuşmuş muydunuz
1: hayır,
0: bu konuları?
1: Hayır, hiç konuşmadım.
0: Peki çekilmeseydi siz aday olacak mıydınız yine?
1: Aday olacaktım tabii. Bakın 3 Temmuz'u kimse unutturamaz bana. Bak 3 Temmuz'u kimse bana şöyle oldu böyle oldu diye unutturamaz. 3 Temmuz Fenerbahçe'nin kırmızı çizgisi. Ve 3 Temmuz Fenerbahçe'ye darbe vurmuştur. Fenerbahçe'nin yükselişini önlemiştir. Hem ekonomik olarak hem sportif başarı olarak. Fenerbahçe orada kırılmıştır. O kırılganlık bugün devam ediyor. O kırılganlık bir örgütle Fenerbahçe camiası savaşmıştır. O örgüt ilk darbeyi Fenerbahçe'den yemiştir. Ne diyorlar? Okyanusu açtık, derede boğulduk. Kendi şeyleri, savcılar, hakimleri söylüyor bu lafları. Fenerbahçe Türkiye'de öncüdür. Kuvayi Milliye'dir. Kurtuluş Savaşı'nda da gereğini yapmıştır. Bugün de FETÖ örgütüne karşı ilk direnişi yapan bu camiadır. Herkes başka türlü bakmasın olaya. Yani 3 Temmuz'da geldi, buna şike yapmış, teşvik ediyor. Şikeyi ben kendim mi yaptım? Oyuncu yok karşı takımdan. Karşı takımdan
0: antrenör.
1: Şey yok, kimse yok. Antrenör, mantrenör kimse yok. Bir şeyden hakem yok. Bütün diyorlar ki hakemleri ayarlıyorlar, şöyle yapıyor. Bir tane hakem yok. İşte bilmem kim yok. Biz kendi kendimize yaptık. Dediler ki şurada şuraya para gitmiş. Şu kadar para gitmiş. TFF'den kulübe gelmiş para. Bir yere gitmiş diyorlar. Masak bütün inceledi. Masak kimin emindeydi? Örgütün emindeydi. Raporlarında bir tane ya sizin iddia ettiğiniz şey doğrudur bir tane kelime yok. Ama herkes çabuk unutuyor. Ya 2011 bugün 15 sene oldu. Herkes unutmaya başladı.
0: Sayın Başkan 3 Temmuz yaşanmasaydı Fenerbahçe şu an hangi konumda
1: başka
0: olur?
1: Başka yerlerdeydi. Avrupa'da çok başarılı.
0: Şu an Real Madrid seviyesinde konuşur
1: muyum? Türkiye'de Hamburg'u her sene şampiyon olabilen bir takımı yaratılmıştı. Çünkü takım iyiydi. Bir de takviye yapıyorduk. Bir onda 8 milyarla ulaşmış sportif AŞ'nin değeri vardı. İyiydik, çok iyiydik. Ama ondan sonra oyuncular da aldı. Herkes bir hapiste, oyuncular şeyde ve orada Ali Bey, benim birader Ali, Nihat Bey, Serhat Çeçen, o yönetimde olan bütün arkadaşlar, antrenör tabii ki Aykut Kocaman, hepsi mücadele ettiler yani. Onlar yani onlar da pes etseydi, bıraksaydılar daha kötü durumlara düşerdik. Ama onlar mücadele ettiler ve o senenin sonunda da bizim sahada Galatasaray kulübüyle maç yaptık. 0-0 bitti. Şampiyonluğu kaçırdık. Yensek şampiyonlar. Biz şampiyonduk yani. Ve orada da saha içinde ve saha dışında müthiş aleyhimize olaylar gelişti. Bunları unutmak kolay değil yani. Bakmayın biz fazla bunları açmak istemiyoruz. Dertleri bir de dertlerle buluşturmayalım diye. Ama 3 Temmuz bizim için çok acıdır. Yani bir şike davası değildir. Bir örgütün Türkiye'yi ele geçirmek için çıktığı yolda önünde olan bir taşı temizleme operasyonudur. Bunu herkes iyi bilsin.
0: Siz cezaevine girdiğinizde söylediniz hani Ali Bey, kendi kardeşiniz Sayın Ali Yıldırım, Nihat Bey elini taşın altına koydu. O dönem aslında kulüpte bazı kişilerin lider olarak sahneye çıktığını söyleyebilir miyiz o zaman?
1: Yok, herkes beraber çalıştılar. Ben de diyaloglu, bana gelip gidip anlatıp ben de düşüncelerimi alıp idare ettiler. Ama yani hep beraber çalıştılar, yaptılar yani gereğini yaptılar. Ben bazı konuları iyi biliyorum.
2: Sayın Başkan, hep liderlik vurgusunu yapıyorsunuz. Fenerbahçe'nin şu anda başkana mı yoksa lidere mi ihtiyacı var? Bu seçim başkanlık mı yoksa liderlik mi seçimi mi?
1: Liderlik, lider. Bak Fenerbahçe'nin lidere ihtiyacı var. Başkan her yerde var. Her şeyin başkanı var. Ama lider vizyonlu olan ve o vizyonunu uygulayabilen kişidir. Ondan sonra lider sonradan olmaz. Okumak yazmakla olmaz yani. Lider anadan doğmadan doğarken olur. O özellik bende var mesela. Ben görürüm bir şeyi. Yani bakarken öyle duvara bakınca o duvar dümdüz demem yani. O duvarda gördüğüm şekiller vardı. Ona göre değerlendirme yaparım. Bunu 20 senede gösterdim ya. Fenerbahçe'ye yaptığım eserlerin hepsi ortada. Hiçbir tanesi bizim bir yerde yazan bir tek şey vardı. Deve ağzını yapacağımız vaat ediyorduk. Fikirtepe. Onun dışında

0: da yoktu yani vaatlerimiz. Ama geldik gördük Fenerbahçe'nin ihtiyaçlarını. O ihtiyaçlar doğrusunda çalışmalar yaptık. Salon yaptık, işte stat yaptık. Topuk yaylası, Ankara, İncek. Deve ağzını yerinden elden geçirdik. Efendime söyle fabrika gazı yaptık. 1 milyon üye projesi kapsamında Anadolu çok yerde. Hem bina yaptık birkaç tane ve araziler aldık. Yani buna bir yapmak için başkan geldin, önüne bir şey getirirler, tamam yaparsın. Ama sen bunu yaratıyorsan o zaman bir vizyon olması lazım. O vizyon da liderde olur. Öyle başkan da olmaz yani. Başkan da olma gereği idare eder gider. Biz öyle değiliz. Onun için de zaten 20 sene başkanlık yaptım bıraktıktan sonra da insanların sevgisi eline her zaman mazhar oluyorum.
1: Başkanım, bunu tahmin ettiğimiz için tam olarak şöyle soracağım. Peki gerçek lider geri dönmek zorunda kalan kişi midir? Yoksa kendisinden sonra da liderler çıkaran kişi mi?
0: Şimdi camianın ihtiyacı olduğu zaman da geri dönebilirsiniz. Ama benden sonra da yani ben liderden sonra da lider çıkaramazsınız. Bakın lider çıkaramazsınız ama başkan yapabilirsiniz. Lider çünkü doğuştan oluyor. Yani. O kabiliyetler, ondaki hisler doğuştandır. Yani sonradan eğitimle veya herhangi bir şeyle onu şahsa, kişiye giydiremezsiniz. Onun için bizden sonra başkanlar tabii ki zaten oluyor, olacaktır da.
2: Teşekkür ederim. Sayın Başkan, siz de söylediniz. Tabii 12 yıldır şampiyonluk gelmiyor camiaya ve çocuklar sıkıntı. Ağlıyor dediniz. Bu 12 yılın 4 yılı da sizin sürenizde, döneminizde. Doğru. Bu 4 yıllık dönemin siz seçimde size bir yansıması olacağını düşünüyor musunuz?
0: Olmaz. Zaten öz eleştiri yapıyoruz. Yani onu düşünenler şunu düşünsünler. Fenerbahçe tarihinde 19 şampiyon. Şampiyonluk var. 6 şampiyonluk hazırlığında arkadaşları tarafından yapılmış. 6. %35'e yakın yani Fenerbahçe tarihinin şampiyonluk öyküsünün %35'i açıldığımız son maçta kaybettiğimiz şey var. Onları da koyarsanız %50'lere gelir. Yani biz Fenerbahçe tarihinin %50'sinde varız yani. İyi düşünürseniz bu gerçek. Şimdi bizim kaybedecek veya üzülecek bir şeyimiz kalmadı. Hem kaybettik hem üzüldük. Son 4 yıl biz mahkemelerle uğraştık. Aslında 2012'den itibaren başlayan mahkemeler 2021'e kadar devam etti. Yani 8-10 sene biz mahkemelerle uğraştık. O arada bir şampiyonluk kazandık 2014'te. Ama mahkemeler öyle bildiğiniz gibi normal bir mahkeme değil. Örgütün organizasyonunda olan mahkemelerde yargılandık. Yani biz bugünkü mahkeme hakim savcılarla yargılanmadık. Yani lütfen herkes bunları iyi görsün. Biz sabah geliyorlar diyorlar ki gayet iyi gidiyor Yargıtay'da dava. Akşam geliyor diyorlar ki ya bu dava terse döndü. Şöyle söylüyorlar, böyle söylüyorlar. Biz bunlarla yaşadık. Biz yani motive olamadık. Moralimiz bozuk, motivasyon yok. Buyurun.
1: O dönemde takıma odaklanamadınız. Yani o yıllardaki başarısızlığın sebebi.
0: Bir de ikinci bir şey daha söyleyeyim. Fenerbahçe tarihine baktığınız zaman her 3 yılda bir ortalama şampiyonluğu var. Ve hiç arka arkaya 3 senesi yok. Hep 2 sene.
2: 2 sene kırılıyor. Var.
0: O da yani 2-3, 3 yani 3'ü geçmez. Bu biz halbuki 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006 Denizli. Orada olsak arkadan 2007'de şampiyon olduk. Evet. Yani 4 sene şampiyon olmuş olacaktık. Araya bir şampiyonluk girmediği için 2+1 gibi oldu. Onun için ne yapmamız lazım? Bu sene şampiyonluğumuz lazım.
1: Sayın Başkan, kadın yönetici konusunda size yönelik bir eleştiriye hanımefendi savaşa gidiyoruz, savaşa yanıtını vermiştiniz.
0: Şaka yaptım. Evet, ya,
1: rakibinizin yani Galatasaray'ın 4 yıl üst üste şampiyon olmasında bu belirttiğiniz ifadenin bilgisi var mı?
0: Yok, ona değil. Orada espri yapmak için söyledim. Ama kadın bir üyemiz var.
1: Evet.
0: Karşı listede yok galiba benim bildiğim kadarıyla. Geçmişte hep benim listelerimde kadın oldu. Mesela buradan hep anmıyoruz, anayım. Sayın hanımefendi Zeynep Sabancı bizim ilk feneryumları kururken stadın altındaki feneryumu o yaptı. Her şeyle. Bakın her şeyle o yaptı. Ve ondan alınarak bütün Türkiye'deki feneryumları da o şekilde yapılmasını sağladık. Ona buradan teşekkür ediyorum ki o feneryum markasının hem binasının hem içinin doldurulmasını o tarihte, dediğim tarihte 2001 filan. Yani 2000-2001 yıllarıydı. Yani onu da anmak lazım. Fenerbahçe, Feneryum'u hem bina olarak hem de içindeki malzemeler olarak o sağladı, o doldurdu. Ondan sonra da zaten Feneryum büyüdü, geçti. Kadındı, o da bizle çalıştı. Beraber aynı yönetimde bulunduk. Sonra yine bayanlar, Yasemin Meşil, avukat bizimle beraber oldu. Şimdi de Yasemin Hanım var. O da bir iyi bir hukukçu. Hayvan haklarını koruyucu meslek olarak oraya yakın bir insan. Yani bizde var. O kadınlar zaten şimdi komiteler kuracağız. Şimdi Fenerbahçe'nin çabuk olarak toparlanması lazım. Bu toparlanma da bir kere ilk başta 5 yıllık bir plan yapmak lazım. Sonra da onu genişletip 10 yıllık. Fenerbahçe'de 10 yılda, 5 yılda ne yapılması lazım? Yani bunu yalnız futbol takımı olarak düşünmeyelim. Bunu diğer branşlarda da ve kulübün genel planı içerisinde de kendisi içinde bir planlama yapmak lazım. Tesisleşme ne zaman ne yapmak lazım? Finansal olarak ne yapmak lazım? Bütçeleri hangi yıllarda nerelere getirmek lazım? Yani bir kurumsal çalışma yapmak lazım. Bir de ayrıca kulüpçülüğü yapacağız. Kulüpçülük her insan gelen bütün tesisler ne kadar tesisimiz var oradan kulüp üyeleri faydalanacak. Girecek çıkacak. Yasak yok. Yasak yok. Herkes kulübün bütün yerlerinden, sosyal tesislerinden faydalanacak. Statta bilet organizasyonu bizim Babiş Bey, Bursa Dernek Başkanımız Babiş Bey bu konuda ve İsmail Bey sorumlu olacaklar veya başka bir arkadaş koyacağız daha. Bunlarla beraber çalışacaklar. Bütün şeyleri, kombineleri yeniden ele alacağız, organize edeceğiz. Mesela E-Tribün'den şikayet var. Onu alacağız. Nedir getirisi? Kaldırırsak ne götürü olur? Nedir imkanlarla ne yapabiliriz? Bakacağız. Yani biz burası mabet. İyi duysun Fenerbahçe. Burası Kadıköy çıkış olmayan nokta. Ama 20 sene Galatasaray takımı bizim oradan sevinerek çıkamadı. 20 sene hep üzülerek gittiler. Ama biz geçen sene bir bir kaldık, son saniyelerde, dakikalarda gol attık. Bizim oyuncular sevindiler. Bunu kabul etmiyorum. Etmek de mümkün değil. Bizim sahada yeneceğiz. Ya da beraber iyi oynayacağız, beraber kaldık. Ama biz sevinmeyeceğiz. Üzülerek soyunma odasına gideceğiz.
1: Sayın Başkan,
0: bunu yaratacağız.
1: 5 ya da 10 yıllık plan dediniz ya.
0: Evet.
1: Şimdi göreve de 1 yılına talipsiniz.
0: Ama hemen oturacağız, komiteleri kuracağız, hazırlık yapacağız.
1: Yani siz bu noktada nerede olacaksınız? Çünkü
0: Ben dışarıda olacağım. Ben olmayacağım.
1: Sonuçta bir onursal başkan.
0: Ben şampiyon yapınca kararımız o zaman bütün arkadaşlara toplanır veririz. Benim şu bütün hedefim 1 yıl. 1 yıl sonra zaten seçim var. Siz kazanamazsanız gelip de hangi yüzle diyeceksiniz ya bizi seçin.
1: Tabii ki.
0: Ben gelmem bir kere.
1: Tabii ki.
0: Ben bütün bak 7 sene kazançlarımı, artılarımı, eksilerimi veya hayat duruşumu her şeyimi getirip buraya koyuyorum. Sırf Fenerbahçe için koyuyorum, bunu da bilsinler. Benim şahsımla ilgili bir derdim yok. Her yerde gidiyorum, saygı görüyorum, sağ olsunlar insanlar. Hepsine teşekkür ediyorum. Benim bir sorunum yok yani. Ben geleyim başkan olayım, bir şey kazanayım şeyinde değilim. Ben kazanamam zaten. Çünkü kazanmışım kazanacağımı. Saygıyı her yerde görüyorum, sevgiyi görüyorum. O zaman ben niye geliyorum?
2: Yani şunu mu diyorsunuz Sayın Başkanım? 5 yıllık, 10 yıllık planlar olacak.
0: Onu da yapacağız. Sonra... Ben tamamlayabilirim. Ha. Veya benden sonra gelenler tamamlar. Bir ana yol koyacağız.
2: Ya sizden sonra gelen kişi rahat projesi kişi hazır olacak. Tabii. İşi hazır olacak. Tabii. Ne yapması gerekiyor?
0: Onlar da takviye yapacağız.
2: İmza atarak bırakacak yani.
0: Devlet planlamanın geçmişte yaptıklarını yapacağız yani. Bizim hiçbir şeyimiz yok önünde. Vizyon diyorsun. 98 Aziz Yıldırım geliyor. Aziz Yıldırım lider olduğu için yapıyor bir şeyleri. Kulübe yapıyor. Bugün de oturup bu kulübün nedir ihtiyaçları bakıp onları yapmak lazım. Arsa mı almak lazım? Arsa alacağız. Efendim gayri yatırım ortaklığı mı yapacağız? Şirketleşme mi yapacağız? Ne yapacaksak bunları gelir getirici anlamda bunları da yapacağız. Şu anda arkadaşlar iki projede çalışıyor. Buradan söylüyorum. Ben seçildikten sonra insanlar diyorlar ki sponsor olmak istiyoruz. Bu şekilde ifadeleri var. Hepsi gelsin kulübe. Projesi olan gelsin. Hepsini getiririz bir araya. Sonra da onlardan bir tane rapor çıkartır. Koyarız oraya. Gelen arkadaş onları okur. Devam eder.
2: Şayet ki seçilemediniz. Bu projeleri Sayın Hakan Safi seçilirse ona verir misiniz?
0: Deviz yani? Ama şöyle. Mi şu anda tam oluşturamadık ki. Hı. Seçilelim onu nasıl oluşturacağız? Onun için ham. Tamam. Ama onların da herhalde böyle projeleri vardır.
1: Sayın Başkan, peki Galatasaray'ın üst üste şampiyon olmasında Fenerbahçe'nin de hataların olduğu konuşuluyor. Bu hatalar sizce sportif mi yoksa yönetimsel miydi? Sizin olmadığınız
0: sportif
1: dönemde.
0: Sportif veya?
1: Yönetimsel.
0: Yani tabii sonuçta sahada başarı yoksa yönetim suçludur. Her zaman yani benim için de geçerli bu. Yani sahada başarı yoksa yönetim suçlu. Ve şunu da söylemek lazım. Türkiye'de bazı şeyler 30 sene öncesinin fikri olarak ortada duruyor. Nedir? Kimse teknik direktöre karışamaz. Teknik direktör istediğini yapar. Sonunda başarısız olur. Paraları alır. Teknik şey olarak, profesyonel olarak tazminatını alır gider. Ufak bir tepkiyle ayrılmış olur. Yönetim başarısız olur. Devam ediyorsa insanlar onlara karşı tepki koyarlar. Ayrılırsa da başarısız oldu, ayrıldı derler. Türkiye'de bu yerleşik bir düşünce. Öyle değil. Biz teknik direktörle beraber çalışacağız. Ona yani ne düşünüyorsak söyleyeceğiz. Hata yapıyorsa uyaracağız. Yani o da insan yani. Tek başına bütün sorumluluğu verdiniz. Hiçbir şeye karışmıyorsunuz. Sonunda iyi olursa

0: Teknik direktör yaptı, oyuncular yaptı ama kötü olursa başkan ve yönetim yaptı. Buna yok, müsaade etmem yani. Bu dönemde beraber çalışın, hep beraber. Bak bu çalışma, Samandağ'da teknik direktör futbolcular, orada çalışanlar, oradan haber uçurmayacaklar. Bak söylüyorum, burası ketum bir yer olacak, geçmişte olduğu gibi. Öyle herkese bir şey olacak, basın danışmanı, basın şeyi, o bilgiyi verecek. Onun dışında kimse, yani çaycısı, oradaki kapıdaki bekçisi, basınla muhatap yok. Olanı gönderelim. Bak açık. Burası kilitlenecek. Kilitlendikten sonra geldik stada. Orada ruhu yakaladık. Ruhu yakaladıktan sonra sinek de uçuyor burada sizin. Sizin çok güzel. Hayvan sever olduğumu biliyor onun için geldi. Ondan sonra statta bunu sağlayacağız. Bütün tribünler tek olacak. Onların da arzusu Fenerbahçe'nin başarılı olmasıysa o zaman birbirimize sarılacağız.
1: Fenerbahçe'de başkan adaylarından Aziz Yıldırım'ın açıklamaları bu şekildeydi. Bir diğer başkan adayı Hakan Safi neler söyledi? Onun açıklamalarını, dün akşamki açıklamalarını Melih Demiralı salonda açıkladığı anlardaki o atmosferle beraber o açıklamaları sizlere tekrardan hatırlatalım. O şekilde veda edelim.
2: Birlikte olmaktan daha büyük mutluluk duyuyorum. Sevgili Fenerbahçeliler, kulübümüz adına çok büyük bir önem taşıyan seçimimize çok az bir süre kaldı. Siz, değerli kongreylerimiz, bu hafta sonu çocukluk sevdamız olan Fenerbahçe'nin tarihinde yeni bir sayfa açmasına vesile olacaksınız. Sizlerin Fenerbahçe adına geleceğin projelerine imza atmak isteyenlere destek olacağından da hiçbir kuşkum yoktur. Ben ve yönetim kurulundaki arkadaşlarım Fenerbahçe'mizin 2050 yılının Fenerbahçe'sini inşa etmek için bizler kollarımızı sıvadık. Size yıldız oyuncu sözü vermiştim. Sözümde durdum. Dün ne yaptık? İlk transferimizi açıkladık. Devamı da gelecek. Daha yeni başlıyoruz. Yakalım mı duvarları? Hadi yakalım.

Hüseyin'e bu şarkıyı, bu sloganı çok çok söyleyeceğiz. Çok çok söyleyeceğiz arkadaşlar. Milli takımımızın kaptanı, güçlü, milletini seven, karakterli, etkili, sözü geçen, sözünün eri, Fenerbahçe'mizin aradığı, Fenerbahçe'mize liderlik yapacak güçlü karakter kim? Kim? Kim? Melih Demiral kardeşime

Evet, teşekkür ediyoruz. Melih kardeşimin sözümüz yarım kalmasın. Kendisine yürekten teşekkür ediyorum. Yapacaklarımı anlattığım zaman ben büyük başkanım senin için her yere gelirim dedi. Seninle her yerde olurum dedi. Kendisine de Türkiye Ligi şampiyonluğunda en çok ihtiyacımız olan kaptanlığı ve karakteri koyacağından eminim. Kendisine hoş geldin diyorum. Evet kıymetli renktaşlarım, ben bu göreve talip olurken kendime hiçbir limit koymadım. Hiçbir yerden de işaret beklemedim. Kimin aday olacağını umursamadan Fenerbahçe'me hizmet etmek için hazırım dedim. İyi ki de demişim. Bu kampanya süresinde 7'den 70'e birbirinden kıymetli Fenerbahçeli ile bir araya geldim. Hepsi dertli. Biz de aynı dertleri sizlerle paylaşıyoruz. Göreceksiniz. Pazar akşamından itibaren Fenerbahçeli'nin her derdine çözüm olacağız. Hepimiz şampiyonluk hasreti var. Biliyorum. 12 yıl oldu. Ne diyoruz? Bu kadarı kafi diyor taraftarımız. Haklılar da.

0: Bu arada devam mı, WhatsApp'a mı bakıyorum, telefonlarıma bakıyorum. İki tane futbol şube sorumlumuz, ikisi farklı yerlerde. İki tane farklı dünyamızı da görüşüyorlar. O yüzden kusura bakmayın. Evet, bu hasreti 13 yıla çıkmasına hepimiz izin vermeyeceğiz. Biliyorsunuz dün ilk transferimizi açıkladık. Herkes Luis Suarez, Portekiz Ligi gol kralı. Geçen sezon Sporting formasıyla 38 gol atmış. Arkadaşlar lütfen.
1: Başkanım, evet. Devam
0: edin. Avrupa devlerinin listesinde olan Suarez'i seçildiğimiz takdirde gelecek sezon Fenerbahçe formasıyla izleyeceğiz. Ben ve yönetim kurulumuz söz verdik. Bugün Porto Başkanı aradı, sağ olsun. Andrei arkadaşım, büyük bir iş başardın. Nasıl başardın, nasıl yaptın? Ben alacaktım dedi. Sen aldın. Dedim fark etmez, biz arkadaşız seninle. Bugün teşekkür etti. Ligin gol kralını değiştirmeye kendisi geliyor. Söz verdim. Dedi ki başkan 20'den başla dedi. 20 golden başla dedi. 15'ten başlayayım dedim. Yok, 20'den başla dedi. 20 gole, net gole başka bir para vereceğiz. 25 gole başka para. 30 gole başka para vereceğiz. Hat-trick'lere başka para ve Türkiye Ligi şampiyonluğuna da daha büyük para vereceğiz kendisine. Helal hoş olsun. Evet, bitti sanmayın değerli Fenerbahçeliler. Daha yeni başlıyoruz. Daha çok sürprizimiz olacak. Evet. Eric kardeşime hoş geldin diyoruz. Luis Suarez'e hoş geldin diyoruz. Kıymetli kongre üyelerimiz, stat konusu da bizlere çok soruluyor. Buradan en net şekilde ifade etmek istiyorum. Kimsenin bir şüphesi olmasın. Biz statımızı doğduğu yerde. Nerede doğdu statımız? Papazın Çayırı'nda 64.500 kişilik kapasiteye çıkaracağız. Tekrarlıyorum. Stadımızı kendi yerinde büyüteceğiz. Bakmayın siz Fenerbahçe'ye nara atanlara. Bakmayın Fenerbahçe'yi stadını taşımak isteyenlere. Biz ispat ettik. Bu kardeşiniz ve eski yöneticilerimiz Sayın Hamdi Akın ve Nedim Keçeli kardeşime, ayrıca Ali Koç başkanıma bizleri stad büyütme konusunda teşvik ettiği için bizler de stadımızı kendi yerinde büyütecek avam projelerini onaylattık. Statik projelerini de onaylattık. Ne kaldı arkadaşlar? Uygulama projelere kaldı arkadaşlar. Ne yazık ki şuradan bir şey söylemek istiyorum. Bizler diyoruz ki Fenerbahçeliyiz. Kim Fenerbahçe'nin taşına toprağına bir tuğla koyduysa Allah bin kere razı olsun diyorum ben. Aziz başkanım dahil. Ama aynı nezaketi kendilerinden bekledik. Bize bir teşekkür bile etmediler. Ne diyorlar? Stadı biz yaptık. Hayır efendim. Şu an stadın büyütülmesini arkadaşlar demin de anlattım, bizler yaptık. Helali hoş olsun. Bir fark yapacağız ama stad kendi yerinde yapılırken o stadı değerli arkadaşlar devletimiz nasıl Galatasaray'a, Beşiktaş'a, Trabzon'a 20 küsür tane stat yaptıysa bizlere de devletimiz aynı desteği verecektir. Benim de size bu sözüm olsun. Evet, stadımızın gelecek Mayıs ayına yetişmesi mümkün değil. Ortada dolaşan stat projesinin asıl sahipleri olarak bu konudaki en net bilgiye de bizler sahibiz. Bizler gelecek sezon Fenerbahçe'mizin şampiyonluk hasretini bitireceğiz. Şampiyon olduktan hemen sonra da stat projesine başlayacağız. Kim Mayıs ayında stat bitiririm diyorsa sizleri yanlışa yönlendiriyor, haberiniz olsun. Stat konusunda ilk sezonda yapılması gereken şeyler var. Mesela koltukların değişmesi. Hepinizin derdi değil mi arkadaşlar? E tribünleri, Maraton E, Fener Rüme E tribünlerinin düzenlenmesi. Onları da halledeceğiz. Kuşkunuz olmasın. Ne yapacağız? Bu sene biraz önceki coşkuları yaşamak, yaşatmak için korner direklerin 4 tanesine birden ters U şeklinde güzel taraftarları yerleştireceğiz. Maraton E ve Fener Rüme E tribünlerinin futbolcu çıkışlarına da aynı şekilde fanatik tribüncü arkadaşlarımızı yerleştireceğiz. Bu sene kombinesi olan kardeşlerimiz, hiçbirinizin kombinesini iptal etmeyeceğiz. Ama kayma olursa bunu da niye yaptığınızı lütfen bilin kardeşlerim. Evet, tesislere gelecek olursak Fenerbahçe'miz büyüyen nüfusuyla hem daha kaliteli hem de daha çeşitli tesisler hak ediyor. Fenerbahçelilerin bir arada kaliteli vakit geçirebileceği yerlerin de artık çoğalması gerek. Biz Fenerbahçelilere daha kaliteli tesisler sunmak istiyoruz. Bu bağlamda çok net adımlar atacağız. Değerli Fenerbahçeliler, maddi konularda da çok soru geliyor. Biz şirketlerimizi çok iyi noktalara getirdik. Bunu gerçekleştirirken de çok sağlam finansal modeller kurduk. Şirketlerimizi çok iyi finansçılarla sağlıklı şekilde büyüttük ve sizlerin de bilmesini istiyorum. Başkaları bunların aksini düşünüyor olabilir. Fenerbahçe'yi değerli rakibimizin itiraf ettiği şekilde ne diyordu? Sevgili Aziz Başkanımız, bakkal yönetir gibi de yönetmeyeceğiz. Çizdiğimiz vizyon doğrultusunda yönetim kurulundaki arkadaşlarımız her noktayı ince ince detayına kadar çalıştı, çalışıyor. Kimsenin asılsız iddialar, temelsiz argümanlarla sizleri korkutmasına da izin vermeyeceğiz.

teveccühünüzle göreve geleceğiz. Fenerbahçe'mizi de şampiyon yapacağız. Bıraktığımız gün ise kimsenin arkamızdan kulübü batırdı. Gelirlerin hepsi temlikte, sponsor bile bulunamıyor, dedirtmeyeceğiz. Değerli kongrelerimiz, Fenerbahçe'nin biz şahısların etkisinden sıyrılması gerek. Fenerbahçe'mizin hiç kimseye bir borcu yok. Fenerbahçe kimsenin de malı değil. Tam tersine bizlerin Fenerbahçe'ye hizmet borcumuz var. Fenerbahçeli finansal anlamda şahıslardan bağımsız hale de getirmemiz gerekiyor. Bunun için de projelerimiz var. Fenerbahçe GEO projesiyle kulübümüze önemli bir finansal kaynak da yaratmayı planlıyoruz. Fenerbahçe'nin bazı şirketlerinin halka da açılması gerekiyor. Onun üzerinde de çalışıyoruz. Fenerbahçe'mizin kaynak problemi yok. Çünkü bizler ve arkadaşlarım hepimiz buradayız. Fakat Fenerbahçe'de öyle bir yapı kuracağız ki ilerleyen dönemlerde kulübümüzü şahısların da etkisinden kurtaracağız. Unutmayın ki Fenerbahçe Fenerbahçelilerindir arkadaşlar. Bizler de, ben de Fenerbahçe'mizi 2005 Eylül'ünden beri de birçok spor kulübüne yurt dışında inceleme fırsatı buldum. Bulmaya da devam ediyorum. Her gittiğim yerde işlerimiz dolayısıyla futbolda konuşuyoruz. Hepsini inceliyoruz. Porto'yu, Braga'yı, Lille'i, Tottenham'ı, Milan'ı, Atalanta'yı ve Fenerbahçe'nin nasıl bir yapısal, mali olarak nasıl güçlenmesi gerektiğinde çok iyi biliyorum. Ben de sokaktan gelmiş bir kardeşiniz olarak bu işlerin de nasıl yapıldığını ticari hayatımda gösterdiğim gibi Fenerbahçe'mize de gösterip Fenerbahçeli şahıslardan kurtaracağız ve kendi kendine yeten bir kulüp yapacağız. Evet, bir diğer konumuzda amatör branşlar konusunda çok fazla soru alıyoruz. Herkes özellikle basketbol konusunda endişeli. Biz bütçe düşürmeye, şube kapatmaya gelmiyoruz. Bu küçüklerin vizyonudur. Biz Fenerbahçe'yi her alanda birinci görmek istiyoruz. Fenerbahçe'nin milli takımlara bu kadar sporcu göndermesi de göğsümüzü kapartıyor. Tüzüğümüz ortada. Fenerbahçe'mizin misyonu Ulu Önder Atatürk'ün ilkelerine sadık sporcular yetiştirmektir. Biz de asla bu yoldan sapmayacağız. Bizler basketbol şubemizin gidişatından çok memnunuz. Profesyonellerimiz işlerini gayet iyi yapıyor. İşleyen çarkı da bozmak gibi bir niyetimiz de yok. Sadece futbol A takımına değil, tüm branşlara finansal da katkımız olacak. Değerli Fenerbahçeliler, hayatım boyunca sevgi saygı konularında çok hassas bir şekilde yaklaştım. Sevgili başkanımız Aziz Yıldırım, zamanında Fenerbahçe'yi katkılarında her defasında dile getiriyorum. Her kim Fenerbahçe için bir tuğla koyduysa ne diyoruz? Allah ondan razı olsun. Fakat buraya kadar yalancı, yapamaz dendi, sustuk. Maksatlı hesaplardan dezenformasyonlar yapıldı. Yine sustuk. Ancak her şeyin de bir sınırı var. Sokak çocuğu dendiği andan itibaren de benim tavrım arkadaşlar değişti. Sustuğumuz için zannetmeyin ki kabullendik. O nedenle de bazı şeyleri siz Fenerbahçelilere hatırlatmak da bu kardeşinizin en büyük sorumluluğu. Şimdi sesleniyorum sevgili başkanımıza. Daha yeni 21 Mayıs'ta ne dedi? Bir sene için geliyorum dediniz. 25 Mayıs'ta ne dediniz? Onu öylesine söylüyorum ya diye çevirdiniz. 8 Haziran 2024'te ne dediniz? Benim için bitti. Benim artık Fenerbahçe'ye gelip de bir şey olma, yapma şansım yok dediniz. 2 sene sonra yeniden aday oldunuz. Bir

0: Bir önce Vizyon 2035 toplantıları yaptınız. Gençler aday olsun dediniz. Bir sene sonra yine kendi adaylığınızı açıkladınız. Yapılan son divan kurulunda o bu gelmesin, gençler o aday olsun, gençler dediniz. Yine aday oldunuz. Daha birkaç hafta önce şampiyonluk, sonra stadyum dediniz. Daha sonra da büyütülmüş stadyumda kupa kaldıracağız dediniz. Dün ise stadyumu Maltepe'ye taşımak gerekebilir diyorsunuz. Söylüyorum değerli kongreleri, hangisine inanacağız? Hangisi doğru, hangisi yanlış? Bunu da sizlerin takdirine bırakıyorum. Evet. Arkadaşlarım da onu yakalamış bu arada. Kendi web sitelerinde resmi kampanya sayfasından 22 Mayıs ve 28 Mayıs'ta paylaştıkları stadyum projelerinde ve görsellerinde ciddi farklılıklar var. 6 günde stadyumu 20 derece çevirmişsiniz. İnşallah 20 güne 45 derece falan daha çevirmezsiniz. O yüzden ben stadyumu onaylarını alırken dedim ki el alemin Arabı çöllere 300 metre kule dikiyorsa benim Türk mühendisim de gelir o kurbağalı derin üstüne kazıkları çaka çaka vurur ve o stadı yapar dedim. Ve projemin durdum arkasında. Evet, sonra ne dedi sevgili başkanımız? Limit aşarsak gelirimizin yarısı kadar UEFA'dan ceza yeriz diye yine tehdit ettiniz bizlere. Bunun böyle olmadığını da sizlere ifade ettik. Yine cevap veremediniz. 2024'te Fenerbahçe'nin camia evlatlarıyla kaybedecek vakti yok. Siz dediniz. Arşivler burada. Bugün doğrudur, yanlıştır. Yine tam tersi hareket ediyorsunuz. Yöneticileriniz Galatasaray'ın 4 senelik şampiyonluk serisini biz bitirdik diyorlar değil mi? 98 Şubat ayında Alişen başkanımızdan lider takım devraldınız. Hatırlayanlar bilir arkadaşlar. 98, 99, 2000 yıllarında yani 4 yıllık serinin 3'ünde siz başkandınız. Bunu da sanırım tekrar hatırlamakta fayda var. Ben yaptım yine yaparım diyorsunuz ya. Başkanlık döneminizin son 4 senesine şampiyonluk var mı arkadaşlar? 2018'de var mı? 2017'de var mı? 16'da var mı? 15'te var mı? Kaç sene oldu? Toplam 7 sene olmuş. Şimdi beni ne diye eleştiriyor? Hakan Safi'nin yöneticilik süresinde şampiyonluk yok diyorsunuz. Siz de başkanlığınız öncesinde 90-91 yılları arasında yöneticilik, hatta 91-92 sezonunda da futbol şube sorumlusuydunuz. Sizin de yöneticiliğinizde şampiyonluğunuz yok. Yöneticilik başka, başkanlık başka bir şey tabii ki. İki yönetim listesini kıyaslıyorsunuz. Ona göre de oy verin diyorsunuz. Vallahi Sayın Başkan, bizim yönetimimizde her şey var da kim yok biliyor musunuz? 2011 yılından bu yana Türkiye'de şike olayı yaşanmadı diyen bir adamın oğlu yok. Şimdi var mı biliyor musun? Ceketsiz, ben ne diyorum ona? Ceketsiz gölge başkan diyorum. Değil mi?
1: Başkanım hesap sordu ya. Bak şu şike yapmıştır diyenler.
0: Evet, kırmızı çizgimiz 3 Temmuz. Onu asla söyleyenleri unutmuyoruz. Bir hatırlayalım, var mı arkadaşlar? Evet değerli arkadaşlar, gördüğünüz gibi 3 Temmuz Fenerbahçe'mize yapılan bir operasyondur. Bizim kırmızı çizgimizdir. O gün Fenerbahçe'nin haklarını savunamayanlar, istifa etmek zorunda kalanlar bugün gelip oğullarını, çocuklarını bu listelere koyup sizlerin karşısına hangi yüzle çıkacaklar? Bir mesele daha var ceketsiz gölge başkanımızla ilgili. Ali Koç başkanıma tekrar arayıp sordum. Yanlış bir ifade kullanmayayım diye. Evet dedi. Bize limitimiz yok diye sol bek transferine izin verilmedi dedi. Halbuki hani yapı var diyorsunuz ya, yapı. Yapı Ben ona lobi diyorum, siz yapı diyorsunuz. Aynı kapıya çıkıyor. Bu lobicilikte de bize de limit yok dediler. Biz gittik, işi kılıfına uydurduk. Türkiye'de imaj hakları kontratı altında bu kardeşiniz Kerem Aktürkoğlu transferini yaptı. Federasyon başkanı da Fenerbahçeli değil. Doğru mu? Bize izin verdi mi? Verdi. Bu niye vermedi ceketsiz gölge başkan? Onu da arkadaşlar sizlere havale ediyorum. Sizlere havale ediyoruz. Evet. Son olarak bir de ne diyor etrafındakiler? Bir şey daha çıkartmışlar. Kerem Aktürkoğlu transferi yüzünden Fenerbahçe'ye ceza geldi diyor. Ya ağzımda tüy bitti. Biz bir kulübümüzün sevdası için, çubukluğunun sevdası için ben Türkiye'de olmayan bir iş yaptık. Allah'a şükür onu da başardık. Tertemiz şekilde UEFA'nın standartlarına, Türk hukuk sisteminin standartlarına uygun şekilde transfer yaptık. Ne tesadüf ki bizi şikayet etmişler. Usulsüz transfer falan var diye. Sağ olsun biz de kendi lobi kanallarımızı kullanıp gittik bu belgelere ulaştık. Acaba dedik bizleri kimler şikayet etmiş diye. Ne çıktı biliyor musunuz? Hadi Galatasaray'a alıştım. Bu arada en sevmedikleri yönetici benmişim. Ondan da gurur duyuyorum. Demek ki doğru yoldayız. Binlerce Fenerbahçe ismi adı altında bulduk onları sonra. Kişisel şikayetler yapmışlar. Kişisel şikayetler UEFA'ya casa göndermişler. Ben inanamadım ya. Ya arkadaşlar biz ne zaman bu duruma geldik ya? Ya bir Fenerbahçeli şikayetler duruma geldi ya. Biz kötülük mü yaptık ya? Çocuğu limitlere soksak başka işler olmayacaktı. Sağ olsun bize güvendi milli topçumuz. Geldi benimle kontrat yaptı. Bu da önümüzü açtı değil mi? Ama bir Fenerbahçeli ceza alsın diye niye şikayetler ya? Ya bu içimizdeki Fenerbahçelilerin nefreti nedir arkadaşlar ya? Vallahi ben bıktım ya. İrfan Can için de hatırlayın. Bilmiyorum var mı arkadaşlar? Getir onu da. Kerem'le ilgili kulübümüze zerre usulsüzlük cezası gelmemiştir. Kulübümüze gelmesi söz konusu ceza ise limit aşımıyla alakalıdır.

Şimdi yeni mesaj geldi, diyormuş ki sevgili başkanımızın Mahmut Uslusu bir saat önce Merit Demirel'i almak çok zormuş. Alamazlar demişler. Daha yeni işte ya. Ya arkadaş siz kendi işinize bakın ya. Siz kendi işinize bakın ya. Aa burada duruyor kaptan işte. İstediğimizi alırız. Almayı da biliriz. Evet arkadaşlar, Fenerbahçe esas gelmesi gereken limit aşımı cezası nereden kaynaklanıyor biliyor musunuz? Geçen sene 2005 Eylül'de yapılan seçimlerde 11, 12, 13. maddelerde ne oldu? Reddettiler değil mi? Biz de şaşırdık. 50 sefer oylattık orada. Dedik ki arkadaşlar bu Fenerbahçe'nin lehine olan bir şey. Gelin bunu lehine oy verin ki kim başkan olursa olsun bankada paramız yatıyor. Sermaye artırımından dolayı bankalar birliğinden çıkacağız. Bankalar birliğinden her gün 122 bin euro faiz yiyoruz. Öbür tarafta da kendi paramıza ne alıyoruz? Gecelik faizler, overnight faizler alıyoruz. Aldığımız para toplasan 3 bin dolar,

dediğimiz vergi faiz 122 bin euro. Dolayısıyla bu kararlar 60 gün arkadaşlar çıkmadı. Fenerbahçe yine milyonlarca euro zarara uğratıldı. İşte o maddeleri seçim stratejisi olarak onaylatmadınız. Fenerbahçe'nin de kaynak girişini sizler geciktirdiniz. O çeyrekteki limit taşımı nedeniyle de bugün kulübümüze ceza geldi. Bunu da siz Fenerbahçelilere hatırlatmak benim boynumun borcudur arkadaşlar. Evet. Yine Kerem'den yine bahsediyoruz. Ne diyordu sevgili başkanımız?

0: Bilgisayar'da haber masası sona erdi.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Kim ne dedi?
3: Lan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir, Ahmet Konanç'la beraberiz. Birazcık geciktik. Öncelikle özür dileyelim. Buradaki yayın planlamasının birazcık uzamasından dolayı bir yarım saat rötarlı da olsa yayınımıza başlıyoruz. Başlamadan önce abi bir abonelik isteyelim.
4: Lütfen sevgili takipçilerim, takipçilerimiz. Bu kanala bir geldim abi, her taraf Galatasaraylı.
3: Nasıl
4: çünkü
3: yani?
4: İlk yayınları Galatasaraylı muhabirlerle yapmışsınız. Zemin Galatasaraylı oluşmuş. Bugün benim için, bizim için gelen dostlar, kanala aboneliğinizi rica ediyorum. Dün kendi kanalımdaki yayında da rica ettim.
3: Ha, Digi için.
4: Hemen o 4-5 oldu Digi için tabii. Aydın müdürüme de yazdım hemen yani. Pasladım. Lütfen abone olun. Çok güzel bir kanal. Fenerbahçe içerikleri var. Herkese banttan yaptırıyorlar. Bir bana canlı yaptırıyorlar. Canlı yapmak kolay değildir. Fenerbahçelilerin hangi işi hayatında kolay oldu ki zaten?
3: Bu kameraya
4: o yüzden
3: bak.
4: Hangi kamera? Bu kendimi bak. Görüyorum orada. Çok yok. Ben bir şey söyleyeyim mi?
3: Söyle abi.
4: Şapkayla ben maksimum derecede yakışıklı oluyorum, biliyor musun? Şapkayı çıkarsam çok problemli bir adama dönüyorum.
3: Yine çok mütevazisin.
4: Ama kendim ben genelde beğenmem ama şapkayla beğeniyorum abi. Baksana bak, arkada mavi, ben de maviyim.
3: Abi maşallahım var vallahi, ne yaşını
4: güzeliz, gösteriyorsun. Güzeliz. Abone olalım. Bir de programdan önce İbrahim Seten'le Aydın Cingöz'ün programına denk geldi.
3: Evet, o da Digi Futbol'da bugün yayınlanacak. Onu yayınlanacak da bildirimleri mı açalım?
4: Yani biraz İbrahim Seten'e maruz kalmak bünyeye çok iyi gelmedi.
3: Ayda.
4: Müdahale etmek zorunda kaldım. Seslendi. Trolleme bizi diye, programın akışını başka bir yere çeviriyorsun diye. Ya kardeşim, programın 4'te 3'ü Fenerbahçe konuşuldu. Aydın sonuna doğru ayıp olmasın diye Galatasaray konuşalım dedi. Osimhen'i soruyor. İbrahim abi Fenerbahçe'ye dönüyor. Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'a dönüyor, soruyor. İbrahim abi Fenerbahçe'ye dönüyor. O 4'te 1'in en az yarısında da sürekli Fenerbahçe'ye girildi. Yani bunu neden söylüyorum aslında? Galatasaray arkadaşları kızdırmak için değil.
3: Neden söylüyorsun?
4: Bu var ya bak, 12 yıldır şampiyon olamayan bir kulüpten bahsediyoruz. Normalde taraftarının, hani alıcı kitlesinin iyice sönmesi, iyice küsmesi lazım. Öyle bir şey yok. Bu Fenerbahçe'nin en kötü günleri. En kötü gününde buysa iyi gününde neler olur? Tabii insanları heyecanlandıran da o. Hadi bakalım haberlere başlayalım.
3: Evet, yavaş yavaş gündemimize başlayalım. Ben tabii abi Sayın Başkan adayı Hakan Safi ile başlamak istiyorum. Dün konuşmalar yaptı, isimler açıkladı. Bayağı da taraftarları heyecanlandıran isimler. Özellikle tabii Luis Suarez ismi çok konuşuldu. Eğer yaparsa çok büyük bir iş olacaktır. Hı-hı. İstersen Hakan Safi'nin açıklamalarıyla bir girelim. Sen bir kongre üyesi olarak da yorumlamanı isteyeceğim. Aynı zamanda da bir spor yazarı olarak da yorumlamanı isteyeceğim. Yani bir kongre üyesi olarak düşünürsen, seni de heyecanlandırdı mı Hakan Safi'nin adayları, oyuncu adayları, abi listeler?
4: Bak, heyecanlandırmadı dersek yanlış olur. Yalnız kongredeki gidişi de bir anket açıklayarak ve Hakan Safi ile Aziz Yıldırım'ın organizasyonlarındaki insanların

0: Bunlarla yaptığım konuşmalar üzerinden nabızlarını ayrıca anlatacağım. Birçok şey zaten kongre bugün de Perşembe.
1: Tabii.
0: Yarın Cuma, Cumartesi konuşmalar, Pazar seçim. Artık daha net konuşmamız lazım. Bunun farkındayım ben. Çok net bilgiler vereceğim. Ha, heyecanlandırıyor mu sorusuyla başlayayım kardeşim. Bugün Luis Suarez dediğin adam önceki sene Almeyra'yla gol kralı olmuş Portekiz 2. liginde. Aa, 2. lig. Bitmiyor ki hikaye. Adamlar 25 milyon euroya transfer etmişler. Sporting Lisbon'la geçen sene de gol kralı olmuş. Şimdi
1: Evet.
0: bu adam nasıl heyecanlandırmayacak? Ama üzerine koyması lazım. Koya koya gelmesi lazım Hakan Safi'nin. Dün dedi ya, bugün dedi bu oyuncuyu açıklıyorum. Yarın da açıklayacağım, Cuma da açıklayacağım. İşte yarın bugün oldu. Bugün İzmir'de değil mi?
1: Evet.
0: İzmir'de bakalım ne diyecek? Yarın Büyük İstanbul buluşması var. Ona da gideceğiz. Biz Aziz Bey'le gidiyoruz, Hakan Bey'le gidiyoruz. Ki bakın birazdan neler söyleyeceğim. Kongre kafanızda daha da netleşecek. Anket vereceğim bir tane. Çok güvenilir bir anket. Dolayısıyla açıklamaya devam etmesi lazım. Yetmez. İyi oyuncu, heyecanlandıran oyuncu ama yetmez. Çünkü geriden geldin. Çünkü niye biliyor musun? Muzaffer. Aziz Yıldırım, bunu kabul edelim. Üyelerin büyük çoğunluğu tarafından güvenli liman olarak görülüyor.
1: Doğal olarak abi, yani hani
0: Değil
1: en
0: mi?
1: azından bir sene var önümüzde ki 2027'de zaten olağan seçim var. Hani Aziz Yıldırım bu bir seneyi kullansın diye düşünen çok insan
0: Hatta
1: var.
0: daha önce Aziz Yıldırım'a karşı olan, oy vermeyen birçok insan da öyle görüyor. Zaten bir yıllık
1: Aynen öyle.
0: şampiyon yaparsa canıma minnet, yine seçerim. Yapamazsa da bu mesele kapanır diyor.
1: Ki Hakan Bey de o zaman aday olsa çok daha güçlü bir şekilde olur. Bence burada bir yaşayacağı kayıp Hakan Safi için şey olmaz.
0: Şey,
1: Dezavantaj
0: buradaki
1: olmaz.
0: olmaz, bravo. Onun da burada kaybetse bile alacakları var, avantajları var. Onlara geliriz.
1: Mason Greenwood ismi konuşuluyor, Lewandowski ismi konuşuluyor ama işte Luis Suarez'le alakalı yaptığı açıklamada özellikle öyle bir anlattı ki, yani hep bir para odaklı anlatış şekli
0: Baba
1: var
0: bu işler
1: Hakan
0: gazoz
1: Safi'nin.
0: kapağıyla fış diye olmuyor ki, para odaklı
1: Hı
0: oluyor
1: hı.
0: abi. Ben de bu yaklaşımınızı, hani sen aracısın, sana söylemiyorum ha.
1: Ben de
0: Bazen
1: söyleyebiliriz.
0: alınıyorsun çünkü.
1: Yok.
0: Sen bir aracısın, kamuoyunun yansıtıcısısın bana karşı. Hep böyle konuşuyorsunuz abi. Para odaklı konuşuyor. Ne odaklı konuşacak Hakan Safi? Para odaklı konuşacak. Parayla dönüyor bu
1: Ya
0: işler.
1: be, Ali Bey geldiğinde de para konuşuluyordu. Ne
0: Tam Ali
1: oldu?
0: Bey
1: 7 yıl,
0: başaramadı.
1: 8 yıl
0: Hakan
1: boyunca.
0: Safi Ali Koç değil ki.
1: Hayır,
0: Hakan
1: parayla da
0: Safi'nin,
1: olmuyor yani.
0: hayır, Hakan Safi'nin, babacığım bak, parayı bir böyle kullanma şekli vardır, bir de başka bir şekilde kullan. Hakan Safi'nin yoğurt yiyişi zaten Ali Koç'la aynı olmadığı için, yani Hakan Safi'yi savunmak istemiyorum. Ama işler oraya gidiyor. Çok gerildiler birbirleriyle yönetim yaparken.
1: Evet.
0: Hakan Safi ile Ali Koç, yani bu iş böyle olmaz dedi. Öyle olur dedi. Ali Koç Hakan Safi'ye karşı bazen çok fazla sempati beslemedi. Kürsüde laf soktu ya Ali Koç Hakan Safi'ye. Kendini alkışlama diye. Adam heyecanından alkışlıyor. Kendini alkışlama dedi falan. Yani Hakan Safi, o kadar para vereceğim, edeceğim. Bir de başkandan zılgıt yiyeceğim. Onun dışında bir sürü yerde Hakan Safi ile Ali Koç anlaşamadı. Yani oraları, çok detaylara girmek istemiyorum. Para odaklı. Para odaklı konuşacak. Neyle konuşacak adam?
1: Aziz Bey'in yani oyuncu açıklamaması Hakan
0: Ha, o
1: Safi'ye
0: neden?
1: göre
0: O
1: neden
0: neden?
1: şimdi?
0: Aziz Yıldırım önde olduğunu biliyor. Aziz Yıldırım, bak ben dün gittim. Ben bir kez daha kağıttan konuşacağını düşünmedim. Çünkü öyle bir organizasyon hazırlanmış ki, ha onun da hakkını verelim. Faruk Ulgaz'ın içinde 1500 kişilik masa düzeniyle konuşacaktı. Önce masaları kaldırıyorlar. Diyorlar ki 3000 kişi gelecek. Sandalye koyuyorlar. Yemek düzeninden fazla. Sonra diyorlar ki 5000 kişi gelecek. Ki 4000 üstü geldi. Tamamen orayı kapatıyorlar. Bahçeye alıyorlar, havuzun etrafına. O da deniz yoluyla geldi. Büyük bir kalabalık vardı. Anlatabiliyor muyum? Ha
1: Evet.
0: niye? Yine kağıttan konuştu mesela. Transfer söylemedi mesela.
1: Yani
0: Niye?
1: herkes onu bekliyor.
0: İhtiyacı yok şu anda. Önde zaten Aziz Yıldırım.
1: Ne kadar önde?
0: Ne kadar önde olduğunu birazdan söyleyeyim. Hani bir anket
1: Tamam.
0: başlığı attım ya.
1: Hı.
0: Çok önde değil ama önde. Ama kazanacağını hissettiği için, bir de kağıdın dışına çıkmıyor. Bak. 2024'tü değil mi? Ali Koç, Aziz Yıldırım.
1: Evet.
0: Bak o dönem Ali Koç yine gerildi. Çünkü Aziz Yıldırım tık tık tık geldi, farkı kapattı. Fakat Aziz Yıldırım, o zaman böyle iletişimcileri kağıttan konuş falan demiyorlardı. İkna edememişlerdi. Doğaçlama konuşuyordu. Son bir hafta bir şey oldu. Aziz Başkan'ın içinden bildiğimiz Aziz Yıldırım çıktı. Gergin gergin konuştu. Kazanacağı seçimi kaybetti. Bu kez hata yapmıyor. Zaten önde. Hatta çıkarken açık açık söyledi. Her seferinde söylüyor. Diyor ki arkadaşlarım bir yazı verdi, bunu okuyacağım.
1: Mecbur
0: diyor.
1: Mecbur okuyacağız.
0: Bunu da söylüyor yani. Çok da böyle şeffaf Aziz Başkan. Rahat yani, kazanacağını düşünüyor. Ondan isim vermiyor. Ondan kağıdın dışında konuşmuyor.
1: Tabii şimdi Aziz Yıldırım tarafını konuşalım. Bir kanat sürpriz dedin sen. Aziz Başkan dediğimiz gibi yani az önce konuştuğumuz gibi kendisi isim vermiyor ama doğal olarak kamuoyuna yansıyan isimler var. İstersen buradan bir başlayalım. Bak, kanat sürpriz dediğin nedir?
0: Hakan Safi'nin hocasına falan sonra mı gireceğiz?
1: Birazdan geleceğim.
0: Tamam hayatım. Bir de Twitter'da da yazdıklarımıza da bakalım.
1: Var var, hepsi notlarımda abi.
0: Güzel bir program yapacağız. Çok buraya özel haberler ayırdım. Dün de sabah lansmana gittim. Saadettin Bey yönetimi, işte orada kulisler. Akşam Aziz Yıldırım, Hakan Safi tarafından haberlere erişmeye çalıştım. Dolu dolu geldik.
1: Evet.
0: Soru neydi?
1: Aziz Yıldırım'ın kanat sürprizi nedir?
0: Şimdi Aziz Yıldırım
1: kimdir
0: tarafına taraftarlar sosyal medyada, kongreleri en çok ne diyorlar eleştiri olarak? Ya niye hiç kanattan bahsetmiyor?
1: Hı hı.
0: Şimdi Nene ile Kerem'i mi düşünüyor? Evet, Kerem'le devam etmeyi düşünüyor. Çok da doğru yapıyor.
1: Bence de.
0: Ama Nene'yi düşünmüyor. Fakat Aziz Yıldırım'ın şöyle bir stratejisi var. Bak, kendisi de söylüyor bunu. Ve burada oy kaybetmemek için çok ciddi bunu detaylandırmıyor ama belli ediyor. Haklı. Diyor ki biz diyor 5 tane oyuncu alacağız. 2 santrafor, 2 stoper, sağ bek de bakıyoruz. Diğerlerine diyor elimizdekini çıkardık, elimizdeki o yoğunluğu boşalttıktan sonra bakacağız diyor. O kastettiği işte Nene'nin fiyatı düşmesin diye kanat o. Kanat alacaklar. Ve bugün buradan söylüyorum, Mason Greenwood için de artık Aziz Yıldırım tarafı da var.
1: İki tarafta girdi.
0: Evet, Mason Greenwood'a Aziz Yıldırım tarafı da girdi. Ama çok konuşmak istemiyorlar bunu. Çünkü ellerinde 22 milyon euro verilen, iyi kötü bir piyasası olan bir Nene var. Diğerlerini, santraforlarımı, stoperlerimi, sağ bekimi falan alayım diyor. Sonra diyor bu arada diyor onu da göndereceğim, bunu da alacağım demeyeyim ki elimdekilerin değeri düşmesin. Mesela Nene satayım, Greenwood ya da bir tane daha kanat çekeyim diyor sağ kanata. Dolayısıyla onların da artık kanat işinde olduklarını net olarak öğrendim, teyit ettim. Bunu söyleyeyim. Bir de bak, Fenerbahçe'nin şu anda 14 yabancısı var.
1: Evet.
0: Doğru mu? Pardon. Edson gitti, 13.
1: Alvarez gitti, evet.
0: Tamam, 13. Carlos'u koy. Diego Carlos'u.
1: Amrabat.
0: Çünkü Como Diego Carlos'un bonservisini almayabilir. Galatasaray'dan Davinson Sanchez'i bir düşünüyorlar.
1: Hı hı.
0: Bak 14 oldu değil mi? 14. Evet. Amrabat.
1: Yani
0: dönecek.
1: Betis istiyor ama
0: 15.
1: O paraları
0: dönecek yani. Onlar da zorlayacaklar tabii seni. Çünkü biliyorlar senin satmak zorunda, çıkarmak zorunda olduğunu. Omar Fayet 14, 15, 16. Livakovic, Mimovic 18.
1: 18.
0: Başka var mı ya?
1: Düşünüyorum.
0: Bak, yerlileri geçtim, dönecek olanları. 18 yabancı var.
1: Tabii.
0: Ya bunun bir kere en az 8'ini yollayacaksın. Tamam mı? En az 8'ini yollayacaksın. 4 tane ancak alabiliyorsun. Bunun da 4'ü, minimum 4'ü 23 yaş altında olacak. Kadro planlaması çok zor. Ve bu artı 4, hani 2 tane olan 23 yaş altı zorunluluğu 4'e çıkarıldı ya.
1: Evet.
0: Bizim Galatasaraylı bazı muhabir kardeşlerimiz, Fenerbahçe için yaptınız bunu, Galatasaray'ın önünü kapatmak için yaptınız diyorlar ya. Ya ben baktım, alakası yok. Fenerbahçe daha çok vuruyor bu artı 4. Daha çok etkiliyor Fenerbahçe Galatasaray'dan. Dolayısıyla kadro planlaması çok zor. O yüzden Aziz Başkan tarafı kanat kısmını eldekileri değersizleştirmemek için çok konuşmuyorlar.
1: Yani zaten abi bence seçim vaatlerinden birisi, iki tarafın da çok böyle dile getirmedi ama az önce
0: özür
1: senin anlattığın mevzu.
0: Özür dilerim. Bekao da gelecek, 19.
1: Ha, Bekao vardı.
0: Ciku gitti. Bekao da gelecek, 19 abi.
1: Onu diyorum yani, eldeki oyuncular nasıl çıkartılacak? Bence iki başkan odayı bunun üzerinde durmuyor. Daha çok gelecekler üzerinde konuşuluyor ama.
0: Oy toplama çabasından ötürü anlayışla karşılıyorum. Fakat onları bekleyen bir girdap var.
1: Büyük bir girdap var.
0: Büyük bir transfer kıyameti var yani. Kolay değil yani. Onu Galatasaray 2-3 transfer yapacak, tamamlayacak. Bir de Osimhen'i tutmayı başarırsa, ki isteyenler var. Osimhen'i tutmayı başardı. Ha, şunu söyleyeyim. Hakan Safi kazanırsa Vedat Muriç'i düşünmüyor. Galatasaray çeker alır. Bakın, Vedat Muriç'i alın. Vedat Muriç'i alın.
1: Yakup Çınar, Vedat Muriç'le bir ilgisi yok Galatasaray'ın.
0: Aa, olma. Ben sana söylüyorum, net bilgi. Vedat Muriç tarafından net bilgi. Tabii ki Galatasaray resmi teklif yapmamış. Okan Buruk'un 15 gün önce telefonu var Vedat Muriç'e. Mantıklı olan bu. Icardi'den çıkmak istiyorlar. 4 milyon vermişler. 5'e bile çıkmıyorlar. Daha önce 11 verdikleri adama. Git demek o. Yerine Vedat'ı koymak istiyorlar. Osimhen'in yokluğunda Vedat çatır çatır oynar. Bu ligi sürtlese eder. Ben Hakan Safi'nin yerinde olsam kazanacağımı düşünerek söylüyorum. Tamam, Luis Suarez, Vedat Muriç bana yeter. Ama oraya Mason Greenwood'u da çekeceksin. Anlatabiliyor muyum? Stoper

0: kalelerine iki tane iyi transfer yapacaksın. Semedo'dan çıkacaksın, Arşi'den çıkacaksın. Bir de Hakan Safi kaleciden çıkmayı çok kafaya koymuş.
1: Ederson'u istemiyor yani.
0: Ya, değer vererek konuşuyor ama Ederson'la taraftarın, camianın arasının koptuğunu düşünüyor artık.
1: Ben aynı fikirdeyim bu konuda Hakan Bey'le ya.
0: Orada da Aziz Bey'e katılmıyorum ben. Evet. Ederson'un kazanılması çok zor.
1: Çok zor abi yani şimdi.
0: Kazanırsa alkışlarım. Ayrı ama çok zor.
1: Lig başladı. Tekrardan bir hatalı gol ya da ne bileyim gelen ilk top gol olsa direkt kop.

0: değerlendiriyoruz. Hocası kim olacak abi? Yani bence en büyük belirsizlik bu. Yani ben Hakan Bey'in kimle çalışacağını çok kestiremiyorum.
1: Dün bir adım öteye gitti verdiği ipucunda.
0: Evet.
1: Türkiye'yi tanıyan hoca demekten bir adım öteye gitti. Yolu Türkiye'den geçmiş bir hoca. Yolu Türkiye'den geçmiş demek de yerli değil, yabancı demek.
0: Tabii.
1: Şimdi Conte istediğini biliyorum ama Conte artık sıkıntıya düştüğü için Conte'yi bu tabiri tanımlamasıyla eledi. Conte İtalyan milli takımını ya da İngiltere'ye dönmeyi bekliyor Premier Lig'e. Yolu Türkiye'den geçmiş kim var abi?
0: Farioli.
1: Farioli, ki ilk biz yazdık onu
0: Evet.
1: biliyorsun. Söyledik diğer yayınlarda. Farioli'yi ilk biz verdik. Farioli ki getirir Porto'dan, getirmez diye bir şey yok. Verirsin parayı getirirsin.
0: Zor geliyor
1: İki
0: bana ama.
1: Mancini, 3 Pirlo, 4 Jesus. Fakat kurmak istediği hücum futbolunu, heyecan verici futbolu burada oynatacak tek adam var.
0: Jesus.
1: Jesus. Fakat kastettiği Farioli. Görüştüğü Farioli. Yolu Türkiye'den geçmiş dediği adam Farioli. Ha kendine isim vermediği için açık bir kapı bırakıyor. Çat diye Jesus'a döner. Ama Farioli kastediyor. Farioli ile görüştüler. Hani menajeri öyle diyor. Onlar o hikaye. Biliyoruz biz olayı. Hikayeyi biliyoruz. Yolu Türkiye'den geçmiş adam olarak Farioli'yi kastediyor.
0: Buradan
1: Ama bir şey söyleyeyim.
0: ha oraya geleceğim.
1: Bak
0: Yani şu
1: Farioli açıklarsa seçim kazanma ihtimali, şey, seçim kazanma seçimi kazandırmaz. Ama yolu Türkiye'den geçmiş olmamasına rağmen der ki fırsat çıktı değerlendirdik der. Orada da kıvırabilir yani tabiri caizse.
0: Conte mi?
1: Conte dediği anda Hakan Safi öne geçer biliyor musun?
0: Abi Conte ve açıkladığı transferleri dün
1: O bir iki
0: düşününce
1: tane daha açıklarsa Conte de derse Hakan Safi öne geçer bak söylüyorum. Ama Conte dışında hiçbirisi teknik direktör açıklaması üzerinden öne geçiremez. Ama Conte öne geçirir. Bir de Conte'de ne var? Geldiği ilk yıl şampiyon yapıyor meselesi
0: evet.
1: var ya. Ulan biz bir şampiyon olalım diyor Fenerliler.
0: Ona çok ikna
1: Sonrasına bakarız
0: herkes.
1: diyorlar. Hani
0: Ona herkes çok ikna.
1: böyle de bir durum var. Farioli'yi kastediyor.
0: Peki yani bu bir yıllık strateji için doğru eminim ki sen bulmuyorsun. Sen çünkü özellikle
1: Ben
0: sen
1: abi İsmail Kartal'ı
0: İsmail Kartal.
1: getiririm. Taş gibi takımını kurarım. Taş gibi yönetimini, lobiciliğini yaparım. Bak bakayım İsmail Kartal neler yapıyor. Ben de böyle anlatıyorum. Sanki her gün İsmail Kartal'la görüşüyorum falan zannediyor. Hayatımda iki defa gördüm. İkisinde de işte TGRT Haber için rahmetli Sabri Ugan'ın programında ben de yapımcısı, editörü her şeydim. Röportaj yaptım. Anlatıyorum bu hikayeyi. Anadolu Kavağı'nda, semtinde. Onun dışında tanımam etmem ben İsmail Kartal'ı. Ama İsmail Kartal'ın oynattığı futbolu seviyorum kardeşim ben. Hakkının yendiğini de düşünüyorum. Ya Fenerbahçe camiası Aykut Kocaman'a da saygı duyuyorum ama Aykut Kocaman'dan çok İsmail Kartal'ı talep etmeli.
0: Daha yakın tarihte
1: O
0: başardıklarından
1: da
0: dolayı mı?
1: var. Oynattığı futbol ortada. Yani İsmail Kartal'ın arkasında dimdik duracaksın. İyi kadro vereceksin. Bazen müdahale et, bir şey olmaz yani. Ben başkanların müdahale etme olayına karşı değilim ya.
0: Ya abi bir de şöyle bir durum var. Hani Aykut Kocaman bir nevi de sana katılıyorum. Yani birazcık da sürpriz yumurta gibi oluyor. Tabii ki geçmişteki başarılarını küçümsemiyoruz ya da görmezden gelmiyoruz ama şu anda Aykut Hoca nasıl bir durumda,
1: Bir
0: formda
1: de
0: mı
1: ben mesela
0: bilemiyorum yani.
1: Ersun Hoca'nın yeni Ersun Hoca son günlerde Ersun Yanal'ın işine galiba
0: Evet.
1: Şenol Güneş kaçtı. Felsefik
0: Ersun
1: felsefik konuşmaya başladı. İnsanlar diyor ki Fenerbahçe'ye mi acaba mesaj veriyor? Halbuki bir YouTube kanalı açmış herhalde futbola dönüyorum dediği yorumculuk üzerinden. Ben
0: evet.
1: öyle anlıyorum. Son az önceki programda da Aydın burada dinletti ben de arkadaydım. Bir şey daha söylemiş orada Ersun Yanal. Hani
0: Açayım hemen.
1: Aziz Yıldırım'a gönderme olarak kabul edilen
0: Bir
1: kısmı
0: açayım mı?
1: dinlet.
2: Seçme seçeneksizliğidir. Fenerbahçe'nin rakiplerinin sportif ve mali açıdan her iki adayın da sunduklarına baktığınız zaman tam anlamıyla sorumsuzluğun ta kendisi değil. Bu kişiler arasındaki rekabet. Daha az kötü gördükleri seçeneği
0: Evet.
2: tercih ediyor.
1: Yani Aziz Yıldırım'ın sahaya inerim, soyunma odasına da girerim lafları var ya gayet doğru
0: Evet.
1: konuşuyor Aziz Yıldırım. Hakan Safi de aynı kafada. Yani Ersun Hoca seni çok seviyoruz. Bak bu zaten futbola dönme Fenerbahçe mesajı bu yorumculuk teaser'ı bu.
0: Zaten teaser yapmış direkt
1: Tiz
0: şey
1: yorumculuk
0: gündemi
1: yorum yapıyor
0: değerlendiriyor.
1: çünkü bak
0: Aynen
1: adayları
0: öyle.
1: değerlendiriyor falan. Hocalık isteyen adam böyle adayları değerlendirmez. Ersun Hoca teknik direktörlük eleğini ununu eleyip asmış. Yorumcu olarak geliyorum diyor. Bildiğim kadarıyla da bir YouTube kanalı açmış.
0: Hayırlı olsun.
1: Hayırlı olsun. Yalnız burada Ersun Hoca'ya katılmıyorum. Ersun Hoca sen Fenerbahçe'de şampiyon olurken Fenerbahçe iyi futbol oynattın ama bir Aziz Yıldırım yeri geldi müdahale ettiği için iki sana taş gibi kadro kurdukları için. Bir tarafta Sovlar, Kayıtlar, Vebolar, Emre Belezoğlular, Meyreleşler, Kalede, Volkan Demirel.

0: Fenerler, Emenikeler, prime zamanları.
1: Tabii.
0: Ya sen böyle oynattın bu futbolu. Yani Fenerbahçe gibi bir takımda bir hocaya böyle bir takım verip o takımın başkanının hocaya karışmaması düşünülemez. Burası Türkiye. O yüzden yabancılar başarılı olamıyor. Yerleri biraz müdahale edilir. Ben Ersun Hoca'nın bu söylemine katılmıyorum. Aziz Yıldırım'a yaptığı göndermede bence
1: yersiz.
0: Hakan Safi'ye de yapıyor aslında. Hakan Safi de gerekirse karışırım modunda. Ve karışmalı, doğrusu bu.
1: Peki konularımıza devam edeceğim. Birazcık süper chat okuyayım. Sonrasında daha fazla konumuz var zaten. Teşekkür ederiz izleyenlerimize. Yayını beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen diye hatırlatalım tekrardan. Emre Ak demiş ki Aziz Yıldırım'ın tabanı belli, alacağı oy net. Hakan Safi kararsız ve Ali Koççu üyeleri sandığa taşıyabilecek mi? Göreceğiz. Cumartesi Hakan Safi sert ve saldırgan konuşacaktır.
0: Doğru.
1: Öyle bir dili var zaten bu arada Hakan Bey'in, Aziz Bey'e göre. İşte bay bay diyeceğiz. Mi? Eski zihniyete bay bay diyor.
0: Şimdi bak.
1: Ne demek
0: bu? Hakan Safi neden böyle konuşuyor?
1: Neden?
0: Kararsız olan Ali Koççuları, Aziz Yıldırım'a oy vermek istemeyen ama bu seçime de gelmek istemeyenleri içindeki anti Aziz Yıldırımcılığı kazımaya çalışıyor. Onları tahrik ederek, tabiri caizse, kongreye, sandığa getirmeye çalışıyor. Hı hı. Kendi açısından da mantıklı ama Aziz Bey cevap vermiyor çünkü kazanacağını öngörüyor. Peki. En azından önde olduğunu, sakinliğin kendisine yaradığını öngörüyor.
1: Peki. Serhat Bey demiş ki abi onu al bunu al, harcama limiti ne olacak onu konuşun demiş.
0: Bu harcama limiti de bir tek Fener'e konuşuyoruz zaten. Herkes bir şekilde hallediyor yani. Halledeceğim diyor adam abi. Halledemezse Fenerbahçe tarihinden silinir yani.
1: Bir şüphen yok yani orada.
0: Ya halledilir be abicim ya. Kimler neler daireler verdiler, bilmem neler verdi. Onu oradan bunu buradan hallettiler. Halledilir yani.
1: Demircan demiş ki bak gördün mü, Kurniç'i unutamıyorum, hataları kabul etmiyor, iyi adam ama yetersiz, özellikle Avrupa için, gelirse Conte yoksa Aykut olmalı
0: ya
1: demiş
0: bir İsmail tane, Kartal. Bir Kurniç İsmail Kartal'ın hatası olsun ya, bizim hayatta hatalarımız yok mu? Hatasız kul olur mu ya? Ki ben de çok eleştirdim Kurniç tercihi nedeniyle falan, olabilir yani, o da orada bir ders almıştır. Abi bak elimizde, bana göre bak bu benim fikrim ya, İsmail Kartal'dan daha uygun bir yerli model şu anda yok. Yok abi. Verdiği ortada, verme ihtimali olan çizgi ortada. Ya ben İsmail Kartal benim babamın oğlu değil. Hı hı. Adamın oyunu üzerinden ben adamı beğeniyorum.
1: Abi bir de şunu aslında ben merak ediyorum. Seçimi kim kazanırsa kazansın. Şimdi mesela Hakan Safi'nin açıkladığı isimler beni heyecanlandıran isimler. Hı hı. Şimdi Hakan Çalhanoğlu da mesela konuşuluyor. Vardır
0: bana sallayan sende. Chatleri de oku.
1: Okuruz yani, ne bileyim baktım öyle de biraz.
0: Oku ya, oku.
1: Osimhen'in sopasını gördün mü yazmış birisi, okuyayım onu abi.
0: Onu değil ya, Ahmet Külliyen zararsın falan demiş. Mesela Ayze Vender, okusana onu ya, oku ya, bir şey olmaz ya.
1: Dur okuyacağım. Şuna bir yapayım.
0: Özür dilerim.
1: Estağfurullah abi. Şimdi Hakan Çalhanoğlu ismi de konuşuluyor. Vardır orada da sende birkaç bilgi. Evet. Onu hem açmanı isteyeceğim. Mesela oldu ki Aziz Bey kazandı. Ki ben de kendisini önde görüyorum. Hakan Safi anlaştığı oyuncular için Aziz Bey'le bir işbirliği yapacak mı? Bakın biz Luis Suarez'le anlaştık. Bu noktaya getirdik işi. Önemli olan Fenerbahçe'nin başarısı değil mi abi günün sonunda? Yoksa kişilerin
0: Hakan
1: başarısı
0: Hakan Safi mı? Seçimi kaybederse önünde iki tane yol olacak. Birincisi, zaten bir yıl sonra yapılacak olan seçimi beklemek, hı hı, köşesinde durmak, yeri gelince de eleştirisini yapmak ya da direkt ya seçim bitti, biz aynı zamanda Fenerbahçeliyiz deyip yeşil ışık yakmak ve anlaştığı oyuncular üzerinden maddi desteklerle en azından birkaçıyla Aziz Yıldırım tarafına dümeni kırmak. Ama bunda Aziz Yıldırım'ın çağrısı önemli olacak. Zaten yaptı. Seçimden sonra da davet ediyorum dedi. Aziz Yıldırım Hakan Safi'nin değerini biliyor aslında.
1: Kesinlikle katılıyorum.
0: Bravo, değil mi? O hissiyatı evet. Alıyorsun Aziz Bey'den. Çünkü Aziz Yıldırım diyor ki ben başkan adaylığına gelmiyorum yani. Sen başkan adayısın, ben değilim diyor. Bu aynı zamanda kendini yukarıda koymak değil. Onu aslında bir mesaj Hakan Safi'ye. Ben diyor liderim diyor. Gel sen benim yanıma diyor. Ben diyor zaten kaç yaşına gelmişim. Şampiyon olursa emin ol 3 yıl daha devam eder. Bir daha seçilir. Ama sonra benim yanımdan birileri çıkacak diyor. Ali Koç Aziz Yıldırım'ın yanından çıkmadı mı?
1: Öyle tabii.
0: Bence Aziz Yıldırım kazanırsa çağrısını yineleyecek. Hakan Safi'nin de çok ağır bir Fenerbahçeliliği var. Ben yakından tanık oldum buna. Sportif AŞ'ye Aziz Yıldırım Hakan Safi'yi alabilir. Kazanması durumunda. Ve Hakan Safi de buna hayır demeyebilir. Çünkü acayip Fenerli. Ya adam diyor ki bak 300 milyon euroyu yakacağım lafı var. Bir şekilde diyor ben sokacağım diyor ya Hakan Safi. Sokacağım diyor bu parayı diyor kulübe diyor. Bunun yolları var diyor, yapanlar var diyor.

0: Aziz Yıldırım da diyebilir ki buyur tamam kaybettin ama sen Fenerlisin, Hakan Safi iyi Fenerli. Sportif AŞ'ye girebilir mesela.
1: Abi olması gereken
0: bu da çok güzel bir birleşme zaten olur. Seçim öncesi arzu edilen birleşme seçim sonrası olur. Bak Aziz Yıldırım orada. Bak Aziz Yıldırım olgunluğunun zirvesini yaşıyor. Ne diyor? Ben başkan adayı değilim diyor. Ben liderim diyor. Başkanlığa gelmiyorum, liderliğe geliyorum diyor. Bu Hakan Safi'ye de mesaj. Ve Hakan Safi'nin tahriklerine de hiç cevap vermiyor. Onu anlayışla karşılıyor. O farkını kapatmak istediği için. Bu aynı zamanda seçimden sonrası için de Hakan Safi'ye kapıyı açık bırakmak. Bugün bir Galatasaraylı'nın istemeyeceği ilk şey nedir?
1: Nedir?
0: Bir ve bütün Fenerbahçe, Aziz Yıldırım kazanırsa Hakan Safi'yi davet etmesi, onun da kabul etmesi, Sportif AŞ üzerinden vesaire, Aziz Yıldırım'la Hakan Safi'nin seçim sonrası 8 Haziran pazartesi günü bir şekilde buluşması, ortak noktada birleşmesidir. Bir Galatasaraylı'nın istemeyeceği şey.
1: Öyledir, katılıyorum sana ama şunu da anlayamıyorum. Anlattıkların tamam doğru güzel ama Sayın Hakan Safi de kalkıp eski zihniyet bay bay hepsini unutturacağız sileceğiz gibi çağrılar yapıyor abi. İki tane Fenerbahçe başkan adayı. İkisinin de ortak noktası ne? Fenerbahçe. Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak. Bu kadar düşmanca tavırları ben anlamıyorum. Hakan Safi'nin açıklamalarını hiç hoşuma gitmedi benim Ahmet abi. Şimdi Aziz Yıldırım da koskoca yani Fenerbahçe'yi en prime dönemini yaşatmış başkan yani.
0: Doğru.
1: Sen şimdi kalkıp bye böyle bay bay sileceğiz bunları falan.
0: Bir kısım kongresinin zaten senin gibi ya bu hoş olmadı cevabını aldı. Ama kendine göre ortaya bir strateji koydu. Aziz Yıldırım da son 4 senesinde şampiyon yapamadı diyor.
1: Tamam.
0: Başkanlık dönemi dışında hiç bu kulübe uğramadı diyor. Destek olmadı diyor. Bunun üzerinden de bu diyor eski zihniyeti sileceğiz diyor. Ben yeni bir adamım, genç bir adamım diyor. O yüzden beni seçin diyor. Buna Aziz Yıldırım bile bu kadar takılmıyor ya aslında. Çünkü ben... o da Hakan Safi'yi kazanma düşüncesini halen bence koruyor. Seçimden sonrası içinde yine bence davet edecek, seçimi kazanırsa Hakan Safi de kazanabilir. Bak Conte'yi açıklasın. Ama o zaman Aziz Yıldırım'ın da bir ne dedim ben orada? Aziz Yıldırım'la ilgili bir şey söyledim bak Twitter'daki başlıkta.
1: Aziz Yıldırım'ın son dakikaya sakladığı sürpriz edin. Az önce
0: girelim ona. Bu konuyla bağlantılı.
1: Tamam lütfen buyurun.
0: Şimdi diyelim ki Conte'yi ikna etti ki çok zor. O yüzden Farioli daha yakın hocaya. Sayın Hakan Safi.
1: Safiye tamam.
0: Conte ile anlaştı, Conte'yi açıkladı. O 5-6 puanlık farkı kapatır öne geçer Hakan Safi. Çünkü ciddi şekilde bizi ikna et Hakan Safi diyen, bizi oraya gelmeye ikna et diyen bir kesim var. Kararsız kesim.
1: Hı hı.
0: Peki Aziz Yıldırım'ın bir son dakika sürprizi olmaz mı?
1: Ne gibi?
0: Karşısına Aykut Kocaman diyemezsin. Artık sen de hocanı açıkla baskısında Aykut Kocaman diyemezsin. Aziz Yıldırım tarafı Hakan Safi Conte'yi açıklarsa Jesus açıklayabilir. Sayın Aziz Yıldırım Jesus'la görüştü. Ama duruma göre bakacak. Son dakika sürprizi Hakan Safi Conte'yi açıklarsa o da Jesus açıklayabilir. Jesus'la çok net olarak görüştüler.
1: Bir tarafta Conte, bir tarafta Jesus isimleri açıklanırsa kim avantajlı olur?
0: Orada denge tekrar hocadan ötürü değil. Conte ile öne geçer evet. Bir tık Hakan Safi ama Jesus açıklayınca Aziz Yıldırım'ı güvenli liman olarak görenler Jesus'un da zaten Conte'den eksiği yok. O da iyi futbol oynattı deyip oraya tekrar döner. Bu sefer Aziz Yıldırım işte atıyorum 25 binde 4000 oyla 5000 oyla kazanmaz da 1000 oyla kazanır. Benim okumam bu. Ben sana bir anket vereyim mi?
1: Buyurun.
0: Tamam bak şimdi.
1: Girelim mi oluyor?
0: Sağlıkçı Fenerbahçeler Derneği bir anket yapmış. Bu artık her tarafta paylaşıldığı için yani kendi içlerinde de dışarı sızacak şekilde sıkıntı yok. Çok önemli bir dernektir Sağlıkçı Fenerbahçeler Derneği.
1: Doğru.
0: Bila bedel Fenerbahçe'ye Fenerbahçeler hizmet ederler bütün branşlarına vesaire. Bir anket yapmışlar. Ki onların yaptığı anket genelde çıkıyor. Hakan Safi yeni bir hamle yapmazsa bu ankette %46'ya küsuratlarını geçtim. %46'ya %39 Aziz Yıldırım önde. Ama bak %20-25'likte böyle bir kararsız da var. Hakan Safi orayı kazımaya çalışıyor işte.
1: Orayı çekmeye çalışıyor değil mi?
0: Aziz Yıldırım böyle yapar şöyle yapar diyerek orayı kazıyıp onları içindeki anti Aziz Yıldırımcıyı kazıyıp çekmeye çalışıyor. Oran bu. Çok büyük fark yok. Ya yani anlatabiliyor muyum? Bir Conte iki tane daha transfer değiştirir. Ama o zaman son dakika sürprizi Jesus gelirse şaşırmam. Çünkü Aziz Yıldırım Jesus'la görüştü. Net bilgi. Jesus'la görüştü.
1: Yani günün sonunda şey de biraz tuhaf geliyor bana Ahmet abi. Şimdi Conte'ye açıklamadı diyelim. Hakan Safi. Şimdi birinci adayının Aziz Yıldırım'ın bildiğimiz kadarıyla Aykut Kocaman değil mi? Madem bu kadar Aykut Hoca'ya
0: soru yağıyor.
1: Evet

0: Farkındayım.
1: Farkındasın değil mi?
0: Teşekkür
1: Aydın
0: ederiz
1: izliyor mu
0: bütün
1: acaba?
0: izleyenlerimize. Vallahi bilmiyorum. Yoldadır. Belki arabada dinliyordur. İzleyemiyordur da. Çıktı ya az
1: Ha.
0: önce. Şeyi diyecektim. Aykut Kocaman'a bu kadar güvenmiyorken Aziz Başkan.
1: Güvenmiyor demedim
0: Ama
1: ben.
0: bak iş şuraya geliyor.
1: İstiyor,
0: Tamam.
1: tam tersi.
0: Hayır şu. Hayır şunu demek istiyorum. Şimdi Conte'yi açıklarsa Hakan Safi seçime Aykut Kocaman'la giremem demek bu. Ahmet abi seçim kaybetme korkusu. Nasıl olacak bu iş? Yani sen diyorsun ki Conte'yi açıklarsa Jesus'u açıklayacak. Doğru mu anladım?
1: Jesus'u açıklamak
0: Açıklayabilir.
1: isteyecek. Çünkü görüşmelerini hızlandıracak.
0: Bu
1: Son dakika
0: Aykut
1: sürprizi
0: Kocaman'a
1: olabilir
0: olan
1: diyorum.
0: güvensizliği göstermez mi? Onu sormaya çalışıyorum,
1: Şöyle
0: anlatmaya
1: Aykut
0: çalışıyorum.
1: Kocaman'a Aziz Yıldırım güveniyor. Onu istiyor ama ekibinden de, çevresinden de, kongrenin ciddi bir bölümünden de tabii destekleyen de var da bu sana kaybettirir yaklaşımı da var. Sonuçta bu bir seçim savaşı. Aykut Kocaman ama bu yapının içinde mutlaka olur. CEO yapar sportif AŞ'ye, kulübe.
0: Cesus gelse de denklemde olur
1: Olur
0: diyorsun
1: olur.
0: yani. Süper chat okuyalım biraz. Soner Oksijen demiş ki sana. Ne güzel demi limiti kandırdım diyor ama sizin hoşunuza gidiyor. TFF düzgün olmadığı için hala bu rahatlıkla devam ediyorsunuz. Sorsan hep limit bize diyorsunuz. Yahu limiti kandırıyorsunuz ve ceza yok demiş. Cevap vermek istiyor musun buna?
1: Galatasaray'ın bu arkadaş.
0: Belli ki.
1: Kendi limitlerine baksın.
0: Yunus Özmen, korkak başkan, korkak teknik adam. İstemiyorum. Korkmadan oynatan bir teknik adam ve takımın saha dışında hakkını korkusuzca savunan bir başkan
1: Doğru
0: istiyorum demiş.
1: söylüyor.
0: Devam edelim. Ali Aslan, İsmail Kartal'ın takımı 19'da 19 yaparken bu takım bende olsa ben de yapardım diyenlere söylüyorum. O takımın üstüne 15 transfer yapıldı. Ne oldu?
1: Doğru, bravo.
0: 10 yıldır zehirli muhalefet kulübü geriye çekti. Kadir İlbeyoğlu, Hakan Bey yanlış dil tercihiyle seçimi kaybetti. Tecrübe her daim esastır. Aziz Başkan doğru tutumda demiş. Yani bu Hakan Bey'in bu tavrı anladığım kadarıyla Fenerbahçelileri birazcık rahatsız ediyor Ahmet abi. Böyle bir durum var yani.
1: Bazı Fenerbahçelileri, bazıları da zaten Aziz Yıldırım'ı sevmeyenleri de daha da çok seçime çekiyor.
0: Devam edelim. Yunus Özmen, Hakan Safi'nin konuşma biçimi hiç hoşuma gitmiyor. Seçim taktiği olabilir ama bu kadar abartılı kötü konuşmak olmaz. Birlik olmalıyız yoksa başaramayız. Birlik çağrısı çok fazla var tabii. Serhat Gökmen, Galatasaraylıyım. Hedef Avrupa, biz Fenerbahçe falan düşünmüyoruz demiş.
1: Nasıl düşünmüyorsunuz ya? Fenerbahçe'nin yediği golden sonra yaşanan sevinci tweet atıyorsunuz. Şampiyonluğumuz konuşulmadı. Bari Fenerbahçe üzerinden bizi konuşun diye. Nasıl? Siz hayatınız Fenerbahçe ya.
0: Bizim Galatasaray mı peki?
1: Hangi Avrupa? Hangi Avrupa? Galatasaray daha bu sene biraz Avrupa'da ilerledi. Onda da ciddi puanlar kaybetti. Tedesco yüzünden Fenerbahçe şampiyon olamadı. Hangi Avrupa? Ha bu arada Saadettin Sarı'nın bana yaptığı
0: Geleceğim.
1: itirafa geleyim.
0: Geleceğim.
1: Tam yeri ya.
0: Çok fazla chat var. Hem
1: Ha,
0: birazcık
1: tamam okey.
0: program keyifli gidiyor
1: Tamam
0: diye
1: okey.
0: şey yapıyorum.
1: Açıklamayacaktım bunu ama baktım dün HT Spor'a konuşmuş. Birçok şeyi
0: Konuşacağız.
1: hiç bilmiyorsunuz bunları deyip konuşmuş Sayın Başkan. O gün de bana bunları anlatma da demedi. Anlatmadım ben ama. Bugün anlatacağım artık yani millet bilsin abi.
0: Her şeyi diyorsun, dökeceğim ortaya.
1: Saadettin Saran'dan Ahmet Konanç'a şok itiraf. Birazdan.
0: Birazdan, evet. Az sonra Saadettin Saran, yani ne dedi bilmiyorum ama bir yumruk yediğini gördüm.
1: O yumruk ayrı.
0: Abi nefesin
1: Ya
0: kesilmiş
1: bana geldi dün
0: hakikaten bu arada. Bir şey
1: lansmanda.
0: diyeceğim, nefesin kesiliyor
1: Abi
0: senin o.
1: kesiliyor. Tatlı tatlı sanki vuruyor ama bir vurdu. Lan dedim ne oluyor? Acaba başkası mı vurdu böyle? Bir kızdım önce. Ulan baktım başkan vurdu gitti. Onun öncesinde de bana defalarca bana YouTube'da halen sallıyor musun? Başkanlığın bitti yine sallayacak mısın? Ben dedim ki Sayın Başkan ben böyle bu kadar sallayan bir adam değilim dedim ya. Tamam mı? Mesela sonra bir yere oturdu. Ben de üst katta böyle bakıyorum. Kafayı kaldırdı beni gördü. Bana yine sallayacak mısın? Ya dedim Sayın Başkan size beni kim böyle informe etti? Brief verdi ben. Ben sürekli
0: Bilmiyorum.
1: dedim size sallayan bir adam değilim ki dedim ya. Ondan sonra o kafaya takmış o. O kurmuş beni kafasında. Yumruğu yapıştırdı. Başkanlığı bitirdi. Eleştiri kaldırabilen bir adam Saadettin Saran.
0: Yani
1: İyi adam.
0: iyiydi, eğlenceli tarafları
1: Ama
0: vardı. Kısa sürdü hikayesi.
1: tarihe
0: çok da aslında geldiğinde Fenerbahçe'ye nasıl denir abi, o enerjisi ilk geldiğinde
1: tamam,
0: geçmişti.
1: tamam orayla
0: Peş
1: onu
0: peşe
1: kurtardın
0: gelen.
1: kardeşim. Sonra golcü al bana. Bana golcü al.
0: Zaten devre
1: Beni
0: arasında
1: alamadın.
0: her şey mahvoldu abi.
1: Ben anlatacağım birazdan. Ben Tedesco ile ilgili anlatacağım birazdan. Bir büyük itirafını Saadettin Bey'in. Sen sor
0: Hayda.
1: abi.
0: Ali Hasan demiş ki Galatasaray'dan her maçta üçer tane yiyen 10 kişi, Beşiktaş'tan 4 gol yiyen Cesus'u istemiyorum. Cesus iyi futbol oynatmadı. Arda'yı bile bizim zorumuzla oynattı demiş. Yani Jesus'la alakalı da şöyle bir şey var. Yani
1: derbiler hakikaten zayıf geçti. Derbileri normal gördü. Orada bir soru işareti var Jesus'ta. Derbilere başka oynamalıydı yani daha.
0: Bir de ben neyi anlamıyorum Ahmet abi biliyor musun? Yani onu da sana sormak isterim gerçekten. Şimdi mesela işte bu sene kim Tedesco gitti geldi gitti mesela. İşte aradan 3 yıl geçiyor 4 yıl geçiyor işte Tedesco geri gelsin. Şimdi Jesus'u o zaman Beşiktaş maçından sonra bas bas bağırdık hepimiz yani. O zamanlarda da yayınlar yapmaya devam ediyorduk. Gönderilmeli, hemen bugün karar alınmalı, istifa etmeli ya da işte görevden alınmalı derken aradan 3-4 yıl geçtikten sonra Jesus niye tekrardan değerli hale geliyor? Ben onu anlamıyorum mesela.
1: Ya şimdi derbiler dışında oynattığı
0: futbol, ama bunu çözeceğine nasıl eminiz?
1: Katar'daki Dünya Kupası arasına kadar oynattığı futbol, sonra uğradığı sarı kart operasyonu falan, onu da hatırladı. Bir de gitti yine Al-Hilal'i yine şampiyon yaptı abi. Gitti ondan sonra Al-Nasr'ı şampiyon yaptı. Gittiği takımı şampiyon yapıyor. Öyle dedi zaten. Bir tek Fenerbahçe'yi yapamadım. Aklımda kaldı dedi.
0: Zaten orada bir ufak mesajı vermişti o artık. Hakan
1: Safi tarafı da görüştü Jesus'la.
0: Evet onu biliyorum.
1: Hepsi görüştü.
0: Hatta bence o mesajın verildiği zaman ilk Hakan Safi tarafı sanki daha çok.
1: Ama sonra Aziz Yıldırım'la
0: iletişimliğin. Sonra Aziz. O verdiğim bilgi önemli. Tekrar edelim onu bu arada. Hani duymayanlar varsa. Eğer Hakan Safi tarafı Conte ismini açıklarsa buna karşı hamle olarak Aziz Yıldırım tarafı da Jesus'u açıklayabilir.
1: Bilir çünkü onun altyapısını yaptılar.
0: Onunla alakalı. Sen Önder Fırat'la bir abi dün görüşme yaptın. Faruk Ulgaz'da onun detaylarını konuşalım.
1: Konuşma istersen. Bitti. Aziz Bey gitti. Yöneticiler işte üyelerle fotoğraf çektirmeye, konuşmaya, kısa sohbetler yapmaya başladı. Ben Aziz Yıldırım'ın, Sayın Aziz Başkan'ın listesindeki Önder Fırat'ın yanına gittim. Eski yöneticisidir. Hep yol arkadaşıdır. Gittim Önder Bey'den bir şeyler almaya çalışıyorum. Yani çok konuşmuyorlar ama Önder Bey şunu söyledi. Bak aynı söylem Aziz Başkan'la. Dedi ki bizim bir başkan adayımız ya da bir başkanımız yok, olmayacak. Bizim liderimiz var dedi. Ahmet, liderimiz var. Aziz Yıldırım bizim ve camianın lideridir. Bu yüzden dedi buradaki bu kalabalık. İnsanlar başkana gelmiyor. Artık camianın bir lidere ihtiyacının olduğunu gördü. Lidere geldiler dedi. Ve biz dedi şampiyon olacağız. Şampiyonluklar yaşadık. Nasıl yapacağımızı biliyoruz ve olacağız dedi. Oradaki lider vurgusu önemli. O yüzden kazanacaklarına inanıyorlar. Bizim yani Fenerbahçe'nin bir lidere ihtiyacı olduğunu Fenerbahçe artık fark ettiği için bu kalabalık, bu 5000 kişi burada dedi. 5000 yakın insan vardı. Faruk Ulgaz'ı içeride yapacaklardı. Demişler yoğun masaları kaldırın sandalye. Yine yetmedi dışarı çıkın. Dışarıda yapıldı. Çok kalabalıktı.
0: Peki Serhat Bey demiş ki Hakan Safi seçilsin. Büyük cezalar yolda yazın kenara demiş mesela. İnsanları da ürkütüyor abi. Günün sonunda UEFA'sı var, osu var, busu var. Şu değil ki.
1: Sen kongresi olsan Aziz Yıldırım'a vereceksin oyu, belli oldu.
0: Yani ben şöyle düşünüyorum. Kongre üyesi değilim tabii ki. Hani fikrimi de söylemekten çekinmiyorum. Az önce söylediğim kafadayım ben. Yani bir 2027'de olağan seçim olduğu için ben bu seçimde Aziz Yıldırım'ın gelip bu bir yılı değerlendirmesinin daha sağlıklı olacağını düşünenlerdenim. 2027'de yine Hakan Safi gelsin. Ha, Aziz Başkan şampiyon olursa zaten devam eder.
1: Bırakmaz.
0: Karşısına aday da çıkmaz. Aynen öyle ama bu süreci daha ben tecrübeden yana. Zaten 2027'de olağan seçim var. O tabii şey yapıyor. Soner Oksijen demiş ki kendi limitimize bakayım, devre arası %70 aşacağız diye bonservisle büyük adam alamadık. Niaga hariç kiralıktı. Asensio limit kandırmaya geldi. Kandırmayla geldi. Yalan mı demiş?
1: Yalan. Yalan.
0: Bu tabii kanalımızda bu yorumları da getiriyorum.
1: Yalan ya. Yani.
0: Galatasaraylıların da
1: kimse
0: attıkları.
1: Kimseyi kandırmadı Fenerbahçe'de.
0: Bayağı sevinim var ha Galatasaray tarafında.
1: Abi kanalı Galatasaraylı yapmışsınız. Ben şimdi geldim.
0: Topla yeni abi Fenerbahçeliler.
1: Ben şimdi
0: yeni
1: mücadele. Tek başıma mücadele. Tek canlı yayın bana yaptırıyorsunuz. Diğerleri banttan. Kanalın algoritması da banttan gitmiş. Tam abi, banttan daha çok izleniyor. Mücadele ediyoruz. Bak anlık 3500-4000 kişi var.
0: Evet çok
1: kanalı
0: şükür.
1: Kanalı Galatasaraylı yapmışsınız ilk günlerde. İlk abi. Günlerde de bir iki Fenerli yorumcu atsanız Fenerler de gelir.
0: Vardı
1: benim
0: abi
1: kendi
0: zaten.
1: Kanalımda engellediğim bütün Galatasaraylı arkadaşlar burada engelsiz yardırıyorlar bana chatten.
0: En büyük Fenerbahçeli Aydın Cingöz var bir kere kafadan. Orada yani.
1: Neyse burayı da toparlayacağız.
0: Ya güzel yani güzel.
1: Düzelteceğiz.
0: Ama önemli yani karşı görüşlerin de burada olması değerli. Sonuçta sana soru soruyorlar. Sen de cevap veriyorsun. Cihan Kaya demiş ki Jesus gelse üstüne iki tane sağlam forvet daha alsanız alacağınız en iyi derece ikincilik.
1: Ya abi çok Galatasaraylı var ya. Bunları okuyor musun ya hepsini?
0: Okumak zorundayım. Ben bir moderatörde profesyonel davranıyorum.
1: Ya Fenerli arkadaşlar abone olun, like edin. Fenerlerin keşfetine düşsün kanal. Onlar da abone olsun. Yorum yazın, süper chat atın.
0: Şu Luis Suarez'le alakalı bir yorum var. Onu bir sana sorayım. Sonra bir Saadettin sana

0: de oraya bir geçelim. Diyor ki Luis Suarez ile anlaşıyorlar da kulüp 80 isterse ne olacak? Satan diyor sonuçta fiyat
1: Ya
0: arttırmaz
1: paramız
0: mı?
1: var. Biz seviyoruz abi para harcamayı. Kongre yapmayı seviyoruz. Size ne?
0: Sen
1: seviyoruz abi biz bu hayatı. Biz bu hayatı seviyoruz abi.
0: Sen kime oy vereceksin çok merak ediyorum.
1: Ben de bilmiyorum şu anda.
0: Oo.
1: Ciddi bilmiyorum. Ben herhalde kongrede karar vereceğim.
0: O şey pusulayla baş başa kaldığında mı vereceksin
1: Yok,
0: kararı?
1: oraya gidene kadar karar veririm. Ben konuşmaları bekliyorum. Cumartesi
0: Bekliyorsun.
1: performansını bekliyorum.
0: Bekliyorsun. Peki. Gelelim abi. Saadettin Saran, Ahmet Konanç'a neler anlattı? Neler itiraf etti?
1: Başakşehir maçının devre arası. Saadettin Bey protokolde. Ben de o gün bir aile dostumuz E tribünde oğlu gelmemiş. Beni misafir etti. Gel dedi, boş kalmasın koltuk. Ben de E tribüne gittim. Oradan çünkü protokolü daha iyi görüyorsun. Oradaki hareketlilik, lobi. Aşağıda bir tane engelli bir kardeşimiz var. Protokolden gördüğü Saadettin Bey bu konularda çok hassastır. Onun yanına indi. Fotoğraf çektirmek için vesaire. Beni gördü. Dönerken yukarı protokole çıkarken içeri giriyorsun. İçeriden merdivenden çıkıyorsun. Tam kulübelerin arkası. Koluma girdi. Tuttu. Beni koridora doğru götürdü. Ekibiyle beraber koridorda anlatmaya başladı. Ben de tabii Tedesco için hani diyor ya bana dün lansmanda bana sallamaya devam edecek misin diye. İşte hı hı. Onları kastediyor. Tedesco için çok eleştirdim ben Saadettin Bey'i. Zamanında göndermediniz, gönderemediniz, basiretsiz kaldınız diye. Tamam mı? Kendinize de yazık ettiniz. Tarihe
0: edilgen,
1: geçen başkan olacaktınız.
0: Edilgen diyordun sen. Evet.
1: Edilgen diyordum. Çok da seviyorum Saadettin Bey'i. Çok sempatik bir adam. Eleştiri kaldıran bir adam. Enerjisi çok yüksek. Geldi enerjisiyle akıllı bir Gendüz hamlesiyle süper kupayı aldı. Neyse. Koluma girdi. Sen dedi Tedesco için bize sürekli vuruyorsun ama dedi. Dedim Sayın Başkan kime eleştiri yapacağız? Sizi yapacağız. Aslında dedi bak şu cümleye dikkat et. Gözlerime bak. Gözlerime bak.
0: Bakıyorum.
1: Saadettin
0: son dakika
1: Saran,
0: geldi.
1: Okursun sonra boş ver. Sonra
0: bunu
1: okursun.
0: Okumak zorundayım. Tamam. Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran yasa dışı bahisleri teşvik etmek suçundan yargılandığı davada 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmış. Bir son dakika.
1: Bu şey mi acaba yatarı var mı bunun?
0: Bilmiyorum. Tekrar edeyim. Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran yasa dışı bahse teşvik etmek suçundan yargılandığı davada 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bunun artık yatarı var mı yok mu? Artık orada hukukçular daha
1: yani
0: zaten
1: çok
0: bu
1: sıcak bir
0: bilgi olduğu için araya girdim. Aslında ne anlatacağını merak ediyorum. Döneceğiz mecburen tabii ne konuşulduğuna. Geçmiş olsun ne diyelim abi.
1: Acun Ilıcalı beraat etti.
0: Evet, o
1: demek
0: beraat
1: ki
0: etti.
1: Burada daha başka detaylar var. Tabi bunun üst mahkeme yolu açıktır muhtemelen. Detayda çok bilmiyorum.
0: Geçmiş olsun.
1: Geçmiş olsun.
0: Devam edelim konumuz.
1: Sonra dedi ki Ahmet dedi Tedesco için bize bu kadar dedi şey yapıyorsun ama dedi aslında bana haklısın diyor yani. Şunu söyledi. Tedesco gönderilmeyi çoktan hak etti dedi.
0: Ne demek bu?
1: Ben orada devamını anlatacağını zannettim. Şimdi böyle diyen bir adam devamını anlatır. Sonra kolumdan çıktı yukarı çıktı. Dedim başkanım dedim hani bu kadar Fenerbahçe başkanı diyor ki Saadettin Saran Tedesco gönderilmeyi çoktan hak etti diyor. Ben de böyle bekliyorum gelecek şimdi diğer bilgi haber. Neyse dedi gitti. Dün lansmanda bir yöneticiyle görüştüm. İsmini vermeyeceğim. Dedi ki ben Tedesco'yu ve Devin Özey'i en çok göndermek isteyen adamlardan biriydim. Kamuoyu tam tersi benim onları desteklediğimi zannetti. Kulüpçülük gereği de bir şey söyleyemedik. Evet dedi çoktan gönderilmeleri gerekiyordu dedi. Dedim neyse dedi gitti. Ya bu Tedesco nedir abi Devin Özey nasıl bir güçleri var? Göndermek istiyorlarmış. Hatta Saadettin Saran'ın itirafına göre bana çoktan gönderilmeyi hak etmiş kendisinin cümlesi. Ama gönderemiyorsun. Galatasaray 3-0 yenilince gönderiyorsun. Büyük de bir törenle gidiyor adam. Galatasaray'dan 3 yemiş bir adam. 12 beraberlik almış. Fenerbahçeli topçuya yapmadığını bırakmayan Osimhen'in sırtını sıvazlayıp good game good game deyip şirinlik yapmış kendini ezdirmiş bir Fenerbahçe hocası. Büyük bir törenle gidiyor o da ayrı bir mevzu. Baba madem bu kadar gönderilmeyi hak etti neden göndermediniz demiyorum artık. Gönderememişsiniz. Neden gönderemediniz diyorum. Kim abi Tedesco nasıl bir gücü var? Tartışalım.
0: Yani hakikaten enteresan ya çok
1: değil
0: fazla
1: mi?
0: Şey
1: diyor
0: çıktı.
1: Ki Saadettin Saran dedi ki bana O gün Başakşehir

0: bir maçının devre arasında. Tedesco gönderilmeyi çoktan hak etti dedi.
1: Gönderseydin o zaman derler adam.
0: Yok, devamı yok. Araştırdım, bulamadım abi. Nasıl bir güçtür bu? Ya biri mi zorla tutturdu sizi onu orada? Ya da başka bir sıkıntı mı vardı? Ben anlamadım abi. Öyle büyük bir tazminat konusu da söz konusu değil. Son iki ay Karagümrük rezaletinden sonra.
1: Direkt o gün gönderecektin eğer bir aksiyon alsaydın.
0: O gün orada
1: alsaydın.
0: Gönderilmiş. Ertesi gün bir daha vazgeçtiler. Son iki ay Devin Özey'i Karagümrük olayından sonra yetkilerini almışlar, biliyor musun? Zaten futbolcular tarafından çok sevilmiyormuş. Burnu havada geziyormuş ama bir herhangi bir sorunu çözemiyormuş oyuncuların, hı hı, Samandıra'da. Ama yetkilerini almışlar. Ya yetkisini almışsın adamı, ne tutuyorsun? Daha kötü enerji yaratır. Orada da şöyle demiş birisi onlara. Devin Özek getirdi onu. Devin Özek'i yollarsanız, hani en azından yetkisini alın, kenarda tutun. Ama yollamayın, yollarsanız Tedesco bozulur. Bozulmamış hali bizi bozdu Tedesco'nun. Geçmiş olsun.
1: Peki, bu az önceki son dakika haberiyle alakalı Burak bana bazı detaylar atmış, onları da okuyayım. En azından Fenerbahçeleri, yani bu iş nereye gidecek, ne olacağı aydınlatmak açısından. İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nin verdiği bu karar henüz ilk derece mahkemesi kararıdır. Kararın kesinleşmesi için istinaf ve sonrasında yargıtay süreçlerinin tamamlanması gerekiyor. Bu itiraz yolları tükenip karar onanana kadar hapse girmesi söz konusu değil. Eğer karar istinaf ve yargıtay aşamalarından geçip aynen onanırsa tablo şu şekilde işliyormuş abi. Toplam ceza 2 yıl 6 ay erteleme veya durumunda ceza 2 yılın üzerinde olduğu için hükmün açıklanmasının geri bırakılması uygulanamaz, ceza ertelenemez veya para cezasına çevrilemez, kararın zorunlu olarak infaz edilmesi gerekir diye burada detaylar var, onları da aktarmış olalım.
0: Geçmiş olsun, geçmiş olsun, süreç ilerleyecektir.
1: Zaten bu süreçler Sayın Saran'ı Fenerbahçe Başkanlığından aslında bir nevi abi koparan olaylar oldu. Yani o devre arasındaki belki yapılan hatalar Sayın Saran'ın şahsi hayatından dolayı olan şeyler
0: Sayın
1: oldu.
0: Sayın Saadettin biraz. Saran zaten pazartesi itibariyle Fenerbahçe Başkanı değil. Bu süreçlerle daha da sağlıklı ilgilenecektir. Allah yardımcısı olsun. Bakalım hukuki süreç ilerleyecektir diye düşünüyorum. Bakalım neler olacak.
1: Orkun Çevik demiş ki Galatasaray mensubu 16 kişi hapiste ya para aklamaktan. Onlar limitlere hep geçtiler ama anlatmadılar. Siz profesyonel moderatörler, yorumcular demek istiyor herhalde. Hiç konuşmadınız Lube hariç demiş.
0: Şimdi bunlar ağır ithamlar içeriyor. Bunu şey yapalım. Buna cevap verecek bir durum yok benim.
1: Evet, yani.
0: Bu ağır ithamlar içeriyor. Böyle şeyleri okumana gerek yok.
1: Peki. Yavaş yavaş toparlayacağım. Var mı abi eklemek istediğin ya da bir eksik bıraktığımız bir şey var mı düşünüyorum?
0: Her şeyi anlattık. Evet. Kanala abone olmayı unutmayın sevgili Fenerbahçeli arkadaşlar. Burada biraz dengeleyelim. Güzel bir kanal oldu. Güzel. Muhteşem bir kadro var. Bak bu kadroyu var ya.
1: Abi gerçekten iddialıyız.
0: Bak söyleyeceğim, dayanamayacağım. Sıfır bütçeyle bu kadroyu Şampiyonlar Ligi'ni ancak Aydın Cingöz toplardı abi.
1: Tabii.
0: Ne kadar çok seveni varmış.
1: Buradan ya. Da Aydın Cingöz'e böyle sallayanlar falan filan var. Hepsini kınıyorum.
0: Aydın işini yapıyor.
1: Yo, herkes yani şimdi insanlar doğal olarak abi şundan rahatsız oluyoruz. Şimdi kalkıp orada yaptığımız işlerle alakalı arkada kocaman bir ekip var. Aydın
0: çok
1: abinin kendi ekibi. Evet. Bizim burada emeklerimize kalkıp da yok bot uzmanları, botçular falan diyorlar. Bizim kanallarımızın panelleri her türlü açılır. Hiçbir yayına bu zamana kadar bot basmadık. Basmayacağız da bizim şeyimizde yok bu. Karakterimizde yok. Öyle kalkıp kendilerine iftira atılınca böyle masadan kalkıp ağızlarından tükürük çıkara çıkara bağırıp konuşanlar bizim yaptığımız emeklerimize de kalkıp bottu, oydu falan demesin yani. Onu da
0: şimdi
1: söyleyeyim.
0: Şimdi bilgi geldi bana. Bu işlerde uzman bir abimden. 3 yıl ve 6 cezalarda önce para cezasına çevrilir.
1: Hı hı.
0: Sonra 5 yıl boyunca hükmün açıklanmasını geriye bırakır. 5 yıl içerisinde herhangi bir suçtan mahkum olursa hükmün açıklanması, ertelenmesi kalkar, hapis cezasına çevrilir.
1: İşte ben o sona az önceki detayları...
0: Biraz kabul edilebilir bir şey Saran tarafından,
1: evet,
0: anladığım kadarıyla.
1: Koşullu
0: geçmiş olsun.
1: Koşullu salıverilme var. Yasa dışı bahse teşvikten.
0: Geçmiş olsun.
1: Suçlarında standart infaz oranı 1'de 2 30 aylık cezanın yarısı 15 ay yapar falan filan.
0: Geçmiş olsun
1: yapacak
0: diyelim.
1: Bir şey yok.
0: Geçmiş olsun. Süreç hukuki boyutuyla mutlaka devam edecektir Sayın Saadettin Saran tarafında.
1: Peki abi, ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın. Görüşmek üzere.
2: Kim ne dedi? Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.

0: Radyo Gol.
1: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem başlıyor.

Türkiye'nin en çok tercih edilen spor radyosu Radyo Gol'den radyoları başında saatin 14 olmasını bekleyen Radyo Gol'ün en güzel insanlarına ben Çağatay Çıtlak hoş geldiniz diyorum. Tarih 5 Haziran 2026 günlerden de Cuma ve Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Günden programında her zaman olduğu gibi yolu sevgiden ve futboldan geçen herkese ortak buluşma noktasında sizlerle tekrar birlikte olmanın verdiği mutlulukla yeni bir haftanın yorgunluğunu geride bıraktık. Bugün de mübarek Cuma günü vesilesiyle gönüllerinize huzur, evlerinize bereket, hayatınıza da sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum. Unutmayın, bazen güzel bir söz ve tebessüm, nasıl söyleyeyim, samimi ve içten edilen bir dua insanın bütün gününü değiştirebilir. Bugün kalbinizde iyiliğe, sevgiye ve umuda daha fazla yer açın. Sevdiklerinizi arayın, gönül alın, gönül verin. Rabbim dualarınızı kabul etsin. İşiniz gücünüz rast gitsin inşallah. İyi ki varsınız ve iyi ki bu güzel yolculukta birlikteyiz. Ben programa başlamadan gelen hoş geldin mesajları bile inanın günümü daha da anlamlı kılıyor. 0212 273 10 10'a gönül verdiğiniz takımınızla ilgili görüş ve düşüncelerinizle beraber aynı zamanda Instagram adresime de yani Çağatay Hoca adresinden mesaj atabilirsiniz. Türkiye'nin en çok takip edilen ve en çok izlenen spor yorumcularına da sorularınızı iletebilirsiniz. Haydi gösterin kendinizi diyorum. Radyo Gol ailesi telefonlarınızı alın, mesajlarınızı gönderin. Bugün yine Türkiye'nin dört bir yanından aynı frekansta, aynı heyecanda buluşalım. O zaman Türkiye radyolarının kendi saatinde en çok tercih edilen, en çok dinlenen futbol programı

0: Evet, yollardayım hocam.
1: Evet. Şimdi tabii Fenerbahçe ile başlamak istiyorum. Gündemde en sıcak tartışma konusu ve en taze gelişmeler Fenerbahçe tarafında olduğu için seçime sadece bir gün kaldı. Sabah Sayın Aziz Yıldırım'ın Anadolu Ajansı'na verdiği sevgili Bostan Memiş'in de çok güzel bir röportajı vardı. Onu da canlı izledim. Başkanlık açıklamalarını iki adayı da dinledin, sen de hep okudun, vaatlerini de gördün. Tamam. Bir taraf çok temkinli yaklaşıyor, bir taraf her gün bir transfer açıklıyor. Yani şu an görünen tablo bu. Sana göre olması gereken doğru tablo ve İbrahim Yavuz bakış açısıyla, ben biliyorum ki çok farklı bir yerden gireceksin gene İbrahim. O yüzden mikrofonu sana uzatıyorum. Al, uzattım şu anda.
0: Teşekkür ederim. Hocam şöyle, yani aslında baktığınızda tabii ki Aziz Yıldırım'ın bu seçim sürecinde anlattıkları çok daha realist. Hı hı. Yani aslında ihtiyacı, yani bu sadece Fenerbahçe, bütün takımların aslında ihtiyacı olan o, ama o da işin aslında sürdürülebilir ekonomi, gerçekçi planlama açısından sağlıklı, ama teknik anlamda itiraz ettiğim de şeyler de var tabii ki. Mesela özellikle teknik direktörlere müdahale etme anlamında, yani bir teknik direktör eksik bir şey yapıyorsa müdahale ederiz düşüncesi, yani çok sağlıklı bulmam onu, ama bunu bir planlamayla anlatmaya çalışıyorsa, eğer öyle bir düşüncesi varsa, o da anlatıldığı gibi olmaz. Yani şöyle, Oğuz Çetin bugün Fenerbahçe'nin futbol aklı. Ya bu anlaşılabilir bir durum, sağlıklı bir düşünce. Yani teknik anlamda bilgisi olan, sahada deneyimi olan biri, antrenörlük yapmış biri. Hı hı. Ve teknik direktörü oraya getirirken tamamen Oğuz Çetin'in planlamasında olması gerektiğini düşünüyorum. Yani Oğuz Çetin'i oraya getirip bir başkasının teknik direktör adayını göreve getirdiğinizde orada büyük çatışma olur. Yani o işi sağlıklı götürme şansınız olmaz. Çünkü anlattığınız, biz teknik direktöre müdahale edeceğiz. Yani müdahaleden anladığım, hani en iyimser tarafından bakıyorum. Ya iki tane teknik bilgisi olan insan oturacak, transfer planlaması ve kadro planlaması üzerinden akıl alışverişi yapacak, fikir alışverişi yapacak. Eyvallah, bu anlaşılabilir. Yani burada başkanın uzak durması en sağlıklı olan hadise. Teknik bilgisi olan birilerinin o işe katılması gerekiyor. Ama orada da tamamen Oğuz Çetin'in futbol aklıysa, onun belirleyeceği bir teknik direktör olması gerekiyor. Çünkü devamında da şöyle ifade kullanıyor. Volkan'la görüşmedim, yani uzun zaman oldu dedi, ama dedi Volkan'la da görüşeceğim, Volkan Demirel için. Yani onun da bu organizasyonun bir parçası olmasını istiyorum dedi. Şimdi orada o söylediğinizle alakalı büyük problem yaşarsınız. Yani hem Oğuz Çetin orada olsun, hem Aykut Kocaman orada olsun, hem Volkan Demirel orada olsunla olmaz. Yani sırf geçmişte o kulüpte önemli futbolculuk geçmişleri olduğu için ve bugün onların hepsi teknik direktör sonuçta, yani. Hı hı. Hepsine sen, yani senden de biraz fikir alacağız dediğinizde, ya o işin içinden çıkılmaz bir hale gelir. Yani ben tabii anlıyorum, insanların büyük bir çoğunluğu hemen ona talip oluyor. Gerekçeleri de şu: ya işte o kulübün efsanesi, camiayı biliyor. Çünkü son 12 senede şampiyon olamamasının temel sebebini Fenerbahçeliler yabancı teknik direktöre bağlıyor. Aslında bu işin yerliyle yabancıyla uzaktan yakından bir alakası olmadığını, biraz o kadro planlamasında planlamaya sadık kalmamanın neler yarattığını, Fenerbahçe'ye nasıl enkaz yarattığını görebilseler aslında anlayacaklar, ama işte büyük bir çoğunluk işin kolayına, yani işin idareci tarafında olan insanlar işin kolayına kaçtığı için buradan anlatmaya çalışıyorlar. Yerli olsun ve bu kulübün efsanesi olsun. Ben de hemen şunu söylerim. Ya Ersun Yanal o kulübün efsanesi miydi Fenerbahçe'ye geldiğinde? Var mı geçmişte futbolculukla ilgili kulübün DNA'ları? Yok değil mi yani? Hiç, sıfır. Ama tarihin en iyi oyununu oynatan, en erken şampiyonluğunu Ersun Yanal'la yaşadı. Niye? Orada bir oyun mirası vardı. Aykut Kocaman'dan kalan bir oyuncu tekrarı vardı. Ama Ersun Yanal aldı o oyunu, kendi bilgi birikimiyle en zirveye çıkardı. Hı hı. Ancak böyle olur. Şimdi sen sıfırdan bir şey inşa edeceğim diyorsun. Herkes gelsin taşın altına elini koysun. Bu böyle bir şey değildir. Yani o kulübün efsanelerine tabii ki saygı duyalım, ama ya çok seviyorsak, çok da o işin içinde oluyorsa, ya onları maçlara davet edelim, özel organizasyonlara davet edelim, ama böyle senin de futbolda bilgin burada önemli, sen de bir şey söyle, sen de bir şey söyle dersen çıkamazsın o işin içinden yani. Ve emin ol, darmadağın olursun hocam. Yani Aziz Yıldırım tarafı aslında, yani Hakan Sabi tarafı o kadar problemli ki hocam. Yani her şeye rağmen ben eksik de olsa Aziz Yıldırım'ın daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Hakan Sabi tarafı tamamen idareciden ziyade bir taraftar gibi davranıyor.

0: Yani enerjisi şahane, tamam kabul ediyorum ama bence bizim biraz da dikkat etmemiz gereken özellikle idareci tarafında, hani bizde şey vardır ya hocam, işte kalbiyle dili birdir, hani içinden ne geliyorsa öyle konuşur, konuşamazsın, konuşmaman gerekiyor yani. Hani bir kulüp başkanının bir şey söylerken çok dikkat etmesi gerekiyor çünkü milyonlarca bir taraftarı olan bir camianın en tepesine geliyorsun. Yani ağzından çıkanlara çok dikkat etmen lazım. Şimdi sen bir kulübün başkanı, bir kulübe aday oluyorsun. Milyonlarca taraftarı olan bir kulübe diyorsun ki ben finansal fair play falan dinlemem, açarım onu diyorsun. Açamazsın. Açamazsın, bak açarım dersen o kulübün yani mahvedersin, yok edersin. Şimdi ben nasıl talip olayım sana sırf sen çok iyi Fenerbahçelisin diye ya da çok param var diye. Ki Fenerbahçe'nin sorunu para değil ki. Ya Ali Koç'tan daha zengin, daha güçlü başkan olabilir mi Türkiye'de ya? Değil, o para da onda da vardı o para. Konu para değil ki.
1: Parayla mutluluk olmuyor diyorsun yani.
0: Olmuyor hocam. Ya olmadı ya hocam, yani var önünde, ben Ali Koç'u diyeyim hadi geçmişi geçiyorum. 7 senesini gördük yani, hani yıldızsa yıldız. Ya hepsini bak, Hakan Safi'nin söylediği neredeyse tamamını zaten Ali Koç denetti, olmadı. Şimdi bu kadar denenmiş olmamış bir şeyi tekrar edip oraya aday olmak, hele hele teknik yorum yapması zaten orası da, ben mesela şeyi merak ediyorum hocam, sen daha iyi bilirsin, hani ben o konuda bir bilgim yok, hani danışmanlık konusunda birilerinden destek alıyorlar mı, yoksa şöyle mi oluyor bu iş, ya benim yeterince bilgim birikimim var, param da var, ben bu işi kendi bildiğim gibi mi yönetirim diyorlar ya da bu seçime böyle katılırım. Eğer bir danışmanı varsa büyük problem yani, hani başkanın danışmanının bu söylediklerine müsaade etmesi direkt seçim kaybettirir normalde şu davranışlar ya. İnandırıcı gelmez çünkü altını dolduracağın hadise konusunda çok boş. Şimdi her söylediğinin karşılığında Ali Koç'ta olduğu için oturup derler mesela. Yıldız dediğinden oturur der ki başkanım yıldız dediniz ama aynısını Ali Koç yaptı. El Nesri'yi getirdi, John Duran'ı getirdi. Ya bu böyle olmuyormuş. Antrenör konusunda söyledikleri zaten hiç yani anlaşılabilir gibi değil ya.
1: Evet. Sevgili İbrahim Yavuz'un ha.
0: Bir araya getirdiğimizde hocam yani az Yıldırım tarafı bana daha mantıklı geliyor ya.
1: Mesajlar 30'a yaklaştı, o yüzden bir yerlerden başlamak istiyorum sevgili İbrahim. Diyor ki Resul Bey, ben Galatasaraylıyım. Beşiktaş konuşmak belki haddim değil ama Beşiktaş'ta para yok deniliyor. Ben buna kızıyorum, para var ama harcama kısmı yanlış bence. Teşekkürler, sevgiler demiş. Ali Bey çok çok selamlar söylemiş. Bize bir mesaj vardı, onu okumaya çalışıyorum ama tabii o kadar çok mesaj geldi ki o arada istersen cevap da verebilirsin. Adana'dan ya. Yılmaz Bey, İbrahim Bey söyler mi? Bence Serdal Adalı, Önder Süzen demiş. Evet, Önder Özen çok büyük bir iş başardı. Bundan 5 tane teknik direktör, 3 yıl 5 yıl hiçbir aktif değil. İtalyano en azından aktif bir teknik direktör. Saygılar, sevgiler, ne düşünür acaba Beşiktaş'ın yani yeni teknik direktörüyle ilgili?
0: Hocam Beşiktaş'ın sezon başı planlamasının yani bu işin sportif direktörlük tarafıyla alakalı ve ona teslim olmayla alakalı çok uzun zamandır bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani Beşiktaş'ta rakipleri gibi hep benzer hataları yapıyordu. Yani biz yaparız, biz biliyoruz düşüncesiyle hareket ediyorlardı ve her sene benzer sorunları yaşıyordu. Ya bu Önder Özen'le başlama hadisesi çok sağlıklıydı. Devamında teknik direktörü, yani eğer düşündüğümüz gibiyse, yani bu teknik direktörü tamamen Önder Özen belirlediyse, çünkü onunla çalışacak olan Önder Özen. Çünkü teknik anlamda o işi idare edecek Önder Özen. Başkanlar, idareciler o işi bilmez. Kadro planlamasını bilmez. Kaç tane stoper lazım olur bilmez. Eğer öyle devam ederse isim de çok doğru isim ama yine şeyi unutmamak lazım. Yani kimi getirirseniz getirin bir zamana ihtiyacı olacak o insanların ve sabır göstermek zorundasınız. Yani Van Bronckhorst'ta kaçırdınız o treni ki o çok önemli bir teknik direktördü bence Beşiktaş için. O dönem için davranışları da şahaneydi. Şimdi yine benzer durumu yaparsanız, yani işleri iyi giderken bu şahane bir teknik direktör, iki tane maç kaybettikten sonra ya yok bununla bu iş olmayacak, yenisi gelsin derseniz benzer sorunu yaşarsınız. Aralık olmaz, Ocak fark etmez. En geç Şubat'ta avlu atarsınız bu düşünceyle yani.
1: İbrahim Yavuz'un sesi Cem Dizdar'a çok benziyor demiş. Konuşma üslubu aynı. Sorar mısınız daha önce söyleyen olmuş mu diyor Orhan Can'dan.
0: Ne oluyormuş, kaçırdım orayı.
1: Cem Dizdar'a benzetmişler senin sesini. Konuşma üslubunu. Daha önce söyleyen oldum diye sormuş. Süleyman Gülep Hakan Safi'ye oyumu vereceğim demiş. Yine buradan sorulardan devam ediyorum. Soner Bey, Sana ve bana iyi yayınlar dilemiş. Neden televizyonda beraber program yapmıyorsun mesajı var. İbrahim Yavuz'la birlikte. O da olur inşallah.
0: Olur tabii ki, seve seve.
1: Fikriniz nedir demişler. Galatasaray'ın transfer politikası ile ilgili İbrahim Yavuz bizlere yorumlar mı diye sorular var.
0: En avantajlı Galatasaray rakiplerine göre. Yani hem 4 sezonun şampiyonu hem de kadro planlamasına baktığında, yani gözünü kapattığında bir sürü oyuncu şu an Galatasaray'ın en azından ideal 11 tekrar konusunda kadrosunda. Bu çok büyük zenginlik. Yani rakipleri sıfırdan bir şeyler inşa etmeye çalışırken onlar önce kadro kuracaklar, sonra o kadroyla tekrar yapacaklar, sonra o tekrarın sonunda karşılığını almaya çalışacaklar. Galatasaray yani iki adım önde başlıyor onlara göre, teknik direktör ve oyuncu tekrarı konusunda. O yüzden Galatasaray eğer sağlıklı geçirirse bu transfer dönemi, zaten hocam ben büyük resme baktığımda, yani hem Galatasaray'ın hem Beşiktaş'ın hem Fenerbahçe'nin, Trabzonspor'un, yani yine Galatasaray çok ciddi avantajla başlıyor. Yani yine belirleyici olacak Galatasaray. Yani onların ligin içinde bulundukları durum belirleyici olacak. Yoksa
1: buradaki avantaj omurga meselesi mi? Bir takımın bir iskeleti olması meselesi mi?
0: Evet hocam, çok önemli hocam. Yani 6-7 oyuncuyla tekrar, ya bu işin aslında özü tekrar. Ama aynı teknik direktörle tekrar, aynı oyuncularla tekrar anca oturuyor hocam bir sistemin. Yani bu sahada defalarca deneyimlemiş biri olarak söylüyorum, kısa bir dönem yardımcı antrenörlük yaptım, orada da aslında benzer duruma da şahit oldum. Hatta yardımcı antrenörlük yaptığım dönemde bu dörtlüyle üçlü hadisesi çok konuşulur bizde, biliyorsun hocam. Yani hatta aynı sezonun içinde dörtlü de oynarım, üçlü de oynarım, bu bir zenginlik demişti bize Tedesco, hatırlayalım o zaman. Ben de itiraz etmiştim, asla bu bir zenginlik değil, bu problemdir, büyük problemdir yani. Çünkü bunu deneyimledim. Yani antrenörlükte de futbolculuğumda da aynı anda onu yapmaya kalktığımız hiçbir organizasyonda başarılı olamadık. Tıpkı Fenerbahçe'nin işte o dönem üçlüye döndük. Karagümrük Antalya maçtan unutmasın Fenerbahçeliler. Yani hiç gerek yoktu sistemde değişimi. Şimdi bu kadar tekrara muhtaç bir oyun. Şimdi nasıl olur da bu insanların, ve önünde Galatasaray gibi bir örnek var. Ne olursa olsun sezon, yani Okan Buruk göreve geldiğinden beri Barış Alper'i, Yunus'u, işte o dönem Mertens, Icardi'si üzerine koyarak o organizasyona katılan Abdülkerim, Sanchez, bak kaç tane oyuncu saydık. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'da 4 seneye git, hiçbirini hatırlamazsın. Yoktur 4 sene önceden bugün o organizasyonda olan oyuncu. Hı hı. Bence işin bu tarafını kaçırmamak lazım. En belirleyici olan taraf bu çünkü.
1: Evet. Yılmaz Bey diyor ki, İbrahim Bey selam olsun, sevgiler. Bizden yakışıklısı yoktur selam demişler. Ben. O da bir challenge yapmış. Aziz Yıldırım daha önce birlikten bahsetmiyordu da şimdi neden birlik olalım diyor. Yoksa reklama ihtiyacı mı var? İbrahim Bey'e sorarsan sevinirim Çağatay Hocam demiş.
0: Ya şöyle, aslında doğru tespit diye düşünüyorum hocam. Neden? Çünkü ya bizde aslında genel olarak hep sorun şu ya hocam. Yani hani bizim işimize geldiği zaman böyle sağduyu, takımlar da yapar bunu, dikkat et. İşler kötü gittiği zaman MHK hakemler falan böyle ortalık ayağa kaldırılır. İşler iyi gittiği zaman ya onlar da insan, hani anlamaya çalışalıma gider ya mevzu. Şimdi burada da ister istemez Fenerbahçeliler onu der. Ya tamam eyvallah, tabii ki bu önemli ama hani her genel kurulda Ali Koç döneminde, Saadettin Saran döneminde niye o kadar o zaman krizle uğraştı değil mi? Fenerbahçe bir kaosla uğraştı o dönem yarışın içerisindeyken. Yani işte şimdi bir ister istemez insan kendi oraya aday olduktan sonra bir sükunet, bir sakinlik, bir birleşim istiyor. Ama kıymetli olan, o gün yapsaydınız bugün söylediğinizin daha çok karşılığı olurdu tabii ki. Hı hı.
1: Yine çok sorular var. Ferhat Bey diyor ki, İbrahim abiye sorar mısın? Bu Sergen Yalçın'ın getirdiği, Beşiktaş'a yaptığı transferler ne olacak? Yeni gelen teknik adam ne diyecek?
0: Şimdi onların düşüncesi şu olacak. Yani İtalyano buraya geldiğinde bizim gibi davranmayacak. Muhtemelen Önder Özen de o konuda aynı fikirde olacak. Ben yani Önder Özen'in de ya bu kadar oyuncu geldi, hadi bunları gönderelim, baştan sıfırdan inşa edelim düşüncesinde olacağına inanmıyorum. Çünkü bir de bu işin ekonomik tarafı var. Yani he deyince gitmiyor hocam. Bunların bir de maaşlarını ödemek zorundasın. Yenisini almak zorundasın. Bu çok zor bir ekonomi. Ama şunu yapacak yani, orada eldeki oyuncuların yani maksimum seviyede tutup işte transferlerle beraber zaman isteyecek. Yani Beşiktaş tarafı aslında bir sonraki sezon teknik direktöründen de sportif direktöründen de oyuncusundan da en sağlıklı verimi alacak. Tabii Sergen Yalçın'ın hadisesi şöyle problemli. Şimdi Serdar Adalı giderken Sergen Yalçın maaşını bıraktı gibi bir şey söyledi değil mi hocam?
1: Hı hı.
0: Yani işte maaşını bıraktı ve çok iyi Beşiktaş'ta. Eyvallah, tamam, aldırdığı oyuncuların maliyeti ne olacak? Onu kim ödeyecek?
1: Kim ödeyecek? Sen...
0: o ne olacak yani mesela? O daha büyük yük değil mi? Evet. Şimdi gitti 40 milyon euro. Şimdi o taraftan bakarsan şimdi iyi bir şey mi yapmış, kötü bir şey mi yapmış gibi de bırakıyor yani. Hani şöyle olsa yine anlarım. Ben bu planlamaya inanıyorum. Ben bu planlamaya sadık kalacağım. Bu oyuncuları buraya aldırdım. Bu oyuncular benim oyunumla şu seviyelere gelecek dese yine anlarım. Hani ben buna inanıyordum ama yönetim taraf beni gönderdi dese. Kendiniz bıraktınız. Bu kadar da arkada bir maliyet bıraktınız. Ve oyuncuların hani mesela Agbetu konusu benim için zaten şeydir. Yani son yıllarda Türkiye'ye gelen en hani problemli transferler, rakam anlamında problemli transferler konusunda yani ilk üçün içine girebilecek. Yani 20 küsür milyon euro.
1: Evet, 22 milyon euroymuş Agbetu.
0: Hocam inanılır ya, inanılır gibi değil. Yani 22 milyon euro, bak yani
1: sen de ben söyleyemiyoruz İbrahim, düşün.
0: İnanılmaz bir transfer problemi hocam. Yani o oyuncuyu nereye vereceksiniz? Sergen Yalçın sorumlusuya. Mesela Serkan Reçber sorumlusuya bu işin hocam yani. Alırsın şimdi
1: Ahmet Spor'da gitti.
0: Tamam, alırsın şimdi Ahmet Spor'da oynatırsın. Ahmet Spor'da oynatırsın.
1: Sevgili İbrahim'cim, şimdi mesajlar 40-50'yi de geçmeye başladı. Dinleyicilerimize de mahcup olmama adına hızlı bir şekilde sana da sormak istedikleri sorular var. Emrehan Bey diyor ki, İbrahim Bey pek Fatih Tekke'yi sevmez ama Trabzonspor'un transferlerini nasıl yorumlar acaba demiş.
0: Fatih Tekke'yi çok severim bu arada. Yani ben Fatih Tekke'nin davranış konusunda itiraz ettiğim şeyler var. Yani Fatih Tekke sezonun başında ısrarla ilk dörde ikna etmeseydi kendisini de takımı da, bence geçtiğimiz sezonun en güçlü şampiyon adaylarından biriydi. Oraya gidebilirdi ama o kadar fazla kendini ilk dördün içine odakladı ki, hani ben anlıyorum, baskının üzerimizden atalım düşüncesiyle yaptılar ama hiç gerek yoktu.
1: Evet, ben de katılıyorum sana burada.
0: Oyun belirler. Niye sen yani ilk dört baskısı yapıyorsun ki? Niye onu anlatıyorsunuz?
1: Hatırla, Trabzonspor Fenerbahçe maçında yine ilk dört dedi. Ama o maça şampiyonun adayız deseydi bence o maç çok daha farklı
0: hocam,
1: olurdu
0: oyun,
1: taraftar
0: oyun
1: bakımından
0: yani,
1: da.
0: Şunu söylese anlaşılabilir hocam. Yani ben şampiyonluk konuşmak istemiyorum dese o anlaşılabilir bir durum. Ama dördüncülük, çünkü şöyle bir problem var o konuşmada. Trabzonspor'a girsin Trabzonlar baksın. İşte son 26-30 sene neyse. Zaten Trabzonspor bu süreçlerde tarihinde toplasan zaten 5-6 defa o süreçlerde ara ara ilk dördün beşin dışına çıkıyor. Hı-hı. Zaten bu hep ilk dördün beşin içindeki, yani Trabzon Süper Lig'in en fazla para harcayan dördüncü takımı değil mi? Yani Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş,
1: evet,
0: Trabzon.
1: Onlardan sonra gelen takım.
0: Yani eğer bu işi parayla anlatacaksak zaten senin orada olmanda da bir problem yok. Orada ol.
1: Evet.
0: Ama kıymetli olan oyun değil mi? Bak ne oyuncular yetiştirdin. Şimdi ben yok mu sayayım Fatih Tekke ile gelişen oyuncuları? Olay'ı, Folcorelli'yi, değil mi? Mesela Pina'yı. Muhakkak hocanın dokunuşu var. Ama benim itirazım hep şuydu. Ya bırak sen şampiyonluğu, beşinciliği, altıncılığı, oyuna odaklan. Bak savunma yapamıyorsun. En büyük problemin savunma. Senin takımın savunma konusunda çok eksik. Ve Trabzonspor'un şampiyon olmasının temel sebeplerinden biri de buydu. Halledemedi Trabzonspor savunmayı. Hemen hemen herkes Trabzonspor'a çok fazla pozisyona girdi.
1: Evet, golcüde hiçbir problem yaşamadı. Çok önemli ya golcüler şimdi vardı. Çok şanslıydı bu bakımdan.
0: Ama bunun da temel sebebi şu hocam. Yine bunu Okan Buruk da bir basın toplantısında söylemişti. İşte bize antrenörlük kurslarında öğretirler işte. Yani futbolun savunma ve hücum prensipleri üzerine, hatta oralardan sınavdan geçersin. Şimdi savunma prensiplerini yok saydılar Türkiye'de. Niye? Çok iyi oyuncuları var. Biz işte bir fazlasını atıyoruz ama olmuyor işte. O güçlü oyunu yakalayabilmen için senin o işin savunma tarafını çok iyi yapıyor olman lazım. Bu Luis Enrique'ler falan bilmiyor mu? Niye Mbappe'ye desin gel savunmaya? Sen önde kal, işi bitir de diyebilirdi değil mi?
1: Evet.
0: Ama geri gelmeyen oyuncuyu gönderdi ki Şampiyonlar Ligi'ni aldı yani.
2: Altay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem devam edecek.

0: Dört büyük gündem devam ediyor.
1: İbrahim Bey hangi başkan adayını önde görüyor? Buna cevap vermek ister misin? Bir de
2: Aziz Yıldırım. Yani Aziz Yıldırım net evet.
1: Milli takımla da ilgili bana da burada bir dinleyicimizin bir tanesi yazmıştı. Çağatay abi, herkes bir şey söylüyor. Saatleri biz anlayamadık ve eğer biliyorsan söyler misin diye milli takım maç saatlerini. Söyleyeyim tabii ki, artık ezberledik. 14 Haziran Pazar günü Avustralya Türkiye, Türkiye saatiyle 07'de başlayacak. 20 Haziran Cumartesi günü Türkiye Paraguay maçı var. Türkiye saatiyle 06'da başlayacak. Ve en son maçımız da 26 Haziran Cuma Türkiye Amerika maçı var. O da Türkiye saatiyle 05'te oynanacak Los Angeles'ta. Ve milli takım diyelim, İbrahim araya gitmeden evet, görüşlerini hocam almak istiyorum.
2: Ya ben Montella'dan başlayayım. Benim çok beğendiğim bir teknik direktör. Milli takımda da bu süreçte çok önemli işler yaptı ki şey çok değerlidir hocam. Yani tarihinizde ilk defa hem Avrupa Şampiyonası hem de Dünya Kupası'na üst üste katılıyorsunuz ki bizim en büyük problemimiz de hep bir organizasyonda olup ondan sonra uzun süre ortalarda gözükmüyorduk. Ama Montella bu süreci adım adım getirdi. Tabii çok itiraz eden var. Mesela santrafor konusunda çok fazla itiraz eden var ama bu Montella'nın sorunu değil. Bu ülkenin sorunu. Santrafor'u biz yetiştirip onun eline veremedik yani. Veremediğimiz için o şikayet etmedi. Gitti gezen oyuncularla oynamaya çalışıyor. Yani orada Montella'ya kızacağımıza bence buradaki altyapı sistemine kızın. Bu kadar genç nüfusu olan bir ülkede bir tane tutup Montella'ya ya bir net santraforumuz var, bir Burak Yılmaz'ımız var, buyur bununla oyna diyemiyoruz. Ama evet, ona rağmen şikayet etmeden oradan hiç skorla da ilgili bir problem yaşamadan şahane işler yapıyor. O yüzden Montella bu anlamda çok özel bir teknik direktör. Bugüne kadar hem iletişim konusunda hem teknik taktik anlamda çok iyi işler yaptığını düşünüyorum. Umarım bu devam eder. Ama tabii şeyi unutmamak lazım hocam. Yani bizde biliyorsun şu an onu yok etmek için çok ciddi bir kalabalık. Hiç yani altını doldurma hadisesiyle de ilgilenmeden sadece skorla ilgilenip onu yok etmek için de

0: geçelim sana. Tamer Bey'den diyor ki, doğruları söylediği için İbrahim Bey'den nefret etmek istiyorum demiş ama seviyorlarmış seni de. Önümüzdeki günlerde bir program yayın akışında Anadolu kulüplerine özel gerçekleşebilir mi? Saygılar demiş Botan Bey. Tabii ki gerçekleşebilir. En çok hani bizi zorlayacak takım olarak Amerika mı diyorsun? Yoksa
1: hocam tabii Amerika'yı en son hazırlık maçında izledim. Şimdi diğerleriyle ilgili bilgim olmadan da böyle şey yapayım ama son izlediğim Amerika oyunları, özellikle bizim savunmadaki, bence bizim en büyük turnuvada başımızı ağrıtacak hadise savunma. Yani işin savunma konusunda merkezde ön taraftaki zenginlik ne kadar iyiyse arkada bence bir o kadar problemli. Bize en çok önde savunma oyuncularımızla problem yaratıp önde güçlü oyuncularla bizi sıkıntıya sokabilirler. Ama bizim avantajımız ne? Hatta son Makedonya maçında da benzer durumla karşılaştık. Yani rakipten kazandığımız topları hemen atak sonlandırmayla alakalı çok önemli işler yaptık. Amerika'nın da o gün izlediğim maçta da çok fazla bunu yaptılar. Merkezden, yani merkezden oyun kurarken o geriden oyun kurmaya çok sadık kalmaya çalışıyorlar ama baskıya da direnç gösterme konusunda sorun yaşamalarına rağmen devam ediyorlar. Bence buradan onlara çok sıkıntı yaşatabiliriz. Yani onlar geriden oyun kurmaya çalışırken önde basarak onları hataya zorlayarak kazandığımız topla hemen atak sonlandırmaya gidersek, çünkü önde becerisi yüksek ve hızlı oyuncularımız var. Özellikle Kenan bu anlamda çok ciddi bize katkı sağlayacak oyuncu ön tarafta. Yani ikisini bir araya getirdiğimizde yani o şey belirleyici olacak. Yani onların geriden oyun kurarken çok ciddi eksikleri var. Alan adam konusunda, paylaşım konusunda sorunları var ama ön tarafta da zenginlikleri var. Aslında biraz bize benzeyen durumları var hocam. Yani evet, bizim de ön tarafta zenginliğimiz ama savunmada sıkıntımız var. Onlar da aynı durumda. Şu an diğer takımlarla ilgili çok fazla bilgim olmadığı için bilmiyorum yani.
0: Çok kısa olarak yine araya gideceğiz ama dinleyicilerimizden at üstünde hep resmi olan Hasan Bey var. Hocam Yavuz abiye sorar mısın? Bernardo Silva mı, Can Uzun mu Galatasaray için, hangisi daha iyi olur demiş. Bunu da kısaca cevaplarsan çok sevinirim İbrahim Yavuz.
1: Tabii ki Bernardo Silva. Yani Can Uzun'la ilgili bilmiyoruz ki, öyle hani önümüzde geçmişte yaptıklarıyla alakalı çok fazla bir şey olmadı. Can'ın ne olacağı bellidir. Bir de Can gibi böyle Avrupa'da genç gelişmekte olan biz hiçbir oyuncudan faydalanamadık ki, baksınlar Galatasaray'ın geçmişine. Ne Yusuf Yıldırım'dan, ne gençlerden, o Yeler'den, Koyas'tan hiç kimseden faydalanamamış ki Galatasaray. Şimdi bu kadar yapamamış varken diğeri sanki daha mantıklı geliyor yani. Hı hı.
0: Sevgili İbrahim Yavuz, çok teşekkür ediyorum. Yayınımıza katıldığın için 50'nin üzerinde mesaj aldık. Hala da gelmeye devam ediyor. Çok çok teşekkürler mesaj yollayanlara. Sana da işlerinde kolaylıklar diliyorum. Yayın var mı bu aralar?
1: Bu ara yok hocam. Bu ara yok.
0: Peki. Tamam o zaman. Ben vardır cevabı bekliyordum ama İbrahim. Ters köşeyim. Tamam o zaman. Görüşmek üzere. Hoşça kal.
1: Hoşça kal.
0: Evet, Türkiye'nin radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündem programındasınız. Instagram Çağatay Hoca adresinden de mesajlarınızı biraz sonra okuyacağım. Aynı zamanda 0212 273 10 Güven Bey var. Onun mesajına hemen bakayım. Çağatay Hocam, geçen sene dinleyicilerimizden Can Uzun'u abartıyorsunuz demiştiniz yayında. Adını da hatırlayamıyorum. Yine haklı çıktınız. Şimdi Galatasaray peşinde, aklıma geldi, yazayım dedim. En doğruları söyleyen yorumcu diye. Çok teşekkürler. Ya aslında mesele haklı çıkmak değil. Mesele futbolu doğru okumaya çalışmak. Çünkü futbolda bazen bazı futbolcuların değerini görmek için bugünü değil yarını görebilmek gerekir. Şimdi Can Uzun'un peşinde büyük kulüpler varsa, konuşuluyorsa ve herkes onun kalitesini kabul ediyorsa bundan mutluluk duyuyorum. Ama beni en çok mutlu eden şey, yıllardır birlikte futbol konuştuğumuz sizlerin dönüp hocam bunu ilk siz söylemiştiniz demesi. Sevginiz, güveniniz ve güzel mesajlarınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Az sonra kısa bir aranın hemen ardından yine çok önemli bir isim, Cüneyt Kaşeler'i canlı yayın konu olarak alacağım. Lütfen bizlerden, yani Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemden ayrılmayın. En sıcak gündem Fenerbahçe. Hafta sonunda Fenerbahçe başkanlık seçimi ve olağanüstü genel kurul var. Yorumlarını almak üzere sevgili dostumuz Cüneyt Kaşeler var. Cüneyt'cim hoş geldin. Uzun zaman oldu. Seninle de görüşemedik. Nasılsın? Her şey yolunda mı?
2: İyiyim, teşekkür ederim. Sizin için de yolundadır umarım. İyi yayınlar dilerim öncelikle.
0: Çok çok teşekkürler. Tabii her konuğumuza genelde aynı soruyu soruyoruz ama tabii açıklamalar, vaatler, futbolcu vaatleri, işte daha temkinli yaklaşan bir Sayın Aziz Yıldırım, diğer tarafta bir gençliğim var,

0: Parayla alamayacağım kimse yok diye bir açıklama yapan Hakan Safi Bey var. Bu konuda hani tablo olarak, resim olarak nasıl değerlendiriyorsun, nasıl görüyorsun bu tabloyu? Kim daha akıllı yoldan mı gidiyor diye sorayım Cüneyt Kaşeder sana. Yani doğru strateji bir iletişimci olarak neler söylemek istersin?
1: Şöyle, öncelikle bu seçim kimi destekliyorum değil, kim olmasın diye oy verme seçimi haline geldi bence. İki adayın da ben kongre üyelerini ikna ettiğini düşünmüyorum. Oy verecek olanlar Aziz Yıldırım mı başkan olmasın yoksa Hakan Safi mi başkan olmasın diye oy verecekler gibi gözüküyor. Yani tamamen bir diğeri başkan olmasın diye oy verecek insanlar gibi gözüküyor. Aziz Yıldırım'ın zaten kendisinin bir kemik bir kitlesi var. Onların mutlaka oy kullanacağını biliyoruz. Burada önemli olan Aziz Yıldırım'ın başkan olmasını istemeyen geride kalan insanlardan kaçı şeye gidecek, sandığa gidecek. Yani ben Hakan Bey'in şu ana kadar insanları ikna edebildiğini düşünemiyorum. Ama Aziz Yıldırım da şöyle söyleyelim, yani onun da biliyorsunuz mottosu diyor ki yaptıklarım ortada zaten, ben Fenerbahçe'yi güvenli limana iletirim diyor. Ama onun da yani işte futbol yapılanması, Oğuz Çetin, Aykut Kocaman, Volkan Demirel gibi eski isimler olması, aynı zamanda camiada yine bölünmelere yol açabileceği düşünülen insanların olması ve daha önce 2018'de Fenerbahçe'yi bıraktığında ciddi anlamda borçlar olması bir insan, bazı insanlarda da tepki oluşturuyor. Dolayısıyla dediğim gibi kimin başkan olacağına değil de kimin başkan olmasını istemediği için oy vereceği bir seçim insanları. Ben baktığımda sosyal medyada ve genç insanlarda Hakan Safi'yi daha fazla görüyorum ama sosyal medya dışındaki insanlarla görüştüğümde de orada da Zilrim'i daha önde görüyorum. Yani netice itibarıyla bugün de sanıyorum Sayın Hakan Safi'nin Faruk Ilgaz'la kongre üyeleriyle buluşması var. O buluşma ve yarınki konuşmalar belirleyici olacak ama şu an kimin önde olduğunu söylemek çok zor bence. Yani kesin bir şey yok. Hı hı. Eğer şunu söyleyebiliriz, eğer katılım düşük olursa, hani böyle 17 bin, 18 bin, 15 bin, 16 bin civarında bir kişi oy kullanırsa, orada düşük diyoruz da Türkiye'deki diğer tüm kulüplere bakınca ciddi yüksek, Aziz Yıldırım kazanır. Ama evet, 20 bin üzerinde bir katılım olursa ben Hakan Safi'nin kazanacağını düşünüyorum.
0: Bu çok önemli bir tespit. Yani 20 bine kadar Aziz Yıldırım, 20 binden fazla katılım olursa da Hakan Safi diyorsun, Cüneyt, doğru anlıyoruz değil mi?
1: Doğru, onu da şöyle şey yapıyorum, ne derler, onu da şuna bağlıyorum. Ben Aziz Yıldırım'ın 10 bin civarında oy alacağını düşünüyorum. Hani hadi ben tahmin edemeyeyim, 12 bin, 13 bin olsun. Bunu da nereden çıkartıyorsun derseniz.
0: Kemik oy mu söylediğin? Yani geçen ya seçimde de 10.5 oy almıştı ya, 10.500 Cüneyt Kaşeder, o yüzden söylüyorum.
1: Sevgili Çağatay, şöyle ben şimdi hatırlarsan Ali Koç'a kaybettiğinde 16 bine 4 bindi. O günden sonra da tabii ki bir sürü insan üye oldu vesaire. Bu son seçimde Ali Koç'a karşı aldığı oy da aslında ben kazanmasını bile bekliyordum orada. Yani çünkü Ali Koç bayağı yıpranmıştı. Bu 10 bin bence yine sonuçta diğer tepkilerini de koyduğumuzda bir 10 bin mutlaka oy alır diye düşünüyorum ben Sayın Aziz Yıldırım. Hı hı. Hani bunun üstüne ne kadar çıkar bilmiyorum ama hani 13 bin üstüne çıkacağını ben nedense hiç düşünmüyorum. Tabii ki yanılabiliriz, bunların hepsi şeyler, yorum, onu da söyleyelim sayın dinleyenlere. Ama benim beklentim Sayın Aziz Yıldırım'ın 10 bin ile 13 bin arasında bir oy alması yönünde.
0: Evet. Bize gelen bilgilerdi, yanlışım varsa lütfen düzelt Cüneyt, %38'e yakın bir genç delege oy kullanacak
1: çok
0: dediler.
1: Çok önemli.
0: Onu da soracaktım sana, bu çok önemli değil mi? Belki de belirleyici yani, isimler bu delegasyonlar olacak.
1: Yani şimdi şöyle söyleyelim, siyasette de vardır ya ilk defa oy kullanacak seçmen sayısı diye, hani ona ulaşmaya çalışır siyasal partiler. %38 çok ciddi bir rakam ve bu çocuklar da şunu unutmayalım, şampiyonluk görmediler. Yani dolayısıyla bu çocukları şampiyon yapacağına kim ikna ederse o daha önde olur diye gözüküyor. Çok ciddi bir rakam %38. Yani ben o çocukların belirleyeceğini düşünüyorum ve bu aslında hani hatırlarsan nasıl ki Ali Koç'un deyimiyle o dip dalgası geliyor diye çok büyük bir farkla kazanmıştı. Saadettin Saran'da da yine Ali Koç kazanır diyorlardı ama ben kendi adıma Saadettin Saran'ın kazanacağını düşünüyordum çünkü çok büyük bir tepki vardı. Yani o sessiz çoğunluk her zaman şey yapıyor, belirleyici oluyor. Ben bu sefer de yine bunun belirleyici olacağını düşünüyorum. Yani herkesi yanıltabilir o oylar.
0: Cüneyt Bey'e sorabilir misiniz?
1: Bunun yanısını ama evet. Şunu da söyleyeyim Çağatay, yani unutmadan söyleyeyim. Bu seçim kim kazanırsa kazansın, hatta Fenerbahçe bu sene şampiyon da olsa, ben önümüzdeki sene yeni bir başkan doğuracağını düşünüyorum kendi adıma.
0: Bu sabah Anadolu Ajansı'nda Sayın Aziz Yıldırım'ın röportajı da vardı. Herhalde izlemişsindir, takip etmişsindir Cüneyt Kaşeler. Orada
1: yok,
0: da
1: takip etmedim ben.
0: Orada şu ifadeyi kullandı. Aynı soru geldi bizim Bosan Memiş tarafından. Şöyle bir cevap verdi. Yani bir sene sonra evet bırakacaktım ama o günkü şartlar altında eğer Fenerbahçe şampiyon olursa o günkü şartlara göre tekrar konuşuruz dedi.
1: Yani çok Aziz Yıldırım. Yani değil mi? Bugüne kadar 30-35 kere konuşursam yer yerinden oynar dedi. 7-8 kere bu son kongrem dedi galiba. Her seferinde ya da aday olmayacağım dedi. Yani ben anlayabiliyorum Sayın Aziz Yıldırım. O da çok seviyor. Çocuğu gibi seviyor. Yani 20 sene başkanlık yapmış. Kendince doğruları var. Ama yani bu anlamda kendisinin söylediği sözleri ben çok özür dileyerek ciddiye almıyorum. Ben Sayın Aziz Yıldırım seçilirse ve Fenerbahçe şampiyon olursa ömrü yettikçe başkan olarak kalmak isteyeceğini düşünüyorum.
0: Zafer Bey
1: demiş, yani onun yanındakiler de pek heveslenmesin yani.
0: Zafer Bey sana çok selamlarını iletmiş.
1: Aleykümselam.
0: Cüneyt Bey'e sorabilir misiniz? Gerçekçi olarak milli takım kupa beklentisini sorar mısınız demiş.
1: Ben şöyle söyleyeyim.
0: Ben çeyrek final bekliyorum yorumu yapmış ardından.
1: İnşallah gerçekçi olan bu zaten. Şimdi şöyle bir şey var. İspanya ve Fransa'nın olduğu bir dünya kupasında bence zaten Brezilya'nın, Almanya'nın, İngiltere'nin, Arjantin'in bile herhangi bir kupa şansı yok bence. Hani gerçekçi olarak söylüyorum. İnşallah her şey tersine döner de biz kazanırız. Çok mutlu oluruz ama ben beyefendiye %100 katılıyorum. Çeyrek final başarılı olur çünkü çeyrek finalde zaten İspanya denk geliyor bize, grup lideri olursa.
0: Evet.
1: Öyle bir durum söz konusu. İnşallah o çeyrek finalde de denk gelmezler ama yani şöyle maç bakmak lazım. Önce gruptan çıkalım, sonra düşünürüz.
0: Evet. Peki Fenerbahçe delegeleri için oy kullanacak kongre üyeleri için bir mesaj vermek ister misin Cüneyt Kaşeler?
1: Hava çok sıcak olacak. Üyelerin mesajı bu. Hava çok sıcak olacak. Bol sulu gıda tüketsinler. Yani şöyle çok zor bir seçim. Hani bana deseler ki ya Cüneyt al şu oyu sen kullan, böyle bir hani kanuni durum olsa ben iki adaya da oy vermezdim. Yani benim bakış açım o. Ama 44 bin kişi oy kullanma potansiyelinde, yani kullanabilir isterse. Bugün Türkiye'de hani herkes rakamları bol bol atıyor ya, biz kolay olsun diye hesaplayalım. 4 milyon 400 bin de Fenerbahçeli olsa onu bölersek o 44 bin kişiye, her bir üye kaç kişiyi temsil ediyor bakıp ona göre karar versin.
0: Evet. Beşiktaşlı taraftarlardan da sana çok mesaj gelmiş sevgili Cüneyt Kaşeler.
1: Çok selamlar. Çok
0: Yılmaz
1: teşekkür ederim.
0: Bey var, Musa Bey var. Cüneyt Bey selam olsun. Beşiktaş'a nasıl transfer yolu izlenmeli? Eğer yorum yaparsa bizi çok mutlu eder. Saygılar, sevgiler demişler.
1: Şöyle, öncelikle ben Önder Özen tercihinin doğru bir tercih olduğunu düşünüyorum. Ve Önder Özen'in seçeceği teknik direktörün oynatacağı oyuna göre transfer yapılması Beşiktaş için çok daha gerçekçi olacaktır. Şöyle, yani bugün eğer öncelikle teknik direktörü seçerlerse ve ne oynayacağına karar verirse Beşiktaş sonrası çok kolay olur. Avrupa kupaları var. Avrupa kupası elemeleri var. Ona göre elindekilerin den en iyi verim alacak transferleri yapacaktır. İsimlere değil de dediğim gibi tarza yönelmek çok daha önemli diye düşünüyorum.
0: Arzu Hanım ve Serdar Bey gelmişler. Onlar da sana çok selamlarını iletmişler. Bizim sorumuz diyor, Cüneyt Bey için Greenwood, Merih, Grassi ve Suarez isimleri ne kadar gerçekçi bir yorumda bulunabilirim demiş.
1: Şimdi Grassi ile şu andaki Saadet'in Saray yönetimi anlaştı. Dolayısıyla onu Sayın Aziz Yıldırım da alacağını söyledi. Sayın Aziz Yıldırım da Girasi ve Vedat Muriç var. Diğer tarafta ise Luis Suarez'den bahsetti Sayın Hakan Safi. Tabii onun maliyetini falan da düşününce benim açıkçası bilmediğim bir oyuncu. Bilemiyorum. Mason Greenwood ise çok iyi bir futbolcu ama maliyetlerini de göz önünde bulundurmak lazım ama Hakan Bey ben maliyetlere bakmıyorum diyor. Kaç para olursa olsun alacağım diyor. Yani şöyle aslında ben bu soruya şöyle cevap vereyim. Merih transferi hepsinden önemli. Çünkü 10 yabancı, 23 yaşın üzerinde 10 yabancı oynatabiliyorsunuz ya. Dolayısıyla ilk 11'de 3 ya da 4 tane Türk oyuncunuz olursa bu sizin

0: bizi çok rahatlatır. Yani ben aslında yabancılardan çok Türk transferlerinin, Türk milli takımından yapılacak transferlerin önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Evet. Sevgili Cüneyt Kaşeler, çok teşekkür ediyorum. Beni de kırmadın bugün yayınımıza bağlandın.
0: Estağfurullah, ne demek, seve seve. Seve seve. Cüneyt... Hayırlı olsun Fenerbahçe için.
1: İnşallah hayırlı olsun. Cüneyt Reis'e selamlar. Totem'e devam demişler. Sana da sevgilerini yollamışlar. Görüşmek üzere. Kolaylıklar.
0: Sevgiler, saygılar.
1: Saygılar bizden. Hoşça kal. Evet, bu arada İbrahim Yavuz da mesaj atmış. Hocam, telefonu tam kapatırken yayın geldi. Yarın akşam 20 ile 21.30 arası A-Spor'daymış. Onu da belirtmiş olalım. Evet, Ahmet Bey'den mesajlar var. Ahmet, Spor'la ilgili sorular var. Teknik direktör kim olacak? Bir bilginiz var mı? Süper Ligi tabii yükseldi. Sezona da iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Ahmet Spor'da da teknik direktörlük koltuğu için dikkat çekici bir isim şu an konuşuluyor. Romanyalı çalıştırıcı, hatırlarsanız Sumudika vardı. Sumudika'yı takımın başına getirmek istiyor Ahmet Spor. Türkiye'de de hatırlarsanız daha önce Kayseri Spor, Rize Spor, Malatya Spor ve Gaziantep'te de görev yapmıştı. Kulübün sportif yapılanmasını zaten Serkan Reçber'e emanet etmişlerdi. Bakalım bundan sonra kim olacak Ahmet Spor'un teknik direktörü, hep birlikte göreceğiz. Bugün de bize ayrılan vaktin sonuna geldik. Cuma günü vesilesiyle yine güzel bir günde sizlerle birlikte olduk. Gönüllerinize huzur, evlerinize bereket, hayatınıza sağlık, mutluluk getirsin inşallah. Hepinize mutlu bir, huzurlu bir cuma günü diliyorum. Rabbim dualarınızı kabul etsin. İşiniz gücünüz rast gitsin. Pazartesi saat 14'te yine Türkiye'nin Spor Radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında görüşmek üzere. Ben Çağatay Çıtlak. Hepinize hoşça kalın. Esen kalın diyorum.
2: Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem sona erdi.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu başlıyor.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Dostlar, herkese merhabalar. Sokak Futbolu başladı. Burası formasına reklam almayan en asil duyguların takımı. Nasılsınız, iyi misiniz? Tekrar hoş geldiniz. Sahipsiz bıraktık mı sandınız buraları? Biz buradayız, fakat yani yaklaşık bir saat sürmesi planlanan iyileştirme çalışmaları biraz uzun sürdü. Teknik dostlarımız neyse ki şu an bizi yayına atmayı başardılar. Yayındayız, böyle bir iki saat size dolgu yayınlarımızla, yine aktif yayınlarla eşlik etmeye çalıştık ama buradayız. Böyle tepemde falan kablolar vesaire var ama onlar daha sonra hallederler diye düşünüyorum. Ne var ne yok, iyisiniz, bir problem, bir sıkıntı yoktur umarım. Tabii spora geçeceğim ama bugün radyoya gelirken şunu düşündüm, yani trafik ışıklarında o kadar çok bekledim ki, yani abartmıyorum arkadaşlar, yaklaşık bir böyle 30 dakikam falan, hani 28 dakikam trafik ışıklarında geçti diyebilirim. Sonra dedim ki ben bunu yayında dostlarıma da sorayım, yani onların böyle tırnak içinde lanet ettiği, ya Cihan bu ışıkta beklerken ömür geçiyor dediği bir yer var mı dedim. Şu Şişli'de bir işim vardı arkadaşlar, orada bir inanılmaz bir, yani yanmıyor adeta, yeşil yanmasını beklerken böyle telefondan bankacılık işlemleri için müşteri hizmetleri yetkilisine ulaşıp işinizi halledebilirsiniz, yani süreyi siz tahmin edin artık. Bir de ardından işte bu kanyon tarafında bir işim vardı abi, o ışık yanmıyor yani, sıcak, böyle beynime artık güneş geçti. O kanyon plazaları biliyorsunuz, hemen önünde fabrikalar durağının orası, yanmıyor. Sonra araştırdım, biraz böyle Google'a falan girdim, ya bunun bir çaresi yok mu falan. Yani bazı ülkeler bunu halletmiş, bazı ülkelerde böyle yapay zeka ile düzenlemeye başlamışlar. Böyle kameralı sistem var kavşakta, ne tarafta yoğunluk varsa işte oranın geçişini falan uzatıyor. Mesela işte bir tarafta araç beklemiyorsa oraya boşu boşuna işte yeşili yakmıyor. Bu sistem trafik akışını bir nebze rahatlatıyor ama bize gelmesi biraz uzun sürer tabii, çünkü sistemi kurmak masraflı. Bir de bunun bedavası var. Yani sonuçta trafik polislerimiz bu işi bir şekilde

öyle diyorlar. Ben de bunu dedim, ek bir konu yapayım. Sizin de böyle beklerken ya lanet ettiğiniz, böyle bıktığınız daha doğrusu, daha kibar halini söyleyeyim, trafik ışığı var mı? O da yan konumuz olsun. Tabii Galatasaray şampiyonluğunu Ankara'da kutladı. Dursun Özbek ve Okan Buruk hedeflerinin de 27. şampiyonluk olduğunu söyledi. Diğer tarafta hem Hakan Safi hem Aziz Yıldırım cephesinde de tabii ki seçim için konuşmalar devam ediyor. Aziz Yıldırım bir senelik geleceğini söylüyor ve gelecek sene başkanlığı bırakacağını söylüyor, ama bazen de mesela stadyumla ilgili cümleler de kuruyor. Bu durum benim biraz böyle aklımı karıştırıyor. Yani bir yıllık geliyorum vaadi bana çok inandırıcı gelmiyor Sayın Başkan böyle konuşunca. Ayrıca hani sürekli şampiyonluk derken ya Hakan Safi tarafı da sürekli para olayından bahsediyor. O biraz daha ilginç. Hakan Bey'den şey bekliyorum en sonunda, yani sürekli para vaadi veriyor. Hani bana oy veren herkese 5000 euro falan demesinden korkuyorum. Yapar mı yapar hiç belli değil. Çünkü her akşam düzenli olarak saat 9-10 gibi yeni bir isimle anlaştığını duyuyoruz. Mesela Merih Demiral'ı açıkladı. Dedi ki Merih'le anlaştım dedi. Bunun üzerine El Ahli de dedi ki öyle bir şey yok dedi yani. Merih bizden ayrılmayacak da dedi. Hakan Safi şöyle dedi, yani ilk transferimi açıklıyorum, devamı da gelecek. Merih Demiral'a teşekkür ederim, yapacaklarımı açıkladıktan sonra seninle her yerde olurum başkanım diye bana seslendi dedi. Kendisinin şampiyonluk yarışında kaptanlık ve büyük karakter koyacağını eminim ifadelerini kullanmıştı. Hemen de El Ahli Merih Demiral'ı paylaştı böyle kupaların önünde. Hani ne tamam da kanka ne alaka diye bir şarkı var yani, çok popüler, böyle sosyal medyada önünüze çıkıyordur, zihnimizin bir taraflarında dolaşıyor. Aynı şekilde Meryem böyle ellerini açtığı, yani iki avucu düşünün arkadaşlar, canlandı. Radyoda olmak da çok kötü, gösteremiyorsun. Hani ne alaka demeye getiren bir fotoğraf paylaştı Suudi Arabistan temsilcisi Demiral, baştan sona El Ahli'nin ifadelerini kullandı. Önümüzdeki dönemde ayrılması planlanmıyor. 2029'a kadar kontratı var. Transferiyle ilgili çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor ifadelerini kullandı Merih Demiral'la ilgili. Merih de 32 maçı çıktı Suudi kulübüyle. Tam 2590 dakika süre aldı. Onun da bilgisini verelim. 0212 273 1010 WhatsApp hattımız. Buradan bizlere mesajlarınızı yazabilirsiniz. Cihan'cığım, Aziz Yıldırım da senin ayarlarınla oynamıştı. Ne alakası var ya? Merak etme, gelsin Aziz Yıldırım. O zaman görürüz kalırım mı giderim mi. Biz dört gözle bekliyoruz demiş. Bak ciddi söylüyorum, ben de Aziz Yıldırım'ın gelmesini istiyorum. Şöyle ben... Ya kimse benim ayarlarımla Aziz Bey'in alakasını kuramadım sadece. Yoksa Aziz Bey yani 10 tane Galatasaray şampiyonluğu görmüş. Görmüştür yani, temel hakikat budur. Kabul edelim. Evet, tesisleşmede başarılıdır. Diğer branşların yapılanmasında başarılıdır. Bunları inkar edemeyiz, ama başkanlık süreci içinde rakibiniz yani Galatasaray 10 kez şampiyon olmuşsa, hani burada çok fazla başarıdan, efsane olmaktan fazla bahsedemeyiz. Onu söylemeye çalışıyorum. Ama şu anki adaylar arasında, hani ben de böyle çok manipüle etmeye çalışmayayım, bence seçilmesi gereken kişidir. Çünkü Hakan Bey, ya hitabet yeteneği inanılmaz kötü bana göre. Hiç yani şey gibi, hani sınıf başkanlığına seçilmek için vaatler verirsin ya, Hakan Bey sürekli o şekilde vaatler veriyor ve bence iletişimdeki Yusuf abi, Yusuf Kenan Çalık ona bunu söylüyordur, ama tabii insan öyle kolay olmuyor ekrana çıkınca, öyle binlerin karşısına çıkınca konuşmak kolay değil. Saadettin Bey de ilk zamanlarda biraz heyecanlıydı. Hatırlarsanız çok fazla terliyordu falan. Bu işler öyle kolay işler değil. Evet, uzaktan atıp tutmak kolay. Ama Aziz Yıldırım'dan da şöyle düşünüyorum. Hani Fenerbahçe'den acaba, bilmiyorum, sesli düşünüyorum, siz de cevap verin diye, İntikam almak için geliyormuş gibi bir his de bırakıyor bende. Açıklamalarında, konuşmalarından, şimdi çok sakin falan, böyle çok daha birleştirici bir üslupla konuşuyor. Eski dönemdeki Aziz Yıldırım'la hiç alakası yok. Daha sakin. Ama hani seçildikten sonra hop ben geldim eski Aziz Yıldırım falan diyebilir mi, onu da bilmiyorum. Hani Aykut Kocaman da açıklayamıyor, açıklarsa biraz böyle oy kaybetmesinden falan çekiniyor, bilmiyorum. Evet, Fenerbahçe için hapis yatmıştır, doğrudur, Fenerbahçe için birçok şey yapmıştır, elini taşın altına koymuştur. Efsane midir bilmiyorum, efsane başkan nasıl olur, daha farklı bir profil çizerseniz onu da bana söyleyebilirsiniz, kimine göre efsanedir kimine göre efsane değildir.
Efsane dediğin kişi bence başarılarla efsane olmalıdır. İyi başkan mıdır? İyi başkandır tabii. Yani Fenerbahçe o dönemde en azından işte dediğim gibi amatör branşlarda başarılı oldu. Farklı tesisleşmede başarılı oldu. Yine futbolda yani evet iyi kötü. Aziz Bey evet 10 tane Galatasaray şampiyonluğu görse de Fenerbahçe'yi de bir şekilde şampiyon yapıyordu. Belki o noktada geldiğinde vaatlerini de yerine getirebilir. Hakan Bey ise daha farklı düşünüyor. Yani her şeyin parayla çözülebileceğine inananlardan. Selamünaleyküm demiş. Aleykümselam. Hayırlı yayınlar. Canlı yayını alacak mısın demiş. Vallahi süremiz çok kısa. İsterseniz alırız da hani WhatsApp'tan yazarsanız böyle karşılıklı daha iyi oluyor. Şimdi bağlanma aşaması oluyor. İşte kimisi tabii konuşmak istiyor dostlarımız sizler normal olarak. Ama bazen mesela çok uzuyor 10-12 dakika. Diğer dostumuz da beklerken bize saydırabiliyor. Tamam mı ya bekletiyorsunuz diye. Dinleyiciyi de kapatamıyorsun. Yani o da zar zor bağlanmış. Süre kısa böyle 2 saatlik programlarda falan yapıyoruz ama mesajları okurum hiç merak etmeyin. Cihan Baba Beşiktaş hocasına getiriyor. Hiç anmıyorsun bile demiş. 15'te gelecek. Beşiktaş kapandı mı? Geleceğiz canım dur. Yavaş yavaş daha programa gireli 9 dakika oldu ya. Vincenzo Italiano. Evet saat 15'te gelecek. Yani Van Bronckhorst, Solskjaer sonrasında bana göre şimdi hadi oradan diyeceksiniz ama Beşiktaş'ın başına gelmiş 3. güzel şey. Yani tesadüfen neredeyse böyle arka arkaya olması da herhalde Beşiktaş'ın bahtsızlığı mı artık ne dersin bilmiyorum. Yani mutlaka hani Vincenzo Italiano'yu yemek isteyenler olacaktır yani yerli hoca gelsin diye hocayı yemek için sırada bekleyenler olacaktır. Ama bu sefer Beşiktaş taraftarının ben hocaya sahip çıkacağını düşünüyorum. Geliyor da şu kafama takıldım. Bana söylenen rakam yardımcılarıyla beraber 8,5 milyon euro. Çok yüksek değil mi ya 8,5 milyon euro bir teknik direktör için? Ya korkunç yüksek bir miktar bana göre bilmiyorum. Evet Bologna ile İtalya kupasını aldı. Fiorentina ile iki kere konferans liginde finale çıktı. Spezia'yı Serie A'ya çıkardı. Yine Trapani onları da Serie B'ye attı falan. Böyle etiket olarak yeterince başarılı. İyi bir hoca, beğendiğim de bir hoca. Ben Önder Özen'e de güveniyorum ya. Önder abi iyidir yani bu işlerde planlı projelidir. Hani büyük bir olasılıkla önümüzdeki 2 yıl planlı programlı bir şekilde dirayetli bir yönetim sergilenirse Beşiktaş tarafında iyi bir futbol oynayan Beşiktaş takımının temellerini atacaktır diye düşünüyorum. Evet hani sonuçta kimse şampiyon olmak için sevmedi. Evet seviyorsun ya yani. Takımın senin 30 yılda şampiyon olması o takımı tutacaksın yani. Hani sevinmek için sevmedik sloganı var ya herhalde Beşiktaş'ın muhiti o kimindi. Bence şu anki birinci konu yani gelip Italiano'nun ismi de çok havalı değil mi ya? Vincenzo Italiano falan böyle şey gibi yani saygısızlık da etmek istemiyorum ama bir İtalyan yemeği gibi böyle. Hocanın böyle bir takımı incelemesi lazım. Gitmesi gerekenlerin bir an evvel göndermesi lazım. Gelmesi düşünülenlerin iyi böyle gözlem edilerek yani scout edilerek halledilmesi lazım. Öyle potansiyelli ama böyle cüzi miktarlarla transferlerle olaya başlaması lazım. Çünkü Beşiktaş'ın o kadar paralar harcayacak ne zamanı var ne de durumu var. Zaten olanı da böyle mecburen erken kırıp nakite çevirdi Beşiktaş. Hayırlı uğurlu olsun bakalım saat 15'te Vincenzo İtalya ama şu an saat değişti 16 oldu. Onu da söyleyelim Beşiktaş'tan şu an konuşurken bir açıklama geldi. Vincenzo Italiano'yu açıkladı Beşiktaş. Saat 16'da İstanbul'da olacağını duyurdu Beşiktaş yönetimi onu da aktarmış olalım bize 15 diyebiliyorduk ama şu an Beşiktaş açıkladı saat 16'da burada olacakmış. YouTube yayını problemli demiş. Valla bugün birçok şey problemli olabilir Kral Totti ama yarın hepsi düzelecektir diye düşünüyorum. Daha hoca gelmeden eleştiriler başladı bakalım ne olacak demiş. Ya Allah aşkına İbrahim Özsan. Vincenzo Italiano'yu mesela Bologna'yı açıp şöyle 90 dakika izleyen var mıdır? Bu hoca ne yapıyor, ne ediyor veya işte böyle detaylı inceleyen var mıdır? Adı çıktıktan sonra işte yapay zekaya falan yazılıyor genelde. İyi hocaya bak ciddi söylüyorum. Ben çok fazla iddia falan oynadığım için hep söylüyorum. Biliyorum bu hocaları falan takip ediyorum. İşte o Trapani zamanlarından falan aklımda kalmıştı. İş yapacak bakın görün. Beşiktaş'ı çok güzel futbol oynatacak ama işte bazı dostlarımız kendi istediği yerli hocayı getirmek için yabancı hocayı da yemek zorunda kalabilirler. Çünkü onların istedikleri yerli hoca gelirse
O hocanın teknelerinde akşam partilerine katılabiliyorlar veya kendilerine bir ayrıcalık tanıdıp güzel restoranlarda yemek yiyebiliyorlar.

O yüzden hocanıza sahip çıkın. Beşiktaşlı kardeşlerim, Beşiktaşlı dostlarım. Ben iyi bir hoca olduğuna inanıyorum. Beşiktaş Montella hocayı alamayınca adaşı İtalyan'ı getirdi demiş. Ya Montella'yı da çok, yani şey olmuştur. Federasyon demiştir ki bizim Montella'ya bulaşmayın. Dünya Kupası var. Biz bu Dünya Kupası'nda iyi işler yapacağız. Biraz bırakın hocayı, yani belki Dünya Kupası'nın ardından bu durumlar olabilir. Şu an Beşiktaş hocasını buldu gerçi. Fenerbahçe'de de yüksek ihtimal Aziz Yıldırım seçilecek. O da Aykut Hoca ile çalışacak. Galatasaray'ın zaten hocası belli. Onun dışında Montella milli takımda zaten devam edecektir. Dünya Kupası'na götürdü. Kredi de arttı. İkinci Solskjær vakası. Bak gör demiş. Allah Allah. Yok be. O kadar kötü hoca değil. Bak ben sana söyleyeyim. Ben Solskjær'i de seviyordum ki. Adam yani sempatikti. Sadece Sergen Yalçın'ın, o Demokles'in kılıcı gibi Sergen Yalçın'ın adı sürekli adamın tepesindeydi. İşte İtalyano'nun tek artısı o Sergen Yalçın kılıcı şu an üstünde olmayacak. Çünkü sürekli Sergen'i getirmeye çalıştılar. Yani Beşiktaş'ın başında bir teknik direktörü varken ısrarla hala yani Sergen dediler. Ama artık kimsenin Sergen diyeceğini de düşünmüyorum. O yüzden çok bir problem de olacağına inanmıyorum. Arkadaşlar, dostlar, döneceğim hemen geliyorum, bir saniye. Evet, geldim. Cihan, ben de hocayı iyi tanıyorum demiş. İtalya Ligi'ni ben de bahisten dolayı iyi takip ediyorum. Sana net bir şey söyleyeyim mi? Kasım'da olmaz, Aralık'ta havlu atar yine Beşiktaş. Hele bir de kötü bir transfer geçirirse Allah Beşiktaş'ın yardımcısı olsun demiş. Vallahi 200 milyon dolar harcayacağım dedi Serdal Adalı. Geçtiğimiz günlerde de bir toplantı oldu. Bu toplantıda da işte onaylamışlar bu bütçeyi. Bir herhangi bir problem, bir sıkıntı yoktur. 200 milyon. İyi paraymış vallahi. Vallahi oynattığı oyun bizim ligi uygun. Hani klasik bir yorum vardır ya, bizim ligi bilmiyor falan diye, ama sonuçta futbol her yerde aynı oynanıyor. Tam bizim ligi uygun. Ama bizde de şey var, hani yabancı hoca şampiyon olamaz kuralı olduğuna inanıyoruz. Yani uzun bir zamandır yabancı hocalar şampiyon olamıyor. Ama en azından hani şampiyonluk kovalayacak seviyeye bence Beşiktaş'ı getirecek. Yani erken avlu atacağını düşünmüyorum. Önder abi de şunun farkında, yani Beşiktaş'ın büyüklüğüne farkında. Beşiktaş'a bir coşku lazım, Beşiktaş'a bir tutku lazım. Bu abimiz de, yani Vincenzo Montella da coşkulu futbol oynatan bir isim. Öyle söyleyeyim yani. Şey vardı ya, kim o? Tosic vardı, Tosic. Hani böyle stoper çıkışlarından falan böyle rahatsız olanlar vardı. Bu adam onun benzeri, yani onun çıkışlarından böyle rahatsız olmayacak bir adam. Böyle ısıran bir hoca. Ben o yüzden çok iş yapacağını düşünüyorum Süper Lig'de. Cihan abim, sempatiklik konusunda Sergen de sempatik bir adamdı. Hala eski konuşmaları Instagram postu olarak dolanıyor. Fakat burada önemli olan Beşiktaş'ın mali durumu, zayıf futbolcu durumu, zayıf yönetimi demiş. Sergen hocamım değişikti ya. Mesela onun esprileri ben yapsam gülmezdiniz. O Sergen Yalçın olduğu için, işte o yeteneksizsiniz de falan. Yani böyle durağan, donuk bir şekilde espri yapıyordu. Güldürüyordu, evet. Ama mesela dışarıdan baktığında hiç konuşmasa, ya bu adam sempatik der misin? Hiç konuşmasa demem ya. Ama konuşurken evet sempatik oluyor. Öyle söyleyeyim. Aralık tavla atar abi Beşiktaş demiş. Keşke Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne de iyi gittiği zamanlarda Şenol Güneş'in milli takımın hocası olsun diye konuştuğunuz zamanları unutmasaydınız demiş. Ha, şey mi yaptılar diyorsun? Beşiktaş'ı baltalamak için Şenol Güneş'i milli takımın başına getirdiler. Beşiktaş'ı rampa aşağı mı yuvarladılar diyorsun. Ama o dönem hoca lazımdı ya. O dönem milli takıma hoca lazımdı. Fatih Terim vesaire herkes denenmişti. Yani Şenol Hoca da bu işi başarmıştı ya. Ne yapalım, Şenol Hoca'yı istemişlerdi ki ben karşıydım. Ben öyle istememiştim ya. O dönemler hatırlıyorum. Ya dedim, hem kulüp hocası hem milli takım hocası falan olmasına karşıydım, ama çok isteyen vardı. Hatırladım o dönemi. Cihan selamlar kardeşim. Van Dijk gelir mi? Haberin var mı demiş. Virgil Van Dijk. Vallahi normalde yani yaşı geçmiş yıldızlara gitme işinin hep ben böyle bitmesi gerektiği görüşündeyim, ama kendisi bu fikri sorgulatacak bir isim ya. Hani bu sezon Premier Lig, Şampiyonlar Ligi giderken falan böyle 50 maçın üstünde maça çıkmış. Tek soru işareti maaşı. 15-20 milyon civarı görünüyor. Hani 30 yaş üstü futbolculara, izleyenler bilirler. Şimdi kimsenin de kalbini kırma.

0: demiyorum, teşbih yapıyorum yani, teşbih, benzetme yapıyorum. Yani 30 yaş üstündeki futbolculara orada böyle vebalı gibi bakıyorlar Premier Lig'de. Hala üst düzey oynuyor orada ve gerçekten de Van Dijk'a böyle ekmek gibi, su gibi ihtiyaç duyuyorlar. Ne kadar büyük bir oyuncu olduğunu, ne kadar büyük bir karakter olduğunu gösteriyor. Hacı abi bak, hadi Van Dijk'a ses kaydı atalım. Bak, Allah bu sene seni iki kere stada getirdi, Rams Park'a. Taraftarı böyle iyice böyle bir görmeni sağladı. Yaşın olmuş 34. Bizim lig sana çıtır çerez gelir. Yazın git. Zaten şurada ne kaldı, 16'sına. 10-11 gün sonra Dünya Kupası var. Git Dünya Kupası'na oyna. Daha üst seviye turnuvaya gidecek halin yok. Zaten bu saatten sonra da yeter yani. Gel taraftar coşkusunu al. Galatasaray değil mi? Rams Park'ta oyna. 2 sene güzel sözleşme yapalım. Ha, topunu oyna. Bu camianın bir evladı ol. Söz Galatasaray taraftarı sana koreografi de yapar falan. Van Dijk'a çağırımız. Bilmiyorum ya, maaş vesaire. Evet, Davinson, Abdülkerim ikilisi var bir taraftan da. Onlar zaman zaman Şampiyonlar Ligi'nde çok dağıldığı durumlar da oluyor ama Van Dijk bu. Yani toparlar orayı. Ama gelir mi? Bilemedim. 200 milyona hitaben. Vallahi parayla güzellik olmuyor ya demiş. Bunu Ali Koç'la denedik. Hakan Bey'le de Luis Suarez'i açıkladı. Bir yıldız da Merih Demiral dedi. Abi bunlar yıldızsa Sané, Osimhen, Icardi nedir Allah aşkına demiş. Aziz Yıldırım da öyle söylüyor. Bunlar yıldız değil diyor. Yıldız benim getirdiklerimdir diyor. Van Persie yıldızdı diyor. İşte Van Hooijdonk yıldızdı diyor. Nene yıldızdı diyor. Adam bunları söylüyor. Ben yıldızları getiriyordum diyor. Roberto Carlos yıldızdı diyor. Açıklanan oyuncular yıldız oyuncular değil. Sadece iyi oyuncular ifadesini kullandı Sayın Aziz Yıldırım. L1 üçgendi. Ufuk Kağan Karacan'a yaptığı açıklamada Mbappe yıldızdır dedi mesela. Haaland yıldızdır dedi. Evet Aziz Başkanım, onlar yıldız da. Yani onları da getiremiyoruz Sayın Başkan. Herhalde diyemedi Ufuk abi. Alex'i biliyor muydunuz dedi mesela. Kim Alex'i biliyordu diyordu. Ama biliniyordu Alex de yani. Evet, Fenerbahçe'de yıldızlaştı. Hani gitti dedi, Parma'da falan olmadı vesaire dedi. Ben Alex'i burada yıldız yaptım dedi. Aziz Başkan'ın böyle çıkışları var bilirsin dedi. Her şeyi ben yaptım çıkışları. O yüzden Hakan Safi'ye biraz böyle salvolar yapmaya devam ediyor Aziz Yıldırım. İşte daha bugün Anadolu Ajansı'na konuştu. Yabancı insanlarla yarışmıyoruz dedi. Hep gerçekleri söylüyorum dedi. Ben liderim. Liderlik özelliğim var. Başkan değilim. Liderlik yapacağım. Diğer bütün arkadaşlarım görevini yapacaklar. Onlara destek olacağım dedi. Seçilmezsek yine karşı tarafı destekleriz ifadesini kullandı. Çocukların ağladığından bahsetti. İnsanlar üzgünler dedi. 12 yılda herhangi bir başarı yok. Bunu el birliğiyle ortadan kaldırmamız lazım. Bana bir şans versin Fenerbahçe taraftarı ifadesini kullandı. Belki bugün birini açıklarız dedi. Santrafor transferi ile alakalı olarak.
1: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu devam edecek.

0: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu devam ediyor.
1: Fenerbahçe'de santrafor yok. İyi bir çocuk şu anki isim dedi. İşte Sıddiki, ama ben daha farklı isimlerle çalışmayı düşünüyorum dedi. İkinci santrafor görüşmelerim devam ediyor ifadesini kullandı. Bunu ben de başaramazsam dedi. Yani Aziz Yıldırım olarak, ben de başaramazsam bu işin arkası çok tehlikeli ifadesini kullandı. Benden başkası da zaten başaramaz ifadesini kullandı. 3 Temmuz'a girdi. Kimse bana 3 Temmuz'u unutturamaz ifadesini kullandı. Mehmet Ali Aydınlar çekilmeseydi yine aday olur muydunuz dedi. Muhabir arkadaşımız, aday olacaktım tabii dedi. 3 Temmuz'u kimse bana unutturamaz. Fenerbahçe'nin kırmızı çizgisidir. Fenerbahçe'ye darbe vurulmuştur deyip onun da 3 Temmuz olayına da bir girdi. Ben olsaydım dedi. Ve 3 Temmuz olayı olmasaydı Fenerbahçe şu an başka bir yerdeydi ifadesini kullandı. Bu neden yönetiminizde hanımefendiler yok cümlesi kurulmuştu ya önceden, hatta biz de eleştirmiştik. O da hanımefendiye gerek yok, savaşa gidiyoruz, savaşa arkadaşlar ifadesini kullanmıştı. Bu soruldu kendisine, şaka yaptım diye ya dedi. Yani bir kadın üyemiz var, geçmişte de listelerimde kadınlar oldu. Şu an böyle uygun gördük ifadelerini kullandı Aziz Yıldırım. Uzun bir röportajdı. Zaten Radyo Gol'den de biz sizlere canlı canlı aktardık. Fenerbahçe alırsa yaşlı dersin, Galatasaray alırsa süper dersin Van Dijk için diyor. Yok, hayır. Maaşı yüksek dedim. Maaşı yüksek. Mesela Lewandowski'nin yaşı var ama bence Fenerbahçe'nin alması gerektiğini ben hep söylüyorum. Mesela ona hiç yaşlı falan demedim. Ya Lewandowski bu arkadaşlar. Ya bu adam 34 yaşında Barcelona 45 milyon bonservis verip transfer etti. Ben hala 37 yaşındaki Lewandowski'nin de oynayabileceğini düşünüyorum. İşte kimisi diyor ki ya işte Barcelona ile Fenerbahçe bir değil. Orada topu Lewandowski'nin ayağına kadar getiriyorlar. Fenerbahçe de önde ısıracak, basacak bir santrafor lazım diyorlar. Ya onu da kanatlar yapsın kardeş. Kanatlar taşısın topu. Ne bileyim 6-8 ön alana gelsin. 10 numara taşısın. Yani Lewandowski sadece bitiriciliği iyi bir santrafor ve işini de yapar. Yani Lewandowski Türkiye Ligi'nde öyle yedek olmayı kabullenecek bir karakter değil. Hani bir de Lewandowski yani. Öyle söylüyorum. Hala da kemik gibi. Yani izlediğim kadarıyla bu adamı böyle yedek bırakabilmen için kulübün adının ne bileyim bir Barcelona, bir Real Madrid, bir Manchester City falan olması lazım. Yedekliği kabullenmiyor. Yedek olmayı kabul ediyorsa zaten transfer etmeyin. Yani emekli ikramiyesi için geliyordur diye düşünüyorum. Ama gelirse katkı muhakkak yapacaktır. Ben Ceko'nun da kalması gerektiğini düşündüm. Vallahi bulamadı. Ceko olsaydı Fenerbahçe'de bu sezon bilmiyorum belki bir tık daha o Galatasaray'ın altın tepsiyle sunduğu puanlarda bir çıkarım yapardı yani. Orada Galatasaray al sana diyor, altın tepsi yok diyor Fenerbahçe, ben istemiyorum, al ben de sana bir altın tepsi sunayım diyordu. Belki Ceko falan, hani lider özelliği var adamın, duruşu var bu noktada. Bakalım neler olacak, göreceğiz. Abi ilk defa dinliyorum bir Beşiktaşlı olarak. Oli hocamla devam edilmeliydi, o da en az 2 sezon dedi, hocayı yediler şahsen. Ben de Oli hocacıydım diyor, Taner ismim demiş. Ya işte Sergen Yalçın olayından yediler Oliv hocamızı, yoksa yemezlerdi. Yediler adamcağızı. Ben bir şeyler yapmaya çalıştığını düşünüyordum ama olmadı. Tekrar hatırlatalım, Vincenzo Italiano saat 16'da İstanbul'a gelecek. Beşiktaş açıklamasını yaptı. Evet, birkaç haber vereyim, tekrar döneceğim mesajlara arkadaşlar. FIFA Dünya Kupası'na katılamayan ülkelerin birçok yıldız futbolcusu turnuvada boy gösteremeyecek. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'da gerçekleşecek 11 Haziran'da başlayacak Dünya Kupası. Süper Lig'den tanıdığımız bazı isimler de var. Yani dört büyüklerden bu turnuvada olamayacak isimler var. Galatasaray'dan Victor Osimhen Nijerya katılamadığı için bu kupayı kaçırıyor. Yine Şalai Macaristan olmadığı için olmayacak. Lemina olmayacak Galatasaray'dan. Gabon milli takımı Dünya Kupası'nda olamadığı için. Fenerbahçe'de Milan Škriniar yok. Slovakya olmadığı için yine aynı şekilde. Nene Mali milli takımı olmadığı için kupada forma giyemeyecek isimler olacaklar. Yine Beşiktaş tarafında Endidi, aynı şekilde Nijerya, El Bilal Ture Mali, Aslani Arnavutluk, Rashica Kosova, Olaytan Benin, bunlar da Dünya Kupası'nda olmadığı için bu oyuncular da forma giyemeyecek. Trabzonspor'da Onaçu, Çubuke, Onana, Muçi ve Botagov olmayacak. Ukraynalı Botagov biliyorsunuz. Yine Muçi Arnavutluk. Ona ana da Kamerunlu. Bu oyuncular forma şansı giyemeyecek. Yine dünyadan da yıldız isimler, işte az önce bahsettiğimiz Lewandowski, Kvaratskhelia, Kvara diyelim, daha kısaltalım. Spiker arkadaşlarımız zorlandığı için onu bir süre Kvara diye okudu. Yine Donnarumma, Lukman ve Jiresi de olmayacak Dünya Kupası'nda arkadaşlar, dostlar. İtalya'da Donnarumma, Tonali, Bastoni, Di Marco, Barella, bunlar da turnuvada boy gösteremeyecek isimler. Çok fazla yıldız isimde olamayacak. Yine Vlahovic turnuvada boy gösteremeyecek. Onun dışında Højlund, o da olmayacak. Başka Pavlidis, o da son dönemler çok ön plana çıkmıştı. Onu da Dünya Kupası'nda izleyemeyeceğiz. Cacık olmaz demiş. Kimden cacık olmaz? Taner Ültan'ı. Vallahi Lewandowski'den, Van Dijk'ten, Salah'tan. Bunlar posa demiş. Üçü de. Bak Salah'a ne olduysa bilmiyorum. Tamam mı? Bu adam bence de posası çıkmış artık. Yani fırtına gibiydi. Müthiş işler yapıyordu. Ya hocasının oynattığı mevkiyle vesaire, onunla alakalı bilemiyorum. Van Dijk zaten stoper. Oynar. Ya Lewandowski de klasıyla oynar ya. Genç alıyorlar. Bu sefer de gençleri de oynatmıyorlar ki. Yani gençler de bazen problemli oluyor. O gelsin gelsin. Bir iki tane.

Öyle yaşı büyük oyuncu lazım. Takıma abilik edecek, liderlik edecek. Mesela bu sene Galatasaray'da takıma Osimhen liderlik etti. Değil mi? İşte İlkay'ın etmesini bekliyorduk ama İlkay o performansı veremedi. Osimhen'in liderlik ettiğini gördük. Icardi zaten yedek kaldı. Onun dışında Torreira zaman zaman takım arkadaşlarını yönlendiriyor. Orta alanı, geri tarafı. Ondan önce Muslera vardı. O da böyle liderlik yapıyordu. Beşiktaş'ta Orkun var mesela. Şu an o da liderlik yapmaya çalışıyor. Fenerbahçe'de liderlik yapan oyuncu yok. Tadiç vardı mesela. Ceko vardı şu an. Kim var Fenerbahçe'de liderlik yapan? Ya işte bu takımın lideri. İsmail biraz bir şeyler yapmaya çalışıyor. Sürekli takım arkadaş. Şikrinyar, ha? Şikrinyar olabilir bak. Evet, Şikrinyar liderlik yapmaya çalışıyordu. Hatta böyle takım kaybettiğinde falan tüm oyuncular araçlarıyla giderken o takım otobüsüyle tesise falan dönüyordu. Şikrinyar'ı söyleyebilirim. Lewandowski gelecekse Edson Alvarez takımda kalmalı. Bana iyi uyum sağlarlar gibi geliyor. Fenerbahçe'nin orta sahası şu an Lewandowski için hiç uygun değil demiş. Sen ne düşünüyorsun diyor. Ne bileyim ya, böyle Olise, Alvarez, Dembele, Declan Rice artı Lewandowski olursa olur. Neden olmasın? Bakalım ya. Amerika'ya gideceğini düşünüyorum ben. Öyle söyleyeyim sana. Ya bir de şimdi çok para bağlayacaksın. Bilmiyorum ya. Hani Ceko da vardı burada. Yani Lewandowski'yi milyonlara bağlayacaksan Ceko'yu niye yolladın? Ama işte ikisi de aynı mı? Lewandowski'ye de hayır diyemiyorum ya. Dilim gitmiyor. Yani şey gibi. Hani ben Galatasaraylıyım. Icardi'nin Galatasaray'a şu an için zarar verdiğini düşünüyorum. Ama git demeye dilim varmıyor yani. Hani gitsin istemiyorum. Aynı Lewandowski de onun gibi yani. Bu adama şimdi ben gelme diyemiyorum. Lewandowski'ye kim hayır der ki ya? Yani. Bilemiyorum. Yani çok fazla da böyle yaşına takılmamak gerektiğine inananlardanım. Hani Ceko'da olduğu gibi tüm sezon birinci santrafor olarak oynatırsan hani sezonluk performans alır mısın? Yanına böyle genç ve diri bir santrafor da alman gerekecek. Yani 3 puana ihtiyacın var mesela. Rakip iyice kapanmış. Dakika 80. Atarsın oyuna Leva'yı. Alır maçı. Ama o da yedek kalmayı kabul etmez. Abi Tadiş dedin, baktım bu sezon 20 asist yapmış diyor. Ya o adam zaten Ajax'ta falan da iyiydi. Fenerbahçe'de de iyiydi. Gidiyordu çizgiye. Kendini unutturuyordu. Bir 10 numara denemediler şu adamı ya. Teknik direktör oynadı mı hiç 10 numara? Ona da bakar mısın Mirza? Hiç oynamış mı? Tam böyle 10 numara. Mesela İrfan Can Kahveci. Bu adamdan kanat oyuncusu olmaz ki. Adam ağır. Koşamıyor. Bindiremiyor. Ya İrfan'ı neden... Adamın bir sol ayağı var. Kadife sol bileği var. Koy abi İrfan Can'ı 10 numaraya. Eski stil. Bir deneyin ya. Tadiç. Tadiç'in ne işi var kanatta? Ne dripling atar, ne depar atar. Evet, çizgiye iner. Çizgiye kadar stoperleri, bekleri kendisine çeker. Ama yani adam orada kayboluyor. Tam böyle 10 numara adamı bu oyuncular. Denemiyorlar. Mesela Yunus Akgün de 10 numarada olmuyor Galatasaray'da. O da kanat oyuncusu. Onu da bazen Okan Hoca deniyor. Hiç denemiyorlar böyle kadife bilekleri. İrfan'ı belki Montella Hoca Dünya Kupası'nda falan bir 10 numarada oynatır ya, ne dersiniz? Ben de böyle içimde ukde kalmaz. Bir de oralarda görelim bu çocukları ya. Fenerbahçe'nin üzerinde Aykut Kocaman'ın ahı vardı. O yüzden şampiyon olamıyordu. Şimdi Aykut Kocaman teknik direktör olduğu zaman bu ah ortadan kalkacağı için şampiyon olacaktır demiş. Artık ahı mı var? Başka bir şey mi var? İşte sen ah olduğuna inanırsın. Başkası başka bir şeye inanır. Aziz Yıldırım'ın da ahı olabilir mi? O da Ali Koç geldiğinde çok kızmıştı Fenerbahçe taraftarına. Hatta Ali Koç'a seni bu taraftarla yollayacağım demişti. Ben hala sözümün arkasındayım. Aziz Yıldırım evet ağır Fenerbahçeli, gönülden Fenerbahçeli. Gerçekten Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak için geliyor ama bir tarafında da intikam içinde geliyor. Ali Bey'den intikamını almaya geliyor. Öyle bir adam bence. Bacak bacak üstüne atmıştı ya. Çok ayıp şeyler ya, değil mi ya? Yani yaş olarak evet, ne kadar zengin de olsan ben herkese saygı duyuyorum yani. Senden sonuçta yaşça büyük, böyle yayılarak bacak bacak üstüne atıp eli de diğer sandalyeye koyup, bilmiyorum ya, hırs çok kötü, hırs gerçekten çok kötü. Üzülmüştüm ben mesela Aziz Başkan'a o zaman. Keşke demiştim Aziz Yıldırım aday olsa da Fenerbahçeliler Aziz Yıldırım'ı seçse, Aziz Bey o günlerin hatırına sürekli röportaj verse demiştim.
Bakalım ne olacak? Lider Genduzi demiş.

0: karakullukçu. Ne Genduzi ya. Bence değil. Genduzi şey, çok panik oynuyor. Bence lider Şikrinyar. Şikrinyar. Kaleci de, yani kaleci de aslında liderlik özelliği taşıyor ama Fenerbahçe'ye gelen kaleciler sanki böyle, hani lisede bir suç işlersiniz veya o sınıfta arkadaşlarınızla anlaşamazsınız, böyle başka bir sınıfa geçersiniz ya, ilk böyle bir hafta 10 gün adaptasyon problemi yaşarsınız, böyle işte alışamazsınız oraya, yani o arkadaşların arasına giremezsiniz çünkü o insanlar artık arkadaş olmuşlardır, dostluğunu kurmuşlardır. Sen böyle dış kapının dış mandalı gibi hissedersin kendisini. Fenerbahçe'ye gelen kaleciler öyle. Livakovic de öyleydi. Donuk. Yani bir arkadaş, sen kalecisin, bir stoperlere konuş, bir bağır, değil mi? Oyunu en arkadan sen görüyorsun. Yine aynı şekilde City'nin kalecisi, City'den gelen kaleci. O yüzden Şikriyar olduğunu düşünüyorum. Cihan, Can Uzun'u Galatasaray'da görmek ister misin? Süper Lig'den tanıdığımız bazı isimler de var. Sosyal medyada ismi geçiyor. Bir de Galatasaray taraftarı olarak çok heyecanlı gibisinden konuşuluyor. Ben hiç heyecanlanmıyorum. Can Uzun'la alakalı sence olmalı mı, olmamalı mı? Can Uzun olmalı tabii de. Çok fazla ya. 50 milyon. 45-50 milyon istiyor kulübü. 45-50 milyona ben sana bir şey söyleyeyim mi? Majör liglerden daha böyle top class oyuncular alırsın. Evet, Can iyi bir futbolcu ama daha kendisine bence tam olarak ispatlamadı. Hani yabancı kuralı olmasaydı çok böyle adının geçeceğini falan düşünmüyordum. İyi oyuncu ama o kadar para, hani 2005 doğumlu, 20-21 yaşında, hani potansiyeli oldukça da yüksek. Hani böyle yetenekleri şey yapacaksın, erken fark edeceksin, şans vereceksin, anladın mı? Frankfurt 2024 yılında 11 milyon euro bedelle almış kendisini. En az 4 katına satacaklar. 44-45 istiyorlar. Hani böyle 35'te 38'de emeklilik sözleşmesi kovalayan sözde yıldızlar yerine elbette ki böyle genç yeteneklere yatırım yapmamız lazım ama biz biraz daha erken fark edemiyoruz ya da bu genç yetenekleri daha büyük takımlar mı kapıyor bilemiyorum. Maalesef ülkemizde ne futbolcuya ne hocaya da sabır olmadığı için hocalar da risk almamak adına genç oynatmıyor. Zaten gençler de en ufak hatalarında sönüp gidiyor. Galatasaray'ın stoperi Arda, çocuk oynuyordu, ne güzel oynuyordu, fena da değildi hazırlık maçlarında, hatta santrofor zannedenler vardı çocuğu. Sonra ligde de biraz oynadı, sonra yine kayboldu çalılıklar arasında. Mesela Can Almanya yerine Türkiye'de başlamış olsaydı kariyer yolculuğuna şimdi nerede olurdu mesela? Hiç düşünmeden alamıyorum kendisini. Ali Turap gibi Ümraniye'de mi oynardı acaba? Çok yetenekli çocuk. Yediler o çocuğu da, dönecek Galatasaray'a şimdi. Galatasaray göndermiyormuş. Çıkacağına inanıyorum ya. Biraz da şans lazım. İşte ben İbrahim Yavuz'la da bunu konuşurken Cihan dedi, evet ben iyi futbolcuydum ama benden daha iyi oynayan futbolcular da vardı dedi. Biraz da kader dedi, şans dedi. Onun da etkisi var. Yani İstanbul'da, Türkiye'de de olsaydı mesela Can Uzun ne olabilirdi bilmiyorum. İşte şey diyor bana, geçen arkadaşımla sohbet ediyorum. Ya Cihan ya, adamın çek düştü için bile 45 milyon verilir falan hani. Mertens'ten biri uzaktan şut çeken. Ya dedim, sadece uzaktan şut çekiyor da 45 milyon mu vereceksin bir adama? Ya çok fazla. Çok çok fazla. Bilmiyorum ya, maaşı da 45 milyon bonservisine vereceksin. Ne kadar maaş istiyor biliyor musunuz? Bilmiyorum vallahi. Herhalde bir 8-9 ister mi? 9-10. 9-10 ister herhalde. Ben 20 milyonu alırdım veriyorsalar. Hani Frankfurt da vermez. 11 milyon aldığı oyuncuyu 20'ye kapamazsın. Hadi maksimum 30 milyon olsun. 30 milyonun üstüne bir kuruş çıkmazdım. Çünkü artık bu rakamlar biraz daha böyle söylenebilir rakamlar oldular. 20 yaşında olduğu için piyasası zaten bu kadar yüksek. Bu arada bence de çok fazla para, 45 milyon verilmez, gerek yok. 25-30 milyon olsa tamam, 25 eyvallah ama 25'ten fazla verilmez demiş. Cihan, Galatasaray'ı birincilikten takım alsın, oynatsın, olmadı iki takım al diyor. Anlamadım. Galatasaray birincilikten bir takım alsın, o diğer oyuncuları mı oynatsın diyorsun? Yok canım, öyle bir şey yapamaz. Rezervlik vardı işte. Bir iki hafta oynandı. Kayboldu, kapattılar ya. Yani. 3 hafta mı ne oynandı? Sonra hiç orada oynanabiliyordu aslında. Zamanın Pelesi, Maradona'sı gelse bu ülkede posa derler. Burası Türkiye demiş. İtalyan hoca hücum oynatıyormuş. Beşiktaş'ta hücumcu neredeyse kimse yok. Komik takımız gerçekten diyor İbrahim Özhan. Alırlar ya. Transfer edecekler. 200 milyon ayırmış ya hoca. Ha, bir sürü gidecekler var. Merak etme. Hadi hayırlı uğurlu olsun Can Uzun demiş. Geldi mi? Antalya'dan Selim yazmış. Van Dijk son Rams Park'taki maçta bence alıcı gözle tribünleri bayağı bir izledi. Orada kafa bir gitti geldi demiş Antalya'dan. Selim yazmış bizlere. Sergen Yalçın'ın marka ve kariyeri bitmiştir diyor. Beşiktaş'ın bence katılıyorum yani. O son perde dedikleri şey var ya, bu arada az sonra Yunus Aydın'la beraber olacağız. Reklamlara gitmem lazım ama Sergen Yalçın'ı sorduğun için söyleyeyim, o hani son perde dersin, hani bir kez daha açılmıştı. Ama artık televizyonun ekranlarından ve YouTube'dan kendisini izleyebilirsiniz. Yaz ayı, yaz ayı olduğu için Sergen hocamız çok fazla böyle şu an herhangi bir YouTube kanalıyla da anlaşmaz. Zaten geçtiğimiz günlerde bir gece kulübünden çıkarken de görüldü. Adam bekar, istediğini yapar, bizi ilgilendirmez. Ama yanındaki oyuncu kardeşimiz kameraman dostlara ayıp etti biraz orada. Küfürlü konuşuyor. Hani kameraman arkadaşlar diyor ki biz işimizi yapıyoruz kardeşim diyor. Yani niye bize küfür ediyorsun diyor. Neyse adını vermeyeyim oyuncunun ama yazarsanız çıkacaktır. Futbolculuğuna hayrandık mesela Sergen Hoca'na. Hani teknik direktör olarak da Beşiktaş'a ilk gelişinde müthiş bir performans ortaya koydu. O 2020-2021 değil mi? İşte o dönemin, o sezonun şampiyonluğunun herhalde bir numaralı faktörlerinden biriydi. Ama ikinci geldiği bir facia oldu. Yani takım hiç oyun olarak ileri gitmedi, atletizm olarak bir gram ileri gitmedi. Ve bunlar olduğu gibi itibarını kaybetti, moralini kaybetti, parasını kaybetti. İtibarı Sergen Hoca kaybetti, morali Sergen Hoca kaybetti, parayı Beşiktaş Kulübü kaybetti. Rafa'yı anlaşamadı, yolladı. Mert Günok, önceki sezonun en iyi kalecilerinden biriydi, kaybetti. Sürekli bir çıkar çatışması, sürekli bir ego çatışması. Kim aldı Sergen Hoca? Ne aldı Allah aşkına? Murillo'yu aldı. Onun dışında Ohu alındı. Ohu da piyasa değerinin iki katını aldı Beşiktaş. Az bir para vermedi. Mesela onlar dışında Sergen Hoca'nın bu sene Beşiktaş'a nasıl bir katkısı oldu? Hani bir yerden girip bir yerden çıktı derler ya. Mesela Akpod'u saymıyorum bile mesela Akpod'u. Bence yani bıraktığı enkazı toplamak Beşiktaş için çok zor. Yeniden sıfırdan başlamak zorunda bıraktı Sergen Yalçın Beşiktaş'ı. O yüzden de bu sezon Serdal Adalı yeni hocasını da, daha dün konuşuyorduk ne zaman alacak ne zaman alacak diye, hocayı da bugün getirtecek. 200 milyonu da harcayacak. Bence güzel işler yapacak bu sene. Bir araya gidelim mi? Küçük bir ara rica ediyorum arkadaşlar sizlerden. Aranın ardından hemen geliyoruz. Yunus Aydın'la beraber olacağız.
1: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu devam edecek. Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu. Cihan Dişli ile Sokak Futbolu devam ediyor.
0: Hanımlar beyler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burası Sokak Futbolu, formasına reklam almayan en asil duyguların takımı ama şimdi de Yunus Aydın bizle beraber. Yunus'a da bir merhaba diyelim, merak etmeyin. Programı kapatırken kalan mesajları da okumaya çalışacağım. Yunus hoş geldin, nasılsın? Bir saniye. İyisindir kesin de tekrar duyayım. Yunus selamlar, hoş geldin. Duyabiliyor musun beni? Evet, Yunus Aydın bizi duyamıyor galiba. Yine dostlarımız. Ben yine kendi bacağımdan asılayım. Ben kendi işimi halledeyim. Teknik ekip buraya ne zaman gelse her şeyi yarım bırakıp gittiği için onlara da buradan bir sitem edeyim. Şimdi duyacak beni herhalde. Yunus beni duyabiliyor musun şu an? Kapatma, beni duyacaksın.
2: Şu an sessiz konumda.
0: Bir saniye, beni duyacaksın Yunus, şimdi hiç panik yapma, geliyoruz. Merhaba, selam Yunus.
3: Selamlar abi. Heh,
0: ulaştım sana. Evet yani şu, bir platformumuz var, onu kapalı bırakmış dostlarımız. Ben de böyle bir anda onunla halletmeye çalıştım. Nasılsın? Öncelikle iyi misin?
3: İyiyim abi, çok selamlar. Sen nasılsın?
0: Sağ olasın. Sana tabii Hakan Safi ve Aziz Yıldırım ikilisini soracağım ama onun öncesinde Beşiktaş'ta da bir sıcak gündem var. Saat 16'da Vincenzo Italiano geliyor. Kanayan yarasına merhem olur mu? Ne diyorsun Beşiktaş için?
3: Yani çok işe yarayacağı fikrini değilim. Yani Önder Özen'in futbol aklına ben hani güveniyorum. Gerçekten bence doğru kişiyi de getirdiler Önder Özen'le ama Önder Özen'in bence yaptığı hamle doğru olmadı. Ben daha şampiyonluk merkezi hoca gelmesini açıkçası beklerdim. İşte

ana kadar birçok isim hani duyduk. Yani teknik direktörlük için. Şimdi baktığında 48 yaşında genç bir hoca. Hani Bologna'dan biliyoruz. Şimdi hatta yeni de Tedesco geldi. Orada tanıdığımız bir değişiklik oldu ama öncesinde yani Fiorentina vesaire hani aslında çok büyük takımlar yok. Tecrübeli bir hoca değil. Şampiyonluk tecrübesi yok. Ben çok Beşiktaş'ın hedefindeki hoca olduğunu düşünmüyorum. Tamamen

0: 10-12 haftada yabancı hoca gönderme sistemini sürdürecek, devam edecek. Yanlış bir hoca tercihi oldu bence.
1: Evet, diğer tarafta da Hakan Safi, Aziz Yıldırım çekişmesi sürüyor. Ben böyle Hakan Bey ilk aday olduğunda Aziz Yıldırım'ı zorlayacağını düşünenlerdendim ama sanki Hakan Bey her demeç verdiğinde, işte her böyle basın toplantısında bir tık daha geriye gidiyormuş gibi hissediyorum. Tam tersine de Aziz Yıldırım'ın öne çıktığına inananlardanım. Güzel bir PR çalışması yürütüyor. Bütün yüksek takipçili YouTube sayfalarına Aziz Bey çıkıyor. Yani bunlara da tukaka yapmıyor. Sadece böyle ajanslara ve bilinir televizyon kanallarına çıkmıyor. Gençlerin de izlediği, Z kuşağının da, işte Alfa kuşağının da izlediği YouTube kanallarına da çıkıyor. Bence çok da akıllıca işler yaptığına inanıyorum. Eski dönemlerinden eser de yok. Çok akil konuşuyor, çok sakin. Hep birleşmekten bahsediyor. Ne dersin seçimde Aziz Bey ile Hakan Safi arasında böyle farklı mı olur oylar, yoksa böyle kafa kafaya mı gider?
0: Ben çok farklı bir seçim bekliyorum. Bence Aziz Yıldırım çok ciddi bir farkla kazanacak. Yani şimdi Aziz Yıldırım'ın kesinlikle akil davrandığı konusunda çok net katılıyorum. Aynı fikirdeyim abi. Çünkü yani karşı taraftan fazlasıyla kışkırtma gelmesine rağmen Aziz Bey, hatta işte zaman zaman tabii mesleğe gereği gazeteciler de işte sürekli soruyor. İşte mesela Hakan Bey 65 yaşın üstünde başkan olmaz dedi. Ne diyorsunuz bunlarla ilgili? Aziz Yıldırım hiç bu toplara girmiyor. Hiç ikili bir şeye girmiyor. Münakaşaya girmiyor. Ki Aziz Yıldırım'ın bunlara cevap vermemesi de Hakan Bey'in tarafını iyice geriyor. Bunun farkındayız yani. Demeçlerden görüyoruz. Çünkü Hakan Safi işte eski zihniyete bay bay diyeceğiz'i bırakın, bir daha sakın buralara gelmeyin diyeceğiz vesaire dedi. Yani bunlar bence Fenerbahçe için hapis yatmış, Fenerbahçe tarihinde kazansın kaybetsin efsane başkan olan Aziz Yıldırım için söylenmemesi gereken sözler bence. Hani zamanında Ali Bey de buna benzer söylemlerde bulundu ama doz bu şekilde değildi. Dil kesinlikle bu şekilde değildi. Bence de Hakan Bey her açıklamasında bir adım daha geri gidiyor. Zaten açıklayacağım dediği oyuncuları hiçbir şekilde açıklayamaması, işte Lewandowski'dir, Hakan Çalhanoğlu'dur. Bunların hani hiçbirinin açıklanmaması, işte açıklanan Suarez'le alakalı Porto Kulübü Başkanı beni aradı dedi. Bugün işte Porto Kulübü Başkanı Portekiz Gazetesi'ne röportaj veriyor. Ben böyle bir şey söylemedim diyor. Onun haricinde Melih Demiral'la anlaştık diyor. Melih Demiral'ın kulübü sonsuza kadar Melih bizde kalacak diye açıklama yapıyor. Hakan Bey açıkçası her açıklamasında bir adım daha geri gidiyor. Yani onların yaratmaya çalıştığı atmosferdeki bir başa baş bir kongre havası olduğunu düşünmüyorum. Ki Hakan Safi tarafı da %51'e 49 gerideyiz gibi bir açıklamada bulunuyor. Diğer tarafta Yıldırım tarafındaki anketlerde %70 %80 ile kazanıyor. Ben %80'e 20 de beklemiyorum ama 60 ile 70'in arasında bence bir oy oranı olacak Aziz Yıldırım'ın. Bunu işte en son Faruk Ilgaz'daki 4000 kişinin üstünde katılınan yani toplantıda da gördük. Hakan Bey'in toplantıda 1000-1500'ü geçmiyor genel olarak. Ortada Maldini'nin katılacağı bir basın toplantısı söyleniyordu. O da böyle o tam anlamıyla o Maldini birlikleriyle alakalı bir şeyler açıklanmadı. Yani birazcık bütün söylemler aslında havada kalıyor. Yani çok rahat bir seçim bekliyorum Aziz Yıldırım tarafında. Zaten çok az bir gün kaldı. Hatta yani gün bile kalmadı diyebiliriz. Bence Aziz Yıldırım için çok rahat bir seçim geliyor.
1: Evet, Aziz Bey şunu da söyledi. Dedi ki yani çok ayrışmışız dedi. 8 senede gördüğüm tabloyu beğenmedim. Fenerbahçe'yi ayrışmaya götürmüşler. 180 tane dernek. Durmadan platform bunlarla olmaz diyor. 180 dernek. Yani haksız da sayılmaz. Şey. En yakın rakibi Galatasaray'dan örnek vereyim ben. En fazla 16 tane falan derneği vardır. O da işte il bazlı, işte İzmir Galatasaraylılar Derneği, Çukurova, Kapadokya falandır. İşte onun dışında Monaco'da var bir tane, Almanya Galatasaraylılar Derneği falan. Resmi dernek olarak, ama Fenerbahçe'de 180 dernek. Gerçekten ciddi bir ayrışma var. Yani Aziz Bey aslında söylemlerinde çok haksız sayılmaz. Ne diyorsun?
0: Ya dernekler dediğin, evet, Ali Koç'un döneminde çok arttı. Yani her yöneticinin kendi bir derneği oldu neredeyse. Çünkü Ali Bey zaten 1907 derneği ile birlikte hareket ettiği için dernekteki bu dernek çoğalmasına çok fazla önem verdi. Ama ben derneklerden o devşirme olayına çok, ya herkesin kendi bir fikri ve aklı var. Yani burada bir dernek başkanı gidip ya hadi biz Aziz Bey'e oy veriyoruz dediği zaman herkes gidip Aziz Yıldırım'a ya da Hakan Safi'ye oy vermez. Yani herkesin sonuçta kendi bir muhakeme yeteneği var. Ama evet, Fenerbahçe'de yani 160'a yakın dernek her ilde olmasını geçtim. Yani artık illerin içinde Azizciler, Aliciler gibi dernekler vesaire vardı. Bunların tabii çok doğru olmadığını düşünüyorum ben de. Aziz Yıldırım'ın dediği gibi kendisi kazansın kaybetsin, Kendisi bir başkandan ziyade bir

0: lider. Yani olayı toparlaması lazım. Fenerbahçe'nin bu senelerdir süre gelen başarısızlığında, yani fazlasıyla bu dernekleşmenin, ayrımlaşmanın, kutuplaşmanın fazlasıyla bir payı var. Ama Fenerbahçe bugün bu kadar ayrı noktalara geldiyse bunda Aziz Yıldırım'ın da payı var. Aziz Yıldırım da bu kutuplaşmayı fazlasıyla sağladı. Sonuçta Aziz Yıldırım bundan 4-5 sene önce Ali Koç'a elini sallayarak seni bu taraftarla göndereceğim dedi. Yani Fenerbahçe içindeki kutuplaşmada Aziz Bey'in hiç payı yok değil. İçine geldiğimiz noktada başarısızlıkta belki ilk 4 sene hariç payı yok ama ya bu kutuplaşmada Aziz Bey'in de payı var. Ben toparlamaya geliyorum diyor. Akil davranıyor ama hani Aziz Bey'i genel olarak tanıdığımız için de şimdi şöyle bir durumda da var. Ben kaybedersem bir daha stada gelmem, kulübe de gelmem, bir daha aday olmam diyor. Şimdi kaybettiği anda Aziz Bey'in o duygusallığı da çok net bir şekilde ortaya çıkabilir. Ama hani şunu söylemek lazım. Şu an itibariyle açıklamalara bakacak olursak.
1: Evime gider çayımı içerim diyor. Var ya açıklaması hani. Ama yine soruldu kendisine. Bugünün şartlarıyla seçilmezsem aday olmam diyorum ama o zaman ne gösterir bilinmez dedi. Yine aday olur bence Aziz Başkan. Seçilmezse ki bence seçilecek. Buyur sözünü kestim.
0: Ben de seçileceğini düşünüyorum. Seçilmezse önümüzdeki sene aday olur mu? 3 senelik bir projeksiyon farklı bir şekilde bence aday olur. Bence hani Aziz Yıldırım şampiyon olursa önümüzdeki sene zaten kesin aday olur. Yani zaten hani onu net bir şekilde söylüyor. Ya o an onu öyle söylememiz gerekiyor, öyle söylüyoruz diyor. Ki Aziz Yıldırım'ın bu tarz hani sözlerinden Fenerbahçe'nin çıkarları için fikir değişikliğine gittiğini de gördük. Ama şu an için daha birleştirici bir tutum sergiliyor. Yani zaten Fenerbahçe için birisi akil insan durumunda olacaksa, yani yaşayan insanlardan, hani bunun Alişan, Aziz Yıldırım vesaire olması lazım ki Alişan'ın işte sağlık sorunları var, işte Allah şifa versin, hani bu durumda şu an değil fiziksel olarak. Bu yüzden bu iş biraz Aziz Yıldırım'da camianın büyüğü olarak Aziz Yıldırım bunları yapacak. Ya yani bence Aziz Bey de bu kadar şimdi üçüncü kez kaybetme ihtimali olsa, sonuçta bir seçime giriyor. Hani daha önce yayınlarda da konuşmuştuk, 3 kez kaybeden efsane başkan olur mu gibi. Hani Aziz Bey bunun altına da bir şekilde elini sokuyor. Bu riski de alıyor. Aslında bu riski almak zorunda gerçekten değil. Çekilip köşesinde çok farklı bir şey de yapabilir. Ama şu an itibariyle benim gördüğüm kongre üyeleri bu cesaretinin karşılığını veriyor Aziz Bey.
1: Evet, herhalde en rahat takım bu yaz ayında Galatasaray. Beşiktaş hocasını getirecek bugün. Fenerbahçe'de seçim var. Galatasaray'da gidecek oyunculara karar vermeye çalışıyor. Zaniolo, Nelson, Cuesta ve Yelert'in gitmesi için Okan Hoca'nın rapor yazdığını biliyoruz. Yeni bir isim daha şimdi çıktı. Singo da. O da La Gazette Delle Sport'un haberi. O da gidecekmiş ama zararına satış. 30 milyona alındı biliyorsun. 25 milyona gideceği söyleniyor. Hani sence bu saydığım isimlerden Galatasaray'a faydalı olabilirdi dediğin herhalde bir Zaniolo olabilirdi. Bilmiyorum, belki diğer isimleri de sen söylersin. Hani bunlardan birisi Galatasaray'a faydalı olabilir miydi ya da hangileri olurdu? Soruyu toparlayamadım.
0: Yani, yani sıfırdan transfer olsa Zaniolo hani belki çok farklı bir etki yaratabilir ama senelerdir denenen ve olmayan, başta da hem Zaniolo'nun hem taraftarın negatif baktığı başlayan bir süreç var. Yani belki şu an sıfırdan Zaniolo ayarında bir adam işte gidip Atalanta'dan getirsen o zaman farklı yorumlanabilir. Şimdi kiradan döndüğü zaman farklı bir şekilde yorumlanabiliyor. Bence Okan Hoca'nın yazdığı raporda bu isimlerin hepsi Galatasaray'dan gitmesi lazım. Ben Singo ile alakalı da, yani hani Galatasaray istediği verimin bence Singo'dan hani 1/3'ünü anca aldı. Yani bu hani oradan 2/3'e gitti demek bence çok doğru değil. Hani çok sakatlık problemi yaşadı. Takımın içinde mental olarak hani varlığı hissedilemedi. Bu şekilde hani Singo'dan da maaş yükünü de göz önüne alarak 25'e satabiliyorsa Galatasaray bence göndermesi hani mantıklı da olabilir. Şallay tarafına Premier Lig'in çok ilgisi var. Okan Hoca'nın gönderisi raporunda yok ama başta Alstom maç üzere 20 milyon euroya yakın teklifler var. Yani 20 milyon euroya Şallay satılır mı? Hani bence satılabilir. 20 milyon euro iyi bir teklif bence Şallay için.
1: Yani Singo için de, yani ben herhalde o zaman da geldiğinde de söylemiştim. Yani uzun zamandır bu kadar ne yaptığını bilmeyen bir savunma oyuncusu görmemiştim. Hani adamda hani basic dedikleri savunma meziyetleri var, yani o bile yok. Ne pozisyon alıyor, ne çevre kontrolü var, hiçbir şey yok. Muhtemelen Okan Hoca da yaptığı hatayı anladı. Hani ben sadece koşmayı ve yorulmayı bilmeyen bir futbolcu gibi düşündüm bunu dedi. Ve Napoli'nin teklifine sıcak bakıyor Galatasaray. 25 milyon. 30 yerine 25. Çok da bizim 5 milyon da oynatma zararı gibi.
0: Tabii ya, bütün ya çok istedi yani Singo'yu. Çünkü hani hem stoper oynayabilen hem bek oynayabilen, hani adrese teslim tarifler yaptı çıktığı yayınlarda Okan Hoca. Hani ben bunun karşılığında şimdi Singo'dan evet beklentiler o kadar büyüktü ki, isim de çok büyük aynı zamanda. Yani çok hani beklenenlerin alındığını düşünmüyorum. Yani Galatasaray bu sene şampiyon oldu ama hani geçtiğimiz senelerde kadar kuvvetli bir oyunla şampiyon olamadı diyorsak, bunun sebeplerinden birisi Singo'nun varlığının tam bence hissedilmemesi Galatasaray'da.
1: Evet, Yunus Aydın'la birlikteliğimiz sürüyor, saatlerimizi 13.58 yaptık. Dünya Kupası yapalım mı biraz Yunus, ne dersin? Az tabii kaldı abi, heyecanımız tabii. Da Doruk'ta tabii sakatlığı sebebiyle Dünya Kupası'nı kaçıracak yıldız oyuncular da var. Yani Rodrigo olmayacak mesela, yine Militao, yani ben bu yıldız isimleri de merak ediyordum işin açıkçası. Yine Delight olmayacak Hollanda'da, Simons olmayacak, Fransa'da Ekitike yok, o da gerçekten ağır bir sakatlık yaşamıştı. Nasıl bir Dünya Kupası bizi bekliyor?
0: Yani şöyle söyleyeyim ya, Fransa'da ikisinin sakatlığı tabii önemli ama hani diğer saydığımız ülkelere göre bence hani Fransa sakatlıklardan en az etkilenecek ülke. Çünkü ya, öyle bir kadroyla geliyorlar ki, yani geniş kadrolarına baktığında ilk 36'ya yani 3 takım birden final görebilir. Öyle kuvvetli bir takımları var. Yani şu an elde kalan dar kadroya baktığında 2-11 çıkarsan ikisi de final oynayabilir. Özellikle yani hücum rotasyonları ya, dünyanın zaten bence en iyi hücum rotasyonu. Yani daha iyisi yok. Ben net Fransa'nın favori olduğunu düşünüyorum. Yani hatta yapılan simülasyonlarda da herkes yapıyordu, kim kimle eşleşecek, çıkacak diye. Hani benim tahminimde de Fransa şampiyon oldu. Fransa Brezilya finalinden sonra Fransa şampiyon oldu. Ama yani keyifli bir Dünya Kupası bekliyoruz. Tabii her şeyden önce bizim orada olmamız çok değerli. Yıllar sonra yani ilk kez Dünya Kupası'ndayız. 24 yıl sonra. Yani bu heyecanı birçok genç yaşıyor. İşte saatler bizim için biraz da bir sıkıntı var. Hani bizim yakamızda oynanmadığı için maç, bizim kıtamızda oynanmadığı için. Şimdi genelde maçtan sonra herkes işe gidecek ama yani 3 maç minimumda Dünya Kupası'nda izlenebilir saatlerde bizim adımıza. Kendi saatimiz için söylüyorum. Hani sonrası inşallah turnuvanın ilerleyen saatlerinde daha izlenebilir saatlere gelebilir. Ben grubun favorisi olduğumuzu düşünüyorum. Yani Amerika karşısında kazanacağımızı düşünüyorum. Ev sahibi olmalarına rağmen bu gruptan 9 puanla birinci çıkacağımızı düşünüyorum. Bence 3 maçında net bir şekilde favorisiyiz. Ama tabii yani hem Paraguay'a karşı hem Amerika'ya karşı bir numaralı eksiğimiz fizik kalite. Yani fizik olarak onların gerisindeyiz ama biz Dünya Kupası'na giden yolculuğumuzda da zaten birçok takıma karşı fizik olarak eksiktik ama top tekniği çok yüksek olan Arda gibi, Hakan gibi, Kenan gibi oyuncularla, Orkun gibi oyuncularla ayakta kalmayı ve kazanmayı bildik. Bu jenerasyon daha çok uzun süreler oralarda olacak. Bence çok yetenekli bir jenerasyon ama yıllar sonra Dünya Kupası'nda olmanın zaten ülke genelinde yarattığı heyecan ortada. Çok keyifli bir süreç ve bizim maçımıza da artık sadece 7-8 gün kaldı. Çok heyecanlı bir dönem bekliyor bizi.
1: Evet, yani Dünya Kupalarının da aslında az önce İngiltere'den bahsettin herhalde, haline en çok üzüldüğüm takım her seferinde, senin de az önce söylediğin gibi iyi bir kadro geliyorlar, yani bin bir umutla geliyorlar, futbolda çok böyle çirkinleştirmeden oynuyorlar, kupaya renk katıyorlar ama her seferinde de mutlaka bir talihsizlik yaşayıp erkenden eleniyorlar. Bilmiyorum, milli takım kadroları açıklandı mı ya, yani bu isimler alındı mı, işte Foden'lar, Palmer'lar, Bellingham'lar, Declan Rice'lar, yani bunların aralarında giremeyenler bile oldu. Hatta işte ben çok şaşırmıştım. Aa, bu isim giremedi mi? Bu nasıl giremedi vesaire diye. Favorin kim peki? Son olarak senden favorini de alayım. Benim yine İspanya olacak ama İngiltere'de yine bir hayal kırıklığı yaşayacağını düşünüyorum. Bizim de ilk 8'e kadar gideceğimize inananlardanım.
0: Yani ben de bizim ilk 8'de olacağımı düşünüyorum. Şimdi normalde zaten baktığında bizim çeyrek final olasılığımıza %16 veriyorlar. Bütün otoritelerin ortalamasını aldığında. Şimdi çeyrek finalde 8 takım olacak. Yani 16 çarpı 8'den 128 eder. Yüzde ihtimalinin üzerindeyiz onlara göre. Yani normal bir takımdan daha fazla ihtimalimiz var çeyrek final için. Bütün otoritelere göre bence de ilk 8'de yer alacağız. Yani hani simülasyonlardan bahsettim az önce. Biz İspanya ile eşleşiyorduk ve ben orada bize ne yazık ki hani orada veda etmek zorunda kaldım. Hani İspanya karşısında. Ama benim turnuva için favorim Fransa. Ben Fransa'nın Dünya Kupası'nı kazanacağını düşünüyorum. İngiltere tarafında da yani Bellingham gibi, Kane gibi aslında kupa kazanma konusunda lanetli birkaç oyuncuları var. Bu milli takım seviyesinde de işte devam ediyor. Görüyoruz. Yani Avrupa Şampiyonası'nda da gördük İngiltere'yi. Dediğim gibi müthiş oyunculara sahipler. Bellingham, Declan Rice, Kane, Foden. Ya harika bir takım şüphesiz. Ama hani Dünya Kupası'nda kazanmak için yeterli olacak mı? Bence yeterli olmayacak. Yani potansiyel bir Fransa-İspanya finali de bence mümkün ama benim adayım bir adım önde Fransa bence Dünya Kupası için.
1: Yunus Aydın, çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Süremizi de açtık
0: ben
1: biraz.
0: Ben teşekkür ederim abi.
1: Dikkat et kendine, ben olur mu? Kolaylıklar diliyorum.
0: Sağ ol abi, iyi yayınlar.
1: Görüşmek üzere, sağ olasın. Evet, Yunus Aydın'a da yolladık. Kendisine de teşekkür edelim. Programın giriş

0: içinde bu trafik ışıkları ile ilgili hani çok beklediğimi dile getirmiştim. Daha sonra işte araştırma yaptığımda aslında en fazla Antalya'da insanlar bekliyormuş. Oradakiler görsen can o İstanbul ne ki falan diyorlar da. Yunus'a da soracaktık. Kendisi de iyi bir Antalyalı olduğu için ama süren bitti. Biraz daha böyle goy goy kısmına geçemedik. Az sonra Çağatay Çıtlak sizlerle beraber olacak. Bizden bugünlük bu kadar. Pazartesi saatler 12'yi gösterdiğinde sokak futbolunda buluşuruz. Görüşürüz. Dikkat edin kendinize.
1: Cihan Dişli ile sokak futbolu sona erdi.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: KCP beton pompalarının sunduğu parantez başlıyor.

0: Parantezde buluştuk. Ben Berksayar. Parantezde bugün biraz erken buluştuk. Bir saat kadar erken buluştuk. Sebebi yarın Fenerbahçe'de bir seçim var. Seçim gündemi var daha doğrusu. Açıklamalar var. Bir kongre var demek daha doğru orada. Fenerbahçe'de o kongrede açıklamalarda bulunacak birçok değerli kıymetli isim var. Üyelerin açıklamaları olacak. Öne çıkan açıklamalar, çok konuşulacak açıklamalar. Belki de seçimin kaderini değiştirecek açıklamalar da gelecek. Belki bazı açıklamalar, belki bazı isimler, belki bazı projeler ya da transferler orada duyurulacak ya da bu akşam farklı farklı yerlerde, farklı farklı konumlardaki üyelerle, taraftarlarla buluştuğu noktada. İki adaydan da, Aziz Yıldırım'dan da, Hakan Safi'den de, iki kıymetli isimden de Fenerbahçe adına bu açıklamalar gelecek. Onları konuşacağız, onları değerlendireceğiz ama Aziz Yıldırım'ın son olarak Anadolu Ajansı'na verdiği bir röportaj var. Oradaki röportaja gideceğiz. Onun öncesinde Hakan Safi'nin dün yaptığı açıklamalar öne çıktı. Onu öne çıkardı. Ama tabii orada bazı soru işaretleri de konuşuluyor. Hakan Safi'nin yaptığı açıklamalarda örneğin Melih açıklamasının ardından Arabistan cephesinden, kulüp cephesinden gelen açıklama biraz sanki orada farklı bir yere götürdü konuyu. Aynı şekilde Luis Suarez konusunda Portekiz'den gelen farklı gazetecilerden, farklı kaynaklardan iddia edilene göre Hakan Safi'nin yalanlandığı yine iddialar arasında, konuşulanlar arasında. Tüm bunların yanında Aziz Yıldırım tarafında da Hakan Safi'den en azından isim geliyor. Sizden neden somut bir isim yok? Neden bir transfer adı duyamıyoruz? İki oyuncuyla anlaştık deyip duruyorsunuz eleştirileri. Yok değil. Bu açılardan değerlendirerek tüm hepsini sizlere aktarayım ama ilerleyen dakikalarda hemen hemen her iki adayın da hemen hemen aynı dakikalar bazında, yani 30-35 dakikalık ayrı ayrı ikisi için de yaptıkları son açıklamalardan yola çıkarak sizler için bir kolaj oluşturduk. Onu da paylaşacağız. Hemen sonrasında Serkan Çetiner'le değerlendireceğiz. Şafak Malatya ile Beşiktaş gündemini değerlendireceğiz. Beşiktaş teknik direktörünü bekliyor artık. Beşiktaş tarafına bakacağız ama öncesinde tüm bu saydığım Fenerbahçe seçim gündemine ilişkin detayları, son süreçte neler yaşandı, neler yaşanmadı kısmını Berke Gültekin'le konuşacağız. Berke Gültekin, hoş geldin, selamlar.
1: Hoş bulduk, selamlar, iyi yayınlar diliyorum Berke.
0: Keyifler yerindedir umarım.
1: Keyifler yerinde. Senin de az önce aslında çok kısa bir özetle aktardın ama aslında haftalardır, belki de aylardır süre gelen Fenerbahçe seçim gündemine, seçime saatler kaldı. Seçimi atlattıktan sonra tabii ki bu yoğunluk bitecek. Bu kez de Temmuz ayının ilk günüyle birlikte aslında transfer hareketliliği, Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta kimler gelecek, kimler gidecek, bunlar için koşuşturmaya başlayacağız. Mesleğimiz bu. Severek yapıyoruz. Evet. Keyfimiz iyi. Fenerbahçe'deki gündemde ne kadar yoğun olursa bizim için, en azından ben Fenerbahçe'yi takip ettiğim için, benim adıma daha iyi oluyor diyebilirim. Varsa senin özellikle başlamak istediğin bir konu, dilersen oradan başlayalım.
0: Ben özetini rica edeyim. Son bir haftalık süreçte Hakan Safi tarafını da, Aziz Yıldırım tarafını da yerinden takip etme fırsatı buldun. Buraları kovalayan, buralarda sürekli haberleri olan bir gazeteci meslektaşımızsın Berke Gültekin. Bu arada 48 yaşındaki İtalyan teknik adam saat 16'da İstanbul'da olacak haberleri var. Son dakika haberleri var Beşiktaş için. Vincenzo Italiano geliyor Beşiktaş'a. Bugün saat 16'da İstanbul'da olacağı haberleri var. 16:40-16:45 civarında da Şafak Malatya ile değerlendirmemiz olacak. O son dakikayı sizlerle paylaşayım. Tekrardan haberi sizlere vereyim. Tweet etmiş olduğumuz haberi sizlerle paylaşmış olayım. Berke Gültekin, son bir haftada hem Hakan Safi tarafını hem Aziz Yıldırım tarafını takip ettin diyordum. Sen

0: 11 haftada nabzı nasıl ölçtün? Neler oldu? Neler bekliyor camiayı?
1: Açıkçası son bir hafta tabii seçime kalan süre azaldıkça seçimin alevi de daha fazla artmaya devam ediyor. Aziz Bey'in 20 yıllık tecrübesi arkasındaki oy potansiyeliyle birlikte seçime inanılmaz bir rüzgarla başladı. Arkasındaki rüzgarı da büyüterek gideceği tahmin ediliyordu. Ancak sen de dile getirdin, katıldığı programlarda da bazen tepki aldı. Çünkü karşı aday Hakan Bey transferleri üst üste iki günde açıklarken Aziz Yıldırım cephesinden herhangi bir isim gelmedi. Hatta dün katıldığı bir televizyon programında Sayın Aziz Yıldırım isim açıklamaksa biz de Mbappe alırız şeklinde gülerek aslında bir mizacını da orada konuşturarak bir göndermede bulunmuştu. Her şeyin transfer ya da transfer açıklamak olmadığını vurgulamıştı. Fakat tabii bu transfer isimleri, açıklanan isimler kongrede karşılık bulabilecek isimler. Bunun da Hakan Bey çok net farkında. Bugün sabah saatlerinde Ataşehir Golf Kulübü ev sahipliğinde Sayın Sertaç Komsoğlu'nun başkanı olduğu Sarı Lacivert Derneği ve Hakan Safi'nin yönetimi Hakan Safi ile birlikte bir araya geldi. Tabii ben de oradaydım. Oradaki konuşmaları takip ettim. Oradaki gündemi takip ettim. Bir kere şunu söylemekte fayda var. Bu sıradan bir buluşma değil. Bu bir başkan adayının sıradan bir dernek buluşması değil. Bu derneğin başkanlığını Fenerbahçe'de sanırım 7 yılın tamamında vardı Sertaç Bey. Uzun yıllar yöneticilik yapmış Sertaç Bey'in başkanlığını yaptığı bir dernekle bir buluşma ve 22 Mayıs'a kadar yani başkan adayları yönetim listelerini teslim edene kadar acaba Sertaç Komsoğlu da aday olacak mı şeklinde bizler de haber yaptık. Sosyal medyada da bu haberleri takip ettik. Sertaç Bey gerçekten genel olarak Fenerbahçe düzeyinde, kongre üyeleri düzeyinde, Fenerbahçe'ye bağlı dernekler üzerinde gerçekten çok önemli bir isim desem bence yanlış olmaz. Kendileri de dile getirdi, Hakan Bey de dile getirdi. Özellikle seçimden bir gün önce bu buluşmasının gerçekleşmesini istemiş iki tarafta. Çünkü önemli bir katkı sağlayabileceğini düşünüyorlardı bu buluşmanın. Bence sağladı da. En azından bugün kahvaltı organizasyonunda ortam çok güzeldi. Yine Hakan Bey yaptığı açıklamalarla şunu da dile getirdi. Transferler açıkladık ve bu akşam da bir tane açıklayacağız. Bu akşam ne var? Onu da hemen hatırlatayım. Büyük Fenerbahçe buluşması. Sayın Aziz Yıldırım gerçekleştirmişti pazartesi günü.
0: Bu arada Büyük Sayın Fenerbahçe Yıldırım buluşması dedin. Bu akşam açıklanacak dedin. Aklım bir Lewandowski'ye gitmedi değil ama o seçim gününe mi saklanır? Yani ya yarına mı saklanır? Bugün mü açıklanır bilmiyorum.
1: Açıkçası şöyle bir durum var. Hemen onu da şöyle özetleyeyim. Ben tabii Hakan Bey cephesinde de görüştüğümüz isimler var. Çevremde de Hakan Bey ile yakın olduğunu bildiğim isimlerle yaptığım görüşmeler var. Bugün sosyal medyamda sana bağlantı yapmadan önce bir bilgilendirme paylaştım.
0: Evet.
1: O görüşmeler sonrasında hani bunu da %100 olmadığını altını çizerek paylaşayım. Bugün Mason Greenwood ya da Hakan Çalhanoğlu dışında tıpkı Luis Suarez'le yani pazartesi günüydü sanırım Luis Suarez açıklaması. Luis Suarez'le olduğu çarşamba günüydü. Luis Suarez'le olduğu gibi hiç basına düşmemiş bir ismin açıklanması da ihtimaller dahilinde. Çünkü Hakan Bey biraz futbol yapılanmasını gizli yürütmeye çalışıyor. Hatta iletişim ekibi bile açıkçası sır vermiyor desek yanlış olmaz. Zaman zaman gazeteciler olarak yaptığımız sohbetlerde cımbızla da olsa laf almaya çalışırız. Fakat iletişim ekibi de bunun önlemini almış durumda. Tabii üst üste iki açıklamadan bahsettik. Luis Suarez'den bahsettik. Geçtiğimiz sezon 38 golle tamamlamış bir isim. Merih Demiral'a zaten değinmeye bence gerek bile yok. Bizim çocukların savunma hattının gerçekten olmazsa olmaz isimlerinden biri. Bugün de hangi isim açıklanacak? Şunu da söyleyelim. Büyük İstanbul buluşmasını ilk olarak Aziz Bey gerçekleştirmişti. Çarşamba günü yine Faruk Ilgaz tesislerinde. Kıraç sahne almıştı. Gerçekten çok güzel bir organizasyon olmuştu. Fakat bir gazeteci olarak Fenerbahçe'yi yakından takip eden bir spor muhabiri olarak şunu söylememde fayda var. Oradaki kalabalığın tamamı ki bu akşam da yine aynısı olacaktır kesinlikle. Kongre üyesi değildi. Çünkü Fenerbahçe'li taraftarlığı açık bir organizasyondu. 4000'lik 5000'lik bir katılım varsa belki de 3000'i 4000'i kongre üyesidir. Buna kesinlikle bunun altına imza atabilirim. Fakat %100 bir katılım yoktu. Bugün de aynı şekilde sadece kongre üyelerine değil Fenerbahçeli taraftarları da açık bir organizasyon olacağı için kalabalığın daha az olması ya da daha fazla olması seçim öncesinde bir şeylerin netleşmesi anlamına gelmeyecek. Bunun da altını çizeyim. Aziz Bey büyük buluşmada çok açıkçası az kalmıştı sahnede ve herhangi bir açıklama da gelmemişti transfer üzerine ki taraftarlardan da büyük bir istek vardı. Bugün isim açıklayacağını dile getirdi Sayın Hakan Safi. Taraftarın da yüksek coşkusuyla bir değil birden fazla isim bile gelmesini ben açıkçası kuvvetle muhtemel görüyorum. Ama dediğim gibi sen Lewandowski ismini dile getirdin, ben Hakan ya da Greenwood diyorum. Bu isimleri ya da bu isimlerden birini ben cumartesine sakladığını, çünkü cumartesi günü seçimin ilk günü, iki adayla konuşmalar yapacak, kongre üyeleri söz hakkı alacak, konuşmalar gerçekleştirecek. Bu konuşmalar sırasında ben Hakan Çalhanoğlu ismini açıkçası Greenwood'dan da daha ihtimalli görüyorum. Kongre üyelerinin karşısında stadyumda bir açıklama şeklinde geleceği beklentisindeyim Hakan Safi cephesinde. Aziz Yıldırım'a dönecek olursak, Aziz Bey cephesinde de transfer görüşmeleri var. Vedat Muriç zaten bitti desek yanlış olmaz ama ilk ağızdan gelmediği için bu açıklama tabii ki biz de biraz daha temkinli konuşuyoruz. Sonuçta %100 denmedikten sonra her şeyin %1'lik de olsa bir bozulma payı var. Sadece şunu söyleyebilirim Aziz Yıldırım cephesinde. Seçime zaten saatler var. Ben değişeceğine ihtimal dahi vermiyorum ve Aykut Kocaman bir aksilik olmazsa Aziz Başkan'ın, Aziz Bey'in seçildiği senaryoda Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olacak. Anlaşma tamam. Zaten Oğuz Çetin ismini Aziz Yıldırım açıklamıştı. Futbol yönetiminde Oğuz Çetin yer alacak. Eski futbolculardan birkaç isim yer alacak ve teknik direktörlük koltuğunda da Aykut Kocaman oturacak Aziz Bey cephesinde.
0: Yani Aziz Bey cephesinde bazı şeyleri tahmin etmek çok zor değil. Neden? Önce Şekip Mostaroğlu'nun, Aziz Yıldırım'a çok yakın bir ismin, yaklaşık 2 yıl önce Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na seçildiğini hatırlatalım. Sonrasında Aziz Yıldırım'ın ekibinde yer alan, geçmişte Aziz Yıldırım'la çok iyi çalışmalar yapmış ve transferlerinden hala söz ettiren, bugün örnekler verdiren Hakan Bilal Kutlualp'in yine aynı şekilde Aziz Yıldırım'ın ekibinde olduğu süreçte sonrasında sahaya indiğini hatırladık, gördük. Mahmut Uslu'nun aynı şekilde adaylık konusunda böyle bir git geli vardı. Yani Barış Göktürk'te hatırlarsın belki Gültekin. Barış Göktürk'le beraber iki aday şeklinde bahsedilirdi son süreçte ondan. Oradan çok konuştuk. Hatta Murat Salar'ın yine Aziz Yıldırım'ın ekibinden bir isim. Ki ben inanmıyorum aralarının bozuk olduğunu Aziz Yıldırım'la mesela. Ya da işte farklı yol ilerlediklerine, farklı yol kat ettiklerine, yine onun Saadettin Saran'ın ekibiyle beraber bu işin içerisinde olmuş olması biraz da Aziz Yıldırım'ın bugününü hazırlıyordu, altyapısını oluşturuyordu. Hatta geçen yılki seçimi de örnek verebiliriz buraya, Şekip Mostaroğlu örneğinden yola çıkarak. Ki buna bir de şöyle bir eklenti yapacağım. Ben biraz böyle hafızada tutup harmanlayıp konuşmayı, yorumlamayı, böyle biraz onun harmanına verdikten sonra bütün her detayıyla ön plana çıkararak yorumlamayı severim bu tarz zamanlarda kronolojik ilerlemeyi. A-Spor yayınında yanlış hatırlamıyorsam Oğuz Çetin'i kıramayarak Aykut Kocaman yayına çıkmıştı. Ve yakın çevresinden, Aykut Kocaman'ın yakın çevresinden öğrendiğim şuydu. Orada gelen tepkiler sonrasında bir daha röportaj vermek istemiyor şeklinde bir tepki gelmişti. Ama Aykut Hoca da zaten röportaj vermek istemediği bir süreçte anca kırmasa Oğuz Çetin gibi isimleri kırmazdı ve onunla beraber oraya çıkmıştı. Biraz da Aykut Hoca ve Oğuz Çetin'in dirsek temasının, çalışmalarının beraberinde geldiği o günlerden bugünü de okumak çok da zor değildi açıkçası. Birlikte hareket edeceklerini düşünmek, anlamak. Oğuz Çetin ismi demek, Aykut Kocaman ismi demek. O da net duruyor. Tabii benim görüşüm böyle. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım tarafına ilişkin. Yani bazı şeyler net gibi duruyor. Sadece futbolcu olarak bir iki isim medyada yer alıyor. Onu da Fenerbahçe'ye zarar vermemek adına açıklamıyoruz diyen bir Aziz Yıldırım tarafı var. Neler söylersin?
1: Evet, kesinlikle aslında saydığın bütün varyasyonlar diyeceğim bugünün temelini attı. Ama şunu da tabii göz ardı etmemek lazım. İsim olarak Aziz Bey'den, Aziz Yıldırım'dan bahsediyoruz ve yönetiminden başkanlar çıktı, yeni yöneticiler çıktı. Türkiye Futbol Federasyonu başkanları çıktı. Yani gerçekten inanılmaz güçlü, arkasında da inanılmaz bir güç olan isimdi Aziz Bey. Yöneticilik, başkanlık yaptığı dönemde de bu isimleri zaten sık sık görmüştük. Sen de birkaç isim saydın. Kesinlikle kurduğun tüm cümlelerin altına da imzamı atıyorum. Yine aynı şekilde Oğuz Çetin ve Aykut Kocaman arasındaki ikili diyalog da bugünün zeminini oluşturdu desek yanlış olmaz. Aykut Hoca'nın sadece şöyle bir isteği vardı. En azından kariyerine teknik direktör olarak devam ediyor. Herhangi bir futbol aklı altında çalışacak bir teknik direktörlü bir senaryoda yer almak istemediğini zaten katıldığı organizasyonlarda da dile getirmişti. Bizzat bu cümleleri kurmasa da bu cümlelere bu anlamlara çıkacak birkaç söylemi olmuştu Aykut Kocaman'ın. O da şu anda açıkçası seçimin sonuçlanmasını bekliyor. Seçim sonrasında Aykut Hoca'nın, yani Aziz Bey'in başkan seçildiği senaryoda Aykut Kocaman'ın teknik direktör olmaması imkansıza yakın. Bir mucize gerçekleşmesi lazım. Bir anda farklı bir tercih ya da farklı bir solukla Aykut Hoca tercih edilmezse edilmez. Ama ben şu anda %99.9 diyeyim, %100 demeyerek her şeyin bir açık kapısı olduğunun aslında sinyalini de vermiyorum.

0: olayım. Fakat %99.9 Aykut Kocaman hocalık yapacak Fenerbahçe'de olası bir Aziz Yıldırım'ın seçilmesi durumunda. Teknik adam tercihi bu şekilde. Futbolculara bakacak olursak zaten Vedat Muriç ve Cires ismi gündemdeydi. Ancak şunun da altını çizmekte fayda var. Cirasi, Kimmich'e olursa Muhammed Salah ki şu anda gündemde değil. Malangsar, Lens forması giyiyor, sözleşmesi sona erdi. Bir isim daha vardı. Şimdi o ismi de hatırlayacağım, aktaracağım. Fakat hangi isim olduğunu yani hatırlayamadım. Şu anki yönetimin görüşlü isimler. Yani şu anki yönetim, futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Sayın Ertan Torunoğulları bu görüşmeleri zaten bir yere kadar getirdi. Olası bir Cirasi transferi, olası bir Vedat transferi, olası bir Kimmich transferi, olası bir şu anda gündem olmasa da stoper hattında forma giyen Malangsar transferi ne Hakan Bey'e ne de Aziz Bey'e bana göre artı yazmaz. Çünkü hali hazırda olan bir şey sadece onay vermiş isimler Aziz Bey olacak ya da Hakan Bey olacak. Hakan Bey biraz daha açık ilerletiyor bu süreci. Taraftarın olumlu tepkileri de Hakan Bey açıkçası transferlerde teşvik ediyor desek yanlış olmaz. Aziz Bey biraz daha gizli sürdürmek istedi. İsimlerin sosyal medyaya da basına düşmesini istemedi. Transfer süreçlerinin zarar görmesini istemedi. Ha şuna da bence değinmekte fayda var. Hakan Bey'in açıkladığı isimlerden sonra sen de dile getirdin. Portekiz basınından farklı haberler çıktı.
1: Suudi bence getirisinden çok götürüsü oluyor. Bu senin dediğin konuya tam da değineceğim. Tekrardan girdiğin konuyu az çok tahmin ettim, böldüm ama hem Arabistan cephesinden hem de Portekiz cephesinden gelen geri dönüşler bence Aziz Yıldırım'ın da yaşamak istemediği için açıklanmamasının sebebi bu anlaştıkları isimleri. Yani biraz daha tecrübeli olan tarafı bu konu özelinde Aziz Yıldırım tarafı gibi görüyorum. Sen ne dersin?
0: Kesinlikle aslında bu konu oraya çıkıyor. Evet. Fakat burada bazen zaman zaman Aziz Yıldırım cephesinin konuşması gerektiği anlarda belki de sessiz kalması da bence tamamen 20 yılın getirdiği tecrübeye dayalı. Fakat bugün Hakan Bey Ataşehir'deki organizasyonda da şunu dile getirdi. Sosyal medyada da görüyoruz, siz bu isimleri neden açıklıyorsunuz, kulüpleri nasıl izin veriyor? Arkadaşlar biz kulüpleriyle de tabii ki görüşüyoruz. Kulüplerinin izni olmadan hiçbir futbolcuyla masaya oturmuyoruz, hiçbir açıklama yapmıyoruz dedi. Ya açıkçası bir basın mensubu, Fenerbahçe'yi takip eden bir gazeteci olarak bu benim içime su serpti. Çünkü olası bir Merih Demiral transferi senaryosunda Merih'i tekrar Türkiye'de izlemek tabii ki isteriz. Ya da Luis Suarez'i Türkiye'de izlemek isteriz, Mason Greenwood'u Türkiye'de izlemek isteriz. Bu isimlerin basına düşmesi ya da başkan adayının ilk ağzından açıklaması tabii hemen aklı şu soru işaretini getiriyor. Hakan Safi Mason Greenwood'u açıkladığı senaryoyu konuşacağım şu anda. Ama Marsilya neden bu oyuncuyu 40 milyona satsın açıkladı, almak zorunda, bonservis ücreti 60'a çıkmalı, 70'e çıkmalı. Hayır, Hakan Bey'in bugün ilk ağızdan yaptığı açıklama, biz kulüplerle de görüşmelerimizi yaptık, kulüplerden de iznimizi aldık şeklinde olunca açıkçası çok da fazla söyleyecek bir şey kalmadı. Yarınki ilk seçimin ilk gününde Şükrü Saracoğlu stadında yapılacak konuşmalarda açıkçası ben Aziz Yıldırım cephesinden de taraftarların da orada vereceği olası destekle birlikte belki bir belki iki isim açıklayarak ertesi güne çünkü söylediğim gibi Aziz Yıldırım rüzgarıyla başlayan seçim propagandası, seçim çalışmaları bence yavaş yavaş seçime de saatler kaldı, 48 saatlik bir zaman dilimi kaldı şurada ve yavaş yavaş Hakan Bey'in arkasında esmeye başladı. Aziz Bey ve ekibi bunun farkında olursa bence cumartesi günü ilk ağızdan, belki de bugün yine sen saydın birçok farklı kanalda, birçok farklı platformda canlı yayına çıkacak iki başkan adayı da, belki de orada ilk defa Aziz Bey'den bir isim duyabiliriz.
1: Bu arada yani söylediğinle beraber sen Hakan Safi tarafında artık biraz daha ağırlık veriyorum, o tarafta görüyorum seçimi, oradan okuyorum diyorsun. Analizlerim, gördüklerim ve söylediklerimle beraber buraya getiriyorum konuyu diyorsun, anladım. Bir gazeteci gözüyle, doğru mudur?
0: Evet, doğrudur. Şöyle yani ilk katıldığımız organizasyonlarda, ilk yaptığımız ve girdiğimiz ikili diyaloglarda biraz hani seçimin havasını kokluyoruz ister istemez. Bilgi alışverişlerine giriyoruz meslektaşlarımızla, Fenerbahçe Kongre üyeleriyle ve ilk yaptığımız diyaloglardan bu noktaya gelene kadar bir şeylerin net bir şekilde değiştiğinin farkındayım açıkçası. Ha bu şu demek değil tabii ki benim yaptığım gözlem %100 doğru çıkacak, Hakan Bey net bir şekilde önde değil. Ama ilk yaptığımız gözlemde benim tahminimce Aziz Bey'in yaklaşık %54'e, %46, %53'e, %47'lik bir üstünlüğü vardı. Fakat yavaş yavaş sanki Hakan Bey cephesine %51'e 49, 52'ye 48'lik kayan bir, özellikle gelen açıklamalar ve futbol yapılanmasının nasıl yapılacağına dair gösterilen somut adımlar ve somut delillerle birlikte o karar

0: tarafsız olarak nitelendirilen Fenerbahçe kongre üyesi seçmeni yavaş yavaş Hakan Bey'e kayacaktır. Ve şu noktaya da değinmekte fayda var. Sertaç Bey'in başkanlığını yaptığı Sarı Lacivert Derneği ile sabah bir organizasyon yaptı Hakan Bey ve yani Ali Koç'tan bahsettik. Sayın Ali Koç'un kimi destekleyeceğinden çok bahsettik basın olarak ve Ali Bey sessiz kalmayı tercih etti. Fakat Ali Bey'in yönetiminde yıllarca görev yapmış Sertaç Bey ve yaklaşık 15 ay görev yapmış Hakan Bey aynı noktada ki Sertaç Bey de yaptığı açıklamalarda kim kazanırsa kazansın biz Fenerbahçe'nin yanında olacağız şeklinde aslında orta yolda açıklamalar yaptı. Fakat bugünkü organizasyonun bence basındaki karşılığı ve sandıktaki karşılığı bambaşka olacaktır. Ben kararsız duran Ali Bey başkan olsaydı, Ali Bey aday olsaydı yeniden oy verseydik diyen seçmenin de bugün sabah yapılan organizasyonla birlikte tamamı olmasa da bir kısmının Hakan Bey'e kaydığını düşünüyorum açıkçası.
1: Peki ben açıkçası dünkü o açıklamaların ardından o rüzgar oluştu. Onu ben de söylüyorum Hakan Safi tarafında. Ama karşı cephelerden yani kulüpler tarafından gelen hem gazeteci kaynaklı hem de direkt kulüp kaynaklı gelen hem Arabistan'dan hem Portekiz'den gelen haberlerin onu tekrardan düşürdüğünü ya da o durumu tekrardan aynı eski haline getirdiğini düşünen taraftayım. Hakan Safi tarafında konuşmak gerekirse ki bunu biraz da dinleyicilerimizin biraz da taraftarların yorumlarıyla da anlayabiliyoruz. Şurada hemen okuyacağım. Adem Muhçu, Adem Bey Fenerbahçe taraftarı yazıyor. Diyor ki Hakan Safi Ali Koç'la aynı yolda diyor ve sadece parayla olmayacak bu işler maalesef diyor Adem Bey.
2: KCP beton pompalarının sunduğu parantez devam edecek.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
2: KCP beton pompalarının sunduğu parantez devam ediyor.
1: Hanifi Bey'in mesajı. Günler, iyi günler, iyi yayınlar. Telefondaki gazeteci arkadaşımız Berke Gültekin biraz önce Hakan Safi'ye kulüplerle de görüşüyoruz dedi. Dediyse neden açıkladı iki kulüp futbolcunun kulüpleri yalanlama getirdi demiş. Onu merak ediyorum demiş Berke Gültekin. Onun
0: bence,
1: yanında...
0: Bence... Tabii sen de Ahmet, ben öyle cevap vereyim.
1: Onun istersen. Yanında Nevzat Bey der ki selamlar Sayın Safi bana biraz Ali Koç'u hatırlatıyor der. Bir Galatasaraylı olarak merak ettiğim kendisi de peki orada bir espri yapmaya çalışmış. Geçiyoruz orayı. Başkan adaylarına ilişkin böyle cümleler kurmayalım. Yapmayalım benzetmeler en azından. Sayın Aykut Kocaman sadece Fenerbahçe'yi istiyor olması başka kulüp çalıştırmamasını neye bağlıyor? Neden başka kulüp çalıştırmıyor demiş. Cevaplayabilir misiniz konuğunuzla beraber demiş. Ben konuğuna da sormak istiyorum. Bu kadar orta sahada adam varken Hakan Bey neden ne olacak yani Hakan Bey tamam iyi bir futbolcu toparlar bir şey dediğimiz yok ama yani birilerini feda etmen gerekiyor demiş. Futbol aklı deniyor ya işte o akıl bence Hakan Safi'de nasıl kim veriyor aklı merak ediyorum demiş. Böyle biraz karmaşık yazan dinleyicilerimizin mesajlarını okuduk. İşteyim işte olduğum her müsait olduğum an dinliyorum demiş. Mesela Ali Bey mesajını iletmiş. Sevgiler saygılar yayınlar aynı anda girdik yayına. Ben de sen konuşmaya başlayınca açmıştım tam da yayını demiş ve şöyle eklemiş. Ben anlamıyorum Ali Koççu dediğiniz kişiler yıllardır başarısız olmuş. Geçmişte hiç başarısı olmayan kişi hala onun safında olup da Aziz Yıldırım'a karşı nasıl olunuyor anlamıyorum demiş dinleyicimiz. Mesela dinleyici mesajlarından bunu görüyoruz bunu anlıyoruz. Aklında kalanları sana sormuş olayım.
0: Ya aslında izleyicilerimize de çok fazla katıldığı noktalar var. İlk olarak şu soruya cevap vereyim. Değerli izleyicimiz kulüplerden ya da basından çıkan haberlerle birlikte, oradaki yerel basından çıkan haberlerle birlikte tabii ki rüzgarın tersine döndüğünü düşünebilir. Fakat yani ben bunun bir danışıklı dövüş olduğunu düşünüyorum. Yani Merih Demiral'ın Fenerbahçe başkan adayıyla fotoğrafının sosyal medyaya paylaşıldığı senaryonun ardından kulübü Merih'in gideceğine dair bir sinyalde bir paylaşım yapsa kulübü de zarar görecek, Merih de zarar görecek. Burada olması gereken ne? Merih'in sözleşmesi var, bizle devam ediyor. Bence bu çok normal bir şey. Yani burada çıkıp da evet Hakan Bey'in görüşmesine izin verdik ki hani bunu da bizzat Hakan Bey aktardığı için yani ben bunun %100 doğru olduğunu düşünerek sizlerle paylaşıyorum. Hakan Bey biz kulüplerle görüştük dediyse, biz izin aldık dediyse görüşmüştür ve izin almıştır. Burada da kulüpler tabii ki transfer yani hiçbir takım elindeki değerli oyuncusunu başka kulübe transferini gerçekleştireceği sırada tepkisiz kalmaz taraftarları. Burada da Suudi Arabistan'daki taraftarlar tabii ki Merih'in takımdan ayrılmasını istemez. Ne yapmak lazım? Burada Merih'in takımda kalacağının sinyallerini vermek lazım. Transfer sezonu açıldığında gittiğinde de taraftar yolun açık olsun diyecek Merih'e. Ben açıkçası burada bir danışıklı dövüş olduğunu görüyorum. Diğer yorumlar özelinde cevap verecek olursam kesinlikle Ali Bey'in başarısız olduğu bir dönem vardı ve kesinlikle ligimizde başarılı olmak, futbolda şampiyon olmak için sadece zengin bir başkan gerekmiyor. Hakan Bey de bunu zaten dile getiriyor. Sadece parayla değil, oluşturacağımız güçlü oluşumlarla, şimdi Fenerbahçe taraftarının, Fenerbahçe yönetimlerinin sürekli, ki Hakan Bey de yapı değil lobi kelimesini kullanıyor, bununla mücadele edebilmek için Hakan Bey de biz daha güçlüsünü kuracağız, biz sahada daha iyi olacağız. Ki bugün yine Hakan Bey'in çok katıldığım bir açıklaması var. Hem Ali Bey döneminde, bizim dönemimizde dedi, hem de Saadettin Bey döneminde bu yılı kastederek şu cümleyi kurdu: bizim elimize de fırsatlar geçti. Sürekli yapı ya da lobi diyoruz, tabii ki doğrudur, ama bizim elimize de fırsatlar geçti. Bu fırsatları neden değerlendiremedik? Çünkü kadromuz yeterli değildi dedi. Biz bu fırsatı iyi değerlendireceğiz, biz en iyi kadroyu kuracağız şeklinde bu cümleyi Hakan Bey bugün yine sabah katıldığı organizasyonda aktardı. Kurur, kuramaz, kurabilir, kuramaz, buna ben tabii ki bir şey diyemem, fakat kurmak istediğini yaptığı açıklamalarda ve katıldığı organizasyonlarda net bir şekilde görüyoruz. Yine izleyicilerimizden birisi çok değerli bir yorum yapmış aslında, neden Aziz Bey etrafında birleşmiyoruz diye. Bu da aslında Fenerbahçe'de gözlemleyebildiğim kadarıyla, zaten Aziz Bey de bunun farkındadır, minimum 10 bin, ortalama 11-12 bin bandında bir Aziz Yıldırım seçmeni, kemik kitlesi var. Yarın sandıklar, düzeltiyorum, pazar günü sandıklar kurulacak, oy verme işlemi yapılacak. Pazar günü sandığa gelecek Fenerbahçe kongre üyelerinin sayısı 25-26 binin üzerine ne kadar çıkarsa, açıkçası Hakan Bey'in seçilme ihtimali o kadar artacak. Ne kadar altında kalırsa da Aziz Bey belki de güle oynaya seçimi kazanacak. Şu an hala çok ortada giden bir seçim. Geçtiğimiz sezon 24 bin bandında bir oy kullanıldı. 12 bin küsür Ali Bey, 12 bin küsür Saadettin Bey aldı. Yaklaşık 230 belki de 300'e ulaşmayan bir oy farkıyla
1: geçen
0: seçimi
1: yılda
0: kazanan
1: bunu,
0: Saadettin
1: geçen Saad. Yılda bu hesabı Ali Koç ve Saadettin Saran seçiminde yapıyorduk. Yani Ali Koç tarafı ne kadar çok fazla katılım olursa daha kuvvetli diyorduk. Şimdi de aynısını Hakan Safi tarafı için yapıyoruz. Demek ki aynı kitle,
0: evet,
1: sahipler, öyle mi diyelim? Çok mu düz mantık olur dediğim? Ya da aynı yapıya mı?
0: Biraz düz bir mantık, biraz da benzer bir mantık. Evet. Yani şöyle düşünmekte fayda var. Ya bunu bence Hakan Bey de farkında. Hakan Bey'in kemik diyebileceğimiz 1000 belki de 2000'lik bir seçmeni var. Çünkü 15 aylık bir yöneticilik, ondan öncesinde Fenerbahçe'ye sponsorluklarla katkı vermiş bir isim. Fakat kongredeki karşılığı, kongre üyelerindeki karşılığı tabii ki Aziz Bey kadar etkili değil. Burada Ali Bey'in yönetiminde olduğu için Ali Bey'in etkisi çok önemli. Ali Bey sessiz kalmayı tercih etti. Ama şunu da her Fenerbahçeli taraftar, her Fenerbahçeli kongre üyesi bence kabul edecektir: Ali Bey'i destekleyen bir Fenerbahçe kongre üyesi sandıkta Aziz Bey'e açıkçası oy vermez. Ya da Aziz Bey'i destekleyen bir Fenerbahçe kongre üyesi de sandıkta Ali Bey'e oy vermez. O seçmen biraz kararsız olarak kaldı. İşte onların vereceği karar, Aziz Bey yeniden başkan olsun mu? 20 yılda Fenerbahçe'ye sayısız taşınmaz katmış, 6 şampiyonluk yaşamış, Avrupa'da basketbolda ilk kez Avrupa şampiyonluğu getirmiş bir dönem yeniden seçilsin mi? Yoksa yeni soluk Hakan Bey gelsin, Hakan Bey çok istekli, Hakan Bey'in gerçekten futbolda elle tutulur isimler açıklıyor, o gelsin ve bir sene o mu yönetsin? Burada şunu da tabii ki göz ardı etmemek lazım: bir sene sonra Fenerbahçe yeniden sandığa gidiyor. 2024, 2025, 2026 ve önümüzdeki sene Fenerbahçe 4 sene üst üste sandığa gitmiş olacak. Yani burada gerçekten inanılmaz bir dengesizlik var. Şöyle dengesizlik var: bugün yine Hakan Bey'in bahsettiği senaryoyu, dile getirdiği cümleyi aktarayım. Stat gelirlerinden, doğrudan rakip olan Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi gelirlerinden bahsetti ve sezona biz zaten 100-120 milyon euro geride başlıyoruz. Yani 1-0 geride başlıyoruz dedi. Bu geride başlamayı şöyle de özetleyebiliriz: doğrudan şampiyonluktaki rakibi Galatasaray 4 yıldır üst üste şampiyon olurken Fenerbahçe 4 yıldır üst üste sandığa gidiyor. burada gerçekten de bir dengesizlik var, bir geride kalma durumu söz konusu. Hakan Bey de Aziz Bey de zaten bunu katıldığı yerlerde dile getirdiler. Önce farkı kapatacağız, sonra öne geçeceğiz. Çünkü Aziz Bey'in döneminde de Fenerbahçe'nin şampiyonluk sayısı olarak önde olduğu bir dönem vardı. Fakat o dönem içinde yine Galatasaray'ın öne geçtiğini gördük. 2011'de Fenerbahçe'nin yaşadığı süreç, Aziz Bey'in takımın başında olamadığı süreç, Aykut Hoca'nın takımın başında olamadığı süreç Fenerbahçe'yi çok aşağı

0: çekti maalesef ki. Ve bunun etkileriyle de belki de Aziz Bey'in son 4 senesinde gelemeyen şampiyonluklar, sonrasında Ali Bey'in başaramadığı, kazanamadığı şampiyonluklar ve bu süreç Fenerbahçe'yi tamamen aslında Galatasaray'dan aşağıya doğru uzaklaştırdı. İki aday da bunun farkında. İki aday da artık daha gerçekçi açıklamalarda bulunuyor. İlk öncelik Galatasaray'ı yakalamak, sonrasında da eski Fenerbahçe'nin şaşalı şatafatlı günlerini kazandırmak. Bakalım nasıl olacak? Aziz Bey bir yıl gelelim şampiyon yapıp gidelim demişti. Sonrasındaki hani bu açıklama da bence o anın adrenaliniyle söylenmiş bir sözdü. Çünkü şampiyon yaptığı senaryoda kimse Aziz Bey'in gitmesine izin vermez. Yani Aziz Bey oy vermemiş bir Fenerbahçe kongre üyesi bile şampiyon olduğu senaryoda Aziz Bey'in gitmesini istemez. Buna %100 eminim. Aynı şey Hakan Bey için de geçerli ki Hakan Bey zaten bir sene gelelim gidelim gibi değil de biz yarınlarımızı oluşturmak istiyoruz. Biz bizlere, insanlara, isimlere bağlı olmayan bir Fenerbahçe oluşturmak istiyoruz diyor. Aziz Bey cephesinde de yavaş yavaş bu söylem başladı. Umuyorum ki Fenerbahçe için, umuyorum ki sadece Fenerbahçe için değil, Türk futbolu için de hayırlara vesile olacak bir sonuç ortaya çıkar. Peki. Yarın da bu akşam da, bu akşam büyük İstanbul buluşması Hakan Bey için gerçekleşecek Faruk Ilgaz'da. Öncesinde önemli isimler sahne alacak. Ve bir anlamda şöyle bir durum var. Evet. Akşam saatlerini yine Avrupa yakasındaki bir restoranda Aziz Bey de kongre üyeleriyle bir araya gelecek. Ya bugün çok hareketli. Yarın bugünden daha hareketli. Pazar günü ise Fenerbahçe seçim tarihinin bu seneki en hareketli günü olacak.
1: Peki. Teşekkür ediyorum. Berke Gültekin, eklemek istediğin farklı bir detay yoksa ağzına sağlık diyeceğim.
0: Ben teşekkür ederim. Beni de konuk ettiğin için sana ayrıca teşekkür ediyorum. Yayınlarını keyifle dinliyoruz. İyi yayınlar.
1: Sağ ol, var ol. Berke Gültekin'le konuştuk ve onunla birlikte değerlendirdik ki bir yarım saati de geçen bir değerlendirme oldu. Farklı planlamıştık esasında. Yani Hakan Safi ve Aziz Yıldırım'ın açıklamalarından belirli bir bölümleri, en azından son açıklamalarından belirli bir bölümü sizlerle paylaşacaktık. Belki yine zamanımız kalır ona ama ben araya gideceğim. Araya gitmeden önce şunun duyurusunu yaparak araya gideyim istiyorum. O kadar çok mesajınız, o kadar çok ilginiz var ki dinleyici hattını açalım. Ama şöyle açalım. Aramaya başlayın. Ben dinleyici hattında sizlerin aramalarını göreyim reklam arasında. Hemen o ilginizin ardından bizler sizlere söz verelim. Ama şöyle yapalım. Aziz Yıldırım diyorum çünkü şu şu şu sebeplerle. Ya da Hakan Safi diyorum çünkü şu şu şu sebeplerle. İki adaya da karşıyım bu sebeplerle. Ya da mecburen şu taraftayım. Artık mecburen orayı seçeceğiz. En azından orası daha şöyle geliyor. Gibi gibi. Genellikle bizim hem genel seçim hem de böyle Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray olsun. Bu tarz seçimlerde Galatasaray'da hoş son zamanlarda öyle kıran kıran olmuyor da o iş. Başarı varsa böyle geçer. Başkan olduğunu mesela bilmeyenler vardı. Yeniden başkan seçildiğini. Aa, Dursun Özbek yeniden başkan seçilmiş diyor yanımdaki arkadaşım. Haberi görünce ne ara oldu gibi konuşuyor. Bilmeyenler de vardı. Öyle yaklaşanlar da vardı. O yüzden böyle şu şu şu sebeple bu taraftayım, bu sebeple bu taraftayım deyip bütün ihtimalleri de size sayayım. Seçimlerdeki düşüncelerinizi, seçim özelindeki düşüncelerinizi alayım. Ama kısa. Lütfen kısa, konuyu dağıtmadan, farklı noktalara gitmeden. Bu sezon özelinde bizde biraz böyle geç kapandı sezon parantez programı özelinde. Son KCP parantez programı, parantez kendi adıyla devam edecek bugün özelinde. Bugün haricinde daha doğrusu. Bugün son günü KCP beton pompaları sponsorluğunda. O yüzden KCP ailesine, Gürpom iş makineleri ailesine ve Rıfat Songür'e, Rıfat abiye selamlarımızı iletelim. Her daim her yayında olduğu gibi destekleri için de teşekkürlerimizi sunalım. Bu sponsorluğun son günü olduğu için böyle ayrıca böyle bir teşekkürümüzü sizlerin nezdinde ileteyim istedim. Şimdi ne dedik giderken? Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin açıklamalarına tek tek gidecektik ama zamanımız olursa yeniden gideriz dedik. Sizler neden Aziz Yıldırım'ı tercih ediyorum? Neden Hakan Safi diyorum? Neden Hakan Safi'yi tercih ediyorum? Şeklinde mesajlarınızı değil de aramalarınızı yapabilirsiniz dedim. Ya aramadan çok mesaj geldi. Belki 50 tane mesaj gelmiştir. Belki 45-50 tane mesaj gelmiştir saymaya çalışsak şu an yayındayken. Arayın lütfen. Arayın alalım. Yayınımıza bağlanın lütfen diyeyim ve şöyle ilk telefonu da alalım. Neden Hakan Safi ya da neden Aziz Yıldırım? Tercihiniz neler? Fenerbahçelilere soruyoruz. Tabii zaman zaman Beşiktaşlısı, Galatasaraylısı da denk gelecektir ama onlar da farklı fikir oluşturur. Bak Galatasaraylılar da şöyle düşünüyor diye Fenerbahçeli dinleyenler aralarında konuşur. Görüyor musun? Bak Beşiktaşlı böyle düşünüyor işte. Ben de boş düşünmüyormuşum diye bazı saptamaları da yapabileceğiniz telefon bağlantıları olacaktır mutlaka. Hemen

0: bağlantılara başlayalım. Şöyle, neden seçim gündemi özelinde? Neden Hakan Safi, neden Aziz Yıldırım? Ya da fikriniz ne seçime ilişkin, Fenerbahçe gündemine ilişkin diyelim. Kim arıyor? 4475 bizlerle. 4475 hoş geldin.
1: Merhabalar.
0: Merhaba, buyurun. Tanıyalım ve fikrinizi alalım. Çok telefonumuz var sırada.
1: Mert Bey, Cihat Kır. Nasılsınız?
0: Teşekkür ediyorum Cihat Kır. Sağ ol, var ol. Sen nasılsın? Hem buradan hem de zaman zaman sosyal medyada, Instagram Sayerberg'ten yazıyorsun. Çok da teşekkür ediyorum takip ettiğin için.
1: Ben teşekkür ederim. İlk defa size bağlamak istedim. O yüzden biraz heyecanlıyım, kusura bakmayın.
0: Estağfurullah, buyurun.
1: Ben Aziz Yıldırım demek istiyorum.
0: Neden?
1: Bir tecrübesi, yani onun tecrübesine ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Hakan Bey de bizim sonuçta camiamızdan olan bir insan ama yani güçlü bir yönetim kurmadığını düşünüyorum. O yüzden birazcık daha zamanı olduğunu hissediyorum. Belki çok iyi transfer söylemlerinde bulunuyor ama birazcık daha realist olmamız gerektiğini düşünüyorum.
0: Peki, bunu da bir anket gibi düşünürsek belki 20 telefon alacağız, belki 10 telefon alacağız ama böyle kendimizce yapmış olduğumuz bir anket gibi düşünürsek ilk Aziz Yıldırım geldi sebebiyle beraber. Teşekkür ediyorum Cihat Kır.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin. Sağ olun. Sağ
0: ol. Cihat Kır'la konuştuk ve ona sorduk. Dinleyicimiz bağlandı. 6733 bizlerle. O ne diyor? Merak ediyorum. 6733 hoş geldin.
2: Merhabalar, hoş bulduk. Cüneyt Tülüysün.
0: Hoş geldiniz Cüneyt.
2: İyi yayınlar dinliyorum. Kongre üyesiyim.
0: Teşekkürler.
2: Ben Hakan Safi diyorum. Fakat sizi arama nedenim. O kadar kararsızım ki.
0: Buyurun.
2: Yani Aziz Başkan gibi bir tecrübeyi es geçemiyorum. Hı hı. Kendisi dün Tuzla'ya toplantıya geldi. Kendisine bir soru sordum. Burada da dile getirmek istiyorum. Yıldız transferlerini hep Şampiyonlar Ligi eleme sonrasına bıraktı. Bundan önce.
0: Evet.
2: Dedi ki ben bir kere yaptım onu dedi. Ben şöyle bir şey aslında sizin varsanızla rica edeceğim. Beraber böyle eş başkan gibi Hakan Safi Bey, Aziz Başkan'la beraber el ele işte başkanın yanında olsa bir sene sonra biraz tecrübe edinip devam etse.
0: Bunu Sayın Aziz Yıldırım teklif etti ama Hakan Safi kabul etmedi dediğiniz teklif edildi yani.
2: Evet. Çok teşekkür ederim imkan verdiğiniz için.
0: Ben bölmüş oldum bu arada. Diyorum. Farklı bir düşünceniz varsa onu da alalım ama herhalde yine de Hakan Safi diyen taraftasınız. Kararsız kaldım deseniz.
2: O kadar kararsızım. Aziz Başkan efsanedir. Türk futboluna çağırtmış bir insan.
0: Peki.
2: Ama işte Hakan Bey'in de işte transferleri, vizyonu bilmiyorum, çok kararsızım. Hakkınızda hayırlısı olur inşallah.
0: Peki. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.
2: Kolay gelsin.
0: Sağ olun. Çok da böyle özellikle kararsız olan dinleyicileri bir de kongre üyesiyim diye girince konuya etkilemeyelim. Aman orada rol değişmesin bizde de. Ben hemen görüş aldım. Hakan Safi diyor ama kararsızım diyor mesela Cüneyt Bey. 42-42 nereden arar, kimdir, hangi takımlıdır özellikle ve ne der? Neden Hakan Safi tarafındadır ya da neden Aziz Yıldırım?
3: İyi yayınlar.
0: Buyurun. Teşekkürler.
3: Hanifi ismim, İstanbul'dan arıyorum. Biraz önce de mesaj atmıştım. Arama imkanı verdiğiniz için bağlanmak istedim. Ben Aziz Yıldırım tarafındayım. Hakan Bey'in vaatleri bana çok inandırıcı ve gerçekçi gelmiyor açıkçası. Hani sebep derseniz de dediğiniz gibi 15 aylık bir baş yönetim deneyimi var sadece. Ve bahsettiği isim Kerem Aktürkoğlu'yla ilgili şu anda Fenerbahçe sıkıntı yaşıyor. Hani benim umurumda değil, ben yaparım demek bana çok realist, gerçekçi gelmiyor açıkçası. Çünkü bu sene yaptık, örnek veriyorum Saadettin Saran yönetiminin yaptığı seçimlerden dolayı yanlış değilsem Fenerbahçe şu anda 200 milyon dolarlık bir bütçe açığı var. Transferlerden dolayı Hakan Safi Bey'e oy verilip aynı duruma düşersek bir sonraki sene Fenerbahçe'nin elini kolunu kıvırdatmayacağını düşünüyorum. Ve yine ekliyorum, Aziz Yıldırım diyorum, Hakan Safi Fenerbahçelidir, kötü bir insan değildir. Ama bence tecrübesi yok. Tecrübeye bırakmak en iyisi. 7 yıllık periyotta birçok şey yapıldı ama olmadı. Bence Aziz Yıldırım her şeyini ortaya koyarak geldiği için Aziz Yıldırım diyorum. Çünkü adamın bir 20 yıllık kariyeri var. Seven sevmeyen herkes saygı duyuyor. Adam saygısını ve itibarını da ayaklar altına alıp bir yıllık bir süre istiyor. Bence Aziz Yıldırım'ın olması en iyisi. Bu benim kendi tercihim. Ben kendi görüşüm.
0: Peki. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Değerli düşünceniz için.
3: İyi yayınlar. Teşekkürler.
0: Sağ olun.
4: KCP beton pompalarının sunduğu parantez devam edecek. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. KCP beton pompalarının sunduğu parantez devam ediyor.
0: Devam ediyoruz bağlantılara ve şu ana dek bağlanan dinleyicilerimizin sayısı 3 ve Aziz Yıldırım 2, Hakan Safi 1 ve özellikle burada sayı değil ama neden Hakan Safi, neden Aziz Yıldırım? Bu merak konusu. 1907 bizlerle. Bakın tam da dinleyicimiz telefonuyla belki de fikriyle Fenerbahçeliyle buradayım diyor. Daha fikri gelmeden telefon numarası buradayım diyor. Hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk. Şimdi saygılar, sevgiler.
0: Adınızı alamadık. Adınızı alamadık. Galiba yoldayız. Galiba yoldayız. Adınızı alamadık.
5: Benim adım Özcan. Geliyor mu sesim?
0: Şimdi geliyor. Buyurun. Biraz hızlı yol alıyorsunuz. Öyle görüyorum ama hız sınırını geçiyorsak ona da dikkat edelim.
5: Şöyle yapayım o zaman. Bir saniye bekleyin lütfen. Bir saniye hemen sizi.
0: Peki Özcan Bey, 1907 bizlerle birlikte 1907 ile dinleyicimizle konuşuyoruz, ona soruyoruz.
5: Alo.
0: Evet, şimdi sesiniz bakın ne güzel geliyor. O kulaklıkla
5: şimdi daha net geliyor değil mi? Çünkü az önce kulaklıktan tamam. Konuşuyordum. Evet, evet. O yüzden belki şu yoldaydım, evet, radyoda sizi dinliyorum zaten bütün gün. Evet. Radyo Gol bizim alışkanlığımız oldu. İşte sabah kahvaltımız, öğlen yemeğimiz, akşam yemeğimiz gibi alışkanlıkları nasıl insanlara varsa bizim de Radyo Gol ailesini işte sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar, ya bunu size şımartmak için söylemiyorum yani, gerçekten yeni bir soluk getirdiği için, yeni bir heyecan getirdiği için ve dinleyenlere de çok fazla duygularını, düşüncelerini ifade etme şansı verdiği için ben açıkçası sizi tercih ediyorum ve gayet de memnunum sizi dinlemekte. Şimdi şöyle, ben konumuza geleyim uzatmadan. Ben aslında ikisinin de Fenerbahçe'ye çok da hayırlı olacağı kanaatinde değilim. Öyle. Bir kongre üyesi değilim ben, belki diğer bağlanan arkadaşlar gibi, ama ben biraz daha farklı düşünüyorum. Ben işte yaşım 50. Çocukluğumdan beri hep spor basınında işte futbolu, futboldan gelen insanlar yönetsin tarzında bir tez oluşturulmuştur. Bu düşünce yıllardır hep konuşulur edilir. Ama biz hala inşaatçılardan kurtulamadık. Cebinde parası olan herkesin spor kulüplerine başkan olma durumu ne yazık ki halen devam ediyor. Ben istiyorum ki şimdi o Oğuz, işte Çetin bizim kaptanımız, imparatorumuz değil mi? Öyle seviyoruz. İsterdim ki başkan olsun veya Aykut Kocaman, keza aynı şekilde veya Aykut Kocaman tarzı insanlar. Sırf Aykut Kocaman ismi üzerine konuşmuyorum. Yani ben ikisini de, siz baştan dediniz ki işte Aziz Yıldırım mı, Hakan Safi mi, yoksa ikisi birden değil mi? Evet. Ben ikisi birden değil kısmındayım. Çünkü ikisinin de Fenerbahçe'ye faydalı olacağını düşünmüyorum. Birincisi, bir tane Aziz Bey çok enerjisini kaybetmiş gördüm. Ondan dolayı Hakan Bey de yani bilmiyorum, ben herhalde ben ondan kendimi daha iyi ifade ediyorum. Konuşması bana biraz tuhaf geldi. Yanlış anlamasın, kusura bakmasın, ama Fenerbahçe Spor Kulübü'ne başkan olacak kişi biraz hitabetini düzeltmeli diye konuşuyorum.
0: Peki.
5: Size de saygılar sunuyorum.
0: Peki, ben ama şunu sorayım. Gittiniz ve oy kullanacaksınız. Yani kullanmak da istiyorsunuz. Bu seçim önemli bir seçim diyorsunuz. O zaman %51'iniz ne olurdu?
5: Yani evet, hitabeti kötü belki ama enerjisinden dolayı işte yani, hani derler ya, kafana silah dayasaydı, yani kusura bakmayın tabirime maruz görün. Yani o öyle durumda kalsam Hakan Safi öbürüydüm, ama ben ikisini de Fenerbahçe'ye fayda getireceğini zannetmiyorum.
0: Tabirinizi anlayamadım. Sesiniz biraz boğuk geldi ama kusura bakılacak bir tabirse zaten tekrar almayalım. Teşekkür edeyim.
5: Yok hani şey, yani hani derler ya, filmlerde vardır, kafama silah dayasalar ancak şunu seçerim. Yani
0: peki, tamam.
5: Öyle bir şey olursa ancak hani Hakan, ben ikisini de desteklemiyorum.
0: Kararsıza yazıyoruz. Yani. Kararsıza yazıyoruz sizi. Peki.
5: Evet.
0: Peki, teşekkür
5: ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Görüşmeniz için sağ olun. 12-24 bizlerle, parantezde KCP beton pompalarının sunduğu parantez programında sizlerle birlikte dinleyici hattındayız ve mesajlar geliyor, mesajlar geldiği gibi. Bu arada Eyüp Bey der ki arayan arkadaşa sormak

0: isterim. Neyin çağını atlatmışlar? Eyüp Bey gelin arayın öyle sorun. Onu diyorum ama biliyorum Galatasaraylı olduğunuzu da. Onu diyorum ve işte şu adayı daha mantıklı görüyorum Fenerbahçe için. Siz de deyin buyurun. Hep mesajdan eleştirmek olmaz. Hep mesajdan ilerlemek olmaz. Bugün burayı açtık. Buradan konuşalım. Gelin lütfen. 12.24 hoş geldiniz. Alo. Selamlar.
1: Hoş. Merhaba.
0: Merhaba, tanıyalım. Buyurun.
1: Rıfat Bıçak benim.

0: Peki. Aziz Başkan bizi bırakmasın lütfen.
1: Peki, notlarını...
0: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Az önce de konuştuğumuz gibi bir Galatasaray'la çıkacak ve diyecek ki ben şu adayı destekliyorum diyecek. O da farklı bir görüş, farklı bir düşünce olacak sizler için diyorduk. Örneğini verdik. O örneği şu an 4. bağlantıda yaşıyoruz galiba. 5. bağlantı galiba, aynen. Ama tabii Fenerbahçelilerin görüşlerini orada ön plana çıkardığımız için direkt onun not arasını almıyorum. 0212-273-10-10'dan arayın lütfen. 0212-273-10-10 kısa kısa, biliyorum arayanları görüyorum ve belki de uzun sürdü diye hemen kapatanları da görüyorum. Lütfen bir dakikayı geçirmeyelim. 30-40 saniyeyi geçirmeyelim yeri geldiğinde ve hepimize söz hakkı doğabilmesi adına burada bağlantılarımızı sürdürüyoruz. Aziz Yıldırım mı, Hakan Safi mi dedik? Kime dedik? 52-08'e dedik. Hoş geldiniz.
2: Merhaba. Ben Melih, benim İstanbul İçişleri civarında bir yerdeyim. Şu an araç kullanıyorum, onu hemen sağa çekiyorum. Abi ben Beşiktaşlıyım.
1: Evet.
2: Duyabiliyorsunuz değil mi?
1: Duyuyorum, evet.
2: Buyurun. Beşiktaşlıyım, kesinlikle Aziz Yıldırım gelmeli. Çünkü Galatasaray'a denilen takımla başka bir insanın mücadele etme şansı yok abi. Çünkü abi Galatasaray düşmüyor, böyle sende diyor, hemen kaldırıyorlar. Ha, evet. Onun yanında şimdi Galatasaray düşmediği zaman Fenerbahçe düşünce aradaki puan farkı açılmasın diye Fenerbahçe'yi de yukarı taşıyorlar. Onlar hep Beşiktaş oluyor. Ama kesinlikle Aziz Yıldırım, bu kadar söylüyorum. Kolay gelsin.
1: Peki, teşekkür ediyorum. İyi seyirler. Sağ olun.
2: İyi
1: yolculuklar dileyelim. Hızlıca 0315'e döneceğiz. 0315 ne der? Hangi takımlıdır? Nereden arar? Bakın sıra çok hızlı geliyor. Lütfen kapatmayın. Sizlere de söz hakkı verelim. Hangi takımlıdır ve Aziz Yıldırım mı der? Hakan Safi mi der? Merak ediyorum. Hoş geldiniz.
3: Berk Bey'e merhabalar.
1: Aman dikkat abi, o korna sesi çok da hayırlı bir ses değil yani, dikkat edelim.
3: İstanbul Arnavutköy'den arıyorum sizi. İsmim Ahmet.
1: Buyurun, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Öncelikle sizi çok özledim, bildirmek istiyorum. Uzun zamandır radyoya gelemiyorum.
1: Sağ olun. Bekleriz, yine bekleriz.
3: Bir Beşiktaşlı olarak ilk fikrim benim Aziz Yıldırım da biraz önceki Beşiktaşlı kardeşim gibi Galatasaray'la başa çıkmasını düşündüğüm için. Ama onun konuşmalarında da fark ettim ki yapıcı olmaya değil, o da kırıcı olmaya geliyor. Gönlüm Hakan Safi'den yanaydı. Ta ki ne zaman benim olduğum yerde yapıyı ben kurarım cümlesini kullandı. O zaman Hakan Safi de benim nazarımdan düştü. Çünkü futbolumuza yapıcılık gerekiyor, yıkıcılık değil. Futbolun sahada kazanılması gerekiyor, masa başında değil. Adil bir temiz birlik için ben ikisinden de vazgeçmiş durumdayım. Allah Beşiktaş'ımıza da yardım etsin. İyi yayınlar diliyorum.
1: Beşiktaşlısın.
3: Evet, elhamdülillah.
1: Peki, peki. Ben hatırladım, radyoya ziyarete gelmiştin ve iki kişiydiniz,
3: evet,
1: geldiğinizde.
3: Evet, Kanan'ın doğum gününü kutlamıştık.
1: Evet, aynen öyle. Peki. Sağ olun, var olun. Teşekkür ediyorum. Arnavutköy'de sana da selamlar. Tekrar görüşelim. Sağ ol Ahmet. Hatırladım. Ahmet'le de konuştuk. O da bir Beşiktaşlı olarak fikrini belirtti. Ve hızlıca şöyle tekrardan bağlantılarda dinleyicilerimizin sesini duyamıyorum an itibariyle. O problemi hemen hızlıca sizlerle konuşuyorken çözüp geri döneceğim. Şöyle çözmeye de çalıştığım bir andayım. Bakıyorum, bir tarafta problemi gidermeye çalışıyorum. Teknik anlamda yaşadığım o problemi şöyle baktığımda çok da güzel ilerliyordu değil mi? Kendi kendime böyle bağlantılara nazar ettim. Bu olsa gerek galiba. Nazar etti demek. Uzun zamandır da ben böyle program formatını buraya çevirmezken bağladığımız platformda bir ufak problem yaşadım. Ama o problem de gördüğüm kadarıyla benim hatam. O yüzden teknik bir problemimiz var. Size hizmet veremiyoruz gibi öyle çok da klişe şeylere girmeyeceğim, onu söyleyeyim. Problem var, benden kaynaklı bir problem, çözmeye çalışıyorum, öyle söyleyeyim. Araya gidelim, ara vaktimiz de geldi tam o sırada. Lütfen aramalarınızı sürdürün. 0212 273 10 10'dan mesajlarınızı iletin. Tekrar ediyorum, 0212 273 10 10'dan mesajlarınızı iletin ve aynı zamanda aramalarınızı da sürdürün. Fenerbahçeliler Hakan Safi mi yoksa Aziz Yıldırım mı? Neden Aziz Yıldırım, neden Hakan Safi, bunu da belirtin dedim ama galiba problemi de çözdük. Peki, o zaman bir bağlantı daha alıp öyle gidelim. Madem çözdük problemimizi, şöyle çözüp çözmediğimizi de net olarak kontrol edeyim. Sesimizi duyar mı acaba? 8111, hoş geldiniz.
4: Alo, selam aleyküm.
1: Aleyküm selam, buyurun, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk abi, ben İstanbul'dan Ahmet abi.
1: Buyurun.
4: Ben Galatasaray taraftarıyım.
1: Evet.
4: Ağzından Hakan

0: Safi'yi de dinledim. Aziz Yıldırım'ı da dinledim. Abi Hakan Safi bana hiç samimi gelmiyor ya. Yani onu alacağım, bunu alacağım, şunu alacağım diyor da. Ne bileyim abi, ben 37 yaşındayım. Yani az önceki Fenerbahçeli arkadaşım dediği gibi de. Yani hiç samimi gelmedi. Yani tecrübe olarak ben Aziz Yıldırım kazansa daha iyi olur Fenerbahçeli arkadaşlar için. Peki. Benim fikrim bu yönde abi. Yani çünkü daha başkan seçilmemiş. Yani diyor Merih'le anlaştım diyor. İşte onunla anlaştım. Yani şimdi anlaştım dedi futbolcuların kulüpleri. Mesela 20 milyon isteyecekse adam diyecek ki abi sen benim futbolcumun üzerinden prim yaptın. 50 milyon istiyorum da. Yani bilmiyorum ama bana çok saçma geldi yani.
1: Peki.
0: Fikrim bu abi. Teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ediyorum. Selamlar. Nereden aradın? Oraya da selam gönderelim.
0: İstanbul abi, İstanbul.
1: İstanbul dedim.
0: İstanbul Gazi Osman Paşa.
1: Peki Gazi Osman Paşa'ya selamlar. Sağ ol. Sağ ol Ahmet.
0: Hayırlı yayınlar abi.
1: Sağ ol. Ve hemen bağlantılarımızı sürdürüyoruz. Bağlantılarımıza devam ediyoruz. Şöyle gördüğüm kadarıyla az önce 8111 ile konuştuk. Onu hemen aradan çıkartmış olduk. 9420 bizlerle, ama tam ben o bizlerle dediğim anda 9420 telefonu kapatıyor. Peki 4495 bizlerle. Hoş geldiniz. Selamlar.
2: Merhabalar, kolay gelsin, iyi günler.
1: Teşekkür ediyorum, buyurun.
2: Karabaşı taraftarıyım, İstanbul Küçükköy'den Salim Polat ben.
1: Bir Gazi Osman Paşalı daha diyorsun yani.
2: Evet, biz Küçükköy diyoruz da.
1: Gerçi evet, orada biraz şeye benziyor işte. Evet. Yani, Ofla Trabzon'a evet. Benziyor biliyorum. Yani Küçükköy'ün evet, Bayrampaşa'da Yıldırım'da Cevat Paşa'nın yıllarında büyümüş biri olarak maçları da böyle çok kıran kırana şey geçerdi yani, böyle çok birbirlerine.
2: Küçükköy Yıldırım evet. Biraz sıkıntılı maçlarımız oluyor sizlerle.
1: Oldu çok oldu abi, olmaz olur mu? Aman aman şiddete kadar gitmesin yani, onu söyleyeyim.
2: Evet.
1: Çetin Emeş'te az izlemedik seçimle, maçları.
2: Seçimle alakalı ben Hakan Safi diyorum. O da bir yıllık bir süreç olduğu için seneye bir daha seçim olacak bölümümüzde. Başarılı olursa devam eder, başarılı olmazsa zaten seneye tekrar seçim olacak. Aziz Başkan, efsane başkanımız ama 20 yılın sonunda bir yorgunluk ve bezginlik görüyorum. Bir de yönetim listesinde olmaması gerekenler var Aziz Başkan'ın. O yüzden onu desteklemiyorum.
1: Peki, teşekkür ediyorum.
2: Rica ederim.
1: Küçükköy'e selamlar o zaman. Memnun oldum.
2: Yıldırım'a da selamlar. Sağ olun.
1: 47.52 bizlerle. 47.52 hoş geldiniz. Tanıyalım, buyurun.
3: Alo.
1: Buyurun, hoş geldiniz. Tanıyalım.
3: Merhabalar. Yayınlar. İsmim Orkut Burak. Şu an İstanbul'dayım ama yarım saat içerisinde Tekirdağ'a gireceğim. Yoldayım. Ben şöyle söyleyeyim. Ben Aziz Yıldırım tarafındayım. Neden derseniz.
1: Hangi takımlıyız?
3: Tabii ki Fenerbahçe'liyim.
1: Peki, tamam.
3: Ben Aziz Yıldırım tarafındayım. Neden? Şöyle söyleyeyim. Şimdi normalde her şeyin barışla, dostlukla, kardeşlikle bir ülkede yaşadığımızı ya da yaşamak istediğimizi umut ediyorum. Ama yani biraz önce bir arkadaşlar yayında bağlanmıştı. Bu hani Galatasaray'la başa çıkacak bir kişi Aziz Yıldırım demişti. Ama inanın ki hani ben o tarzda konulara girmek istemiyorum ama kibarlıkta
1: dediniz. Oradan itibaren duyamadık. Galiba çekmiyor.
3: Sesiniz
1: çok uzaktan geldi. Kibarlıkta dediniz, sonrasını anlayamadık.
3: Efendim?
1: Kibarlıkta dediniz, sonrasını anlayamadık. Son kelimeniz oydu anladığımız.
3: Aynen, şunu demek istedim. Hani kibarla ne bileyim hani efendilikle pek Türkiye'de bu işte olabileceğine ben inanmıyorum. Bu benim şahsi görüşüm. Yani katılan olur, katılan olmaz. Yani onlara kalmış. Ben Aziz Yıldırım tarafındayım. Hakan Bey'e ben samimi de bulmuyorum. İnanmıyorum da. Ha, Aziz Yıldırım olmalı mı? Bence Aziz Yıldırım da olmamalı. Bir arkadaşımız gibi spordan gelen insanların bunu yapması lazım. Bilmiyorum. Bu seçim inşallah hayırlısı olur. Amacımız tabii ki ilk önce şampiyonluk. Ondan sonra Allah ne gösterir görüp bilemeyiz. Benim gibi az yıldırımcıyım ama herkese şanslar dilerim. Ne diyeyim artık.
1: Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. İyi yolculuklar.
3: Ben teşekkür ederim.
1: Yollarda dikkat, aman. Ve bir dinleyicimize daha konuştuk. 12.00 bizlerle. 12.00 arıyor. Nereden arıyor? Hangi takımda? Onu merak ediyorum ben. 12.00'ın.
4: Merhabalar, kolay gelsin.
1: Merhaba, buyurun.
4: Karamürsel Kocaeli'den arıyorum, Saim ben. Açıkçası uzun zamandır dinliyorum radyonuzu ama hiç canlı yayına bağlanmamıştım. Çok Galatasaraylı Beşiktaşlı arkadaş arayınca bağlanma isteği duydum. Bir peki. Kongre üyesiyim bu arada. Pazar günü inşallah kullanacağım oyumu. Ben Aziz Yıldırım tarafındayım. Aziz Yıldırım ilk tabii Ali Koç'a devrettiğinde Ali Koç'u destekledim. Ondan sonra Saadettin Bey'i destekledim. Fakat Aziz Yıldırım'ın efsane başkan sözünü veya o mottosunu tamamlaması gerektiğini düşünüyorum. Ama seçilerek ama seçilmeyerek bu tamamlanacak. Bunun seçilerek tamamlanması tarafındayım. Çünkü bir senelik bir görev süresi olacak. Hakan Safi'nin önünde daha zaman var. Seçilemezse bir sonraki seçimde daha kuvvetli bir şekilde gelebilir. Ama Aziz Başkan'ın bir daha bu yarışa gireceğini düşünmüyorum. Siz de aynı şeyi düşünüyorsunuzdur muhakkak. Dolayısıyla ben Aziz Yıldırım'a bu kez oy vermemiz gerektiğini düşünüyorum.
1: Ben mutlaka girmez artık kesinlikle yok demem. Türk siyasetinde de demem, Fenerbahçe siyasetinde de demem bunu. Çok net anlamışsınız.
4: Dolayısıyla efsane başkan cümlesinin evet. Son kez seçilerek peki. İnşallah da şampiyon yaparak Fenerbahçe'yi tamamlanması tarafındayım.
1: Peki, teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık.
4: Tamam, iyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin.
1: Bir kongreyesine daha dokunduk, onunla da konuştuk. Selamlarımızı iletelim. Karamürsel'e selamlar. Karamürsel çok severim. İzmit'te okumuş bir iletişimci, bir genç olarak. Oralarda Karamürsel'e çok gider gelirdik. Kartepe'ye çok çıkardık. Mayıs aylarında tam da şu zamanlarda ne güzel olurdu. 52-65 oraya dönelim. 52-65'e döndük. Ve nereden arar, hangi takımlı, ne der? Buyurun.
5: İstanbul Galatasaray Paşa, Fenerbahçe taraftarıyım.
1: Buyurun.
5: Benim oyun olsaydı, kolyesi değilim ama Hasan Safi derdim. Çünkü Aziz Yıldırım çok geride kalmış. Hala konuşmaları dinliyorum. Hala böyle ben yaparım, benim dediğim olur. Maçtan sonra savunmalısını oynarım. Dünyada olmayan çok geride kalmış şeyleri anlatıyor. Ben eski Aziz Yıldırımcı olarak söylüyorum. Ve yani şu anda bir de mesela Hasan Tarık bir kurucu açıklıyor. İşte onun yalan olduğunu iddia ediyor. Yani koskoca Melih Demirhan'sınız mesela. Şöyle düşünün. Ya çıkar mısınız?
1: Sesiniz çok boğuk geliyor. Sesiniz çok boğuk geliyor ama
5: Tuvaldik'ten konuşuyorum ama duyuyorsunuz şu anda.
1: Şu an duyuyorum. Yani kısa öz olarak hangi evet. takım taraftarı olduğunuz ve ne düşündüğünüzü alayım. Hangi tarafta olduğunuzu alayım.
5: Ben Fenerbahçe taraftarıyım ve Hakan Safi diyorum.
1: Peki. Onun nedenini alalım son kısımda da. Böyle daha net ilerledik.
5: Onun nedeni de az yıldırım çok eskide kalmış. Hala eski sistemde konuşulduğunu görüyorum.
1: Evet.
5: Yani Hakan Safi futbolcu çıktı. Onu yalanlıyor. Koskoca Melih Demirel diyorum ki neden kendini böyle bir sıkıntıya soksun. Yani adam dünya çapında bir futbolcu. Ben Hakan Safi diyorum.
1: Peki, teşekkür ediyorum.
5: Rica ederim.
1: Selamlar. Sağ ol. Dinleyicilerimize bağlantılarımız sürüyor. O kadar çok telefon var ki her birine yetişmeye çalışacağız ama öyle söyleyeyim. Şu ana dek bekletme süremiz 11 dakikayı buldu, onu da görüyorum. En çok bekleyenlerden başlayalım. Şöyle hızlıca devam edelim daha doğrusu. 08-29 hoş geldiniz. Tanıyalım. Nereden arıyorsunuz? Ne söylüyorsunuz? Merak ediyorum.
6: Alo, merhabalar.
1: Merhaba, hoş geldiniz.
6: İstanbul'dan arıyorum ben. Fenerbahçe taraftarıyım.
1: Buyurun.
6: Alo.
1: Buyurun.
6: Sesin geliyor muydu?
1: Geliyor buyurun. Fenerbahçelisiniz, ne evet. düşünüyorsunuz? Hangi taraftayız?
6: Evet, ben iki taraflı değilim. Çünkü her sene iki başkana tek yıllık geleceğini söylüyor. Ve hı-hı. yani bu sene herhangi bir seçim oldu. Bir daha olacak seneye. Bu hem camiayı yıprattığını düşünüyorum hem de futbolcuları yıprattığını düşünüyorum. İkisi de uzun vadeli bir plan sunmuyorlar taraftara. Ve bence ikisi de olmaması lazım ama bana göre başka bir aday olması gerekiyordu.
1: Peki, kararsızım diyorsunuz yani. Peki.
6: Evet, doğru.
1: Peki, teşekkür ediyorum. Selamlar o zaman.
6: Rica ederim. Kolay gelsin.
1: Sağ olun. Daha çok bekleyen dinleyicilerimizden bir diğerine gidelim. Kime gidelim? 25-34 bizlerle. 25-34 hoş geldiniz.
7: Kolay gelsin. Nasılsın?
1: Teşekkür ediyorum. Tanıyalım. Hangi takımlıyız? Buyurun.
7: Galatasaraylıyım abi, ben Aziz Başkan'ı destekliyorum toprağım.
1: Peki, teşekkür
7: yani
1: ediyoruz.
7: Yani artık bir rekabet istiyoruz abi.
1: Peki, Teşekkürler, sağ olun.
7: İyi yayınlar abi.
1: Galatasaraylılar böyle düşünüyor. Beşiktaşlıların düşüncelerini aldık ve gelen aramalara dönüyorum. Bu

0: Arada bir de mesaj var. Feyyaz Akırmak'tan gelmiş, abimden gelmiş, eniştemden gelmiş. Önümüzdeki sezon eğlence sezonu olarak başlar. Başkan Hakan Safi olursa Galatasaraylılar olarak daha rahat ederiz diyor. Mesela bir Galatasaraylı görüşü de bu. Onu da söyleyeyim. Ailemden gelen bir mesaj. 1989 bizlerle. Hoş geldiniz.
1: Alo, merhabalar.
0: Hangi takımısınız? Onu öğrenelim. Sonra fikrinizi merak ederim.
1: Galatasaraylıyım, İstanbul'dan arıyorum. Hı. İsmim Habib, Azerbaycan vatandaşıyım. Ben Hakan Safi tarafındayım. Gelirse biz daha rahat şampiyonluğa ulaşırız diye düşünüyorum. Aziz Yıldırım gelirse zorlanırız.
0: Peki.
1: Onu söyleyeyim.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Teşekkürler.
0: Bir şey diyordunuz, böldüm. Beşiktaş diyordunuz galiba.
1: Galatasaraylıyım.
0: Bir şey diyordunuz. Beşiktaş 5 gibi bir şey söylediniz. Bölmüş oldum. Onu söyledim.
1: Beşiktaş'ı ben bu 2026 için diyorum. Biz şampiyon olduk geçen sene bir öncesinde. 5. yıldızı taktığımızda ben Beşiktaş'ın bu sene şampiyonluğunu kastetmiştim ama radyoda bağlanıp demiştim Beşiktaş. Galatasaray her yıldız taktığında bir sonraki sezon Beşiktaş şampiyon oluyor. O da olmadı. Galatasaraylıyım yine de. Olmadı. Galatasaray'ımız yine şampiyon oldu. Önümüzdeki sezonda Galatasaray'a başarılar diliyorum. Peki. Hakan Safi'nin de gelmesinden yanayım Fenerbahçe'nin başına. Gelirse Galatasaray olarak daha net bir şekilde şampiyonluğa uzanırız diye düşünüyorum.
0: Peki, teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Teşekkürler.
2: KCP beton pompalarının sunduğu parantez devam edecek. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. KCP beton pompalarının sunduğu parantez devam ediyor.
0: 25-25 bizi arıyor. Ne der? Hangi takımlıdır? Merak ediyorum. Hoş geldiniz. 25-25 yolda. Tabii 13 dakika telefonumu açmazsanız ben de öyle yolun rüzgarına akar giderim. Siz de duymam diyor galiba. Doğru mu? 25-25.
3: Selamünaleyküm.
0: Aleykümselam. Hoş geldiniz. Buyurun. İyi yolculuklar.
3: Abi sizin gibi güzel bir insanı yarım saat bir saat beklemek problem değil ya.
0: Estağfurullah, sağ olun. Sağ olun, sizin güzelliğiniz.
3: Selamünaleyküm, hayırlı işler olsun abim benim.
0: Sağ olun, teşekkür ediyorum. Hangi takımlıyız ve ne diyorsunuz? Aziz Yıldırım mı, Hakan Safi mi?
3: Ben Sultan Gazi'de arıyorum. Şu anda Göktürk tarafındayım. Sultan Gazi'de oturuyorum yani. Bahrettin Eren iyi bir Beşiktaşlıyım abi.
0: Evet.
3: Kısa söyleyeyim. Ben Aziz Başkan'dan yanayım. Nedeni sorsanız nedeni tecrübe her zaman ağır basar.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sultan Gazi'ye selamlar. Sağ olun. Size de. 35-47 bizlerle. 35-47'ye hızlıca soralım. Ne der? Hangi takımlıdır?
4: Alo.
0: Buyurun, hoş geldiniz.
4: Beşsayan kardeşim, hayırlı yayınlar diliyorum. Radyo Gol ailesine kolay gelsin.
0: Teşekkür
4: ederim. Yayınlarınız biraz gitti geldi ama yine de bir tekrar yayınlarını da dinledik.
0: Hemen açıklık getireyim. İyi ki değindiniz. Hemen açıklık getireyim. Sesimi alabiliyor musunuz? Hemen açıklık getireyim. 10-12.30 arasında bir radyoda deneme oldu. O deneme esnasında kesintisiz bir şekilde, en azından kim ne dedi formatımız olsa da ya da bant içeriğimiz olsa da kesintisiz bir şekilde sizlere sunmak istedik yayınlarımızı ama küçük bir haliyle o tarz teknik bakımlarda aksaklık oluyor.
4: Tabii,
0: onun için özrümüzü dileyelim.
4: İyi hatırlattınız. Doğan önce de 12'ye kadar dinleyecektik ama
0: evet.
4: Doğan öncesi dinleyemedik. Biraz tekrar yayın oldu. Önemli
0: tekrar,
4: değil.
0: Tekrar,
4: olur.
0: Tekrar buluşuruz.
4: Canlı yayında böyle hadiseler olabilir. Ben Galatasaray taraftarıyım. Biraz önce bağlanan arkadaşımız Galatasaray'ın hakkından önce Aziz Yıldırım gelir dedi. Ben bu şekilde düşünmüyorum ama Aziz Başkan'ın son kez başkan olmasını isterim yani.
0: Evet.
4: Görmek isterim. Çünkü renkli bir sima. Dediklerini yapar. Hakan abimiz de ne bileyim biraz daha böyle şey buluyorum, yavan buluyorum. Yavan, yani yağlı yavan anlamında. İnşallah o da ileride Fenerbahçe için şey olur. İyi bir başkan olacağına inanıyorum. Türk futbolu kazansın. İnşallah yıldızları görürüz. İnşallah futbola doyarız. İnşallah iyi bir futbol sezonu geçiririz. Hakemlerin konuşulmadığı

0: 7. şampiyonluğumuzu kazanır. Şampiyonlar Ligi'ne peki tekrar katılırız inşallah. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler.
0: Sana da kolay gelsin.
1: Sağ olun. Teşekkürler. Bir Galatasaraylı konuştu. 77-78 bizlerle. Çok kısa çünkü çok bekleyen var. Her bir dinleyenimize ulaşmak, onu dinlemek istiyoruz. Hangi takımlıyız? Kulaklığı çıkartırsak, kulaklığı çıkartırsak daha memnun olacağız. Hangi takımlıyız ve hangi tarafı destekliyoruz?
2: Yok, ben Fenerbahçeliyim. Ben öncelikle şunu söyleyeyim. Bazı arkadaşlar arayıp da ikisinin de desteklemeyeceğini söylüyor. Yani öyle Fenerbahçelilik olmaz yani. İkisinde madem iki tane başkandan biri çıkmışsa benim destekle. İkisini de desteklemiyorum ne demek yani. İkincisi ben şunu söyleyeyim. Tabii ki Aziz Yıldırım'dan yanayım. Neden derseniz geçen sene, geçtiğimiz sezon yaşananları biliyorsunuz. Federasyon başkanıyla bu sinek ikilinin arasında ne konuşuldu o belli değil yani. Düşünün, böyle bir kaos var. Bunların üzerinde Saadettin Saran hiç şey yapmadı, üzerine düşmedi. Böyle bir şaibenin olduğu bir sezonda neden üzerine düşmüyorsun? Neden Fenerbahçe'nin haklarını korumuyorsunuz Sayın Saadettin Saran? Ben Aziz Yıldırım'ın bunları en üst seviyeden, en üst düzeyden yapacağını düşünüyorum. Peki. Ben onun için Aziz Yıldırım diyorum.
1: Fenerbahçeliyim, Aziz Yıldırım diyorsunuz.
2: Fenerbahçeliler lütfen Aziz Yıldırım'ı desteklesinler. Aziz Başkan Fenerbahçe şampiyon yapacaktır. Buna inanıyorum. Bazı Galatasaraylılar arkadaşlar da Aziz Yıldırım gelsin biz şampiyon oluruz diye. Siz bekleyin, göreceksiniz seneye.
1: Peki, teşekkür ederim.
2: İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyoruz, sağ olun. 77-78'e konuştuk, oda dolu. 80-60 bizlerle, hoş geldiniz. Hangi takımlıyız ve çok kısa yorumunuzu alayım.
3: Alo, selam Dünçol abi.
1: Aleyküm selam, buyurun, hoş geldiniz.
3: Abi ismim Ahmet, hoş bulduk. İstanbul Arnavutköy'den arıyorum, Fenerbahçe taraftarıyım.
1: Arnavutköy'den de ne Ahmet aradı bugün? Kaçıncı Ahmet'siniz oradan arayayım?
3: Doğrudur. Abi benim de isteğim Aziz Yıldırım'a. Neden derseniz de tecrübesine dayanıyorum onun da.
1: Evet.
3: Yani geçmişte de yaptıklarını biliyoruz, görüyoruz. Hani şimdi diyorlar ya Galatasaray'a karşı dursunlar. Bizim aslında kimseye karşı durmamıza gerek yok. Bizim kendimizle toplanıp birlik olup aslında sabit, yani böyle güzel bir futbol oynayıp da şampiyonluğa ulaşmamız gerek. Mesela ben Hakan Safi'yi dinliyorum. Yıldız transferlerden bahsediyorlar. Bence Fenerbahçe'nin yıldıza da gereği yok. Yıldızımız da var bizim. Kante'ye gerek, Gündüz'ü. Ama biz bunları yıldızsız da yapabiliriz. Ama futbol oynamak, futbolu oynatmak. Ya bunun da Aziz Yıldırım'ın başaracağını düşünüyorum. Yani benim tek hani düşüncem bu. Yani inşallah az yıllarım gelirse de inşallah şampiyon olur. Bunu da zaten seçimden sonra göreceğiz. Bu sezon göreceğiz. Yani dileğimiz tek şey şampiyonluk. Hakan Safi de gelse o, Aziz de gelse o. Ama yani tercihim az yıllarımdan yana. Yani bunu diyorum sadece. Başka bir şey demek istemiyorum. Çok da kısa tutayım. Fazla da kimsenin de vaktini almak istemiyorum. Yani son olarak da Erzurumluyum. Erzurum Spor'a da saygı ve başarılar diliyorum.
1: Peki, teşekkür ediyorum.
3: Yayın aldığınız için teşekkür ederim.
1: Fenerbahçeliyim Aziz Yıldırım diyorsunuz o zaman. Doğru mu?
3: Evet, Fenerbahçeliyim Aziz Yıldırım diyorum abi.
1: Peki, teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Az önce Aziz Yıldırım demişken, bu arada Aziz Yıldırım'ın bir sözü vardı. Onu hatırlatan bir Fenerbahçe taraftarının cümlesine takılan Galatasaraylılar haliyle olmuş. Ama Aziz Yıldırım'ın sözü üzerinden ilerliyor ve isim de kullanmıyor. Şu kişiye şunu diyorum demiyor mesela. Onu söyleyelim. 75-80 bizlerle. Şöyle hızlıca... Tekrar. Bu arada az önce bağladığımız dinleyicimiz değildir umarım. 75-80 çok da yabancı gelmedi. Hoş geldiniz. Galiba o, ki telefonu kapatmak üzere. 19-76. Hoş geldiniz.
4: İyi günler.
1: Teşekkürler.
4: İyi yayınlar.
1: Hangi takımlıyız, ne diyoruz?
4: Ben Fenerbahçeliyim. İzmir'den arıyorum. Ben Aziz Yıldırım gitsin diye eskiden dua edenlerdendim. Ama pişman oldum. Bu Galatasaray'ın yöneticileriyle ancak Aziz Yıldırım gibi başkanlar mücadele edebilir. Onun için Aziz Yıldırım diyorum.
1: Fenerbahçeliyim Aziz Yıldırım diyorsunuz.
4: Evet.
1: Teşekkürler, sağ olun.
4: İyi günler.
1: Ve lütfen tabii aynı zamanda sözlerimize, söylemlerimize de dikkat ederek ilerleyelim. Hem Hakan Safi tarafına, hem Aziz Yıldırım tarafına, hem de fark etmeksizin Saadettin Saran tarafına. Ve zaman zaman sözler kaçıyor. Bir Beşiktaş, bir Galatasaray yöneticisine, başkanına ima eden cümleler de geliyor. Ama dikkat edelim bunlara. Onun uyarısını yaparak devam edelim. 40-63 bizlerle. 40-63 hoş geldiniz, buyurun.
5: Merhabalar. Ben İstanbul'dan arıyorum. Bir Fenerbahçe taraftarıyım.
1: Buyurun.
5: Sıcağı sıcağına ilk önce biraz evvel bağlanan arkadaşla ilgili. Aziz Yıldırım geldiğinde X bir kulübün başkanıyla dahi baş eder kelimesini ben bir Fenerbahçe taraftarı olarak yanlış buluyorum. Bizim işimiz sahada. Sahada kalalım. Biz sahadaki başarıyla yükseleceğiz. İkincisi, Aziz Yıldırım değil, tüm kişiler başarılarını istatistik olarak ortaya koymak zorunda. Aziz Yıldırım'ın yaptıkları da yapacaklarının teminatıdır. Ben Aykut Kocaman ve Aziz Yıldırım döneminde 65 dakika kendi sahamızda top çevirdiğimizi biliyorum. Sırf bu yüzden Aykut Kocaman olacaksa Aziz Yıldırım'ı istemem. Ama Aziz Yıldırım tek başına teknik direktör de olsun, ona oy veririm. Ama Aykut Kocaman'ın geldiği bir platformda Aziz Yıldırım'ı desteklemem, oyum kayar Hakan Safi'ye.
1: Peki ne diyorsunuz?
5: Teşekkür ederim.
1: Neticesinde ne diyorsunuz? Şu an itibariyle ne diyorsunuz? O önemli. O gelirse, o gelmezse de bir kere.
5: Aykut Kocaman'ı ki bugün ben biliyorum İstanbul Avrupa yakasında toplantısı var. Benim oğlum da oraya gidecek. Hı hı. Yemeği var biliyorum. Ben de istesem giderdim.
1: Ben size söyleyeyim. Aykut %90 ihtimalle benim görüşüm. Bir taraftar olarak konuşayım en azından. Gazeteciliği de bir tarafa. Mikrofonu bir tarafa bırakalım. Arkadaş ortamında konuşuyoruz. Aykut Kocaman gelecek. Hı. Aziz Yıldırım gelirse.
5: O zaman Hakan Safi.
1: Peki. Biraz eğerli, biraz kararsız. Şartlara bağlı olarak.
5: Yok. Şöyle söyleyeyim. Geçen gün bir arkadaşımız katıldı. Aykut Kocaman'la ilgili, kişiliğiyle ilgili bir şey söylemem. Karakteri falan çok düzgündür. Buna da bir şey söylemem. İmza atarım altına. Ama biz damat adayı aramıyoruz.
1: Peki.
5: Biz antrenör, teknik direktör arıyoruz. Bize top oynatacak, hızlı hücum yapacak. Yani ben maçımızı seyrederken uykum geliyordu. Mesela demin bir şey daha söylerim. Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe futbol takımından çok, evet, bütün lig takımlarına faydası vardır. Yayıncı kuruluştan ihaledeki şeyi. O diğer kulüplere faydası olduğu kadar Fenerbahçe'ye de olsaydı keşke. İsterdim. Denenmişi denemektense, eğer ki aynı şekilde geleceklerse Hakan Safi derim. Ama yok, Aziz Yıldırım yeni projeyle gelir. Ben şu antrenörü getiriyorum, şu futbolcuları getiriyorum derse sonuna kadar Aziz Yıldırım.
1: Peki, teşekkürler, sağ olun.
5: Ben teşekkür ederim.
1: Hızlı hızlı tüm aramaları cevaplayabilmek adına çok kısa bir süre vereceğim. Çünkü az da bir aramamız kaldı. Şu ana dek Aziz Yıldırım diyenler 7, Hakan Safi diyenler 3, kararsızlar 2. Fenerbahçeliler tarafında tabii çok da fazla. Diğer tarafta Galatasaraylı'nın, Beşiktaşlı'nın görüşlerini de almış olduk. Onları saymadık. 52-31 bizlerle, hoş geldiniz.
6: Çok kısa
1: hangi takımla olduğunuzu ve görüşünüzü alayım.
6: Bir dakika. Selamünaleyküm.
1: Aleykümselam. Hangi takımlısınız? Görüşünüzü alayım.
6: Ben Galatasaraylıyım abi. Ben sadece senin sesini yaptım. Ben bu dinle kısadım. Esenler'den arıyorum. Hüseyin Necip.
1: Anlamadım.
6: İsmim Hüseyin Necip.
1: Tamam, buyurun. Görüşünüzü alalım Hüseyin Bey. Sağ olun.
6: Ben Galatasaray taraftarıyım. Ben sadece sesini duymak istedim.
1: Cansın. Sağ ol. Çok teşekkür ederim.
6: Ben şunu söylemek istiyorum.
1: Çok rüzgar var. Hüseyin Mecit arka tarafta.
6: Gelirse gelsin. Ona ihtiyaçları yok. İhtiyaç olan Fenerbahçe sadece futbol aklı.
1: Peki.
6: Bu kadar. Bak, yıllardan beri aynı yer.
1: Peki. Çok teşekkür
6: ederim. Ben teşekkür ettim. Allah'a emanet
1: olun. Allah'a emanet olun. Sağ olun.
6: Teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Sağ olun. Sağ olun. Hüseyin Mecit'le konuştuk. Buradan da Instagram'dan da takip eden, sosyal medyada da yalnız bırakmayan, burada da yalnız bırakmayan dinleyicilerimizden sağ olsun. 18.07 bizlerle, hızlıca hangi takımlıdır ve ne der merak ederim. Buyurun.
7: Merhaba, kolay gelsin.
1: Merhaba, buyurun. Söz sizde.
7: İstanbul'dan Hasan, Galatasaray taraftarıyım. Aziz Yıldırım gelsin. İstiyorum Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını. Çünkü Aziz Yıldırım hak ediyor ya.
1: Peki.
7: Ta o zamanlarda gerçekten istiyordum yani, böyle Galatasaray'ın başına geçsin Aziz Yıldırım gibi bir başka.
1: Peki. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.
7: Tamam. Teşekkür ederim.
1: Sağ olun, var olun. Ve hızlı hızlı lütfen kapatmayın. Son görüşleriniz varsa sizlerden de alalım. Az sayıda telefonumuz kaldı. Onları da bağlamaya çalışıyorum. 68-88 yanlış görmüyorsam. Uzağı görme problemimiz mi oldu bilmiyorum. Şöyle yanlış mı görüyorum? Doğru görüyormuşum. Peki. 68-88 hoş geldiniz. Sesimi alıyor musunuz?

0: Merhaba Tamer, ben İstanbul'dan.
1: Merhaba, buyurun.
0: Fenerbahçe taraftarıyım.
1: Ne deriz?
0: Fenerbahçe taraftarıyım.
1: Buyurun.
0: Aklımla kalbim arasında biraz çelişiyorum. Sonuçta ikisi de bizim değerlerimiz.
1: Abi aman akılla kalp çelişiyor deme ya. O futbol programında, spor programında yıllardır neler konuşuldu onlar üzerine. Peki işin esprisi, buyurun.
0: Dediğim gibi ikisi de bizim yerlerimiz, hangisi olursa, hayırlısı olacaksa olsun, ya elledi kafamdan. İkisini de seviyoruz. Kararsızlar grubuna yazabilirsiniz.
1: Peki, kararsızlara yazılmak için geldim diyorsunuz. Selamlar.
0: Sağ olun.
1: Evet. Sağ olun. Çok sağ olun. Hızlıca devam ediyoruz. 75-80 bizlerle. 75-80 hoş geldiniz.
2: Alo.
1: Buyurun, tanıyalım.
2: Merhabalar, iyi yayınlar. İsmim Taylan. İstanbul Fatih Çapa'dan arıyorum size.
1: Selam.
2: Ben de koyu bir Fenerbahçe taraftarıyım. Tabii ki Aziz Yıldırım'dan yana. Ama bu Aziz Yıldırım sempatizanlığı değil. Şunu söyleyeceğim ben. Bir taraf parasını ortaya koymaya çalışıyor. Bir taraf yüreğini ortaya koymaya çalışıyor. Biz de elini taşın altına koyanlardan yanayız. Hı hı. Süreçlerde cezaevlerinde yatanlardan yanayız. Yani diyeceklerim bu kadar. O yüzden az yıldırım diyorum.
1: Peki.
2: Yani Hakan Sadık'ın tutarsız, yani kötü bir şey söylemek de istemiyorum da. Yani böyle konuşmaları böyle bana tutarsız geliyor.
1: Peki.
2: İkna edici gelmiyor.
1: Peki.
2: Hani ya tamam yapacağız, halledeceğiz gibi. Çünkü niceleri geldi. Çok daha iyi konumda olanları geldi. Gördük yani. 7-8 tane başarısızlıkla sonuçlandı. Buradan çıkacak tek kişi, ya yani bu konumdan düze çıkaracak tek kişi bana göre Aziz Yıldırım. Gerçekten sempatizan olduğum için değil. Şu zamanda o lazım yani, öyle söyleyeyim.
1: Sağ olun, teşekkür ediyorum. Sesiniz kesildi yayınlar derken, tam da öyle zannediyorum. Teşekkür edelim. Bir Fenerbahçe taraftarı da görüşünü belirtti son kısımda. 44.09, ona da uzanalım. Yaklaşık bir saat olacak. Bağlantılara devam ediyoruz. 44.09 bizlerle. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Selamünaleyküm.
1: Aleykümselam, buyurun.
3: Abi ben Galatasaray taraftarıyım da. Yani sorduğunuz soru Aziz Yıldırım mı Hakan Safi mi diyorsunuz? Hala insanlar Galatasaray diyor. Ya ben bunu anlamış durumda değilim. Yani Fenerbahçe başkanı adaylarını söylüyorsunuz. Hala Galatasaray'la ancak baş edebilir, şu baş edebilir diye hiç kendi hatalarını görmeyip Galatasaray'a laf atıyorlar.
1: Bu arada laf atmak
3: değil, teşekkür
1: ederim. Laf atmak da değil bence. Haliyle en yakın rakip. Yani rakibi, daha iyi olan rakibi son yıllarda. Bunu bir mesela Fenerbahçeli olarak söyleyeyim ben. Daha iyi olan rakibim benim. Ben taraftar gibi konuşayım sizlerle. Ve ben onu baz alacağım ya da onun doğrularını yanlışlarını göreceğim. Ama sizin dediğiniz nokta şuysa eğer, hala Galatasaray'a laf atıyorlar, hala yapı, hala şu, hala bu diyorsanız orada haklısınız. Orada ben de aynı düşünüyorum. Yani Ali Koç yönetiminin 8 yılın içerisindeki ilk 6 yılı ya da 7 yılı içerisinde yaptığı o davranışlar, o yapı söylemleri hep Galatasaray'a olumsuz anlamda yüklenme tarafı, biraz da başarısızlığın üstünü örtmek içindi. Benim düşüncem.
3: Aynen öyle abi. Aynen
1: zaman,
3: öyle.
1: Tamam,
3: şimdi kaçırıyor. En iyi forveti getiriyorsun, en iyi orta sahayı getiriyorsun, en iyi kaleciyi getiriyorsun. Onlar bir alt seviye topçular getiriyor. Ondan sonra yapı var, sapı var. Yok işte Galatasaray yönetimi, federasyonda şöyle şeyleri var. Ne bileyim. Hı-hı. Bana çok saçma geliyor.
1: Peki.
3: Profesyonel futbol oynadığım için.
1: Teşekkür
3: eskiden
1: ederim.
3: Çok biliyorum yani. En iyi forvet sende, en iyi orta sahalar sende, en iyi de kaleci sende, halen yapı var, sapı var. Galatasaray'dan Aziz Yıldırım baş edebilir diye.
1: Peki.
3: Bana çok saçma geliyor böyle tartışmalar. Size kolay gelsin.
1: Teşekkürler, sağ olun, var olun. Bir Galatasaraylı'yı dinledik ve ne der? 69-49 ne der? Onu dinleyelim. 69-49'a bu arada önüne geçmeyelim. Öncesinde 03-06 var. Hak geçmesin diyelim. Böyle, çünkü çok uzun süredir bekleyen dinleyicilerimiz de var. Söz sizde, buyurun, tanıyalım. Hoş geldiniz. 03-06.
4: Merhaba.
1: Merhaba, buyurun.
4: Nasılsınız? Teşekkür ederim.
1: Teşekkür ediyorum. Sizler de iyisiniz umarım.
4: Şimdi sizin gibi koç bir radyocunun gözünden bir şey kaçtı. Ufak bir eleştiride bulacağım. Galatasaray taraftarıyım.
1: Az önce gelen sinek ikili benzetmesini söylüyorsunuz ama Aziz Yıldırım'ın sözlerinden.
4: Aynen öyle.
1: Evet. Aziz Yıldırım'ın sözlerinden örnek vererek Aziz Yıldırım'dan
4: telefonun sonuna kadar konuşturmanızı eleştiriyorum.
1: Bakınız Aziz Yıldırım'ın sözlerinden yola çıkarak böyle bir söz söylemiş başkan var ve Saadettin Saran hiçbir şey söyleyemiyor şeklinde ilerleyen bir düşünceydi ve sonrasında da bu tarz düşüncelere girmeyelim. Bu tarz

0: söylemleri söylemeyelim diye uyarımız da oldu.
1: Doğru söylüyorsun. Ben
0: estağfurullah, kurt bir radyocu da değilim bu arada. Ben daha genç.
1: Onu duyamadım.
0: Evet.
1: Onu duyamadım ama kim olursa olsun. Bakın ben mesela benim Galatasaray taraftarı olarak gönlümde Aziz Başkan'ın başkan olmasını isterim.
0: Peki.
1: Mücadele olsun. Şey olsun. Yani rekabet olsun anlamında. Ama kim olursa olsun. Yani Galatasaray taraftarı da arayıp Aziz Başkan'a kalkıp başka bir kişiye yakıştırırsa ben buna da karşı çıkarım.
0: Peki biz de öyle.
1: Futbol sever olarak söylüyorum.
0: Biz de öyle. Hiçbir başkana, hiçbir yöneticiye gelecek söz.
1: Kesinlikle.
0: Kabulümüz bu tarz bir söz. Kabulümüz değil.
1: Buradan eleştirmek çok kolay. Yani evet. Oradaki o camiayı yönetmek, buradaki eleştiri yapan insanlar var ya. Hı hı. Onlara sormak istiyorum. Acaba böyle bir yönetimi yapabilirler mi? Onların işi de çok zor.
0: Evet.
1: Onlara da Allah kolay etsin. Doğru. Bütün kulüp başkanlarına.
0: Ben ayrıca yapıcı eleştiriniz için de teşekkür ediyorum yayınımız özelinde. Sağ olun.
1: Rica ederim. Son olarak da şunu söylüyorum.
0: Buyurun.
1: İşte yapıdan bahsediyorlar ama.
0: Bak yapıcı dedim, yapıya girdin yine. Gördün. Yapıcı eleştiri dedim, oradan yapıyı aldın, yapıyla sen devam ediyorsun.
1: Yok yok, hayır.
0: Tamam,
1: şey için diyorum. Son dakikada Kasımpaşa'dan yeniden golleri falan bu yapı atmadı. Yani bunlar bu şekilde savunarak bir yerlere gelmeye çalışmasınlar. Sürekli de Galatasaray üzerine oynamak ne kadar doğru bilmiyorum. Ama iyi bir yönetim, iyi bir transfer yaparlarsa ben seneye Aziz Başkan gelirse Fener'in şampiyon olacağını düşünüyorum.
0: Peki. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Galatasaray taraftarı olarak.
0: Teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Rica ederim.
0: Hemen hızlıca diğer mesajlara düzeltiyorum. Mesaj okumaya da alıştığımız bir format olduğu için diğer telefonlara da bakalım. 69.49 bizlerle. Hoş geldiniz, buyurun. Söz sizde.
2: İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin.
0: Teşekkürler. Fenerbahçeli miyiz? Hangi takımdayız?
2: Maalesef Galatasaraylıyız.
0: Peki ya, Galatasaraylar daha çok bağlandı. Şimdi az önce de bir dinleyicimiz diyor ki.
2: Ama abi yani şimdi ben size ufak eleştirde bulunacağım. Bağlamayacaktım ama o günlerden sonra bağlanmak istedim.
0: Evet.
2: Siz bir önceki seyirciye cevap verirken en yakın rakibi dediniz Galatasaray için. Yakınlık kalmadı. Çok büyük fark var şu anda Fenerbahçeli Galatasaray arasında.
0: Ben ne dedim? Bakın bir taraftar gözüyle bakıyorsunuz. Haliyle bir tarafsınız.
2: Evet, evet.
0: O yüzden eleştiriyorsunuz ama konunun özünü de dinlemeden eleştiriyorsunuz. Şöyle söyleyeyim.
2: Başkan adaylarına gelince ben Fenerbahçe'de uzun zamandır bir fark göremiyorum. Aziz Yıldırım'dan sonra devam eden süreçte ve bundan sonra tekrar Aziz Yıldırım veya Hakan Saati. Tamam. Ben sistemin yanlış olduğu kanaatindeyim.
0: Tamam, doğrudur.
2: Hala bir kişiden, bir liderden bir medet umuluyor. Ama Galatasaray'da sistemler var. Yani hatadan çabuk dönülebiliyor. Ve Fenerbahçe'nin en kolay şampiyon olabileceği sene bu seneydi.
0: Peki.
2: Maalesef yine kendi hatalarından kaçırdılar.
0: Peki.
2: Kendi
0: peki.
2: Son dakikalarında kaçırdılar.
0: Peki.
2: Daha buna rağmen tekrar Galatasaray'a cevap vermeye çalışındalar. Ben seneye de aynı şeyin devam edeceğini düşünüyorum. Bu seneydi şampiyon olmalı gereken sene. Bunu kaçırdılar. Bundan sonrasını çok zor görüyorum. Teşekkür konuşayım. Ediyorum. Kolay gelsin.
0: İzniniz olursa konuşayım. 69.
2: Buyurun dinliyoruz.
0: Az önce dediğiniz bir cümle var. Yani siz hala Fenerbahçe tarafında rakibi olarak Galatasaray'ı görüyorsunuz. Öyle bir rekabet kalmadı dediniz. Ben daha iyi olan bir rakibi, daha iyi olan ama konuşturmuyorsunuz ki.
2: Ama rakip çok 69-49.
0: 69-49 konuşturmuyorsunuz ki.
2: Tamam. Buyurun dinliyorum. Tekrar,
0: lütfen
2: tamam,
0: konuşun. Dedim. Sizin dinleyici hattı sizin. Son cümlenizi alayım o zaman.
2: Dinliyorum, buyurun, ben sizi dinliyorum.
0: Yani diyorum ki az önce Fenerbahçe'ye baktığında en yakın rakibine bakar Fenerbahçe ve en yakın rakibi daha iyi olan son yıllarda Galatasaray diyorum. Siz bana diyorsunuz ki Fenerbahçe'nin rakibi değil Galatasaray, çok iyi artık Galatasaray vesaire, buradan giriyorsunuz. Nasıl rakip dersiniz vesaireden giriyorsunuz konuya. Ya hakikaten bazı şeyleri taraftar olduğumuz için farklı noktadan okuyoruz. Bu mesajlarda da oluyor, dinleyici hattında da oluyormuş, onu da gördük. Ama teşekkür ediyorum değerli kıymetli görüşlerinize, sağ olun.
2: Ben teşekkür ederim. Fırsat verdiniz. Kolay gelsin.
0: Estağfurullah, ne fırsatı. Sağ olun, var olun. Memnun oldum.
3: KCP beton pompalarının sunduğu parantez devam edecek. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. KCP beton pompalarının sunduğu parantez devam ediyor.
0: 99.10 bizlerle, buyurun 99.10 sizi de dinleyelim. Bağlantıları geciktiriyoruz. Serkan Çetiner bekliyor. Ardından Şafak
4: Çetiner
0: olacak. Buyurun, hangi takımdayız?
4: Fenerbahçeliyim, İstanbul'dan Nurullah Salalı.
0: Buyurun Nurullah Bey, çokça mesajlarınızı
4: hatırlıyorum. Ben Hakan Safi'nin de Aziz Yıldırım'ın da aslında aralarında çok bir fark görmüyorum. Çünkü denenmişi denemek çok mantıklı gelmiyor bana ama tecrübeyi ön plana tutarsak mecburen Aziz Yıldırım diyeceğim.
0: %51'im Aziz Yıldırım diyenlerdensiniz, doğru mu?
4: Ha, evet, evet, peki, evet. Peki, bir de deminki arkadaşın dediği gibi Türkiye'nin en büyüğü şudur, en büyüğü budur diye bir şey yok. Bu iki kulüpte, hatta üç kulüp Beşiktaş'ta Türkiye'nin çok büyük kulüpleridir. Yani bunların peki, birbirlerine üstünlük sağlamak gibi bir dertleri olmamalı.
0: Peki.
4: Yani sonuç itibariyle Galatasaray'ın da 13. olduğu, 8. olduğu, çok kötü olduğu dönemler olmuştur. 14 yıl üst üste şampiyon olmadığı dönemler olmuştur. Keza Fenerbahçe için de böyledir ama büyüklüklerinden bir şey kaybettirmezler bu takımlara bunlar.
0: Peki. Teşekkür ediyorum. Kısa
4: ben teşekkür ederim.
0: Kısa, öz ve net görüşünüz için. Sağ olun.
4: İyi günler.
0: 17.88 son iki telefon alacağım. Ve 17.88'de 06.60.
5: Merhabalar, kolay gelsin.
0: Merhaba, buyurun. Söz sizde, hangi takımlıyız, ne düşünüyoruz, merak ettim.
5: Ben İstanbul'dan arıyorum, Fenerbahçe taraftarıyım. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki ben çocukluğumdan beri babadan geçen bir Fenerbahçe taraftarıyım. Ben 2007-2005'leri biliyorum. Çünkü şu an 30 yaşındayım, bir çocuk sahibiyim. Ben eskiden bilmezdim şunu. Fenerbahçe eskiden kaybetmezdi. Kaybettiği zaman da Fenerbahçe taraftarının boynu bükülmezdi. Niye biliyor musunuz? Çünkü Aziz Yıldırım'ın öyle bir heybeti vardı ki Fenerbahçe taraftarına karşı. Aziz Yıldırım her zaman Fenerbahçe taraftarının başını dik tutmuştur. Hiçbir zaman Fenerbahçe taraftarını kimseye karşı mazara etmemiştir. Ali Koç. Ali Koç evet istedik, destekledik ama maalesef diyorum şampiyon yapamadı. Sadettin Saran geldi, Ali Koç'u arattı. Şu an Hakan Safi'ye bakıyoruz. Hakan Safi'nin konuşma tarzı, üslubu gerçekten bir insana yakışır bir üslup değil. Sonuçta Aziz Yıldırım Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 20 sene boyunca başkanlığını yaptı. Bir sene boyunca Fenerbahçe için hapis yaptı. Herkesle mücadele etti. Bu adamı bu kadar üslupla rencide etmeye kimsenin hakkı yok. Bir Fenerbahçe taraftarı olarak şunu diyorum ki her zaman her yerde en büyük Fenerbahçe, benim gönlümden geçen her zaman Aziz Yıldırım'dır. Neden diye soracak olursanız biz 8 senedir görmediğim rezillikler kalmadı.
0: Peki.
5: 8 senedir bizim uğramadığımız şeyler kalmadı.
0: Peki.
5: O yüzden Aziz Yıldırım diyorum. Teşekkür ederim.
0: Teşekkür ediyorum. Fenerbahçeliyim Aziz Yıldırım diyen bir dinleyicimiz daha bağlandı. Onunla da konuştuk. Söz verdiğimiz gibi son telefon 0666. Hangi takımını merak ediyorum? Bence Fenerbahçeli değil bak şansımıza. Anket yaptığımız anlarda. Hoş geldiniz, buyurun.
6: Selamünaleyküm.
0: Aleyküm selam, tanıyalım.
6: Berk kardeşim, ben İstanbul'dan Mesut Akdoğan. Öncelikle kızım Hüma'nın sana selamı var.
0: Aleyküm selam.
6: Berk abine. Şimdi konuşmuyor, okuldan aldık.
0: Peki ya, zaman zaman mesajlarınızı istiyorum. Görüyorum. Şimdi, selamımı iletir misin lütfen radyodan kızıma diye. Galiba o dinleyicimizsiniz doğru hatırlıyorsam. Okul dönüşü.
6: Aynen.
0: Peki, iyi hatırladım. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.
6: Ben şunu söylemek istiyorum, tamam mı kardeşim? Galatasaray ile Fenerbahçe arasında bir fark açıldı, tamam mı? Bunu ben bir Fenerbahçeli olarak kabul ediyorum ama geçen yayında da Emre Tilev'in yayınında da sabah yayınında bir abimiz katılmıştı, Galatasaraylı bir abimiz. Şunu dile getirmiyorlar, tamam mı? Bu ülkede bir şike süreci yaşandı, tamam mı? Bir şike süreci yaşandı. Bir de bu ülkede 15 Temmuz süreci yaşandı Berk.
0: Şike kumpası, şike kumpası süreci, evet.
6: Yaşandı. Bu süreci düzenleyen, affedersin sözüm meclisten dışarı, namussuz savcıları defolup gitti, ülkeyi terk ettiler, tamam mı? Peki. Bir tanesi kalmadı bunların. Ve o zamanlarda bu Fenerbahçe'nin değeri 1 milyar TL'ye ulaşmıştı. Doğru mu?
0: Evet.
6: Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, Trabzon'un toplam değerine ulaşmıştı. Ve o günkü bizim kadromuz şu anda Galatasaray'ın kadrosundan daha üstündü. Bugün yani forvetimizde Emerikeler, Musa Soğular, yani süper bir kadromuz vardı. Bizim kadromuzdaki adamlar PSG'ye, Arsenal'a gittiler, bizi darmadağın ettiler. Bu fark buradan açıldı. Bunu kimse dile getirmiyor. Eğer biz şike yaptıysak bizi ligden düşürmeleri gerekiyor, tamam mı?
0: Peki.
6: Ben onu kabul ediyorum. Biz şike yaptıysak bizi ligden düşürmeleri gerekiyor ama kimse bunun farkında değil.
0: Peki bugünü tamam konuştuğumuzda Mesut Bey?
6: Şunu da dile getirmek istiyorum. Böyle sürekli biz bir ayağa kalkacak oluyoruz, tamam mı? Ayağa kalkacak oluyoruz. Bir yerde bizim belimizi kırıyorlar. Bunu da kabul etmiyorlar. Bu peki, ülkede kimin nasıl olduğunu, kimin neyle şampiyon olduğunu iyi biliyor. Geçen Instagram storylerinde bir tane eski hakem eskisi, tamam mı? Diyor ki ben Mert Hakan'ın pozisyonunu el olarak görmedim ama diyor Bana diyor Vardan diyor öyle bakın, geldiler diyor.
0: Bakın
6: o
0: Mesut Bey.
6: Kafa kafaya şampiyonluğa gidiyoruz Adana Spor maçında.
0: Mesut Bey.
6: Mert Hakan'ın golünü iptal ediyorlar.
0: Mesut Bey pozisyonlara girersek hele bir de maçların çok geride kaldığı süreçte pozisyonlara girersek çıkamayız.
6: Ya ben hani

0: ben ama şuna katılıyorum. Bir şike kumpası, şike kumpası sürecini Mesut Bey, şike kumpası sürecini Fenerbahçe'ye Mesut Bey, şike kumpası sürecinin Fenerbahçe'ye ağır zarar verdiğini ve bunun haliyle bir hain terör örgütü tarafından organize edilen, ki Aziz Yıldırım'ın da çok net bir sözü vardır. Hatta galiba dağıttığı o çakmaklara dahi onu yazdı. Benim Kıbrıs'a kaçacağımı söylüyorlar. Benim mezarım belli ama bunu yazanlar nereye kaçacak diye. Onu o çakmaklara, sosyal medyada gündem oldu dün. Katıldığı derneklerdeki organizasyonlarda dağıttığı o hediyelikler arasında yer alan galiba çakmaklara dahi kazıdıklarını görüyoruz. Öyle net bir duruşu vardı Aziz Yıldırım'ın, onu söyleyeyim. Ve katılıyorum söylediğinize bu süreçle alakalı olan bölümlere. Ama bugünü konuşalım. Aziz Yıldırım, bakın.
1: Bu ülkede öyle adamlar var ki üzerine tükürmeye tiksinirsin, tamam mı? Yanımda
0: peki, kızım var. Mesut Bey.
1: Tükürmeye
0: tiksinirsin. Tamam. Bakın ben diyorum ki Aziz Yıldırım mı Hakan Safi mi diyorum. Yani son süreçte bugünü konuşalım diyorum. Bugün bir Fenerbahçeli olarak ne diyorsunuz diyorum. Son telefon dedik, onda da uzayacak çünkü konu.
1: Benim iki tane evladım var. İkisi de Fenerbahçeli. Fenerbahçelilik babadan oğula peki geçer. Fenerbahçelilik öyle basit bir şey değil, tamam mı? Şampiyon olsun olmasın. Hiç umurumda değil. Ben her sene formasını peki alıyorum. İsterse 100 sene şampiyon olmasın.
0: Görüşünüzü alayım. Görüşünüzü alayım.
1: Benim için hikaye.
0: Görüşünüzü alayım Mesut Bey. Yani Aziz Yıldırım mı Hakan Safi mi? Fenerbahçelisiniz.
1: Efendim abicim?
0: Aziz Yıldırım mı Hakan Safi mi? Fenerbahçelisiniz.
1: Ben Aziz Yıldırım abi. Peki, Aziz Yıldırım. Teşekkür sonuna ediyorum. Kadar Aziz Yıldırım dar ağacında olsa bile son sözümüzde Fenerbahçe.
0: Tamam, teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.
1: Selamlar. Hayırlı yayınlar kardeşim.
0: Kuzu'ya da selamlar. Sağ olun. Allah yolunu bahtını açık etsin.
1: Kızımın da sana selamlar Berk abi.
0: Sağ olsun, sağ olsun. Allah yolunu bahtını açık etsin.
2: Ben aslında en
0: azından ama. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Hadi görüşürüz kardeşim.
0: Sağ olun, var olun. Mesut Bey ile konuştuk ama Mesut Bey biraz dolu tabii o konularda. Yani ne diyorsunuz bugüne ilişkin diyorum. Mert Hakan'dan çıkıyor. Ne diyorsunuz bugüne ilişkin diyorum. Yani burada eski hakem eskisi diyor. Birine gidiyor. Konu uzayacaktı peki. Sağ olun. Gelen mesajlar var. Mesajlara da baktık şöyle hızlıca. Onları da şöyle değerlendirme zamanımız olur belki ilerleyen dakikalarda. 18-20 arasında da birlikte olacağız. Onu da hatırlatayım. Erkan Tiryaki bizlerle olacak. Ama hızlıca araya gideceğim. Aranın ardından burada olacağım. Çoğunluk yani Radyo Gol dinleyici hattını açtığımız şu dakikalarda parantez programında anket kısmı gibi görürsek Fenerbahçelilerin kararsız ve Hakan Safi sayısının aynı olduğunu, Hakan Safi'nin de yaklaşık 2-3 katı biraz Yıldırım oyu olduğunu görüyorum. Ama tabii taraftar kongre üyesi karışık bir anket gibi görelim bunu. Şu an farklı biri dinliyordur. Az Yıldırım'ı destekleyenler dinliyordur. Belki onun etkisidir bu. Ya da bilmiyorum, şu an farklı bir görüş, farklı bir düşünce vardır. Onun etkisidir bu. Çok da böyle gerçeği yansıtır, net bir şekilde bunu görürüz dediğim bir durum değil bu. Ama dinleyiciyi dinledik, dinleyicileri dinledik, taraftarları dinledik. Fenerbahçeliler özelinde Galatasaraylılar, Beşiktaşlıların da çok olduğu bir dinleyici hattı bölümümüz vardı. 11 Aziz Yıldırım, 3 Hakan Safi, 3 kararsız çıktı. Kararsızlardan biri de Hakan Safi'ye yakın tarafta, onu da söyleyeyim, onu da aktarayım. Bir diğeri de yanlış hatırlamıyorsam, hafızam beni yanıltmıyorsa, Aykut Kocaman gelirse ben de Hakan Safi derim diyen tarafta. İki kararsızın da Hakan Safi'ye yakın olduğu tarafın olduğunu da hatırlatmış olayım. Galatasaray'ı Serkan Çetiner'le konuşacağız. Biraz da Beşiktaş tarafına bakacağız. Şafak Malatya ile Beşiktaş'ı 17 civarında değerlendireceğiz. Biraz uzamış olacak programımız bu vesileyle. Diğer tarafta Galatasaray tarafındaki gelişmeleri konuşmak adına Serkan Çetiner bizlerle. Serkan Çetiner, hoş geldin, selamlar.
3: Hoş bulduk Berk, yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Az önce bir dinleyici bağlantısı yaptık. Orada Galatasaraylılar da çok sayıdaydı. Hatta Fenerbahçelilerden çok Galatasaraylılar aradı. Şu başkan olsun, böyle olsun, öyle olsun diyerek. Sen bir Galatasaraylı olarak, Galatasaraylı yorumcumuz olarak, zaman zaman hatta her hafta öyle söyleyeyim, bağlantılar yaptığımız bir yorumcumuz olarak sen ne diyorsun? Merak ediyorum. Onu sorayım, sonra Galatasaray gündemine geçeyim. Çok kısa soracağım ama onu. Çok kısa bir yorum rica edeceğim.
3: Yani Galatasaray'ın şöyle, Galatasaray'ın şu an birazcık üzerinde bir ölü toprağı var.
0: Fenerbahçe tarafını sordum esasında ama Fenerbahçe'de Hakan Safi, bir Galatasaraylı gözüyle Hakan Safi Aziz Yıldırım çekişmesine ne diyorsun? Onu sordum çok kısa.
3: Şöyle, son 100 metreye girdiğin zaman agresifleşmeler evet, böyle başkanlık seçimlerinde oluyor. Ama bence şey etik değil. Yani Fenerbahçe kaşesi olmadan futbolcuların karşısına çıkıp ben seni alacağım, benim işte

0: PR'ımı yap. Çok etik değil. Burada kazanan rakiplerin olur. Yani menajerlerin o ağına düştüğünüz zaman gerçekten başkan seçildikten sonra karşınıza çıkacak maliyetler, hani benim param var ben alırım gibi futbol böyle bir oyun değil. Yani bunu çok örneğini gördük. Yani Cem Uzan'dan beri hatta öyle bir İstanbulspor yapılanması vardı hatırlarsan. Hı hı. Paris Saint Germain vardı. Yani birçok takımın böyle bir anda parayla, artık FIFA da müsaade etmiyor. Dolayısıyla bu yarışı parayla kazanamazsın. Bu yarışı bence bilgiyle Fenerbahçelileri, o futbol, o aklının getirebilecek, kim getirebilecekse onun kazanacağı bir yarış olacağını düşünüyorum. Yani ne bileyim, yani Portekiz Ligi'nin gol kralını getirerek Jardel geldi Galatasaray'a, ne oldu? Dağıldı. Yani parayla, şanla, şöhretle, iyi futbolcuyla bunun kralını yaptı zaten Ali Koç döneminde. Yani kim Ali Koç'tan zengin olabilir ki Türkiye'de? Geldi 7 yıl bütün herkes gitsin diye gözünün içine baktı. Yani dolayısıyla parayla seçimde paranın konuşacağını düşünmüyorum ben. Yani paranın başarı getireceğini düşünmüyorum. Fenerbahçe'nin Trabzon'un yaptığı doğrulardan gitmesi gerekiyor. Ve sessiz sedas Trabzon'da transferleri yapmaya başladı. Bence öyle bir futbol aklına ihtiyacı var. Öyle bir yönetime ihtiyacı var.
1: Peki. Peki Hakan Safi, Aziz Yıldırım dediğimde hangisini daha yakın görüyorsun ya da olması gereken görüyorsun?
0: Ben Fenerbahçe olsam Aziz Yıldırım derim. Neden? Açıklamalar birazcık şey gibi, yani Hasan Arat'la Burak Elmas gibi geldi Hakan Safi'nin bu tarzı. Birazcık beni, yani ben birazcık futbolun birazcık nedir de akademik tarafına baktığım için böyle. Ama işin magazin tarafına bakarsam Hakan Safi daha sempatik. Ama gerçekten
1: Galatasaraylı tarafına bakarsan, çünkü Fenerbahçeli olsam diye girdin konuya.
0: Ben Hakan Safi'yi seçerim Galatasaray tarafından bakarsam. Peki. Eğlenceli ve Galatasaray böyle başkanlarla daha başarılı olur.
1: Peki, az önce yaptığımız ankette de %64 oranlar geldi şimdi. Oran olarak baktık ona bir. Aziz Yıldırım %17, Hakan Safi %16-%17 civarında da bir kararsız oy gördük. Yine aynı oranda. Onu aktaralım. Tabii bu çok gerçeği yansıtacak bir şey olmayabilir. Bu bir anket firması değil. Sadece bizim kendimizce ölçtüğümüz, o dinleyicilerimize, Fenerbahçeliler arasında üyesinden taraftarına dinleyicilerimizle aynı düşündüğüm ya da beraber düşündüğümüz, beraber konuştuğumuz bölümde onlardan aldığımız bilgi. Burada Aziz Yıldırım'ı destekleyenler o sırada denk gelmiş olabilir yayına mesela, ağırlıklı olarak, ya da tam tersi de olabilirdi. O yüzden hani net böyledir diyemem ama bu da ön plana çıkan bir durum Fenerbahçe özelinde, Fenerbahçe seçimi öncesinde. Peki Galatasaray gündemine döneceğim hızlıca. Çok kısa bir sürede onu konuşalım isterim seninle. Ki Galatasaray'daki gündem için neler söylersin? Galatasaray'daki Dursun Özbey'in başkan seçilmesi konusu, ardından Şampiyonluk Kupası en son Balıklı Göl'e mi gitti?
0: Ya Şampiyonluk Kupası, evet. Birazcık Dursun Özbey, ki biliyorsun şampiyonluğu futbolculardan daha fazla bir başkan türü.
1: Evet.
0: Yani muhtemelen Eylül-Ekim ayına kadar tüm Türkiye'yi gezerek.
1: Kupayı galiba en son Şanlıurfa'ya götürdüler. Balıklı Göl'den fotoğrafını gördüm ajansta az önce.
0: İşleriyle ilgilenseler daha iyi olur da. Çünkü iki tane şampiyonluktaki iki mutlak mücadele. Bir takım başkanlık seçimi, hoca seçimi, bir sürü kafalarında problemlerle uğraşırken sen bu arada bir iki boşta olan iyi oyuncu transferini yapsan hem rakiplerinin önüne geçeceksin hem Şampiyonlar Ligi'nde bir hazırlığın olacak. Ama işte bizimkiler biliyorsun son dakikada Uğurcan'a 33 milyon euro vererek getirdi. 20'yi alacağı oyuncuyu 33'e alarak getiren bir yönetim, evet, şekli benimsedikleri için şu anda onlar da tatilde. Galatasaray'ın çalışanları da tatilde.
1: Tatil var ama Can Uzun savaşı da var Galatasaray'da, manşetlere, haberlere göre.
0: Yani,
1: ne diyorsun?
0: Koskoca Galatasaray'ın bir Can Uzun'a bu kadar kitlenmesi. Yani Can Uzun, Nürnberg'de de Can Uzun'du ya bu çocuk.
1: 40 milyon yaşında. 60 milyon eurolar konuşuluyor. Bir tarafın beklentisi 60, yani, diğer taraf 40 milyon vermek istiyor gibi haberler var.
0: Ben ikisini de vermem yani. Ben açık söyleyeyim.
1: Peki Naga dedim. Naga Galatasaray'da kalmak istiyorum açıklaması geldi.
0: Naga'yı oynatmıyor ki Okan Hoca. Yani Okan Hoca Naga kalmak istiyor da Okan Hoca oynatmıyor. Okan Hoca gençleri oynatmıyor. Zaten Can Uzun'u da almalarını o yüzden istemiyorum. Yani Okan Hoca Can'ı üzerine bir şey katacak, bir katabilecek bir oyun yapısı yok Galatasaray'ın. Hazır oyuncu oynuyor. Yani Can Uzun'u iki maç dener, üç maç dener. Sonra bir yere kiralık göndeririz yani gene Almanya'ya. Yani.
1: Icardi dedim.
0: Şimdi Icardi'nin gelişini bekliyor Galatasaray. Koskoca evet. Galatasaray. Sanki bütün planlama Icardi'nin üzerine. Icardi'nin Galatasaray'a verebileceği bir şey yok. Galatasaray'ın alabileceği bir 5 milyon var. Onu da veriyor Galatasaray. O da 7 milyon almak istiyor yani. Yani Galatasaray şu anda kötü yönetiliyor yani. Ben söyleyeyim yani. Bu başarıların falan tamamı Galatasaray'ın yönetim şeklinden değil, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın yönetim şeklinden dolayı gelişiyor yani. Yoksa Galatasaray iyi yönetilmiyor ki ya. Ya önünde bir tane, ya şimdi Trabzon'a bakıyorsun, iki tane oyuncu çektiler Portekiz liginden. Bakıyorsun Real Madrid, herkes bir yerden bir konateleri falan alıyor. Sen son 16'ya kalmışsın dünyada. Bir tane transfer yapmamışsın. Icardi gidecek mi, kalacak mı? Ya seni 16'ya sokan Icardi mi? Seni 16'ya sokan acaba Icardi'nin oyunu mu? Sen Icardi'yi bekliyorsun. Seni transfer planlamanı Icardi belirliyor.
1: Evet.
0: Ya gerçekten akıl alır gibi bir şey değil ya. Amasi yani. Hani işte patron ne diyor? Icardi'yi taraftar çok istiyor. Ben de tutayım yani. Yani bu tarz, yani Acun Ilıcalı yapıyordu programında. Herkes alkışlarsa bir tur geçiriyordu şeyde. Yeteneklisiniz. Onun gibi bir şey yani.
1: Bernardo Silva Dünya Kupası şey sonrasını erteledi haberleri var. Kararını. Oraya ne dersin?
0: Yani eğer Galatasaray Dünya Kupası'ndan sonra transferi açacaksa vay haline yani. Ben sana söyleyeyim yani. Hiç ders almıyorlar abi. Hiç sıfır ders alma yani. Gitmişler mesela Salibari dün mesela.
1: Eylül'de başlıyorsun Şampiyonlar Ligi'ne. Süper Lig için mevcut kadro Şampiyonlar Ligi'ne gidene dek seni
0: ya ama
1: idare
0: Şampiyonlar Ligi Eylül'de başlıyor da transfer sezonu Eylül'de herkes takımı kadrosunu kurmuş oluyor yani. Sen geçen sene Sané'yi aldın. Seninle bir idman yedi ve oyuncu adaptasyonunu tamamladıktan sonra sahalara çıktı.
1: Peki.
0: Şimdi benzer bir durumda alabileceğin böyle bir oyuncu piyasada varken hala almıyorsan gidip bir adamı gene biz Can Uzun'la başladık en son gideceğiz İstanbul Büyükşehir Belediyesi işte neydi Bartu'nun peşine düşeceğiz.
1: Başakşehir abi, evet. 10 yıldır
0: 40
1: Başakşehir.
0: Milyondan Can Uzun'la çıkan yolda Bartu'yu 15 milyona Galatasaray alacak taraftarın önüne sussun diye yani. Bak bu hikaye böyle olacak yani. Ya hep aynı hikaye ya. 4 yıldır ben bu yönetimin bir tane akıl transferi yaptığını görmüyorum. Ya git abi Salibari'yi anlaşmışsın. Neymiş? 4 artı işte 10 artı 4'ten dolayı oyuncudan vazgeçmiş. Bayern Münih alıyormuş. Ya senin Bayern Münih'in alabilecek bir potansiyel olan bir oyuncuyu Icardi'yi mi bekliyorsun, bekletiyorsun yani? Hani PSV ile anlaşmışsın, oyuncuyla anlaşmışsın. Çek abi hemen sezon öncesi. Çek de hem de baskıyı artır, rakiplerin üzerindeki baskıyı artır. Taraftar şimdi bütün herkes neden sessiz? Fenerbahçe, Beşiktaş neden sessiz? Galatasaray sessizliğinden sessiz. Sen iki tane yıldız indirsen ortalık yangın yerine döner yani. Belki baskı kurarsın rakibinin üstüne daha fazla. Bak şampiyon adam iki tane oyuncu indiriyor. Siz daha ne yapıyorsunuz falan dedirtmen lazım.
1: Peki.
0: Ama bizimkilerin rahatı yerinde. İşte gitsinler Şanlıurfa'da kupa kaldırsınlar. Dernek dernek gezsinler. Sonra çıksınlar benim başarım desinler. Hangi başarıdan bahsediyorsun ki? Türkiye Ligi, ben geçen sene Türkiye Ligi'ni bence Fenerbahçe kazanamadı. Galatasaray çok iyi sundu yani. Altın tabakta sundu yani Galatasaray Ligi. Bu sene de aynı kadroyla devam ederlerse ben sana söyleyeyim yani hani Icardi ile falan sözleşme yenilerlerse zaten konuşmaya gerek yok yani. Hiç konuşmaya gerek yok. Gitsinler Galatasaray stadında Icardi'nin şarkısını dinlemek isteyenler gitsin dinlesinler. Onu da hani şöyle söyleyeyim. İlk 6 büyük diyebileceğim yani. İlk 6'daki takımlara gol atamayacağı için şey koyup daha düşük çapta maçları seçsinler dinlemek için Icardi'yi yani. Başka türlü Icardi'yi de dinleyemezsin o şarkıyı yani.
1: Bu arada aklın yolu bir. Bugün yanlış hatırlamıyorsam Osman Şener'in yazısı, kıymetli gazeteci büyüğümüz, Galatasaray'ı yıllardır takip eden bir isim ki çizgisini çok beğenirim Osman abinin, Galatasaray gazetecilerinden, der ki spor yazarı Osman Şener. Senin değindiğin konuya değinir. Diğer bir konu o genç oyuncular der köşe yazısında. Trabzonspor 10 artı 4'e takılmamak için Portekiz'den 3 genç alıyor. Bu gençler emek verilerek transfer ediliyor der. Peki Galatasaray ne kadar yararlandı? Caner Mando'yu ne kadar oynatabildi? Şimdi Can Uzun'a gidiyor demeye getiriyor
0: ya,
1: konuyu.
0: Senin dediğin gibi. İşte. KCP Beto

0: Babalarının sunduğu parantez devam edecek.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Gustavo Sa diye bir oyuncu var.

0: can uzuna gidildiğin için adam da sana 60 milyon çekiyor. Gidip baksana kardeşim, 20 yaşında bir sürü wonder kit var piyasada. Gustavo Sa dediğin adama git bak, alıyor. Önümüzdeki yıl izleyeceğiz. Biz önümüzdeki yıl Porto'dan 65 milyon 70 milyon euroya almaya çalışacağız. Ya bu paralar da nasıl buralara geldi ben inanamıyorum yani. Hani Fenerbahçe işte 80 milyon euroya bir oyuncu işte kazanırsa Hakan Safi alacakmış. Yani inanılır gibi değil. 28-29 yaşında bir adama 80 milyon euroyu nasıl veriyorsun kardeşim? Kimin parasıyla?
1: O da serbest kalma bedeli üzerinden hesaplanıyor.
0: Bu ya inanılır gibi değil ya. Ben Fenerbahçeli olsam var çıldırırım ha. Ya abi adam Portekiz'in Guiza'sı olabilir belki.
1: Halil Dervişoğlu dönüyor Galatasaray'a, Serkan Çetner. Konudan konuya atlıyorum ama her şeyi de konuşabilmek adına.
0: Kim duyamadım.
1: Halil Dervişoğlu dönüyor.
0: Halil Dervişoğlu dönüyor derken beni herhalde biraz daha harlayabilmen için söylüyorsun yani. Halil Dervişoğlu Galatasaray hayırlı oğlu olsun diyorsun yani.
1: Ama dönüyor abi yani, haber bu. Öyle.
0: Evet. Kim yaptı bu haberi? Müthiş haberciliğinden dolayı kutluyorum onu gerçekten.
1: Ya dönüyor, kiralıktan dönüyor. Kap bildirme vesaire beklemiyoruz tabi. Öyle bir dönme değil bu.
0: Halil Dervişoğlu tekrar Galatasaray'da. Ne zaman mesela şey var ya, Taylan Antalyalı Galatasaray'a geri dönüyor.
1: Evet.
0: Ama o gitti galiba, artık gelmeyecek.
1: Onu bilmiyorum yani, şimdi yanlış bir şey söylemiş
0: olurum. Ama ben kalbimde Taylan Antalyalı'yı hala Galatasaray'da olduğunu düşünenlerdenim.
1: Peki.
0: Yani o kadar uzun süre. Ama Halil Dervişoğlu da aynı, benzer yani. Halil'le devam ederiz ama 60 milyon can uzuna vermek mantıklı değil arkadaşlar. Yani Wonderkid dediğiniz adam Arda Güler'i 25 milyon euroya Real Madrid aldı. Yani Barcelona, Real Madrid, Wonderkid adaylarına 20-25 verirken sen gidip 60 veriyorsan senin çok paran vardır. Çünkü olup olmayacağı belli olmayan bir oyuncu. Kimse şimdi, herkes bir tane gol attı diye söylüyorlar da Doğukan Sinik de Antalya Spor'dayken iki tane gol atmıştı milli takımda. Ne oldu Doğukan'a? Hull City'ye gitti. Yani bu kadar da şey yapmayalım yani. Hani bu paralar büyük paralar. Bu paralara, 60 milyon eurolara olmuş adam alırsın arkadaş. Yani gidersin mesela Odegaard'ı alırsın. Yani Odegaard'ı da Real Madrid'den Arsenal aldı 60'a. Yani anlatabildim mi? 23-24 yaşındaydı, aldı yani. Hani kendini kanıtlamış olacak. Şimdi Can Uzun dediğin adam tamam, çok iyi oyuncu, çok yetenekli ama Frankfurt'ta ilk 11'in değişilmez oyuncusu değildi ki. Yani Riera döneminde oynayamadı. Ondan önce kesikler yemeye başlamıştı. Frankfurt'ta liginde çok iyi bir sezon geçirmedi. Ben bu caygarıyı anlayamıyorum. Yani biri bana anlatsın yani, Can Uzun geçen sene 20 artı yaptı da biz mi haberimiz yok yani Almanya'da?
1: Peki. Yani bir haber ki Jon Duran ihtimali, çok olacağını zannetmesem de hani doğru gözüyle bakmasam
0: mantıklı.
1: Da daha doğrusu.
0: Icardi ile sözleşme yenileyeceklerine Jon Duran'a razıyım yani.
1: Galatasaray sisteminde daha farklı bir Duran mı izleriz diyorsun?
0: Yani oynatabiliyor Galatasaray abi şimdi. Ya Fenerbahçe'nin futbol iklimi gelen oyuncuları oynatmak yerine daha ziyade böyle doyurmak yönüne, yani o yönde bir empoze ediliyor. Hakem zaten bize düşman, yapı var falan diyorsun. Oyuncuya zaten iyi bir maaş da veriyorsun. Oyuncu diyor ki lan ben niye oynayayım? Ama Galatasaray daha farklı birazcık. Yani Galatasaray'ın futbol iklimi birazcık oyuncuyu daha böyle aile ortamı, daha böyle bir kolej havası. Yani o oyuncu Fenerbahçe'yi de kötü oynamadı. Girdiğinde derbilerde skor yaptı. Yani maç kazandırdı. Berabere maç kurtardı yani. Dolayısıyla Jon Duran Türkiye Ligi'nin oyuncusu. Bence bir Pascal Nouma şeyi, vibe alıyorum zaten. Gelirse Galatasaray bonservisiyle alsın hatta. Oynatır yani. Oynatırsan para kazanırsın oyuncudan yani.
1: Evren Göz Spor X YouTube kanalında Evren abiye selamlar. Galatasaray'daki Osimhen gelişmesini aktardı. Kış aylarında Barcelona'nın biz Osimhen'e talip olacağız büyük ihtimalle ve ciddi sakatlık olmazsa ön anlaşma bile yapmak istiyoruz şeklinde bir yaklaşımda bulunduğunu söyledi. Fakat sözlü
0: yalan
1: bir durum diyor.
0: Ya,
1: resmi değil diyor. Ya. Ne diyorsun?
0: Yalan dolan diyorum. Niye o zaman Newcastle'dan Gordon aldılar ilk işleri? Niye Osimhen değildi? Yani boş boş.
1: Peki bizim abi, ülkemizdeki alamazlar. Takımlarımızın madem oyuncuya gidecektin niye o zaman bu oyuncuyu aldın? Madem oyuncu aklında vardı niye o zaman şu X isme gittin gibi şeyler olmuyor mu? Barcelona'da neden olmaz?
0: Olmaz abi, olmaz. Bak ben sana söyleyeyim. Ne Osimhen'i alırlar ne Dembele'yi alırlar. Yani futbol 2000 dakika 2500 dakika yılda oynayan oyunculara astronomik bütçeler bağlanmaz. Yani bu paraların hepsi süperstar paraları. Bu paraları verecek takımlar da, hani Galatasaray'ın istediği 150 milyon. 150 milyon süperstar parasıdır. Yılda 2500 dakika oynayan oyuncuya

0: süperstar parası bırak kontratını vermezler.
1: Peki.
0: Yani. Biraz gerçekçi olalım yani.
1: Sanchez'in yerine Van Dijk ismi geçiyor.
0: Van Dijk'ı bırakmazlar. Konate gitti Real Madrid'e. Van Dijk'ı bırakmayacaklar. Bırakırlarsa da parayla bırakırlar. Verirsin 15-20. 34 yaşında adama da 15-20 vermezsin. İnşallah vermeyiz. Gelirse katkı verir ama bir yıl verir. 1,5 yıl, 2 yıl verir yani. Hani
1: Sanchez'den 20-25 milyon euro gibi bir beklenti var.
0: Ya ki Koma mı verecek 25?
1: Öyle diyor.
0: Vermez abi. Herkes bizimki gibi değil. 30 plus oyuncular 20 milyon vermez abi. İtalya liginde Koma yani bu pazlar mazlar oynuyor yani. Hani Cunalar, Munalar bunların hepsi 21-22 yaşında çocuklar.
1: Evet.
0: Davison'a 25 Peki. milyon 30-31 yaşında adama vermezler.
1: Deniz Gül ihtimali için ne diyorsun?
0: Deniz Gül iyi transfer olur. Ben de iyi. Ama işte çok köpürülüyor. Yani şu yabancı sorunu gibi yani ya, şu anki yabancı sistemi sanki böyle yabancı statüsünü dörde düşürmüşler de aman yandık moduna girmişler. Kardeşim çıkın o zaman yabancılarınızdan. Bir de bu sadece Galatasaray'ın sorunu değil. Fenerbahçe ve Beşiktaş daha çok ağlanacak bundan. Ama daha sazı eline almadılar. Seçim yönetimleri belli değil. Birinin teknik direktörü belli değil. Yoksa bu genel bir sorun. Ama ki bu bence sorun da değil. Adam sana 14 tane yabancı aldırtıyor da ne yapacaksın yani 10 tane yaşlı aldırttırıyor. Sen diyorsun ki yok ben 35 tane yaşlıyla oynayayım. Alma da genç al. Araştır biraz daha. Yani bir tane adam buluyorsunuz Can Uzun 60 milyon istiyorlar. Git abi o Gustavo Sa'ya git bak. Bir tane Rus liginde bir oyuncu var. Orada da Rus liginde 2 tane 10 numaraları var. Rusya liginde çok hiper istatistik yapan CSKA'nın 10 numarası. Bir de Lokomotiv Moskova'nın, Spartak Moskova'nın bir 10 numarası. Yani gidin onlara abi bulun yani herkes. Trabzon nasıl buluyor yani? Ki koskoca Galatasaray'ın 4 tane gencinin şeyi mi başarısına engel olacak yani? Çok saçma Peki. sapan konular yani güncel yani şimdi Icardi'den çıkacaksın yerine daha iyi bir oyuncu alacaksın
1: Peki.
0: bu kadar basit Torreira'dan çıkacaksın ya da Lemina'dan çıkacaksın daha iyi bir orta saha bulacaksın
1: Peki.
0: bu kadar basit yani.
1: Teşekkür edeceğim Serkan Çetin'e reklamak istediğin farklı bir şey yoksa böyle hızlı hızlı birçok konuyu konuşmak istedim. Biraz da dar zaman oldu.
0: Evet evet olsun hızlı daha iyidir. Gündem zaten çok da alyuka çıkmadı. Biz şu anda medyaya çıkan isimler üzerinden konuştuk.
1: Hı hı.
0: İnşallah doğruları yaparlar. Eğrisi doğrusunu bulur. Daha çok konuşuruz zaten.
1: Peki selamlar. Serkan Çetin tekrar görüşürüz. Selamlar saygılar sağ ol var ol. Serkan Çetiner'le konuştuk ve kıymetli yorumcumuzla bağlantıyı da noktaladık. Şimdi bir Şafak Malatya tarafına döneceğim. Şafak Malatya ile konuşacağız. Onunla değerlendirmemiz olacak. Beşiktaş'ta da hoca bekleniyor. Vincenzo Italiano bekleniyor. Şöyle bir hızlıca uçak takibini çok severiz ya. Uçağı nerede görüyorum? Şehir adı yazmıyor gördüğüm kaynakta. Ama bir Yunanistan-Türkiye sınırı olduğunu görüyorum. Muhtemelen Karaağaç'ı gördüğümüz anda burası Edirne diyebiliriz. Edirne semalarında. Öyle söyleyelim. Yavaş yavaş Tekirdağ'a doğru oradan Malkara üstünden İstanbul'a doğru geliyor. Vincenzo Italiano gelmek üzere ve Şafak Malatya ile konuşacağız biz de. Onunla bağlantı yapacağız. Bağlantı yapmak üzereyiz diyelim. Öyle toparlayalım. Beşiktaş'ta İstanbul'a varmak üzere. Az önce Edirne semalarında diyorduk, izliyorduk. İzleyelim. Malkara üzerinden İstanbul'a doğru gelecek dedik. Bak Tekirdağ'a gelmiş Malkara semalarında şu anda. Şafak Malatya daha iyi bilir bu işleri. Çok takip eder böyle transfer dönemlerinde uçakları. Öyle biliyor.
2: Estağfurullah. Şimdi ben şöyle gireyim cümleye. Ben evet. Yaklaşık 2 hafta önce neredeydim? Hangi ülkedeydim?
1: İtalya.
2: Ya çözdüm geldim görüyorsun. Ben daha ne yapabilirim Beşiktaş camiasına? Belki.
1: Abi İtalya'da olduğunu bilmiyordum bu arada. Bak samimi olayım. Samimi olayım. Afaki konuştum yani.
2: Harbi İtalya'daydım. Gir bak şey Instagram'a. Roma, Moma her yeri dolandım.
1: Abi evin önündeydin. Hamdi restorandaydın ya. Bana şimdi burada yalan atma. Şafak Malatya.
2: Neredeydin?
1: Hamdi restoran. Emin önünde.
2: O bayramdı.
1: Abi 2 hafta önceydi o. Sen İtalya diye karıştırıyorsun bak. Emin önünü söylüyorsun. Bize orayı satıyorsun.
2: Bayram kaç gün önceydi? Ne 2 hafta? Senden Mogadishu'da mı yaşıyorsun?
1: Abi bilmiyorum. Lahmacun yiyordun hatta. Ya da kebap mı yiyordun? Doğru mu hatırlıyorum?
2: Vallahi işte bizim bayramda söylemesi gidiyoruz aileyle.
1: Klasik öyle. Diyorsun. Allah bozmasın.
2: Güzel bir yer öneririm herkese. Şimdi işin şakası bir yana. Beşiktaş nasıl bir hoca aldı biliyor musun? Ya bu yönetimi vezir edecek ya bu yönetimi rezil edecek bir hoca aldı. Beşiktaşlara şimdiden söylüyorum. İlaç fiyatları çok oynak. Dövize endeksli. En yakın evlerine en yakın eczanelerden. İşte ani tansiyon yükselmelerine karşı dil altı haplar var biliyorsun. İsim vermeyelim, yönlendirme gibi olmasın. Bazı kalp ritim düzenleyici ilaçlar var. Evlerinde tansiyon cihazlarının pilleri bittiyse 4 adet kalem pilden bolca alsınlar. Çünkü öyle bir hoca ki Vincenzo Italiano. Bir maçta 3 yiyip 5 de atabilir. Bir maçta bir anda 5 de yiyebilir. Yani tamamen hücumu düşünen, öncelikli planı saldırmak olan, tam bir Türk tipi hoca derler ya, böyle Allah ne verdiyse hücum edin diyen bir teknik adamla anlaştı. Muhtemelen alacakları kaleci de Allah'ını seven defansa gelsin diye bağıracaktır öndeki oyunculara. Böyle bir oyun oynayacak Beşiktaş. Bu bence Beşiktaşların hoşuna gidecek bir oyun tipi. Şunu vaat ediyor bize hocam. Beşiktaş maçları bu sezon keyif verir. Atar, işte yener, yenilir ama şu kesin ki 90. dakikaya kadar ne olacağı belli olmayan maçlar izleyebilir Beşiktaşlar ve Türk spor severler, futbol severler. O açıdan baktığında en başta dediğim gibi, yani ya bu yönetimi rezil edecek ya bu yönetimi rezil edecek. Çünkü Serdar Adalı'nın artık son şansıydı bu Sayın Başkan'ın. Biliyorsun, takdir edersin ki 3. hocası da başarısız olursa zaten Beşiktaş'ta artık Serdar Adalı dönemi kapanır. Tabii ki Beşiktaşlar açısından değerlendirecek olursak, ki şu an radyoya bağlanma maksadımız o. Hı hı. Umarım böyle bir şey olmaz. Beşiktaş açısından faydalı bir dönem geçirir hoca. Şu an için hoca ile alakalı tespitlerim bu. Biraz sonra da istersen transferde hangi mevkilere öncelik vermek istiyor? Oyun planındaki şey ne? Önder Hoca ile yapmış olduğu değerlendirme ne? Bunları da
1: Önder Hoca'nın etkisini merak ediyorum açıkçası bu konuda.
2: Şu bilgiyi de vereyim. Dün Serdal Başkan'la görüşme imkanım oldu. Akşam saatlerinde. Ki ona da bu açıdan haklılık payı var. Yani hoca bulmakta zorlanıyor Beşiktaş. Elit hocalar olsun veya Vincenzo Italiano klasında hocalar olsun. Çünkü burada bu adamlara gittiğin zaman ya da bunun daha üstlerine gittiğin zaman adamlar açıp şuna bakıyorlar. Bir, Avrupa'da son 5 senede ne yapmış, bu takım neredeymiş? Beşiktaş bu senede Avrupa'da başarısız olursa, yani sıralamanın hani böyle Avrupa'da işte ilk 20 takım, ilk 30 takım diye böyle lig takımlarının, farklı ülkelerin takımlarının listesi yayınlanıyor. O listenin dışında kalıyor. Yani çerçeveye baktığında göremeyeceksin. İkinci sayfaya geçeceksin Beşiktaş'ı görmek için. Telefondan, bilgisayardan ya da tabletten. Bir buna bakıyorlar ki Beşiktaş orada yerlerde, takdir edersin ki son 5 senede ki ilk 20'nin içerisindeydi. Bir ara ilk 15'in içine kadar girmişti Beşiktaş. Bir ikinci baktıkları kriterde son 5 senede kaç hoca, kaç yönetici değiştirmiş? Değiştirilen hocalara bakıyorsun. Giovanni gibi, Oli gibi, dünya futbolunda bilinen, tanınan Santos gibi hocalar. Bu hocaların da referansları kötü. Takdir edersin ki. O yüzden sadece parayla ikna edemiyorsun hedefi olan hocaları. Bundan dolayıdır ki elinde iki seçenek kalıyor. Ya Vincenzo Italiano gibi en üst klasmanın bir altı hocalar. Belki de bir tık daha altı. Yani bunu A, B, C, D diye sıralayacak olursak bence C diyebileceğimiz klasmanda bir hoca Vincenzo Italiano. Hani belki 2.5'tan 3 gibi C'den B'ye de ufak ufak gidiyor da diyebiliriz. Bu yoruma da açıkçası karşı gelmem. Ama sonuç itibariyle A klas bir hoca değil. Ya bu hocaları parayla ikna edemeyeceğin için ya Türk hocaya gideceksin ya da böyle hocalara gideceksin. Beşiktaş'ta böyle hocalara gitti. İşin mali boyutunu söyleyeyim istersen. Beşiktaş kulübü açıkları açıklamaz. Orası tabii ki kulüplerin ultesinde. Biliyorsun son yıllarda çıkan bazı şeylere göre, düzenlemelere göre belli bir limitin altını açıklamıyor kulüpler. Bunu zaman zaman Fenerbahçe'de yapıyor. Beşiktaş'ta, Galatasaray'da. Bizim edindiğimiz istihbarat şimdi, bir kere bu adam İtalya'da 4 milyon euro alıyordu. Fakat bu brüt rakam. Yani vergiler dahil rakam. Bildiğim kadarıyla %23 ile %40 arası farklı katsayılarında vergi dilimleri var İtalya'da. Biz en üst limitten alacak olursak bu adamın eline net de işte 2.5 falan geçiyor büyük bir ihtimalle orada. Beşiktaş 5 milyon euroya yakın garanti ücret yıllık, 2 yıllık sözleşme, 1.5 milyon euro da ekibine verecek diye biliyoruz. Tabii ki dediğim gibi bunlar bizim edindiğimiz bilgi. Bunun altı üstü olabilir. Kulüp açıklar açıklamaz, ona bakacağız ama netice itibariyle 6.5, hadi üstten düşünelim, 7 milyonluk bir paket düşün. Beşiktaş'ın yedek kulübesi yeni sezonda böyle kafayı çevirip kulübeye baktığında yılda 7 milyon euro bir rakam olacak Beşiktaş'ta.
1: Peki aktaracağın diğer özellikle transfer kısmına ilişkin
2: Önder Özen'le şey hocanın bir kere şu açıklamalara katılmıyorum. İşte başkan gidip almış Önder Özen neden o zaman varmış gibi açıklamalar var. Hem medyada hem sosyal medyada. Şimdi Önder Özen zaten, yani sportif direktörler zaten hedefledikleri hocalara giderler. planlarını anlatırlar. Transfer

0: piyasası üzerine konuşurlar, takımı anlatırlar, ihtiyaçları belirlerler, işin parasal kısmında kulüp başkanı gider bitirir gelir. Beşiktaş'ta da böyle oldu. Yani bu hocayı başkan gidip almadı. Önder Özen planladı, aldı. Felipe Luiz'di birinci hedef, ikinci hedef İtalyano'ydu, üçüncü hedef Paladino'ydu. İkinci hedefinde gitti aldılar. Bu açıdan Önder Hoca'nın hakkını yememek lazım. İkincisi, İtalyano'nun istediği, İtalyan teknik adamın istediği öncelikli mevki sol kanat. İkincisi hızlı bir stoper. Üçüncüsü kale. Dördüncüsü de pivot bir santrafor. Biliyorsun Lucas Torreira'yı Torreira yapan, Vlahovic'i Vlahovic yapan hoca diye tanınıyor İtalya'da. O yüzden Mario Gomez tarzı, Vlahovic tarzı bir forvet istiyor aslında. Bu mevkiler benim anladığım kadarıyla hem kulüpten edindiğim bilgi hem hoca tarafından duyduklarımız, tabii ki hocayla henüz temasımız olmadı takdir edersin ki, ama planlama açısından duyduklarımız kadarıyla bu saydığım mevkilere para harcayacak Beşiktaş. Ne demek bu? A klas oyuncular almaya gayret edecekler. Ne kadarını becerebilirler onu hep beraber göreceğiz, ama üzerinde hiçbir tedirginlik yaratmayacak. Geldiğinde tak koyup oynatabileceğin adamlar bu mevkiler olacak. Neydi? Kısaca bir daha hatırlayalım. Kale, sol açık, stoper ve forvet. Bunun dışındaki oyuncularda İtalyano'nun savaşçı diyebileceği, rotasyonda sıklıkla kullanabileceği isimler. Çünkü bu hocayla alakalı bir haftadır biliyorsun Türk medyasında şu dönüyor. İşte 100 küsur maça aynı 11 ile çıkmadı. Neden? Çünkü adam sahada ben yoruldum diyen, yorgunluk emaresi olan oyuncu istemediği için ve yüksek tempoyla oynattığı için sıklıkla pozisyon oyuncu değiştiriyor. Bundan dolayı bu mevkilerde ben özellikle ilk transferin sol kanat olacağını düşünüyorum. Devamında kaleci, stoper ve forvet diye devam edecektir büyük bir ihtimalle. Çünkü forvete hakikaten iyi bir yıldız almak istiyor Beşiktaş. Şeyin yanına, ama Koreli'nin yanına, onu söyleyelim. Koreli gidecekmiş gibi düşünülmesin. Böyle bir oyuncu almak istiyor. Belki o biraz daha son ana kalabilir. Ama onun dışındaki mevkilerde ben sol kanat ve kalecinin öncelikli olacağını düşünüyorum. Şu an için Beşiktaş cephesinde olanlar bu şekilde devam ediyor sevgili Berk.
1: Peki Beşiktaş cephesine ilişkin eklemek istediğin, hoca cephesine ilişkin eklemek istediğin farklı bir şey var mıdır diye sorayım. Ben de tam da hoca İstanbul'a giriş yapmışken bunu soruyorum. İstanbul'da Marmara Denizi üzerinde, tabii az önce gördüğüm kadarıyla önümdeki görüntü dondu, yenilemeye çalışıyorum. Marmara Adası var.
0: Yenileme vardır. Bu aralar çok GPS kesintisi var, veri alamaz.
1: Peki o kesintilere böyle bir şahit olduk. Marmara Adası Erdek yakınları gibi görebilirdik kara parçası olarak.
0: Yani son yaklaşmada geliyor.
1: İstanbul'a girdi. Şu an yeniledim abi bu arada. İstanbul'a girdiğini gördük.
0: Şöyle söyleyeyim, dediğim gibi şimdi bu hoca, örnek veriyorum, Galatasaray'a gelseydi derdik ki Galatasaray'ı bu adam 3 senede bambaşka bir yere getirir. Ama Beşiktaş'ta minimum 2 seneye ihtiyacı olan bir adamdan bahsediyoruz. Buna sabredebilecek mi Beşiktaşlar? Ancak şöyle sabredebilirler: çıkar büyük maçları alır, çıkar konferans ya da UEFA, şu an biliyorsun UEFA'da da devam edebilir Beşiktaş, konferansta da. Burada işte atıyorum yarı final, çeyrek final, oralara yürür. İşte Nisan'ı, Mayıs'ı görür Beşiktaş bu sıralamada. 2-3-1 o arada gider gelir, o zaman sabreder. Ama eğer ki işler yolunda gitmez de 4. 5.likle girerse Beşiktaş Aralık ayına falan, kongre tamtamları çalmaya başlar Beşiktaş camiasında. Ben tekrar en başta söylediğimi söyleyeyim. Beşiktaş'ın, bakın yönetimin demiyorum, Beşiktaş'ın futbol şansı yanında olsun. Çünkü Beşiktaş camiası 5 senedir hakikaten bitap durumda. Bir şekilde toparlaması lazım. Bu İtalyano ile mi olur, İspanyol ile mi olur, orası ayrı, ama biriyle olması lazım. Bu İtalyano olayı da biliyorsunuz, soy isim bizim Türkoğlu gibi, hı hı, bir anlamı var. Yani adam İtalyan milliyetçisi bir adam anladığım kadarıyla. Bakalım, yani bize benzeyen bir millet zaten. Ben çok hırslı, söylemleriyle, sağ kenarındaki eylemleriyle bu sezon adından çok söz ettirecek bir hoca olacağını düşünüyorum. Ha, şunu da bir dipnot olarak verelim. Biliyorsun 23 Temmuz sanırım Beşiktaş'ın ilk Avrupa maçı, eleme maçları. Ben hocanın yüksek tempolu bir oyun anlayışından dolayı çok ciddi bir

0: tarz ödülleri de var. Beşiktaşlı futbolcuların Allah yardımcısı olsun. Yani Endidi, Al-Nusrati falan bunlar bu hocanın oyuncuları değil. Yani nasıl mesela Endidi'den ben Beşiktaş'ın çıkacağını düşünüyorum mecburen. Çünkü bu adamın oyuncusu değil Endidi. Evet. Bu adama bir Orkun daha alması lazım yanına mesela. Serdar Adalı'nın. Bu adamın istediğini yapabilmesi için. O yüzden transfer dönemi çok agresif geçecek bu sezon Beşiktaş adına. Tabii ki bir tarafta seçimle olan Fenerbahçe isimler havada uçuşuyor. Bir tarafta 400 milyon euro kaynak ayırdık diyen Galatasaray. Bunların gölgesinde kalır mı, tatmin olur mu taraftar bilmiyorum. Ama Beşiktaş'ın son yıllardaki en agresif transfer dönemine hazır olsun Beşiktaşlar.
1: Kolay gelsin Berksayar. Şafak Malatya'nın bütün futbol aşkını öldürmüş Beşiktaş. Hiç Tofaşlardan bahsetmiyor artık demiş Ali Bey.
0: Ali Bey mi? Ali Bey, Tofaşlardan bahseden çocuklar öldü ya. Allah rahmet eylesin. Yani Tofaşlardan bizim bahsetmemizin artık bir anlamı yok. Tofaşlar veya işte Erman Toroğlu'lar ya da neyse artık o nesilden bahsediyorum. Bunlardan benim bahsetmemin bir anlamı yok. Bunlardan artık devletin bahsetmesi lazım. Spor Bakanlığı'nın bahsetmesi lazım. Mesela ben söyleyeceğim, kusura bakma, bir büyük kulübün başkanına bilmem neye özendirmekten, ne o bahis özendirmekten hapis verilirse, o zaman başka bir kulübün sırtında da bahis reklamı var. Bunları artık bizim konuşmamamız gerekiyor. Bunları artık bakanlığın devreye girmesi lazım. O yüzden Ali Bey, benim konuşmamın bir anlamı yok yani. Ben, peki, konuşunca bir şey değişmiyor. Şafak, sadece ben sinirleniyorum.
1: Ağzına sağlık diyeceğim. Beşiktaş'a ilişkin aktardıklarına...
0: Bence de ağzına sağlık de. Beşiktaş'a yoksa...
1: Ama bak çarpıtma. Beşiktaş'a ilişkin aktardıklarınla ilgili ağzına sağlık diyorum. Diğer tarafta İsa'nın yorumunu diyorum.
0: Kabullendim artık sevgili Berk. Yani ben o konuda hiçbir şey yorum yapmak istemiyorum spor camiası içinde olan, peki, biri olarak. Çünkü benim yaptığım yorumum veya benim gibi arkadaşların yaptığı yorumun bir ehemmiyeti yok. Birileri yapıyor, birileri de göz yumuyor. Ben ne konuşsam boş yani.
1: Peki. Teşekkür ediyorum Şafak Malatya katılımın için.
0: Teşekkür ederim, sağ olasın.
1: Tekrar görüşmek üzere, sağ olun. Beşiktaş hocasına kavuştu diyebiliriz. Vincenzo Italiano İstanbul'da ve yavaş yavaş da taraftarlarla buluşacağı o görüntülerde gelecektir, yansıyacaktır şu anda. Çok yakın artık. Diyelim ve parantez programını 2,5 saat oldu neredeyse. Oldu mu? Sizlerin sayesinde öyle oldu. Normalde planlamamızda öyle bir durum yoktu. Şimdi Efe Uysal'la kazandıran saatler kısmında da böyle bir Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'un yıllık izinde olduğunu hatırladığımızda önümüzün de açık olduğunu kestirerek bir saatte erken girdiğimiz Aziz Yıldırım ve Hakan Safi gündeminden dolayı gündemi konuşmak bu kadar kısa sürede çok da olmaz dediğimiz, biraz da uzatalım hadi erken girelim dediğimiz, geç de çıkalım dediğimiz bir yayın oldu. 15'ten 17.25'e yaklaşık bir 1 saat 15 dakika kadar fazladan sizlerle birlikte, 1 saat 20 dakika kadar fazladan sizlerle birlikte olmuş olduk. Aynı zamanda KCP beton pompalarının sunduğu parantez programında KCP adıyla, sponsorumuzun adıyla bu sezonluk son yayındı. Ona da çok teşekkürlerimizi ileterek veda etmiş olalım yayının bu bölümüne. Parantezde KCP beton pompaları sponsorluğunda yaklaşık bir ay boyunca sizlerle birlikteydik. Bir ay boyunca hatta tam olarak sizlerle birlikteydik. KCP beton pompaları ailesine, aynı zamanda Gürpom iş makineleri ailesine, Rıfat Songür'e, Rıfat abiye selamlarımızı iletelim. Değerli kıymetli desteklerinden dolayı, yayınımıza katkılarından dolayı da teşekkürlerimizi iletmiş olalım KCP beton pompalarının sunduğu parantezi. Bu sezon özelinde tabii. Dileriz ilerleyen sezonlarda da yeniden birlikte oluruz. Bu sezon özelinde son sponsorlu yayınımız olmuş oldu. Parantez kendi adıyla devam edecek. Radyo Gol frekanslarında aynı saatlerinde bir değişiklik olmadan 16 civarında yine sizlerle olacak. Her hafta diye ekleyelim. KCP'ye, Gürpom İş Makineleri ailesine, Refat Songür'e tekrar selamlar, saygılar diyelim. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Yayın uzadı dedim. Yayının uzadığı bu yaklaşık 2,5 saatlik bölümde Aziz Yıldırım, Hakan Safi arasında kimi seçersiniz dediğimizde Fenerbahçelisinden Galatasaraylısına, Beşiktaşlıya, tabii Galatasaraylı ve Beşiktaşlı dinleyicilerimizin yorumlarını anket kısmında baz almadık ama Fenerbahçeli kongre üyeleri, Fenerbahçeli taraftarlar, sizlerin verdiği o cevaplar bir oy ya da bir anket gibi bizlere yansıdı. 164'e yakın bir Aziz Yıldırım, 120'lere yakın bir Hakan Safi, yine 120'lere yakında bir kararsız oy çıktı. Tabii ki yanlış yönlendirme olmasın. Tabii ki yanlış bir durum olmasın. Bu bir yayında denk gelinen bölümün anketleştirilmiş bir kısmıdır. Yani belki o an daha fazla dinliyordur. Hakan Safi tarafı daha az dinliyordur. Aziz Yıldırım tarafı daha fazla dinliyordur. O an o ağır basmıştır. O an

0: denk gelmişizdir. Neticesinde bağlayıcı bir yanı da yok bunun dedik ama o bölüm özellikle programımızın uzamasına da sebep olan bir bölümdü diyeyim. Haber masasında yeniden görüşeceğiz. Saatler 18-10 civarını gösterdiğinde birlikte olacağız. Hoşçakalın.
1: KCP beton pompalarının sunduğu parantez sona erdi.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Bu bir tekrar yayındır.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Türkiye'nin en çok tercih edilen spor radyosu Radyo Gol'den radyoları başında saatin 14 olmasını bekleyen Radyo Gol'ün en güzel insanlarına ben Çağatay Çıtlak hoş geldiniz diyorum. Tarih 5 Haziran 2026 günlerden de Cuma ve Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Günden programında her zaman olduğu gibi yolu sevgiden ve futboldan geçen herkese ortak buluşma noktasında sizlerle tekrar birlikte olmanın verdiği mutlulukla yeni bir haftanın yorgunluğunu geride bıraktık. Bugün de mübarek Cuma günü vesilesiyle gönüllerinize huzur, evlerinize bereket, hayatınıza da sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum. Unutmayın, bazen güzel bir söz ve tebessüm, nasıl söyleyeyim, samimi ve içten edilen bir dua insanın bütün gününü değiştirebilir. Bugün kalbinizde iyiliğe, sevgiye ve umuda daha fazla yer açın. Sevdiklerinizi arayın, gönül alın, gönül verin. Rabbim dualarınızı kabul etsin. İşiniz gücünüz rast gitsin inşallah. İyi ki varsınız ve iyi ki bu güzel yolculukta birlikteyiz. Ben programa başlamadan gelen hoş geldin mesajları bile inanın günümü daha da anlamlı kılıyor. 0212-273-10-10'a gönül verdiğiniz takımınızla ilgili görüş ve düşüncelerinizle beraber aynı zamanda Instagram adresime de yani Çağatay Hoca adresinden mesaj atabilirsiniz. Türkiye'nin en çok takip edilen ve en çok izlenen spor yorumcularına da sorularınızı iletebilirsiniz. Haydi gösterin kendinizi diyorum. Radyo Gol ailesi telefonlarınızı alın, mesajlarınızı gönderin. Bugün yine Türkiye'nin dört bir yanından aynı frekansta, aynı heyecanda buluşalım. O zaman Türkiye radyolarının kendi saatinde en çok tercih edilen, en çok dinlenen futbol programı Çağatay Çıtlak'la dört büyük günden programı başlasın. İlk bağlantımız dedim ki en yakışıklısıyla olsun, sevgili İbrahim Yavuz'la olsun. En sportif, en centilmen, en fit spor yorumcusuyla olsun. İbrahim Yavuz hoş geldin.
1: Hocam hoş bulduk. Çok teşekkür ederim güzel düşünceleriniz için.
0: Nasılsın, iyi misin? Her şey yolunda mı?
1: Her şey yolunda hocam. Çok
0: sen
1: teşekkür
0: de İrfan 25
1: ederim.
0: Gibi yollardasın.
1: Evet, evet yollardayım hocam.
0: Evet. Şimdi tabii Fenerbahçe ile başlamak istiyorum. Gündemde en sıcak tartışma konusu ve en taze gelişmeler Fenerbahçe tarafında olduğu için seçime sadece bir gün kaldı. Sabah Sayın Aziz Yıldırım'ın Anadolu Ajansı'na verdiği sevgili Bostan Memiş'in de çok güzel bir röportajı vardı. Onu da canlı izledim. Başkanlık açıklamalarını iki adayı da dinledin, sen de hep okudun, vaatlerini de gördün. Bir taraf çok temkinli yaklaşıyor, bir taraf her gün bir transfer açıklıyor. Yani şu an görünen tablo bu. Sana göre olması gereken doğru tablo ve İbrahim Yavuz bakış açısıyla, ben biliyorum ki çok farklı bir yerden gireceksin gene İbrahim. O yüzden mikrofonu sana uzatıyorum. Al, uzattım şu anda.
1: Teşekkür ederim. Hocam şöyle, yani aslında baktığınızda tabii ki Aziz Yıldırım'ın bu seçim sürecinde anlattıkları çok daha realist. Hı hı. Yani aslında ihtiyacı, yani bu sadece Fenerbahçe, bütün takımların aslında ihtiyacı olan o, ama o da işin aslında sürdürülebilir ekonomi, gerçekçi planlama açısından sağlıklı, ama teknik anlamda itiraz ettiğim de şeyler de var tabii ki. Mesela özellikle teknik direktörlere müdahale etme anlamında, yani bir teknik direktör eksik bir şey yapıyorsa müdahale ederiz düşüncesi, yani çok sağlıklı bulmam onu, ama bunu bir planlamayla anlatmaya çalışıyorsa, eğer öyle bir düşüncesi varsa, o da anlatıldığı gibi olmaz. Yani şöyle, Oğuz Çetin bugün Fenerbahçe'nin futbol aklı. Ya bu anlaşılabilir bir durum, sağlıklı bir düşünce. Yani teknik anlamda bilgisi olan, sahada deneyimi olan biri, antrenörlük yapmış biri. Hı hı. Ve teknik direktörü oraya getirirken tamamen Oğuz Çetin'in planlamasında olması gerektiğini düşünüyorum. Yani Oğuz Çetin'i oraya getirip bir başkasının teknik direktör adayını göreve getirdiğinizde orada büyük çatışma olur. Yani o işi sağlıklı götürme şansınız olmaz. Çünkü anlattığınız, biz teknik direktöre müdahale edeceğiz. Yani müdahaleden anladığım, hani en iyimser tarafından bakıyorum. Ya iki tane teknik bilgisi olan insan oturacak, transfer planlaması ve kadro planlaması üzerinden akıl alışverişi yapacak, fikir alışverişi yapacak. Eyvallah, bu anlaşılabilir. Yani burada başkanın uzak durması en sağlıklı olan hadise. Teknik bilgisi olan birilerinin o işe katılması gerekiyor. Ama orada da tamamen Oğuz Çetin'in futbol aklıysa, onun belirleyeceği bir teknik direktör olması gerekiyor. Çünkü devamında da şöyle ifade kullanıyor. Volkan'la görüşmedim yani uzun zaman oldu dedi. Ama dedi Volkan'la da görüşeceğim, Volkan Demirel için. Yani onun da bu organizasyonun bir parçası olmasını istiyorum dedi. Şimdi orada o söylediğinizle alakalı büyük problem yaşarsınız. Yani hem Oğuz Çetin orada olsun, hem Aykut Kocaman orada olsun, hem Volkan Demirel orada olsunla olmaz. Yani sırf geçmişte o kulüpte önemli futbolculuk geçmişleri olduğu için ve bugün onların hepsi teknik direktör sonuçta yani. Hı hı. Hepsine sen yani senden de biraz fikir alacağız dediğinizde ya o işin içinden çıkılmaz bir hale gelir. Yani ben tabii anlıyorum, insanların büyük bir çoğunluğu hemen ona talip oluyor. Gerekçeleri de şu: ya işte o kulübün efsanesi camiayı biliyor. Çünkü son 12 senede şampiyon olamamasının temel sebebini Fenerbahçeliler yabancı teknik direktöre bağlıyor. Aslında bu işin yerliyle yabancıyla uzaktan yakından bir alakası olmadığını, biraz o kadro planlamasında planlamaya sadık kalmamanın neler yarattığını, Fenerbahçe'ye nasıl enkaz yarattığını görebilseler aslında anlayacaklar. Ama işte büyük bir çoğunluk işin kolayına, yani işin idareci tarafında olan insanlar işin kolayına kaçtığı için buradan anlatmaya çalışıyorlar. Yerli olsun ve bu kulübün efsanesi olsun. Ben de hemen şunu söylerim. Ya Ersun Yanal o kulübün efsanesi miydi Fenerbahçe'ye geldiğinde? Var mı geçmişte futbolculukla ilgili kulübün DNA'ları? Yok değil mi yani? Hiç, sıfır. Ama tarihin en iyi oyununu oynatan, en erken şampiyonluğunu Ersun Yanal'la yaşadı. Niye? Orada bir oyun mirası vardı. Aykut Kocaman'dan kalan bir oyuncu tekrarı vardı. Ama Ersun Yanal aldı o oyunu, kendi bilgi birikimiyle en zirveye çıkardı. Hı hı. Ancak böyle olur. Şimdi sen sıfırdan bir şey inşa edeceğim diyorsun. Herkes gelsin taşın altına elini koysun. Bu böyle bir şey değildir. Yani o kulübün efsanelerine tabii ki saygı duyalım ama ya çok seviyorsak, çok da o işin içinde oluyorsa ya onları maçlara davet edelim. Özel organizasyonlara davet edelim. Ama böyle senin de futbolda bilgin burada önemli, sen de bir şey söyle, sen de bir şey söyle dersen çıkamazsın o işin içinden yani. Ve evet, emin ol darmadağın olursun hocam. Yani Aziz Yıldırım tarafı aslında, yani Hakan Sağ bir tarafı o kadar problemli ki hocam, yani her şeye rağmen ben eksik de olsa Aziz Yıldırım'ın daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Hakan Sağ bir tarafı tamamen idareciden ziyade taraftar gibi davranıyor. Yani enerjisi şahane, tamam kabul ediyorum ama bence bizim biraz da dikkat etmemiz gereken, özellikle idareci tarafında, hani bizde şey vardır ya hocam, işte kalbiyle dili birdir, hani içinden ne geliyorsa öyle konuşur. Konuşamazsın, konuşmaman gerekiyor yani. Hani bir kulüp başkanının bir şey söylerken çok dikkat etmesi gerekiyor çünkü milyonlarca bir taraftarı olan bir camianın en tepesine geliyorsun. Yani ağzından çıkanlara çok dikkat etmen lazım. Şimdi sen bir kulübün başkanı, bir kulübe aday oluyorsun. Milyonlarca taraftarı olan bir kulübe diyorsun ki ben finansal fair play falan dinlemem, açarım onu diyorsun. Açamazsın. Açamazsın. Bak açarım dersen o kulübün yani mahvedersin, yok edersin. Şimdi ben nasıl talip olayım sana sırf sen çok iyi Fenerbahçelisin diye ya da çok param var diye. Ki Fenerbahçe'nin sorunu para değil ki. Ya Ali Koç'tan daha zengin, daha güçlü başkan olabilir mi Türkiye'de ya? Değil, o para da onda da vardı o para. Konu para değil ki.
0: Parayla onu mutluluk olmuyor diyorsun yani.
1: Olmuyor hocam. Ya olmadı ya hocam. Yani var önünde ben Ali Koç'u diyeyim, hadi geçmişi geçiyorum. 7 senesini gördük yani. Hani yıldızsa yıldız. Ya hepsini bak, Hakan Safi'nin söylediği neredeyse tamamını zaten Ali Koç denetti, olmadı. Şimdi bu kadar denenmiş olmamış bir şeyi tekrar edip oraya aday olmak, hele teknik yorum yapması, zaten orası da ben mesela şeyi merak ediyorum hocam. Sen daha iyi bilirsin. Hani ben o konuda bir bilgim yok. Hani danışmanlık konusunda birilerinden destek alıyorlar mı, yoksa şöyle mi oluyor bu iş? Ya benim yeterince bilgim, birikimim var, param da var, ben bu işi kendi bildiğim gibi mi yönetirim diyorlar ya da bu seçime böyle katılırım. Eğer bir danışmanı varsa büyük problem yani. Hani başkanın danışmanının bu söylediklerine müsaade etmesi direkt seçim kaybettirir normalde şu davranışlar yani. İnandırıcı gelmez çünkü altını dolduracağın hadise konusunda çok boş. Şimdi her söylediğinin karşılığında Ali Koç'ta olduğu için oturup derler mesela. Yıldız dediğin an oturur der ki başkanım yıldız dediniz ama aynısını Ali Koç yaptı. El Nesri'yi getirdi, John Duran'ı getirdi. Ya bu böyle olmuyormuş. antrenör konusunda söyledikleri zaten hiç yani anlaşılabilir gibi değil yani.
0: Evet. Tamam. Sevgili Bülent Yavuz'un.
1: Bir araya getirdiğimizde hocam yani Aziz Yıldırım tarafı bana daha mantıklı geliyor yani.
0: Mesajlar 30'a yaklaştı, o yüzden bir yerlerden başlamak istiyorum sevgili İbrahim. Diyor ki Resul Bey, ben Galatasaraylıyım. Beşiktaş konuşmak belki haddim değil ama Beşiktaş'ta para yok deniliyor. Ben buna kızıyorum, para var ama harcama kısmı yanlış bence. Teşekkürler, sevgiler demiş. Ali Bey çok çok selamlar söylemiş. Bize bir mesaj vardı, onu okumaya çalışıyorum ama tabii o kadar çok mesaj geldi ki o arada istersen cevap da verebilirsin. Adana'dan ya. Yılmaz Bey, İbrahim Bey söyler mi? Bence Serdal Adalı, Önder Süzen demiş. Evet, Önder Özen çok büyük bir iş başardı. Bundan 5 tane teknik direktör, 3 yıl 5 yıl hiçbir aktif değil. İtalyano en azından aktif bir teknik direktör. Saygılar sevgiler, ne düşünür acaba? Beşiktaş'ın yani yeni teknik direktörüyle ilgili.
1: Hocam Beşiktaş'ın sezon başı planlamasının yani bu işin sportif direktörlük tarafıyla alakalı ve ona teslim olmayla alakalı çok uzun zamandır bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani Beşiktaş'ta rakipleri gibi hep benzer hataları yapıyordu. Yani biz yaparız, biz biliyoruz düşüncesiyle hareket ediyorlardı ve her sene benzer sorunları yaşıyordu. Ya bu Önder Özen'le başlama hadisesi çok sağlıklıydı. Devamında teknik direktörü, yani eğer düşündüğümüz gibiyse, yani bu teknik direktörü tamamen Önder Özen belirlediyse, çünkü onunla çalışacak olan Önder Özen. Çünkü teknik anlamda o işi idare edecek Önder Özen. Başkanlar, idareciler o işi bilmez. Kadro planlamasını bilmez. Kaç tane stoper lazım olur bilmez. Eğer öyle devam ederse isim de çok doğru isim ama yine şeyi unutmamak lazım. Yani kimi getirirseniz getirin bir zamana ihtiyacı olacak o insanların ve sabır göstermek zorundasınız. Yani Van Bronckhorst'ta kaçırdınız o treni ki o çok önemli bir teknik direktördü bence Beşiktaş için, o dönem için davranışları da şahaneydi. Şimdi yine benzer durumu yaparsanız, yani işleri iyi giderken bu şahane bir teknik direktör iki tane maç kaybettikten sonra ya yok bununla bu iş olmayacak yenisi gelsin derseniz benzer sorunu yaşarsınız. Aralık olmaz, Ocak fark etmez, en geç Şubat'ta avlu atarsınız bu düşünceyle yani.
0: İbrahim Yavuz'un sesi Cem Dizdar'a çok benziyor demiş. Konuşma üslubu aynı. Sorar mısınız daha önce söyleyen olmuş mu diyor Orhan Can'dan.
1: Ne oluyormuş, kaçırdım orayı.
0: Cem Dizdar'a benzetmişler senin sesini. Konuşma üslubunu. Daha önce söyleyen oldum diye sormuş. Süleyman Gülep Hakan Safi'ye oyumu vereceğim demiş. Yine buradan sorulardan devam ediyorum. Soner Bey, sana ve bana iyi yayınlar dilemiş. Neden televizyonda beraber program yapmıyorsun mesajı var. İbrahim Yavuz'la birlikte. O da olur inşallah.
1: Olur tabii ki, seve seve.
0: Fikriniz nedir demişler. Galatasaray'ın transfer politikası ile ilgili İbrahim Yavuz bizlere yorumlar mı diye sorular var.
1: En avantajlı hocam, en avantajlı Galatasaray rakiplerine göre. Yani hem 4 sezonun şampiyonu hem de kadro planlamasına baktığında, yani gözünü kapattığında bir sürü oyuncu şu an Galatasaray'ın en azından ideal 11 tekrar konusunda kadrosunda. Bu çok büyük zenginlik. Yani rakipleri sıfırdan bir şeyler inşa etmeye çalışırken onlar önce kadro kuracaklar, sonra o kadroyla tekrar yapacaklar, sonra o tekrarın sonunda karşılığını almaya çalışacaklar. Galatasaray yani iki adım önde başlıyor onlara göre, teknik direktör ve oyuncu tekrarı konusunda. O yüzden Galatasaray eğer sağlıklı geçirirse bu transfer dönemini, zaten hocam ben büyük resme baktığımda, yani hem Galatasaray'ın hem Beşiktaş'ın hem Fenerbahçe'nin Trabzonspor'un, yani yine Galatasaray çok ciddi avantajla başlıyor. Yani yine belirleyici olacak Galatasaray. Yani onların ligin içinde bulundukları durum belirleyici olacak. Yoksa
0: buradaki avantaj omurga meselesi mi? Bir takımın bir iskeleti olması meselesi mi?
1: Evet hocam, çok önemli hocam. Yani 6-7 oyuncuyla tekrar, ya bu işin aslında özü tekrar. Ama aynı teknik direktörle tekrar, aynı oyuncularla tekrar anca oturuyor hocam bir sistemin. Yani bunu sahada defalarca deneyimlemiş biri olarak söylüyorum. Kısa bir dönem yardımcı antrenörlük yaptım. Orada da aslında benzer duruma da şahit oldum. Hatta yardımcı antrenörlük yaptığım dönemde bu dörtlü ile üçlü hadisesi çok konuşulur bizde, biliyorsun hocam. Yani hatta aynı sezonun içinde dörtlü de oynarım, üçlü de oynarım. Bu bir zenginlik demişti bize Tedesco. Hatırlayalım o zaman. Ben de itiraz etmiştim. Asla bu bir zenginlik değil. Bu problemdir. Büyük problemdir yani. Çünkü bunu deneyimledim. Yani antrenörlükte de futbolculuğumda da aynı anda onu yapmaya kalktığımız hiçbir organizasyonda başarılı olamadık. Tıpkı Fenerbahçe'nin işte o dönem üçlüye döndük. Karagümrük Antalya maçlarını unutmasın Fenerbahçeliler. Yani hiç gerek yoktu sistemde değişimi. Şimdi bu kadar tekrara muhtaç bir oyun. Şimdi nasıl olur da bu insanların, ve önünde Galatasaray gibi bir örnek var. Ne olursa olsun sezon, yani Okan Buruk göreve geldiğinden beri Barış Alper'i, Yunus'u, işte o dönem Mertens'i, Icardi'si üzerine koyarak o organizasyona katılan Abdülkerim, Sanchez, bak kaç tane oyuncu saydık. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'da 4 seneye git, hiçbirini hatırlamazsın. Yoktur 4 sene önceden bugün o organizasyonda olan oyuncu. Bence işin bu tarafını kaçırmamak lazım. En belirleyici olan taraf bu çünkü.
0: Evet. Yılmaz Bey diyor ki İbrahim Bey'e selam olsun, sevgiler. Bizden yakışıklısı yoktur selam demişler. O da bir challenge yapmış. Aziz Yıldırım daha önce birlikten bahsetmiyordu da şimdi neden birlik olalım diyor. Yoksa reklama ihtiyacı mı var? İbrahim Bey'e sorarsan sevinirim Çağatay Hocam demiş.
1: Ya şöyle, aslında doğru tespit diye düşünüyorum hocam. Neden? Çünkü ya bizde aslında genel olarak hep sorun şu ya hocam. Yani hani bizim işimize geldiği zaman böyle sağduyu, takımlar da yapar bunu, dikkat et. İşler kötü gittiği zaman MHK hakemler falan böyle ortalık ayağa kaldırılır. İşler iyi gittiği zaman ya onlar da insan, hani anlamaya çalışalıma gider ya mevzu. Şimdi burada da ister istemez Fenerbahçeliler onu der. Ya tamam eyvallah, tabii ki bu önemli ama hani her genel kurulda Ali Koç dönemi de, Saadettin Saran dönemi de niye o kadar o zaman krizle uğraştı değil mi? Fenerbahçe bir kaosla uğraştı o dönem yarışın içerisindeyken. Yani işte şimdi bir ister istemez insan kendi oraya aday olduktan sonra bir sükunet, bir sakinlik, bir birleşim istiyor. Ama kıymetli olan, o gün yapsaydınız bugün söylediğinizin daha çok karşılığı olurdu tabii ki.
0: Yine çok sorular var. Ferhat Bey diyor ki İbrahim abiye sorar mısın? Bu Sergen Yalçın'ın getirdiği, Beşiktaş'a yaptığı transferler ne olacak? Yeni gelen teknik adam ne diyecek?
1: Şimdi onların düşüncesi şu olacak. Yani İtalyano buraya geldiğinde bizim gibi davranmayacak. Muhtemelen Önder Özen de o konuda aynı fikirde olacak. Ben yani Önder Özen'in de ya bu kadar oyuncu geldi, hadi bunları gönderelim, baştan sıfırdan inşa edelim düşüncesinde olacağına inanmıyorum. Çünkü bir de bu işin ekonomik tarafı var. Yani he deyince gitmiyor hocam. Bunların bir de maaşlarını ödemek zorundasın. Yenisini almak zorundasın. Bu çok zor bir ekonomi. Ama şunu yapacak, yani orada eldeki oyuncuların yani maksimum seviyede tutup işte transferlerle beraber zaman isteyecek. Yani Beşiktaş tarafı aslında bir sonraki sezon teknik direktöründen de sportif direktöründen de oyuncusundan da en sağlıklı verimi alacak. Tabii Sergen Yalçın'ın hadisesi şöyle problemli. Şimdi Serdar Adalı giderken Sergen Yalçın maaşını bıraktı gibi bir şey söyledi değil mi hocam? Yani işte maaşını bıraktı ve çok iyi Beşiktaş'ta. Eyvallah, tamam. Aldırdığı oyuncuların maliyeti ne olacak? Onu kim ödeyecek?
0: Kim ödeyecek?
1: o ne olacak yani mesela? O daha büyük yük değil mi? Evet. Şimdi gitti 40 milyon euro. Şimdi o taraftan bakarsan şimdi iyi bir şey mi yapmış, kötü bir şey mi yapmış gibi de bırakıyor yani. Hani şöyle olsa yine anlarım. Ben bu planlamaya inanıyorum. Ben bu planlamaya sadık kalacağım. Bu oyuncuları buraya aldırdım. Bu oyuncular benim oyunumla şu seviyelere gelecek dese yine anlarım. Hani ben buna inanıyordum ama yönetim taraf beni gönderdi dese. Kendiniz bıraktınız. Bu kadar da arkada bir maliyet bıraktınız. Ve oyuncuların hani mesela Agbetu konusu benim için zaten şeydir. Yani son yıllarda Türkiye'ye gelen en hani problemli transferler, rakam anlamında problemli transferler konusunda yani ilk üçün içine girebilecek. Yani 20 küsur milyon euro.
0: Evet, 22 milyon euroymuş Agbetu.
1: Hocam inanılır ya, inanılır gibi değil. Yani 22 milyon euro, bak yani
0: sen de ben söyleyemiyoruz İbrahim, düşün.
1: İnanılmaz bir transfer problemi hocam. Yani o oyuncuyu nereye vereceksiniz? Sergen Yalçın sorumlusu ya. Mesela Serkan Reçber sorumlusu ya bu işin hocam yani. Alırsın şimdi
0: Ahmet, Ahmet Spor'a gitti.
1: Tamam, alırsın şimdi Ahmet Spor'da oynatırsın. Alırsın Ahmet Spor'da oynatırsın.
0: Sevgili İbrahim'cim, şimdi mesajlar 40-50'yi de geçmeye başladı. Dinleyicilerimize de mahcup olmama adına hızlı bir şekilde sana da sormak istedikleri sorular var. Emrehan Bey diyor ki İbrahim Bey pek Fatih Tekke'yi sevmez ama Trabzonspor'un transferlerini nasıl yorumlar acaba demiş.
1: Fatih Tekke'yi çok severim bu arada. Yani ben Fatih Tekke'nin davranış konusunda itiraz ettiğim şeyler var. Yani Fatih Tekke sezonun başında ısrarla ilk dörde ikna etmeseydi kendisini de takımı da, bence geçtiğimiz sezonun en güçlü şampiyon adaylarından biriydi. Oraya gidebilirdi ama o kadar fazla kendini ilk dördün içine odakladı ki, hani ben anlıyorum baskının üzerimizden atalım düşüncesiyle yaptılar ama hiç gerek yoktu.
0: Evet, ben de oyun katılıyorum belirlerdi. Sana burada.
1: Oyun belirler. Niye sen yani ilk dört baskısı yapıyorsun ki? Niye onu anlatıyorsunuz sonra?
0: Hatırla, Trabzonspor Fenerbahçe maçında yine ilk dört dedi. Ama o maça şampiyon adayız deseydi bence o maç çok daha farklı hocam, olurdu oyun, taraftar oyun bakımından yani, da.
1: Şunu söylese anlaşılabilir hocam. Yani ben şampiyonluk konuşmak istemiyorum dese o anlaşılabilir bir durum. Ama dördüncülük, çünkü şöyle bir problem var o konuşmada. Trabzonspor'a girsin Trabzonlar baksın. İşte son 26-30 sene neyse. Zaten Trabzonspor bu süreçlerde tarihinde toplasan zaten 5-6 defa o süreçlerde ara ara ilk dördün beşin dışına çıkıyor. Hı-hı. Zaten bu hep ilk dördün beşin içindeki, yani Trabzon Süper Lig'in en fazla para harcayan dördüncü takımı değil mi? Yani Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş,
0: evet, Trabzon. Onlardan sonra gelen takım.
1: Yani eğer bu işi parayla anlatacaksak zaten senin orada olmanda da bir problem yok. Orada ol.
0: Evet.
1: Ama kıymetli olan oyun değil mi? Bak ne oyuncular yetiştirdin. Şimdi ben yok mu sayayım Fatih Tekke ile gelişen oyuncuları? Olay'ı, Folcorelli'yi, değil mi mesela Pina'yı? Muhakkak hocanın dokunuşu var. Ama benim itirazım hep şuydu. Ya bırak sen şampiyonluğu, beşinciliği, altıncılığı, oyuna odaklan. Bak savunma yapamıyorsun. En büyük problemin savunma. Senin takımın savunma konusunda çok eksik. Ve Trabzonspor'un şampiyon olmasının temel sebeplerinden biri de buydu. Halledemedi Trabzonspor savunmayı. Hemen hemen herkes Trabzonspor'a çok fazla pozisyona girdi.
0: Evet, golcüde hiç bir problem yaşamadı. Çok önemli golcüler vardı. Çok şanslıydı bu bakımdan.
1: Ama bunun da temel sebebi şu hocam. Yine bunu Okan Buruk da bir basın toplantısında söylemişti. İşte bize antrenörlük kurslarında öğretirler işte. Yani futbolun savunma ve hücum prensipleri üzerine, hatta oralardan sınavdan geçersin. Şimdi savunma prensiplerini yok saydılar Türkiye'de. Niye? Çok iyi oyuncuları var. Biz işte bir fazlasını atıyoruz ama olmuyor işte. O güçlü oyunu yakalayabilmen için senin o işin savunma tarafını çok iyi yapıyor olman lazım. Bu Luis Enrique'ler falan bilmiyor mu? Niye Mbappe'ye desin gel savunmaya? Sen önde kal, işi bitir de diyebilirdi değil mi?
0: Evet.
1: Ama geri gelmeyen oyuncuyu gönderdi ki Şampiyonlar Ligi'ni aldı yani.
2: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem devam edecek.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem devam ediyor.
0: İbrahim Bey, hangi başkan adayını önde görüyor? Buna cevap vermek ister misin? Bir de
1: Aziz Yıldırım. Aziz Yıldırım net, evet.
0: Milli takımla da ilgili bana da burada bir dinleyicimizin bir tanesi yazmıştı. Çağatay abi, herkes bir şey söylüyor. Saatleri biz anlayamadık ve eğer biliyorsan söyler misin diye milli takım maç saatlerini söyleyeyim tabii ki. Artık ezberledik. 14 Haziran Pazar günü Avustralya Türkiye. Türkiye saatiyle 07'de başlayacak. 20 Haziran Cumartesi günü Türkiye Paraguay maçı var. Türkiye saatiyle 06'da başlayacak. Ve en son maçımız da 26 Haziran Cuma. Türkiye Amerika maçı var. O da Türkiye saatiyle 05'te oynanacak Los Angeles'ta. Ve milli takım diyelim, İbrahim araya gitmeden evet, görüşlerini almak istiyorum.
1: Ya ben Montella'dan başlayayım. Benim çok beğendiğim bir teknik direktör. Milli takımda da bu süreçte çok önemli işler yaptı ki şey çok değerlidir hocam. Yani tarihinizde ilk defa hem Avrupa Şampiyonası hem de Dünya Kupası'na üst üste katılıyorsunuz ki bizim en büyük problemimiz de hep bir organizasyonda olup ondan sonra uzun süre ortalarda gözükmüyorduk. Ama Montella bu süreci adım adım getirdi. Tabii çok itiraz eden var. Mesela santrafor konusunda çok fazla itiraz eden var ama bu Montella'nın sorunu değil, bu ülkenin sorunu. Santrafor'u biz yetiştirip onun eline veremedik yani. edemediğimiz için o şikayet etmedi, gitti gezen oyuncularla oynamaya çalışıyor. Yani orada Montella'ya kızacağımıza, bence buradaki altyapı sistemine kızın. Bu kadar genç nüfusu olan bir ülkede bir tane tutup Montella'ya, ya bir net santraforumuz var, bir Burak Yılmaz'ımız var, buyur bununla oyna diyemiyoruz. Ama evet, ona rağmen şikayet etmeden, oradan hiç skorla da ilgili bir problem yaşamadan şahane işler yapıyor. O yüzden Montella bu anlamda çok özel bir teknik direktör. Bugüne kadar hem iletişim konusunda hem teknik taktik anlamda çok iyi işler yaptığını düşünüyorum. Umarım bu devam eder. Ama tabii şeyi unutmamak lazım hocam. Yani bizde biliyorsun şu an onu yok etmek için çok ciddi bir kalabalık. Hiç yani altını doldurma hadisesiyle de ilgilenmeden sadece skorla ilgilenip onu yok etmek için de ciddi bir kalabalık hazır bekliyor. Umarım federasyon başkanı bu istikrara, teknik direktör istikrarına devam eder. Çünkü bizim için belirleyici olan zaten hep olacak. Milli takımda teknik direktörlerin çok değişmemesi lazım. Uzun süre olursa o bizde sağlıklı geri bildirim alırız ondan. Hı hı.
0: Enteresan bir yorum gelmiş sana. Tamer Bey'den diyor ki, doğruları söylediği için İbrahim Bey'den nefret etmek istiyorum demiş ama seviyorlarmış seni de. Önümüzdeki günlerde bir program yayın akışında Anadolu kulüplerine özel gerçekleşebilir mi? Saygılar demiş Botan Bey. Tabii ki gerçekleşebilir. En çok hani bizi zorlayacak takım olarak Amerika mı diyorsun? Yoksa...
1: Hocam tabii Amerika'yı en son hazırlık maçında izledim. Şimdi diğerleriyle ilgili bilgim olmadan da böyle şey yapayım ama son izlediğim Amerika oyunları, özellikle bizim savunmadaki, bence bizim en büyük turnuvada başımızı ağrıtacak hadise savunma. Yani işin savunma konusunda merkezde ön taraftaki zenginlik ne kadar iyiyse arkada bence bir o kadar problemli. Bizi en çok önde savunma oyuncularımızla problem yaratıp önde güçlü oyuncularla bizi sıkıntıya sokabilirler. Ama bizim avantajımız ne? Hatta son Makedonya maçında da benzer durumla karşılaştık. Yani rakipten kazandığımız topları hemen atak sonlandırmayla alakalı çok önemli işler yaptık. Amerika'nın da o gün izlediğim maçta da çok fazla bunu yaptılar. Merkezden, yani merkezden oyun kurarken o geriden oyun kurmaya çok sadık kalmaya çalışıyorlar ama baskıya da direnç gösterme konusunda sorun yaşamalarına rağmen devam ediyorlar. Bence buradan onlara çok sıkıntı yaşatabiliriz. Yani onlar geriden oyun kurmaya çalışırken önde basarak onları hataya zorlayarak kazandığımız topla hemen atak sonlandırmaya gidersek, çünkü önde becerisi yüksek ve hızlı oyuncularımız var. Özellikle Kenan bu anlamda çok ciddi bize katkı sağlayacak oyuncu ön tarafta. Yani ikisini bir araya getirdiğimizde yani o şey belirleyici olacak. Yani onların geriden oyun kurarken çok ciddi eksikleri var. Alan adam konusunda, paylaşım konusunda sorunları var ama ön tarafta da zenginlikleri var. Aslında biraz bize benzeyen durumları var hocam. Yani evet, bizim de ön tarafta zenginliğimiz ama savunmada sıkıntımız var. Onlar da aynı durumda. Şu an diğer takımlarla ilgili çok fazla bilgim olmadığı için bilmiyorum yani.
0: Çok kısa olarak yine araya gideceğiz ama dinleyicilerimizden at üstünde hep resmi olan Hasan Bey var. Hocam Yavuz abiye sorar mısın? Bernardo Silva mı, Can Uzun mu Galatasaray için, hangisi daha iyi olur demiş. Bunu da kısaca cevaplarsan çok sevinirim İbrahim Yavuz.
1: Tabii ki Bernardo Silva. Yani Can Uzun'la ilgili bilmiyoruz ki, öyle hani önümüzde geçmişte yaptıklarıyla alakalı çok fazla bir şey olmadı. Can'ın ne olacağı bellidir. Bir de Can gibi böyle Avrupa'da genç gelişmekte olan biz hiçbir oyuncudan faydalanamadık ki, baksınlar Galatasaray'ın geçmişine. Ne Yusuf Yıldırım'dan, ne gençlerden, o Yeler'den, Quest, hiç kimseden faydalanamamış ki Galatasaray. Şimdi bu kadar yapamamış varken diğeri sanki daha mantıklı geliyor yani. Hı hı.
0: Sevgili İbrahim Yavuz, çok teşekkür ediyorum. Yayınımıza katıldığın için 50'nin üzerinde mesaj aldık. Hala da gelmeye devam ediyor. Çok çok teşekkürler mesaj yollayanlara. Sana da işlerinde kolaylıklar diliyorum.
1: Sağ ol.
0: Yayın
1: hocam
0: var mı bu aralar?
1: Bu ara yok hocam. Bu ara yok.
0: Peki. Tamam o zaman. Tamam, ben hocam, vardır cevabı hocam bekliyordum ama İbrahim.
1: Evet, ters köşe. Sağ ol.
0: Tamam o zaman. Görüşmek üzere. Hoşça kal.
1: Hoşça kal.
0: Evet, Türkiye'nin radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündem programındasınız. Instagram Çağatay Hoca adresinden de mesajlarınızı biraz sonra okuyacağım. Aynı zamanda 0212 273 10 Güven Bey var, onun mesajına hemen bakayım. Çağatay Hocam, geçen sene dinleyicilerimizden Can Uzun'u abartıyorsunuz demiştiniz yayında. Adını da hatırlayamıyorum. Yine haklı çıktınız. Şimdi Galatasaray peşinde, aklıma geldi, yazayım dedim. En doğruları söyleyen yorumcu diye. Çok teşekkürler. Ya aslında mesele haklı çıkmak değil. Mesele futbolu doğru okumaya çalışmak. Çünkü futbolda bazen bazı futbolcuların değerini görmek için bugünü değil yarını görebilmek gerekir. Şimdi Can Uzun'un peşinde büyük kulüpler varsa, konuşuluyorsa ve herkes onun kalitesini kabul ediyorsa bundan mutluluk duyuyorum. Ama beni en çok mutlu eden şey yıllardır birlikte futbol konuştuğumuz sizlerin dönüp hocam bunu ilk siz söylemiştiniz demesi. Sevginiz, güveniniz ve güzel mesajlarınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Az sonra kısa bir aranın hemen ardından yine çok önemli bir isim Cüneyt Kaşeler'i canlı yayın konu olarak alacağım. Lütfen bizlerden yani Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemden ayrılmayın. En sıcak gündem Fenerbahçe. Hafta sonunda Fenerbahçe başkanlık seçimi ve olağanüstü genel kurul var. Yorumlarını almak üzere sevgili dostumuz Cüneyt Kaşeler var. Cüneyt'ciğim hoş geldin. Uzun zaman oldu. Seninle de görüşemedik. Nasılsın? Her şey yolunda mı?
4: İyiyim. Teşekkür ederim. Sizin için de yolundadır umarım. İyi yayınlar dilerim öncelikle.
0: Çok teşekkürler. Tabii her konuğumuza genelde aynı soruyu soruyoruz ama tabii açıklamalar, vaatler, futbolcu vaatleri, işte daha temkinli yaklaşan bir Sayın Aziz Yıldırım, diğer tarafta bir gençliğim var, parayla alamayacağım kimse yok diye bir açıklama yapan Hakan Safi Bey var. Bu konuda hani tablo olarak, resim olarak nasıl değerlendiriyorsun, nasıl görüyorsun bu tabloyu? Kim daha akıllı yoldan mı gidiyor diye sorayım Cüneyt Kaşeler sana. Yani doğru strateji bir iletişimci olarak neler söylemek istersin?
4: Şöyle, öncelikle bu seçim kimi destekliyorum değil, kim olmasın diye oy verme seçimi haline geldi bence. İki adayın da ben kongre üyelerini ikna ettiğini düşünmüyorum. Oy verecek olanlar Aziz Yıldırım mı başkan olmasın yoksa Hakan Safi mi başkan olmasın diye oy verecekler gibi gözüküyor. Yani tamamen bir diğeri başkan olmasın diye oy verecek insanlar gibi gözüküyor. Aziz Yıldırım'ın zaten kendisinin bir kemik bir kitlesi var. Onların mutlaka oy kullanacağını biliyoruz. Burada önemli olan Aziz Yıldırım'ın başkan olmasını istemeyen geride kalan insanlardan kaçı şeye gidecek, sandığa gidecek. Yani ben Hakan Bey'in şu ana kadar insanları ikna edebildiğini düşünemiyorum. Ama Aziz Yıldırım da şöyle söyleyelim, yani onun da biliyorsunuz mottosu diyor ki yaptıklarım ortada zaten, ben Fenerbahçe'yi güvenli limana iletirim diyor. Ama onun da yani işte futbol yapılanması, Oğuz Çetin, Aykut Kocaman, Volkan Demirel gibi eski isimler olması, aynı zamanda camiada yine bölünmelere yol açabileceği düşünülen insanların olması ve daha önce 2018'de Fenerbahçe'yi bıraktığında ciddi anlamda borçlar olması bazı insanlarda da tepki oluşturuyor. Dolayısıyla dediğim gibi kimin başkan olacağına değil de kimin başkan olmasını istemediği için oy vereceği bir seçim insanları. Ben baktığımda sosyal medyada ve genç insanlarda Hakan Safi'yi daha fazla görüyorum ama sosyal medya dışındaki insanlarla görüştüğümde de orada da Zilrim'i daha önde görüyorum. Yani netice itibarıyla bugün de sanıyorum Sayın Hakan Safi'nin Faruk Ilgaz'la kongre üyeleriyle buluşması var. O buluşma ve yarınki konuşmalar belirleyici olacak ama şu an kimin önde olduğunu söylemek çok zor bence. Yani kesin bir şey yok. Eğer şunu söyleyebiliriz, eğer katılım düşük olursa, hani böyle 17 bin, 18 bin, 15 bin, 16 bin civarında bir kişi oy kullanırsa, orada düşük diyoruz da Türkiye'deki diğer tüm kulüplere bakınca ciddi yüksek, Aziz Yıldırım kazanır. Ama evet, 20 bin üzerinde bir katılım olursa ben Hakan Safi'nin kazanacağını düşünüyorum.
0: Bu çok önemli bir tespit. Yani 20 bine kadar Aziz Yıldırım, 20 binden fazla katılım olursa da Hakan Safi diyorsun. Cüneyt, doğru anlıyoruz değil mi?
4: Doğru, onu da şöyle şey yapıyorum. Ne derler? Onu da şuna bağlıyorum. Ben Aziz Yıldırım'ın 10 bin civarında oy alacağını düşünüyorum. Hani hadi ben tahmin edemeyeyim, 12 bin, 13 bin olsun. Bunu da nereden çıkartıyorsun derseniz.
0: Kemik oy mu söylediğin? Yani geçen ya seçimde de 10.5 oy almıştı ya, 10.500 Cüneyt Kaşeler, o yüzden söylüyorum.
4: Sevgili Çağatay, şöyle ben şimdi hatırlarsan Ali Koç'a kaybettiğinde 16 bine 4 bindi. O günden sonra da tabii ki bir sürü insan üye oldu vesaire. Bu son seçimde Ali Koç'a karşı aldığı oy da aslında ben kazanmasını bile bekliyordum orada. Yani çünkü Ali Koç bayağı yıpranmıştı. Bu 10 bin bence yine sonuçta diğer tepkilerini de koyduğumuzda bir 10 bin mutlaka ayılır diye düşünüyorum ben Sayın Aziz Yıldırım. Hı hı. Hani bunun üstüne ne kadar çıkar bilmiyorum ama hani 13 bin üstüne çıkacağını ben nedense hiç düşünmüyorum. Tabii ki yanılabiliriz, bunların hepsi şeyler, yorum, onu da söyleyelim sayın dinleyenlere. Ama benim beklentim Sayın Aziz Yıldırım'ın 10 bin ile 13 bin arasında bir oy alması yönünde.
0: Evet. Bize gelen bilgilerdi, yanlışım varsa lütfen düzelt Cüneyt, %38'e yakın bir genç delege oy kullanacak
4: çok
0: dediler.
4: Çok önemli.
0: Onu da soracaktım sana, bu çok önemli değil mi? Belki de belirleyici yani, isimler bu delegasyonlar olacak.
4: Yani şimdi şöyle söyleyelim, siyasette de vardır ya ilk defa oy kullanacak seçmen sayısı diye, hani ona ulaşmaya çalışır siyasal partiler. %38 çok ciddi bir rakam ve bu çocuklar da şunu unutmayalım, şampiyonluk görmediler. Yani dolayısıyla bu çocukları şampiyon yapacağına kim ikna ederse o daha önde olur diye gözüküyor. Çok ciddi bir rakam %38. Yani ben o çocukların belirleyeceğini düşünüyorum ve bu aslında hani hatırlarsan nasıl ki Ali Koç'un deyimiyle o dip dalgası geliyor diye.

0: farkla kazanmıştı. Saadettin Saran'da da yine Ali Koç kazanır diyorlardı ama ben kendi adıma Saadettin Saran'ın kazanacağını düşünüyordum çünkü çok büyük bir tepki vardı. Yani o sessiz çoğunluk her zaman şey yapıyor, belirleyici oluyor. Ben bu sefer de yine bunun belirleyici olacağını düşünüyorum. Yani herkesi yanıltabilir o oylar.
1: Hı hı. Cüneyt Bey'e sorabilir misiniz?
0: Bunun yanı sıra ama evet. Şimdi de söyleyeyim ki Hatay, yani unutmadan söyleyeyim. Bu seçim kim kazanırsa kazansın, hatta Fenerbahçe bu sene şampiyon da olsa, ben önümüzdeki sene yeni bir başkan doğuracağını düşünüyorum kendi adıma.
1: Bu sabah Anadolu Ajansı'nda Sayın Aziz Yıldırım'ın röportajı da vardı. Herhalde izlemişsindir, takip etmişsindir Cüneyt Kaşeler. Orada
0: yok,
1: da
0: takip etmedim ben.
1: Orada şu ifadeyi kullandı. Aynı soru geldi bizim Bostan Memiş tarafından. Şöyle bir cevap verdi. Yani bir sene sonra evet bırakacaktım ama o günkü şartlar altında eğer Fenerbahçe şampiyon olursa o günkü şartlara göre tekrar konuşuruz dedi.
0: Yani çok Aziz Yıldırım. Yani değil mi? Bugüne kadar 30-35 kere konuşursam yerinden oynar dedi. 7-8 kere bu son kongrem dedi galiba. Her seferinde ya da aday olmayacağım dedi. Yani ben anlayabiliyorum Sayın Aziz Yıldırım. O da çok seviyor. Çocuğu gibi seviyor. Yani 20 sene başkanlık yapmış. Kendince doğruları var. Ama yani bu anlamda kendisinin söylediği sözleri ben çok özür dileyerek ciddiye almıyorum. Ben Sayın Aziz Yıldırım seçilirse ve Fenerbahçe şampiyon olursa ömrü yettikçe başkan olarak kalmak isteyeceğini düşünüyorum.
1: Zafer Bey,
0: yani onun yanındakiler de pek heveslenmesin yani.
1: Zafer Bey sana çok selamlarını iletmiş.
0: Aleykümselam.
1: Cüneyt Bey'e sorabilir misiniz? Gerçekçi olarak milli takım kupa beklentisini sorar mısınız demiş.
0: Ben şöyle söyleyeyim.
1: Ben çeyrek final bekliyorum yorumu yapmış ardından.
0: İnşallah gerçekçi olan bu zaten. Şimdi şöyle bir şey var. İspanya ve Fransa'nın olduğu bir dünya kupasında bence zaten Brezilya'nın, Almanya'nın, İngiltere'nin, Arjantin'in bile herhangi bir kupa şansı yok bence. Hani gerçekçi olarak söylüyorum. İnşallah her şey tersine döner de biz kazanırız. Çok mutlu oluruz ama ben beyefendiye %100 katılıyorum. Çeyrek final başarılı olur çünkü çeyrek finalde zaten İspanya denk geliyor bize grup lideri olursa.
1: Evet.
0: Öyle bir durum söz konusu. İnşallah o çeyrek finalde de denk gelmezler ama yani şöyle maç bakmak lazım. Önce gruptan çıkalım, sonrasını sonra düşünürüz.
1: Evet. Peki Fenerbahçe delegeleri için, oy kullanacak kongre üyeleri için bir mesaj vermek ister misin Cüneyt Kaşeler?
0: Hava çok sıcak olacak. Üyelerin mesajı bu. Hava çok sıcak olacak. Bol sulu gıda tüketsinler. Yani şöyle çok zor bir seçim. Hani bana deseler ki ya Cüneyt al şu oyu sen kullan, böyle bir hani kanuni durum olsa ben iki adaya da oy vermezdim. Yani benim bakış açım o. Ama 44 bin kişi oy kullanma potansiyelinde, yani kullanabilir isterse. Bugün Türkiye'de hani herkes rakamları bol bol atıyor ya, biz kolay olsun diye hesaplayalım. 4 milyon 400 bin de Fenerbahçeli olsa onu bölersek o 44 bin kişiye her bir üye kaç kişiyi temsil ediyor bakıp ona göre karar versin.
1: Evet. Beşiktaşlı taraftarlardan da sana çok mesaj gelmiş sevgili Cüneyt Kaşeler.
0: Çok selamlar. Çok
1: Yılmaz
0: teşekkür ederim.
1: Bey var, Musa Bey var. Cüneyt Bey selam olsun. Beşiktaş'a nasıl transfer yolu izlenmeli? Eğer yorum yaparsa bizi çok mutlu eder. Saygılar, sevgiler demişler.
0: Şöyle, öncelikle ben Önder Özen tercihinin doğru bir tercih olduğunu düşünüyorum. Ve Önder Özen'in seçeceği teknik direktörün oynatacağı oyuna göre transfer yapılması Beşiktaş için çok daha gerçekçi olacaktır. Şöyle yani bugün eğer öncelikle teknik direktörü seçerlerse ve ne oynayacağına karar verirse Beşiktaş sonrası çok kolay olur. Avrupa kupaları var. Avrupa kupası elemeleri var. Ona göre elindekilerin den en iyi verim alacak transferleri yapacaktır. İsimlere değil de dediğim gibi tarza yönelmek çok daha önemli diye düşünüyorum.
1: Arzu Hanım ve Serdar Bey gelmişler. Onlar da sana çok selamlarını iletmişler. Bizim sorumuz diyor Cüneyt Bey için Greenwood, Merih, Grassi ve Suarez isimleri ne kadar gerçekçi, bir yorumda bulunabilir mi demiş.
0: Şimdi Grassi ile şu andaki Saadettin Saran yönetimi anlaştı. Dolayısıyla onu Sayın Aziz Yıldırım da alacağını söyledi. Sayın Aziz Yıldırım da Kirasi ve Vedat Muriç var. Diğer tarafta ise Luis Suarez'den bahsetti Sayın Hakan Safi. Tabii onun maliyetini falan da düşününce benim açıkçası bilmediğim bir oyuncu. Bilemiyorum. Mason Greenwood ise çok iyi bir futbolcu ama maliyetlerini de göz önünde bulundurmak lazım ama Hakan Bey, ben maliyetlere bakmıyorum diyor. Kaç para olursa olsun alacağım.

0: diyor. Yani şöyle aslında ben bu soruya şöyle cevap vereyim. Merih transferi hepsinden önemli. Çünkü 10 yabancı, 23 yaşın üzerinde 10 yabancı oynatabiliyorsunuz ya. Hı hı. Dolayısıyla ilk 11'de 3 ya da 4 tane Türk oyuncunuz olursa bu sizin elinizi çok rahatlatır. Yani ben aslında yabancılardan çok Türk transferlerinin, Türk milli takımından yapılacak transferlerin önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Evet. Sevgili Cüneyt Kaşeler, çok teşekkür ediyorum. Beni de kırmadın bugün yayınımıza bağlandığın
0: için. Estağfurullah, ne demek, seve seve. Hayırlı olsun Fenerbahçe için.
1: İnşallah hayırlı olsun. Cüneyt Reis'e selamlar. Totem'e devam demişler. Sana da sevgilerini yollamışlar. Görüşmek üzere. Kolaylıklar.
0: Sevgiler, saygılar.
1: Saygılar bizden. Hoşça kal. Evet, bu arada İbrahim Yavuz da mesaj atmış. Hocam, telefonu tam kapatırken yayın geldi. Yarın akşam 20 ile 21.30 arası A Spor'daymış. Onu da belirtmiş olalım. Evet, Ahmet Bey'den mesajlar var. Ahmet, Spor'la ilgili sorular var. Teknik direktör kim olacak? Bir bilginiz var mı? Süper Ligi tabii yükseldi. Sezona da iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Ahmet Spor'da da teknik direktörlük koltuğu için dikkat çekici bir isim şu an konuşuluyor. Romanyalı çalıştırıcı, hatırlarsanız Sumudika vardı. Sumudika'yı takımın başına getirmek istiyor Ahmet Spor. Türkiye'de de hatırlarsanız daha önce Kayseri Spor, Rize Spor, Malatya Spor ve Gaziantep'te de görev yapmıştı. Kulübün sportif yapılanmasını zaten Serkan Reçber'e emanetmişlerdi. Bakalım bundan sonra kim olacak Ahmet Spor'un teknik direktörü, hep birlikte göreceğiz. Bugün de bize ayrılan vaktin sonuna geldik. Cuma günü vesilesiyle yine güzel bir günde sizlerle birlikte olduk. Gönüllerinize huzur, evlerinize bereket, hayatınıza sağlık, mutluluk getirsin inşallah. Hepinize mutlu bir, huzurlu bir cuma günü diliyorum. Rabbim dualarınızı kabul etsin. İşiniz gücünüz rast gitsin. Pazartesi saat 14'te yine Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında görüşmek üzere. Ben Çağatay Çıtlak. Hepinize hoşça kalın, esen kalın diyorum.
2: Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem sona erdi.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: 2026 Dünya Kupası grupları. E grubu. Almanya. Müzesinde tam 4 Dünya Kupası bulunduran Almanya, 21. kez turnuvada boy gösteriyor. Her ne kadar turnuvanın gediklisi olsalar da son şampiyonluk yaşadıkları Brezilya'da gerçekleşen 2014 yılındaki Dünya Kupası'nın ardından son iki turnuvada gruptan çıkamadılar. Yeniden başarıya ulaşmayı hedefleyen panzerler, Jürgen Klinsmann'dan Joachim Löw, Nick Woltemade'den Miroslav Klose, Jamal Musiala'dan da Mihail Balak ruhunu yakalamasını bekliyor. Kura ciao! Bir dönem ligimizde Fenerbahçe'de teknik direktörlük yapan Dik Advokat'la peri rüyasını gerçekleştiren Curaçao, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılım hakkı elde etti. Karayip Denizi'nin güneyinde yaklaşık 200 bin nüfuslu bir ada olan Curaçao, ligimizde forma giyen Bazuer ve Brene gibi isimleri kadrosunda bulunduruyor. Fil Dişi Sahili. En son 2014 Dünya Kupası'na katılım sağlayan Fildişi Sahili 4. kez bu turnuvada boy gösteriyor. Didier Drogba, Gervinho, Salomon Kalou gibi yeteneklerin çıktığı Fildişi katıldığı Dünya Kupalarında grup aşamasını hiç geçemedi. Bu kez şeytanın bacağını kırmak isteyen Afrika ülkesi Leipzig'ten Yann Diomande, Roma'dan Ivan Endika, Sporting'den Osman Diomande, Manchester United'dan Amad Diallo gibi isimleri kadrosunda bulunduruyor. Ligimizde Trabzonspor'da forma giyen Olay, Beşiktaş formasını terleten Emmanuel Agbadou da Fildişi Sahili kadrosunda yer alıyor. Ekvador. 2002 yılında ilk kez Dünya Kupası'na katılım hakkı elde eden Ekvador, yakaladığı istikrarla bu yaz 5. kez turnuvada yer alıyor. 2006'da Almanya'da gerçekleşen Dünya Kupası'nda son 16 turuna kalarak tarihindeki en büyük başarıya erişti. Evet, Ekvador denilince çoğumuzun aklına aynı isim geliyor. Bu turnuvada da ileri bölgede yer alacak olan, bir dönem ligimizde Fenerbahçe forması da giymiş olan Ener Valencia.

0: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu başlıyor.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Dostlar, herkese merhabalar. Sokak Futbolu başladı. Burası formasına reklam almayan en asil duyguların takımı. Nasılsınız, iyi misiniz? Tekrar hoş geldiniz. Sahipsiz bıraktık mı sandınız buraları? Biz buradayız, fakat yani yaklaşık bir saat sürmesi planlanan iyileştirme çalışmaları biraz uzun sürdü. Teknik dostlarımız neyse ki şu an bizi yayına atmayı başardılar. Yayındayız, böyle bir iki saat size dolgu yayınlarımızla, yine aktif yayınlarla eşlik etmeye çalıştık ama buradayız. Böyle tepemde falan kablolar vesaire var ama onları daha sonra hallederler diye düşünüyorum. Ne var ne yok, iyisiniz, bir problem bir sıkıntı yoktur umarım. Tabii spora geçeceğim ama bugün radyoya gelirken şunu düşündüm, yani trafik ışıklarında o kadar çok bekledim ki, yani abartmıyorum arkadaşlar, yaklaşık bir böyle 30 dakikam falan, hani 28 dakikam trafik ışıklarında geçti diyebilirim. Sonra dedim ki ben bunu yayında dostlarıma da sorayım, yani onların böyle tırnak içinde lanet ettiği, ya Cihan bu ışıkta beklerken ömür geçiyor dediği bir yer var mı dedim. Şu Şişli'de bir işim vardı arkadaşlar, orada bir inanılmaz bir, yani yanmıyor adeta, yeşil yanmasını beklerken böyle telefondan bankacılık işlemleri için müşteri hizmetleri yetkilisine ulaşıp işinizi halledebilirsiniz, yani süresiz tahmin edin artık. Bir de ardından işte bu kanyon tarafında bir işim vardı. Abi o ışık yanmıyor, yani sıcak, böyle beynime artık güneş geçti. O kanyon plazaları biliyorsunuz, hemen önünde fabrikalar durağının orası, yanmıyor. Sonra araştırdım, biraz böyle Google'a falan girdim, ya bunun bir çaresi yok mu falan. Yani bazı ülkeler bunu halletmiş, bazı ülkelerde böyle yapay zekayla düzenlemeye başlamışlar. Böyle kameralı sistem var kavşakta, ne tarafta yoğunluk varsa işte oranın geçişini falan uzatıyor. Mesela işte bir tarafta araç beklemiyorsa oraya boşu boşuna işte yeşili yakmıyor. Bu sistem trafik akışını bir nebze rahatlatıyor ama bize gelmesi biraz uzun sürer tabii. Çünkü sistemi kurmak masraflı. Bir de bunun bedavası var. Yani sonuçta trafik polislerimiz bu işi bir şekilde hallediyorlar. Ben de bunu dedim, ek bir konu yapayım. Sizin de böyle beklerken ya lanet ettiğiniz, böyle bıktığınız, daha doğrusu daha kibar halini söyleyeyim, trafik ışığı var mı? O da yan konumuz olsun. Tabii Galatasaray şampiyonluğunu Ankara'da kutladı. Dursun Özbek ve Okan Buruk hedeflerinin de 27. şampiyonluk olduğunu söyledi. Diğer tarafta hem Hakan Safi hem Aziz Yıldırım cephesinde de tabii ki seçim için konuşmalar devam ediyor. Aziz Yıldırım bir senelik geleceğini söylüyor ve gelecek sene başkanlığı bırakacağını söylüyor ama bazen de mesela stadyumla ilgili cümleler de kuruyor. Bu durum benim biraz böyle aklımı karıştırıyor. Yani bir yıllık geliyorum vaadi bana çok inandırıcı gelmiyor Sayın Başkan böyle konuşunca. Ayrıca hani sürekli şampiyonluk derken ya Hakan Safi tarafı da sürekli para olayından bahsediyor. O biraz daha ilginç. Hakan Bey'den şey bekliyorum en sonunda, yani sürekli para vaadi veriyor. Hani bana oy veren herkese 5000 euro falan demesinden korkuyorum. Yapar mı yapar hiç belli değil. Çünkü her akşam düzenli olarak saat 9-10 gibi yeni bir isimle anlaştığını duyuyoruz. Mesela Merih Demiral'ı açıkladı. Dedi ki Merih'le anlaştım dedi. Bunun üzerine El Ahli de dedi ki öyle bir şey yok dedi yani. Merih bizden ayrılmayacak da dedi. Hakan Safi şöyle dedi, yani ilk transferimi açıklıyorum, devamı da gelecek. Merih Demiral'a teşekkür ederim, yapacaklarımı açıkladıktan sonra seninle her yerde olurum başkanım diye bana seslendi dedi. Kendisinin şampiyonluk yarışında kaptanlık ve büyük karakter koyacağını eminim ifadelerini kullanmıştı. Hemen de El Ahli Merih Demiral'ı paylaştı böyle kupaların önünde, hani ne tamam da kanka ne alaka diye bir şarkı var yani, çok popüler, böyle sosyal medyada önünüze çıkıyordur, zihnimizin bir taraflarında dolaşıyor. Aynı şekilde Meri'nin böyle ellerini açtığı, yani iki avucu düşünün arkadaşlar, canlandı. Radyoda olmak da çok kötü, gösteremiyorsun, hani ne alaka demeye getiren bir fotoğraf paylaştı Suudi Arabistan temsilcisi Demiral. Baştan sona El Ahli'nin ifadelerini kullandı. Önümüzdeki dönemde ayrılması planlanmıyor. 2029'a kadar

kontratı var. Transferiyle ilgili çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor ifadelerini kullandığı Merih Demiral'la ilgili. Merih de 32 maçı çıktı Suudi kulübüyle, tam 2590 dakika süre aldı. Onun da bilgisini verelim. 0212 273 1010 WhatsApp hattımız. Buradan bizlere mesajlarınızı yazabilirsiniz. Cihan'cığım, Aziz Yıldırım da senin ayarlarınla oynamıştı. Ne alakası var ya? Merak etme, gelsin Aziz Yıldırım. O zaman görürüz kalırım mı giderim mi. Biz dört gözle bekliyoruz demiş. Bak ciddi söylüyorum, ben de Aziz Yıldırım'ın gelmesini istiyorum. Şöyle, ben ya kimse benim ayarlarımla Aziz Bey'in alakasını kuramadım sadece. Yoksa Aziz Bey yani 10 tane Galatasaray şampiyonluğu görmüş. Görmüştür yani, temel hakikat budur. Kabul edelim. Evet, tesisleşmede başarılıdır. Diğer branşların yapılanmasında başarılıdır. Bunları inkar edemeyiz ama başkanlık süreci içinde rakibiniz yani Galatasaray 10 kez şampiyon olmuşsa, hani burada çok fazla başarıdan, efsane olmaktan fazla bahsedemeyiz. Onu söylemeye çalışıyorum. Ama şu anki adaylar arasında, hani ben de böyle çok manipüle etmeye çalışmayayım, bence seçilmesi gereken kişidir. Çünkü Hakan Bey, ya hitabet yeteneği inanılmaz kötü bana göre. Hiç yani şey gibi, hani sınıf başkanlığına seçilmek için vaatler verirsin ya, Hakan Bey sürekli o şekilde vaatler veriyor. Ve bence iletişimdeki Yusuf abi, Yusuf Kenan Çalık ona bunu söylüyordur ama tabii insan öyle kolay olmuyor. Ekrana çıkınca, öyle binlerin karşısına çıkınca konuşmak kolay değil. Saadettin Bey de ilk zamanlarda biraz heyecanlıydı. Hatırlarsanız çok fazla terliyordu falan. Bu işler öyle kolay işler değil. Evet, uzaktan atıp tutmak kolay. Ama Aziz Yıldırım'dan da şöyle düşünüyorum. Hani Fenerbahçe'den acaba, bilmiyorum, sesli düşünüyorum, siz de cevap verin diye, İntikam almak için geliyormuş gibi bir his de bırakıyor bende. Açıklamalarında, konuşmalarından, şimdi çok sakin falan, böyle çok daha birleştirici bir üslupla konuşuyor. Eski dönemdeki Aziz Yıldırım'la hiç alakası yok. Daha sakin. Ama hani seçildikten sonra hop ben geldim eski Aziz Yıldırım falan diyebilir mi, onu da bilmiyorum. Hani Aykut Kocaman da açıklayamıyor. Açıklarsa biraz böyle oy kaybetmesinden falan çekiniyor. Bilmiyorum. Evet, Fenerbahçe için hapisi yatmıştır. Doğrudur. Fenerbahçe için birçok şey yapmıştır. Elini taşın altına koymuştur. Efsane midir bilmiyorum. Efsane başkan nasıl olur? Daha farklı bir profil çizerseniz onu da bana söyleyebilirsiniz. Kimine göre efsanedir, kimine göre efsane değildir. Efsane dediğin kişi bence başarılarla efsane olmalıdır. İyi başkan mıdır? İyi başkandır tabii. Yani Fenerbahçe o dönemde en azından işte dediğim gibi amatör branşlarda başarılı oldu, farklı tesisleşmede başarılı oldu, yine futbolda yani evet iyi kötü Aziz Bey evet 10 tane Galatasaray şampiyonluğu görse de Fenerbahçe'yi de bir şekilde şampiyon yapıyordu. Belki o noktada geldiğinde vaatlerini de yerine getirebilir. Hakan Bey ise daha farklı düşünüyor. Yani her şeyin parayla çözülebileceğine inananlardan. Selamünaleyküm demiş. Aleykümselam. Hayırlı yayınlar. Canlı yayını alacak mısın demiş. Vallahi süremiz çok kısa. İsterseniz alırız da, yani WhatsApp'tan yazarsanız böyle karşılıklı daha iyi oluyor. Şimdi bağlanma aşaması oluyor. İşte kimisi tabii konuşmak istiyor, dostlarımız, sizler normal olarak. Ama bazen mesela çok uzuyor. 10-12 dakika. Diğer dostumuz da beklerken bize saydırabiliyor. Tamam mı ya, bekletiyorsunuz diye. Dinleyiciyi de kapatamıyorsun. Yani o da zar zor bağlanmış. Süre kısa, böyle 2 saatlik programlarda falan yapıyoruz ama mesajları okurum, hiç merak etmeyin. Cihan Baba Beşiktaş hocasına getiriyor. Hiç anmıyorsun bile demiş. 15'te gelecek. Beşiktaş kapandı mı? Geleceğiz canım, dur. Yavaş yavaş, daha programa gireli 9 dakika oldu ya. Vincenzo Italiano. Evet, saat 15'te gelecek. Yani Van Bronckhorst, Solskjaer sonrasında bana göre, şimdi hadi oradan diyeceksiniz ama Beşiktaş'ın başına gelmiş üçüncü güzel şey. Yani tesadüfen neredeyse böyle arka arkaya olması da herhalde Beşiktaş'ın bahtsızlığı mı artık ne dersin bilmiyorum. Yani mutlaka hani Vincenzo Italiano'yu yemek isteyenler olacaktır. Yani yerli hoca gelsin diye hocayı yemek için sırada bekleyenler olacaktır. Ama bu sefer Beşiktaş taraftarının ben hocaya sahip çıkacağını düşünüyorum. Geliyor da şu kafama takıldım. Bana söylenen rakam yardımcılarıyla beraber 8,5 milyon euro. Çok yüksek değil mi ya 8,5 milyon euro bir teknik direktör için? Ya korkunç yüksek bir miktar bana göre, bilmiyorum. Evet, Bologna ile İtalya kupasını aldı. Fiorentina ile iki kere konferans liginde finale çıktı. Spezia'yı Serie A'ya çıkardı. Yine Trapani, onları da Serie B'ye attı falan. Böyle etiket olarak getirince başarılı.
İyi bir hoca, beğendiğim de bir hoca. Ben Önder Özen'e de güveniyorum ya. Önder abi iyidir yani bu işlerde. Planlı projelidir. Hani büyük bir olasılıkla önümüzdeki 2 yıl planlı programlı bir şekilde dirayetli bir yönetim sergilenirse Beşiktaş tarafında iyi bir futbol oynayan Beşiktaş takımının temellerini atacaktır diye düşünüyorum. Evet, hani sonuçta kimse şampiyon olmak için sevmedi. Evet, seviyorsun ya yani, takımın senin 30 yılda şampiyon olması, o takımı tutacaksın yani. Hani sevinmek için sevmedik sloganı var ya herhalde, Beşiktaş'ın muhiti o kimindi. Bence şu anki birinci konu, yani gelip Italiano'nun ismi de çok havalı değil mi ya, Vincenzo Italiano falan, böyle şey gibi yani, saygısızlık da etmek istemiyorum ama bir İtalyan yemeği gibi böyle. Hocanın böyle bir takımı incelemesi lazım, gitmesi gerekenlerin bir an evvel göndermesi lazım, gelmesi düşünülenlerin iyi böyle gözlem edilerek, yani scout edilerek halledilmesi lazım. Öyle potansiyelli ama böyle cüzi miktarlarla, transferlerle olaya başlaması lazım. Çünkü Beşiktaş'ın o kadar paralar harcayacak ne zamanı var ne de durumu var. Zaten olanı da böyle mecburen erken kırıp nakite çevirdi Beşiktaş. Hayırlı uğurlu olsun bakalım, saat 15'te Vincenzo İtalya, ama şu an saat değişti, 16 oldu. Onu da söyleyelim, Beşiktaş'tan şu an konuşurken bir açıklama geldi. Vincenzo İtalyano'yu açıkladı Beşiktaş. Saat 16'da İstanbul'da olacağını duyurdu Beşiktaş yönetimi, onu da aktarmış olalım. Bize 15 diyebiliyorduk ama şu an Beşiktaş açıkladı, saat 16'da burada olacakmış. YouTube yayını problemli demiş. Valla bugün birçok şey problemli olabilir Kral Totti, ama yarın hepsi düzelecektir diye düşünüyorum. Daha hoca gelmeden eleştiriler başladı, bakalım ne olacak demiş. Ya Allah aşkına İbrahim Özsan, Vincenzo Italiano'yu mesela Bologna'yı açıp şöyle 90 dakika izleyen var mıdır? Bu hoca ne yapıyor, ne ediyor veya işte böyle detaylı inceleyen var mıdır? Adı çıktıktan sonra işte yapay zekaya falan yazılıyor genelde. İyi hoca ya, bak ciddi söylüyorum. Ben çok fazla iddia falan oynadığım için hep söylüyorum. Biliyorum, bu hocaları falan takip ediyorum. İşte o Trapani zamanlarından falan aklımda kalmıştı. İş yapacak, bakın görün. Beşiktaş'ı çok güzel futbol oynatacak ama işte bazı dostlarımız kendi istediği yerli hocayı getirmek için yabancı hocayı da yemek zorunda kalabilirler. Çünkü onların istedikleri yerli hoca gelirse o hocanın teknelerinde akşam partilerine katılabiliyorlar veya kendilerine bir ayrıcalık tanıdıp güzel restoranlarda yemek yiyebiliyorlar. O yüzden hocanıza sahip çıkın Beşiktaşlı kardeşlerim, Beşiktaşlı dostlarım. Ben iyi bir hoca olduğuna inanıyorum. Beşiktaş Montelli hocayı alamayınca adaşı İtalyan'ı getirdi demiş. Ya Montelli'yi de çok, yani şey olmuştur. Federasyon demiştir ki bize, Montelli'ye bulaşmayın. Dünya Kupası var. Biz bu Dünya Kupası'nda iyi işler yapacağız. Biraz bırakın hocayı yani. Belki Dünya Kupası'nın ardından bu durumlar olabilir. Şu an Beşiktaş hocasını buldu gerçi. Fenerbahçe'de de yüksek ihtimal Aziz Yıldırım seçilecek. O da Aykut Hoca ile çalışacak. Galatasaray'ın zaten hocası belli. Onun dışında Montelli milli takımda zaten devam edecektir. Dünya Kupası'na götürdü. Kredi de arttı. İkinci Solskjær vakası, bak gör demiş. Allah Allah, yok be, o kadar kötü hoca değil. Bak ben sana söyleyeyim, ben Solskjær'i de seviyordum ki, adam yani sempatikti. Sadece Sergen Yalçın'ın, o Demokles'in kılıcı gibi, Sergen Yalçın'ın adı sürekli adamın tepesindeydi. İşte İtalyano'nun tek artısı, o Sergen Yalçın kılıcı şu an üstünde olmayacak. Çünkü sürekli Sergen'i getirmeye çalıştılar. Yani Beşiktaş'ın başında bir teknik direktörü varken ısrarla hala yani Sergen dediler. Ama artık kimsenin Sergen diyeceğini de düşünmüyorum. O yüzden çok bir problem de olacağına inanmıyorum. Arkadaşlar, dostlar, döneceğim. Hemen geliyorum, bir saniye. Evet, geldim. Cihan, ben de hocayı iyi tanıyorum demiş. İtalya Ligi'ni ben de bahisten dolayı iyi takip ediyorum. Sana net bir şey söyleyeyim mi? Kasım'da olmaz, Aralık'ta havlu atar yine Beşiktaş. Hele bir de kötü bir transfer geçirirse Allah Beşiktaş'ın yardımcısı olsun demiş. Vallahi 200 milyon dolar harcayacağım dedi Serdal Adalı. Geçtiğimiz günlerde de bir toplantı oldu. Bu toplantıda da işte onaylamışlar bu bütçeyi. Bir herhangi bir problem, bir sıkıntı yoktur. 200 milyon iyi paraymış vallahi. Vallahi oynattığı oyun bizim ligi uygun. Hani klasik bir yorum vardır ya, bizim ligi bilmiyor falan diye, ama sonuçta futbol her yerde aynı oynanıyor. Tam bizim ligi uygun. Ama bizde de şey var, hani yabancı hoca şampiyon olamaz
kuralı olduğuna inanıyoruz yani, uzun bir zamandır.

yabancı oyuncular şampiyon olamıyor. Ama en azından hani şampiyonluk kovalayacak seviyeye bence Beşiktaş'ı getirecek yani. Erken avlu atacağını düşünmüyorum. Önder abi de şunun farkında yani. Beşiktaş'ın büyüklüğüne farkında. Beşiktaş'a bir coşku lazım. Beşiktaş'a bir tutku lazım. Bu abimiz de yani Vincenzo Montella da coşkulu futbol oynatan bir isim. Öyle söyleyeyim yani. Şey vardı ya, kim o? Tosic vardı, Tosic yani böyle stoper çıkışlarından falan böyle rahatsız olanlar vardı. Bu adam onun benzeri yani, onun çıkışlarından böyle rahatsız olmayacak bir adam. Böyle ısıran bir hoca, ben o yüzden çok iş yapacağını düşünüyorum Süper Lig'de. Cihan abim, sempatiklik konusunda Sergen de sempatik bir adamdı. Hala sik konuşmaları Instagram postu olarak dolanıyor. Fakat burada önemli olan Beşiktaş'ın mali durumu, zayıf futbolcu durumu, zayıf yönetimi demiş. Sergen hocamım değişikti ya. Mesela onun esprileri ben yapsam gülmezdiniz. O Sergen Yalçın olduğu için işte o yeteneksizsiniz de falan. Yani böyle durağan, donuk bir şekilde espri yapıyordu. Güldürüyordu evet. Ama mesela dışarıdan baktığında hiç konuşmasa, ya bu adam sempatik der misin? Hiç konuşmasa demem ya. Ama konuşurken evet sempatik oluyor. Öyle söyleyeyim. Aralıkta avlu atar abi Beşiktaş demiş. Keşke Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne de iyi gittiği zamanlarda Şenol Güneş'in milli takımın hocası olsun diye konuştuğunuz zamanları unutmasaydınız demiş. Ha şey mi yaptılar diyorsun, Beşiktaş'ı baltalamak için Şenol Güneş'i milli takımın başına getirdiler, Beşiktaş'ı rampa aşağı mı yuvarladılar diyorsun. Ama o dönem hoca lazımdı ya. O dönem milli takıma hoca lazımdı. Fatih Terim vesaire herkes denenmişti. Yani Şenol Hoca da bu işi başarmıştı yani, ne yapalım. Şenol Hoca'yı istemişlerdi ki ben karşıydım. Ben öyle istememiştim ya. O dönemler hatırlıyorum. Ya dedim hem kulüp hocası hem milli takım hocası falan olmasına karşıydım. Ama çok isteyen vardı. Hatırladım o dönemi. Cihan selamlar kardeşim. Van Dijk gelir mi? Haberin var mı demiş. Virgil Van Dijk. Valla normalde yani yaşı geçmiş yıldızlara gitme işinin hep ben böyle bitmesi gerektiği görüşündeyim ama kendisi bu fikri sorgulatacak bir isim ya. Hani bu sezon Premier Lig, Şampiyonlar Ligi derken falan böyle 50 maçın üstünde maça çıkmış. Tek soru işareti maaşı. 15-20 milyon civarı görünüyor. Hani 30 yaş üstü futbolculara izleyenler bilirler. Şimdi kimsenin de kalbini kırmak istemiyorum. Teşbih yapıyorum yani, teşbih, benzetme yapıyorum. Yani 30 yaş üstündeki futbolculara orada böyle vebalı gibi bakıyorlar Premier Lig'de. Hala üst düzey oynuyor orada ve gerçekten de Van Dijk'a böyle ekmek gibi, su gibi ihtiyaç duyuyorlar. Ne kadar büyük bir oyuncu olduğunu, ne kadar büyük bir karakter olduğunu gösteriyor. Hacı abi bak, hadi Van Dijk'a ses kaydı atalım. Bak, Allah bu sene seni iki kere stada getirdi, Rams Park'a. Taraftarı böyle iyice böyle bir görmeni sağladı. Yaşın olmuş 34. Bizim lig sana çıtır çerez gelir. Yazın git. Zaten şurada ne kaldı, 16'sına. 10-11 gün sonra Dünya Kupası var. Git Dünya Kupası'na oyna. Daha üst seviye turnuvaya gidecek halin yok. Zaten bu saatten sonra da yeter yani. Gel taraftar coşkusunu al. Galatasaray değil mi? Rams Park'ta oyna. 2 sene güzel sözleşme yapalım. Ha? Topunu oyna. Bu camianın bir evladı ol. Söz Galatasaray taraftarı sana koreografi de yapar falan. Van Dijk'a çağırımı. Bilmiyorum ya, maaş vesaire. Evet, Davinson Abdülkerim ikilisi var bir taraftan da. Onlar zaman zaman Şampiyonlar Ligi'nde çok dağıldığı durumlar da oluyor ama Van Dijk bu. Yani toparlar orayı. Ama gelir mi? Bilemedim. 200 milyona hitaben. Vallahi parayla güzellik olmuyor ya demiş. Bunu Ali Koç'la denedik. Hakan Bey'le de Luis Suarez'i açıkladı. Bir yıldız da Merih Demiral dedi. Abi bunlar yıldızsa Sané, Osimhen, Icardi nedir Allah aşkına demiş. Aziz Yıldırım da öyle söylüyor. Bunlar yıldız değil diyor. Yıldız benim getirdiklerimdir diyor. Van Persie yıldızdı diyor. İşte Van Hooydonk yıldızdı diyor. Nene yıldızdı diyor. Adam bunları söylüyor. Ben yıldızları getiriyordum diyor. Roberto Carlos yıldızdı diyor. Açıklanan oyuncular yıldız oyuncular değil. Sadece iyi oyuncular ifadesini kullandı Sayın Aziz Yıldırım. L1 üçgendi. Ufuk Kağan Karaca'nın yaptığı açıklamada Mbappe yıldızdır dedi mesela. Haaland yıldızdır dedi. Evet Aziz Başkanım, onlar yıldız da. Yani onları da getiremiyoruz Sayın Başkan. Herhalde diyemedi Ufuk abi. Alex'i biliyor muydunuz dedi mesela. Kim Alex'i biliyordu diyordu. Ama biliniyordu Alex de yani. Evet, Fenerbahçe'de yıldızlaştı. Hani gitti dedi, Parma'da falan olmadı vesaire dedi. Ben Alex'i burada yıldız

0: yaptım dedi. Hazi Başkan'ın böyle çıkışları var bilirsin dedi. Her şeyi ben yaptım çıkışları. O yüzden Hakan Safi'ye biraz böyle salvolar yapmaya devam ediyor Aziz Yıldırım. İşte daha bugün Anadolu Ajansı'na konuştu. Yabancı insanlarla yarışmıyoruz dedi. Hep gerçekleri söylüyorum dedi. Ben liderim. Liderlik özelliğim var. Başkan değilim. Liderlik yapacağım. Diğer bütün arkadaşlarım görevini yapacaklar. Onlara destek olacağım dedi. Seçilmezsek yine karşı tarafı destekleriz ifadesini kullandı. Çocukların ağladığından bahsetti. İnsanlar üzgünler dedi. 12 yılda herhangi bir başarı yok. Bunu el birliğiyle ortadan kaldırmamız lazım. Bana bir şans versin Fenerbahçe taraftarı ifadesini kullandı. Belki bugün birini açıklarız dedi. Santrafor transferiyle alakalı olarak.
1: Cihan Dişli ile sokak futbolu devam edecek. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Cihan Dişli ile sokak futbolu devam ediyor.
0: Fenerbahçe'de santrafor yok. İyi bir çocuk şu anki isim dedi. İşte Sıdiki ama ben daha farklı isimlerle çalışmayı düşünüyorum dedi. İkinci santrafor görüşmelerim devam ediyor ifadesini kullandı. Bunu ben de başaramazsam dedi. Yani Aziz Yıldırım olarak ben de başaramazsam bu işin arkası çok tehlikeli ifadesini kullandı. Benden başkası da zaten başaramaz ifadesini kullandı. 3 Temmuz'a girdi. Kimse bana 3 Temmuz'u unutturamaz ifadesini kullandı. Mehmet Ali Aydınlar çekilmeseydi yine aday olur muydunuz dedi. Muhabir arkadaşımız aday olacaktım tabii dedi. 3 Temmuz'u kimse bana unutturamaz. Fenerbahçe'nin kırmızı çizgisidir. Fenerbahçe'ye darbe vurulmuştur deyip onun da 3 Temmuz olayına da bir girdi. Ben olsaydım dedi ve 3 Temmuz olayı olmasaydı Fenerbahçe şu an başka bir yerdeydi ifadesini kullandı. Bu neden yönetiminizde hanımefendiler yok cümlesi kurulmuştu ya önceden, hatta biz de eleştirmiştik. O da hanımefendiye gerek yok, savaşa gidiyoruz, savaşa arkadaşlar ifadesini kullanmıştı. Bu soruldu kendisine, şaka yaptım diye ya dedi. Yani bir kadın üyemiz var. Geçmişte de listelerimde kadınlar oldu. Şu an böyle uygun gördük ifadelerini kullandı Aziz Yıldırım. Uzun bir röportajdı. Zaten Radyo Gol'den de biz sizlere canlı canlı aktardık. Fenerbahçe alırsa yaşlı dersin, Galatasaray alırsa süper dersin Van Dijk için diyor. Yok hayır. Maaşı yüksek dedim. Maaşı yüksek. Mesela Lewandowski'nin yaşı var ama bence Fenerbahçe'nin alması gerektiğini ben hep söylüyorum. Mesela ona hiç yaşlı falan demedim. Ya Lewandowski gibi arkadaşlar. Ya bu adam 34 yaşında Barcelona 45 milyon bonservis verip transfer etti. Ben hala 37 yaşındaki Lewandowski'nin de oynayabileceğini düşünüyorum. İşte kimisi diyor ki ya işte Barcelona ile Fenerbahçe bir değil. Orada topu Lewandowski'nin ayağına kadar getiriyorlar. Fenerbahçe de önde ısıracak, basacak bir santrafor lazım diyorlar. Ya onu da kanatlar yapsın kardeşim. Kanatlar taşısın topu. Ne bileyim 6-8 ön alana gelsin. 10 numara taşısın. Yani Lewandowski sadece bitiriciliği iyi bir santrafor ve işini de yapar. Yani Lewandowski Türkiye Ligi'nde öyle yedek olmayı kabullenecek bir karakter değil. Hani bir de Lewandowski yani. Öyle söylüyorum. Hala da kemik gibi. Yani izlediğim kadarıyla. Bu adamı böyle yedek bırakabilmen için kulübün adının ne bileyim bir Barcelona, bir Real Madrid, bir Manchester City falan olması lazım. Yedekliği kabullenmiyor. Ya yedek olmayı kabul ediyorsa zaten transfer etmeyin. Yani emekli ikramiyesi için geliyordur diye düşünüyorum. Ama gelirse katkı muhakkak yapacaktır. Ben Ceko'nun da kalması gerektiğini düşündüm. Vallahi bulamadı. Ceko olsaydı Fenerbahçe'de bu sezon bilmiyorum belki bir tık daha o Galatasaray'ın altın tepsiyle sunduğu puanlarda bir çıkarım yapardı yani. Orada Galatasaray al sana diyor, altın tepsi yok diyor Fenerbahçe, ben istemiyorum, al ben de sana bir altın tepsi sunayım diyordu. Belki Ceko falan, hani lider özelliği var adamın, duruşu var bu noktada. Bakalım neler olacak, göreceğiz. Abi ilk defa dinliyorum bir Beşiktaşlı olarak. Oli hocamla devam edilmeliydi, o da en az 2 sezon dedi, hocayı yediler şahsen. Ben de Oli hocacıydım diyor, Taner ismim demiş. Ya işte Sergen Yalçın olayından yediler Oli hocamızı, yoksa yemezlerdi. Yediler adamcağızı. Ben bir şeyler yapmaya çalıştığını düşünüyordum ama olmadı. Tekrar hatırlatalım. Vincenzo Italiano saat 16'da İstanbul'a gelecek. Beşiktaş açıklamasını yaptı. Evet, birkaç haber vereyim. Tekrar döneceğim mesajlara arkadaşlar. FIFA Dünya Kupası'na katılamayan ülkelerin birçok yıldız futbolcusu turnuvada boy gösteremeyecek. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'da gerçekleşecek 11 Haziran'da başlayacak Dünya Kupası. Süper Lig'den tanıdığımız bazı isimler de var. Yani dört büyüklerden bu turnuvada olamayacak isimler var. Galatasaray'dan Victor Osimhen Nijerya katılamadığı için bu kupayı kaçırıyor. Yine Şalai Macaristan olmadığı için olmayacak. Lemina olmayacak Galatasaray'dan. Gabon milli takımı Dünya Kupası'nda olamadığı için. Fenerbahçe'de Milan Škriniar yok. Slovakya olmadığı için yine aynı şekilde. Nene Mali milli takımı olmadığı için kupada forma giyemeyecek isimler olacaklar. Yine Beşiktaş tarafında Endidi, aynı şekilde Nijerya, El Bilal Ture Mali, Aslani Arnavutluk, Rashica Kosova, Olaytan Benin, bunlar da Dünya Kupası'nda olmadığı için bu oyuncular da forma giyemeyecek. Trabzonspor'da Onaçu, Çibuke, Onana, Muçi ve Botagov olmayacak. Ukraynalı Botagov biliyorsunuz. Yine Muçi Arnavutluk. Onana da Kamerunlu. Bu oyuncular forma şansı giyemeyecek. Yine dünyadan da yıldız isimler, işte az önce bahsettiğimiz Lewandowski, Kvaratskhelia, Kvara diyelim, daha kısaltalım. Spiker arkadaşlarımız zorlandığı için onu bir süre Kvara diye okudu. Yine Donnarumma, Lukman ve Jiresi de olmayacak Dünya Kupası'nda arkadaşlar, dostlar. İtalya'da Donnarumma, Tonali, Bastoni, Di Marco, Barella, bunlar da turnuvada boy gösteremeyecek isimler. Çok fazla yıldız isimde olamayacak. Yine Vlahovic turnuvada boy gösteremeyecek. Onun dışında Højlund, o da olmayacak. Başka Pavlidis, o da son dönemler çok ön plana çıkmıştı. Onu da Dünya Kupası'nda izleyemeyeceğiz. Cacık olmaz demiş. Kimden cacık olmaz? Taner Ültan'ı. Vallahi Lewandowski'den, Van Dijk'ten, Salah'tan. Bunlar posa demiş. Üçü de. Bak, Salah'a ne olduysa bilmiyorum. Tamam mı? Bu adam bence de posası çıkmış artık. Yani fırtına gibiydi. Müthiş işler yapıyordu. Ya hocasının oynattığı mevkiyle vesaire, onunla alakalı bilemiyorum. Van Dijk zaten stoper. Oynar. Ya Lewandowski de klasıyla oynar ya. Genç alıyorlar. Bu sefer de gençleri de oynatmıyorlar ki. Yani gençler de bazen problemli oluyor. O gelsin gelsin. Bir iki tane böyle yaşı büyük oyuncu lazım. Takıma abilik edecek, liderlik edecek. Mesela bu sene Galatasaray'da takıma Osimhen liderlik etti. Değil mi? İşte İlkay'ın etmesini bekliyorduk ama İlkay o performansı veremedi. Osimhen'in liderlik ettiğini gördük. Icardi zaten yedek kaldı. Onun dışında Torreira zaman zaman takım arkadaşlarını yönlendiriyor. Orta alanı, geri tarafı. Ondan önce Muslera vardı. O da böyle liderlik yapıyordu. Beşiktaş'ta Orkun var mesela. Şu an o da liderlik yapmaya çalışıyor. Fenerbahçe'de liderlik yapan oyuncu yok. Tadiç vardı mesela. Ceko vardı. Şu an kim var Fenerbahçe'de liderlik yapan? Ya işte bu takımın lideri. İsmail biraz bir şeyler yapmaya çalışıyor. Sürekli takım arkadaşı. Škriniar. Škriniar olabilir bak. Evet, Škriniar liderlik yapmaya çalışıyordu. Hatta böyle takım kaybettiğinde falan, tüm oyuncular araçlarıyla giderken o takım otobüsüyle tesise falan dönüyordu. Škriniar'ı söyleyebilirim. Lewandowski gelecekse Edson Álvarez takımda kalmalı. Bana iyi uyum sağlarlar gibi geliyor. Fenerbahçe'nin orta sahası şu an Lewandowski için hiç uygun değil demiş. Sen ne düşünüyorsun diyor. Ne bileyim ya, böyle Olise, Álvarez, Dembele, Declan Rice artı Lewandowski olursa olur. Neden olmasın? Bakalım ya, Amerika'ya gideceğini düşünüyorum ben, öyle söyleyeyim sana. Ya bir de şimdi çok para bağlayacaksın, bilmiyorum ya. Hani Ceko da vardı burada, yani Lewandowski'yi milyonlara bağlayacaksan Ceko'yu niye yolladın? Ama işte ikisi de aynı mı? Lewandowski'ye de hayır diyemiyorum ya, dilim gitmiyor. Yani şey gibi, hani ben Galatasaraylıyım, Icardi'nin Galatasaray'a şu an için zarar verdiğini düşünüyorum. Ama git demeye dilim varmıyor yani, hani gitsin istemiyorum. Aynı Lewandowski de onun gibi yani. Bu adama şimdi ben gelme diyemiyorum. Lewandowski'ye kim hayır der ki ya? Yani. Bilemiyorum. Yani çok fazla da böyle yaşına takılmamak gerektiğine inananlardanım. Hani Dzeko'da olduğu gibi tüm sezon birinci santrafor olarak oynatırsan, hani sezonluk performans alır mısın? yanına böyle genç ve diri

bir santrafor da alman gerekecek. 3 yani puana ihtiyacın var mesela. Rakip iyice kapanmış. Dakika 80. Atarsın oyunu Leva'yı. Alır maçı. Ama o da yedek kalmayı kabul etmez. Abi Tadiş dedin, baktım bu sezon 20 asist yapmış diyor. Ya o adam zaten Ajax'ta falan da iyiydi. Fenerbahçe'de de iyiydi. Gidiyordu çizgiye. Kendini unutturuyordu. Bir 10 numara denemediler şu adamı ya. Teknik direktör oynadı mı hiç 10 numara? Ona da bakar mısın Mirza? Hiç oynamış mı? Tam böyle 10 numara. Mesela İrfan Can Kahveci. Bu adamdan kanat oyuncusu olmaz ki. Adam ağır. Koşamıyor. Bindiremiyor. Ya İrfan'ı neden... Adamın bir sol ayağı var. Kadife sol bileği var. Koy abi İrfan Can'ı 10 numaraya. Eski stil. Bir deneyin ya. Tadiç. Tadiç'in ne işi var kanatta? Ne dripling atar, ne depar atar. Evet, çizgiye iner. Çizgiye kadar stoperleri, bekleri kendisine çeker. Ama yani adam orada kayboluyor. Tam böyle 10 numara adamı bu oyuncular. Denemiyorlar. Mesela Yunus Akgün de 10 numarada olmuyor Galatasaray'da. O da kanat oyuncusu. Onu da bazen Okan Hoca deniyor. Hiç denemiyorlar böyle kadife bilekleri. İrfan'ı belki Montella Hoca Dünya Kupası'nda falan bir 10 numarada oynatır ya, ne dersiniz? Ben de böyle içimde ukta kalmaz. Bir de oralarda görelim bu çocukları ya. Fenerbahçe'nin üzerinde Aykut Kocaman'ın ahı vardı. O yüzden şampiyon olamıyordu. Şimdi Aykut Kocaman teknik direktör olduğu zaman bu ah ortadan kalkacağı için şampiyon olacaktır demiş. Artık ahı mı var? Başka bir şey mi var? İşte sen ah olduğuna inanırsın. Başkası başka bir şeye inanır. Aziz Yıldırım'ın da ahı olabilir mi? O da Ali Koç geldiğinde çok kızmıştı Fenerbahçe taraftarına. Hatta Ali Koç'a seni bu taraftarla yollayacağım demişti. Ben hala sözümün arkasındayım. Aziz Yıldırım evet ağır Fenerbahçeli, gönülden Fenerbahçeli. Gerçekten Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak için geliyor ama bir tarafında da intikam içinde geliyor. Ali Bey'den intikamını almaya geliyor. Öyle bir adam bence. Bacak bacak üstüne atmıştı ya. Çok ayıp şeyler ya, değil mi ya? Yani yaş olarak evet, ne kadar zengin de olsan ben herkese saygı duyuyorum yani. Senden sonuçta yaşça büyük, öyle yayılarak bacak bacak üstüne atıp eli de diğer sandalyeye koyup, bilmiyorum ya. Hırs çok kötü. Hırs gerçekten çok kötü. Üzülmüştüm ben mesela Aziz Başkan'a o zaman. Keşke demiştim Aziz Yıldırım aday olsa da Fenerbahçeliler Aziz Yıldırım'ı seçse. Aziz Bey o günlerin hatırına sürekli röportaj verse demiştim. Bakalım ne olacak. Lider Gendüz'ü demiş. Yok be karakullukçu. Ne Gendüz'ü ya. Bence değil. Gendüz'ü şey, çok panik oynuyor. Bence lider Şikrinyar. Şikrinyar. Kaleci de yani... Kaleci de aslında liderlik özelliği taşıyor ama Fenerbahçe'ye gelen kaleciler sanki böyle hani lisede bir suç işlersiniz veya o sınıfta arkadaşlarınızla anlaşamazsınız. Böyle başka bir sınıfa geçersiniz ya, ilk böyle bir hafta 10 gün adaptasyon problemi yaşarsınız böyle işte. Alışamazsınız oraya yani, o arkadaşların arasına giremezsiniz. Çünkü o insanlar artık arkadaş olmuşlardır, dostluğunu kurmuşlardır. Sen böyle dış kapının dış mandalı gibi hissedersin kendisini. Fenerbahçe'ye gelen kaleciler öyle. Livakovic de öyleydi. Donuk yani, bir arkadaş sen kalecisin. Bir stoperlere konuş, bir bağır. Değil mi? Oyunu en arkadan sen görüyorsun. Yine aynı şekilde. City'nin kalecisi, City'den gelen kaleci. O yüzden Şikriyar olduğunu düşünüyorum. Cihan Canuzun'u Galatasaray'da görmek ister misin? Süper Lig'den tanıdığımız bazı isimler de var. Sosyal medyada ismi geçiyor. Bir de Galatasaray taraftarı olarak çok heyecanlı gibisinden konuşuluyor. Ben hiç heyecanlanmıyorum. Canuzun'la alakalı sence olmalı mı, olmamalı mı? Canuzun olmalı tabii de. Çok fazla ya, 50 milyon. 45-50 milyon istiyor kulübü. 45-50 milyona ben sana bir şey söyleyeyim mi? Majör liglerden daha böyle top class oyuncular alırsın. Evet, Can iyi bir futbolcu ama daha kendisine bence tam olarak ispatlamadı. Hani yabancı kuralı olmasaydı çok böyle adının geçeceğini falan düşünmüyordum. İyi oyuncu ama o kadar para, hani 2005 doğumlu, 20-21 yaşında, hani potansiyeli oldukça da yüksek. Hani böyle yetenekleri şey yapacaksın. Erken fark edeceksin. Şans vereceksin, anladın mı? Frankfurt 2024 yılında 11 milyon euro bedelle almış kendisini. En az 4 katına satacaklar. 44-45 istiyorlar. Hani böyle 35'te 38'de emeklilik sözleşmesi kovalayan sözde yıldızlar yerine elbette ki böyle genç yeteneklere yatırım yapmamız lazım ama biz biraz daha erken fark edemiyoruz ya da bu genç yetenekleri daha büyük takımlar mı kapıyor bilemiyorum. Maalesef ülkemizde ne futbolcu

0: Yani hocaya da sabır olmadığı için hocalar da risk almamak adına genç oynatmıyor. Zaten gençler de en ufak hatalarında sönüp gidiyor. Galatasaray'ın stoperi Arda çocuk oynuyordu. Ne güzel oynuyordu. Fena da değildi hazırlık maçlarında. Hatta santrofor zannedenler vardı çocuğu. Sonra ligde de biraz oynadı. Sonra yine kayboldu çalılıklar arasında. Mesela Can Almanya yerine Türkiye'de başlamış olsaydı kariyer yolculuğuna, şimdi nerede olurdu mesela? Hiç düşünmeden alamıyorum kendisini. Ali Turap gibi Ümraniye'de mi oynardı acaba? Çok yetenekli çocuk. Yediler o çocuğu da, dönecek Galatasaray'a şimdi. Galatasaray göndermiyormuş. Çıkacağına inanıyorum ya. Biraz da şans lazım. İşte ben İbrahim Yavuz'la da bunu konuşurken Cihan dedi. Evet ben iyi futbolcuydum ama benden daha iyi oynayan futbolcular da vardı dedi. Biraz da kader dedi, şans dedi. Onun da etkisi var. Yani İstanbul'da, Türkiye'de de olsaydı mesela Can Uzun ne olabilirdi bilmiyorum. İşte şey diyor bana, geçen arkadaşımla sohbet ediyorum. Ya Cihan ya, adamın çek düştü için bile 45 milyon verilir falan hani. Mertens'ten biri uzaktan şut çeken. Ya dedim, sadece uzaktan şut çekiyor da 45 milyon mu vereceksin bir adama? Ya çok fazla. Çok fazla. Bilmiyorum ya, maaşı da 45 milyon bonservisine vereceksin. Ne kadar maaş istiyor biliyor musunuz? Bilmiyorum vallahi. Herhalde bir 8-9 ister mi? 9-10 ister herhalde. Ben 20 milyonu alırdım veriyorsalar. Hani Frankfurt da vermez. 11 milyon aldığı oyuncuyu 20'ye kapamazsın. Hadi maksimum 30 milyon olsun. 30 milyonun üstüne bir kuruş çıkmazdım. Çünkü artık bu rakamlar biraz daha böyle söylenebilir rakamlar oldular. 20 yaşında olduğu için piyasası zaten bu kadar yüksek. Bu arada bence de çok fazla para, 45 milyon verilmez, gerek yok. 25-30 milyon olsa tamam, 25 eyvallah ama 25'ten fazla verilmez demiş. Cihan, Galatasaray'ı birincilikten takım alsın, oynatsın, olmadı iki takım al diyor. Anlamadım. Galatasaray birincilikten bir takım alsın, o diğer oyuncuları mı oynatsın diyorsun? Yok canım, öyle bir şey yapamaz. Rezervlik vardı işte. Bir iki hafta oynandı. Kayboldu, kapattılar ya. 3 hafta mı ne oynandı? Sonra hiç orada oynanıyor biliyordu aslında. Zamanın Pelesi, Maradona'sı gelse bu ülkede posa derler. Burası Türkiye demiş. İtalyan hoca hücum oynatıyormuş. Beşiktaş'ta hücumcu neredeyse kimse yok. Komik takımız gerçekten diyor İbrahim Özhan. Alırlar ya. Transfer edecekler. 200 milyon ayırmış ya hoca. Ha, bir sürü gidecekler var. Merak etme. Hadi hayırlı uğurlu olsun Can Uzun demiş. Geldi mi? Antalya'dan Selim yazmış. Van Dijk son Rams Park'taki maçta bence alıcı gözlü tribünleri bayağı bir izledi. Orada kafa bir gitti geldi demiş Antalya'dan. Selim yazmış bizlere. Sergen Yalçın'ın marka ve kariyeri bitmiştir diyor. Beşiktaş'ın bence katılıyorum yani. O son perde dedikleri şey var ya. Bu arada az sonra Yunus Aydın'la beraber olacağız. Reklamlara gitmem lazım ama Sergen Yalçın'ı sorduğun için söyleyeyim. O hani son perde dersin, hani bir kez daha açılmıştı. Ama artık televizyonun ekranlarından ve YouTube'dan kendisini izleyebilirsiniz. Yaz ayı olduğu için Sergen hocamız çok fazla böyle şu an herhangi bir YouTube kanalıyla da anlaşmaz. Zaten geçtiğimiz günlerde bir gece kulübünden çıkarken de görüldü. Adam bekar, istediğini yapar, bizi ilgilendirmez. Ama yanındaki oyuncu kardeşimiz kameraman dostlara ayıp etti biraz orada. Küfürlü konuşuyor. Hani kameraman arkadaşlar diyor ki biz işimizi yapıyoruz kardeşim diyor. Yani niye bize küfür ediyorsun diyor. Neyse adını vermeyeyim oyuncunun ama yazarsanız çıkacaktır. Futbolculuğuna hayrandık mesela Sergen Hoca'nın. Hani teknik direktör olarak da Beşiktaş'a ilk gelişinde müthiş bir performans ortaya koydu. O 2020-2021'de değil mi? İşte o dönemin, o sezonun şampiyonluğunun herhalde bir numaralı faktörlerinden biriydi. Ama ikinci geldiği bir facia oldu. Yani takım hiç oyun olarak ileri gitmedi, atletizm olarak bir gram ileri gitmedi. Ve bunlar olduğu gibi itibarını kaybetti, moralini kaybetti, parasını kaybetti. İtibarı Sergen Hoca kaybetti, morali Sergen Hoca kaybetti, parayı Beşiktaş Kulübü kaybetti. Rafa'yı anlaşamadı, yolladı. Mert Günok, önceki sezonun en iyi kalecilerinden biriydi, kaybetti. Sürekli bir çıkar çatışması, sürekli bir ego çatışması. Kim aldı Sergen Hoca? Ne aldı Allah aşkına? Murillo'yu aldı. Onun dışında Ohu alındı. Ohu da piyasa değerinin iki katını aldı Beşiktaş. Az bir para vermedi. Mesela onlar dışında Sergen Hoca'nın bu sene Beşiktaş'a nasıl bir katkısı oldu? Hani bir yerden girip bir yerden çıktı derler ya. Mesela Akbodu saymıyorum bile mesela Akbodu'yu. Bence yani bıraktığı enkazı toplamak Beşiktaş için çok zor. Yeniden sıfırdan başlamak zorunda bıraktı Sergen Yalçın Beşiktaş'ı. O yüzden de bu sezon Serdal Adalı yeni hocasını da, daha dün konuşuyorduk ne zaman alacak, ne zaman alacak diye. Hocayı da bugün getirtecek. 200 milyonu da harcayacak. Bence güzel işler yapacak bu sene. Bir araya gidelim mi? Küçük bir ara rica ediyorum arkadaşlar sizlerden. Aranın ardından hemen geliyoruz. Yunus Aydın'la beraber olacağız.
1: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu devam edecek. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Cihan Dişli ile Sokak Futbolu devam ediyor.
0: Hanımlar beyler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burası Sokak Futbolu, formasına reklam almayan en asil duyguların takımı ama şimdi de Yunus Aydın bizle beraber. Yunus'a da bir merhaba diyelim, merak etmeyin. Programı kapatırken kalan mesajları da okumaya çalışacağım. Yunus hoş geldin, nasılsın? Bir saniye. İyisindir kesin de tekrar duyayım. Yunus selamlar, hoş geldin. Duyabiliyor musun beni? Evet, Yunus Aydın bizi duyamıyor galiba. Yine dostlarımız. Ben yine kendi bacağımdan asılayım. Ben kendi işimi halledeyim. Teknik ekip buraya ne zaman gelse her şeyi yarım bırakıp gittiği için onlara da buradan bir sitem edeyim. Şimdi duyacak beni herhalde. Yunus beni duyabiliyor musun şu an? Kapatma, beni duyacaksın.
2: Şu an sessiz konumda.
0: Bir saniye, beni duyacaksın Yunus, şimdi hiç panik yapma, geliyoruz. Merhaba, selam Yunus.
3: Selamlar abi. Heh,
0: ulaştım sana. Evet, yani şu, bir platformumuz var, onu kapalı bırakmış dostlarımız. Ben de böyle bir anda onunla halletmeye çalıştım. Nasılsın? Öncelikle iyi misin?
3: İyiyim abi, çok selamlar. Sen nasılsın?
0: Sağ olasın. Sana tabii Hakan Safi ve Aziz Yıldırım ikilisini soracağım ama onun öncesinde Beşiktaş'ta da bir sıcak gündem var. Saat 16'da Vincenzo Italiano geliyor. Kanayan yarasına merhem olur mu? Ne diyorsun Beşiktaş için?
3: Yani çok işe yarayacağı fikrini değilim. Yani Önder Özen'in futbol baktığına ben hani güveniyorum. Gerçekten bence doğru kişiyi de getirdiler Önder Özen'le ama Önder Özen'in bence yaptığı hamle doğru olmadı. Ben daha şampiyonluk merkezi hoca gelmesini açıkçası beklerdim. İşte şu ana kadar birçok isim hani duyduk. Yani teknik direktörlük için. Şimdi baktığında 48 yaşında genç bir hoca. Hani Bologna'dan biliyoruz. Şimdi hatta yerine de Tedesco geldi. Orada tanıdığımız bir değişiklik oldu ama öncesinde yani Fiorentina vesaire hani aslında çok büyük takımlar yok. Tecrübeli bir hoca değil. Şampiyonluk tecrübesi yok. Ben çok Beşiktaş'ın hedefindeki hoca olduğunu düşünmüyorum. Tamamen Önder Özen'e bıraktılar bu görevi. Yani Önder Özen'in futbol planlaması doğrultusunda hareket edecekler. Ama benim hani tahminim Beşiktaş'ın ne yazık ki son 3-4 senedir ligin ilk haftalarında yabancı hoca gönderme ya da ilk 10-12 haftada yabancı hoca gönderme sistemini sürdürecek, devam edecek yanlış bir hoca tercihi oldu bence.
0: Evet, diğer tarafta da Hakan Safi, Aziz Yıldırım çekişmesi sürüyor. Ben böyle Hakan Bey ilk aday olduğunda Aziz Yıldırım'ı zorlayacağını düşünenlerdendim ama sanki Hakan Bey her demeç verdiğinde, işte her böyle basın toplantısında bir tık daha geriyor gidiyormuş gibi hissediyorum. Tam tersine de Aziz Yıldırım'ın öne çıktığına inananlardanım. Güzel bir PR çalışması yürütüyor. Bütün yüksek takipçili YouTube sayfalarına Aziz Bey çıkıyor. Yani bunlara da tukaka yapmıyor. Sadece böyle ajanslara ve bilinir televizyon kanallarına çıkmıyor. Gençlerin de izlediği, Z kuşağının da, işte Alfa kuşağının da izlediği YouTube kanallarına da çıkıyor. Bence çok da akıllıca işler yaptığına inanıyorum. Eski dönemlerinden eser de yok. Çok akil konuşuyor, çok sakin. Hep birleşmekten bahsediyor. Ne dersin seçimde Aziz Bey ile Hakan Safi arasında böyle farklı mı olur oylar, yoksa böyle kafa kafaya mı gider?
3: Ben çok farklı bir seçim bekliyorum. Bence Aziz Yıldırım çok ciddi bir farkla kazanacak. Yani şimdi Aziz Yıldırım'ın kesinlikle akil davrandığı konusunda çok net katılıyorum. Aynı fikirdeyim abi. Çünkü yani karşı taraftan fazlasıyla kışkırtma gelmesine rağmen Aziz Bey, hatta işte zaman zaman tabii mesleğe gereği gazeteciler de işte sürekli soruyor. Şimdi mesela Hakan Bey 65 yaşın üstünde başkan olmaz dedi. Ne diyorsunuz bunlarla ilgili? Aziz Yıldırım hiç bu toplara girmiyor. Hiç ikili bir şeye girmiyor. Münakaşaya girmiyor. Ki Aziz Yıldırım'ın bunlara cevap vermemesi de Hakan Bey'in tarafını iyice geriyor. Bunun farkındayız yani. Demeçlerden görüyoruz. Çünkü Hakan Safi işte eski zihniyete bay bay diyeceğizi bırakın. Bir daha sakın buralara gelmeyin diyeceğiz vesaire dedi. Yani bunlar bence Fenerbahçe için hapis yatmış. Fenerbahçe tarihinde kazansın kaybetsin efsane başkan olan Aziz Yıldırım için söylenmemesi gereken sözler bence. Hani zamanında Ali Bey de buna benzer söylemlerde bulundu ama doz bu şekilde değildi. Dil kesinlikle bu şekilde değildi. Bence de Hakan Bey her açıklamasında bir adım daha geri gidiyor. Zaten açıklayacağım dediği oyuncuları hiçbir şekilde açıklayamaması, işte Lewandowski'dir, Hakan Çalhanoğlu'dur. Bunların hani hiçbirinin açıklanmaması, işte açıklanan Suarez'le alakalı Porto Kulübü Başkanı beni aradı dedi. Bugün işte Porto Kulübü Başkanı Portekiz Gazetesi'ne röportaj veriyor. Ben böyle bir şey söylemedim diyor. Onun haricinde Melih Demiral'la anlaştık diyor. Melih Demiral'ın kulübü sonsuza kadar Melih bizde kalacak diye açıklama yapıyor. Hakan Bey açıkçası her açıklamasında bir adım daha geri gidiyor. Yani onların yaratmaya çalıştığı atmosferdeki bir başa baş bir kongre havası olduğunu düşünmüyorum. Ki Hakan Safi tarafı da %51'e 49 gerideyiz gibi bir açıklamada bulunuyor. Diğer tarafta Yıldırım tarafındaki anketlerde de %70 %80 ile kazanıyor. Ben %80'e 20 de beklemiyorum ama 60 ile 70'in arasında bence bir oy oranı olacak Aziz Yıldırım'ın. Bunu işte en son Faruk Ilgaz'daki 4000 kişinin üstünde katılınan yani toplantıda da gördük. Hakan Bey'in toplantıda 1000-1500'ü geçmiyor genel olarak. Ortada Maldini'nin katılacağı bir basın toplantısı söyleniyordu. O da böyle o tam anlamıyla o Maldini birlikleriyle alakalı bir şey de açıklanmadı. Yani birazcık bütün söylemler aslında havada kalıyor. Yani çok rahat bir seçim bekliyorum Aziz Yıldırım tarafında. Zaten çok az bir gün kaldı. Hatta yani gün bile kalmadı diyebiliriz. Bence Aziz Yıldırım için çok rahat bir seçim geliyor.
0: Evet, Aziz Bey şunu da söyledi. Dedi ki yani çok ayrışmışız dedi. 8 senede gördüğüm tabloyu beğenmedim. Fenerbahçe'yi ayrışmaya götürmüşler. 180 tane dernek. Durmadan platform bunlarla olmaz diyor. 180 dernek yani haksız da sayılmaz bir şey. En yakın rakibi Galatasaray'dan örnek vereyim ben. En fazla 16 tane falan derneği vardır. O da işte il bazlı işte İzmir Galatasaraylılar Derneği, Çukurova, Kapadokya falandır. İşte onun dışında Monaco'da var bir tane Almanya Galatasaraylılar Derneği falan. Resmi dernek olarak ama Fenerbahçe'de 180 dernek. Gerçekten ciddi bir ayrışma var. Yani Aziz Bey aslında söylemlerinde çok haksız sayılmaz. Ne diyorsun?
3: Ya dernekler dediğim gibi Ali Koç'un döneminde çok arttı. Yani her yöneticinin kendi bir derneği oldu neredeyse. Çünkü Ali Bey zaten 1907 derneğiyle birlikte hareket ettiği için dernekteki bu dernek çoğalmasına çok fazla önem verdi. Ama ben derneklerden o devşirme olayını çok, ya herkesin kendi bir fikri ve aklı var. Yani burada bir dernek başkanı gidip ya hadi biz Aziz Bey'e oy veriyoruz dediği zaman herkes gidip Aziz Yıldırım'a ya da Hakan Safi'ye oy vermez. Yani herkesin sonuçta kendi bir muhakeme yeteneği var. Ama evet, Fenerbahçe'de yani 160'a yakın dernek her ilde olmasını geçtim. Yani artık illerin içinde Azizciler, Aliciler gibi dernekler vesaire vardı. Bunların tabii çok doğru olmadığını düşünüyorum ben de. Aziz Yıldırım'ın dediği gibi kendisi kazansın kaybetsin. Kendisi bir başkandan ziyade bir lider. Yani olayı toparlaması lazım. Fenerbahçe'nin bu senelerdir süre gelen başarısızlığında. Yani fazlasıyla bu dernekleşmenin, ayrımlaşmanın, kutuplaşmanın fazlasıyla bir payı var. Ama Fenerbahçe bugün bu kadar ayrı noktalara geldiyse bunda Aziz Yıldırım'ın da payı var. Aziz Yıldırım da bu kutuplaşmayı fazlasıyla sağladı. Sonuçta Aziz Yıldırım bundan 4-5 sene önce Ali Koç'a elini sallayarak seni bu taraftarla göndereceğim dedi. Yani Fenerbahçe içindeki kutuplaşmada Aziz Bey'in hiç payı yok değil. İçine geldiğimiz noktada başarısızlıkta belki ilk 4 sene hariç payı yok ama ya bu kutuplaşmada Aziz Bey'in de payı var. Ben toparlamaya geliyorum diyor. Akil davranıyor. Ama hani Aziz Bey'i genel olarak tanıdığımız için de şimdi şöyle bir durumda da var. Ben kaybedersem bir daha stada gelmem, kulübe de gelmem, bir daha aday olmam diyor. Şimdi kaybettiği anda Aziz Bey'in o duygusallığı da çok net bir şekilde ortaya çıkabilir. Ama hani şunu söylemek lazım. Şu an itibariyle açıklamalara bakacak olursak.
0: Evime gider çayımı içerim diyor. Var ya açıklaması hani. Ama yine soruldu kendisine. Bugünün şartlarıyla seçilmezsem aday olmam diyorum ama o zaman ne gösterir bilinmez dedi. Yine aday olur bence Aziz Başkan. Seçilmezse ki bence seçilecek. Buyur, sözünü kestim.
3: Ben de seçileceğini düşünüyorum. Seçilmezse önümüzdeki sene aday olur mu? 3 senelik bir projeksiyon farklı bir şekilde bence aday olur. Bence hani Aziz Yıldırım şampiyon olursa önümüzdeki sene zaten kesin aday olur. Yani zaten hani onu net bir şekilde söylüyor. Ya o an onu öyle söylememiz gerekiyor, öyle söylüyoruz diyor. Yani Zilman bu tarz hani sözlerinden Fenerbahçe'nin çıkarları için fikir değişikliğine gittiğini de gördük. Ama şu an için daha birleştirici bir tutum sergiliyor. Yani zaten Fenerbahçe için birisi akil insan durumunda olacaksa, yani yaşayan insanlardan, hani bunun Alişan, Aziz Yıldırım vesaire olması lazım ki Alişan'ın işte sağlık sorunları var, işte Allah şifa versin, hani bu durumda şu an değil fiziksel olarak. Bu yüzden bu iş biraz Aziz Yıldırım'da, camianın büyüğü olarak Aziz Yıldırım bunları

0: yaşıyor. Bu riski de alıyor. Aslında bu riski almak zorunda gerçekten değil. Çekilip köşesinde çok farklı bir şey de yapabilir. Ama şu an itibariyle benim gördüğüm kongre üyeleri bu cesaretinin karşılığını veriyor İzmir'e.
1: Evet, herhalde en rahat takım bu yaz ayında Galatasaray. Beşiktaş hocasını getirecek bugün. Fenerbahçe'de seçim var. Galatasaray'da gidecek oyunculara karar vermeye çalışıyor. Zaniolo, Nelson, Cuesta ve Yelert'in gitmesi için Okan Hoca'nın rapor yazdığını biliyoruz. Yeni bir isim daha şimdi çıktı. Singo da. O da La Gazette Delle Sport'un haberi. O da gidecekmiş ama zararına satış. 30 milyona alındı biliyorsun. 25 milyona gideceği söyleniyor. Hani sence bu saydığım isimlerden Galatasaray'a faydalı olabilirdi dediğin herhalde bir Zaniolo olabilirdi. Bilmiyorum, belki diğer isimleri de sen söylersin. Hani bunlardan birisi Galatasaray'a faydalı olabilir miydi ya da hangileri olurdu? Soruyu toparlayalım.
0: Yani sıfırdan transfer olsa Zaniolo hani belki çok farklı bir etki yaratabilir ama senelerdir denenen ve olmayan, başta da hem Zaniolo'nun hem taraftarın negatif baktığı başlayan bir süreç var. Yani belki şu an sıfırdan Zaniolo ayarında bir adam işte gidip Atalanta'dan getirsen o zaman farklı yorumlanabilir. Şimdi kiradan döndüğü zaman farklı bir şekilde yorumlanabiliyor. Bence Okan Hoca'nın yazdığı raporda bu isimlerin hepsi Galatasaray'dan gitmesi lazım. Ben Singo ile alakalı da, yani hani Galatasaray istediği verimin bence Singo'dan hani 1/3'ünü anca aldı. Yani bu hani oradan 2/3'e gitti demek bence çok doğru değil. Hani çok sakatlık problemi yaşadı. Takımın içinde mental olarak hani varlığı hissedilemedi. Bu şekilde hani Singo'dan da maaş yükünü de göz önüne alarak 25'e satabiliyorsa Galatasaray bence göndermesi hani mantıklı da olabilir. Şallay tarafına Premier Lig'in çok ilgisi var. Okan Hoca'nın gönderisi raporunda yok ama başta Alstom maç üzere 20 milyon euroya yakın teklifler var. Yani 20 milyon euroya Şallay satılır mı? Hani bence satılabilir. 20 milyon euro iyi bir teklif bence Şallay için.
1: Yani Singo için de, yani ben herhalde o zaman da geldiğinde de söylemiştim. Yani uzun zamandır bu kadar ne yaptığını bilmeyen bir savunma oyuncusu görmemiştim. Hani adamda hani basic dedikleri savunma meziyetleri var yani, o bile yok. Ne pozisyon alıyor, ne çevre kontrolü var, hiçbir şey yok. Muhtemelen Okan Hoca da yaptığı hatayı anladı. Hani ben sadece koşmayı ve yorulmayı bilmeyen bir futbolcu gibi düşündüm bunu dedi. Ve Napoli'nin teklifine sıcak bakıyor Galatasaray. 25 milyon. 30 yerine 25. Bütün çok da bizim 5 milyon o da oynatma zararı gibi.
0: Tabii ya, bütün ya çok istedi yani Singo'yu. Çünkü hani hem stoper oynayabilen hem bek oynayabilen, hani adrese teslim tarifler yaptı çıktığı yayınlarda Okan Hoca. Hani ben bunun karşısında şimdi Singo'dan, evet, beklentiler o kadar büyüktü ki, isim de çok büyük aynı zamanda. Yani çok hani beklenenlerin alındığını düşünmüyorum. Yani Galatasaray bu sene şampiyon oldu ama hani geçtiğimiz senelerde kadar kuvvetli bir oyunla şampiyon olamadı diyorsak, bunun sebeplerinden birisi Singo'nun varlığının tam bence hissedilmemesi Galatasaray'da.
1: Evet, Yunus Aydın'la birlikteliğimiz sürüyor. Saatlerimizi 13.58 yaptık. Dünya Kupası yapalım mı biraz Yunus? Ne dersin? Az tabii kaldı. Tabii, heyecanımız tabii da Doruk'ta. Tabii sakatlığı sebebiyle Dünya Kupası'nı kaçıracak yıldız oyuncular da var. Yani Rodrigo olmayacak mesela. Yine Militao. Yani ben bu yıldız isimleri de merak ediyordum işin açıkçası. Yine Delight olmayacak Hollanda'da. Simons olmayacak. Fransa'da Ekitike yok. O da gerçekten ağır bir sakatlık yaşamıştı. Nasıl bir Dünya Kupası bizi bekliyor?
0: Yani şöyle söyleyeyim ya, Fransa'da Ekitike'nin sakatlığı tabii önemli ama hani diğer saydığımız ülkelere göre bence hani Fransa sakatlıklardan en az etkilenecek ülke. Çünkü ya, öyle bir kadroyla geliyorlar ki, yani geniş kadrolarına baktığında ilk 36'ya yani 3 takım birden final görebilir. Öyle kuvvetli bir takımları var. Yani şu an elde kalan dar kadroya baktığında 2-11 çıkarsan ikisi de final oynayabilir. Özellikle yani hücum rotasyonları ya, dünyanın zaten bence en iyi hücum rotasyonu. Yani daha iyisi yok. Ben net Fransa'nın favori olduğunu düşünüyorum. Yani saatten yapılan simülasyonlarda da herkes yapıyordu kim kimle eşleşecek çıkacak diye. Hani benim tahminimde de Fransa şampiyon oldu. Fransa Brezilya finalinden sonra Fransa şampiyon oldu. Ama yani keyifli bir Dünya Kupası bekliyoruz. Tabii her şeyden önce bizim orada olmamız çok değerli. Yıllar sonra yani ilk kez Dünya Kupası'ndayız. 24 yıl sonra. Yani bu heyecanı birçok genç yaşıyor. İşte saatler bizim için biraz da bir sıkıntılı, hani bizim yakamızda oynanmadığı için maç, bizim kıtamızda oynanmadığı için şimdi genelde maçtan sonra herkes işe gidecek ama yani 3 maç minimumda Dünya Kupası'nda izlenebilir saatlerde bizim adımıza, kendi saatimiz için söylüyorum. Hani sonrası inşallah turnuvanın ilerleyen saatlerinde daha izlenebilir saatte de gelebilir. Ben grubun favorisi olduğumuzu düşünüyorum. Yani Amerika karşısında kazanacağımızı düşünüyorum. Ev sahibi olmalarına rağmen bu gruptan 9 puanla birinci çıkacağımızı düşünüyorum. Bence

0: maçına net bir şekilde favorisiyiz. Ama tabii yani hem Paraguay'a karşı hem Amerika'ya karşı bir numaralı eksiğimiz fizik kalite. Yani fizik olarak onların gerisindeyiz ama biz Dünya Kupası'na giden yolculuğumuzda da zaten birçok takıma karşı fizik olarak eksiktik ama top tekniği çok yüksek olan Arda gibi, Hakan gibi, Kenan gibi oyuncularla, Orkun gibi oyuncularla ayakta kalmayı ve kazanmayı bildik. Bu jenerasyon daha çok uzun süreler oralarda olacak. Bence çok yetenekli bir jenerasyon ama yıllar sonra Dünya Kupası'nda olmanın zaten ülke genelinde yarattığı heyecan ortada. Çok keyifli bir süreç ve bizim maçımıza da artık sadece 7-8 gün kaldı. Çok heyecanlı bir dönem bekliyor bizi.
1: Evet, yani Dünya Kupalarının da aslında az önce İngiltere'den bahsettin herhalde, haline en çok üzüldüğüm takım. Her seferinde senin de az önce söylediğin gibi iyi bir kadro geliyorlar, yani bin bir umutla geliyorlar, futbolda çok böyle çirkinleştirmeden oynuyorlar, kupaya renk katıyorlar ama her seferinde de mutlaka bir talihsizlik yaşayıp erkenden eleniyorlar. Bilmiyorum, milli takım kadroları açıklandı mı? Ya yani bu isimler alındı mı? İşte Foden'lar, Palmer'lar, Bellingham'lar, Declan Rice'lar, yani bunların aralarında giremeyenler bile oldu. Hatta işte ben çok şaşırmıştım. Aa, bu isim giremedi mi? Bu nasıl giremedi vesaire diye. Favorin kim peki? Son olarak senden favorini de alayım. Benim yine İspanya olacak ama İngiltere'de yine bir hayal kırıklığı yaşayacağını düşünüyorum. Bizim de ilk 8'e kadar gideceğimize inananlardanım.
0: Yani ben de bizim ilk 8'de olacağını düşünüyorum. Şimdi normalde zaten baktığında bizim çeyrek final olasılığımıza %16 veriyorlar. Bütün otoritelerin ortalamasını aldığında. Şimdi çeyrek finalde 8 takım olacak. Yani 16 çarpı 8'den 128 eder. Yüzde ihtimalinin üzerindeyiz onlara göre. Yani normal bir takımdan daha fazla ihtimalimiz var çeyrek final için. Bütün otoritelere göre bence de ilk 8'de yer alacağız. Yani hani simülasyonlardan bahsettim az önce. Biz İspanya ile eşleşiyorduk ve ben orada bize ne yazık ki hani orada veda etmek zorunda kaldım. Hani İspanya karşısında. Ama benim turnuva için favorim Fransa. Ben Fransa'nın Dünya Kupası'nı kazanacağını düşünüyorum. İngiltere tarafında da yani Bellingham gibi, Kane gibi aslında kupa kazanma konusunda lanetli birkaç oyuncuları var. Bu milli takım seviyesinde de işte devam ediyor. Görüyoruz. Yani Avrupa Şampiyonası'nda da gördük İngiltere'yi. Dediğim gibi müthiş oyunculara sahipler. Bellingham, Declan Rice, Kane, Foden. Ya harika bir takım şüphesiz. Ama hani Dünya Kupası'nda kazanmak için yeterli olacak mı? Bence yeterli olmayacak. Yani potansiyel bir Fransa-İspanya finali de bence mümkün ama benim adayım bir adım önde Fransa bence Dünya Kupası için.
1: Yunus Aydın, çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Süremizi de açtık
0: ben
1: biraz.
0: Ben teşekkür ederim abi.
1: Dikkat et kendine, olur mu? Kolaylıklar diliyorum.
0: Sağ ol abi. İyi yayınlar.
1: Görüşmek üzere. Sağ olasın. Evet, Yunus Aydın'a da yolladık. Kendisine de teşekkür edelim. Programın girişinde bu trafik ışıkları ile ilgili hani çok beklediğimi dile getirmiştim. Daha sonra işte araştırma yaptığımda aslında en fazla Antalya'da insanlar bekliyormuş. Oradakiler görsen can o İstanbul ne ki falan diyorlardı. Yunus'a da soracaktık. Kendisi de iyi bir Antalyalı olduğu için ama süren bitti. Biraz daha böyle goy goy kısmına geçemedik. Az sonra Çağatay Çıtlak sizlerle beraber olacak. Bizden bugünlük bu kadar. Pazartesi saatler 12'yi gösterdiğinde sokak futbolunda buluşuruz. Görüşürüz. Dikkat edin kendinize.
2: Cihan Dişli ile sokak futbolu sona erdi. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: 2026 Dünya Kupası grupları. A grubu: Meksika. Dünya Kupası'nın gediklilerinden olan Meksika bu kez ev sahipleri arasında yer alıyor. Göze hoş gelen tempolu futbolu, hızlı oyuncuları ve tutkulu taraftarlarıyla turnuvanın en büyük renklerinden birisi olan Meksika, daha önce 17 Dünya Kupası'nda yer almış olsa da çeyrek finalden öteye gidemedi. Turnuvanın açılış karşılaşmasını Güney Afrika ile oynayacak olan Meksika, 2010 Dünya Kupası'nda da açılışı Güney Afrika karşısında yapmıştı. Tarihinde Rafael Marquez, Jared Borgetti, Claudio Suarez gibi isimleri bulunduran El Tricolor'un kalesini yaşayan efsane 40 yaşındaki Guillermo Ochoa koruyacak gibi duruyor. Güney Afrika. Tarihlerinde dördüncü kez Dünya Kupası'na katılım hakkı elde ettiler. En son 2010 Dünya Kupası'na ev sahipliği yaparak katılım sağlayan Güney Afrika bu turnuvanın sürprizine imza atmak istiyor. Burnley'de forma giyen Lyle Foster önderliğinde Güney Afrika son 32'ye kalmayı hedefliyor. 73 yaşındaki Belçikalı teknik adam Hugo Broos, Güney Afrika'nın kalbinin bu turnuva için attığı

0: olduğunu biliyor. Güney Kore.
1: Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Hop hop hop.
0: 12. kez Dünya Kupası'na katılım sağlayacak olan Güney Kore, 2002 yılında ev sahipliği yaptığı turnuvada milli takımımızın bir gerisinde yer alarak 4. olmuştu. Güney Kore milli takımının tarihteki en büyük başarısı da bu 4.'lüktü. A grubunun iddialı ekiplerinden olan Güney Kore, Hyun Min Son, Kim Min Jae, Kang Gin Lee gibi yıldızların yanı sıra ligimizde Beşiktaş forması giyen Yang Gu Oh'u da kadrosunda bulunduruyor. Çek ya! Belki eski gücünde değil ama jenerasyon değişimi sonrasında Dünya Kupası'na katılım hakkı elde etmeyi başardılar. Tarihlerinde Pavel Nedved, Tomas Rosicki, Petr Cech gibi yıldızları bulunduran Çekya, zor olsa da Dünya Kupası biletini almayı başardı. Grubun tek Avrupa takımı olan Çekya, gözünü bir üst tura dikmiş durumda. Bu yaz Prag'ın kalbi bu turnuvada atacak.
2: KCP beton pompalarının sunduğu parantez başlıyor.

0: Parantezde buluştuk. Ben Berksayar. Parantezde bugün biraz erken buluştuk. Bir saat kadar erken buluştuk. Sebebi yarın Fenerbahçe'de bir seçim var. Seçim gündemi var daha doğrusu. Açıklamalar var. Bir kongre var demek daha doğru orada. Fenerbahçe'de o kongrede açıklamalarda bulunacak birçok değerli kıymetli isim var. Üyelerin açıklamaları olacak. Öne çıkan açıklamalar, çok konuşulacak açıklamalar. Belki de seçimin kaderini değiştirecek açıklamalar da gelecek. Belki bazı açıklamalar, belki bazı isimler, belki bazı projeler ya da transferler orada duyurulacak ya da bu akşam farklı farklı yerlerde, farklı farklı konumlardaki üyelerle, taraftarlarla buluştuğu noktada iki adaydan da, Aziz Yıldırım'dan da, Hakan Safi'den de, iki kıymetli isimden de Fenerbahçe adına bu açıklamalar gelecek. Onları konuşacağız, onları değerlendireceğiz ama Aziz Yıldırım'ın son olarak Anadolu Ajansı'na verdiği bir röportaj var. Oradaki röportaja gideceğiz. Onun öncesinde Hakan Safi'nin dün yaptığı açıklamalar öne çıktı. Onu öne çıkardı. Ama tabii orada bazı soru işaretleri de konuşuluyor. Hakan Safi'nin yaptığı açıklamalarda örneğin Melih açıklamasının ardından Arabistan cephesinden, kulüp cephesinden gelen açıklama biraz sanki orada farklı bir yere götürdü konuyu. Aynı şekilde Luis Suarez konusunda Portekiz'den gelen farklı gazetecilerden, farklı kaynaklardan iddia edilene göre Hakan Safi'nin yalanlandığı yine iddialar arasında, konuşulanlar arasında. Tüm bunların yanında Aziz Yıldırım tarafında da Hakan Safi'den en azından isim geliyor. Sizden neden somut bir isim yok? Neden bir transfer adı duyamıyoruz? İki oyuncuyla anlaştık deyip duruyorsunuz eleştirileri. Yok değil. Bu açılardan değerlendirerek tüm hepsini sizlere aktarayım ama ilerleyen dakikalarda hemen hemen her iki adayın da hemen hemen aynı dakikalar bazında, yani 30-35 dakikalık ayrı ayrı ikisi için de yaptıkları son açıklamalardan yola çıkarak sizler için bir kolaj oluşturduk. Onu da paylaşacağız. Hemen sonrasında Serkan Çetiner'le değerlendireceğiz. Şafak Malatya ile Beşiktaş gündemini değerlendireceğiz. Beşiktaş teknik direktörünü bekliyor artık. Beşiktaş tarafına bakacağız ama öncesinde tüm bu saydığım Fenerbahçe seçim gündemine ilişkin detayları, son süreçte neler yaşandı, neler yaşanmadı kısmını Berke Gültekin'le konuşacağız. Berke Gültekin, hoş geldin, selamlar.
1: Hoş bulduk, selamlar, iyi yayınlar diliyorum Berke.
0: Keyifler yerindedir umarım.
1: Keyifler yerinde. Senin de az önce aslında çok kısa bir özetle aktardın ama aslında haftalardır, belki de aylardır süre gelen Fenerbahçe seçim gündemine, seçime saatler kaldı. Seçimi atlattıktan sonra tabii ki bu yoğunluk bitecek. Bu kez de Temmuz ayının ilk günüyle birlikte aslında transfer hareketliliği, Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta kimler gelecek, kimler gidecek, bunlar için koşuşturmaya başlayacağız. Mesleğimiz bu. Severek yapıyoruz. Keyfimiz iyi. Fenerbahçe'deki gündemde ne kadar yoğun olursa bizim için, en azından ben Fenerbahçe'yi takip ettiğim için, benim adıma daha iyi oluyor diyebilirim. Varsa senin özellikle başlamak istediğin bir konu, dilersen oradan başlayalım.
0: Ben özetini rica edeyim. Son bir haftalık süreçte Hakan Safi tarafını da, Aziz Yıldırım tarafını da yerinden takip etme fırsatı buldun. Buraları kovalayan, buralarda sürekli haberleri olan bir gazeteci meslektaşımızsın Berke Gültekin. Bu arada 48 yaşındaki İtalyan teknik adam saat 16'da İstanbul'da olacak haberleri var. Son dakika haberleri var Beşiktaş için. Vincenzo Italiano geliyor.

0: Beşiktaş'a bugün saat 16'da İstanbul'da olacağı haberleri var. 16.40-16.45 civarında da Şafak Malatya ile değerlendirmemiz olacak. O son dakikayı sizlerle paylaşayım. Tekrardan haberi sizlere vereyim. Tweet etmiş olduğumuz haberi sizlerle paylaşmış olayım. Berke Gültekin, son bir haftada hem Hakan Safi tarafını hem Aziz Yıldırım tarafını takip ettin diyordum. Sen son bir haftada nabzı nasıl ölçtün? Neler oldu? Neler bekliyor camiayı?
1: Açıkçası son bir hafta tabii seçime kalan süre azaldıkça seçimin alevi de daha fazla artmaya devam ediyor. Aziz Bey'in 20 yıllık tecrübesi arkasındaki oy potansiyeliyle birlikte seçime inanılmaz bir rüzgarla başladı. Arkasındaki rüzgarı da büyüterek gideceği tahmin ediliyordu. Ancak sen de dile getirdin, katıldığı programlarda da bazen tepki aldı. Çünkü karşı aday Hakan Bey transferleri üst üste iki günde açıklarken Aziz Yıldırım cephesinden herhangi bir isim gelmedi. Hatta dün katıldığı bir televizyon programında Sayın Aziz Yıldırım isim açıklamaksa biz de Mbappe alırız şeklinde gülerek aslında bir mizacını da orada konuşturarak bir göndermede bulunmuştu. Her şeyin transfer ya da transfer açıklamak olmadığını vurgulamıştı. Fakat tabii bu transfer isimleri, açıklanan isimler kongrede karşılık bulabilecek isimler. Bunun da Hakan Bey çok net farkında. Bugün sabah saatlerinde Ataşehir Golf Kulübü ev sahipliğinde Sayın Sertaç Komsoğlu'nun başkanı olduğu Sarı Lacivert Derneği ve Hakan Safi'nin yönetimi Hakan Safi ile birlikte bir araya geldi. Tabii ben de oradaydım. Oradaki konuşmaları takip ettim. Oradaki gündemi takip ettim. Bir kere şunu söylemekte fayda var. Bu sıradan bir buluşma değil. Bu bir başkan adayının sıradan bir dernek buluşması değil. Bu derneğin başkanlığını Fenerbahçe'de sanırım 7 yılın tamamında vardı Sertaç Bey. Uzun yıllar yöneticilik yapmış Sertaç Bey'in başkanlığını yaptığı bir dernekle bir buluşma ve 22 Mayıs'a kadar, yani başkan adayları yönetim listelerini teslim edene kadar acaba Sertaç Komsoğlu da aday olacak mı şeklinde bizler de haber yaptık. Sosyal medyada da bu haberleri takip ettik. Sertaç Bey gerçekten genel olarak Fenerbahçe düzeyinde, kongre üyeleri düzeyinde, Fenerbahçe'ye bağlı dernekler üzerinde gerçekten çok önemli bir isim desem bence yanlış olmaz. Kendileri de dile getirdi, Hakan Bey de dile getirdi. Özellikle seçimden bir gün önce bu buluşmasının gerçekleşmesini istemiş iki tarafta. Çünkü önemli bir katkı sağlayabileceğini düşünüyorlardı bu buluşmanın. Bence sağladı da. En azından bugün kahvaltı organizasyonunda ortam çok güzeldi. Yine Hakan Bey yaptığı açıklamalarla şunu da dile getirdi. Transferler açıkladık ve bu akşam da bir tane açıklayacağız. Bu akşam ne var? Onu da hemen hatırlatayım. Büyük Fenerbahçe buluşması. Sayın Aziz Yıldırım gerçekleştirmişti pazartesi günü.
0: Bu arada Büyük Sayın Fenerbahçe Yıldırım buluşması dedin. Bu akşam açıklanacak dedin. Aklım bir Lewandowski'ye gitmedi değil ama o seçim gününe mi saklanır? Yani ya yarına mı saklanır? Bugün mü açıklanır bilmiyorum.
1: Açıkçası şöyle bir durum var. Hemen onu da şöyle özetleyeyim. Ben tabii Hakan Bey cephesinde de görüştüğümüz isimler var. Çevremde de Hakan Bey ile yakın olduğunu bildiğim isimlerle yaptığım görüşmeler var. Bugün sosyal medyamda sana bağlantı yapmadan önce bir bilgilendirme paylaştım.
0: Evet.
1: O görüşmeler sonrasında, hani bunu da %100 olmadığını altını çizerek paylaşayım. Bugün Mason Greenwood ya da Hakan Çalhanoğlu dışında tıpkı Luis Suarez'le, yani pazartesi günüydü sanırım Luis Suarez açıklaması. Luis Suarez'le olduğu, yok düzeltiyorum, çarşamba günüydü. Luis Suarez'le olduğu gibi hiç basına düşmemiş bir isimin açıklanması da ihtimaller dahilinde. Çünkü Hakan Bey biraz futbol yapılanmasını gizli yürütmeye çalışıyor. Hatta iletişim ekibi bile açıkçası sır vermiyor desek yanlış olmaz. Zaman zaman gazeteciler olarak yaptığımız sohbetlerde cımbızla da olsa laf almaya çalışırız. Fakat iletişim ekibi de bunun önlemini almış durumda. Tabii üst üste iki açıklamadan bahsettik. Luis Suarez'den bahsettik. Geçtiğimiz sezon 38 golle tamamlamış bir isim. Merih Demiral'a zaten değinmeye bence gerek bile yok. Bizim çocukların savunma hattının gerçekten olmazsa olmaz isimlerinden biri. Bugün de hangi isim açıklanacak? Şunu da söyleyelim. Büyük İstanbul buluşmasını ilk olarak Aziz Bey gerçekleştirmişti. Çarşamba günü yine Faruk Ilgaz tesislerinde. Kıraç sahne almıştı. Gerçekten çok güzel bir organizasyon olmuştu. Fakat bir gazeteci olarak, Fenerbahçe'yi yakından takip eden bir spor muhabiri olarak şunu söylememde fayda var. Oradaki kalabalığın tamamı, ki bu akşam da yine aynısı olacaktır kesinlikle, kongre üyesi değildi. Çünkü Fenerbahçe'li taraftarlar açık bir organizasyondu. 4000'lik, 5000'lik bir katılım varsa belki de 3000'i 4000'i kongre üyesidir. Buna kesinlikle bunun altına imzamı atabilirim. Fakat %100 bir katılım yoktu. Bugün de aynı şekilde sadece kongre üyelerine değil, Fenerbahçeli taraftarları da açık bir organizasyon olacağı için kalabalığın daha az olması ya da daha fazla olması seçim öncesinde bir şeylerin netleşmesi anlamına gelmeyecek. Bunun da altını çizeyim. Aziz Bey büyük buluşmada çok açıkçası az kalmıştı sahnede ve herhangi bir